0: Niyaga da girdi.
1: Niyaga yeni transfer değil de. Yani Deniz Gül girdi. Şimdi bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Evet de şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray 2. 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek. Ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım. 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı. Sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona'ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki oyunla herkes de kafa kafaya oynar Galatasaray.
0: İyi de maç 90
1: dakika. Yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun. Şimdi abi Galatasaray bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın iki tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
2: Tabii.
1: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Leao ve Osimhen ne yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin.
3: Lemina'yı da koy abi. Lemina da şampiyonlar.
0: Boyu 1.80 üstü.
1: Süperstar olarak söylediğim için söylüyorum.
0: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamın yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok etkin bir rakibe karşı.
1: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim öbür taraftan hakemin iki tane çok kritik bence Galatasaray lehine vermiş olduğu iki kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafı da unutmamak lazım. Yani Galatasaray değil. Bu Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane 200 milyon euro değerinde oyuncusu var. Osimhen ve Leao. Bugün ikisi de ilk 11 yok. Eksik. Yani hazır değil. Leao hazır değil. Öbürü sakat.
0: Ben o yüzden gibi... zaten aslında biliyor musun? Şeyi başarılı olarak görüyorum. Bilmiyorum. Hikmet sen ne diyorsun? Yani Galatasaray futbol olarak hakeme çok bağlamam sebebi. Ben hakem işinden nefret ederim. Hakem yüzünden puan kaybetti. Felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde, o kadar saçma bir penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından yürüdü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahalenin de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
1: Offside'a bakıyoruz deyince ben eyvah dedim zaten. Yani offside falan dedi ya. Ama offside'a bakıyor.
0: Hünkar şeyi dedi abi. Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun falan demişti.
2: Bir kere öyle söylüyorsun.
0: Onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olunması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
1: ikisinin arasına sokuyor.
0: Ama topa değiyor abi adam.
1: Pozisyon topa değiyor. Değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Dedim ki o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Teması topa sağlayan Sportingli oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz oluyor
0: ya,
1: topu.
0: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim o her zaman günah keçisi yapıyoruz. Hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam. Evet. Biliyor musun? Norveç'te neydi? Eskas mı? Estas mı? Allah belanı versin diyerek şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada, 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
1: Sahneden de mi fazla?
0: En çok kaybeden
1: şey. Sahne ilk yarıda 9 kaybetti.
0: 9'du. Sonra ondan sonra bıraktı zaten. Topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmişsin. İşte

0: Maçta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı, Vatrakov bastı, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus, bir taraftan Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan Davinson sürekli savunma arkasına atılan toplara koşuyor. Bir taraftan Jakobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamını isabetli. Şimdi bunun yanında
1: 74 yapmış.
0: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jakobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jakobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve elini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri doğruluyor. Merkezden açılan yerlere koşuları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu. Çünkü Galatasaray'ın merkezi inanılmaz boştu Gabriel Sara oyunda.
2: Torreira tek başına işte mücadele verdi.
1: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
2: İbrahim vardı. 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
1: biraz
2: Sanchez
1: sarsak ayakta, gibiydi ki ayakta, yani. Abi çok adam bulunca rakip biraz dağıldı.
2: Golde, Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu ilk temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı yani eski formuna yaklaşmaya başladı Davinson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
1: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor musun?
2: Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz ve taraftarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
1: İstanbul'da ne tecrübesi vardı ya?
2: Ay, hangi maçta yönetmiş demek ki? Hiç birinde yönetmiş.
1: Bir baksanıza çocuklar.
2: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Evet, çok doğru. Ben maç başlangıcı ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikada ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu hakem hoca hakem kararlarına bağlıyorlar ya oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcı ile bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
1: Atletik performans konusunda
2: her konuda yine yani.
1: Sorun var.
2: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Hı-hı. Ama Galatasaray 1-0'ı 2-1'i koruma oyununda hep problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın.

0: Yani Galatasaray, bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen, burada Batay etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz.
1: Yani ben bugün, kötü de demem ama.
0: İyi demezsin. Yani kötü yani, demezsin de iyiler misin?
1: Bence abi şunu var. Yapıyor ya, sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
0: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani
1: ha, önde de
0: Şampiyonlar Ligi'nde
1: Sanen var. O Sanen'in de bir çalım atıp çizgi yenip ortalamasında bekliyorsun.
0: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray'ın sol beki olur der misin?
1: Yedek zaten.
0: Demezsin. Jakobs stoper değil zaten, bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Yani anlatabiliyor muyum? Hani buraları
2: Okan Hoca'nın biraz daha bir savunma. Onlar sonuçta çıktı. Oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok.
3: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Bu bir tekrar yayındır.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben Göksel'in Çağrı Saraç maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı ve hemen ilk bağlantımıza geçelim. Emre Tilev'i arayalım.

0: ve hattımızda Emre Tile var. Emre abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'incim, merhabalar.
0: Fenerbahçe uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında puanla tanıştı. Bir birlik eşitlik, ikinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe vardı tabii. Öncelikle genel anlamda karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin abi?
1: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Fenerbahçe de bunu yaptı. Yenemediği bir mücadeleydi ama yenilmedi de. Böylelikle önemli bir puanla başladı. Bir puanla başlamak her zaman güzel bir skordur, iyi bir skordur. Şimdi önünde 7 maç daha var. Yaklaşık olarak buradan toplayacağı 13 puan onun gruptan çıkması için bence yeterli skor olacak. Peki 13 puan toplayabilir mi? Toplayabilir. Fenerbahçe ilk yarı neden bu kadar geride oyunu kabul etti onu anlamakta zorlandım. İsmail Kartal'ın zannediyorum dün yaptığı basın toplantısında söylemiş olduğu bu Roma, tarihin en iyi Roma'sı değerlendirmesinin birazcık etkisinde kalmış bir Fenerbahçe vardı ve oyunu çok geride kabul etti. Bu da Fenerbahçe'nin özellikle kendi yarı sahası içerisinde çok fazla pozisyon vermesine neden oldu. İkinci topların tamamını aldı. Zaten üçlü savunma oynatan bir Gasperini'nin kanat oyuncularını ileriye çıkartarak forvette çoğalan bir felsefeyi ortaya koyması beklenen olgulardan biriydi. Ama şunu söylemekte fayda var. İkinci yarı gelen golden sonra 1-0'lık ilk yarı mağlubiyeti Fenerbahçe'de biraz dengeleri değiştirmiş. Birileri de baba 2001 yılında o Totti'li, Delvecchio'lu, Batistuta'lı ve şu anda tribünde olan Montella'lı Roma vardı. O Roma'ya karşı bile direnç gösterirken birileri oyunu domine etme gayreti içerisine girerlerdi demiş olmalı ki Fenerbahçe önde bastı. Önde bastığı anda da Gasperini'yi şaşkına çevirdi. Böyle de gol geldi. Aslında ikinci yarı önemli pozisyonlar da buldu. Vedat Muriç'le kaçırdı. Oğuz'la kaçırdı. Etkili pozisyonlardı bunlar. Maçın hakemini başarılı buldum. Dün Portekiz'de yapamadığı işleri bugün İlmanzavi yaptı. Yani VAR kararlarına kulak verdi ve VAR'la penaltı verdiği pozisyonu doğru süzerek aslında bence pozisyon faul bile değildi ama dışarıda diye değerlendirdi. Ama o kadı kızında da olur. Dün aynı hatayı maçın hakemi yaptı ve tertemiz pozisyonu penaltı olarak yorumladı. Bugün bu kararı vermiş olması bile bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin özellikle son 5 dakika içerisinde de etkili pozisyonlar bulma gayreti vardı. Bence İsmail Kartal bir kez daha kefeni yırttı. Tabir böyle. Hani bunda teşbihte hata olmasın. Nedeni de şu. Eğer burada bir kayıp yaşansaydı ligde oynayacağı mücadelede kredibilitesi 0 olarak maça çıkacaktı. Ama bugün beraberlikle 1 puanla başlama İsmail Kartal'ın da moralini yükseltecektir. İsmail Yüksek'i çok beğendim. Sağının her yerindeydi. Çok bastı, çok hareketliydi, çok dinamikti. Ederson güzeldi. Skriniar'ın agresifliğini biraz daha örselemesi gerektiğini düşünüyorum. Nathan Ake belki oyunda hiç gözükmemiş gibi görünebilir. Ama şunu çok net söylemek lazım. İyi pozisyon alıyor, iyi hareketleniyor. Brown'un bindirmeleri etkiliydi ama daha can alıcı olabilir. Kerem kendine birazcık daha çeki düzen vermeli. Çünkü artık Fenerbahçe'de forma öyle çok ucuz değil ve Greenwood dikine oyuncular beni her zaman etkili kılar ve heyecanlandırır. Greenwood da dikine oyunculardan biri. Topu aldıktan sonra rakip alana akmayı seviyor. Pozisyon bulmayı seviyor. Greenwood'u da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Oyuna girdikten sonra Oğuz fena değildi. Bir de tabii şunu söylemekte fayda var. Özellikle Fenerbahçe takımının içerisinde zaman zaman oyunda kopukluklar oluyor. Yani Fenerbahçe bir duruyor, rolantiye alıyor. O sırada oyunu çok bekliyor. Beklerken de boş koşular, düz koşular yapılmıyor. Kante aslında çok akılcı bir orta saha oyuncusu. Gendouzi'nin yokluğunda da bugün çok önemli işlere imza attı. Ara topları, tek top oyunları etkili olabilirdi ama birazcık daha Lukaku, eski Lukaku olsaydı o son saniyelerde birebir kaldığı pozisyonda vurup geçer giderdi ama Lukaku'nun kilo sorunu var, ağırlığı var. Yani Lukaku futbolu bırakmadan futbol mu onu bırakmış sorusunu da sordurtan bir pozisyondu. Yoksa ben Lukaku'yu Pro Lig'de de anlattım, İtalya'da da anlattım. Yani omuza attı mı oradan yürür gider ve gole kadar taşırdı topu. özetle Fenerbahçe kaybetmiyorsa şey kazanamıyorsan kaybetme mantığını ortaya iyi koydu. Zaten İsmail Kartal da böyle çıkmıştı. Yani ben maçı seyrederken sanki Roma'nın evinde oynanıyor da Fenerbahçe bir puana razıymış bir izlenim aldım. Çünkü oyunun boşluklarına sığınan, oyunu birazcık daha ağırlaştıran, rakibi karşısında birazcık daha oyunu rolantiye çekmeye çalışan taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe özellikle ligde yaşadığı travmatik süreçten sonra burada aldığı bir puanla hem soluk aldı İsmail Kartal hem de kendisi için ölçü almaya gelen cenaze levazımlar çıraklarını bir dakika dedi şöyle bir silkilin gidin uzak durun benden dedi. Çünkü hakikaten pabuk çok pahalı olacaktı. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Korku dağları bekler. Yani İsmail Kartal'ın birazcık daha dinamik, birazcık daha önde basan. Çünkü bu oyuncuları da var. Orta alandan derinlemesine top taşıyan bir felsefeyi ve rakip kalede çoğalan bir anlayışı sahaya yansıtması gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Matteo Guendouzi'nin yokluğu bugün maça yansıdı mı abi? Ne anlamda yansıdı yansıdıysa?
1: Bence yansımadı. İsmail onu çok iyi kapattı. Hatta Guendouzi'nin belki tek bir handikap olabilir. Guendouzi ilk topları alıyordu Skriniar'dan ve onları kullanıyordu. İsmail belki orada biraz eksik kalmış olabilir ama Kante bunu tamamladı. Yoksa onun dışında ben İsmail'i Guendouzi'yi aratmadığı gibi ondan çok daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Kesici özelliğini iyi kullandı. Hamleler yaptı. Oyunlarını bozdu. Araya girdi. İleriye top taşımaya çalıştı. Dinamikti. Aktif bir oyun kurgusu ortaya koydu. Özetle yaptı da yaptı. Ben Kante ve İsmail'in sırıtmadığını, Guendouzi ile aramadığımı düşünüyorum. Ama burada şunu söylemek lazım. Kerem'le mi başlamalıydım sorusunu soruyorum ben. Yani ben mesela Asensio'yu arıyorum ya da şu soruyu soruyorum ya kardeşim bu kadar formda bir Talişka'yı takımda kendine yer açabilmek için yabancı oyuncuda niye bir anlamda saf dışı bıraktın acaba başka bir isim olamaz mıydı saf dışı bırakılacak sorusunu sormadan edemiyorum mesela Semedo olur muydu çünkü gördüğün gibi Mert de hiç sırıtmadı gayet başarılıydı.

0: Bartu tercihi abi maçın başında çok fazla konuşulmuştu. Nasıl buldun Bartu Elmas'ı?
1: Bartu'yu iyi buldum. Zaten daha önce izlediğim, takip ettiğim, başarılı bulduğum oyunculardan biriydi. Oyunun başında birazcık bocaladı. Bir iki top kaybı yaşamıştı ama aslında futbol görüşü enteresan olan kardeşlerimizden biri. Kaleyi gören ve korkusuz oynayan, ben Arda'nın ilk dönemlerine benzetiyorum. Yani Manisa'ya, Galatasaray'dan Arda Turan gittiğinde o da oradan geri dönüşünde korkusuz bir oyun ortaya koyuyordu. Ben korkusuz futbolcuları seviyorum. Yani eyvah, ben oradan vurayım mı vurmayayım mı, bak Vedat abi var orada, acaba Vedat abiye mi versem, o mu vursam yerine Bartu kaleyi yokladı, zorladı. Ben Bartu'yu da beğendim. Ya Fenerbahçe'yi takım olarak beğenmedim, onu çok net söyleyeyim. Ama bireysel oyuncular olarak beğendim mi? Evet, beğendim. Yani Fenerbahçe'yi eğer beni A noktasından B noktasına götürecek bir otobüs olarak düşünürsek, lastiğim patladı, yağ akıttı, çok salladı, klimalar çalışmadı, yoruldum. Ama eğer beni bir taksiyle, mesela beni İsmail Yüksek taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni Bartu taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni eğer Archie Brown taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Yani tek tek oyuncular zaten maçın şeklini ve kaderini değiştirdi. Yoksa takım hüviyetinde bence İsmail Kartal'ın ürkekliğine bağlı bir resesiflik. Yani bunu çekiniklik olarak tanımlıyorlar. Latince bir kelime resesif. Çekinik kalan bir anlayış ve felsefesi vardı ki bu da beni fazlasıyla rahatsız etti. Zaten ilk yarı bu oyun görüntüsü olmasa, ben Fenerbahçe'nin bu mücadeleden galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyordum. Çünkü hani tencere dibim kara, seninki benden kara mantığını ortaya koyan felsefede burada sanki çok net şunu gördük. Roma ligde oynadığı o ilk 3 maçtaki performansının gerisindeydi. Burada şuna bir parantez açmak isterim Göksel'in müsaadenle.
0: Tabii ki.
1: Bizim Türk teknik direktörlerinin yapamadığı bir hamleyi yaptık Gasperini. Ne yaptı biliyor musun? Biz 50'de falan oyuncu değiştirmeyiz biliyorsun. Yani bekleriz mesela, böyle statikoyu koruruz. 60'da değiştiririz, 65'te değiştiririz, 70'te değiştiririz. Ama Gasperini onu yapmadı. Golü yedikten sonra hemen hamleler yaptı. Bu da şunu gösteriyor. Yani eğer takımda bir uyumsuzluk varsa bunu ortaya koyabilecek felsefeyi de hemen yansıtman lazım. Dün Okan Buruk bunu yapamadı mesela. Yapamadığı için zaten 3. golü de yedi ve Sporting deplasmanından Sporting gibi kıytırık bir takım karşısında 3-1'lik mağlubiyetle döndü.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum abi. Fenerbahçe'nin bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelesi bir ay sonra Aston Villa deplasmanında ama Guendouzi bu maçta da kalma giyemeyecek. Yani benzer bir kadro öyle sahada olabilir Fenerbahçe. Villa Park'taki bu mücadeleyi nasıl değerlendirirsin?
1: Bir ay sonra 13 Ekim'de değil mi?
0: 14 Ekim abi.
1: Evet, 14 Ekim Galatasaray'da, 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak.
0: Evet.
1: Yani şimdi Villa Park'taki mücadele, İngiliz takımları ters takımlardır. Bu kadar resesif bir oyunu, ikili mücadeleyi ortaya koyabileceğin dinamiklikleri çok rahat cezalandırabilme mantığına sahiptir. Sen de yıllarca İngiltere Ligi anlattın, seyrettin. Çok iyi biliyorsun. Ve Aston Villa son dönemin geliştirdiği oyun felsefesiyle ve dinamiklikleriyle bence Fenerbahçe karşısında %51'e %49 daha etkin gözüken taraf olacak. Ama tabii 14 Ekim'e kadar ne olur, neler değişir? Yani cuma gününü göremediğimiz bir lig, evet. Cuma günüyle ilgili yorum yapamadığımız bir futbol ikliminde bir ay sonrasıyla ilgili yorum yapmam birazcık abesle iştigali olabilir. Çünkü ligde iki maç üst üste kaybederse Fenerbahçe, ki iki maç üst üste yok herhalde. Yani araya girilecek, milli maç arası var falan.
0: Evet.
1: Ama şunu söyleyebilirim. Ya bir anda değişim rüzgarları olabilir. O yüzden de ben şu kadarını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kadro bütünlüğü iyi. Ama bu kadro bütünlüğünü bir puzzle, bir Lego olarak düşünürsen Lego'daki o sıkıştırıcı hamleleri yapmak çok önemli. Hani bazen bir Lego yaparsın, Lego'yu tam böyle en önemli noktasına gelirsin ama bir öncekileri tam yeterince yapıştırmamışsındır. Yani tam sıkmamışsındır. Yapıştırmaktan kastım bu. Ve

0: da kopukluk yaşarsın, sonra başa dönersin. Ben Fenerbahçe'yi oyunda zaman zaman bu noktada görüyorum. Yani oyunu tekrar başa çeviriyor, tekrar başa çeviriyor, yine geriye çekiliyor. Ya baba, sen ikinci yarıya önde basarak başlamışsın, artık basmaya devam et. Ha, şunu diyebilirsin bana, ya Emre abi, karşındaki takım Roma ve Fenerbahçe'nin buna fiziki kondisyonu var mı diyebilirsin. Çünkü yaşlı bir takım Fenerbahçe, bak ona bir şey diyemem. Zaten o zaman da aklıma şu gelir, yani sen bu kadroyu oluştururken niye 30 plus çok fazla oyuncuyu aldın sorusu gelir.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Göksen'incim, sabahleyin 6.30'da yayın. Kendine çok iyi bak, seninle yayın yapmak çok büyük bir keyif.
1: Benim için de öyle abi, teşekkür ediyorum, görüşmek üzere.
0: Sevgiyle kal.
1: Emre Tilev ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir yandan da flash röportajlar başladı. Bartu Elmaz konuşuyor şu anda, oraya gidelim bir.
2: Bahçede.
3: Tabii ki ilk yarıya göre İsmail hocamız bize gereken taktikleri verdi. İkinci devrede ona göre sahaya çıktık. Tekrardan iyi mücadele ettik. Puanı kaçırdık. Ama tabii ki bir puan da önemli. Önümüzdeki ilk maçına bakacağız. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
2: Artu, teşekkürler. Tebrikler.

0: Ve birazdan Görkem Can'dan bizimle birlikte olacak. 39. dakikada Brian Cristante'nin attığı golle Roma 1-0 öne geçmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 48. dakikada beraberlik golümüz Archie Brown'la geldi. 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi. 8 şut attı Roma kaleye, 3'ü isabetliydi. %42 ile topla oynadı temsilcimiz Fenerbahçe. %58 ile topla oynadı Roma ve Archie Brown şu anda flash röportajda.
1: Attı bugün neler düşünüyor?
2: What are your thoughts about game?
3: It's a positive start. I mean, we wanted the 3 points. I think we could have won. You know, that's a little bit disappointing to be honest. I think we have work to do. We can definitely get better, but it's a positive start and all glory to God. We got the 3 points. Happy to get a goal on my Champions League debut and yeah, on to the next.
2: Şunu söylemek istiyorum ki bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu anlamda birazcık hayal kırıklığı taşıdığımı ifade etmek istiyorum ama çok çalıştık. Çok sıkı bir şekilde çalıştık maç boyunca. Ve tabii ki daha çok çalışmaya da devam edeceğiz. Bu zafer, elde etmiş olduğum zafer, bu ödül Tanrı'ya ait. Zafer Tanrı'ya ait. Bunu daha önce de hep söylüyordum. Dolayısıyla atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Umarım devamında gelir.
4: Ödülü de göstermesini biraz isteyeceğim. Yukarı kaldırmasını.
2: Biraz ağır. Yoruldum taşırken.
4: Yani ödül hakkında da evet konuştu. Biraz alçak gönüllü bir futbolcu. Çünkü hep takımı yüceltiyor. Röportajlarda da tanıdığımız kadarıyla artık kendisini de iyi tanıyoruz. Hem ödülü biraz daha göstermesini hem de ikinci yarıdaki kaçan galibiyet hakkında. Yani evet maçı değerlendirdi ama ilk yarı ile ikinci yarı arasında yani Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu sürklase etti. Biraz kaçan fırsatlardan, kaçan galibiyetten de bahsederse çok seviniriz.
5: Well, we know you're a very humble person because you always like praising the team and we also want you to show a little bit praise as well. I also want you to assess about a game as a, because the first half and the second half was a bit different for our side, because we can say clear that actually second half we created many chances so we could win the game. So what would you like to say about this first half and the second half?
3: Yeah, I think it took us maybe 45 minutes to get into the game. I mean, we're playing against a very good team, with some world-class players, so it's normal. And I mean, like you say, I have full confidence in my team. I think we're exactly where we're supposed to be. I think we have a few things to work on, but when it starts to click, I think we can go far in this competition, God willing.
2: Evet, ilk 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45 dakika daha farklıydı oyuna. İkinci 45 dakikadan sonra daha fazla katıldığımızı, daha oyunun parçası olduğumuzu düşünüyorum. Yani. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki çok iyi bir takıma karşı oynadık. Klas bir takıma karşı, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Sizin de söylediğiniz gibi aslında ben takımıma güveniyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz şu anda olmamız gereken yerdeyiz ve tabii ki de mütevazi bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor. O şekilde hareket etmemiz de gerekiyor. Tabii ki daha da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha üzerine koyarak tabii ki de ilerleyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla isteğimiz, arzumuz bu. Tanrı'nın isteğiyle de umarım bunu gerçekleştiririz.
3: And breathe.
4: Lyon maçının ardından hemen Vedat'ı almıştık karşıdan sonra. Vedat'a mesajını sormuştuk ve haydi demişti. Şimdi Levent bekliyor. Bir 2-3 dakikadır so bekliyorsa şakalaşıyor. You know, Levent'e ne diyecek?
5: After you went out to replace you for the interview and you said to him haydi, so now Levent is waiting for you. So what would you like to say?
3: Nothing, I need to go shower, man.
2: Hiçbir şey söylemeyeceğim. Düşe gitmem gerekiyor.
4: Teşekkürler. Her şey. Good luck for the next.

0: Ve hattımızda Görkem Candan var, spor yorumcusu Görkem Candan bizimle birlikte. Görkem hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Gökseneyin, herkese merhabalar.
0: Fenerbahçe az önce Emre Tiler'le konuştuğumuzda şöyle dedi. Yani Fenerbahçe şunu yaptı, yenemiyorsan yenilmeyeceksin dedi. Katılır mısın? Nasıl bir karşılaşmaydı senin için? Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Yani tam Emre abimizin dediği gibi bir maç oldu. Fenerbahçe yenilmiyorsan yenilmeyeceksin dedi ki aslında yenebilecek pozisyonları da bulduğu bir maçtı.
0: Evet.
1: Özellikle ikinci yarıda fırsatlar ayağına geldi Fenerbahçe'nin. Ama Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni formatında biliyorsun her puan çok değerli. O yüzden yenilmiyorsan yenilmiyorsun mantığına çok uygun bir lig formatı var. Bence Fenerbahçe gayet iyi ve akılcıl bir oyunla bir puanı hanesine yazdırdı. Biliyorsun her puan altın değerinde. O yüzden bence çok kötü sonuç değil.
0: Tabii maça aslında etkili bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Sonrasında top tamamen Roma kontrolüne geçti ama ikinci yarıda da bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Bu açıdan oyuna taktiksel hamleleri nasıl değerlendiriyorsun maçın başından sonuna kadar?
1: Şimdi ilk yarıda Fenerbahçe aslında savunma anlayışı gayet iyiydi bence. Yani hücumda çok üretken Fenerbahçe yok. Yanılmıyorsam bir kere bir pozisyonu var. Bir de uzaktan şut denemeleri var diye hatırlıyorum. Özellikle savunmada bence başarılı Fenerbahçe vardı. Zaten kompakt hareket ettiler yani bütün takım. Herkes çok hareketliydi savunmada. Maç başından beri hani üretkenlik düşüktü belki. Ama savunmada ben Fenerbahçe ilk yarı çok beğendim. Zaten yenilen gol de aslında oyuncuların önü iyi kapatılmıştı ki Cristante boş kaldı ama müthiş de bir vuruş yaptı. Yani aslında biraz da vuruş kalitesiyle yenilen bir gol oldu. İkinci yarıda hücumda da görülen bir Fenerbahçe vardı. Aslında değişiklik yapılmamasına rağmen aynı kadroyla Fenerbahçe farklı bir oyunda oynayabileceğini gösterdi. Biraz daha Roma'nın üstüne gitti. İkinci yarı iyi başladı. İsmail Kartal'ın hamlelerine gelecek olursak bence Levent'i Bartu yerine alması farklı bir hamleydi. Beklenmedik bir hamle gibi görünebilir ama bence etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bartu aslında bütün maç biraz beklenen altında bir performans gösterdi. Ama Levent hem savunmada etkili bir isim hem hareket dinamizm kattı Fenerbahçe'ye. O yüzden o da iyi bir hamle oldu. Maç Fenerbahçe'de geldi. Yani zaten kaçan goller. Özellikle birbirinin hemen ardından Muriç'in kaçırdığı bir pozisyon var. Son direkten dönen topla. İlginç bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu ama sonu daha da keyifli olabilirdi. Ama Fenerbahçe genel anlamda değerlendirecek olursam sonuçta Serie A'da 3'te 3 yapmış, rakiplerini oyun olarak force etmiş, müthiş maçlar oynamış bir Roma vardı Fenerbahçe karşısında. Burada o üstünlüğünü sergileyemedi. Çok dengeli bir maç oldu. Özellikle ikinci yarı hatta Fenerbahçe döndüğü anlar da oldu. Fenerbahçe iyi bir puan aldı diyebilirim.
0: Archie Brown maçın oyuncusu ödülünü aldı. Archie Brown'a nasıl bir parantez açarsın?
1: Archie Brown beklediğinden iyi bir performans.

0: performans gösterdi. Normal şartlarda biraz arada kaldım bir oyuncu aslında Şükür, ama Lyon maçında değildi. Alto maçında biraz daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Atletizmiyle fark yaratıyor. Fenerbahçe biraz ağır oynayan bir takım. Yani yaşlı bir takım olması, oyuncu tiplerine baktığımızda biraz ağır oynayan bir takım. Arşi Buran dinamizmi fark yaratabiliyor Fenerbahçe kadrosunda. Maçı da iyi konsantre oldun, iyi oyunlar sergiliyor. Bugün gerçekten iyiydi. Ama benim gönlümde, yani benim gözlemimde, bence maçın adamı İsmail Yüksek'ti. Yani onu söyleyebilirim.
1: Gerçekten orta sahada, yani presleriyle çok büyük rol oynadı.
0: Evet, yani orta sahada kendi takım arkadaşı açıklarını da kapattı. Roma'ya uyum, orta sahada hiç kurduramadı. Çok top kaptı, takımı hücumu çıkardı. Yani bu en iyi dönemindeki Patrick Vieira'dan esintiler sergilediği bir maç oynadı İsmail Yüksek. Bence Fenerbahçe'nin özellikle ilk 10-15 dakikadan sonra oyunu dengelemesinde başrol oynayan isimlerden biriydi. İkinci yarıda performans hiç düşmedi, hiç yorulmadı. O da maçın genelinde fark yarattı. Yani rakipte yani Kone gibi bir oyuncu var biliyorsun.
1: Evet.
0: Fransa milli takım oyuncusu. Onu bile erkenden çıkartmak zorunda kaldı, üretemediğini görünce. O yüzden ben İsmail Yüksek'in, benim ödülüm İsmail Yüksek diyebilirim.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir puanla başladı Fenerbahçe ve bir sonraki rakibi bir ay sonra Aston Villa, Villa Park'ta olacak. Bu konuda neler söylersin? Bir sonraki rakip biraz daha zor çünkü deplasman.
0: Evet, zaten Aston Villa'nın neler yapabileceğini Bruges deplasmanında da gördük. Yani sezona kötü başladık diye düşünüyorduk. Ama Bruges deplasmanında skorun gösterdiğinden çok daha rahat bir oyunda kazanan bir Aston Villa vardı. Çok tehlikeli bir takım. Emery geldiğinden beri zaten kabuk değiştirdiler. Yani Avrupa'nın iddialı takımlarından biri oldular ki son Avrupa Ligi şampiyonu zaten. Hı hı. Orada da çok oyuncu gitti. Önemli oyuncular gitti ama önemli oyuncular da geldi. Orada bir uyum problemi var. Aslında ben bu ilk hafta maçında Aston Villa'ya keşke yani ilk turda ilk hafta gelseydi isterdim. Çünkü biraz daha oturmamış haliyle Fenerbahçe'ye gelecekti. Ya veya Galatasaray'a gelseydi ama ikisine de denk gelmedi. Kulüp Brugge'ye denk geldi. Onlar da faydalanamadı. Ben zaman geçti biraz daha oturacaklarını düşünüyorum ve Genduzi'siz Aston Villa deplasmanı zor geçecektir. Yani kolay gözükmüyor oradan puan almak. Oradan alınacak puan zaten ekstra olur yani kağıt üzerinde. Herkesin aslında yenilgi beklediği bir deplasman. Ama çok da ezilmeden oynayacağını düşünüyorum. Yani sonuç belki istediği gibi olmayabilir Fenerbahçe'nin ama Aston Villa'ya da kafa tutacaktır. Ama bu maç gibi geçeceğini düşünmüyorum. Orada biraz kayıp bekliyorum açıkçası.
1: Peki. Görkem çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görkem Candan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir başka flash röportajla devam edelim. Levent Mercan neler söylüyor dinleyelim.
2: Ödül de ağırmış bu arada, göstermesini de istedik. Tebrikler, yani kaçan bir galibiyet. Bugün 3 puan gelmedi ama oyun anlamında bana kalırsa tatmin edici bir Fenerbahçe vardı. Neler söylemek istersin?
3: Evet, bence de ilk dakikadan itibaren çok iyi bir oyun sergiledik. Sabırlı oynadık, akıllı oynadık. Çok mücadele ettik, onun için hepimiz bugün çok mutluyuz. 3 puanı da bugün elimizden kaçırdık diyebiliriz. Böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Onun için bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmamız lazım. Şimdilikte aynı seviyede devam etmemiz lazım. Bu kadar.
2: Levent, bir de oyuna sonradan dahil olduktan sonra sen Arşi sol bekte devam etti ama sen hem sol iç oynadın hem göbeğe yakın oynadın, aslında daha farklı bir rol üstlendin. Biraz da kendi performansına alakalı neler söylersin?
3: Yok, kendi performansına bir şey demeyeyim de mücadele etmeye çalıştım, oyunu biraz sakinleştirmeye çalıştım, top daha çok bizde kalsın diye. Oyun içerisinde böyle bir şey gerekiyordu, hoca böyle bir tercih yaptı. Onun için ben de her yerde, nerede olursa olsun, elimden geleni her zaman gibi yaptım.
2: Levent, teşekkür ederiz.
3: Teşekkürler.
2: İyi akşamlar.

Levent Mercan'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlar oldukça geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki şöyle bir bakıyorum, basın toplantılarında durum nedir?

0: arkasından neler söylendi şöyle bir baktığımızda. Brian Cristante mükemmel. Bence ilk dakikadan itibaren maçı iyi yönettik. İkinci yarıda neredeyse hep biz hücum ettik. Yediğimiz gol için üzgünüm. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığımız ilk maçta sergilediğimiz mükemmel performans beni mutlu etti. Başımız dik eve dönüyoruz. Kararlı bir başlangıç yaptık. Maçı iyi okuduk. Birkaç kontratağa maruz kaldık. Şimdi bir sonraki maçı bekliyoruz diyor Roma kaptanı Brian Cristante ve... Hemen Gasperini'ye gidiyoruz. Gian Piero Gasperini basın toplantısında Roma teknik direktörü.
1: Buonasera. Senta, lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi.
2: Bu takıma alla fine gerçekten çok kişiklik olmasını istemiştiniz. Herhalde bu konuda çok memnunsunuz. Şunu sormak istiyorum ama biz biraz evvel televizyonlara kötü çıktık, kötü başladık dediniz. Peki Mancini'nin bu geç çıkması, gecikmesi Wesley'den mi kaynaklanıyor yoksa başka bir oyuncudan mı kaynaklanıyor acaba? Evet, gol yediğinizde duyuluyor mu?
3: Così? Audio? Che si può alzare?
2: Belki biraz sesi yükseltebilirsiniz. Biraz sesi yükseltir misiniz lütfen?
3: No, di solito c'è la compartecipazione
2: Evet.
3: Magari anche di qualche altro giocatore.
2: Genellikle tabii başka oyuncular da katılıyor buna. Fakat biz bir hata yaptık tabii ki. Karşı takım da çok başarılıydı. Birkaç pozisyonda daha hatayı tekrarladık. Aslında dolayısıyla bizim bu dikkat etmemiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Çünkü karşılaşmanın bazı anları tabii her zaman rakip alanda olamıyoruz ve çok açık bir duruma gelebiliyoruz.
1: Ecco, mister. Le vuoi chiedere innanzitutto come mai la
2: Öncelikle
1: Rensch.
2: Rensch.
1: Forse anche per premiarlo.
2: Şimdi niye seçtiniz? Onu sormak istiyorum. Onu ödüllendirmek için mi? Çünkü kendisi tabii ki takımı Parma karşısında avantajlı hale getirince Şampiyonlar Ligi'ne katıldınız.
1: La Roma prende gol.
2: Şimdi Atalanta'yla oynadığınızda Roma aynı zamanda gol yedi. Bugün de bir şekilde aynı zamanlama göz önünde bulundurularak gol yediniz. Peki belki neden kaynaklanıyor bu? Aslında bunu açıklayamam. Bazen iki gol üst üste yiyebilirsiniz. Mesela ikinci yarının başında gol yiyebilirsiniz. Sonra hiç gol yemezsiniz. Bu açıklanamaz. Ama iki maç üst üste aynı şekilde gol yememiz tabii buna dikkat edeceğimiz anlamına geliyor. Bu takım tabii ki ödüller dağıtan bir takım değil. İnsanlar kazanıyorlar bunu. Oyuncular gerçekten çok iyi oynadılar bütün maç boyunca. Ödüllendirmiyoruz. İyi akşamlar. Ben size şunu sormak istiyorum. Neden Kone çıktı oyundan? Fiziksel bir sorunu oldu. Dizinde bir problem oldu. Şimdi ilk dönemde, ilk yarıda bazı sorunlar oldu. Kone'nin çıkmasının sonuçları ne oldu? Evet, bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu çünkü beraberliği yakaladık. bazen bazı anlarda gol

0: atacağız gibi olduk. İşte birkaç santimle aslında golü kaçırdık diyebiliriz ama sadece Kone'den kaynaklanmıyor. Tabii değerli bir oyuncu ama Pizilli ile de bence iyi bir maç çıkardık. Pizilli uzun zamandır yoktu. Şimdi tekrar aramıza katıldı. Dolayısıyla iyi sonuçlandı maç. İyi akşamlar. Dybala ile ilgili bir detay soracağım ben size. Malen'i çıkardınız, Dybala'yı tuttunuz oyunda. Genel olarak memnun musunuz? Çünkü ilk yarıda gerçekten Roma çok iyiydi, ikinci yarıda da fena değildi. Bu gerçekten çok zor bir maç demem gerekiyor. Evet, biz kendi evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Atina'da da aynı şey olacak. Dolayısıyla deplasmanda oynamak çok kolay bir şey değil. Bu tip maçları oynamak çok zor çünkü bizim rakiplerimiz şampiyonalarının içerisinde lider olan takımlar. Dolayısıyla hem teknik hem fiziksel açıdan çok zordu. İyi oynadık. Roma'nın oyuncularından gerçekten çok memnunum. Çünkü normalde bu maçların sonunda evet çok iyi çıkamıyorsunuz maçtan. Dolayısıyla ben bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu. Maçı kazanabileceğimiz anlarda oldu. Dolayısıyla genel olarak çok büyük bir kişilikle oynadı Roma. Çok zor bir maçtı. Açık bir şekilde oynadık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç için gerçekten çok güzel bir maç. Çünkü Şampiyonlar Ligi normal liglere göre daha üst seviyede bir oyun istiyor. Kiminle oynarsanız oynayın. Dybala benim için gerçekten inanılmaz bir oyun çıkardı. Kalite olarak çok iyiydi. Yani belki bir tane top kaçırdı ama pek top kaçırmadı gerçekten. Oyun sonunda bir kramp girdi. Ama öte yandan gerçekten çok güçlü oyuncular arasında güçlü bir oyuncu. Belki en güçlüsü gibi geldi bana.
1: Hello. İyi akşamlar. Erhan Anlıoğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Bu akşam bir taktik savaşı vardı sahada. İsmail Kartal Fenerbahçe yani topu Roma'ya bıraktı. Geçiş hücumu kovaladı. İlk yarıda bir gol de buldunuz. Ama onun kurduğu tuzaklara ikinci yarı Roma yakalandı. Son vuruşlarda daha etkili olunsa belki de Fenerbahçe maçı kazanabilirdi. Siz bugün 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz yoksa bir puan kazandığınızı mı düşünüyorsunuz?
0: Evet, dediğiniz gibi oldu maç. Gerçekten bazı anlarda bir takım öne çıktı, bazı anlarda diğer takım öne çıktı. Çok defansta kaldı Fenerbahçe, belki ilk defa bu kadar çok defansta kaldı ve gerçekten çok hızlı bir takım bu şey içinde gerçekten çok tehlikeli. Biz bu riski göze aldık. İlk yarı çok iyi oynadık. Biraz zorlandık aslında. Sonuna doğru tabii ki burada seçmeler var ve 8 maç sonrasında sonunda da gerçekten berabere kalmak çok önemli ligde üste çıkmak adına. Dolayısıyla bu çok önemli. Ama her iki takım da çok iyi bir maç oldu diyebilirim.
2: Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Türkiye'de çok fazla hayranınız var. Futbola kattıklarınız için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün Fenerbahçe sizi

0: analizlerinizden farklı bir şey yaptı mı? Maç öncesi analizlerinizden.
1: Hayır. Çok dikkatli bir şekilde maçı oynadı. Bütün alanları kaplamaya çalıştı. Fenerbahçe'nin defansına girmek çok kolay olmadı. Bunu Fenerbahçe çok iyi bir şekilde başardı. Ve biz ise oyunu devam ettirmek için gerçekten uğraştık. Ve bazı oyuncular gerçekten çok hızlıydı rakip takımda. Bazen Fenerbahçe gerçekten çok tehlikeli oldu. Bazen biz oynayabildik ama her ikisinin farklı özellikleri var. Her ikisi de çok iyi oynadım.
2: Looking at your managerial career, specifically your across different clubs with for example 31 wins, 50 losses and only 7 draws at Roma. Your teams the rate seem to settle for a stalemate. What is the tactical philosophy of behind this all or nothing approach?
3: Dice che le squadre non giocano mai per il pareggio, sempre per la vittoria al bilancio. Quindi qual è la tua?
1: Sizin takımlarınız hiçbir zaman berabere kalmak için değil, kazanmak için oynuyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Ben düşünüyorum ki aslında 3 puanın devreye girmesi gerçekten futbolu çok değiştirdi. Dolayısıyla maçları kazanma ihtiyacı önemli. Yani birkaç maç daha kazanırsanız tabii ki sıralamada öne çıkıyorsunuz. Aynı zamanda da tabii çok güçlü rakiplerle karşılaşıyorsunuz. Tıpkı bu akşam gibi ve bunun için de kazanmak istiyorsunuz. Teşekkür ederim.
4: Gianpiero Gasperini'nin sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, birazdan İsmail Kartal basın toplantısında olacak. Bunu da aktarmış olalım. Ve yeniden maçın istatistiklerine döndüğümüzde %42 ile topla oynadı Fenerbahçe, %58 ile topla oynayan taraf Roma'ydı. 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi, 1'i gol oldu. 8 şut Roma'dan, 3 isabet, 369 başarılı pas. Fenerbahçe'den 554 başarılı pas, Roma'dan %84 pas başarı oranı. Fenerbahçe'den %90 pas başarı yüzdesi Roma'dan. 1 köşe vuruşu kullandık sadece, 3 köşe vuruşu Roma'dan geldi. 5 orta girişimimizde sadece 1 isabet vardı. Roma'nın 16 orta girişiminde 1 isabet vardı. 39. dakikada Brian Cristante topu ağlarla buluşturdu. Roma 1-0 öne geçti. 48. dakikada Archie Brown'un atmış olduğu gol 1-1'lik eşitliği getirdi Fenerbahçe'ye. Rensch 47. dakikada sarı kart gördü. 51. dakikada Archie Brown, 69'da Kerem Aktürkoğlu, 71'de Mert Müldür, 84'te İsmail Yüksek sarı kart gördü. 86. dakikada da Roma'dan Brian Cristante sarı kartı gören isimdi. Bir diğer tarafta da sizlerden gelen mesajlar var tabii ki. Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk hakemi Komor Leipzig maçını yönetiyor şu an. Serdar Gözübük demiş dinleyicimiz. Alman. Serdar Gözübük Alman hakem. Ama bir Türk hakem bugün yönetti. PSV Eindhoven-Shakhtar maçını Halil Umut Meler yönetti. Yardımcıları da İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Özkaray'dı. Şu anda başlayan mücadelelerde de evet, Como 1-0 önde Leipzig karşısında. Bu arada Alman değil, düzelteyim, Hollandalı Serdar Gözübük. O düzeltmeyi yapayım. 15. dakikada Hırvat oyuncu Martin Baturina'nın attığı golle Como Leipzig karşısında 1-0 önde. Bayern Münih, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah ve Slavia Prag Lens mücadeleleri 0-0 devam ediyor. PSV Eindhoven 1, Shakhtar 1, Mendoza ve Sergio Dest'in karşılıklı golleri, maç sona erdi. Bir diğer tarafta Avrupa Şampiyonası erkeklerde voleybolda filenin efeleri Almanya karşısındaydı. 3-1 mağlup ayrıldı.

Yıldık ilk seti 25-23 kazanmıştık ama 25-22, 25-21 ve 25-19'luk üst üste gelen setler Almanya maçı kazanan taraf oldu sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Birazdan İsmail Kartal gelecek basın toplantısına. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdığı için üzüldük ama puanla tanıştığı için tebrik ederim. Güzel oyunundan dolayı diyor bir dinleyicimiz. Dursun Özbek acil istifa diyor Galatasaray taraftarı bir dinleyicimiz.

0: Ve şöyle bir bakıyorum, İsmail Kartal henüz gelmedi. Basın toplantısına geldiğinde de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. An be an gelişmeleri. Como'nun Leipzig karşısında 1-0 önde olduğunu söylemiştik. Portekiz Premier Ligi'nde Braga şu anda Estrela deplasmanında 1-0 öne geçmiş durumda. Ve Bayern Münih, Bodo Glimt, Manchester United, Sabah, Slavia Prag, Lens mücadeleleri de 0-0 devam ediyor. 0-212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yeniden hatırlatmış olalım. Fenerbahçe'nin kalan fikstürü de şu şekilde bu arada. 14 Ekim'de Aston Villa deplasmanında Villa Park'ta olacak temsilcimiz Fenerbahçe. 20 Ekim'de Slavia Prag'la Kadıköy'de. 4 Kasım'da Liverpool'la Kadıköy'de. 25 Kasım'da Ukrayna deplasmanı, Shakhtar deplasmanı, daha doğrusu o maç tarafsız sahada oynanacak. Stamford Bridge'de oynanacak. İngiltere'de Shakhtar Fenerbahçe mücadelesi. 9 Aralık'ta Linz deplasmanı, Avusturya'da olacağız. 20 Ocak'ta Villarreal'le Kadıköy'de. 27 Ocak'ta ise Atletico Madrid Fenerbahçe deplasmanı Metropolitano'da gerçekleşecek sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafta Galatasaray'ın fikstürünü de aktaralım. Sporting karşısında 3-1 kaybetmişti temsilcimiz. Kötü bir başlangıç geldi Şampiyonlar Ligi'ne. 13 bir ay sonrası oluyor. Bir ay sonra 13 Ekim'de Galatasaray evinde Barcelona'yı konuk edecek. 21 Ekim'de Lille deplasmanı, 3 Kasım'da Stuttgart'la Ramspark'ta karşı karşıya gelecek temsilcimiz. 24 Kasım'da Aston Villa'yı Ramspark'ta ağırlayacağız. 8 Aralık'ta AEK Atina deplasmanında Atina'da olacağız. 19 Ocak'ta Feyenoord'la içeride bir mücadele ve Paris Saint Germain'le 27 Ocak'ta Parc des Princes'te karşı karşıya gelecek temsilcimiz Galatasaray. Tabii ki iki temsilcimize de başarılar diliyoruz. Bu arada sabah Manchester United karşısında iyi bir direnişle başladı. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Slavia Prag-Lens mücadelesinde de 0-0'lık eşitlik var. Slavia Prag'ın şu anda oyun olarak üstünlüğünü görüyoruz. Bayern Münih, Bodo Glimt mücadelesinde Bayern Münih daha iyi başladı ama 0-0'lık eşitlik sürüyor. Como Leipzig karşısında golle başladı. 1-0'lık üstünlük 15. dakikada Martin Baturina'dan gelen golle iki takımda ikişer kez kaleyi yoklamış durumda ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal şu anda basın toplantısında dinliyoruz.
1: Herkese iyi akşamlar. Teknik Direktörümüz İsmail Kartal bizlerle beraber. Hocam, maçın değerlendirmesini alalım.
2: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de. Çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları tebrik ediyorum. Erdem Bey, şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.

0: Ve yeniden bağlantılarımızla devam ediyoruz. Normal şartlarda bir basın toplantısının ardından programımızı kapatıp noktalayacaktık ama hiç beklediğimiz gibi bir basın toplantısı değildi. Emre abi hoş geldin. Takip edemediysen şöyle özetleyeyim durumu. İsmail
1: ettim,
0: Kartal
1: ettim.
0: Yani ettim. Çıktı, soru almadı, istifa ediyorum dedi. Bir şeylere sitem etti ama neye acaba? Bekliyor muydun böyle bir şey? Ben çok şaşkınım şu an.
1: Valla şöyle, eğer bu maçı kaybetseydi bekliyordum İsmail Kartal'ın istifasını. Ama bu maçı kaybetmediği için ve beraberliği de yakaladığı için ben İsmail Kartal'ın istifasını şokunu yaşıyorum.
0: Yani ne sebep olmuş olabilir peki?
1: Bence bir birlik skordan daha çok, seninle yayından sonra da konuştuk ya, futbol bence burada etkili olmuş olabilir. Yani Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın bu kadar resesif oynamasını, çekinik oynamasını, Roma'nın kötü bir gününde yakalanmış Roma'nın karşısında özellikle ilk yarıda çok geride oyunu kabul etmesini ve özellikle de ileri çıkışlarda etkin olamamasını ve ikinci yarıda belki yakaladığı pozisyonlar vardı ama bir ara %63'e %37 gibiydi ya da 40-47 gibiydi toplu oynama oranları ve böyle olunca sanki İsmail Kartal'ın oynattığı futbolun yarattığı bir memnuniyetsizlik dalgası bir anda hakim oldu ve bu hakimiyetin de yönetimden birilerinin İsmail Kartal'a söylediği ya da Aziz Yıldırım'ın suflörlüğünü yapan birilerinin İsmail Kartal üzerinde bir değerlendirme yapmaları onu kırmış olabilir. Son dönemde teknik adamlar çok duygusal bir dönem geçiriyorlar. Fatih Tekke örneğinde bunu fazlasıyla yaşadık. Ben şunu çok açık ve net söyleyeyim. Sadece İsmail Kartal'la kalacağını düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da Barcelona'yla 13 Ekim'de oynayacağı mücadelede olası bir yıkımda Okan Buruk için de benzer senaryoları söylemekte herhangi bir abeste iştikal durum olduğunu düşünmüyorum. Ligin seyrine göre değişecektir. Hatırlarsan 14 Ekim'de Aston Villa maçı olacak. Ne düşünüyorsun bu konuda diye sormuştun bana.
0: Evet.
1: Ben de 14 Ekim'e kadar bir ay var. Her an her şey değişebilir. Cuma günü ne olacağını bilmiyoruz demiştim. Al işte sana Türk futbolunun kaotik yapısının en güzel yansımalarından biri. Şimdi İsmail Kartal'ı bence bir kere taraftar kırdı. Çünkü taraftar üzerinde İsmail Kartal'ın oluşturabileceği bir dinamizm olmadı. Taraftarla İsmail Kartal arasında bir barışıklık, bir ortak değerlerde buluşma mümkün olamadı. Keza geliş sistemi de zaten bence hatalıydı. Yani Aykut Kocaman'ın yerine İsmail Kartal'ın tercih edilmesi, sonrasında lige bir mağlubiyetle başlanması, artı ligde ikinci mağlubiyetin alınması, belki Lyon galibiyeti ve Lyon'a eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalma, tüm bunların üstüne bir sünger çekmişti. Ama İsmail Kartal şunu yaptı: yarın tekrar Fenerbahçe için 6. kez konuşulduğunda şunu diyecek: kardeşim, çünkü İsmail Kartal geçmişte yaşamayı seven bir teknik direktör. Hatırlarsan ilk geldiği an işte bizim araba kurşunlanmıştı, ben 99 puan topladım, ikinci geldim gibi değerlendirmeler yapmış.

0: işte. Şimdi burada İsmail Kartal şunu diyecek: kardeşim ben Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladım. Ligde de tamam 2 mağlubiyet aldım ama 18 yıl sonra bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne soktum. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de o dönemin en güçlü takımı Roma karşısında 1 puan aldım. Yani ben düştüğümü ispat ettim, şimdi gidiyorum, siz bakın başınızın çaresine dedi bence. Hani burada İsmail Kartal arkasında bir yığıntı, bir enkaz, bir olumsuzluk, bir yıkıklık bırakmadı. Bilakis Şampiyonlar Ligi yolculuğunda yenilmiyorsan yenilme mantığıyla hareket eden bir felsefede, çok da yanlış olmayan bir anlayışla hareket etti. Ama burada bence İsmail Kartal an itibariyle kendini kurtardı Göksel'in. Yani evet, İsmail Kartal dedi ki kardeşim ben şu anda Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladım. Lyon'u eleyip bu kapıları açtım ve evet ligde kötüyüm, iki tane şey aldık, mağlubiyet aldık ama en azından ben alnımın akıyla bırakıyorum gibi bir yaklaşım ortaya koymuş olabilir. Burada bence temel 3 tane sebep var. 1. İsmail Kartal'ın gelişi problemliydi. 2. Hiçbir zaman taraftar İsmail Kartal'ı içine sindiremedi. 3. Şampiyonlar Ligi'nde son Roma maçında ortaya koyulan futbolun tatminsizliği bence bu istifayı tetikledi. Maddeleri daha da arttırabilirsin. Yani ligde elde ettiği iki tane mağlubiyeti buraya koyabilirsin, diğer öğeleri koyabilirsin. Ama bence bu kadar resesif, bu kadar geride oyunu kabul eden anlayış ve felsefe bizim kitabımızda yazmıyor kardeşim. Korku dağları bekler, çıkar oynarsın, kaybedersen kaybedersin, kaybetmezsen eyvallah dersin şeklinde bir izlenim olmuş olabilir.
1: Peki.
0: Maçın de Gasperini ile uzun uzun konuşmuş, biraz baktım.
1: Evet.
0: Yani ne konuştuklarını bilmiyorum tabii. Ama dediğim gibi yani İsmail Kartal hadisesinde şimdi bence hadise şuna dönecek. Kimi getirecek başkan?
1: Yani Emre abi o kadar doğru bir şey söyleyip kapatmışsın ki telefonu. Yani bir ay sonraki maç için daha Cuma'yı göremiyoruz dedin ya. Yani Cuma'yı bırak abi, 10 dakika sonrayı göremiyoruz ki.
0: Aynen ya, bak bu hani bu bir öngörü, işte ben bir müneccim ya da ben bir falcı değilim. 36 yıldır bu futbolun içerisindeyim ve sonuç itibariyle ne olacağını hiçbir zaman kestiremedik. Hani yarın ne olacak? Ben mesela Sporting maçından sonra Okan Buruk çıkıp kardeşim ben de bırakıyorum hadi eyvallah deseydi, ona da herhangi bir şaşkınlık yaşamazdım. Çünkü Türk futbolunda futbolu yöneten organizma hiçbir zaman futbolun aklı olmadı ki. Futbolun prensipleri olmadı ki. Zaten olsaydı biz Dünya Kupası'ndan 0 çekip mi gelirdik? Ya da Şampiyonlar Ligi'ne işte iki takımın bir tanesini 3 öneleme oynayarak mı gönderirdik? Ya da işte bir tane takımımız daha Konferans Ligi'nin seviyesindeyken mi veda ederdi? Avrupa'dan lig düşüp konferansa mı dönerdi? Hayır, onların hiçbiri olmazdı. Bak bugün Türkiye'nin en iyi transferlerini yaptığını söylediğimiz Trabzonspor teknik adam bulamıyor. Yani niye? Çünkü bu ülkenin kaotik futbol felsefesinden. Ya bu ülkede futbol her zaman kaotikti teknik adamlar açısından. Sen hiç başkana fatura kesilen futbolcu ya da başkana fatura kesen bir teknik adam gördün mü? Göremezsin. Çünkü bunu söyleyemezler. Çünkü ürkerler, korkarlar. Hayat da böyle aslında. Yani bizim gazetecilik serüveninde de bu böyle. Genelde herkes kovulur ama kovuldum diye yazan çok ender adamdır. Bunlardan bir tanesi benimdir. İşte bir tanesi Emin Çöleşan'dır rahmetli analım. Hani baktığında başka kimse, herkes şunu yazar. Çok teşekkür ediyoruz. Mükemmel bir 5 yıl, 10 yıl, işte kaç yıl geçirdiysek çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yolları ayırmış bulunuyoruz. Baba yolları sen ayırmadın. Kovdular seni. Bunu niye özgürce söyleyemiyorsun? İşte bu hadise aslında bizim iliklerimize kadar işlemiş olan yansımanın tam karşılığı. Futbolda da bu böyle. Yani İsmail Kartal istifa mı etti? İstifa mı ettirildi? Asıl soru bu. Yani sen baba bak sen bu takımı oynatamıyorsun, artık gitmen lazım mı dedi birileri? Çünkü bu kadar şevkle, bu kadar dinamizmle, maç öncesi Gasperini ile sohbet, Talişka'nın gönderilmesi, oydu buydu. Yani bence birileri

0: İsmail Kartal bu noktaya kadar taşıdı. Bu arada alttan bir anlaşmalar yaptı, bir şeyler oldu. Dediler ki tamam İsmail'cim sen bu maçtan sonra istifa et dediler. Ya da İsmail Kartal çok duygusal davrandı ve ben dedi iyi bir noktada bırakıyorum. Yine benim kapım açık kalsın Fenerbahçe'ye, ne olur ne olmaz. Belki 5. 6. kez dönerim. O yüzden de dönerken de geçmişe dönüp bakanlara kardeşim ben Roma'yla beraber kaldım. Şampiyonlar Ligi biletini 18 yıl sonra cebine koydu Fenerbahçe benim sayemde. Ben ikilik mağlubiyetiyle bıraktım bu takımı diyebilmek adına bu hamleyi yapmış olabilir.
1: Peki Emre abi çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için sıcağı sıcağına değerlendirmelerini almış olduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar dilerim. Yarın yine bize bir sürü iş çıktı.
1: Evet abi, yani sabah ortalık yakılacak.
0: Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
1: Teşekkürler abi. Emre Tilev'le birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için söylüyorum. İsmail Kartal basın toplantısında istifa etti. O anları bir tekrar aktaralım. Kısaydı zaten. Sonrasında bir İrfan 25'e gideceğiz. Ya biz de şaşkınlığa uğramış vaziyetteyiz. Gerçekten beklediğimiz bir gelişme değildi. Kimsenin beklediği bir şey değildi. Nasıl istifa etti peki İsmail Kartal? İşte böyle.
2: İsmail Kartal bizlerle beraber, hocam maçın değerlendirmesini alalım.
3: Herkese iyi akşamlar. Öncelikle bu akşamki maçta verdiğim görevleri harf harfini yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum. Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimiz de karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: İsmail Kartal'ın sözleri bu şekildeydi. Bu arada Emre Tilev sıcak bir bilgiyi benimle paylaştı. Yani bir haber kaynağından Emre Tilev'e gelen bir bilgi, bir konuşmasından İsmail Kartal başka teknik direktörle görüştüklerini duymuş. Buna çok sinirlenmiş, buna binaen istifa etmiş şeklinde bir bilgi. Bir İrfan 25'e gidelim. Bakalım İrfan 25 neler söyleyecek. Çok sıcak bir gündem, gerçekten beklemediğimiz bir gündemle karşı karşıyayız.

0: Ve İrfan 25 attığımızda İrfan abi hoş geldin. Stadyumdasın. Karşılaşmayı takip ettin. Sonrasında beklemediğimiz bir gelişme. İsmail Kartal istifası. Nasıl yorumlarsın sıcağı sıcağına?
1: Evet, beklemediğimiz bir gelişmeydi. Aslında bizim için de sürpriz oldu. Özellikle Roma karşısında Fenerbahçe iyi mücadele etti. Ve aslında galibiyeti de kaçıran taraftı. Bugün ortaya konulan mücadelenin ardından Sayın İsmail Kartal da basın toplantısında geldi ve bir daha asla dönmemek kaydıyla yönetimde önüne almak için istifa kararı aldığını vurguladı. Sürpriz bir gelişmeydi ama şunu da belirtelim. Özellikle ligde 4 maçta 2 mağlubiyetle başlaması Sayın İsmail Kartal'a duyulan inancı ve güveni biraz sarsmıştı yönetim içerisinde. Camia içerisinde de tepkiler yükselmeye başlamıştı. Hocanın üzerinde de büyük bir baskı vardı aslında. Sayın İsmail Kartal da bugünkü maçın ardından istifa kararı aldı. Şimdi yönetimin bize gelen bilgiler de son bir hafta içen son Beşiktaş derbisinin ardından aslında teknik heyetle ilgili bir değişiklik yapma ihtimali konusuydu. Ve bununla ilgili de bazı görüşmeler yapıldı. Temaslar kurulduğu yönünde bilgiler gelmişti. Şimdi bu doğrultuda İsmail Hoca'nın kararının ardından da artık yeni teknik heyeti belirlemek için Fenerbahçe önümüzdeki gün kısa süre içerisinde bununla ilgili değerlendirme yapacaktır. Yönetim kurulu da İstifa kararının ardından bir toplantı yaptığını da vurgulayalım.
0: Peki şöyle bir şey mi oldu acaba İrfan abi? Yani Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin oyunuyla ilgili bir tepkisi oldu İsmail Kartal'a. Sonrasında bu olaylar mı gelişti yoksa daha önceden kafasına koyduğu bir şey miydi diyorsun İrfan abi?
1: Ya aslında dediğim gibi Beşiktaş derbisinde alınan skor ve oynanan kötü futbolun ardından böyle bir durum söz konusu olmuştu. Yani o zamandan itibaren teknik heyetle ilgili değişiklik yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bize gelen bilgiler de bu yöndeydi. Yani bir arayış içerisinde olduğu Fenerbahçe'nin bazı teknik adamlar, özellikle yabancı teknik adamlarla temas kurduğu yönünde de bilgiler vardı.
0: Peki İrfan abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Teşekkür. İrfan 25 ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri, bir başka bağlantıyla devam edelim. Furkan Uzun'a gideceğiz. Şimdi bir hemen oradan da bilgileri alalım. Gazeteci Furkan Uzun bizimle birlikte olacak.

0: Ve gazeteci, spor gazetecisi Furkan Uzun bizimle birlikte. Furkan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçen'in, merhaba, iyi yayınlar.
0: Yani herhalde sezon başında sorsalar bu iki teknik adamı en son söylerdik. Fatih Tekke, İsmail Kartal. Fatih Tekke'nin ardından İsmail Kartal'dan da şok bir istifa geldi. Hatta daha şok bir istifa kimsenin beklemediği bir anda geldi. Nasıl değerlendiriyorsun? Bunun sebebi sence nedir?
1: Yani kesinlikle şöyle aslında ele almak lazım. Yani Fatih Özcan'ın istifası tabii sezon başı, yani geçen senenin sonunda deselerdi kimse inanmazdı, ama Fransporus başından sonra yine böyle bir ihtimal, yani insanlara mantık verebilirdi, ama İsmail Kartal'ın bugünkü istifası hatırlattım çok büyük bir şekilde, çünkü çok şaşırtıcı bir karar. Çünkü Roma'ya karşı çok iyi oynamışsınız. Özellikle ikinci yarıda galibiyeti kaçıran taraf olmuşsunuz ki Roma sende nasıl cesareydi bu sürede. Şu an İtalya'nın en iyi takımı form olarak mevcut bir hesapta. Ama böyle bir maçtan sonra, galibiyeti kaçtığınız maçtan sonra istifa etmek çok adetan bir karar, çok şaşırtıcı bir karar.
0: Furkan, Emre Silev'in aktardığı bilgiye göre İsmail Kartal'ın kulağına başka teknik adamlarla görüşüldüğü bilgisi gitmiş, bunu öğrenmiş ve buna binaen çok sinirlenmiş.
1: Tam olarak aslında şunu diyecektim, kendince haklı sebepleri vardır diyecektim, gerçekten bakıldığında haklı bir sebep. Bir de yani İsmail Kartal bakıldığında 18 yıl sonra Fenerbahçe, Lyon gibi güçlü bir takım ele geçirdi, ama açıklamalarından dolayı çok fazla bence linç şeydi, hak etmediği bence bir takım. Yani mesela Espire'nin ispiri yanlış telaffuz etmiş ettiği birçok defa sosyal medyada vesaire çeşitli şekilde arıcılaşı olan konusu oldu. Yani bunlar da bence olması gerekiyor. Yani İsmail Kartal da hani belki buna da inanmış olabilir. Ligin durumu da başka bir etten olabilir, ama bakıldığında hani bence eğer öyle bir şey varsa, yani başka bir teknik adamlarla görüşülmüşse burada bence hangi kim olursa olsun.
0: Evet, bir iki haftadır yabancı birkaç teknik adamla görüşülmüş şeklinde haber.
1: Yani o zaman şunu diyebiliriz, burada kim olursa olsun bu kararı alırdı. Yani ben kendimi İsmail Kartal'ın yerine koyduğum zaman ben de bu kararı alırdım. Muhtemelen sen de alırdın.
0: Evet.
1: Herkes böyle bir karar alırdı. Dolayısıyla aslında İsmail Kartal kendince haklı ve mantıklı bir karar almış gibi duruyor.
0: Peki Fenerbahçe'nin nasıl bir reaksiyon göstermesini bekliyorsun yönetimin? Çünkü İsmail Kartal hani bir geri döndürme durumunu da kapattı. Kapıyı kapattı kulübümün önünü açmak için. Yol yakınken bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi.
1: Ya şimdi ben oradaki bir daha geri dönmemek kaydıyla ifadesini tam olarak anlayamadım. Çünkü iki farklı anlama çıkıyor. Yani bu dönem bir belirleyeceğim, yoksa bir daha Fenerbahçe'ye asla geri dönmeyeceğim gibi mi? Farklı anlamlar da verebilen bir ifade. Dolayısıyla orada İsmail Kartal hangisini, bu iki saygını seçerek hangisini kastetti onu anlayamadım. Onlara ben de sonunda bulamadım. Ama çok enteresan bir karar. Çünkü Aziz Yıldız

0: olduğu bir yerde sezon başında bir teknik adamın istifa etmesi çok rastlanmamıştı. Daha önce Victor Pereira'dan ayrılmıştı.
1: Ama bak başka bir haberde mesela Furkan, Sezgin Gelmez'in bir haberi. Sezgin abinin haberi de şu şekilde: futbolcular şikayet etmiş Aziz Yıldırım'a, bunun üstüne yönetim kurulu toplantı yaptı şeklinde. Yani şimdi tek taraftan gelen bir haberdi. Yani az önce konuştuğumuz şey gerçekliği olan bir şey değildi, bir iddiaydı. Bu da bir başka iddia mesela.
0: Evet, ya basın toplantısında soru da almadı. Biraz televizyondan izlediğim kadarıyla soru da almadığını gördüm. Hani orada İsmail Kartal keşke tatmin edici bir şekilde neden istifa ettiğini kendince açıklasaydı. Ama bunu tabii ki Fenerbahçe'nin vereceği reaksiyon çok önemli. Çünkü mesela Fatih Hoca ilk istifasında Trabzonspor yönetimi kabul etmedi ve devam etti. Sonra yenildiği geldi. Bu sefer Trabzonspor yönetimi ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi burada nasıl bir reaksiyon verecek? İstifayı kabul etti mi? Tabii ki istifa tek taraflı bir seçenek olursa da Fenerbahçe İsmail Kartal'ı ikna etmek isteyebilir veya yani devam etmek isteyebilir. Ama istifasını kabul edemeyecek ki. Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminin bir ay öncesine demezsek, aslında Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı eleştiren açıklamaları da vardı. 99 puan aldığında ne oldu, şampiyon mu oldu gibi ifadeleri de vardı. Şimdi bu ifadeyi kullanan bir başkan İsmail Kartal'ın geri dönmesi için veya işte bunun devam etmek için bir efor sarf eder mi? Açıkçası pek ihtimal vermiyorum ama Fenerbahçe'nin şu an nasıl bir reaksiyon vereceğini hakikaten kestiremiyorum. Çünkü sezon başında Aykut Kocaman ve İsmail Kartal en büyük hoca adayları Fenerbahçe'nin. Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bir anda İsmail Kartal gelmişti. Şu anda yani Fenerbahçe'nin nasıl bir kere alacağını hakikaten bence kimse kestiremiyor. Çünkü Aykut Kocaman da İsmail Kartal'ın böyle bir girişi sonrasında Oğuz Çetin'in açıklamaları olmuştu. Pardon, Aykut Kocaman'ın açıklamaları olmuştu. Tarafından bir dönüş yapamadı girişinden. Dolayısıyla yani belki de kimsenin beklemediği bir istifa kararı ve çok bence ters bir zamanda geldi. Çünkü pazartesi günü Fenerbahçe'nin ilk maçı var. Şampiyonlar Ligi'deki maçlarında ilerlendiren bir devam edecek. Dünyada da henüz girmedik. Yani aynı sana teknik bir sürecinde olduğu yere giren bence zamanlaması açısından tartışmaya çok açık bir ayrılık kararı bu.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'im. Ben teşekkürler, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi eski bir Fenerbahçe futbolcusuna gideceğiz. Şu an spor yorumculuğu yapıyor. Can Arat bizimle birlikte olacak. Yavaş yavaş bağlantımızı da gerçekleştirelim.

0: ve Can Arat hattımızda, eski Fenerbahçe futbolcusu ve yorumcu Can Arat bizlerle birlikte. Can abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, hayırlı akşamlar herkese.
0: Yani beklemediğimiz bir gelişme, birbirinin arkasından İsmail Kartal'ın istifası, bir şeylere sistemli gibi gözüktü İsmail Kartal. Nasıl yorumluyorsun abi, beklediğin bir şey miydi senin de?
1: Yani şimdi kamuoyunda çıkan bir spekülasyon, Roma'ya eğer kaybederse İsmail Kartal'la yollar ayrılır diye söylentiler. Bütün herkes bunun üstüne odaklanmıştı. Ancak bugün baktığımızda Fenerbahçe, belki de İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'ye geldiğinden beri özellikle ikinci yarı yaptığı en iyi hamleleri yaptı. Bakın, İlk önce o İsmail Hoca'nın bugün ne yaptığını anlatayım, sonra noktaya geri döneyim. Hı hı. Şimdi Roma kaleden avut atışından oyuna başlarken Fenerbahçe'ye topu aldırmadı. Resmen ders verdi Fenerbahçe'ye. Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin yapamadığını Roma

0: resmen göstere göstere bastı. Ha tamam, bu oyunu oynarken Roman'ın açıkları var mıydı? Vardı. Şimdi ikinci yarıya başladığında Fenerbahçe bu açıkları çözdü ve ekstra koşuları, işte Archie Brown'un koşusu, Kante'nin driplingle çıkması, Greenwood'u kenarda biraz daha bırakıp Lukaku'yu aldıktan sonra özellikle pozisyonlara girmesi, Fenerbahçe bugün galibiyeti kaçıran taraf oldu. Yani ikinci yarı net bir şekilde İsmail Kartal'ın oyuna müdahalesini gördük. Yani oyuncuların sisteminde birazcık değişiklik yaparak. Tabii ki karşındaki takım Roma 3'te 3 yapmış, formda oyuncuları var, çok iyi bir hocası var ve tam bir takım Roma. Tam sistemli oynuyor. Ok gibi gidiyor herkes. Bütün herkes markajda adam adama gidiyor. Ama bunu oynamak zor olduğu için bunun da açıkları vardı. İkinci yarı İsmail Kartal bunu belki de Fenerbahçe bu sezon geldiğinden beri en iyi hamlelerle yaptı. Şimdi istifa açıklaması kırgın olduğunu belli ediyor. Bakalım nasıl bir durumla karşılaşacağız. Ama şu an olmaması gereken bir şeydi. Yani İsmail Hoca gene bir şeyi ters yaptı gibime geliyor. Çünkü bence bugün Fenerbahçe olması gerektiği bu arada ve galibiyeti kaçırdı.
1: Abi iki farklı kaynaktan iki iddia var. Bir kaynak diyor ki bir iki haftadır Fenerbahçe yabancı bir teknik direktörle görüşüyordu. Bu yüzden bu kulağına gitti hocanın diyor. Buna tepki olarak diyor. Bir diğer kaynakta da deniliyor ki futbolcuların İsmail Kartal'dan memnun olmadığı ve yönetime şikayet ettiği, yönetim kurulunda bir karar alıp İsmail Kartal'ı uyardı. Ve bu doğrultuda İsmail Kartal'ın istifa ettiği şeklinde iddialar var. Sen nasıl yorumluyorsun abi?
0: Şimdi iki spekülasyonu da değerlendirdiğim zaman ben mesela birkaç gün evvelinden Beşiktaş maçından sonra içimden şunu düşünmüştüm. Hiçbir bilgim yok bu arada benim. Ben sadece kendi hissettiğimi, düşündüğümü söylüyorum. Bir hocayla acaba görüşüyorlar mı diye içimden düşünüyordum. Eğer oyuncularla alakalı bir sıkıntı olsaydı bu çok daha önceden patlak verecek bir şeydi. Ama her ihtimale karşı İsmail Hoca bugün Roma'yı kaybetseydi, İsmail Hoca gider, işte yeni bir hoca gelir diye, tabii ki kulübün kafasında böyle bir tasarruf varsa bu görüşmeyi yapmak zorunda. Öyle damdan düşer gibi bir oyuncu gelirse olmaz. Ama biliyorsunuz artık camiada her şey etrafa yayılıyor. Kim uçuruyorsa haberleri. İsmail Hoca'nın da kulağına giden bir şey varsa, İsmail Hoca özellikle bu konularda gururlu bir insandır. O yüzden bir istifa gelmiş olabileceğini tahmin edebilirim. Bildiğim hiçbir şey yok. Ama bugünkü skorun, bugünkü oyunun karşılığında İsmail Hoca'nın istifasını hiç beklemiyordum yani.
1: Peki abi, sen o atmosferleri çok iyi biliyorsun ve İsmail Hoca'nın beklenmedik ayrılığı sonrasında takımdaki reaksiyon sence nasıl olacak? Yönetimdeki reaksiyon ve takımdaki reaksiyon?
0: Şu an yukarı tükürsen, bıyık aşağı tükürsen sakal, çok istim üstünde bir yorum bu şu an. Çünkü Fenerbahçe camiası sosyal medyada, basında en çok reyting alan kulüptür. Fenerbahçe kötü olduğu zaman herkes üstüne gider, reytingleri taban yapar. Fenerbahçe iyi olduğu zaman gene reytingleri taban yapar, Fenerbahçe iyi olduğu için. O yüzden şu an yapacağımız yorum tamamen yönetimin tasarrufudur. Ki ben mesela yorumcuyum, gazeteci değilim, bilsem de söylemem böyle şeyleri. Bazı durumlarda kötü olmak gerekiyor kulübü korumak için, ama herhangi bir bilgim yok. Ama bugünkü oyundan sonra ben istifanın kabul olacağını düşünmüyorum.
1: Ama İsmail Kartal o kapıyı kapattı abi. Şöyle dedi, kulübün önünü açmak için yol yakınken bir daha dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum dedi.
0: Yani bu tarz konuşmaları masada çevirebilecek güçte bir kulüp başkanı var tabii ki. Tasarrufudur İsmail Hoca, çünkü sosyal medyada özellikle yapılanlardan sonra, işte bazı capslerden, görüntülerden, yapay zeka videolarından sonra tabii ki küsmüş olacak. Çok büyük tepkiler aldı. Çünkü bu tepkileri veren insanların da ne kadar aklı selim olduğunu bilmiyoruz. Ben bir futbol adamı olarak ben tabii ki hocanın sistemini eleştirebilirim. Ben çünkü futbolu biliyorum. Ama yaptığım eleştirilere dozu bunu biliyorum ben. Ben oyunla alakalı konuşurum, yaşadıklarımla alakalı konuşurum, gerçekleri konuşurum, ama dışarıdan hocayı bu kadar yıpratan şeylerin birazcık da troll olduğunu düşünüyorum. Hoca fevri bir karar almış olabilir, ama yaptığı açıklamadan geri dönme ihtimali de olabilir. Yönetimin elinde tabii ki bu. Ama yönetimde, şimdi Fatih Tekke'de bir Trabzon'da yaşadığımız bir olay var biliyorsunuz. Fatih Hoca işte bu kadro hocayı yiyebilecek bir kadro, çok tehlikeli bir kadro dedi. Bir maçtan sonra istifa etti. Ondan sonra istifayı kabul etmediler. Bir maç daha gitti. Ondan sonra istifası kabul oldu. Şimdi İsmail Hoca duygusal bir adamdır bu konularda ve birazcık böyle kafasına takan bir insandır. Ondan dolayı Yani şu an nasıl bir yorum yapacağımı bilemiyorum açıkçası. Çünkü şu an önemli olan Fenerbahçe'nin önündeki bir Gaziantep maçı var. Ve gerçekten bugün oyuncular çok büyük efor sarf ettiler. Koşu mesafeleri çok uzadı bazı oyuncuların. İsmail'in, Archie Brown'un savunma yapmaz dediğimiz Greenwood'un bile bugün koşu mesafesi normalinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum ben. Pozisyonlara baktığınız zaman işte Muriç'in kaçırdığı, Kerem'in artık o gol atması lazımken Kerem'in kaçırdığı, Oğuz Aydın'ın girdiği, kaçırdığı, direkten dönen top saydığınızda Roman'ın attığı bir gol var, bir de Ederson'un üstüne giden şut var, bir de üstten dışarı giden bir top var. Buçuk pozisyonlar. Fenerbahçe bugün oynadığı sistemle galibiyeti hak etti. İsmail Hoca'ya keşke beni duysa da yaptığımız eleştiriler, evet eleştiri yaparız ama istifanın olması gerektiği zaman bu maç değildi. Belki de içinden şunu düşündü: ben işimi yaptıktan sonra bırakıyorum demek istedi, güçlü bırakmak istedi. Tabii ki bu konuyla alakalı son yorumu Büyük Fenerbahçe camiasının yönetimi verecektir. Çünkü orada çok üst düzey ve bu işi yıllardır yapan yöneticiler var.
1: Peki Can abi, çok teşekkür ediyorum. Kırmadın, bağlandın, ediyorum. Değerli yorumların için çok sağ ol.
0: Herkese hayırlı akşamlar. Bay bay.
1: Can Arat bizlerle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Aziz Yıldırım şu anda bir konuşma yapıyor. Aziz Yıldırım'a gidelim. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Gerçekten ilginç bir akşam şu anda ve Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Hemen oraya gidelim, bakalım neler söylüyor Aziz Yıldırım.
2: Ece'nin haberim olsa gelir miydin buraya? He? Biraz mantıklı soru sordun lütfen. Tamam mı? Haber. Kimse, hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye şey oldu ya, tukaka oldu. Fenerbahçe niye kaldı gibi bir anlayış ortada geziyor. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya televizyonlar yorum yapanlar, YouTube diye kanal söylüyorsunuz, oralar YouTube yapanlar bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar. Ama ondan bugüne kadar niye kaldı? Yok, takım zayıf, takım şöyle, takım böyle. Her gün bir şey konuşuyorlar ve herkes, başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor ya. Ya böyle bir şey yok ya. Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek. Bekleyecek. Sonunda Mayıs ayında ne diyoruz? Şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kimle yaptık? İsmail Kartal'la yaptık. Biz yapmadık yani. Biz desteğiz. Biz maddi yönden kulübün bütün gelirleri ve giderleri üzerinde çalışma yapıyoruz. Onun istediği oyuncular varsa veya bir, herhangi bir sporcu transferi varsa, Cihan Bey, ben, arkadaşlar hep konuşuyoruz kendisiyle. Onları yapmaya çalışıyoruz. Ama bazı da imkanlar var. Ben 200 milyon futbolcu alırım. Hiç çekinmem, alırım. Ama kulübe ne zarar verir? Kimse bunu tartışmıyor. Yazıyorsunuz hepiniz, bak hepinizi suçluyorum. Hepiniz diyorsunuz ki Fenerbahçe transfer yapıyor, işte onu aldı, bunu aldı, şu tamam güzel. Şimdi geriye kaldı 10 tane, 15 tane oyuncunun gitmesi lazım. Bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin bunları, doğruları yazmanız gerekirken maalesef sizler hiçbir doğruyu konuşmuyorsunuz ya. Bu oyuncular nasıl gidecek? Gitsin, etsin. Ya gitsin de bunun bir karşılığı var. Almışlar diyelim 18-15 milyona bonservisiyle almışlar. Şimdi oyuncunun bir tanesini 8 milyon daha bonservisle ödenecek. Adam alıyor 4 milyon, 4,5 milyon. Bunların hepsi kime yazıyor? Kulübe yazıyor. Bana yazmıyor yani. Onun için bir hesap, kitap, zaman, hepsini kullanmamız lazım. Ama siz hemen ya bunu gitsin, bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı diyerek kamuoyu oluşturuyorsunuz ya. O kamuoyu da ters dönüyor. Sizin zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra ondan dolayı bize saldırıyorlar. İsmail Hacı'yı da gördünüz yani. Gördünüz. Bu kadar sıkıntı insanlar dayanabilir mi ya? Bizler de aynı şey baskı altındayız. Mayıs ayı gelir. Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Ya biz hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok, ben rahatım. Ama öbür insanların var ve bundan

0: etkileniyorlar. Lütfen rica ediyorum. Doğru olanları yazın. Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam.
1: Bir büyük kenarında.
0: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldık. Ha bizim hesabımızda işte biz gruptan çıkabiliriz hesaplarımıza göre. Ama bunu söylemiyorum. Şuradan şunu alır buradan bu. Bir hesap kitap yaptık yani. Ama müsaade etmiyorsunuz ki.
2: Başkanım.
0: Levent oynadı. İyi oynadı mı? Peki. Bartu oynadı. İyi oynadı mı? Oynadı mı? Oynadı. Söyleyin. O zaman nedir derdiniz? Oyuncu yok bu ve oyuncu yok şu bu. Lütfen rica ediyorum. Bak lütfen rica ediyorum. Doğruları analiz edin. Oradan suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görüşürüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp. Camiayı da o yolda, yani şahsınızla ilgili değil, genel konuşuyorum. Ve ondan sonra da sanal medya, işte sosyal medya, bilmem nerede yorum yapıyor. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. Ya bugün biz varız da bir sene sonra, iki sene sonra bilemem ne zaman olacağını, yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var diyoruz. Dört senesi bizim dönemimizden, işte sekiz sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız. Haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. Bir bitmişti. İyi oynamışız. Fırsat yakalamışız. Bir taktik. Sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. O için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
2: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
0: Konuştum. Şimdi içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor.
2: Size gördüm.
0: Tamam.
2: Ha,
0: ilaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam. Hayır hayır. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman başka, devam.
3: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci, tam sevineceklerdi.
0: Niye? Neden?
3: Ya
0: ben de olsam, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
4: Başkanım, sezon başından beri birçok yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklediniz açıklama yapmak için?
0: Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
4: Hafta içerisinde çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da...
0: Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. Efendim?
5: Nasıl olsa Samandıra'da peki nasıl bir süreç olacak?
0: Aynı süreç devam edecek.
5: Oyuncular nasıl etkileyecek şampiyonluk yolunda? 4 maçta 2 mağlubiyet ve bu akşam yaşananlar.
0: Ne yaşandı abi?
5: İstifa kararı Ağaççı Burak.
0: Ya efendim?
5: Burak'ın çok şaşırdı duyunca bu karar Samandıra'da pozisyonu.
0: Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
3: Başkanım, herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
0: Kime?
3: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde...
0: Savcılara, mavcılara, şimdi hukuk kurulu kuruyoruz dışarıdan. Arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi. Onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mevcilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
6: İsmail Kartal şimdi kesin bir devam edecek
1: isteğini dile getirdi mi size?

0: Kim?
1: İsmail Kartal devam edeceğini dile getirdi mi şu an?
0: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci tarafta bağırıyor.

0: söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere sahip, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil, bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları, kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın. Tamam mı? Yalan haber yapmasın. Doğrular yazın. Tenkit de edin. Önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor. Ya bu paraları bu kulüp nasıl öder diye hiçbirini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
1: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili biraz...
0: Hepsini anlatacağım, geliyor dinlersiniz, tamam. Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden, lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilir. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey yazdığında. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duyacak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu. Hadi ya.
2: Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekilde gidiyor. Bağlantılarımızla devam ediyoruz. Erhan Alveroğlu bizimle birlikte olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim stadyumdan. Yine yerinden takip etti tüm gelişmeleri Erhan Alveroğlu.

0: Ve hattımızda Erhan Alveroğlu var. Erhan abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Hızlıca şöyle söyleyelim. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedi. Ben onun büyüğüm. Takımın başında oyuncular da konuştu. Onu ikna ettik. Evine gidiyor şu anda. Gelip takımının başında kalacak dedi. Aziz Yıldırım istifasını kabul etmedi İsmail Kartal'ın. Bunu bir son dakika gelişmesi olarak belirtelim. Bu önemli bir haber. Başkan ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü olacak dedi. Kesinlikle başka hiçbir şeyi kabul etmiyorum diye belirtti. Sosyal medyada yapılan algıya kızdı. İsmail Kartal'ın fırlatılan suç şişesiyle ilgili olduğunu söyledi bu istifanın. Sosyal medyada çok fazla yönlendirme yapılmaya çalışıldığını belirtti İsmail Kartal. Bu yönlendirmeler de Fenerbahçe'ye zarar veriyor dedi. Bundan sonra bir hukuk kurulu kuruyoruz. O kuracağımız hukuk kurulu bu eleştirileri, kasıtlı eleştirileri yapan basın mensuplarıyla ilgili kararlar dedi. İlginç bir gece oldu. Fenerbahçelilerin sevinci yine kursağında kaldı. İyi oyun, iyi futbol, geri düşüp tekrar yakalayan bir Fenerbahçe. Ama sonunda İsmail Kartal'ın istifasıyla sarsılan bir Fenerbahçe oldu. Çok gündemli, çok yoğun bir maç oldu. Ama yine sonunda İsmail Kartal konusu tatlıya bağlandı Aziz Yıldırım tarafından diye söyleyebilirim. Bundan sonra ne olacak? İsmail Kartal yarın takımın başında idmana çıkacak dedi Aziz Yıldırım. Hocayı ikna ettiğini düşünüyorum. İkna etmediyse de ikna çalışmaları sürecek. Bu arada tabii ki teknik direktör isimleri falan da gündeme geldi sosyal medyada ama kesinlikle Aziz Yıldırım ben olduğum sürece İsmail Kartal'la devam edeceğim dedi. Roma maçındaki etkili oyun ilk yarı bir plan kurmuştu, tuzak kurmuştu İsmail Kartal, geçiş hücumuyla gol arayacaktı Kerem ve Greenwood'la, olmadı, bir hatayla gol geldi ama ikinci yarı B planına geçti. A planı var, B planı yok diyenlere de cevap oldu bu aslında.

0: D planıyla skoru aldı. Galibiyeti kaçıran taraftı Fenerbahçe. Ama maç içinde İsmail Kartal'la tartışan bir taraftar ona suşiyesi fırlattı. Ondan sonra o taraftarla tartıştı İsmail Kartal ve sonuç olarak geldi. Hiç kimsenin haberi olmadan, hatta iletişimdeki sevgili Oğuz Hüseyinoğlu'nun da haberi olmadan bizlere soru verirken İsmail Kartal istifasını sundu. Böylelikle çok büyük bir şok yaşandı. Şimdi sosyal medyada da taraftarlar arasında da ikiye bölünmüşlük var. Yine hoca isteyen de var, İsmail Kartal devam etsin diyen de var. Ne diyeceğimizi çok da bilemiyoruz açıkçası. Benim telefonum kapanmak üzere, %1'de şarjım. Şimdi buradan aktarabileceklerim bu kadar. Daha geniş bir zamanda daha çok şekilde bilgi aktarımı sağlamak isterim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, aktardıkların için Erhan abi.
0: Sağ olun, teşekkürler, yayınlar.
1: Erhan Alveroğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gündem sıcak bir şekilde devam ediyor. Birazdan bir başka bağlantımıza geçeceğiz. Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Spor yorumcusu Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Başkanın konuşması çok net bir tecrübedir. Bu kulübün neden Aziz Yıldırım'a ihtiyacı olduğunun net bir göstergesidir. Hocanın ben kalıyorum demesine gerek yok. Kalacak diyorsam kalacak, ben onun büyüğüm. Tecrübeyi bir kriz yönetimi böyle olur demiş bir dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bıraktığı gecedir bu gece diyor bir başka dinleyicimiz. İbrahim Yavuz'la birazdan bağlantımız olacak. Ufuk Kağan Karaca'nın arkasında İbrahim Yavuz da bizimle birlikte olacak. İsmail Hoca gibi Okan Hoca'dan da bekliyoruz istifayı, Galatasaray taraftarı olarak demiş bir başka dinleyicimiz. Peki yavaş yavaş bir diğer bağlantımıza geçelim. Ufuk Kağan Karacan bizimle birlikte olacak. Tabii bağlantılarımız gün boyu, akşam boyu devam edecek. Çünkü gerçekten beklemediğimiz bir gündem ve sıcak bir gündemle birlikteyiz. Herkesin görüşlerini almak istiyoruz tabii ki. Şu ana kadar İrfan 25, Can Arat, Erhan Alveroğlu, Furkan Uzun, Emre Tilev bizimle birlikte olan isimlerdi. Ve şimdi de sırada Ufuk Kağan Karacan var. Akabinde İbrahim Yavuz'a, sonra da Fatih Demirkol'a gideceğiz. Ama ilk olarak Ufuk Kağan Karacan'a gidelim.

0: Hattımızda Ufuk Kağan Karacan var. Abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi geceler.
0: Teşekkürler. Yani beklemediğimiz bir gündemle karşı karşıyayız. Önce İsmail Kartal'ın istifası, sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen nasıl yorumluyorsun abi ilk olarak tüm bu yaşananları, ama gerçekten hızlı bir süreçte yaşandı her şey?
1: Evet evet, hızlı bir süreç yaşandı. Aslında Aziz Bey'in basın toplantısında ifade ettiği şeylerin haberine ulaşmıştı. Yöneticiler ve başkan habersiz. İsmail Kartal duygusal bir karar alıyor aslında.
0: Evet.
1: Ölmüş ve karara bağlanmış bir hadise değil. Başkan ve yöneticiler de maç bittikten sonra bu haberi duyuyorlar ve çok şaşırıp durumu öğrenmek üzere, detaylarını öğrenmek üzere İsmail Kartal'ın yanına iniyorlar. Sonra İsmail Kartal sakinleştiriliyor ve istifa kararının arkası soruluyor. Zaten Sayın Aziz Yıldırım bunları anlattı, işte kafasına su şişesi atılmış. Bir süredir zaten neredeyse ilaç kullanacak duruma geldim. Bu stresi kaldıramıyorum, çok yükleniyorlar gibi bir serzenişi, isyanı var İsmail Kartal'ın. Aziz Yıldırım önce onu sakinleştiriyor. Sonra basın toplantısında da tabirimi mazur görün olur, raconu kesiyor. Hocasının arkasında duruyor. Her teknik adam böyle bir açıklamayı ama takım önünde, ama basın önünde duymak ister. Tabii Beşiktaş maçından sonra belki bunu bekledi İsmail Kartal başkanından, yöneticilerinden, ama daha çok sahanın içinin eleştirildiği bir basın toplantısıyla karşılaşınca o da ona yük olmuştur. Çünkü tanıyanlar, takip edenler bilir ki İsmail Kartal duygusal bir insandır. İsmail Kartal tırnak içinde söyleyeyim, alıngan bir insandır. İsmail Kartal böyle şeyleri zihnine takıntı yapabilecek bir insandır. Haksız mıdır? Belli konularda açık söylemek gerekirse haklıdır. Ben de açıkçası bir YouTube yayıncısı olarak yarınki yayınımı biraz İsmail Kartal'la defans yapmak üzere kurgulamıştım. Şöyle ki ben bile rahatsız oldum. Yani Gasperi'nin ismini doğru telaffuz edememiş de şey falan da.

0: tabii ki sıradan normal vatandaşlar, yani iletişimi meslek olarak seçmemiş olanlar, spor yorumculuğu yapmamış olanlar bununla kendilerince bir mizah döndürebilirler, bir karikatürize edebilirler. Futbolun güzel taraflarından biri de bu kusurların üzerine gitmektir. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Dinleyicileriniz yanlış anlamasın ama iletişime meslek edinmişsin, spor yorumcusun. Ya sen dahiyle dahiyi birbirinden ayıramıyorsun kardeşim. Senin Türkçeni ne yapacağız o zaman? Senin D'lerini dağlarını ne yapacağız? Ben şimdi Türkçe avına çıksam konuşmaların %70'inde bir sürü hata bulacağım. Kelimeler yanlış, cümle bütünlüğünde sıkıntılar. Diksiyonu söylemiyorum bile. E ne yapacağız siz o zaman? Yani bir teknik adamın tenkit edilecek 50 tane şeyi var. Saha içi kararlarıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili, gelen giden dengesiyle ilgili. Bunlar tenkit edilir. Bu işin doğal bir parçasıdır. Tabii Türkiye'de antrenör de çok çoğaldı malumunuz. Dijital yayınlar da arttıkça herkes antrenör olmaya başladı. Dakika ve saniyede durdurup pozisyon gösteriyor. Söylüyorlar. Şurada koşu atması falan, çıkıp atmasını bir isteyeceksiniz diyeceğim de çok geniş bir kitleyi de karşıma almayayım daha fazla. Yani netice itibariyle İsmail Kartal'a yapılan eleştiriler haddini aşar boyuta geldi. Oyununu beğenmeyebilirsiniz. Benim de tenkit ettiğim çok konu var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemiyle ilgili. Ama tenkit etmek ve doğruyu aramak için fikir işçiliğine soyunmaktır iletişimcinin ya da medyanın görevi. Kelle avcılığı değildir yani. Ne olur tabirimi mazur görün. İsmail Kartal da yapı itibariyle buna biraz müsait bir insan olduğu için üst üste gelen şeylerden çok etkilenmiş olsa gerek. Önce planını yaptı. Roma'ya karşı bence iyi bir plan tutturdu. Ama ne hazindir ki yani devre arası yayınlarında bile neler konuşuldu. İstediği sonuçla ve hiç fena sayılmayacak bir planla oradan çıktıktan sonra da kafasına atıldığı söylenen Aziz Yıldırım tarafından ifade edilen, kendisinin Aziz Yıldırım'a söylediğini bildiğimiz su şişesi mevzusu ve bütün bu olayların artık ne derler bardağı taşıran damlası olduğu için duygusal kişiliğiyle bildiğimiz İsmail Kartal böyle bir karar aldı. Ama Aziz Yıldırım ortalığı biraz toparlamış oldu. Ha, bundan sonrası ne olur ne biter bunlar çok istifamlı konular ama şu an itibariyle Fenerbahçe belki aslında böyle bir krizle de herkesi bir susturması diyeyim oldu. Bilmiyorum, onu biraz sesli düşünelim karşılıklı.
1: Yani bunun yanı sıra abi en çok dinleyicilerimizden gelen sorulardan birisi de bu birliktelik devam edecekse ne kadar sağlıklı olur şeklinde. Çünkü bunun bir benzerini Fatih Tekke'de çok yakın bir zamanda görmüştük.
0: Ama şöyle mevzuda şöyle bir farklılık var. Evet, kamuoyu önüne yansıyan biçimiyle, bizim tanık olduğumuz biçimiyle benzer gibi gözükmekle beraber orada biraz bu işin içerisine vakit geçirirseniz belli tahminleri yapabiliyorsunuz kardeşim. Şöyle bir durum var. Şimdi Muhammed Salah'ı alıyorsunuz, işte Fabinho'yu alıyorsunuz ve yöneticiler biraz daha kabarırlar böyle durumlarda, tamam mı? Yani iyi futbolcuları aldık biz kardeşlik, önemli isimler aldık falan filan ve ondan sonra hani orada bir şeyler, elektrik akımı bir anda değişir takımın içerisinde. O elektrik akımı değiştiği için gelen yıldızın ağzının içine bakarlar. Onun sözleri çok kıymetli olur. Yönetici artık kendini bir gerçeğe dönüştürür falan. Yani Trabzon ayağı böyle olmuştur demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Trabzonlu gazeteciler bunları çok iyi, çok daha iyi tarif ederler. Ama oradaki hikaye biraz daha yapılan transferlerden kaynaklı ve ortamın değişmesiyle ilgili ki Fatih Tekke bunu söylemişti zaten. Hoca yer, hoca yiyecek transferler bunlar diye. Fenerbahçe'de ise çok uzun yıllar yaşanan o manik tepesi fal var ya, Fenerbahçe ile ilgili ben ta 6-7 yıl evvel şu cümleyi kullanıyordum. Yani Fenerbahçe büyük yenilgilerin ve büyük zaferlerin takımıdır. Yani ne demek istiyorum? Yenilgilerini de galibiyetlerini de çok büyüterek hareket eden bir camiadır diye. Dolayısıyla her bir maçı yıllardır final havasında oynayan, her bir galibiyetini çok büyüten, her bir mağlubiyetinden çok büyük krizler yaratan bir camiada teknik adama yüklenme konusu artık başka bir boyuta geldi. Yani dakika dakika analiz edip burada yanlış yaptın, burada yanlış çıkardın, oyuncu değişikliğinin dakikası 2 dakika erken olabilirdi falana geldiği için burada da antrenörlere artık hata payı bırakılmayan bir ortamda, sizin antrenör kimliğinizde biraz daha duygusal bir kişilik barındırıyorsa öyle bir sorun ortaya çıkabiliyor. Orada tabii ses, yani Fenerbahçe yönetiminin iletişim hataları da konuyu buralara getirdi. Mesela ben bir soru sorayım size, Talişka niçin gitti? Bence sen başka bir şey söyleyeceksin, ben başka bir şey söyleyeceğim. Halbuki Fenerbahçe geçen sezonu en skorer oyuncusuna yolluyorsa bununla ilgili Fenerbahçe kamuoyu ikna edilmeliydi. Özellikle ruh hali bilinen bir camiadan bahsediyoruz. Mesela ben size başka bir soru sorayım. Asensio niçin oynamıyor? Evet. Eğer Fenerbahçe bu kadar senede şampiyon olamayan bir takım, en önemli oyuncusu oynuyor oynamıyor gibi bir ikilicikli durumla karşı karşıya kalıyorsa bunun iletişimi yapılacak ki hoca buradan zarar görmesin. Belki hoca bizzat bu iletişimi kendisi yapacak. O da ayrı bir hikaye ki yanlış bir iletişim yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla

0: Fenerbahçe'nin bütün köşeleri tıpaması gereken bir noktada Fenerbahçe'yi biraz gevezelere, belagatı yüksek insanların eline ve insafına bırakırsanız bu tip krizler kaçınılmaz olacaktır. Ben yıllardır bas bas bağırıyorum, gücüm ölçütünde sesimin gittiği yere kadar söylüyorum. Fenerbahçe'nin yıllardır şampiyon olamamasının sebebi antrenör sorunu değildi. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi transfer sorunu da değildi. Fenerbahçe'nin gücünü armasının etki alanını kemiren, buradan kendine bir şeyler devşirme adet edinmiş insanlar başta olmak üzere planlama ve organizasyonun iletişim birleştirilemeyip dolayısıyla camianın bir şekilde konsolide edilememesi, hedefe konsolide edilememesi ile ilgili bir problem. Bu çok geniş bir konu ama çok kısaca böyle ifade edeyim. Bugün de bundan müzdarip oldu ve güzel bir akşamın sonunda müzdarip oldu. Ağızlarında keçi boynuzu tadı kaldı şimdi Fenerbahçelerin. Çünkü belki de Roma maçına herkes 0 puan yazmıştı. Ya Roma çok güçlü işte, bir antrenör takım falan demişti. Ama hayır, yok, Fenerbahçe planını yaptı, programını yaptı. Ve kafa kafaya oynadı. Hatta belki kimine göre galibiyeti kaçırdı desek bile yanlış olmaz. Bunları yapmış bir şeyden sonra karşılaştığı manzara işte bu. Yani buraları tamir ve tadilatı ile ilgili, hani sadece bu akşam böyle oldu, bunun neticesi böyle olurdan ziyade her bir Fenerbahçeli'nin kendini Fenerbahçeli olarak addeden, kendine kimlik edinmiş herkesin şu soruyu sorması lazım. Ben ne kadar etkileniyorum? Benim Fenerbahçe ile ilgili oyunuyla, hocasıyla, başkanıyla ilgili görüşlerimin ne kadar %100 orijinal ve bana ait? Ben kimlerden ne kadar etkileniyorum? Ve etkilendiğim insanlar gerçekten niye amaca dinliyor olabilir? Benim bu fikrimi etkiliyorlar. Bence buraları sorması gerekiyor. Onlara istikamet tayin edilecektir. Yani kendi istikametlerini bulacaklardır. Zor bir şey mi istiyoruz bilmiyorum.
1: Peki abi, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumların için kırmadım bağlandı. Sıcağı sıcağına yorumlarını aldık. Çok teşekkür ederim.
0: Estağfurullah, rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Ufuk Kağan Karacan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve yayınımızda da kaçıncı saatteyiz bilmiyorum. 19'dan beri yayındayız gerçekten. Sizlerin mesajlarına da yer verelim tabii ki. Enes Bey yazmış, sizi kesinlikle tenzih ederek Aziz Başkan'ın dediği gibi medyanın çok basit bir ikiyüzlülüğünü ifade etmek istiyorum. Geçen hafta Skriniar oyun ve saha içi ile ilgili bir yorum yaptı. Medyanın ekseriyeti Skriniar hocayı ekrandan açık açık eleştirdi dediler ama dün Okan Buruk oyun üzerinden hakem okumasına rağmen Torreira hakem üzerinden değil eksik ve hatalarımıza odaklanmamız lazım dedi. Bakıyoruz medyada Allah'ın bir kulu Torreira hocasını eleştirdi. Hocayla ters düştü demedi. Fenerbahçe olunca bu sürekli yapılıyor. Enes Bey, katılıyorum ben yorumunuza. Yok, bana demediğinizi biliyorum zaten ama ben de şunu ekleyeyim. Programın başında hatta söylemiştim. Enes Bey'i görmüşsünüzdür medyada çok sık. Türkiye'de işte Dünya Kupası'na bir hakem bile gönderilmiyor, İşte bu kadarız falan şeklinde sürekli hakem eleştirileri bu konu üzerinden. Bugün PSV Eindhoven-Shakhtar mücadelesini, Şampiyonlar Ligi mücadelesini Halil Umut Meler yönetti. Ben maç kolikten kendim baktım da öğrendim. Bunun hiçbir haberini veya yorumda güzelliğini görmedim. Benzer bir durum. O ikiyüzlülüğe katılıyorum. Bir ikiyüzlülük de şurada var. Yani burada tabii aynı mesleği yaptığım insanlara eleştiri yöneltmek ne kadar doğru bilmiyorum ama ya şunlara da şahit oluyorum ve benim de çok rahatsız olduğum bir durum. Mesela geçtiğimiz Liverpool mücadelesi Arne Slot basın toplantısı. Ya Arne Slot'a bir soru soruluyor. İsim vermeden söyleyeceğim. Bir soru soruluyor. Diyor ki Jamie Carragher maç hakkında. Jamie Carragher eski bir Liverpool futbolcusu ve şu anda yorumcu. Maç hakkında işte Galatasaray'ı kolay yeneriz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Maçın önünde gelen soru. Arne Slot diyor ki yani Jamie Carragher'la pek tanışıklığım yok. Eskiden bu kulüpte forma giydi. Evet ama ben yoktum o zamanlar. Bilmiyorum, tanımıyorum. Hani yorumcudur. Kendisi söylemiştir. Hani beni çok ilgilendiren bir konu değil diyor. Maç sonu basın toplantısı. Arne Slot'a yine bir soru. Aynı kişiden geliyor soru. Soru şu şekilde. Jamie Carragher böyle demişti. Bilmem ne bilmem ne, düşünceleriniz neler? Yani hani ben donup kalmıştım mesela. Sonrasında öğreniyorum ki bu soruyu soran kişi gidip diyor ki insanlara, ya bana ne, ya benim umurumda mı? Ben kendi primimi yaptım. Kendimi videoya çektim. İnternete yükleyeceğim o yüzden. Ya hani böyle bir halde var. O yüzden hani medya eleştirisi konusu da ne kadar yanlış, yanlış değil. Abi helal olsun. Bu Türk basınına, bu spor yazarlarına, işte adama yok kaloriferci, yok beyaz kazaklı, yani ayıptır. Ama işte İsmail Kartal da budur. Burada teknik direktör karşılaştırması yapmışsınız, oraya girmek istemiyorum. Yani herkesin duruşu karakteri var tabii ki, yani öyle bir şey yok, katılmıyorum yani dediğiniz şey. Eskiden Fenerbahçe'nin maçlarını seyrederken diken üstünde oturur, hop oturur, hop kalkardık. Artık maç sonlarında da hop oturup hop kalkmaya başladık demiş Levent Bey. Kolay gelsin Göksel'in çağrı, olay DEDA değil. Adam her basın toplantısı felaket. İsmail Kartal'ın her basın toplantısı felaket. En iyi Roma kadrosu diyor mesela. Fenerbahçeli muhabirler tarihin en iyi Roma kadrolarından biri demek istedi diye düzeltiyorlar. Okan Hoca'yla da çok dalga geçiyorlar mesela. Senin görüşün nedir diye de bir dinleyicimiz sormuş. Ya ben kendi görüşümü de söyleyeyim. Birkaç dinleyicimiz sormuş. Bence bu kadar hocalıkta kırılgan olunmamalı. Yani bu kadar... Mesela birazdan İbrahim Yavuz'la konuşuruz. Benim düşüncem şu, yani hani kendi düşüncemi söylüyorum bu arada, katılırsınız katılmazsınız, burada fikir birliği yapıyoruz. Ama İsmail Hoca işte çıkıp mesela şunu diyebiliyor. Benim çok kafama takılmıştı bu konu en başta. İbrahim Yavuz'a da birazdan söyleyeceğim, daha önce konuşmuştuk bu konuyu. Yani İsmail Hoca çıkıp diyebiliyordu mesela, benim bir şampiyonluğum çalındı, tescillendi bu da diyordu mesela. Yani veya işte Galatasaray 102 puanla şampiyon oluyor, 99 puanla gerçek şampiyon kim zaten herkes gördü falan diyordu. Şimdi bu derece açıklamalar yapacak kadar sivri konuşursanız eğer, yani bence gelen eleştiriler yüzünden veya bir tökezleme halinde gelecek eleştirilerin de bu kadar yoğun olabileceğini veya seviyenin biraz daha farklı bir yönde olabileceğini bilmeniz gerekir. Bugün Italiano mesela kötü bir performans gösterse, kovulacak duruma gelse, böyle bu tarz eleştiriler olmayacak. Ya bu biraz aslında yarattığınız durumla alakalı bir şey diye düşünüyorum. Peki İbrahim Yavuz'a gidelim bir. İbrahim Yavuz'la konuşalım. Gerçekten ilginç bir gündem var önümüzde.

Peki o soruları soran kim Göksel'in? Ya ben burada isim verip kimsenin işiyle falan bir, ya öyle bir şey değil. Ben sadece yaşadığım olayı. Ya bu bir kişi değil, bir sürü kişi var bu arada. Yani çok hani merak ediyorsanız bakıyorum, sizle samimiyetimiz de var. Ben size yazarım ismi ama gerek yok yani. İbrahim Yavuz bir dakika sonra bu arada bizimle birlikte olacak. O da bir yandan yayına hazırlanıyordu. Bizimle birlikte olacak. Sonrasında Fatih Demirkol'a da gideceğiz. Yayında okuma demişsiniz de yok. Biliyorum. Konuştuk kendisiyle. Yunus Aydın maça gitti. Musa Bey demiş evet. Yani yine kaos dolu bir gündem. Ve İbrahim Yavuz'u şimdi yavaş yavaş arayalım. Bağlantımızı gerçekleştirelim. O da yayına hazırlanıyordu. Hemen kendisiyle bağlantımızı kuralım.

0: Yavuz bizimle birlikte. İbrahim abi hoş geldin.
1: Gökşen'im merhabalar, hoş bulduk. İyi
0: yani çok ilginç bir yayında birlikteyiz çok abi. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşandı. İlk olarak yorumlarını çok merak ediyorum abi.
1: Ya şöyle tabii çok şaşırtıcı. Yani sonuçta biz hep şeyden bahsediyoruz. Lider olmanın ne kadar zor olduğunu, değil mi? Yani baskılara direnç gösterme olayının çok zor olduğunu ama sonuçta buna direnç gösterdiğinizde gelişim başlar. Bu oyuncu için de geçerli. Teknik direktör için de geçerli. Şimdi Aziz Bey'i dinledim biraz önce istifadan sonra. İşte herhalde hocaya bir su mu atılmış, öyle bir şişe atılmış değil mi? Öyle bir şeyden bahsetti başkan.
0: Evet.
1: Ya bir kere tabii bunun asla konuşulacak bir tarafı yok. Kim olursa olsun. Ya bu çok çirkin ama şimdi kulübün teknik direktörü buna kızıp ya da sosyal medyada eleştirilere kızıp istifa ediyorum diyorsa bu çok tehlikeli bir hadise. Ya bunun Fatih Tekke'den falan çok fazla bir farkı olmaz yani.

0: entelektüellik, gelişim, direnç burada başlamaz mı? Şimdi sen oyuncu olduğunu düşün, o takımın bir parçası olduğunu düşün. Teknik direktörü bıraktı diyorlar. Şimdi ne düşünürsün lan? Niye? Yani niye teknik direktör istifa eder? Diyecekler ki ya işte çok fazla eleştiri varmış ya da suç şişesi atmışlar. Oyuncu demez mi ya? Bizim her gün anamızı ağlatıyorlar. Yani bize neler diyorlar değil mi? Her yerde yani oyuncu olarak en çok baskı onların üzerinde değil mi? Sonuçta sahada bu işi icra eden insanlar oyuncular. Yani topu sürerken oyuncu protestoyla karşılaşıyor değil mi? Topu sürerken. Şimdi İrfan Can ne yapsın o zaman? İrfan Can Kahveci o da mı istifa etsin?
1: Ya abi bir de yani burada şöyle bir garip ya. Olay yok mu İbrahim abi? Seninle daha önce de konuşmuştuk. Dinleyicilerimize aktardım. Senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi İsmail Hoca da böyle açıklamaları iyi günde mesela kendisi yapıyor. İşte 102 puanlı Galatasaray şampiyonluğunun ardından gerçek şampiyonu biz gösterdik demişti. Onun öncesinde işte tescilli bir şampiyonluğumuz var zaten de çaldılar falan gibisinden söylemişti. Yani böyle söylemlerde bulunursanız böyle reaksiyonlar da kötü bir dönemde, tökezlediğiniz bir dönemde almanız çok
0: karşınıza
1: normal.
0: Karşınıza gelir. Değil tabii mi? Çok evet. Normal. Ya işte buradaki Gülsen'in temel problemi o zaten. Yani aslında başa gittiğinde bu anlaşılabilir bir durum yani. Yani oyuncuları kime teslim ettiğinizi bir kere çok iyi süzgeçten geçirmeniz lazım. Kime teslim ediyorsunuz oyuncuları? Şimdi psikolojik anlamda bu kadar geçmişte de dağılmış bir insana oyuncuları teslim etmek çok sağlıklı bir durum değil. Ben en başından beri bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bana direnç gösteremeyen insan bugün değil ki, bak geçmişte senin verdiğin örneklerde şampiyon olamıyorsun, ben oldum diyorsun.
1: Evet.
0: Ya birini deplasmanda yeniyorsun, şampiyon takımı yeniyorsun ama lig bittiğinde şampiyonu olmuş, gerçek şampiyonu insanlar gördü diyorsun. Şimdi nasıl yorumlayacağız bilmiyorum ki. İşte sosyal medya üzerinden başkan çok işte yanlış haberler üzerinden, eyvallah tabii ki kimse insanlara iftira atmasın, yalan söylemesin ama eleştiri de bu işin bir parçası ya, yani hakaret etmeden teknik anlamda. Şimdi benzer ifade Yaz Yıldırım'ı da kullanmıştı ya, oyuncular fiziksel olarak iyi durumda değil. Kendi de bu anlamda bir eleştiri yapmıştı değil mi?
1: Evet.
0: Yorumcular da benzer eleştiri yapıyor. Beşiktaş maçından sonra fiziksel olarak bu kadar geride olan bir takımı eleştirmeyecek mi yorumcular yani?
1: Kesinlikle abi. Ama Aziz Yıldırım'ın serzenişi de daha çok medyaydı abi. Su şişesi olayına değil de medyaydı daha çok sanki.
0: İşte medyanın eleştirileri, hocayı çok fazla eleştiriyorlar. Bak saygısızlaşma o ayrı bir şey. O konuda %100 başkan haklı ama neyse, bununla ilgili bu işi yapan adamları giderseniz suç duyurusunda bulunursunuz, o ayrı. Ama şimdi bunu yapıyor diye bir insan, bilmiyorum ya, benim 8 yaşında yeğenim yapsa kızarım ona yani. Hani bir şeye küsüp bırakıyorum falan dese ya. Bilmiyorum yani ben biraz bu konuda şey olamıyorum, kusura bakmasınlar, duygusal olamıyorum yani. Bu kadar hani profesyonel bir işin, milyonlarca insanların peşinden koştuğu bir camianın en tepesinde olan insanlar bu kadar duygusal olamaz. Dünyanın bilmiyorum neresinde vardır böyle bir istifa ve devamında bu şekilde konuşmalar. Var mıdır bilmiyorum. Asla geri dönmeyeceğim dedi, çıktı gitti hoca.
1: Evet, oyuncusu, ama Aziz Yıldırım da yarın takımın başında olacak diyor.
0: İşte oradan sağlıklı bir şey çıkar mı? Ya bugüne kadar normal giderken bu kadar sağlıksız durumun ortaya çıktığı bir takımdan sence bundan sonra çıkar mı? Karşısına gelmez mi zannediyorsun bunlar? Geldi Fatih Tekke'nin benzer durum değil miydi?
1: Bir maç sonra geldi hem de.
0: Bir maç sonra geldi. Yani bana çok mantıklı gelmiyor. Yani hiç yani elle tutulur hiçbir şey yok. Yani burada şimdi sitem ettiğiniz, kızdığınız şey ne? Kime kızdınız? Ben anlamadım. Suya mı kızdınız? Medyaya mı kızdınız? Tuttu da medyada bu işin bir parçası ya. Direnmek zorundasınız ya. O zaman her tepki gösteren, mesela biz de işin yorum tarafındayız. Sen de benzer durumu yaşıyorsun. Sana da bir sürü olumsuz eleştiri geliyor değil mi? Bize de geliyor. Neler yazıyorlar? Evet. Şimdi mesela ne yapalım biz? Şey mi diyelim? Biz yapamıyoruz. Küstük, bırakıyoruz, gidiyoruz. Olur mu yani? Buralarda bunlara direnç gösteren insanlar bu işleri yöneten insanlardır. Futbolcu için de geçerli. Yoksa herkes bırakıp gidiyor. Şimdi İrfan Can Kahveci ne yapsın? Merak ediyorum ya. İrfan Can Kahveci'nin yaşadıkları normal miydi geçen hafta maçta? Bütün statistik diyor.
1: Tabii.
0: Yani mesela o da bırakıp formayı çıkarıp gidebilirdi, beklemeseydi devre arasını.
1: Böyle olmaz yani. Olay Tan örneği var abi mesela. Yine.
0: Ya olmaz asla ya. Yani bunun elle tutulur. Yani mantıklı hiçbir tarafı yok.

0: Ben anlıyorum, insanlar duygusal yaklaşıyorlar. İşte hoca çok fazla üzerine gelecekler. Fenerbahçe takımı böyle oyuncuları bir araya getiriyorsa, değil mi? Getirmese de Fenerbahçe'yi yönetiyorsan konu kapanmıştır. Hedefe oynamak zorundasın. Dört maçın ikisini kaybediyorsan, bir tanesini de direkt rakibine kendi sahanda kaybediyorsan eleştirileceksin, tepki göreceksin. Ama orayı sağlıklı analiz edip oradan ayağa kalkacaksın ya. Yoksa o diğeri işin en kolay tarafı. Peki. Onun kimseye bir faydası yok. Ne kendisine ne Fenerbahçe'ye. Bence bu taraftan bakılması lazım.
1: Peki İbrahim abi, çok teşekkür ederim. Değerli yorumlar.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana. Görüşmek üzere.
1: İbrahim Yavuz'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Bir diğer bağlantımıza da geçeceğiz. Son bağlantımıza geçeceğiz. Tırnak içinde eleştiri değil, adamlar resmen alay ediyorlar demiş bir dinleyicimiz. Yani o zaten ayrı bir saygısızlık yani. O bambaşka bir şey oldu. Kale alınacak bir şey bile değil yani. Maalesef ülkemizde sık sık gördüğümüz bir kesimin her şeyle alay ettiği bir şey. Yani bunun önüne de geçilmiyor. Hepimizin başına gelen bir şey ne yazık ki. Ve ya o kendi terbiyesizlikleri, yani onları ciddiye alan bile yok. Bence yılın en iyi futbolunu oynadı. Gendouzi'nin olmayışı takımı daha iyi yaptı. Fenerbahçe yenilir de olsaydı Kante ile Gendouzi aynı anda oynamamalı. Çok iyi bir puandı. Galatasaraylı olarak tebrikler diyor Tevfik Bey. Enes Bey de diyor ki Göksel'in ve İsmail Kartal sürekli olarak iletişim üzerinden eleştiriliyor. Yani bu iletişim, ben bilmiyorum maç kazanmanın yüzde kaçını oluşturuyor ama herkes bir tutturmuş İsmail Kartal'ın iletişimi. Bunun üzerinden tepinip duruyor. Daha önce de kazana bile takılmışlardı. Ya Okan Buruk sağ kenarında her karardan sonra zıplıyor. Tuhaf tuhaf tepkiler veriyor. Ağzından okuduğumuz kadarıyla sürekli hakarete varan sözler söylüyor. Kimse Okan Buruk'u yıpratmıyor. Ya bu da yanlış bir düşünce mesela Enes Bey. Ben yani şu anda ben mesela Twitter'a girdiğimde 3-4... şeyden birisi, tweet'ten birisi Okan Buruk'un görsel hali, bir şeyler falan. Buna verilen reaksiyon önemli. Okan Buruk bunları umursamıyor demek ki. Yani Okan Buruk parantez içinde gülerek diye bir tabir medyaya kazandırıldı mesela. Bir Galatasaraylı olarak bu sene bol bol Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı tebrik edeceğiz gibi demiş bir dinleyicimiz de. Evet, bir sonraki bağlantımıza geçelim o zaman. Bir başka bağlantımıza geçelim. Fatih Demirkol bizimle birlikte olacak.

0: ve Fatih Demirkol hattımızda. Fatih abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler abi. Yani çok garip bir günden, beklemediğimiz hızda gelişen enteresan gelişmeler var. Önce İsmail Kartal'ın istifası, sonra Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Sen nasıl yorumluyorsun ilk olarak bu gündemi?
1: Her şeyden önce bu süreç bize gösterdi ki Fenerbahçe futbol takımında rüzgar çok sert esiyor ve çok ciddi bir gerilim varmış. Roma gibi çok güçlü bir takım karşısında çok iyi bir oyun, galibiyetin kaçırıldığı bir akşamda İsmail Hoca'nın istifa etmesi zaten olayın ne kadar gergin olduğunu gösteriyor. Buradaki en önemli konulardan bir tanesi su şişesinin İsmail Hoca'ya fırlatılmış olması. Zaten biraz önce açıklama yapıldı ve şahıs tespit edilmiş ve 6222 sayılı kanun dahilinde seyirden men cezası uygulanmış, ifadesi alınmış. Dolayısıyla o su şişesini fırlatan kişi de bulunmuş oldu. İsmail Hoca buna içerlemiş. Ama sadece bu değilmiş konu. Başkan Aziz Yıldırım'ın ifadelerine göre o kadar çok baskı altında hissediyormuş ki ilaçlar da kullanıyormuş. Şimdi bu kadar çok baskının olması bu pozisyonun gereği. Yani Fransa teknik direktörü bir dönem gazeteler tarafından yani hakareti falan da geçecek kadar eleştirildi. Yani cinsel tercihleri falan eleştirildi. Fransa'da böyle eleştiriyorlar adamı. Evet. Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde Mourinho kadar eleştirilmiş bir teknik direktör bulamayız. Türkiye'de de yerden yere vuruldu. Sonuç itibariyle beni neden eleştiriyorsunuz? Bana niye destek olmuyorsunuz? Benim arkamda niye durmuyorsunuz diye, eğer kalbiniz kırılıyorsa bu işi yapmamanız lazım. Mesela siz de mikrofondasınız ve size de bir sürü eleştiri geliyor. Evet. Üzülecekseniz, kalbiniz kırılacaksa ve burada da yıprandığınızı hissedecekseniz o zaman bu işi yapmamanız lazım.
0: Fatih abi bir de şöyle bir şey yok mu? Yani mesela İsmail Kartal'ın açıklamalarına da baktığımızda iyi günde o da ama bu tarz açıklamalar yapıyor. Mesela sezon başına dönelim. İlk geldiğinde şöyle bir şey söyledi İsmail Kartal. Benim iki şampiyonluğum var. Biri zaten çalındı, tescillendi dedi. Veya onun öncesinde işte gerçek şampiyon biziz dedi. Şimdi bu kadar sert demeçler verilirse tökezlenilen durumlarda da böyle şeylerle karşılaşmak, bu kadar ağır eleştirilerle karşılaşmak çok normal değil mi?
1: Ya zaten yapılan iş bunu kendiliğinden getiriyor. Şimdi burada mesela yine Başkan Aziz Yıldırım medyanın çok fazla eleştirdiğini, YouTube kanallarında ve radyolarda, televizyonlarda İsmail Hoca'ya çok yüklenildiğini söyledi. Ama mesela ben de dahil Radyo Gol'de de, Haber Global'de, Kontra YouTube kanalımızda, Haber Global YouTube kanalımızda defalarca İsmail Hoca'yı tebrik ettik. Bu akşam da mesela yayınlarda, Haber Global'de Roma karşısında çok iyi oynadığını takımın, İsmail Hoca'nın Lyon maçında da çok iyi bir performans gösterdiğini, bu akşam Roma karşısında da beklentilerin çok üstünde olduğunu, işte takımın teknik, taktik ve mental anlamda çok iyi hazırlandığını, Roma'ya tam anlamıyla cevap verdiğini, işte bir Roma karşısında ne kadar oynanacaksa o kadar oynandığını, galibiyetin kaçtığını falan söyledik. Bunları duymuyor ama İsmail Hoca. Ve Aziz Başkan da çok eleştirildiğini söylüyor. Halbuki övgü de var ama bu işin içinde. Herkes her zaman eleştirmiyor ki. Bu işin doğası şu, bunu kabul etmek zorundayız. Görsel sanatlar ve temaşa içeren sporlar hepsi aslında bunu da içeriyor bir tarafıyla. Yani performans sergileyeceğiniz yerlerde işinizi iyi yaparsanız insanlar sizi alkışlar. İşinizi yapamazsanız yuvalar, yumurta atar, domates atar. Tarih hep bununla şeydir, örülmüştür. Yani gladyatörler dövüştüğünden beri bu böyledir. Siz işinizi iyi yaptığınızda insanlar sizi kahraman ilan eder. Görsel işler yapıyorsanız, kitlelerin karşısına çıkıyorsanız, işinizi iyi yapıyorsanız insanlar sizin için der ki helal olsun, işte benim adamım bu, bir numara, işte o benim kahramanım der. Yapamadığınız zaman da sizinle ilgili olabilen en sert eleştirilerle karşılık verir. Şimdi beni sürekli eleştiriyorlar. Hayır, İsmail Hocam seni sürekli eleştirmiyor insanlar. Sen dördüncü defa Fenerbahçe'ye teknik direktör oldun. O kadar çok övgü aldın ki, bak şampiyonluk yok. Bir Türkiye Kupası dışında hiçbir başarı yok. Ama dördüncü kez Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü oluyorsunuz ve diyorsunuz ki beni hep eleştiriyorlar. Yok kim, yani bu İsmail Hoca'nın en son söyleyeceği şeylerden biri olmalı. Şu ana kadar mesela örnek verelim, Ersun Yanal şampiyon oldu. Onun kadar eleştirileni gördünüz mü siz? Zico şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. Daha ne yapsın adam? Zico istifa etsin diye mendil salladı bu taraftarlar.
0: Evet.
1: Yani sen bizi anlamıyorsun, Türkçe bilmiyorsun. Biz sana Brezilya'da yapıldığı gibi yapalım, mendil sallayalım dediler. Zico dedi ki haklılar, kötü oynuyoruz dedi. Tabii ki eleştirecekler dedi. Hatta çıktı dedi ki ben olsam ben de bizi eleştirirdim dedi. Çünkü bu işin doğası bu. Ya ben çok kırılıyorum, beni eleştirdikleri zaman çok üzülüyorum diyorsanız yapmayacaksınız bu işi. İsmail Hoca'ya birinin bunu anlatması lazım. Artı İsmail Hoca'nın işi YouTube kanalında, sosyal medyada kimlerin onu eleştirdiğini takip etmek değil. İsmail Hoca'nın işi teknik direktörlük yapmak. Teknik direktörlüğünü başarılı bir şekilde yaparsa ve bunun karşılığını almaya başlarsa zaten o tribünler, o sosyal medya, o radyolar, televizyonlar, herkes tebrikler hocam, harika iş çıkardın diyecekler. Zaten bağrına basacak, alkışlayacak, kahraman ilan edecek, neyse ne. Ama yani ilk 4 haftada 2 mağlubiyet almış bir teknik direktörü derbide

0: ezilmiş bir teknik direktörü, kendi sahasında rakibi karşısında 1-0 öne geçtiği maçı vermiş bir teknik direktörü de kusura bakmasın insanlar övemez ki. O zaman överse bir tuhaflık vardır. Ya İsmail Hoca olsa, başka birisi teknik direktör olsa, İsmail Hoca yorumcu olsa, ki yıllarca birlikte yorumculuk da yaptı bizimle, Fenerbahçe TV'de birlikte çalıştık. İsmail Hoca o dönemki teknik direktörleri eleştiriyordu. Çünkü kötüydü. Sonuçlar kötü olunca eleştiriyordu. İyi olunca da tebrik ederim diyordu. Yani bu işin doğasının bu olduğunu en iyi bilen İsmail Hoca. Ama bugün beni eleştiriyorlar. O zaman ben istifa ediyorum. Bilmiyorum, bu bana çok şey gelmedi. Hani bu noktaya gelmesi çok mantıklı gelmedi. Diğer taraftan cümle şu. İsmail Hoca diyor ki, kulübün önünü açmak için kesinlikle bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum. Şimdi bu ne demek? Kulübün, eğer sosyal medyadaki ya da YouTube ya da radyoda, Radyo Gol'de beni eleştiriyorlar, o yüzden ben de istifa ediyorum derse, buradan şunu çıkarırız. Radyo Gol eleştirince İsmail Hoca kırılmış. Böyle demiyor ki, kulübün önünü açmak için diyor. Yani kulüpte şu an başka bir tasarrufun olabileceğini söylüyor. Evet. Ve diyor ki, ben o tasarrufun önünü açmak için çekiliyorum. Yani İsmail Hoca'nın kulağına başka bir şeyler gitmiş demek ki. Ya da buna inandı. Yani belki bir şeyler gitmedi. Kendi kendine düşündü. Dedi ki, ya benim yerime acaba birini mi arıyorlar dedi. Ya da birileri dedi ki, hocam senin yerine birilerini arıyorlar. O da böyle bir maçın ardından dedi ki, kulübün önünü açmak için istifa ediyorum. Mesela şey demedi, beni çok eleştiriyorsunuz. Ben de dayanamıyorum, ilaç kullanıyorum, uykularım kaçtı. Ben durmadan YouTube kanalları izliyorum, beni eleştiriyorsunuz. Radyo dinliyorum, beni eleştiriyorsunuz demedi.
1: Evet.
0: En çok da Radyo Gol eleştiriyor demedi mesela. Yani demek ki kulübün önünü açmak cümlesinde bir şey saklı. Nedir açmak? Yani ne yaparsan, istifa edince ne olacak? Sen gidince ne olacak ki kulübün önü açılacak? Bunu eğer İsmail Hoca anlatırsa biz de anlayacağız.
1: Peki Fatih abi, çok teşekkür ederim. Değerli yorumların için kırmadın sıcağı sıcağına. Çok teşekkür ediyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Fatih Demirkol bizimle birlikteydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Fatih Demirkol'la birlikte de programı noktalıyoruz. Yani gerçekten bütün konuklarımıza da, sevgili Berk Sayar'a özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani orada benden daha çok çaba sarf etti. Arka planda gerçekten buradan teşekkürlerimi de kendisine aktarıyorum. Bütün bizimle birlikte buluşan değerli konuklarımızı burada olmalarını Berk Sayar sağladı. Onu söylemiş olalım. Gerçekten 19'dan beridir yayındayız. Neredeyse saat 12'yi göreceğiz ve şöyle bir toparlamak, özetlemek gerekirse, ilk olarak İsmail Kartal basın toplantısında çıktı. Dedi ki, soru almadan ben bir şey söyleyeceğim kendimle ilgili dedi ve istifa ediyorum dedi. Sonrasında Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, Aziz Yıldırım birçok konuya değindi ama Aziz Yıldırım da özetle şunu dedi: ben büyüğüm, İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmiyorum, yarın takımın başında olacak dedi. Yarın neler olacak hep birlikte göreceğiz. Hepimizin kafasında bu soru işaretiyle bugün uyuyacağız muhtemelen ve artık yavaş yavaş da dakika skor programımızı, maç sonu programımızı noktalıyoruz. Bizimle birlikte bu saate kadar olduğunuz için siz sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle ben Göksel'in Çağrı Saraç, dakika skor ve maç sonu programında sizlerle birlikteydim. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları

savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye, Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına kafasına bastı rakibi. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira ile ağzını ağzına vurmuşsun. Saray'ı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike. Bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor iki tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncu en fazla burada bir iki kere denemişsidir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Yakus'un arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı. Saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Yani artık o kadar kalmaz. Yani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sane falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor ya, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar. Hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç, özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum, işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği.
Bakın Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizmi var en azından. Güçlü bir oyuncu, diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor, ne yapsın Okan Buruk, ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun, set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demineceği söylemeye çalıştı. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu, bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobsa bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte, onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte Sané dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim, ben de bağırdım. Ya dedim ya sen Sanesin dedim ya. Sen Sanesin dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet, ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölgeye oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demineceğiz dediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam Osimhen'i getirdiniz, bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetimi planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabun hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numara alıp 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim.
Bilen bilir, bilmeyen de izlesin. Şeytanın Avukatı filmi, Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı, Kenny Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu içinde

0: oradaki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik geçer. Ve der ki, kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da, yani şeytan, bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı, hani kulübün kültürü gereği, ya bu transferler nerede, bakın rakip takımım şunu aldı bunu aldı gibi sözler, o anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin, işte bakın biz Eylül'de bunu getirdik, şunu getirdik, yine getiririz, biz başkasına göre mi transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı, hani bence siz de şu an söylüyorsunuz, hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir şey bu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden dolayı da Sporting maçında da onu izleyemedik. Abdülkerim de başlamadı çünkü artık Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenar oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde, koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçları iyi oynayabilen, henüz kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncusunu aldı. Sol stopere çekti. Dörtlü stoper olmasını istedi. Ya bir sürü konu var. Yani sol stoperinizi, sağ bekinizi üçlü stoper yapabilirsiniz. Pek çok formasyonda gördüğümüz pek çok takımda değiştirilecek bir sürü şey var. Ama siz sol bekinizi alıp dörtlü stoper yaparsanız, bunu tasarlarken yani Galatasaray, Okan Buruk aklındakini ben anlıyorum. Yani işte benim savunma arkama sarkacaklar. Ben orayı dinamik bir oyuncu koyarsam onlarla beraber koşabilir. Savunma arkasına pozisyon vermem çok anlamlandıramadığımız bir pozisyon oldu orada, penaltı pozisyonu, ama savunma arkana yine de sarktılar hocam. İlk gol sadece tek stoperle oynamandan mütevellit. Takım savunmasını düzgün kuramadın. Bloklaman gereken bir top ağlarla buluştu falan filan. Ama ne diyorum? O gol Dursun Özbey yazar diyorum. Eray Yazgan'ı da ekliyorum. Çünkü başarıda hep kendisine yazıyor. Çok istiyor bunu. Bunu da atlamayayım ben. Tamam, öyle mi? Şimdi Galatasaray takım kadro planlamasını geniş zamanda konuşacağız. Ama biraz da şunu değinelim. Sağ bekinde oynayan Şalay bu takıma kanat yediği, bilemedin 9.5 yediği olarak geldi. Okan Buruk aldı onu. Önce kanat bek yaptı, sonra bek yaptı. Bu bir başarı ama bu bir sezonluk bir şey olması lazım. Süre gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğümüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür, onunla bitireyim. Hep örnek görüyor. Bak araya Şalay'ı sıkıştırdım. Daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu. Ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor, onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.

0: kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
1: O golü de yapacaksın. Kolay gol yedik ve %100'ü atamadık. Buralarda kolay gol yiyip %100'ü atamazsan da işte...
2: Haluk çok kötü değil miydi Sané? Senle bu maçtan evvel konuştuk bunu.
3: Ya ben abi Sané kötü müydü bilmiyorum. Yani çok top kaybı yapıyor. Hep bir şey yapmak istiyor, olmuyor. Yani... Yani şeyi de mental olarak da bence o özgüvenini de kaybetti. Yani normal şartlarda şu bugün kaçırdığı golü, yani tam Sané golü ya. Yani ve yani ilk dokunuşu mükemmel. O rakibi yatırıyorsun. Yani burada hepimiz ayak attık yani gol diye.
2: Adamlar yedi. Sen atamadın. Sen
3: atamadın. Sol ayağının içiyle köşeye bırakacağını o kadar net ki. Yani tertemiz pozisyon. Yani katılıyorum Ali Naci'ye. Kötü performans sergiliyor. Abi kötü performans sergiliyor ama alternatifin de yok. Yani biraz da mecburiyetten oynatıyorsun. Zaten Okan Hoca ligde biliyorsun yani şey gelmeden, Leao gelmeden önce bile bir tarafta Barış'ı bir tarafta Yunus'u oynattı yani. Onu performansından memnun değil zaten. Sané'nin performansı. Ama sadece Sané üzerinden okumamak lazım. Yani son Başakşehir maçında sahanın yıldızı

Sara bugün sahada yok. Yani Galatasaray'ın sağ beki bugün kötü performans sergiliyor. Ne bileyim, Yunus bugün kendisinden beklenenin uzağında. Barış Alper Yılmaz aynı şekilde. Yani Sané kötü. Bu kadar kötü performansın olduğu bir yerde, ilk 25 dakikayı ayırarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama 90 dakikaya baktığımda ayakta kalan, çıkana kadar tek pas hatası yapmayan Torreira var. Rakibi bozan bir ara ikinci

0: En ufak bir geçişte. Şimdi çok tuhaf, Galatasaray bugün pozisyonları hep yani ya Sané'nin ya Sara'nın ya Yunus'un kaybettiği toplar sonrası verdi.
1: Yani Sané resmen
0: penaltı pozisyonu galiba Sara'nın mı ya da Yunus'un mu, ikisinin birlikte bir araya birbirlerine bıraktığı pozisyonun devamı gibi oldu. Yani kaleci müthiş bir top atıyor Sara'nın arkasında. Kara kafayla dokunsa pozisyon olmayacak. Orta sahada alıyor adam, dönüyor, devam ediyor. Yani Galatasaray'ın savunma anlamında çok büyük sıkıntılar. Tabii ki abi, Galatasaray'ın aslında en büyük sorunu bugün osimensizlik. Çünkü Galatasaray'da savunmada, hücumda, ne bileyim sette, duran topta her şey Osimhen'le var olunca oluyor. Çünkü Osimhen öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki, yani rakip Osimhen varken hiç bu kadar rahat kaleci geniş geniş oynayamıyor. Barış Alper Yılmaz çok fizikli oyuncu ya. Barış Alper Yılmaz ön alan baskısı yapamıyor 9 numara oynadığı zaman.
2: Zaten sırtı dönük oynayamıyor.
0: Yani o oynayamadığını bırak. Yani savunma arkasında koşusu yok. Yani hiçbir şey yapamıyor. Yani 9 numara Barış Alper'den olmuyor abi. Artık bunu zorlamanın bir manası
1: abi
0: yok.
1: Öyle diyorsunuz da şimdi mesela şurada anlattığından da Galatasaray kötü bir futbol oynamış sonucu da çıkabilir. Ben 54. dakikadaki penaltıya kadar adamların ilk kornerleri 48. dakika.
0: Onlar da iyi oynamadı ki abi.
1: Hani bence Galatasaray tabii bozdu. Yani onun da bize en iyi Hikmet anlatır aslında. Galatasaray mı bozdu? Mesela topu rakibe vermeden aldı ve hiç beklenmedik derecede topa hakim oldu ve oyuna hakim oldu Galatasaray.
3: Şimdi Sporting'le alakalı konuşurken hep benzer şeyi söyledim. Öyle çok fazla topa sahip olma meraklısı olan bir takım değil. Bulduklarını yüksek yüzdeli bitiren bir takım. Galatasaray'ın da sonlandırma problemi çok ciddi oranda başına bela oldu şimdiye kadar oynadığı maçlarda. Yani Osimhen üzerinden çok fazla üreten bir Galatasaray var. Osimhen Galatasaray'ın hücumunun %40'ı demiştim birkaç gün önce. Daha da fazlası olduğunu bugün gördük. Haluk abiye katılıyorum. Barış Alper yani gelen topları kontrol noktasında Galatasaray'a geçiş yediriyor. Kanatlardan Galatasaray'ın kullandığı varyasyonları çok fazla, hani maç içerisinde de burada konuşuyorduk. Sürekli Barış Alper üstünden gitmeye çalışmak da çok makul bir senaryo değil gibiydi. Şimdi Barış Alper
1: da biraz merkeze kaydı sanki. Daha bir Eren gitti sol taraftan.
3: Ya Eren'i tek başına bıraktıkları pozisyonlar oldu. Leao'yu santrafor bölgesine attığı pozisyonlar oldu. Sürekli bir denemeler yapıldı ama mesela oyunu sağdan kurmaya çalışıp soldan Leao'yu izole bırakılan bir pozisyon görmedik. Leao sürekli 2-3 kişiye karşı hücum etmek zorunda kaldı. Ceza sahası içine ceza yayını attığı bir tane top var Saray'a, tam isabet. Şimdi bunun gibi pozisyonların sayısını arttırabilseydi eğer Galatasaray büyük ihtimalle ikinci golü de bulabilir. Oradan aldığı momentumla kırabilirdi ama Sporting Lisbon böyle bir takım. Yani 8 tane atak tamamlamış. Bir tane korner almış ama 3 tane gol attı sana. Şimdi free kick çok ekstra bir gol. Penaltı da hakemin kararı olarak nitelendiriliyor ama bir şekilde zaten Galatasaray golü yiyeceğini burada hepimize hissettirdi. Yani geliyor dedirtti.
0: Yani yavaş yavaş yoruldu. Abi şimdi İbrahim abi, Galatasaray'ın ilk 25 dakikada oynadığı oyunu oynamak öyle çok kolay bir oyun değil o. Yani ön alan baskısı yapacaksın, sürekli yakın oynayacaksın, döndürmeyeceksin, sürekli efor sarf edeceksin. Yani o oyun, ya zaten oyunu 90 dakika yenebilirsen Şampiyonlar Ligi şampiyonu olursun. Onu söyleyeyim.
1: Torreira'nın çok nasıldı şeyi? İkinci devre yoruldu mu? Yani bu istatistiğe yansıdı.
0: Abi sadece Torreira, Sara, Yunus, yani Batrakov, yani bu oyuncular destek olamayınca Torreira çok yalnız kalmaya başladı.
1: Yunus'un
0: yani yorgunluk
1: erken bir dönmediği pozisyon vardı mesela, bir ileride kaldı. Sağ tarafta taç çizgisinin oldu ilk yarının sonuna doğru. Mesela orada ben Yunus'un yorulduğunu anladım yine. Yunus çünkü çok rahat renk veren bir oyuncu.
0: Ama kolay oyun değil ama işte İbrahim abi, o Galatasaray'ın maç başlangıcı bence çok iyi. Hepimiz burada acayip ya dedik ya, Galatasaray böyle devam ederse oyunun devamında. Yani şimdi pas sayılarına bakıyorsun iki katı Galatasaray'ın.
2: Topla, 15 dakika oynamışsın. Çıkamadılar bak. Hiç 15 dakika nefes aldırmadı.
1: Aynen. Yani. Hiç pozisyonlar nefes olmadı.
0: 3 pas yapamadı rakip. Bu Galatasaray'ın ön alan baskısıyla, yani yakın oynamasıyla, döndürmemesiyle, Okan Hoca'nın işte başlangıç planı dediğim şey o. Müthiş bir başlangıç planı yapmış Okan
2: Ama
0: Hoca.
2: Planı 90 dakikalık yapmalısın Haluk abi. Eğer ki senin tabii eforun şey çok güzel söyledi. Konuşuyorduk ya. Boşa benzin yaktık Hikmet'in dediği. Abi o zaman ona göre bir plan yapacaksın.
1: Abi dışarıda ne güzel söylüyor. Burada söylesene boşa benzin yaktık.
0: Bitirebilmen lazım ya Ali Naci. İşte bir ikiyi de bulsan. O zaman ikiyi bulsan. Şimdi Galatasaray'da şu, ben hep söylüyorum. Okan Hoca'nın oyununda şu yok. Katılır mı Hikmet bilmiyorum. Yani senle de bu konuyu hiç konuşmadık. Galatasaray'ın öne geçtim. Ben oyunu tutayım oyunu yok Galatasaray'ın. Galatasaray savunma yapmayı bilmiyor. Galatasaray yani savunma yapmayı bilmiyor. Çok sert bir cümle olabilir ama. Yani iyi savunamıyor kalesini.
2: Oyunu tutamıyor.
1: 0-0 oynayamıyor.
0: 0-0 yani. Oynamıyor. 1-0 önde iyi de oynayamıyor. Yani Galatasaray'ın hep bir oyunu var.
2: Hep gol atmak planı yok. Hep atmak zorunda yani kazanmak için.
0: Yani mesela top kaybı yapmış adam. Yani. İbrahim abi 1-1 oyun. Hı-hı. Oyun 2-1. Yani

0: sayısı 2000'e geldi. Yani Okan Hoca hemen Deniz Gül'ü attı. Daha büyük riskler almaya başladı.
1: Yani ve kaç kere sen, başını yaktı bu
0: abi kadar. Şey Torreira'yı götürmeyin. Torreira kalsın. 74-75'e bitirmiş galiba. Abi 2-1 iken daha dengeli oynasan, riski 75'ten 80'den sonra alsan 2-2'yi bulma ihtimalin ben daha yüksek.
2: İşte 2-1'den
0: çünkü 2-1'le bunun arasında çok büyük fark var.
2: 2-1'de abi. Bu Galatasaray'ın geçen sene de en büyük özelliğiydi. Geriye düştüğü anda çok çabuk kırılıyor. Özellikle Avrupa maçları, özellikle deplasmanda. 2-1'i ya oldu. Yani penaltıyı da aslında köşeyi de tahmin etti.
1: Çok güzel yere vurdu. Hem Monaco hem de şeyde nerede Liverpool'u çıkarmışız.
2: Ben sana şey sorayım. Şimdi bir sonraki rakip ne zaman? 13 Ekim'de Barcelona. Barcelona da bu sene oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 gol attı. Bir tanesi 2-0 attı. 3 maçta gol yemedi filan. Barcelona da Barcelona yani. Şu gördüğün Galatasaray. Şu psikoloji daha doğrusu. Pisi pisine giden bir 3 puan. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray psikolojisini etkiler mi? Bir önceki versiyonda ne olmuştu? Liverpool'dan puan almıştın.
1: Show up yapmıştım. Bir anlamda ayağa kalkmayı başarmıştım. Benzer bir...
2: Etkiler mi sence?
1: Fikstür.
2: Ya tabii negatif manada.
1: Negatif manada etkiler mi? Etkileyeceğini zannetmiyorum abi. Rakip Barcelona. Galatasaray büyük takımlara karşı çok daha iyi motive olup güçlü oyunlar sergiliyor ve o zaten belki de sezonu kurtaran karşılaşmaydı. Mesela Liverpool karşılaşması Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde geçen kaderini değiştiren maçtı. Onlardan biri olur mu? Ya Barcelona çok güçlü bir Barcelona. Hani Liverpool eski Liverpool değil diyordu federasyon başkanı ama Barcelona'ya eski Barcelona değil diyemezsin yani.
2: Yani
1: çok, yok zannetmiyorum artık o kadar da değil abi.
2: Belki de demiştir yani.
0: Liverpool'a. Ya Barcelona.
2: Belki de demiştir abi. Liverpool o zaman eski Liverpool'du. Kusura bakmasın kimse.
1: Ya bilmiyorum. Osimhen'in dönecek olması, Lemina'nın dönecek olması çok büyük bir artı. Singo da dönmüş olacak ama tabii tercih eder mi hoca ayrı bir konu. Ya Galatasaray taraftarıyla, tribünüyle, ambiyansıyla çok farklı oynuyor. Neden olmasın? Yani hani Derval'in bir lafı var ya, Galatasaray'ın o adının olduğu her yerde umut vardır. Ben mesela bu maçtan daha umutsuzdum. Barcelona maçından daha umutluyum. Niye? Çünkü Galatasaray taraftarıyla, o tribünüyle zaten hep kendine aşık etti. Avrupa'nın saygısını kazandı. Hatırlasanız da Salah geçen sezon hayran kaldı, izledi. Ya bu stat her karşılaşma böyle mi diye İlkay'a sormuştu. Ya o yüzden hani Galatasaray Barcelona'ya da kaybeder demem ben. Ha ama şu var. Galatasaray mentalini koruması lazım. Bugünkü 45 dakika bana gelecek adına umut verdi, açık söyleyeyim. Ya Osimhen'siz de oynayabiliyor dedim ben. Tam
0: 45 değil de 25 diyelim. Yani 25 dakika.
3: Zaten 27 de geldi.
1: Ama bir şey söyleyeceğim. Niye oynadın abi? Sen zayıf olduğun, zayıf karnından yedin. Niye bunu söylüyorum? Geçen hafta da ben bunu dile getirmiştim. Yani evet Galatasaray şu an ligde lider ama Galatasaray bugüne kadar Okan Hoca yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı kazandığı 4 şampiyonlukta da çok attığı için değil, az yediği için kazandı. Fenerbahçe daha çok gol atmış ama daha az gol yemiş Galatasaray. Şu an Galatasaray çok fazla gol yiyor. Yani 4 maçta 6 gol yemiş. Zaten senin savunman, yani zayıf karnından bugün gol yedin sen.
0: Bu arada şunu söyleyeyim abi. Geçen sene bize çok ışık tutsun. Geçen sene felaket bir Şampiyonlar Ligi başlangıcı. Yine çok iyi aslında Şampiyonlar Ligi'de müthiş bir giriş. Yani Yunus'un golüyle 1-0 öne geçmişti Frankfurt'ta. Yine bugün de öyle oldu.
2: Sana da ona vereyim o maçla ilgili. O maçtan 8 kişi aynı. Eintracht Frankfurt maçından 8 kişi aynı. Yani değişenler İlkay'ın yerine Batrakov, Lemina'nın yerine Jakobs, Sengo'nun yerine Saravani.
0: Aynen.
2: 8 adam aynı. Yani bu bir yandan da senin ya transfer diye bağırdığın ortamda ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Aynen. İlk maçında yine hazır değil aslında.
0: Biz zaten bir tek yeni transferin var bugün. Maça başlangıç 11'inde. Geri kalan tamamı 10 kişi. Geçen senenin oyuncusu. Yani ilk 11'de bir tek Batrakov farklı oyuncu. Diğerlerin tamamı geçen senenin oyuncuları. Yani sonradan Leao girdi, yeni transferler, Leslie girdi.
2: Hepsi girdi ya.
0: Şey girdi.
2: Niaga da girdi.
0: Niaga yeni transfer değil de. Yani Deniz Gül girdi. Şimdi bir şunun için söylüyorum. Şimdi biz Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirmemiz lazım abi. Elbette şimdi Galatasaray kötü bir gece yaşıyor. Galatasaray'ın bugün maç kaybının sebepleri var. Hakemler onlardan bir tanesi. Yani tam her şeyi hakemin kararlarına bağlamam. Yani söyledim. Ama yani 22. dakikada rakip 10 kişi kalsa maçın seyri değişir. Penaltıyı vermese, evet Galatasaray 2. 45 dakikaya kötü başladı. Belki o penaltıyı vermese belki yine gol yiyecek. Ama bilemezsin onu. Belki o arada atacaksın. Yani ama ben bir daha söylüyorum. Sebepleri var. Hakem bunlardan bir tanesi. Oyuncu performansları, eksiklikler. Ben Şampiyonlar Ligi'ni şöyle değerlendirme taraftarıyım. 8 maç oynayacak Galatasaray. Bir tanesini kaybetti. Yani geçen sene de öyle başlamıştı. Sonra 16 ile bitirdi. O yüzden karalar bağlamamak lazım. İlk 25 dakikadaki oyun bana çok şey hayal ettiriyor. Hani diyorsun ya Barcelona'ya ne yapar? İlk 25 dakikadaki

0: oyununa herkes de kafa kafaya oynar Galatasaray.
1: Yine maç 90
0: dakika. Yani Osimhen'in olduğu senaryoda Leao'nun. Şimdi abi Galatasaray'ın bugün aslında maç başlangıcına baktığında Galatasaray'ın iki tane süperstarı var. Leao ve Osimhen. Bugün ikisi de yoktu maç başlangıç planında.
2: Tabii.
0: Yani sen bugün bu oyun maç başlangıcını Leao ve Osimhen ne yapsaydın belki ilk yarıda fişi çekebilirdin.
3: Lemina'yı da koy abi. Lemina da şampiyonlar.
1: Boyu 1.80 üstü
0: süperstar tane... olarak söylediğim için söylüyorum.
1: Boyu 1.80 üstü 4 tane adamı yoktu günün sonunda. Duran topları daha çok aynen. Etkin bir rakibe karşı.
0: Yani o yüzden şimdi bir sürü şanssızlık sonucu hani hepsi arka arkaya geldiği için Galatasaray bugün 3-1 kaybetti. Yani sayayım mı işte Osimhen yoktu, Leao ilk 11 başlayamadı, işte Singo yoktu, Abdülkerim Bardakçı formsuzdu, sakat mıydı değil miydi? Dün Okan Hoca'nın maç öncesindeki açıklaması var, sakat değil, nereden çıkartıyorsunuz, oynayabilecek durumda dedi. Herkes Abdülkerim oynayacak derken bugün Abdülkerim'siz bir 11 çıktı. Yani ne bileyim öbür taraftan hakemin iki tane çok kritik bence Galatasaray aleyhine vermiş olduğu iki kritik karar. Yani alt alta yazdığın zaman bugünkü mağlubiyetle ilgili bir sürü sebep var. Yani şimdi herkes işte Okan Hoca'nın teknik direktörünü beğenmeyenler, Okan Hoca'nın bir seti yok, set oynamıyor Galatasaray, işte Galatasaray'ın planlı bir hücumu yok, net bir tane pozisyonu yok Akon oyunda falan gibi bir sürü şey söyleyecektir. Ama bunu söylerken de şu tarafını unutmamak lazım. Yani Galatasaray değil. Bu Galatasaray değil. Eksik, çok eksik Galatasaray yani. Galatasaray'ın iki tane 200 milyon euro değerinde oyuncusu var. Osimhen ve Leao. Bugün ikisi de ilk 11 yok. Eksik. Yani hazır değil. Leao hazır değil. Öbürü sakat.
1: Ben o yüzden gibi... zaten aslında biliyor musun? Şeyi başarılı olarak görüyorum. Bilmiyorum. Hikmet sen ne diyorsun? Yani Galatasaray futbol olarak hakeme çok bağladığım sebebi. Ben hakem işinden nefret ederim. Hakem yüzünden puan kaybetti. Felsefesine hiç inanmam. Ama burada o kadar kritik bir yerde, o kadar saçma penaltı verdi ki. Ya penaltıya biraz benzese ben penaltıyı Bünyamin Gezer'e sordum. Bünyamin Gezer durdurdu. Bizim için baktı. Her tarafından gördü. Alakası yok penaltıyla diyor. Yani Uğurcan değmiyor. Öbür taraftaki müdahalenin de penaltı olarak değerlendirmesi imkansız diyor. Yani bana göre penaltı değil diyor.
0: Ofsayta bakıyoruz deyince ben eyvah dedim zaten. Yani ofsayt falan dedi ya.
1: Ama bana ofsayta bakıyor. Hünkar şeyi dedi de abi Uğurcan'a gösteriyormuş. Uğurcan sen dokundun falan demişti.
2: Kere öyle söylüyorsun.
1: Onu göremedik. Evet. Ama stat'tan anlatan Hünkar'ın söylediğine dayanırsak abi kesinlikle değmiyor. Ama penaltı olması için bir kontak aradılarsa öyle bir kontak var. Ayağını
0: ikisinin arasına sokuyor.
1: Ama uzak, topa değiyor abi adam.
0: Pozisyon topa değil, değil ki abi. Yani ayağını sokuyor, topu alıyor. Yani şöyle olsa anlarım. Arkadan müdahaleyi yapsa ve o yüzden ondan sonra topa dokunsa Jakobs anlarım. Derim ki o zaman penaltı. Ama yapmıyor. Topla rakibin arasına ayağını sokuyor Jakobs. Teması topa sağlayan Sporting'li oyuncu. Ve devamında topu alıyor. Tertemiz alıyor
1: ya
0: topu.
1: Tersini vermez abi hayatta. Bu penaltıyı Türkiye Ligi'nde atıyorum. Bizim o her zaman günah keçisi yapıyoruz. Hakemlerden biri yapsa abi duvardan duvara vurmuştuk adam. Evet. Biliyor musun? Norveç'te neydi? Eskas mı? Estas mı? Allah abi, belanı versin diyerek abi. Şeyi soruyorum baba sana. Şimdi Jakobs Abdülkerim'in yerine oynadı. Jakobs şimdi mesela 45. dakikada, 63. dakikada onların notunu aldım. İki tane Abdülkerim olsa yetişemez dediğim yerde atak oluşmadan kademeye girdi ve öncesinde atağı kesti. Mesela bu pozitif olarak söyleyebileceğim bir şey. Ama negatif olarak söyleyeceğim bu gece sahanın en çok top kaybeden oyuncusu olmuş. 18 top kaybıyla.
0: Sana de mi fazla?
1: En çok kaybeden
0: şey. Sana ilk yarıda 9 kaybetmiş.
1: 9'du. Sonra ondan sonra bırak zaten topla alakası kaldı büyük ihtimalle. Baba sen mesela oyuncu seçimlerine de bakarak Galatasaray futbolu ve Jakobs'u değerlendirmiş.
2: İşte en başta teknik anlayış olarak sezon başından beri Galatasaray'ın temel sıkıntı yaşadığı bir husus var. Oranın altını çizerek başlayalım. Galatasaray gol bulduktan sonra tehdit sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra şut sayısını azaltıyor. Galatasaray gol bulduktan sonra isabet oranında ciddi kayıp yaşıyor. Galatasaray'ın ilk golü attıktan sonraki periyotta ikinci golü yiyene kadar attığı şutlardaki isabet oranı %30. Yani Galatasaray doğru yerden hücum edeyim, doğru hücum setleriyle ilerleyeyim mantığını birazcık terk ediyor burada. Bu zaman dilimi içerisinde Sporting'in de 1-0'dan sonra attığı bütün şutlarda %62,5 isabet sağlamış. Bu ne demek? Sanki birazcık Sporting Lisbon Galatasaray'ı ön alandaki baskıya davet etmiş. Yani Torreira gitti bastı, Matrakov bastı, bir taraftan Barış Alper, bir taraftan Yunus, bir taraftan Sané. Bu oyuncular benzinin büyük çoğunluğunu o 0-25 arasında harcadılar. Oradan sonraki zaman diliminde Torreira'nın mesafeleri artmaya başladı. Çünkü bir taraftan

0: Davinson sürekli savunma. Arkasına atılan toplara koşuyor. Bir taraftan Jakobs bunları kovalıyor. En arkadaki oyuncunla en öndeki oyuncun arasındaki mesafeyi doldurması gereken tek isim Torreira oldu. Sonra Okan Hoca'nın deplasmanlarda özellikle gol yedikten sonra klasik davranışı orta sahayı boşaltma hikayesi yine Torreira'ya inanılmaz negatif yazdı. Ve Torreira %100 de oynadı bu arada. Yaptığı bütün pasların tamamını isabetli. Şimdi bunun yanında
1: 74 yapmış ya.
0: Sporting'e mesela Galatasaray 8 tane şut imkanı veriyor. Bu 8 tane şuttan 5 tanesi isabetli oluyor. Bu 5 şuttan 3 tanesi gol. Bu inanılmaz bir bitiriş becerisi ama burada şeye bakmak lazım. Jakobs'un merkeze yaklaştığı pozisyonların hemen hemen hepsinde Sporting Lisbon sağ taraftan içe kat etti. Jakobs'un çizgiye yaklaştığı pozisyonların hepsinde Davinson'u yerinden oynattı Sporting. Yani aslında Sporting Lisbon senin saha içerisindeki yerleşimini tehdit eder biçimde hücum ederek seni etkisiz hale getirdi. Daha son vuruşu yapmadan önce. Bu benim beklediğim bir şeydi mesela. Bu şey olarak tarif ediyorum ben. Yani bir hacim takımı var, bir verim takımı var. Bunlar çok pozisyon bulmaya ihtiyaç duymuyorlar. Ve enini açtığı pozisyon sayısı 12 Galatasaray'ı birinci golden sonra. 12 pozisyonda açıyorlar. Bunların 8'inden pozisyon üretiyorlar. Açıyor, çizgileri zorluyor. Merkezden açılan yerlere koşuları gönderiyor. Galatasaray'da bunları takip eden tek kişi Torreira. Yani Gabriel Sara, Haluk abiye bu noktada katılıyorum. Gabriel Sara bugün duran toplarda katkı sağlar diye herhalde oyunda tutuldu. Çünkü Galatasaray'ın merkezi inanılmaz boştu Gabriel Sara'yla.
2: Torreira tek başına işte mücadele verdi.
1: Abi Sanchez de bu arada defansta da o da en çok sahipsiz top kazanan oyuncu olmuş.
2: Ben var, 9 tane. O da bence bugün iyi oynadı bu arada. Yani kritik bir iki hata yaptı ama yani Davinson
1: biraz
2: Sanchez
1: sarsak ayakta, gibiydi. Yani. Adam bulunca rakip biraz dağıldı.
2: Golde, yani. Galatasaray attığı golde de ayağının dışıyla topu ilk temas eden o. Yani çok ben yavaş yavaş toparladı. Yani eski formuna yaklaşmaya başladı Davinson. Torreira demiş ki yani Galatasaray'da iki oyuncu konuşmuş. Kaptan Yunus ve Torreira. Torreira demiş hakem kararlarını düşünmemeliyiz. İlk yarı maç bizim kontrolümüzdeydi ama ikinci yarıda hatalar yaptık. Hakem hataları değil de düzeltmemiz gereken şeylere odaklanacağız demiş.
1: Bu sene futbolcular çok şeyli biliyor
2: musun? Yunus da demiş ki oyun ortadayken bir hakem kararı pozisyonu izlemedim değil diyorlar. Geçen sene de istediğimiz gibi başlayamamıştık ama iyi reaksiyon vermiştik. Bunu yapabilecek güçteyiz ve taraftarımızı üzdük ama önümüzde çok maç var demiş. Okan Hoca'nın da açıklamaları var. Okan Hoca biraz hakeme öfkeli. Bu seviyede böyle bir penaltı verilmesi Türkiye'de şikayet ediyoruz ama burası da burayı görünce Norveç hakemi görünce de gerçekten daha önce İstanbul'da da bir tecrübemiz vardı kendisiyle. Vermediği kırmızı kart olmayan penaltı direkt skora etki etti demiş Okan Hoca.
1: İstanbul'da ne tecrübesi verdi ya?
2: Ay, hangi maçta yönetmiş demek ki?
1: Birinde
2: yönetmiş.
1: Bir baksanıza çocuklar.
2: Hakem her şeye aleyhimize çalıştı. Buradan çok rahat kazanarak ayrılabildik. Güle oynaya kazanıp çıkabilirdik. Bu fırsatlar Şampiyonlar Ligi'nde kolay gelmiyor. Evet, çok doğru. Ben maç başlangıcıyla ilgili söylediklerine katılıyorum. Ama dakikalar ilerledikçe yani Sporting daha yükselirken Galatasaray düşmeye başladı. Yani onu hakem hoca hakem kararlarına bağlıyor olabilir ama oyun olarak da yani Galatasaray'ın maç başlangıcıyla bitirdiği nokta arasında çok büyük fark vardı.
1: Atletik performans konusunda
2: her konuda
1: yine
2: yani.
1: Sorun var.
2: Evet tabii. Yani eğer Atletico Sporting yani 4'e 5'e ihtiyacı olsaydı yani onu da kovalayabilirdi. Onu söylüyorum. Mesela Sporting 3-1'i koruma oyununa geçti İbrahim abi. Hı hı. Ama Galatasaray 1-0, 2-1'i koruma oyununda hep problem yaşıyor. Yani plandan kastım o. Yani Okan Hoca'nın bir planı var. Çok değerli bir plan. Ön alan baskısı, rakibi hataya zorlayıp öne geçme planı. Arkasında bir daha devam ediyor oyun. Ama bazen oyunu tutmayla ilgili ciddi sorunları var Galatasaray'ın. Yani bunun sebebi şu olabilir. Yani Salah'ı gerçek mevkisi sağ bek değil. Yani sağ bek değil. Yani bu Galatasaray'da sağ bek oynamaya başladı. Yani evet oynayabilir ama yani iyi bir sağ bek mi dersen burada Batay'ın etrafında iyi sağ bektir diyen birisi çıkar mı Salah'ı? Bence çıkmaz. Yani
1: ben kötü de demem onu.
2: İyi demezsin. Yani kötü yani demezsin de iyi der misin?
1: Bence abi şunu yapıyor ya. Sıkıştığı zaman topu tutup geriye dönmeyle ilgili bir disiplini var adamın.
2: Abi ama işte burası Galatasaray ya. Yani
1: ha, önde
2: yani.
1: De ay,
2: Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsun.
1: Sanen var. O Sanen'in de bir çalım atıp çizgi yenip ortalamasını da bekliyorsun.
2: Ya yani. Bugün Galatasaray'ın sol bekine bak. Yani normal şartlarda yani sen gözünü kapatıp Galatasaray bu sene Eren'le 30 maç oynar der misin? Şampiyonlar Ligi'nde her maç Eren Galatasaray'ın sol beki olur der misin?
1: Yedek zaten.
2: Demezsin. Jakobs stoper değil zaten bir sol bek. Yani Barış Alper Yılmaz santrafor değil. Hani anlatabiliyor muyum? Hani buraları
3: Okan onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok.
4: Kim ne dedi? Galatasaray Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. 3-4-3 dijitalde Haluk Yürekli, Ali Naci Küçük, Hikmet Pınarbaş ve İbrahim Seten maçı değerlendirdi.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansa Büyük Ağa ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
6: İlk yarıda 1-0 öne geçmeleri de bizim için çok kötü bir haberdi. Belki çok net pozisyona girmediler ama yine 1-0 önde tamamladılar. Ama öyle bir ikinci yarı seyrettik ki, yani Fenerbahçe bu maçı çok rahatlıkla 3-1'e 4-1'e götürebilecek kesin fırsatları da yakaladı. Kesin. Yani maç öncesinde 1-1 çok iyi bir skor, hatta beraberliği imza atarız demiştik. Ama maç sonu canlı yayında benim hissim şu anda üzüntü verici. Yani Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.
7: Aynı şeyi düşünüyorum. Önce Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum gerçekten. Özellikle ikinci yarıdaki futbolundan sonra. Daha 3 gün önce Beşiktaş'a sadece ikinci yarıda 6 tane net gol pozisyonu veren Fenerbahçe, Roma takımına bir tek pozisyon vermeden maçı bitirdi. Kristensen'in attığı gol bile uzun uzak mesafeli bir vuruştan gelen, pozisyon gereği olmayan bir gol. Şimdi maçtan önce beraberliğe razıyız dedik. Bakıyorsun 3 gün önceki Fenerbahçe'yi görüyorsun. 3 gün önceki Roma'yı görüyorsun. Beraberliğe hiç oynamayalım dedik, gidelim. Ama maçı ve ikinci yarıyı gördükten sonra ben Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına, kendi adıma bu birbirine üzgünüm ve Fenerbahçe'nin ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe net şekilde galibiyet hak etti. Hem de Avrupa'nın en gözde, en formda takımı karşıladı. Ve Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkaracağı, İsmail Hoca başta olmak üzere ki bu oyunu da kendisi oynattı.
3: Evet.
7: Nasıl eleştirmesini biliyorsak,
8: tabii ki,
7: övmesini de bileceğiz şimdi. Ön yargılı peşin hükümlü değiliz sonuçta. Bugünkü oyun tarzı İsmail Kartal'ın futbolun gerçekleriyle uyum gösteren bir tarz. Ne yaptı? Sahanın tamamında basmadı. Maç öncesi söylediğimiz gibi de. Kendi yarı alanında bekledi. Alan kapattı. Hiç deparlanabildi mi Romalı oyuncular?
8: Alan bulamadı.
7: Orkun gibi 30 metre gidebilen alan buldu mu? Salih Özcan gibi 30 metre giden alan bulabildi mi? Olay Tan gibi 30 metre giden alan. Neye? İyi kapattı Fenerbahçe. İsmail Hoca orta sahayı sadece Kante ve Genduzi ile hem de bütün alanı kapatamaz, basamaz. Fenerbahçe üçüncü bir orta saha, defansif orta saha oyuncusu mutlaka şart. Diyeceksin ki Gençler Birliği ile oynuyorum, orada da niye yapayım? İki gol yiyorsun.
8: Evet.
7: Konya ile oynuyorum, niye yapayım diyorsun, iki gol yiyorsun. Niye bugün Roma'ya pozisyon vermedin? İyi kapattın. Geri dörtlünün önünde Murat'ın maç önü söylediği gibi duvarı ördü.
8: Ya bu bazen ve gerekiyor. Yani
7: ikinci yarıda hücumu da düşürerek oynamana rağmen, ilk yarıda kabul edelim ki hücum çok düşünmedi, evet, ama ikinci yarıda hücumu da düşünerek oynamana rağmen o defansif anlayışından da ödün vermedin ve boşluğa düşmedin, boş alan yaratmadın, rakibi arkana kaçırtmadın. Baktığında Bartu beklenenin üstünde oynadı. Ama gene iddia ediyorum. Keşke Fenerbahçe'nin çok kaliteli, çok sağlam bir orta saha adamı daha olsaydı. Gerçi çok keşke çok iyi bir santiforu olabilseydi. Şimdi Archie Brown'un attığı gole bakıyorum. Tam bir santifor vuruşu yaptı. Evet. Topun altına girdi. Kalecinin üstünden kaldırdı. 5 dakika sonra Fenerbahçe'nin santiforu Vedat bek vuruşu yaptı. Kalecinin üstüne nişanlı. Ya eti kemiği delip mi geçeceksin? Archie Brown gibi girsene topun altına kardeşim, o kadar net pozisyon. Direkten dönen top, Oğuz'un pozisyonu, ortaya konan mücadele, Fenerbahçe'nin böyle oynaması gerekiyor. Ligde de böyle oynaması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim hemen Murat'a bırakıp, Greenwood'da akıl olarak Alex'ten esintiler görüyorum. Archie Brown'un arkasına attığı top, savunmanın Archie Brown'u asist yaptığında savunmanın arkasına top, Lukaku'nun önüne attığı top gene savunmanın arkasına. Fenerbahçe

0: mutlaka santfor arkasında Greenwood'u serbest oynatmalı. Fenerbahçe'ye yakın zamanda gelen, daha doğrusu Alex'ten sonra gelen, kafası en fazla çalışan, kafası çok çabuk çalışan futbolcu olarak görüyorum Greenwood'u.
1: Kesinlikle.
0: Bilmiyorum ne
1: Yok,
0: dersin?
1: %100 öyle. Tabii yani bugün ayrı ayrı performansları da değerlendireceğiz. İkinci yarıda çok öne çıkan performansı oldu Fenerbahçe'de. Yani ilk yarı gol beklentisine baktığımızda 0 10 14'tü. 1.47'yi buldu Fenerbahçe ikinci yarıda
2: Muhtemelen
1: sadece.
2: Vedat'ın pozisyonu.
1: Vedat'ın pozisyonu, Oğuz'un pozisyonu.
2: Gol de var.
1: Gol de var işin içinde. Murat abi yani gerçekten ikinci yarı başladığında biz devre arası canlı yayında da konuştuk. Karamsardık kabul etmek gerekirse evet. Yani çünkü Fenerbahçe'nin
3: değildi ya.
1: Herkes öyleydi yani sosyal medyaya baktığımda taraftarlar da o şekildeydi. Yani ben Fenerbahçe'nin hani Şampiyonlar Ligi'ne ikinci yarıda girdiğini düşünüyorum yani tamamen o özgüvenli oynadığı performansı iki kat yukarıya çıkan oyuncular gördük ikinci yarıda.
2: Ya bir defa eleştirmeyi bildiğimiz gibi övmeyi de bilmemiz gerekiyor. Bugün bu bir İsmail Kartal başarısıdır. Tıpkı Lyon maçlarının olduğu gibi özellikle Lyon deplasmanında olduğu gibi doğru plan. Plana ikna ettiği oyuncularla bugün ya belki birazcık Sayın Başkan da ben ısrar ediyorum bugün Semedo olsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Yine onun tarafından akın akın gelirlerdi. Ben Mert Müldür'ü de çok beğendim.
3: Ya canını teslim etmiyor yani adam. Mert her düşüyor şeyi, kalkıyor bir daha saldırıyor.
2: Şansa da ben hep söylüyorum Mert çok 10 üzerinden 9'luk bir oyuncu mu değil. Evet. Ama Mert hiçbir zaman 10 üzerinden 5 de oynamaz. 6 ile 7.5-8 arasında gider gelir
3: bir
2: Mert.
3: Bir de canını zor teslim eder pes etmez.
2: Ya bir de bu çocuk hep söylüyorum ben bu çocuk Sassuolo'da eğer çapraz bir ameliyatı geçirmeseydi zaten Juventus'a transferi bitmişti gidiyordu yani. O seviyenin oyuncusu 50 kere A milli olmuş önemli oyuncu. Archie Brown bence büyük bir psikolojik savaştan çıktı. Sezon başı 3. sol bek olarak gösteriliyordu. Osterwolde Ake. Tabii Osterwolde Ake sonra Levent sonra Archie Brown ki uzun süre çok yüzüne bakılmadı. Tırnaklarıyla kazıya formayı aldı. Lyon'a deplasmanda golü attı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girdi.
1: Burada
2: bugün
3: bir şey söyleyeceğim.
2: Golü attı.
1: Tarihe geçti.
3: Hangi futbol aklıyla o golde o pozisyondaydı? Çünkü duran bir top yok.
2: Bence bu da bir İsmail Bey'de İsmail Hoca'nın bir organizasyonu.
3: Demek ki
2: dinleyeceğiz muhtemelen.
3: Tabii. Gitti onun için
1: şanslar ben organize olduğunu şu pozisyonda anlatabilirim. İkinci topa da girdi. İkinci pozisyona da girdi. Demek ki bili yani doğal gelişen bir durum değil. Demek ki söylenen bir şey.
3: Yani zaten hep hücumu seven
2: şey çalışmış yani. Bence Brown üzerine bir şey kurmuş. Çünkü takımdaki tek atlet oyuncu Fenerbahçe'de. Yani gerçek anlamda atlet bugün her ne kadar bizim Murat Sorlu bir gün Barcelona'da oynayamaz dese de her takımda oynayacak atletizme sahip. Yetenekleri tartışılır ama daha bugün 22-23 yaşında bir
3: Murat'ı da anlı karşılıklarını
2: daha 22-23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gencecik pırıl pırıl çocuk. Bu çocuk geçen sene devre arası 16 milyon euro gördü Nottingham Forest'tan. Demek ki o zaman o Nottingham'da görenler de doğru bir şey görmüşler. Ya ben söylüyorum bu sezon bitene kadar 30'ları falan görür Archie Brown'un.
1: Hele bu gol değeri. Çok arttırdı değerini bu gol.
2: Ya Greenwood, ya Fenerbahçe'nin zaten iki tane daha Greenwood gibi oyuncusu olsa bugün 3 puan alırdı. Ya çok başka seviyenin oyuncusu geldiği gün de söyledik. Ki daha hala ben çok net söyleyeyim. Ya 100 üzerinden daha 60'ları 65'leri bu Greenwood'un. Ya çok koşturuyoruz hala bu maçta da çok koşturduk.
3: Evet.
2: Ya şu adamın şu gücünü öne bıraksak yaptıkları ortada işte bugün.
1: Yani Greenwood bu Fenerbahçe çölündeki bir vağ gibi parlıyor topa her ayağına geldiğinde.
2: Özet İnanılmaz. Herhalde Şansal abi de söyledi. Özet şu abi. 3 gün önce ikinci yarıda verdiğim bir maç bugün ikinci yarıda aldığım bir maç.
3: Evet.
2: Onun için İsmail diyor. Nasıl Beşiktaş maçının ana suçlu İsmail Kartal dedik. Bugün de ana kahraman İsmail Kartal. Kesin. Çünkü doğru plan.
3: Ya fatura liderlere kesilir Murat.
2: Ve biz tabii devre arasında şunu da söyledik. Bu arada İsmail Hoca'nın da şöyle kafası rahatlamıştır. Artık İsmail Hoca'nın Fenerbahçe teknik direktörüyle kafası rahatladı. Şampiyonlar Ligi'nde puanla başladı. Muhtemelen ligde kolay fikstürü var Antep Eyüp. Milli takım arasında böyle girer. 2 galibiyetle yolda açık olur kafa olarak en azından. Ya eksikler yine vardır muhakkak yani.
3: Vardır
2: ama.
1: Kapanmayacak ki.
2: Hep şunu diyorum. İyi mücadele edeceksin. O formanın hakkını vereceksin.
3: Müthiş mücadele.
2: Başka türlü şans yaratma şansın yok yani. Önce mücadele edeceksin. Bugün de bu sene Türk takımlarının şampiyonlarının ilk puanı. Ülke puanına katkı. Hani şu eleştiri vardı ya Fenerbahçe'de sadece konferans liginde puan getiriyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden de getirdi. Galibiyet de kaçırdı.
1: Ya, net kaçırdı.
3: Yani
1: net
3: galibiyet şu kaçırdı. Maçın 1-1 bitmesi vallahi mucizeye yakın yani.
2: Ya işte,
3: bu maçın en az 2-1 3-1
2: olması lazım. Diyorum ya Şansal iki tane daha Greenwood'da olmasına Greenwood'a %20 yakın olsun. %20 azı olsun Greenwood'un.
3: Kardeşim gene de gerçeği söylüyorum. Santifor arıyorum ya.
1: İşte bir santifor bir sol kenar Şansal.
2: Ben, evet. Hani bugün konusu transfer değil de ben hep Lewandowski bunun için söylüyordum. Şimdi o Vedat'ın kaçırdığını leblebi bir atar oradan.
3: Bu
2: o koşuyu da atar onu da atar oradan.
3: Greenwood var ya rekorlar yaptırır Fener'de çok iyi,
1: iyi bir santrafor bulsa.
3: Yani... Murat şuna çok sevindim bir de. 18 yıl sonra tabii biz caddeli olduğumuz için tabii görüyoruz da. O stada gelen 50 bin kişi 50 bin seyirci o stattan boynu bükük ayrılmadı. Çok hem sonuç olarak ayrılmadı
0: hem oyun gücü olarak ayrı.

0: Yılmadı.
1: Tabii bugün yani bazen
0: bu son derece önemli.
1: Bazı beraberlikler galibiyet gibidir. Fenerbahçe'nin içinde olduğu durum, ligdeki kötü başlangıç, yani 4 maçta alınan 2 mağlubiyeti unutturur bu. Yani bir taraftara ya bak biz iyi takımız.
0: Evet.
1: Yani istediğimizde oynayabiliyoruz. Tabii şu var ya, bu oyun Türkiye Ligi oyunu değil. Değil yani bu oyunu ki. Burada evet. Oynasan açamayacaksın rakiplerini.
2: Bu derbi oyunu. Büyük
1: bu derbi oyunu. Keşke Beşiktaş maçında da böyle oynasaydı Fenerbahçe.
0: Ama ben gene de dar alanda alan daraltmasını Fenerbahçe'nin kaçınılmaz görüyorum. Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de çok geniş alan bırak.
1: Öyle ya, ben şimdi şunu merak ediyorum. Fenerbahçe bu sene ya Lyon maçını iyi oynadı. Sturm Graz ilk yarısını iyi oynadı Avrupa'da. Fenerbahçe Avrupa'da iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin problemi ligde, acaba oyuncular lige mi konsantre olamıyor?
2: Öyle yani, bir şansları da yok.
1: Öyle bir şans artık hiç kalmadı. Evet. Şimdi bugün yoruldu takım. Yani bilmiyorum, bayağı da koştu Fenerbahçe takım.
2: Bartu
1: bugün
2: mesela adere
0: daha
2: çekti.
0: Daha fazla koştu şeyden Roma.
1: Roma ilk yarıda daha fazla
2: koştu. Evet,
0: yani topun sahip olma oranı Roma'da ama koşu mesafesinde
1: yani mesela, Fenerbahçe. Mesela hani negatif ne varsa Kerem. Yani Kerem çok hata yapıyor. Ya kendi artık
0: kritik
1: bugün
0: yerlerde kaptırıyor.
1: Bugün hücumdaki hatayı bıraktık, artık savunma anlamında da hata yapıyor. Evet. Gidiyor gereksiz, ultra gereksiz. Hakem zaten tamam dedi. Yani niye sen kart görüyorsun? Evet. Ne gerek var? İsmail zaman zaman
2: ikinci yarı mükemmel.
1: İkinci yarı çok iyi. İlk yarı böyle İsmail bir titredi ama Kante en son herhalde Kante bir yerde düştü yani. Çünkü bitti artık. Yani
2: o hiç dinlenemiyor. Yok. Onun tek dinlendiği maç Gençler Birliği maçı oldu bu periyotta. Onun dışında hep 90 dakika oynuyor.
1: Hayır, hücuma gittiğinde iş yaptı yine. Yani ya yine oraya
2: orada,
1: iş yaptı.
2: Hani Greenwood'un söylediği Şansal abi, Vedat'ın kaçırdığı pozisyonda Kante'nin yaptığı asist o. Yani o tabii asist olmadı ama asist.
0: Ya, muazzam. Bayağı asist. Muazzam.
2: Driplingi yaptın.
0: Muazzam.
2: Rakibi çektin üzerine. Buraya veriyormuş gibi yapıp bu tarafa oynadın. Kante yani Alex 60, pası verdi.
0: 60 dakika kusursuz oynadı bir kere Kante.
1: Sonra normal şans abi tabii, yaşın evet, verdiği şey var. Ve Kante her maç 90 oynuyor.
0: Evet.
1: Daha yani hani 10 maç oynayıp 10 maç oynayıp 750 dakika oynamadı Kante. Evet. 10 maç oynasa 900 dakika oynuyor.
0: Bu maç İsmail'in de kulağına küpe olsun. Böyle keseceksin. İnce işler dantel öreyim demeyeceksin.
1: Ya İsmail, Şansal abi İsmail keseceğim, İsmail gibi oynayacak. İsmail evet. Rodri gibi oynamaya çalışmayacak. Evet. Sen Rodri değilsin. Sen İsmail'sin.
0: 6 numarada kal.
1: Sen Mehmet Topal gibi oynayacaksın evet, bu oyunu. Joseph gibi evet, oynayacaksın. Temiz. Evet. Temiz. Bizim Samuel Johnson vardı ya. Öyle evet, oynayacaksın. Evet. Haddini bileceksin. Ben dinamik adamım, güçlüyüm, tek de alacağım, ayağa iyi top kapıyorum.
2: Çok net kapıyor.
1: İki şey yapmayacağım. Ben bir ceza sahası içerisine fazla ayağımı sokmayacağım oraya evet, buraya çünkü faule meyilli. Bir de ince iş sizin dediğiniz evet, gibi. Aman alayım iki kişi geçeyim. Ya geçme
2: gerek kardeşim, yok.
1: Sen geçmediğin gün büyüyeceksin bu taraftarın gözünde.
2: İnansın ki onları yapmaya, basiti yaptıktan sonra onu da yeri geldiğinde yapabilecek.
1: Şimdi şunu biliyor musun İsmail? Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında yine ilk
2: oynayacak tabii ki.
1: İsmail zaten bugün en büyük rahatlığı o. Evet. İsmail'in oynayacak problemi... Ya acaba ben oynar mıyım bir dahaki maç, çok yaşıyor kafasında. Sen böyle oyna, seni kimse kesemez.
0: Her maç oynarsın.
1: Böyle oyna.
2: Sen oynayacaksın artık yani. Genduzi oynayacak. Belki bak, İsmail Genduzi oynayacak.
1: Genduzi dönse bile İsmail Hoca'nın böyle maçları için üçlü planda zaten oynayacaksın.
0: Üçlü planda elbette. İlk tabii, adam zaten İsmail. Bak şimdi hep Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkıyorlardı. Duvarı ördün, geri dörtlüğünün önünü kapatınca Malin gibi, alan fırtına bulamadım gibi esen bir adam. Bir defa pozisyona girebildi mi? Tabii. Bir defa savunmanın arkasına sarkabildi mi?
1: Fenerbahçe böyle oynarsa bu kadar yani oyunu birazcık geride kabul edin, daraltarak oynarsa zaten Skriniar ve Ake dünya çapında ikili.
0: Evet.
1: Hata yapmazlar, çok az bireysel hata yaparlar. Yani.
2: İnanılmaz akıllı iki oyuncu yani Skriniar ve Ake'de yani o dar alanda oynadıklarında ben bunu Şampiyonlar Ligi döneminde Lugano'da fark etmiştim o zaman. Evet. Lugano öyle kapalı savunma oynadığınızda inanılmaz büyüyordu sahada. Skriniar da öyle. Bir de Skriniar'ın ve Ake'nin şu avantajını da kullandı Fenerbahçe. O kadar çok geride bekleyerek adamları kontrol ettiler ki Greenwood'a ilk topları hep Skriniar'la Ake kullandı. Yani ayakları da aslında o kadar kötü iki oyuncudan
0: ya
2: bahsetmiyoruz.
0: Bugün 3 puanla müthiş bir
2: ya
0: başlangıç
2: kaçtı
0: olabilir.
2: Evet yani çok kötü oldu bugün.
0: Ya bir de şu var. Bir de direğe çarpıp içeri girsin top.
2: Ya onu söyledim Murat abi geldi. Yani,
1: ya bize girmiyor şu an.
0: Direğe ben hiç görmedim. Her bu top ömrüm geri geliyor. Ya çarpsın bir çizginin içine düşsün.
2: Ya mesela bir şey anlarım. Direkten yukarı gitmedi top. Direkten evet, aşağıya düştü. Evet. İçeri girmedi.
0: Bir defa da ya bir defa şu çizginin yok, içine düşsün.
1: Düşmüyor. Yani çok, hiç görmedik düşünü daha bugüne kadar. Belki bir gün
2: şu çok kıymetli. Roma'nın oynadığı 3 maç. Fiorentina maçı 3.07 gol beklentisi. Lecce maçı 3.27 gol beklentisi. Atalanta maçı 2.97 gol beklentisi. Bugün Roma'nın gol beklentisini verelim ekrana istatistiklerde. Roma bugün belki Gasperini döneminde en düşük gol beklentisi yakaladığı maçı oynadı. 0.53'te kaldı yani. Biri bulamadılar, bire yaklaşamadılar.
0: Ya 0.30'du
1: zaten.
0: Kaçırdığı bir pozisyonu söyleseniz.
2: Dybala, bir tek Dybala var. İlk yarıda.
1: İlk yarıda.
0: Evet.
2: O.
1: Ederson'un
2: bir de Malen'in çok çaprazdan
0: Roma takımı bir pozisyona da girsin. Yani bugün bir antrenman maçı oynasan bir takım pozisyona tabii, giriyor gene.
2: Şu çok kıymetli.
0: Ya bir de şu var.
2: Tabii, buyur abi.
0: Yani Bartu'larla oynuyorsun, Levent'lerle oynuyorsun
2: Levent 8
0: falan
2: oynadı ya.
0: Ama mücadeleyi koyunca ortaya, alanı kapatınca...
1: Bizim bir de bir iddiamız var hala ben geçen. Fenerbahçe topu sahip olmayacak. Fenerbahçe bugüne kadar topa sahip olduğu hiç maçı kazandı. Beşiktaş maçında aldı topu ayağına, olmadı. Yine bugün 610'a 437. Evet, 180 evet. Daha az pas yapmışsınız. Fenerbahçe takımı İsmail Hoca şunu görmesi lazım artık. Biz 99 gol atmış takım gibi topa sahip olma takımı değiliz. Biz geçiş kovalayacağız. Vereceğiz topu rakibimize. Geçişi.
0: Burada elinde şöyle olabilir. Bir de Greenwood gibi adam var. Şimdi boyuna bırakıyor adam.
2: Asensio'da Kerem var. Asensio'nun da geldiğini düşün. Asensio olduğunda Kadıköy'de tabii ki Fenerbahçe topa ister istemez daha fazla sahip ki olacak.
0: Bana göre katılır mısınız bilmiyorum. Ben Greenwood'um. Futbol aklının Asensio'nun önünde olduğunu düşünüyorum.
2: Abi ben de gördüğüm uzun zamandır en etkilendiğim
1: oyuncu. Ben ikisinin beraber çok acayip bir şey vaat ettiğini düşünüyorum. Mesela benim aklımda da o var. Şanslar bir de şu da var şimdi. Asensio da aslında bakarsanız şimdi bizde on numara da. Aslında Asensio
0: müthiş adam kabul ediyorum.
1: Hayır kariyerini on numara olarak inşa yani, etmedi ki.
0: İyilerden hangisi iyi diye şey yapıyor.
1: Ama şunu diyorum ben de zaten şimdi Asensio böyle kusursuz bir on numara olsa gittiği bütün takımlarda on numara oynardı. Evet. Asensio'nun kariyerinde en az oynadığı yer on numara. Sağ ve sol kanat oynuyor daha çok.
0: Evet.
1: Yani aslında o da bir kanat oyuncusu. Yani kanatta rahat, kanattan oyun kurucu gibi. Bekle öyle kullanır bundan sonra yani ama ikisinin bir araya gelmesi çok etkileyici olur.
2: Ben Greenwood konusunda şanslar %100 haklısın. Yani Greenwood Fenerbahçe'nin son dönemlerde
0: kadar,
2: yaptığı en acayip transfer ya.
1: Ama ya, gelmeden söyledik. Ya bu adam kötü oynadığı günde söyledik. Ya bu ya, büyük yetenek bu.
0: Ya Allah aşkına Arşı Brown'a yaptığı asist nedir öyle ya?
1: Ama orada Arşı'nın vuruşunu da hakkını yemeyelim.
2: Tabii tabii.
1: Asist yaparsın da Arşı kilit pas olarak kalabilirdi yani.
0: Arşı'nınki santfor vuruşu. Santfor Vedat'ınki bek vuruş.
2: Bek vuruş. Yani Vedat o vuruş yapsa daha kabul edilebilir.
0: Vedat da yalnız çok etkisiz.
1: Çok ağır yani.
0: Fenerbahçe'nin maalesef şu dakikaya kadar henüz bir
1: bizdeki
0: santfor
1: en büyük hata şu oldu. Biz iki tane aynı tip santforla oynuyoruz. Yani birinci santforla yedek santfor aynı. Hani genelde bunlar birbirinin tersi olur ya.
2: Yan yana oynatamazsın.
1: Yan yana oynatamazsın. Bir yani de, birbirinin tamamlayıcı değiller.
0: Bir de ikisi de iyi değil kardeşim. Şimdi yani bu kadar Fenerbahçelilerin İyimser havayla ayrıldıkları bir yerde doğruları da söylemek lazım. Lukaku geçen sezon 5 maç oynamış, sonradan oyuna girmiş. Dün seninle de konuştuk. Bütün sezonda
1: daha çok oynadı. Evet,
0: bütün sezonda oynadığı toplam dakika 64. Zaten kalıplı kitlesi ağırlıklı bir oyuncu. Bunun toparlanması kim bilir kaç hafta alacak.
1: Ama Şansal abi şimdi Dünya Kupası oynadı ve toparlanmıştı Dünya Kupası'na. Yani.
0: Ama
1: oynadı.
0: Ne oldu?
1: Şansal abi şimdi ben orada birazcık İğneyi bu tarafa da batırırım. Şimdi oyuncu hazırlamak diye bir şey var. Şimdi oyuncu nasıl hazırlanır? Oynatarak. Şimdi siz Lukaku'yu ben hep söylüyorum. Lukaku'yu 10 dakika. 2 maçtır oynuyor.
0: Peki
1: Lukaku.
0: Bu haliyle oynayabilir mi?
1: Ben olsam mesela Antep maçında ilk 11 başlatırım.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansal Büyükağ ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi. Kim ne dedi? Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ben Göksel'in Çağrı Saraç maç sonu programında sizlerle birlikteyim. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı ve hemen ilk bağlantımıza geçelim. Emre Tilev'i arayalım.

0: ve hattımızda Emre Tile var. Emre abi hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'incim, merhabalar.
0: Fenerbahçe uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında puanla tanıştı. Bir birlik eşitlik, ikinci yarıda daha iyi bir Fenerbahçe vardı tabii. Öncelikle genel anlamda karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin abi?
1: Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Fenerbahçe de bunu yaptı. Yenemediği bir mücadeleydi ama yenilmedi de. Böylelikle önemli bir puanla başladı. Bir puanla başlamak her zaman güzel bir skordur, iyi bir skordur. Şimdi önünde 7 maç daha var. Yaklaşık olarak buradan toplayacağı 13 puan onun gruptan çıkması için bence yeterli skor olacak. Peki 13 puan toplayabilir mi? Toplayabilir. Fenerbahçe ilk yarı neden bu kadar geride oyunu kabul etti onu anlamakta zorlandım. İsmail Kartal'ın zannediyorum dün yaptığı basın

toplantısında söylemiş olduğu bu Roma, tarihin en iyi Roma'sı değerlendirmesinin birazcık etkisinde kalmış bir Fenerbahçe vardı ve oyunu çok geride kabul etti. Bu da Fenerbahçe'nin özellikle kendi yarı sahası içerisinde çok fazla pozisyon vermesine neden oldu. İkinci topların tamamını aldı. Zaten üçlü savunma oynatan bir Gasperini'nin kanat oyuncularını ileriye çıkartarak forvette çoğalan bir felsefeyi ortaya koyması beklenen olgulardan biriydi. Ama şunu söylemekte fayda var. İkinci yarı gelen golden sonra 1-0'lık ilk yarı mağlubiyeti Fenerbahçe'de biraz dengeleri değiştirmiş. Birileri de baba 2001 yılında o Totti'li, Del Vecchio'lu, Batistuta'lı ve şu anda tribünde olan Montella'lı Roma vardı. O Roma'ya karşı bile direnç gösterirken birileri oyunu domine etme gayreti içerisine girerlerdi demiş olmalı ki Fenerbahçe önde bastı. Önde bastığı anda da Gasperini'yi şaşkına çevirdi. Böyle de gol geldi. Aslında ikinci yarı önemli pozisyonlar da buldu. Vedat Muriç'le kaçırdı. Oğuz'la kaçırdı. Etkili pozisyonlardı bunlar. Maçın hakemini başarılı buldum. Dün dün Portekiz'de yapamadığı işleri bugün İlmanzavi yaptı. Yani VAR kararlarına kulak verdi ve VAR'la penaltı verdiği pozisyonu doğru süzerek aslında bence pozisyon faul bile değildi ama dışarıda diye değerlendirdi. Ama o kadı kızında da olur. Dün aynı hatayı maçın hakemi yaptı ve tertemiz pozisyonu penaltı olarak yorumladı. Bugün bu kararı vermiş olması bile bizi mutlu ediyor. Fenerbahçe'nin özellikle son 5 dakika içerisinde de etkili pozisyonlar bulma gayreti vardı. Bence İsmail Kartal bir kez daha kefeni yırttı. Tabir böyle. Hani Buda teşbihte hata olmasın. Nedeni de şu. Eğer burada bir kayıp yaşansaydı ligde oynayacağı mücadelede kredibilitesi 0 olarak maça çıkacaktı. Ama bugün beraberlikle 1 puanla başlama İsmail Kartal'ın da moralini yükseltecektir. İsmail Yüksek'i çok beğendim. Sağının her yerindeydi. Çok bastı, çok hareketliydi, çok dinamikti. Ederson güzeldi. Skriniar'ın agresifliğini biraz daha örselemesi gerektiğini düşünüyorum. Nathan Ake belki oyunda hiç gözükmemiş gibi görünebilir. Ama şunu çok net söylemek lazım. İyi pozisyon alıyor, iyi hareketleniyor. Brown'un bindirmeleri etkiliydi ama daha can alıcı olabilir. Kerem kendine birazcık daha çeki düzen vermeli. Çünkü artık Fenerbahçe'de forma öyle çok ucuz değil ve Greenwood dikine oyuncular beni her zaman etkili kılar ve heyecanlandırır. Greenwood da dikine oyunculardan biri. Topu aldıktan sonra rakip alana akmayı seviyor. Pozisyon bulmayı seviyor. Greenwood'u da çok beğendiğimi söyleyebilirim. Oyuna girdikten sonra Oğuz fena değildi. Bir de tabii şunu söylemekte fayda var. Özellikle Fenerbahçe takımının içerisinde zaman zaman oyunda kopukluklar oluyor. Yani Fenerbahçe bir duruyor, rölantiyi alıyor. O sırada oyunu çok bekliyor. Beklerken de boş koşular, düz koşular yapılmıyor. Kante aslında çok akılcı bir orta saha oyuncusu. Gendouzi'nin yokluğunda da bugün çok önemli işlere imza attı. Ara topları, tek top oyunları etkili olabilirdi ama birazcık daha Lukaku, eski Lukaku olsaydı o son saniyelerde birebir kaldığı pozisyonda vurup geçer giderdi ama Lukaku'nun kilo sorunu var, ağırlığı var. Yani Lukaku futbolu bırakmadan futbol mu onu bırakmış sorusunu da sordurtan bir pozisyondu. Yoksa ben Lukaku'yu Pro Lig'de de anlattım, İtalya'da da anlattım. Yani omuza attı mı oradan yürür gider ve gole kadar taşırdı topu. Özetle Fenerbahçe kazanamıyorsan kaybetme mantığını ortaya iyi koydu. Zaten İsmail Kartal da böyle çıkmıştı. Yani ben maçı seyrederken sanki Roma'nın evinde oynanıyor da Fenerbahçe bir puana razıymış bir izlenim aldım. Çünkü oyunun boşluklarına sığınan, oyunu birazcık daha ağırlaştıran, rakibi karşısında birazcık daha oyunu rolantiye çekmeye çalışan taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe özellikle ligde yaşadığı travmatik süreçten sonra burada aldığı bir puanla hem soluk aldı İsmail Kartal hem de kendisi için ölçü almaya gelen cenaze levazımlarını bir dakika dedi, şöyle bir silkilin gidin, uzak durun benden dedi. Çünkü hakikaten pabuk çok pahalı olacaktı. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyorum. Ama bildiğim bir gerçek var. Korku dağları bekler. Yani İsmail Kartal'ın birazcık daha dinamik, birazcık daha önde basan. Çünkü bu

0: oyuncuları da var. Orta alandan derinlemesine top taşıyan bir felsefeyi ve rakip kalede çoğalan bir anlayışı sahaya yansıtması gerektiğini düşünenlerdenim.
1: Matteo Guendouzi'nin yokluğu bugün maça yansıdı mı abi? Ne anlamda yansıdı, yansıdıysa?
0: Bence yansımadı. İsmail onu çok iyi kapattı. Hatta Guendouzi'nin belki tek bir handikap olabilir. Guendouzi ilk topları alıyordu Skriniar'dan ve onları kullanıyordu. İsmail belki orada biraz eksik kalmış olabilir ama Kante bunu tamamladı. Yoksa onun dışında ben İsmail'i Guendouzi'yi aratmadığı gibi ondan çok daha iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Kesici özelliğini iyi kullandı, hamleler yaptı, oyunlarını bozdu, araya girdi, ileriye top taşımaya çalıştı, dinamikti, aktif bir oyun kurgusu ortaya koydu. Özetle yaptı da yaptı. Ben Kante ve İsmail'in sırıtmadığını, Guendouzi ile aramadığımı düşünüyorum. Ama burada şunu söylemek lazım. Kerem'le mi başlamalıydım sorusunu soruyorum ben. Yani ben mesela Asensio'yu arıyorum ya da şu soruyu soruyorum. Ya kardeşim, bu kadar formda bir Talisca'yı takımda kendine yer açabilmek için yabancı oyuncuda niye bir anlamda saf dışı bıraktın? Acaba başka bir isim olamaz mıydı saf dışı bırakılacak sorusunu sormadan edemiyorum. Mesela Semedo olur muydu? Çünkü gördüğün gibi Mert de hiç sırıtmadı. Gayet başarılıydı.
1: Bartu tercihi abi maçın başında çok fazla konuşulmuştu. Nasıl buldun Bartu Elmas'ı?
0: Bartu'yu iyi buldum. Zaten daha önce izlediğim, takip ettiğim, başarılı bulduğum oyunculardan biriydi. Oyunun başında birazcık bocaladı. Bir iki top kaybı yaşamıştı ama aslında futbol görüşü enteresan olan kardeşlerimizden biri. Kaleyi gören ve korkusuz oynayan, ben Arda'nın ilk dönemlerine benzetiyorum. Yani Manisa'ya, Galatasaray'dan Arda Turan gittiğinde o da oradan geri dönüşünde korkusuz bir oyun ortaya koyuyordu. Ben korkusuz futbolcuları seviyorum. Yani eyvah, ben oradan vurayım mı vurmayayım mı, bak Vedat abi var orada, acaba Vedat abiye mi versem, o mu vursam yerine Bartu kaleyi yokladı, zorladı. Ben Bartu'yu da beğendim. Ya Fenerbahçe'yi takım olarak beğenmedim, onu çok net söyleyeyim. Ama bireysel oyuncular olarak beğendim mi? Evet, beğendim. Yani Fenerbahçe'yi eğer beni A noktasından B noktasına götürecek bir otobüs olarak düşünürsek, lastiğim patladı, yağ akıttı, çok salladı, klimalar çalışmadı, yoruldum. Ama eğer beni bir taksiyle, mesela beni İsmail Yüksek taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni Bartu taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Beni eğer Archie Brown taksisiyle götüreceksen çok konforlu gittim. Yani tek tek oyuncular zaten maçın şeklini ve kaderini değiştirdi. Yoksa takım hüviyetinde bence İsmail Kartal'ın ürkekliğine bağlı bir resesiflik. Yani bunu çekiniklik olarak tanımlıyorlar. Latince bir kelime resesif. Çekinik kalan bir anlayış ve felsefesi vardı ki bu da beni fazlasıyla rahatsız etti. Zaten ilk yarı bu oyun görüntüsü olmasa, ben Fenerbahçe'nin bu mücadeleden galibiyetle ayrılabileceğini düşünüyordum. Çünkü hani tencere dibim kara, seninki benden kara mantığını ortaya koyan felsefede burada sanki çok net şunu gördük. Roma ligde oynadığı o ilk 3 maçtaki performansının gerisindeydi. Burada şuna bir parantez açmak isterim Göksel'in müsaadenle.
1: Tabii ki.
0: Bizim Türk teknik direktörlerinin yapamadığı bir hamleyi yaptı Gasperini. Ne yaptı biliyor musun? Biz 50'de falan oyuncu değiştirmeyiz biliyorsun. Yani bekleriz mesela, böyle statikoyu koruruz. 60'da değiştiririz, 65'te değiştiririz, 70'te değiştiririz. Ama Gasperini onu yapmadı. Golü yedikten sonra hemen hamleler yaptı. Bu da şunu gösteriyor. Yani eğer takımda bir uyumsuzluk varsa bunu ortaya koyabilecek felsefeyi de hemen yansıtman lazım. Dün Okan Buruk bunu yapamadı. Mesela yapamadığı için zaten 3. golü de yedi ve Sporting deplasmanından Sporting gibi kıytırık bir takım karşısında 3-1'lik mağlubiyetle döndü.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum abi. Fenerbahçe'nin bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelesi bir ay sonra Aston Villa deplasmanında ama Guendouzi bu maçta da kalma giyemeyecek. Yani benzer bir kadro öyle sahada olabilir Fenerbahçe. Villa Park'taki bu mücadeleyi nasıl değerlendirirsin?
0: Bir ay sonra 13 Ekim'de değil mi?
1: 14 Ekim abi.
0: Evet, 14 Ekim Galatasaray'da, 13 Ekim'de Barcelona ile oynayacak.
1: Evet.
0: Yani şimdi Villa Park'taki mücadele İngiliz takımları ters takımlardır. Bu kadar resesif bir oyunu, ikili mücadeleyi ortaya koyabileceğin dinamiklikleri çok rahat cezalandırabilme mantığına sahiptir. Sen de yıllarca İngiltere Ligi anlattın, seyrettin. Hı hı. Çok iyi biliyorsun. Ve Aston Villa son dönemin geliştirdiği oyun felsefesiyle ve dinamiklikleriyle bence Fenerbahçe karşısında %51'e %49 daha etkin gözüken taraf olacak. Ama tabii 14 Ekim'e kadar ne olur, neler değişir? Yani cuma gününü göremediğimiz bir lig, evet. Cuma günüyle ilgili yorum yapamadığımız bir futbol ikliminde bir ay sonrasıyla ilgili yorum yapmam birazcık abesle iştigal olabilir. Çünkü ligde iki maç üst üste kaybederse Fenerbahçe, ki iki maç üst üste yok herhalde. Yani araya girilecek, milli maç arası var falan. Evet. Ama şunu söyleyebilirim. Ya bir anda değişim rüzgarları olabilir. O yüzden de ben şu kadarını söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin kadro bütünlüğü iyi. Ama bu kadro bütünlüğünü bir puzzle, bir Lego olarak düşünürsen, Lego'daki o sıkıştırıcı hamleleri yapmak çok önemli. Hani bazen bir Lego yaparsın, Lego'yu tam böyle en önemli noktasına gelirsin ama bir öncekileri tam yeterince yapıştırmamışsındır. Yani tam sıkmamışsındır, yapıştırmaktan kastım bu. Ve sıkmayınca orada bir anda kopukluk yaşarsın, sonra başa dönersin. Ben Fenerbahçe'yi oyunda zaman zaman bu noktada görüyorum. Yani oyunu tekrar başa çeviriyor, tekrar başa çeviriyor, yine geriye çekiliyor. Ya baba sen ikinci yarıya önde basarak başlamışsın, artık basmaya devam et. Ha şunu diyebilirsin bana, ya Emre abi karşındaki takım Roma ve Fenerbahçe'nin buna fiziki kondisyonu var mı diyebilirsin. Çünkü yaşlı bir takım Fenerbahçe, bak ona bir şey diyemem. Zaten o zaman da aklıma şu gelir, yani sen bu kadroyu oluştururken niye 30 plus çok fazla oyuncuyu aldın sorusu gelir.
1: Peki Emre abi, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Göksen'incim sabahleyin 6.30'da yayın. Kendine çok iyi bak. Seninle yayın yapmak çok büyük bir keyif.
1: Benim için de öyle abi. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Sevgiyle kal.
1: Emre Tilev ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir yandan da flash röportajlar başladı. Bartu Elmas konuşuyor şu anda. Oraya gidelim bir.
2: Bahçede. Tabii ki ilk yarıya göre İsmail hocamız bize gereken taktikleri verdi. İkinci devrede ona göre sahaya çıktık. Tekrardan iyi mücadele ettik. Puanı kaçırdık. Ama tabii ki bir puan da önemli. Önümüzdeki ilk maçına bakacağız. En iyi şekilde o maça hazırlanacağız.
3: Artu teşekkürler. Tebrikler.

0: Ve birazdan Görkem Can'dan bizimle birlikte olacak. 39. dakikada Brian Cristante'nin attığı golle Roma 1-0 öne geçmişti. Temsilcimiz Fenerbahçe karşısında 48. dakikada beraberlik golümüz Archie Brown'la geldi. 11 şut attık kaleye, 5'i isabetliydi. 8 şut attı Roma kaleye, 3'ü isabetliydi. %42 ile topla oynadı temsilcimiz Fenerbahçe. %58 ile topla oynadı Roma ve Archie Brown şu anda flash röportajda.
1: Attı bugün neler düşünüyor?
2: What are your thoughts about game?
3: It's a positive start. I mean, we wanted the 3 points. I think we could have won. You know, that's a little bit disappointing to be honest. I think we have work to do. We can definitely get better, but it's a positive start and all glory to God. We got the 3 points. Happy to get a goal on my Champions League debut and yeah, on to the next.
2: Şunu söylemek istiyorum ki bugün 3 puan almayı çok istedik. Kazanabilirdik de maçı. Bunu da söylemek istiyorum. Dolayısıyla bu anlamda birazcık hayal kırıklığı taşıdığımı ifade etmek istiyorum ama çok çalıştık. Çok sıkı bir şekilde çalıştık maç boyunca. Ve tabii ki daha çok çalışmaya da devam edeceğiz. Bu zafer, elde etmiş olduğum zafer, bu ödül Tanrı'ya ait. Zafer Tanrı'ya ait. Bunu daha önce de hep söylüyordum. Dolayısıyla atmış olduğum golden dolayı çok mutluyum. Umarım devamlı gelir.
1: Ödülü de göstermesini biraz isteyeceğim. Yukarı kaldırmasını.
2: Biraz ağır. Biraz yoruldum taşırken.
1: Yani ödül hakkında da evet konuştu. Biraz alçak gönüllü bir futbolcu. Çünkü hep takımı yüceltiyor. Röportajlarda da tanıdığımız kadarıyla artık kendisini de iyi tanıyoruz. Hem ödülü biraz daha göstermesini hem de ikinci yarıdaki kaçan galibiyet hakkında. Yani evet maçı değerlendirdi ama ilk yarı ile ikinci yarı arasında yani Fenerbahçe ikinci yarıda oyunu sürklase etti. Biraz kaçan fırsatlardan, kaçan galibiyetten de bahsederse çok seviniriz.
4: Well, we know you. You're a very humble person because you always like praising the team. And we also want you to show a little bit praise as well. I also want you to assess about a game as a, because the first half and the second half was a bit different for our side, because we can say clear that actually second half we created many chances so we could win the game. So what would you like to say about this first half and the second half?
3: Yeah, I think it took us maybe 45 minutes to get into the game. I mean, we're playing against a very good team, with some world-class players, so it's normal. And I mean, like you say, I have full confidence in my team. I think we're exactly where we're supposed to be. I think we have a few things to work on, but when it starts to click, I think we can go far in this competition, God willing.
2: Evet, ilk 45 dakika daha farklıydı. İkinci 45 dakika daha farklıydı oyuna. İkinci 45 dakikadan sonra daha fazla katıldığımızı, daha oyunun parçası olduğumuzu düşünüyorum. Yani. Ama şunu da belirtmem gerekiyor ki çok iyi bir takıma karşı oynadık. Klas bir takıma karşı, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Sizin de söylediğiniz gibi aslında ben takımıma güveniyorum. Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Biz şu anda olmamız gereken yerdeyiz ve tabii ki de mütevazi bir şekilde de devam etmemiz gerekiyor. O şekilde hareket etmemiz de gerekiyor. Tabii ki daha da ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Biraz daha üzerine koyarak tabii ki de ilerleyebiliriz Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla isteğimiz, arzumuz bu. Tanrı'nın isteğiyle de umarım bunu gerçekleştiririz.
3: And breathe.
2: Ve nefes
1: alın. Lyon maçının ardından hemen Vedat'ı almıştı karşıdan sonra. Vedat'a mesajını sormuştuk ve haydi demişti. Şimdi Levent bekliyor. Bir 2-3 dakikadır bekliyorsun. Şakalaşıyor. You know, Levent'e ne diyecek?
4: After you went out to replace you for the interview and you said to him haydi. So now Levent is waiting for you. So what would you like to say?
3: Nothing. I need to go shower, man.
2: Hiçbir şey söylemeyeceğim. Düşünmem gerekiyor.
1: Teşekkürler. Her şey. Good luck for the next.

0: Ve hattımızda Görkem Candan var. Spor yorumcusu Görkem Candan bizimle birlikte. Görkem hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, herkese merhabalar.
0: Fenerbahçe az önce Emre Tiler ile konuştuğumuzda şöyle dedi. Yani Fenerbahçe şunu yaptı. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin dedi. Katılır mısın? Nasıl bir karşılaşmaydı senin için? Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Yani tam Emre abimizin dediği gibi bir maç oldu. Fenerbahçe yenilmiyorsan yenilmeyeceksin dedi ki aslında yenebilecek pozisyonları da bulduğu bir maçtı.
0: Evet.
1: Özellikle ikinci yarıda fırsatlar ayağına geldi Fenerbahçe'nin. Ama Şampiyonlar Ligi'nin bu yeni formatında biliyorsun her puan çok değerli. O yüzden yenilmiyorsan yenilmiyorsun mantığına çok uygun bir lig formatı var. Bence Fenerbahçe gayet iyi ve akılcı bir oyunla bir puanı hanesine yazdırdı. Biliyorsun her puan altın değerinde. O yüzden bence çok kötü sonuç değil.
0: Tabii maça aslında etkili bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Sonrasında top tamamen Roma kontrolüne geçti ama ikinci yarıda da bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Bu açıdan oyuna taktiksel hamleleri nasıl değerlendiriyorsun maçın başından sonuna kadar?
1: Şimdi ilk yarıda Fenerbahçe aslında savunma anlayışı gayet iyiydi bence. Yani hücumda çok üretken Fenerbahçe yok. Yanılmıyorsam bir kere bir pozisyonu var. Bir de uzaktan şut denemeleri var diye hatırlıyorum. Özellikle savunmada bence başarılı Fenerbahçe vardı. Zaten kompakt hareket ettiler yani bütün takım. Herkes çok hareketliydi savunmada. Maç başından beri hani üretkenlik düşüktü belki. Ama savunmada ben Fenerbahçe ilk yarı çok beğendim. Zaten yenilen gol de aslında oyuncuların önü iyi kapatılmıştı ki Cristante boş kaldı ama müthiş de bir vuruş yaptı. Yani aslında biraz da vuruş kalitesiyle yenilen bir gol oldu. İkinci yarıda hücumda da görülen bir Fenerbahçe vardı. Aslında değişiklik yapılmamasına rağmen aynı kadroyla Fenerbahçe farklı bir oyunda oynayabileceğini gösterdi. Biraz daha Roman üstüne gitti. İkinci yarı iyi başladı. İsmail Kartal'ın hamlelerine gelecek olursak bence Levent'i Bartu yerine alması farklı bir hamleydi. Beklenmedik.

0: Çünkü Bartu aslında bütün maç biraz beklenen altında bir performans gösterdi. Ama Levent hem savunmada etkili bir isim, hem hareket dinamizm kattı Fenerbahçe'ye. O yüzden o da iyi bir hamle oldu. Maç Fenerbahçe'de geldi. Yani zaten kaçan goller, özellikle birbirinin hemen ardından Muriç'in kaçırdığı bir pozisyon var. Son direkten dönen topla. İlginç bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu ama sonu daha da keyifli olabilirdi. Ama Fenerbahçe genel anlamda değerlendirecek olursam sonuçta Serie A'da 3'te 3 yapmış ve rakiplerini oyun olarak force etmiş, müthiş maçlar oynamış bir Roma vardı Fenerbahçe karşısında. Burada o üstünlüğünü sergileyemedi. Çok dengeli bir maç oldu. Özellikle ikinci yarıda hatta Fenerbahçe'ye döndüğü anlar da oldu. Fenerbahçe iyi bir puan aldı diyebilirim.
1: Archie Brown maçın oyuncusu ödülünü aldı. Archie Brown'a nasıl bir parantez açarsın?
0: Archie Brown beklediğimden iyi bir performans gösterdi. Normal şartlarda biraz arada kaldım bir oyuncu aslında Archie Brown, ama Lyon maçında değildi. Altı maçında biraz daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Atletizmiyle fark yaratıyor. Fenerbahçe biraz ağır oynayan bir takım. Yani yaşlı bir takım olması, oyuncu tiplerine baktığımızda biraz ağır oynayan bir takım. Archie Brown dinamizmi fark yaratabiliyor Fenerbahçe kadrosunda. Maçı da iyi konsantre olduğunu, iyi oyunlar sergiliyor. Bugün gerçekten iyiydi. Ama benim gönlümde, yani benim gözlemimde bence maçın adamı İsmail Yüksek'ti. Yani onu söyleyebilirim.
1: Gerçekten orta sahada, yani presleriyle çok büyük rol oynadı.
0: Evet, yani orta sahada takım, kendi takım arkadaşı açıklarını da kapattı. Roma'ya oyun orta sahada hiç kurduramadı. Çok top kaptı, takımı hücumu çıkardı. Yani bu en iyi dönemindeki Patrick Vieira'dan esintiler sergilediği bir maç oynadı İsmail Yüksek. Bence Fenerbahçe'nin özellikle ilk 10-15 dakikadan sonra oyunu dengelemesinde başrol oynayan isimlerden biriydi. İkinci yarıda performans hiç düşmedi, hiç yorulmadı. O da maçın genelinde fark yarattı. Yani rakipte yani Kone gibi bir oyuncu var biliyorsun.
1: Evet.
0: Fransa milli takım oyuncusu. Onu bile erkenden çıkartmak zorunda kaldı, üretemediğini görüldü. O yüzden ben İsmail Yüksek'in, benim ödülüm İsmail Yüksek diyebilirim.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bir puanla başladı Fenerbahçe ve bir sonraki rakibi bir ay sonra Aston Villa, Villa Park'ta olacak. Bu konuda neler söylersin? Bir sonraki rakip biraz daha zor çünkü deplasman.
0: Evet, zaten Aston Villa'nın neler yapabileceğini Brugge deplasmanında da gördük. Yani sezona kötü başladıklarını düşünüyorduk. Ama Brugge deplasmanında skorun gösterdiğinden çok daha rahat bir oyunda kazanan bir Aston Villa vardı. Çok tehlikeli bir takım. Emery geldiğinden beri zaten kabuk değiştirdiler. Yani Avrupa'nın iddialı takımlarından biri oldular ki son Avrupa Ligi şampiyonu zaten. Orada da çok oyuncu gitti. Önemli oyuncular gitti ama önemli oyuncular da geldi. Orada bir uyum problemi var. Aslında ben bu ilk hafta maçında Aston Villa'ya keşke yani fikstürde ilk hafta gelseydi isterdim. Çünkü biraz daha oturmamış haliyle Fenerbahçe'ye gelecekti. Ya veya Galatasaray'a gelseydi ama ikisine de denk gelmedi. Kulüp Brugge'ye denk geldi. Onlar da faydalanamadı. Ben zaman geçti biraz daha oturacaklarını düşünüyorum. Ve Genduzi'siz Aston Villa deplasmanı zor geçecektir. Yani kolay gözükmüyor oradan puan almak. Oradan alınacak puan zaten ekstra olur. Yani kağıt üzerinde herkesin aslında yenilgi beklediği bir deplasman. Ama çok da ezilmeden oynayacağını düşünüyorum. Yani sonuç belki İstediği gibi olmayabilir Fenerbahçe'nin ama Aston Villa'yı da kafa tutacaktır. Ama bu maç gibi geçeceğini düşünmüyorum. Orada biraz kayıp bekliyorum açıkçası.
1: Peki. Görkem çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görkem Candan'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir başka flash röportajla devam edelim. Levent Mercan neler söylüyor dinleyelim.
2: Ödül de ağırmış bu arada, göstermesini de istedik. Tebrikler, yani kaçan bir galibiyet. Bugün 3 puan gelmedi ama oyun anlamında bana kalırsa tatmin edici bir Fenerbahçe vardı. Neler söylemek istersin?
3: Evet, bence de ilk dakikadan itibaren çok iyi bir oyun sergiledik. Sabırlı oynadık, akıllı oynadık. Çok mücadele ettik. Onun için hepimiz bugün çok mutluyuz. 3 puanı da bugün elimizden kaçırdık diyebiliriz. Böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Onun için

0: için bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmamız lazım. Şimdilikte aynı seviyede devam etmemiz lazım. Bu kadar.
1: Levent, bir de oyuna sonradan dahil olduktan sonra sen Arşi sol bekte devam etti ama sen hem sol iç oynadın hem göbeğe yakın oynadın. Aslında daha farklı bir rol üstlendin. Biraz da kendi performansına alakalı neler söylersin?
0: Yok, kendi performansına bir şey demeyeyim de mücadele etmeye çalıştım. Oyunu biraz sakinleştirmeye çalıştım. Top daha çok bizde kalsın diye. Oyun içerisinde böyle bir şey gerekiyordu. Hoca böyle bir tercih yaptı. Onun için ben de her yerde nerede olursa olsun elimden geleni her zaman gibi yaptım.
1: Levent, teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler.
1: İyi akşamlar.

0: Levent Bencan'ın sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, flash röportajlar oldukça geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki şöyle bir bakıyorum basın toplantılarında durum nedir diye. Orada da birazdan muhtemelen ilk olarak Gianpiero Gasperini yer alacak. An be an basın toplantılarını da sizlerle paylaşacağız. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, maçın arkasından neler söylendi şöyle bir baktığımızda. Bryan Cristante mükemmel. Bence ilk dakikadan itibaren maçı iyi yönettik. İkinci yarıda neredeyse hep biz hücum ettik. Yediğimiz gol için üzgünüm. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığımız ilk maçta sergilediğimiz mükemmel performans beni mutlu etti. Başımız dik eve dönüyoruz. Kararlı bir başlangıç yaptık. Maçı iyi okuduk. Birkaç kontratağa maruz kaldık. Şimdi bir sonraki maçı bekliyoruz diyor Roma kaptanı Bryan Cristante. Ve hemen Gasperini'ye gidiyoruz. Gianpiero Gasperini basın toplantısında, Roma teknik direktörü.
1: Buonasera. Senta, lei alla vigilia aveva chiesto personalità a questa squadra di non snaturarsi, penso che alla fine
2: gerçekten çok kişikli olmasını istemiştiniz. Herhalde bu konuda çok memnunsunuz. Şunu sormak istiyorum ama biz biraz evvel televizyonlara evet kötü çıktık, kötü başladık dediniz. Peki Mancini'nin bu geç çıkması, gecikmesi Wesley'den mi kaynaklanıyor yoksa başka bir oyuncudan mı kaynaklanıyor acaba? Evet, gol yediğinizde duyuluyor mu?
3: Kuzin? Audio? Si può alzare?
2: Belki biraz sesi yükseltebilirsiniz. Biraz sesi yükseltir misiniz lütfen?
3: No, di solito c'è la compartecipazione.
2: Evet. Genellikle tabii başka oyuncular da katılıyor buna. Fakat biz bir hata yaptık tabii ki. Karşı takım da çok başarılıydı. Birkaç pozisyonda daha hatayı tekrarladık. Aslında dolayısıyla bizim bu dikkat etmemiz gereken ve üzerinde çalışmamız gereken bir konu. Çünkü karşılaşmanın bazı anları tabii her zaman rakip alanda olamıyoruz ve çok açık bir duruma gelebiliyoruz.
4: Ecco, mister, le vuoi chiedere innanzitutto come mai la
2: scelta
4: di Rensch?
2: Rensch?
4: Forse anche per premiarlo.
2: Şimdi niye seçtiniz? Onu sormak istiyorum. Onu ödüllendirmek için mi? Çünkü kendisi tabii ki takımı parma karşısında avantajlı hale getirince Şampiyonlar Ligi'ne katıldınız.
4: La Roma prende gol.
2: Şimdi Atalanta'yla oynadığınızda Roma aynı zamanda

0: değil. Bugün de bir şekilde aynı zamanlama göz önünde bulundurularak gol yediniz. Peki belki neden kaynaklanıyor bu? Aslında bunu açıklayamam. Bazen iki gol üst üste yiyebilirsiniz. Mesela ikinci yarının başında gol yiyebilirsiniz. Sonra hiç gol yemezsiniz. Bu açıklanamaz. Ama iki maç üst üste aynı şekilde gol yememiz tabii buna dikkat edeceğimiz anlamına geliyor. Bu takım tabii ki ödüller dağıtan bir takım değil. İnsanlar kazanıyorlar bunu. Oyuncular gerçekten çok iyi oynadılar bütün maç boyunca. Ödüllendirmiyoruz. İyi akşamlar. Ben size şunu sormak istiyorum. Neden Kone çıktı oyundan? Fiziksel bir sorunu oldu. Dizinde bir problem oldu. Şimdi ilk dönemde, ilk yarıda bazı sorunlar oldu. Kone'nin çıkmasının sonuçları ne oldu? Evet, bir sonuç elde ettik. İkinci yarıda çok daha zor bir maç oldu çünkü beraberliği yakaladık. Bazı anlarda gol atacağız gibi olduk. İşte birkaç santimle aslında golü kaçırdık diyebiliriz ama sadece Kone'den kaynaklanmıyor. Tabii değerli bir oyuncu ama Pizilli ile de bence iyi bir maç çıkardık. Pizilli uzun zamandır yoktu. Şimdi tekrar aramıza katıldı. Dolayısıyla iyi sonuçlandı maç. İyi akşamlar. Dybala ile ilgili bir detay soracağım ben size. Malen'i çıkardınız, Dybala'yı tuttunuz oyunda. Genel olarak memnun musunuz? Çünkü ilk yarıda gerçekten Roma çok iyiydi. İkinci yarıda da fena değildi. Bu gerçekten çok zor bir maç demem gerekiyor. Evet, biz kendi evimizde oynasaydık daha farklı olurdu. Atina'da da aynı şey olacak. Dolayısıyla deplasmanda oynamak çok kolay bir şey değil. Bu tip maçları oynamak çok zor çünkü bizim rakiplerimiz şampiyonalarının içerisinde lider olan takımlar. Dolayısıyla hem teknik hem fiziksel açıdan çok zordu. İyi oynadık. Roma'nın oyuncularından gerçekten çok memnunum. Çünkü normalde bu maçların sonunda evet çok iyi çıkamıyorsunuz maçtan. Dolayısıyla ben bu maçı kaybedebileceğimizin bilincindeydim. Birkaç zor anımız oldu. Maçı kazanabileceğimiz anlarda oldu. Dolayısıyla genel olarak çok büyük bir kişilikle oynadı Roma. Çok zor bir maçtı. Açık bir şekilde oynadık ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç için gerçekten çok güzel bir maç. Çünkü Şampiyonlar Ligi normal liglere göre daha üst seviyede bir oyun istiyor. Kiminle oynarsanız oynayın. Dybala benim için gerçekten inanılmaz bir oyun.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Emre bile uyandırma servisi başlıyor.
3: Gol pozisyonu. Vur ona. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex

0: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.

0: Günaydın sevgili dostlar. Yepyeni bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz ve herkesi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyoruz. Enteresan bir günün sabahında sizlerle birlikteyiz. Roma ile berabere kalan ve Roma ile kaldığı beraberliğin ardından herkes bir sonraki mücadelede işler yoluna gelir değerlendirmesini yapan anlayış ve felsefeyi sürdürürken bir anda bir istifa haberi geldi. Evet evet yanlış duymadınız. Belki maçtan sonra uyudunuz ama uyumayanlar için çok şok bir gelişmeydi. Çünkü İsmail Kartal istifa etmişti. Şimdi bütün bunların hepsini konuşacağız. Kimle? Saygıdeğer radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar, üstadımız Sayın İlhan Uzundurukan'la. Sayın Uzundurukan günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
1: Mamba gibiyiz evvelallah.
0: Süper. Şimdi İlhan Uzundurukan'a ilk sormamız gereken soru şu: neden bu istifa geldi? Acaba bu yorumlar içerisindeki bir teknik adamla görüşüyorlarmış, o yüzden çok bozulmuş İsmail Kartal yaklaşımı doğru mudur?
1: Mutlaka bu maçtan herkes farklı bir yenilgi beklediği için kovduk ve şunu getirdik diye bir çalışma yapılmıştır. Yapmamaları imkansız. Çünkü özellikle Beşiktaş yenilgisinin sonrasında böyle bir şey herkes bekliyordu. Buradaki maçtan sonra da tabii öyle olunca İsmail Kartal da bunu fırsat bilip istifa etti ve istifa ederken de kabul edilmeyeceğini biliyordu. Yani bilerek onu yaptı. Buradaki şey, önümüzde çok canlı bir örnek var. Hemen daha iki hafta önce olan Fatih Tekke'nin işte istifa ettiği, sonra yönetimin kabul etmediği, sonrasında bir yenilgi daha, sonra yolların ayrıldığı ve teknik direktörsüz bir Trabzonspor görüyoruz. Önümüzdeki örnek Fenerbahçe yönetimi tabii bunu bildiği için kabul etmedi. Belki de Aziz Yıldırım'ın bilgisi dışında böyle bir arayış oldu. Tabii oradaki en büyük sorun giderek ortaya çıkıyor. Oğuz Set'in sorunu. Oğuz Set'in bu tür konularda mahir bir adamdır. Yani kendi kalır, hep başkaları gider. Öyle olunca galiba orada bu dikiş, yani bu kurulan yapı da mutlaka bir değişikliğe gidilecektir diye düşünüyorum ben açıkçası. Eğer İsmail Kartal devam ederse tabii bunu oyuncularına nasıl anlatacak? Oyuncular üzerindeki zaten zor bir otoritesi vardı. Bu da bayağı bir sıkıntı yaratır. Tatsız oldu yani, durduk yerde Fenerbahçe'nin yani böyle bir puan alma, iyi bir oyun, rakibi oynatmama falan, bunların arkasında Galatasaray'ın da göreceli daha zayıf bir takımdan 3-7 haftada böyle bir sorunla uğraşmıyor olması lazımdı. Bu sorunu Fenerbahçe yönetimi nasıl önleyemedi? Yani orada kafasına şişe attılar. Öyle oldu, böyle oldu, tepki olduğuyla olacak iş değil bu. Daha önceden istifa kararını alıp maça geldiği anlaşılıyor hocanın. Ondan sonra da bu kararı uyguladığı görünüyor. Yani bu kararı hocaların tabii hiç kimseye danışmadan böyle kararlar alması da yeni moda oldu. Yani Fatih Tekke de yönetimde konuşmadan istifa etmişti. Yönetimlerde her ne kadar geri döndürürlerse de seni bunu da unutmazlar. Yani bizimle konuşmadan bu istifayı açıklaması falan diye. Yani tatsız oldu ve zaten sorunlu giden bir teknik direktörlük serüveninde bir sorun daha ortaya çıktı. Bunu nasıl toparlayacaklar, ne yapacaklar? Toparlasalar da ne kadar kırılan vazoyu yapıştırmak gibi bir şey olacak. Yani Keşke önceden bu böyle bir şey kararını başkana, belki de Oğuz Çetin'e söylediler, o da belki de gaz verdi, bilmiyorum yani, ama yapma. Çünkü öyle bir şey olsaydı maç böyle bittiğini gördüğünde başkana gidip bunu bildirmesi gerekirdi. Böyle bir şey söyleyecek, bunu engelleyelim diye. Yani anladığım kadarıyla bir kötü yönetim var burada.
0: Peki acaba İsmail Kartal'ın bu istifasını kabul etmeyen ve görevinin başındadır diyen Aziz Yıldırım İsmail Kartal'la konsensus sağlayabilecek mi? İsmail Kartal çünkü geri dönmemek üzere değerlendirmesini özellikle vurguladı.
1: Ya dönmek istemiyorsa dönmez de, anladığım kadarıyla Aziz Yıldırım konuşmuş ve ben buradayken burada kalacak dediğine göre konuşmuş yani. O da yok ben dönmeyeceğim dememiş yani.
0: Ama sanki
1: Dönmüş yani.
0: Az Yıldırım'ın da istifanın açıklanışından sonra haberi oldu gibi bir izlenim aldım.
1: Tamam, bu da kötü bir yönetim değil mi yani?
0: Tabii kesinlikle.
1: Yani bunu hoca birilerine sır gibi saklayacak hali yok.
0: Ama
1: Bunu
0: saklamış.
1: en
0: Arsun
1: kötü
0: Durağan birisi
1: yardımcılarına,
0: açıklamış.
1: yardımcıları yoksa Oğuz Çetin'in böyle bir şeyden haberi olması gerekir. Yani bu arayışı yapanlar, hoca arayışını yapanlar, hocalarla konuşanlar bunun İsmail Kartal'a gideceğini bilerek yapanlar, İsmail Kartal'ın buna karşı bir reaksiyon göstereceğini de hesaplaması lazımdı ve bunu da önlemesi lazımdı. Buradaki bu işte Oğuz Çetin'e düşerdi. Oğuz Çetin de benim anladığım kadarıyla bunu engellemek için hiçbir şey yapmadı.
0: Ya da yapmak istemedi.
1: Bir şey yapmak istemedi bence. Bu yapıda eğer İsmail Kartal kalırsa Oğuz'un bütün yetkileri alınacak demektir.
0: Bu arada aklımda şöyle bir soru var. Sizin de az önce ifade ettiğiniz Fatih Tekke olayında olduğu gibi. Şimdi bu dört büyük takım mükemmel bir başlangıç, inanılmaz transfer süreçleri. Ama büyük de hayal kırıklıkları. Mesela şimdi bir Barcelona maçı var ayın 13'ünde, 13 Ekim'de. Eğer Galatasaray'da olası bir farklı mağlubiyet söz konusu olursa Okan için de benzer bir senaryo olabilir mi?
1: Okan'ı kovsan istifa etmez de. O çünkü bunun daha zaten böyle bir başlangıç oldu. Geçen yıl da öyle kötü başlamıştı. İşte onu söyleyecektir. Takım biliyorsun Okan, bunun takımları Kasım ayından önce forma girmiyor. O hiçbir şekilde Avrupa'yı düşünerek bir takıma yükleme yapmıyor. Onun bütün derdi ligi şampiyon bitirmek. İşte 5 kere yapıp Fatih Terim'i geçmek. Onun bütün motivasyonu

0: sen olduğu için çok sallaması yani tabii ki ciddi bir kriz olur ama o krizde Galatasaray yönetimi Okan Buruk'u görevden almaz. O da istifa etmezsin. Eleştirileri divanda bayağı bir dayak yer. Dursun Özbek onunla geçer. Ondan sonraki maçları kazanmak üzere. Burada tabii bahanesi de Osimhen yok, o yok, bu yok. O türlü bahaneleri var Galatasaray'ın ama burada Fenerbahçe hem çok eksik bir kadroyla oynadı. Ama anlaşılıyor ki tabii başkanın kadroya ciddi bir müdahalesi var. Beşiktaş maçından sonra Mert Müldür niye oynamıyor, işte bu takım niye çalışmıyor diye. Onların hepsini sahaya sürdü. İrfan Can'ı sahaya süremedi falan. Biraz da belki o da canını sıkmış olabilir ama o göreve geliyorsan başkanın senin kadrona 11'ine karışacağını bilerek geldin. Oradan takmış olamaz. Bence işte mutlaka arada laf getirip götürenler şununla anlaştılar, bununla anlaştılar deyip hocayı iyice moral olarak böyle bu hale getirmiş ruh hali olarak. Oradan da böyle bir patlama yaptı. Dedi ki hem de ciddi bir başarının ardından yapayım ki herkes görsün dedi. Böyle bir karakter koyma girişimi yaptı ama başkan böyle deyince bugün yarın işte yarın takımda antrenmanı çıkarsa biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe için şunu yaparız, bunu yaparız, kapıcısı oluruz falan derse o da bu kadar güçlü oyuncuları yönetmekte son derece sıkıntı çıkar ve ligde olası bir iki mağlubiyette ya da Şampiyonlar Ligi'nde bu iş sürmez. Bu işi sürdürebilmenin tek yolu o zaman o setini oradan alacaksın ki o zaman diyecekler ki İsmail Kartal işte oradaki bütün yiğitleri Samandıra'daki bütün yönetimi ele geçirdi. Belki otoriteyi o şekilde sağlayabilir ama bu da olmazsa mış gibi yapmakla olmaz, orayı çözememezler. Böyle bir günden sonra, böyle bir maçtan sonra, anlamlı bir puandan sonra bunun yapılması gerekirdi, bunun önlenmesi gerekirdi. Anlaşılıyor ki o eski kudretli Aziz Yıldırım yönetimi de yok. Yani o da her şeye yetişemiyor ve hala eski 8 yıl önceki Türkiye var zannetiyor. Çok değişiyor. Bir yıl önceki Türkiye'yi bulamıyoruz. Biraz hem yaşın da ileri gitmesinin hem de çok sosyal medyanın aşırı yükseldiği bir dönemde kulübü de kontrol etmekte zorlanıyor Aziz Yıldırım. Bu da bir gerçek.
1: Efendim, Fenerbahçe'nin birbirlik beraberliği saha içerisindeki oyun yapısındaki bu kadar resesif yani çekinik oyunu nasıl yorumlanır? Yenemiyorsan yenilme kavramını mı ortaya koydu sizce İsmail Kartal?
0: En güzel yani bence öyle çok da kötü oynamadı yani çok pozisyona da girdi ikinci yarıda bayağı bir pozisyon yakaladı yani Levent Muriç'in o golü nasıl kaçırıyor onu anlamak mümkün değil arkasından Kerem'in var yani direkten dönen topu var falan yani bence iyi bir oyun ortaya koydu yani Roma karşısında başkası da başka bir şey de yapması beklenemezdi zaten Gündüz'ün olmadığı bir oyun planında bayağı bir direniş gösterdi. Keşke Galatasaray bunun onda birini yapabilseydi.
1: Galatasaray neden bu kadar kötüydü? Özellikle
0: Hiç.
1: ikinci yarı. İlk yarı iyiydi ama.
0: Galatasaray'da Osimhen olmayınca Galatasaray diye bir takım olmuyor. Bu ligde de öyleydi. Geçen yıl bunun bir denenmişliği var. Buna bir önlem de bulamadı. Özellikle sezona çok iyi başlayan bir Osimhen'i sürekli oynatarak bu sakatlarda yani bu çünkü bir darbeye bağlı bir sakatlık değil topu alırken sakatlandı. Bu demek ki aşırı yüklenme, aşırı yorgunluğun bir

0: sonucu yani Galatasaray geçen yıl Icardi'yi beğenmiyordu ama Icardi Osimhen yokluğunda çok iş yapmıştı Galatasaray'da bu sene. Bakalım kim ne iş yapacak. Yani çok kötüydü özellikle Barış Alper'in bu kadar geri gitmesi. Ortasında tel tel dökülenler, Torreira dışında ayakta kalmayan kimse, defans kurgusunda ya geçen yıl yaşamışsın Abdülkerim Sanchez ikilisini bozmuşsun, 5 yemişsin Eintracht Frankfurt'la, o takım ilk 24'e kalamadı, ilk 30'un dışında kalıp elenen takımı 5 yemişti. Ya yani Okan Buruk hiçbir şekilde ders almıyor. Yani nasıl olacak? Ama o kadar şanslı bir adam ki işte rakipleri hep birbirini yeniyor, o onu yapıyor. Geçen yıl 5 kere şampiyonluğu rakibe verdi, rakipler bir türlü toparlanamadığı için aradan yine Osimhen sonra lige dönüşüyle şampiyon oldu. Ama yani o maçı 1-0 öne geçmişin, işte Sané'nin niye bu kadar ruhsuz oyun, niye bu kadar etkisiz oyununu anlamak mümkün değil. 2-0 yapsa başka bir maçtan konuşacağız. O topu o kadar kötü vurdu ki sonrasında da Uğurcan'ın da bir kabul günü Dünya Kupası'ndan beri devam ediyor. Yani uzaydan vurdu adam, o frikiyi yedi yani. Böyle bir şey yok. Yani bir Avrupa Kupası maçında kalecinin 5-6 tane %100'lük pozisyonda çıkarması lazım ki puan çıksın. Yani çok kötü oynuyor ve gereksiz risklerle böyle bir Fenerbahçe kalecisine biraz özenen bir şekilde oyunlar Uğurcan'a yakışmıyor. Uğurcan'ın öyle çok iyi ayağı yok. Uğurcan özellikle karşı karşıya da ve işte refleksi, işte uzun boyu falan bir şekilde geçen yıl Galatasaray'a çok ciddi katkı vermişti ama hem Dünya Kupası'nda hem lige başlangıcında Uğurcan da formsuz.
1: Efendim özellikle Şampiyonlar Ligi'ne bu başlangıç serüveninin ardından takımların ilk oynadığı maçlar ilk elin günahı yoktur yaklaşımı ortaya konulabilir ama nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir seyir olur Şampiyonlar Ligi bizim için?
0: Yani Galatasaray açısından tabii sıkıntı, hemen arkasından Barcelona'nın gelmesi, karşısına 5 attı. Bir 15'te atabileceği bir maç oynadı. Rakip hiç yoktu neredeyse. Öyle bir boğdu ki işte. O oradan geldi attı. Bu buradan geldi attı. Yamal frikikten attı falan. Yani bir gövde gösterisinde Okan Buruk'un yapabileceği çok sert bir savunmayla puan almaya çalışacak. Atabiliyorsam atacağım diyecek. Ama İşi zor. Yani Fenerbahçe'nin grubu zaten Galatasaray'a göre daha yumuşak bir grup. Fenerbahçe tabii buradaki puanla moral bulacakken bu kargaşanın içine atlaması da tam bir Türk usulü yönetim oldu. Yani bunu buradan bir başarı hikayesi çıkarmak çok zor. Yani tam dönmüşün Avrupa'ya, işte ilk Şampiyonlar Ligi'nde puan alan yerli teknik direktör, işte 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokan teknik direktör derken böyle bir istifa şovu yapıyorsun. O şovu kabul etmese de Aziz Yıldırım unutmaz. Oradaki dikiş uzun sürmez. Onun için bence Fenerbahçe iyi bir rüzgar yakalamışken Şampiyonlar Ligi açısından Galatasaray'ın böyle yenildiği bir şeyde taraftarını mutlu edip özellikle işte sosyal medyada dalga geçecekken bu duruma düştüler. Yazık oldu yani Fenerbahçe açısından, bu önlenebilir bir kriz oldu. Bunu önleyemediler. Krizi kucağında buldu yönetim. Yok ben onun babasıyım, başkanıyım, ben ne dersem o olurla. O daha da şey yani, hocanın hiçbir karakteri yok. Ben onun ipleri, her şeyi benim elimde gibi.

0: açıklama yapmak doğru değil. Biz konuştuk, ikna ettik. Ben buradayım, ben buradayken öyle. Onu yabancı oyuncu yemez.
1: Peki, Beşiktaş bugün Erzurumspor maçıyla lige başlıyor. Nasıl yorumlarsınız? Bir de Vlahovic'e bir maç ceza verildi. Beşiktaş kulübü bu cezayı daha önceden açıklayan bir gazeteciyle ilgili de suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Bu konudaki fikirleriniz nelerdir?
0: Niye gazeteci bir gün önce bunu öğrenmişse ve haberde doğru çıkmışsa bunun nesini Beşiktaş kulübü bir şey yapıyor ki?
1: Speküle ettiğini iddia ediyor.
0: Ya yemişim spekesini. Zaten çıkmış, sen bu cezayı önleyememişsin. Gidip federasyonda bu işi çözememişsin. Yani bu karşılıklı hikayedir. O onu tahrik etti, bunu tahrik etti deyip tahkimden bunu döndürememişim. Belki bugün döner. Ama Beşiktaş açısından tabii Erzurumspor maçı kolay bir maç. Erzurum'un da fikstürü ne biçim bir fikstür çekmiş ki 4
1: Kaos
0: haftada.
1: gibi.
0: 4 haftada hem Beşiktaş hem Galatasaray ile karşılaşıyor. Çok zor bir fikstür. Zaten takım kurmakta zorlanıyorlardı. Orada da tatsız şeyler olabilir. Beşiktaş farklı kazanırsa.
1: Kazanır mı?
0: Kazanır. Yani Galatasaray bile hiçbir kötü oynuyor. Bütün sezon başından beri Avrupa'da da kötü oynarken 4 attı.
1: Peki, Galatasaray ile ilgili son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Özellikle Türkleri Türk gibi oynamaya zorladık diyen Portekiz basınının açıklamaları dikkat çekiciydi. Bir de Galatasaray ile ilgili BBC'de ben bir yorum dinledim. Şöyle diyorlar: oynuyor oynuyor, hızlı bir motora sahip, güçlü bir motora sahip, sonra bir anda duruyor diyorlar.
0: Hararet yapıyor çünkü.
1: Oo, güzel benzeştirme.
0: Hararet yapıyor. Onu da işte dediğim gibi yani hiçbir şekilde Avrupa'yı düşünerek bir hazırlık kampı yapmıyor. Onun bütün derdi lig. Onun için şu anda takım formsuz. Abdülkerim Sanchez ikilisini bozmaması lazım. Tamam, başarılı bir ikili değil. Abdülkerim ağır kalıyor Avrupa'da ama tecrübesiyle bunlardan iyi. Yani öyle olunca bekler zaten çıkamadı. Barış Alper de formsuzken yani bir formül bulması lazım. Herkesi orijinal yerinde oynatması lazım. O biraz Fatih Hoca'da da işte özeniyor. Onu orada oynatırım, bunu burada oynatırım, oradan verim alırım. Olmuyor yani. Galatasaray'da oturmuş bir düzeni çorbaya çevirdi. Değişikliklerle daha da çorba oldu ve bu farklı skor geldi. Dua etsin, işte bitti. Yani 2-1 yenilgiyle 3-1 yenilgi arasında çok büyük fark var. Yani ilk 24'e, 16'ya, 8'e kalma konularında bir golün ne kadar önemli olduğunu önümüzdeki yıllarda gördük. Onun için bir de moral açısından yani Sporting'den 3 yemek ve Fenerbahçe'nin de Roma'dan puan aldığı bir düzenle taraftarını ve yönetimini oldukça mutsuz etmiş bir Okan Buruk var. Yani bunu da çözmesi gereken o.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var
0: Ben
1: mı
0: teşekkür
1: eklemek
0: ederim.
1: istediğiniz bir
0: Herkese iyi
1: şey?
0: hafta sonları.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim,

0: market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim, sizlerle beraberliğimiz devam ediyor ve Emine Nazer Doğan'la birlikteyiz. Önemli bir psikolog, sosyal psikolog ve doktor Emine Nazer Doğan bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, günaydınlar.
1: Günaydın, iyi yayınlar, herkese günaydın diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer hocam. Hocam, şimdi dün Fenerbahçe'de enteresan şeyler oldu. Bizim evet. Duygu yoğunluklarımız üzerine birazcık sizle konuşmak istiyorum. Biz duygusal bir toplumuz. Bunu daha önce Trabzonspor'da da gördük. Fatih Tekke bir maç sonrasında istifa etti. Kulüp kabul etmedi. Ama daha sonra kulüp karşılıklı anlaşarak bir hafta sonra yaşanan bir mağlubiyetin ardından Fatih Tekke ile yolları ayırdı. Bu daha henüz 2 hafta oldu önümüzde. Şimdi 2 hafta sonra da bir beraberlik ama İsmail Kartal'ın istifası ve Aziz Yıldırım'ın da ben görevdeysem İsmail Kartal da buradadır şeklindeki yorumu. Siz bu istifaları nasıl yorumlarsınız? Nasıl bir psikoloji yansımasıdır?
1: Şimdi tabii olayın sıcaklığıyla dün geceden beri herkes taktik, skor ya da yönetim konuşuyor ama tabii bir sosyal psikolog olarak benim dikkatimi çeken şey daha farklı. Sosyal medyadan neredeyse fiziksel olarak hissettiğimiz çok büyük bir duygusal dalgalanma mevcut. Öncelikle de şunu teslim etmek lazım. Şimdi futbol taraftarlığı dışarıdan bakıldığında sadece bir oyunu izlemek gibi görünüyor ama insanın benliğiyle biz duygusuyla en sert biçimde bütünleştiği sosyal kimlik alanlarından biri. Bunu en yoğun hissettiğimiz alanlardan biri. Yani takım kaybettiğinde sahada ya da tökezlediğinde taraftar sadece bir maçı kaybetmiş olmuyor. Kendi benliğine ve dolayısıyla haftalık motivasyonuna bile mesela doğrudan bir darbe almış gibi hissediyor. Şimdi bu noktada da İsmail Hoca'nın istifası psikolojide bizim katarsis dediğimiz o duygusal patlamayı ve arınmayı tetikledi. Ben öyle gözlemledim. Çünkü kitleler kriz anlarında soyut problemleri değil somut figürleri hedefler daha ziyade. Yani bir günah keçisi arar ve bütün hayal kırıklığını oraya endeksler. Bir kesim taraftarda da inanılmaz bir yani bir şeyler değişiyor acaba daha farklı bir yöne mi gidecek gibi bir rahatlama söz konusuyken madalyonun diğer yüzde daha farklı. Sosyal medyaya baktığımızda tek bir duygu görmüyoruz. Çok ciddi bir bilişsel çelişki yaşanıyor. Çünkü İsmail Kartal yani 10 sene bu takıma hizmet etmiş biri olarak geçmişte de camianın yabancısı değil kulübün evladı olarak kodlanmış bir figür taraftar tarafından. Bu da tabii taraftarın zihninde çok sert bir çatışma yaratıyor. Bir tarafta modern futbolun dayattığı acımasız başarı ve bir kupa hırsı var. Diğer tarafta da aidiyet vefa duygusu söz konusu. Gitmesi gerekiyordu diyen rasyonel bir akılla mesela bu adama da haksızlık yapıldı diyen vicdani taraflar fena halde çarpışıyor. Şimdi bu işin de kritik bir boyutu var. O da belirsizlik kaygısı. İstifanın ilk birkaç saatinde gelen o sahte zafer veya rahatlama hissi kitleler tarafından sabığın yansımalarıyla ve tabii istifa kararının da reddedilme kararıyla çok farklı. Bir krizin mi eşiğindeyiz acaba neler olacak gibi sorulara yön verdi diyebiliriz.
0: Peki biz bunu sosyal dünyaya entegre ettiğimizde bazen duyduğumuz dedikoduların bizde yarattığı travmatik etkilerin yansımasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Az önce sizin vurguladığınız çok önemli bir şey var. Bir ikilem, bir araf, bir sıkışma. İsmail Kartal bir

0: taraftan çok ciddi ve sert dayak yiyor. Özellikle taraftardan sosyal medya üzerinde teşvik
1: Evet.
0: yapıyorum. Diğer taraftan da ya olur mu öyle şey diyen bir taraftan da kalkanına bir anlamda mazhar oluyor. Bu ikisini kıyasladığınızda İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'ın ifadeleriyle ben buradaysam o da buradadır ifadesinden yola çıkarak görevde kalması mantıklı bir davranış mı olur?
1: Yani şimdi bu noktada da mantıklı veya değil demek için yine henüz çok erken. Benim gözlemlediğim kadarıyla bu dalgalanma hali önümüzdeki haftalarda da devam edecek ve taraftardan böyle kolektif bir yanıt geleceğini zannetmiyorum. Aa evet iyi oldu veya hayır kötü oldu şeklinde. Çünkü yani fikirler her ne kadar o daha demin bahsettiğim biz duygusu kuvvetli olsa da kişisel fikirler bu noktalarda daha çok ön plana çıkıyor diyebiliriz. Çünkü herkes kendi duygusal yoğunluğuyla o boşalmayı yaşıyor, duygusal boşalmayı, o katarsis dediğimiz. Yani bu krizin ortasında da Aziz Yıldırım'ın bu istifayı kabul etmiyorum çıkışının gelmesi bu psikolojik denklemi iyice karıştırdı. Kitle psikolojisinde kriz anında ortaya çıkan bu tarz güçlü ve nasıl diyelim figüratif lider müdahaleleri ortamı genelde sakinleştirmez. Aksine safları daha da keskinleştirir duruma getirir. Taraftar bir anda işte camianın ağırlığını koyan liderlik diyerek bir otorite figürüne sığınma ihtiyacı hissediyor olabilir ama diğer yandan da yine geçmişe dönüyoruz. Bu kaos nereye varacak ikilemine düşürür ve o belirsizlik kaygısı taraftar tarafından neredeyse iki katına çıkar. Yani ümit ediyorum ki böyle bir belirsizlik kaygısı olmasın Fenerbahçe taraftarında ama maalesef uzun yıllardır gözlemlediğimiz şey sosyal psikolojide bu tip durumlarda bu şekilde ilerliyor.
0: Hep şu ifade ediyorum. Biz kaosla besleniriz. Nedir kaosla beslenmek? Ve neden insanoğlu kaosla beslenir?
1: Kaosla beslenmek aslında çok evrimsel psikolojiye dayanıyor, insanın doğasına dayanıyor. Ama tabii ki artık hepimiz bütün hayvanlarda olduğu gibi biz de evrimleştik ve bu kaosla beslenme işi çok çok çok geçmiş yıllarda kalması gereken ilkel bir dürtü olarak toprağa gömülmeli. Ama tabii bazı toplumlarda bunu da kesip atamıyoruz. Şimdi kaosla beslenmek dediğimiz şey bir takım hormonların etkisiyle işte bunlar adrenalin hormonu. Bir saldırıya uğradığımız zaman beyinde salgılanan daha doğrusu beta dalgaları vesaire bunların aktif olduğu durumlarla keyif alma hali aslında. Bu ben tamamen biyolojik tanımını yaptım şu anda. Bunlara da ne sebebiyet veriyor? Gerçekten bir saldırıya uğramak, bir yaban hayvanı tarafından. Bu tabii atalarımızın kaosla beslenmesiydi. Şu an günümüzde bu bir dedikodu olur, bir kaos anı olur. Taraftar açısından bakıldığında
0: Bu
1: işte
0: mesela
1: İsmail
0: şu
1: Kartal'ın istifası olur vesaire. Böyle bir
0: olur mu saygıdeğer hocam? İsmail Kartal'a dün tribünlerden bir su şişesi atıldı. Ve bunun da görüntüleri var. Hatta Fenerbahçe Kulübü bununla ilgili suç
1: Tabii.
0: duyurusunda bulundu. Biz hem sözcüklerle bazen acımasız davranabiliyoruz hem de kifayetlerimiz gerçekten hani muhteris derler ya burada bir yansıma gösteriyoruz. Bu konudaki durumunuz nedir? Yani baktığımızda işte koskoca takımınızın bir numaralı ismine su şişesi atıyorsunuz. Bu densizliğin vücut bulmuş biçimlenmesi olabilir mi? İsmail Kartal'ın istifasını tetikleyen.
1: Tabii ki yani bu da çok önemli bir faktör. Ama şunu söyleyeceğim. Bu Türkiye ile alakalı bir durum değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu yani Avrupa futbol taraftarında da benzer bu durum yaşandığında görmek çok mümkün. Dünya genelinde zaten böyle bir durum var. Az önce bahsettiğimiz kişi İşte kendi sanki benliğine direkt olarak doğrudan bir saldırı yapılmış gibi algıladığı için takımında var olan kaos durumunu karşılığında az önce bahsettiğimiz yani soyut figürlerden ziyade somut kişilere yöneldiği için bir günah keçisi arama durumu vesaire hemen o kişiye yöneliyor. Fiziksel bir saldırı olur, sözlü bir saldırı olur. Çünkü bir şekilde rahatlaması gerekecek kendi kafasıyla düşündüğünde. Tabii ki de çok yanlış bir rahatlama biçimi. Ama ilkel dürtüleriyle hareket ettiği için insanlar bu durumda maalesef pek bir şey söylemek de mümkün olmuyor sonucunda.
0: Emine Nazar Doğan, sosyal psikolog bizlerle birlikte, saygıdeğer akademisyenimiz 9 Eylül Üniversitesi'nden. Canım hocam, peki merak ettiğim noktalardan bir tanesi de şu. Archie Brown var Fenerbahçe'de, futbolcu. İsmail Kartal'ın istifa ettiğini ona bir basın açıklaması sırasında söylüyorlar. O da inanılmaz bir şekilde şok oluyor. Hadi canım, gerçekten mi falan diyor. Şimdi tabii bu kadar şok dalgası yaratılan futbolcunun zihninde enteresan noktaya gelen bu istifa, gerçek düzlemde, yani futbolcuların tamamı duyduğunda oyuncu üzerinde nasıl bir etki yaratır?
1: Futbol oyuncu üzerinde dediğiniz taraftar değil mi? Oyuncu doğru duydum.
0: Evet, yani futbolcular üzerinde futbolu
1: Nasıl
0: yöneten
1: bir etki
0: kendi teknik
1: yaratır?
0: direktörleri ben bıraktım diyor. Oyuncular bu konuda nasıl bir ruh halinin içerisinde olur? Yani ya tamam, bıraktıysa yenisi gelecek, biz ona mı bakalım derler? Yoksa işte başkan bunu kabul etmemiş zaten, geri döner İsmail hocam mı derler? Ne derler? Oyuncularla da çünkü zaman zaman teknik adamların anlaşamadığını görüyoruz. İçten içe oyuncuların teknik adama karşı beslemiş oldukları düşünceler vardır. Onları bunlar nasıl tetikler, bu davranış?
1: Şimdi şöyle ki oyuncuların tepkisi taraftar kadar kesinlikle daha keskin vesaire olmayacaktır. Kendi içlerinde kişisel duyguları ne olursa olsun belki kin gütme de olabilir ya da çok büyük bir sevgi besliyor da olabilirler. Bunu biz bilemeyiz ama bunu da neden söylüyorum? Genelde sporcu çalışmalarında gözlemlediğimiz şey birebir spor dallarından ziyade yani mesela bir tenis oyuncusunu yetiştiren bir koçla ikisinin arasındaki bağlar çok daha farklı ilerlerken takım oyunlarıyla onları çalıştıran kişi arasındaki bağ çok daha farklı ilerliyor. Bu kişiler de futbolda dünya çapında en çok rağbet gören spor dalı şimdi. Bu sebeple futbol oyuncularına verilen psikolojik destekte zaten bu tür değişimlere adaptasyon kabiliyetlerini geliştirme yöntemleri öğretilir. Bunun üzerine çalışmalar yapılır ki bu takımdan atılan bir sabah uyandığında çünkü o oyuncunun da takımla ilişiği kesilebilir. Böyle çok keskin değişimler yaşayabilir. Kaldı ki onları çalıştıran kişinin istifa kararı vermesi de bunlardan biri. Tabii ki hepimiz insan olduğumuz için onlar da başta bir şaşkınlık veya farklı tepkiler veriyor olabilir. Ama bu tepki dediğim gibi hem mental olarak hem de dışarıdan gözüktüğü şekliyle o kadar da keskin ve nasıl diyelim onları kaosa sürükleyecek bir değişim yaşanmayacaktır kendi içlerinde diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğiniz bir durum?
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Emine Nazar Doğan sosyal psikolog bizlerle birlikte oldu. Ve evet, onun da söylediği gibi bu işin biraz da psikolojik tarafı var. Biz bir de psikolojik tarafına bakmayı tercih ettik. Acaba psikologlar bu konuda neler düşünüyor? Bugün Fenerbahçe istifayı çok konuşacaktır. İsmail Kartal bir geri dönüş gerçekleştirecek midir, gerçekleştirmeyecek midir? Aziz Başkan böyle dediyse benim boynum da kıldan incedir. Ben o zaman devam ediyorum yaklaşımı ortaya koyacak mıdır? Bilemiyorum. demiyorum. Ama eğer benim fikrimi soruyorsanız, benim anlayış ve felsefem de şu var. Biz bu filmi zaten Fatih Tekke ile gördük. O zaman davranış modellemesini burada besleyecek olan temel öğelerden bir tanesi verdiği kararın arkasında durmak. Eğer verdiği kararın arkasında durursa İsmail Kartal daha güçlü kalacaktır. Yoksa istifadan sonra geri dönüp olası bir sıkıntıda, ki bu hafta önemli bir mücadele oynayacak. Geçen yıl

0: geçen haftanın flaş takımı Gaziantep deplasmanına gidecek Fenerbahçe. O zaman çok daha tetikleyici süreçleri beraberinde getirebilir. Şu anda zihinde şöyle bir şey var. İsmail Kartal 18 yıl sonra bizi Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Ve Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yaptı. 1-1, 1 puanla başladı. Ve adamın yerine başka teknik direktör bakıldığını duyunca İsmail Kartal bence onurlu bir davranış gösterdi ve istifa etti. Bence toplumun %65'i bunu böyle düşünüyor. Ama şimdi geri dönerse ne düşünür? Siz bir düşünün bakalım. Ben bir reklama gideyim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
6: Yıldız. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz stüdyomuzuyla devam ediyor. Saygıdeğer bir isimle Profesör Doktor Sayın Hasan Güngör hocamla, kardiyolojinin çok değerli isimlerinden biriyle biz birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun hocam. Böyle grip mevsimini açmış bulunuyoruz. Böyle çevremdeki herkes yavaş yavaş herhalde hava değişiminin yarattığı etkiyle böyle gripten nasipleniyor. Bizim Emrecan yatıyor evde. Sizde de hocam. Ses kötü. Bende de böyle sanki biraz ses kötüleşiyor gibi.
1: Aynen hocam. Çok geçmiş olsun size de. Emrecan'a da acil şifalar diliyorum hocam.
0: Ben de size. Saygıdeğer hocam. Sağ olun hocam. Ne diyorsunuz İsmail Kartal'ın istifa? Nasıl yorumlarsınız?
1: Bence çok acele etti, yani çok duygusal karar verdi. Sonuçta çok kötü başlamadı, yani Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı yani yenebilirdi. Yani ikinci yarı çok güzel top oynadı Fenerbahçe, çok değerli topluydu. İstediğini bilen bir takımdı. Bence çok kötü değildi, biraz duygusal davrandı. Orada bir su şişesi fırlatmışlar galiba, öyle anladım ben, biraz okudum. Ama kabul edilmedi diye biliyorum istifasını, görevine devam ediyor diye biliyorum. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk Türk teknik direktör Fenerbahçe tarihinde. Yani çok kötü başlamadı aslında, biraz sabretse olur. Bakalım ne olacak, ama devam ediyor diye biliyorum hocam ben şu an.
0: Evet, şu an istifayı kabul etmedi. Ben görevdeysem o da görevde dedi sevgili Aziz Yıldırım. Peki hocam, gündemde bir de Vlahović var. Vlahović'in yaptığı hareket. Bu harekete işte kimileri 5 maç 10 maç gibi böyle spekülatif ifadeler kullandılar. PFDK'nın da açıklaması 1 maç oldu. Bu konudaki fikriniz nedir?
1: Ya sonuçta profesyonel bir futbolcu olmayan, sonuçta toplumun gözünün önünde bunu yapmaması lazım. Yaptığı hareket, yani bir Beşiktaş taraftarı olarak ben çok şey yapmıyorum. Tabii Skriniar da biraz provoke etmiş galiba, onun da bir hareketi olmuş. Yani biz sahalarda bu tür şeylerin çok olmasını istemiyoruz. Ama sonuçta her hareketin bir

cezası ve karşılığı var TFF'nin şeyinde, kuralları gereği. Yani biraz da, yani ucuz da kurtuldu diyebilirim yani, kendi şahsi şeyim. Daha çok maç ver, ceza verebilirlerdi bir de. Ne güzel şeyi yakalamışsın, ivmeyi yakalamışsın. Yani ilk maç 3 gol, ikinci maç Fenerbahçe'ye karşı bir gol atmışsın. Ben olsam biraz sakin olmasını isterdim yani, sakin olmasını, sakin olurdum.

0: yani kaldırılacağını çok düşünmüyorum. O zaman Erzurum maçında mı oynayamayacak Emre Hocam?
1: Evet, ilk maçta oynayamayacak. Yani önümüzdeki ilk mücadelede
0: en azından çok büyük bir maç. Hani bütün tabii her maç sahada
1: bugün bu arada o maç saat 20'de. Yani
0: bugün bizim maçımız. Hani umarım Beşiktaş oradan bir puan kaybıyla bir şey olmadan çıkar ama bakalım, bekliyoruz hocam. Bizim kendi şeyimiz, fikrimiz, Beşiktaş iyi bir ivme yakaladı. Umarım bugün maçı da alırız. İyi bir başlangıç yaparız tekrar.
1: Evet, Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak mücadele. Aynen, ve Beşiktaş Erzurumspor'u ağırlayacak. Bu arada hocama kalp sağlığınızla ilgili soruları sormak isterseniz 0533 265 3995'e WhatsApp hattına sorularınızı gönderebilirsiniz. Ben de bu WhatsApp hattından hocama sorularınızı yönelteceğim. Ama bir de Okan Buruk ve Galatasaray'ı sormak isterim. Galatasaray hayal kırıklığı ile dolu bir başlangıç yaptı yine Eintracht Frankfurt maçında olduğu gibi.
0: Hocam Galatasaray diye bir takım yani Osimhen olmayınca biraz farklı bir karaktere bürünen bir takımı izliyoruz. Yani Osimhen olmadığı andan itibaren normal standart bir takıma dönüşen bir ekip var. Durup oturup düşünmeler lazım, biz nerede hata yapıyoruz diye. Çok kötü oynadı Galatasaray. Yani hani Sporting Lisbon çok büyük bir takım da değil, yani böyle yani çok zorlayacak bir takım da değil. Mesela Fenerbahçe daha değerli topluydu. İlk yarı Fenerbahçe kötüydü ama ikinci yarı daha değerli topluydu. Ben Galatasaray'ın o gün ne oynadığını anlamadım hocam, açık konuşayım. Yani hani ben çok yorum yapmak istemiyorum taktiksel teknik konularda, haddim de değil, ama biz normal bir taraf taraftar gözüyle baktığımız zaman Osimhen'in olmadığı bir takımda kimsenin mücadele etmediğini görüyorum. O beni üzüyor yani, özellikle Avrupa şartlarında.
1: Hocam dilerseniz sorulara da geçelim. Hemen, dediğim geçelim gibi hocam. 0533 265 3995.
0: Biz bildiğimiz şeylere geçelim hocam.
1: Estağfurullah hocam, bu konularda da çok iyisiniz. Ben çok değerli yorumlarınızı dinliyorum.
0: Ben yorum yaparken bile çekiniyorum, böyle bir hata yaparım diye. Yani sonuçta üstadlar sizsiniz hocam.
1: Estağfurullah, bu sizin mütevazılığınızdan. Çünkü siz en az bizim kadar maçlara gidiyorsunuz, takip ediyorsunuz ve izliyorsunuz.
0: Sağ olun hocam.
1: Şunu sormak istiyorum. Bu benim sorum. Hocam sonbahara geldik ve işte gördüğünüz gibi grip hemen kapımızı çaldı. Ne yapmak lazım? Bu yeni suçlar çıkmış mıdır? Aşı vurdurmak gerekir mi? Bu konudaki fikriniz nedir?
0: Hocam şimdi zaten biz hastalarımızı uyarıyoruz. Özellikle 65 yaşın üzerindeki kişiler, kronik hastalığı olanlar, kalp hastaları, işte damar bypass olmuş, sistem takılmış, kalp yetersizliği, kapak hastalığı olan, diyabeti olan, bağışıklık sistemi baskılanmış, diğer kronik hastalıkları olan kişilerin mutlaka grip aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Grip aşıları biliyorsunuz Eylül, Ekim, Kasım döneminde yapılır. Aile hekimleriyle bağlantıya geçip mutlaka bu grup aşılarını yaptırsın. Bir de zatürre aşısı var biliyorsunuz. Yaptırmadılarsa anlattığım gruptaki kişilerin zatürre aşılarını yaptırmaları gerekiyor.
1: Bir de iki çeşit zatürre aşısı var diye biliyorum. Bana çünkü öyle yapılmıştı. Bir tanesi ömür boyu olanıymış. Bir tanesi de her yıl yapılanı.
0: İki tür var. İki defa rapel yapılan var. Bir de ömür boyu yapılan var. Şu an tek doz yapılan daha gündemde, yani daha çok kullanılıyor.
1: Evet, ben ondan yapıyorum.
0: Aynen hocam. İyi yaptırmışsınız. Mutlaka aşılardan korkmayalım. Aşılarla ilgili biliyorsunuz çok saçma sapan spekülatif şeyler dönüyor. Özellikle Covid aşılarından sonra, ama aşıların dünyada kaç kişiyi kurtardığını yıllardan beri, sadece Covid olarak bakmıyorum ben olayı. Çocuk felci, işte ne bileyim, kuduz, her şeyi sayabiliriz buna. Kızamık, su çiçeği dahil olmak üzere. Bu kadar büyük şeylerin aşılarla sağlandığını biliyorsunuz, kontrolün, yani bu büyük pandemilerin. O yüzden mutlaka aşılarını yaptırsınlar.
1: Hocam son dönemde bu kalp krizi çok arttı gibi bir yorum var ve bunu da işte pandemideki aşılara bağlayan bir grup çıktı. Televizyonda da bu değerlendirmeleri yapıyorlar. Bu konuda hep söylüyorsunuz ama bir kez daha açıklık getirmenizi
0: rica ederim. Hocam aşıların kalp krizini arttırdığı ile ilgili bir veri yok. Ben

0: 21 yıldır kardiyolojinin içindeyim biz. Yıllardan beri gece gündüz, gecenin üçünde ikisinde sürekli kalp krizine gidiyoruz. Bütün servisler dolu, yoğun bakımlar dolu. Şöyle bir gerçek var, farkındalık arttı. Şimdi Cem Yılmaz, öncelikle çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kalp krizi geçirdi, bir anda farkındalık arttı. İşte dün Mehmet Ali Erbil'e biliyorsunuz bir anjiyo yapıldı. Tabii bu toplum önünde, göz önündeki kişiler ne çirkin ya da sosyal medyadan farkındalığın artması diye bir şey var. O bize şey, ama biz yıllardan beri biliyoruz zaten 40 yaş üstü erkeklerde, 50 yaş üstü kadınlarda dünyadaki ölümlerin en sık sebebi kalp damar hastalıklarıdır ve kalp krizleridir. Ha, sayı olarak artış var mı? Var, ama bu artışın en önemli sebeplerinden birisi bizim hareketsiz yaşamımız, kötü beslenmemiz, yabancı madde kullanımının artması, şehirlerde stresli yaşamın artması. Bunlar bir sürü risk faktörleri var. Bizim sağlıklı yaşadığımızda, kendimize dikkat ettiğimizde, benim bir sürü takip ettiğim hastam da var, böyle gerçekten diyetini düzgün yapan, şey, yabancı madde kullanmayan, damarları pırıl pırıl hastalarım da var. Mesela 3 ay önce stent taktığım bir hastam geldi dün kontrole. Hocam sigarayı bırakmıyor. Alkolü hiç bırakmamış, hareket etmiyor, ilaçları düzgün kullanmıyor. Yani nasıl anlatabilirim? Yani hiçbir şey yapmıyor. Yani bu
1: Uçuruma
0: kişiyle
1: doğru
0: diğer
1: gidiyor.
0: kişi, ya inanılmaz bir şey hocam. Yani böyle anlatıyorum. Yani ya bu kadar çok böyle insan var ki, yani ne yapmak istediklerini anlamıyorum. En son sordum, abi dedim, ya bir şey sorabilir miyim dedim ben. Ne yapmak istiyorsun dedim. Hani kafanda bir plan mı var, nedir dedim ben. Cevapsız bir şekilde bakıyor. Karşı tarafta da bir grup var. Sabah kalkıyor, yürüyüşünü yapıyor. Hayatında hiç sigara, alkol içmemiş. 75-80 yaşında amcalarımız geliyor, dedelerimiz geliyor. Fit böyle. Ne istediğini bilen, düzgün, böyle morali yerinde. Yani bir insanın hani kendisi de kendi kendine yapıyor maalesef. O yüzden sadece aşılara bağlamak çok doğru değil hocam.
1: Geçen hafta ben yoktum, Doğan vardı.
0: Evet.
1: Yalçın Öztürk'ten gelmiş. Şöyle diyor. Doğan Öncel'in bir sorusunu sormak istiyorum. Bir insan hastaneye gittiğinde yaptıracağı tahlillerin en önemlisi hangisidir demiş.
0: Hocam bizim standart, çok kısaca anlatayım. Her yıl en azından ya da 6 ayda bir yaptırmamız gereken 4-5 tane standart tetkik var. Bir, böbrek tahlilleri, iki, karaciğer testleri, iki, üç, kan sayımı, dört, kolesterol parametreleri, beş, açlık kan şekeri, altı, 2 aylık şekeriniz, water tahliliniz. Bunlar bizim standart biyokimyasal parametrelerimizdir. Düzenli olarak baktırmamız gereken 6 ayda bir, en geç yılda bir, özellikle belli bir yaşın üzerinde, ki 40 yaş 50 yaş sınırımız vardı ama daha erken de baktırmalarını öneriyoruz biz. Düzenli olarak takip etmelerini, bu tetkikleri yaptırmalarını öneriyoruz.
1: Peki, kalp krizi sinyal verir mi diye soruyorlar günler öncesinden. Çünkü
0: Mutlaka,
1: Cem
0: mutlaka
1: Yılmaz'da
0: verir.
1: bu çok olmuş herhalde. Cem Yılmaz bunu
0: Hocam
1: anlatıyor.
0: mutlaka verir. Hocam hiçbir kalp krizi durduk yere olmaz. Mutlaka sinyal verir. Şöyle sinyal verir. Bir kere sizin yaşınız belli bir dediğim yaşın üzerindedir. Risk faktörleriniz vardır. Onlar bile sinyaldir. Ondan sonra üçüncü olarak kalp krizinden önce, bir gün önce, bir hafta önce, bir ay önce, 6 ay önce insanlarda şu olur bakın. Bir, çabuk yorulma. İki, nefes nefese kalma. Üç, merdiven çıkarken, yokuş çıkarken, tarlada çalışırken, efor sarf ettiğinde göğsünde küçük küçük baskı, yanma, sıkışma şeklinde ağrılar olur. Kalp krizi geçiren kişilerin %90'ında biz bu sinyalleri görürüz. Kendimi iyi hissetmiyorum der. Ama en çok bizim gördüğümüz şey, geçen seneye göre daha erken yoruluyorum, nefes nefese kalıyorum ve ara ara yanma, baskı şeklinde ağrılarım oluyor diye gelirler. Oluyordu, ben dikkate almamıştım diye gelirler.
1: Hocam, stres gerçekten kalp krizini yaratıyor mu diye sormuşlar.
0: Tabii ki yaratıyor. En önemli etkenlerden birisi şöyle yaratıyor yalnız. Stres yıllar içinde iki şekilde yaratıyor. Bir, yıllar içinde diğer risk faktörleriyle birleşerek işte kalp damarlarının içinde kireçlenmeler oluşuyor. Endotel dediğimiz kısmı bozuyor. Damarın içindeki kaygan madde işte bozulup oraya kireçler birikmeye başlıyor. Kolesterol, işte sigara, alkol hepsiyle birleşince. Bu bir. İkincisi, stresle beraber bu birleşmiş olan kireç, orada oluşmuş olan %20, %30, %40 darlık, o darlığın, kirecin bir omuz bölgesi vardır hocam. Yan tarafta böyle çok fragil dediğimiz, kırılgan dediğimiz bir bölge vardır. Ağır stres, ani bir ölüm haberi ya da işte bir şeye üzüldüğünüzde ya da işte ekonomik bir sıkıntınız var, kaç günden beri sıkıntı çekiyorsunuz. Stres o kirecin oradan yırtılmasına neden olur ve oraya çok hızlı bir şekilde trombosit adını verdiğimiz kan pıhtılaşma faktörleri toplanmaya başlar. En önemli sebeplerden biridir kalp damar hastalığı.
1: Hocam, Türkcan Bey'den gelmiş. Gece uyurken kalbimi ağzımın içinde hissediyorum diyor. Çarpıntıyla uyanıyorum.
0: Çarpıntıyla yapıyor. Evet. Hocam, bu bizim en çok gördüğümüz şikayetlerden birisi. Muhtemelen gündüz de oluyordur çarpıntılar ama gece yastığa başını koyduğunda, sessizlik olduğunda, artık kendini dinlemeye başladığında daha çok hissederler. Mutlaka bir kardiyolog tarafından değerlendirilmesi lazım. İkiye ayırıyoruz. Çok basit bir kalp hızlanması ya da vuruları hissetmesi mi, yoksa gerçekten tedavi edilmesi gereken bir ritim bozukluğu mu var? Bunun ayırt edilmesi gerekiyor.
1: Melide Hanım'dan gelmiş. Diyor ki, tansiyonum sabah normal, akşam 14-15'e çıkıyor. Buna yüksek hipertansiyon mu diyoruz diyor.
0: Evet.
1: Bir de ev ölçümü mü iyidir? 24 saat tansiyonu bir aletle ölçüyorlarmış. O mu daha iyi diyor.
0: Hocam, ikisinin kendine göre güzellikleri ve sınırlılıkları var ve ofis ölçümü, muayenehane ölçümü, ev ölçümü ve holter ölçümünde kriterler farklıdır. Ancak kabaca söylüyorum, ev ölçümünde 14'ün üzerinde çıkan tansiyonlar, evde böyle dinlenmiş, işte 2 saat önceden kahve içmemiş, kafein tüketmemiş, en az 10-15 dakika dinlenmiş, sakin bir şekilde ölçtüğü tansiyon 14'ün üzerinde çıkıyorsa, biz buna hipertansiyon diyoruz. Ha, hemen ilaç başlamak gerekir mi? İlk risk faktörler varsa, işte bypass olmuştur, kalp yetersizliği vardır, şeker vardır, o zaman farklı yaklaşıyoruz. Ama hiçbir risk faktörü yok, sadece tansiyonu yüksek çıkıyorsa, o kişilerde 14 ile 16 arasındaki tansiyonda biz şunu yapabiliyoruz: tuzu kestiriyoruz. Hipertansiyon tedavisinde en önemli olan şey yaşam tarzı değişikliğidir. Tuzu kestiriyoruz, kafeini azalttırıyoruz, yürüyüşlerini arttırıyoruz. Stres varsa o faktörü biraz azaltıp takip altına alıyoruz. En az bir hafta 10 gün takip ediyoruz. Sabah akşam tansiyonlarını ölçsün. Eğer bunlarla beraber kontrol altına alabiliyorsa tansiyonu, 13-12 civarına düşürebiliyorsa, korkacak bir şey yok. Mesela grip ilacı, enerji içecekleri, onlar yoğun ağrı kesiciler, onlar da tetikleyebiliyorlar. Yani altta yatan ikinci sebepleri biraz azaltıp bakmak lazım. Ona göre eğer 14'ün üzerinde çıkmaya devam ediyorsa, o zaman tedavi başlamak lazım. Çünkü hipertansiyon sinsi sessiz katildir.
1: Peki hocam, son 2 dakikanın içerisindeyiz. Hocama teşekkürlerini sunan pek çok mesaj da var. Şöyle bir çarpıcı soru benden gelsin hocam. Diyorum ki, bugün karşınıza 55 yaşında, 55-56 yaşında benim gibi tam, evet, sağlıklı bir adam geldi. Ve ona önündeki kaç yıl için belli bir şey söyleyebilirsiniz? Ya da şöyle söyleyeyim, doğrulukları, yani sen önümüzdeki 5 yıl kalp krizi geçirmezsin diyebilmek için ne yapması, evet, gerekiyor primer derecede?
0: Hocam, biz ne yapıyoruz? 55 yaşında bir adam geldiğinde 4-5 basamaklı bir değerlendirmeden geçiriyoruz. Birinci değerlendirme, kalp damarlarında bu yaşına kadar ne birikmiş, bir şey var mı yok mu? İki, kalbin yapısında bir şey var mı? Kapak, kas, aort, zar, kalp deliği gibi yapısal bozukluk var mı? Üç, temel biyokimyasal parametreler, şeker, kolesterol, guatr. Dört, tansiyon takibi. Beş, ritimle ilgili bir şeyden şüpheleniyorsak ritimle ilgili takipler. Bunları gördükten sonra şunu söyleyebiliyoruz: önümüzdeki bir yıl içinde sizin ani ölüm riskiniz şu kadar, kalp krizi geçirme riskiniz şu kadar. Bir yıllık bir şey verebiliyoruz. Bir de önümüzdeki 10 yıl içinde bizim skorlama sistemlerimiz var, bir hesaplama sistemlerimiz var kabaca. Bu söylediğim parametreleri girerek 10 yıl içinde damar hastalığına yakalanma riski ya da kalp krizi geçirme riskini tahmin edebiliyoruz biz. Genellikle bu yaş grubu kişilerde ilk taramada ben koroner BT anjiyografiyi kullanmaya çalışıyorum. Bizim kılavuzlarımız da artık onu öneriyor. Koroner BT anjiyo bize şunu veriyor. Eforda biz var ya da yok diyoruz ama koroner BT anjiyografi tedaviyi değiştiriyor. Biz damarda ufacık bir kireç biriktiyse bile %20, %30 darlık varsa bile yakalayıp kolesterol düzeyine ve yaşam tarzına müdahale edip bu riski daha da azaltabiliyoruz hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Yine mükemmel bilgiler verdiniz.
0: Hocam,
1: ve böyle...
0: hocam ben teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Aslan Gungor benim Instagram hesabım. Orada her gün düzenli bilgi paylaşıyorum hocam. Mesela dün %30 darlığınız var. Rahat hissedebilir misiniz kendinizi diye bir paylaşım yaptım. Orada da çok güzel açıklamalar yaptım. Sosyal medyada bir sürü biliyorsunuz yalan bilgi dolaşıyor böyle hekim olmayan kişiler tarafından. Nereden mezun olduğunu bildiğiniz, nerede çalıştığını bildiğiniz, gerçekten hekim olduğunu bildiğiniz ve bilimsel kanıtlara dayanarak bilgiler veren hekimlere takip etmeye çalışsınlar. Prof. Dr. Aslan Gungor benim Instagram hesabım. Orada ben günlük ya da iki günde bir düzenli bilgiler paylaşıyorum yani hocam.
1: Hocam harikasınız. Bu kadar işli olduğunuzda ve gribe rağmen bizle birlikte olduğunuz
0: minnettarım. Her zaman yanınızdayım. Görüşmek üzere hocam. Saygılarımı sunuyorum.
1: Harikasınız.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Empara, bankanın güzeli.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
16: Peşin peşin söyleyelim. İhracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
18: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
19: Kredi. Selam, ben Piraye.
20: Ben de Rutkay.
19: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
21: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
22: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Ve çok değerli hocamla birlikteliğimiz devam ediyor. Mehmet Akif Aksoy hocam bizlerle birlikte doktor öğretim görevlisi, bir matematik uzmanı. Matematikle futbolu mükemmel şekilde birbirine bağlayan bir isim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Herkese sevgiler, saygılar.
0: Çok çok çok teşekkür ediyorum, saygıdeğer hocam. Hocam ne dersiniz? Sizce İsmail Kartal'ın istifası oynanan futbolla ilintili midir?
1: Şimdi oyunu izledim. Uzun zamandır da Fenerbahçe'nin analizlerini yapıyorum. Bana göre değil. Yani çünkü Fenerbahçe'de tamam bazı aksaklıklar var, yolunda gitmeyen bazı şeyler var ama yeni bir hoca geldi, yeni bir kadro geldi, yeni bir yönetim geldi. Bu hemen çok kısa sürede bunlar düzelecek şeyler değil. Dolayısıyla dünkü maç özeline de baktığımız zaman İsmail Hoca'nın istifasını gerektiren bir durum bence yoktu. Genel analizlere baktığımız zaman da bence İsmail Hoca'ya sabredilmesi lazım. Çünkü şimdi analizleri yaptığımız zaman geçen seneki durumdan daha iyiye gidiş var. Evet, bir oyunlardaki dalgalanma söz konusu. Bu dalgalanma bazen hiç olmadık yerde, olmadık rakiplere karşı kötü sonuçlanabiliyor. Ama yine de baktığımız zaman genel manada sistemin istikrarı açısından ilerleme var. Geçen senelerde 70'li yani 68-75 civarında olan değerler şu anda 85 üzeri değerlere çıktı. Yani bu da tabii ki yeni kurulan bir sistem getiriyor. Yani kendi oyun felsefesini oynatmaya çalışıyor. Yeni transferler var. Yeni bir yönetim var. Haliyle bu biraz zaman alacak tabii İsmail Hoca'da. Bir de ben şöyle mesela transferin ilk döneminde Dortmund'un forvetinden söz ediliyordu Fenerbahçe'de. Sonra Muriç alındı. Tamam, kötü oyuncu değil. Fenerbahçe'yi de tanıyan bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'yi tanıyan bir oyuncuyu getiriyorsanız siz bir geçiş dönemini tasarlıyorsunuz demektir bu aslında. Ama eğer Dortmund'un sözü edilen forveti gelseydi şu anda herkes çok farklı bir şey konuşur olurdu. Çünkü Fenerbahçe'de biraz sonra da maç analizinde konuştuğumuz zaman söyleyeceğim. Olayı bitiren oyuncu eksikliği var. Lukaku'yu aldığınız zaman Lukaku da yeterli etkiyi gösteremiyor. Muriç yeterli etkiyi gösteremiyor. Yani bir Osimhen etkisini gösteremiyorlar. Şimdi böyle olunca bu sefer takım bütünsel olarak bir etkilenme oluyor. Bunun dışında benim bir gözlemim de içeride oyuncuların muhtemelen oyunu ya da kendi aralarındaki bir sıkıntının dolayı sanki bir hoşnutsuzluk var gibi ama o da gidiyor. O da yavaş yavaş gideriliyor. Bu düzelecek. Yani İsmail Hoca bana göre iyi işler yapıyor. Yani bana göre dediğim şu analizlerin sunduğu raporlara göre. Evet, oyunda dalgalanmalar var, istikrarsızlıklar var ama bu da zamanla aşılacak. Daha ligin başındayız. Zaman gerekiyor. Bu zaman geçtikten sonra değerlendirmek sanki daha iyi olacaktı. Öyle düşünüyorum ben. Ama yine de bence dünkü maç özeline baktığımız zaman istifası gerektiren bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. O şekilde.
0: Peki Galatasaray'ın oyun düzenine biraz geçelim. Bir matematiksel değerlendirme yaptınız. Benle de dün gece paylaştınız. Galatasaray neden kötü müydü? Sporting maçını niçin kaybetti? Ve tehlike çanları çalıyor mu sarı kırmızılılar için?
1: Ya şöyle, Galatasaray aslında çok ciddi hatalar yapıyor. Daha transfer döneminden başlayarak bugüne kadar halen de çok ciddi hatalar yapıyor. Şimdi şöyle düşünün. Siz geçen seneden belli olan bir şey var. Osimhen sakatlandığı zaman Osimhen'in olmadığı durumda bir şey yapamadınız. Bu apaçık ortada. Geçen sene siz bunu yaşamışsınız. Şimdi bu sene neden o tarzdaki bir oyuncu almıyorsunuz ya da almadınız? Yani gittiniz, tamam, Deniz gelişime açık bir oyuncu. Geliştiği zaman etki oluşturabilecek bir oyuncu ama Galatasaray'ın şu anda Osimhen'le oynadığı oyun tarzına uygun bir oyuncu değil. O şekilde bir oyuncu değil. Siz gidip Deniz'i aldınız. Şimdi Osimhen ve Deniz kaldı. Geçen sene en azından Icardi vardı. İsminden dolayı olsa bile yine bir savunmalara bir tehdit oluşturuyordu. Gerçekten adam bitiriciydi. Şimdi Galatasaray oradan başlayan bir aksaklığı var. Bir de hocam şuna baktım ben. Mesela Sporting'e baktığınız zaman direkt 11'de oynatacağı oyuncu transferlerini Mayıs itibariyle yapıyor. Yani yaz hazırlık kampının tamamında direkt 11 oynayacak oyuncular hepsi hazır bulunuyor. Şimdi bize baktığınız zaman Leao'nun giriş tarihine bakın. Matrakov'un geliş tarihine bakın. En son bir sol stoper aldılar. Onun geliş tarihine bakın. Yani siz eksiklerinizin ne olduğunu biliyorsunuz. Bunu bilmenize rağmen neden erken davranıp da bir kamp sürecini bunlarla beraber geçirmiyorsunuz? Çünkü şimdi şöyle düşünün. Eğer Leao daha önce gelmiş olsaydı takımla kamp programını beraber geçirmiş olsalardı belki Lisbon maçında direkt oynayacaktı. Belki daha farklı bir şey olacaktı. O zaman siz belki daha farklı bir dizilişle orada sahaya çıkacaktınız. İkinci bir durum, bence Galatasaray'ın şu anda acilen çözmesi gereken, tabii şimdi transfer sezonu bittiği için artık Osimhen'siz Galatasaray'ı da bir düşünmesi lazım Galatasaray'ın. Ceza durumu, sakatlık durumu gibi. Şimdi acil çözmesi gereken bence çok önemli bir problem var. Sane ve Barış problemi. Şimdi ikisi de çok yetenekli, çok iyi oyuncular. Barış bizim için bir değer. Yani Barış'ı kazandığınız zaman siz sadece Galatasaray'ı kazandırmıyorsunuz. Milli takıma da onu kazandırıyorsunuz. Dolayısıyla bunları kazanmaya yönelik bir şeylerin yapılması lazım. Şimdi Barış'ın kötü oyunu devam ettikçe taraftar tepkisi artıyor. Haliyle normal olarak artıyor. Şimdi arttıkça da bu sefer Barış bir sarmala giriyor. Güvensizlik sarmalına giriyor. Mesela birkaç lig başladığından beri yaptığım analizlere de bakıyorum. Karar kalitesinde çok ciddi düşüşler var. Geçen senekiyle hiç alakası yok yani. Şimdi bu psikolojik olarak bir şeyin sonucu oluyor. Çünkü bir baskı var. Şimdi yönetimin hem Sane'yi hem de Barış'ı kazanması lazım. Sane'de bence farklı bir durum var. Hani biraz belki hani futbolun içinden gelmediğim için böyle düşünüyorumdur ama sanki maç seçiyor gibi geliyor bana. İşte kendimi göstereyim. Gerçek performansını ortaya koymuyor gibi geliyor bana. Ama bir şekilde yine kazandırılması gereken bir oyuncu. Çünkü Sane'yi de siz kazandığınız zaman, Barış'ı da kazandığınız zaman bunlar Galatasaray'a çok ciddi katkılar sağlayacak. Galatasaray'ın en büyük problemi şu hocam. Şimdi Galatasaray hücum üretiyor. Sıkıntı yok. Bir şekilde üretiyor. Öyle ya da böyle üretiyor. Doğasında var Galatasaray. Ama üretirken arkada çok boşluk bırakıyor. Şimdi siz bu boşluğu eğer Lisbon gibi hızlı oynayan ya da kaliteli oyunculara sahip olan, kaliteli ayaklara sahip olan takımlara karşı yaparsanız sizi çok kötü cezalandırırlar. Şimdi Lisbon maçında mesela ben şeye baktım. İlk 15 dakikayı özellikle şöyle gözlemledim. Rakip takım ne yapıyor? Şimdi rakip takım sanki biraz savunma yapıyor gibi görünüyor ama aslında Galatasaray'ın açığını bekliyor. Yani maç boyunca Galatasaray'ın açığını beklediler. Sonuç aldıktan sonra da Galatasaray'ın psikolojik bir çöküntüye girişini bekleyip ondan sonra sonuca girdiler. Galatasaray işler yoluna girmediği zaman minik bir kaosa giriyor. Şimdi o minik kaos da maalesef olayı işin içinden çıkarılamayacak bir hale getiriyor. Galatasaray'ın bir şekilde Okan Hoca artık bunu nasıl yapıyorsa, nasıl uğraşıyorsa bilmiyorum ama bir çözüm bulması lazım. Bu geçiş yaparken, hücuma çıkarken arkada savunma emniyetini bir şekilde sağlaması lazım. Bu Galatasaray'ın canını çok yakacak. Yani hatta ben geçen bir arkadaşa söyledim. Bu sene Galatasaray maçını izleyenler çok keyif alacak. Çünkü çok gollü olacak. Örnek veriyorum. Ya 4-3 yenilecek ya 4-3 kazanacak. Yani çok gollü olacak. Rakip takım da çok gol atacak. Galatasaray da atacak. Çünkü Galatasaray atabiliyor. Sıkıntısı yok. Ama yemesine engel olamıyor. Şimdi sizin sol stoper eksiğiniz var. Ben geçen seneden beri bunu dile getiriyorum, söylüyorum. Bariz bir şekilde sırıtıyor. Siz almadınız. Gittiniz 21-22 yaşında gibi birisini aldınız. Onu da oynatmayacaksınız. Belli yani. Şimdi siz Deniz'i, ondan sonra Leslie'yi ve yeni aldığınız sol stoperi aynı anda oynatacak bir tasarınız var mı? Bir deseniniz var mı? Ya da hangi rakiplere karşı bunların hepsini beraber oynatmanız gerekiyor? Çünkü şöyle düşünün. Şimdi siz Deniz'i geliştirmek için gerçek maç performansında Osimhen'le oynaması gerekiyor. Böyle bir rol dağılımı yapmanız lazım. Ben zannetmiyorum bunun olacağını. O zaman ne oldu? Siz Deniz'i gelişimi için aldınız ama bu biraz sanki havada kalacak gibi görünüyor. Galatasaray maalesef bu söylediğimiz şeylere, yani bu geçiş özellikle geçişteki, çünkü şu anda düzeltebileceği iki tane durum var. Bir geçişteki yakalanma, geri emniyetini sağlama alma. Bir bunu düzeltebilir elinde. Oyun aklıyla bunu düzeltebilir. Bir de Sane ve Barış'ı kazanması. Bunları yapabilir ama transfer sezonu bitti. Artık o şimdi alternatifini Ocak transferinde belki gerçekleştirebilir. Onun dışında eğer bunları yapmadı da maalesef bir tehlike bekliyor. Ben şöyle bir çalışma yaptım hocam. Şimdi Osimhen varken sıkıntı yok. Osimhen yokken nasıl oynamalı? Şöyle bir çalışma yaptım, ondan da söz edeyim size. 4-6-0 oynayabilir mi acaba? Ya da 4-6-0 oynadığı zaman ne değişiyor? Ne değişiyor daha doğrusu? Yani siz Batrakov'u serbest bir oyuncu olarak bırakın. Çocuğun ayağı da iyi. Fırsat bulduğu zaman atıyor da zaten, skorer bir 10 numara. Forvet gibi onu kullanırsınız. Direkt geri emniyetini aldığınız zaman rakip takım zaten geçişte sizi yayamaz. Size yani o boş alanı siz bırakmazsınız onlara. Skorlar çok ciddi şekilde fark ediyor. Şöyle söyleyeyim size. Hücum emniyeti mesela pas ağı yoğunluğu, tempo kontrolü, karşı pres, geçiş savunması. Bunlarda da çok ciddi düzelmeler var. Siz eski sistemle 4-2-3-1 ile oynadığınız zaman bunlar 67-85 bandındayken 4-6-0 oynadığınız zaman senaryolarda bu 92-95 bandına çıkıyor. Şimdi Galatasaray bunu denemeli bence. Çünkü olmuyor. Yani sizin forvetiniz olmuyor. Deniz'de mevcut oyun sistemine uymuyor. O zaman bir yeni bir çözüm üretmeniz lazım. Bunu denemesi lazım diye bir önerim oluyor ama tabii sadece öneriden ibaret kalıyor bunlar.
0: Evet, çok değerli bir isimle, bir matematik doktoruyla birlikteyiz. Bu haftaya baktığınızda Beşiktaş'ta ne görüyorsunuz saygıdeğer hocam?
1: Ya Beşiktaş da şöyle, Beşiktaş aslında sistemini Fenerbahçe'ye nazaran daha iyi oturtmuş. Daha iyi giden bir yapısı var. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ta çok iyi şeyleri var, oyuncuları var. Ben tam anlamıyla bütün takımların, Fenerbahçe'nin, ondan sonra Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Galatasaray'ın, Galatasaray sisteminde bir oturma var da bu eksiğini giderdikten sonra diyelim. Çok rekabetçi bir lig olacağını düşünüyorum. Beşiktaş şey değil. Mesela Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok üst düzeyde. Galatasaray'ın hakeza. Beşiktaş'ı her ne kadar onlar gibi görünmese bile direkt oyuna etki edebilecek hem oyun anlayışı hem bir sporcu şey var, havuzu var. Dolayısıyla Beşiktaş tabii ki yine şunu söyleyeyim. Şimdi yeni kurulan takımlarda yeni gelen, eğer transferiniz fazlaysa, yeni bir antrenör geliyorsa bir dalgalanma olacak. Belli bir süre bu normal. Çünkü siz bir şeyi değiştiriyorsunuz. Baştan sona değiştirdiğiniz bir şey var. Şimdi bunu değiştirdiğiniz zaman bunun oturması, artık net hale gelmesi için biraz zaman gerekiyor. Beşiktaş onun sonlarına doğru geliyor diye görüyorum ben analizlerde. Yani Beşiktaş çok iyi yerlere gelecek, zorlayacak. Yani hiç kimse şeyi söylemesin. Yani evet şu anda favori Galatasaray'a da Fenerbahçe demesin. Beşiktaş çok ciddi şekilde geliyor. Çünkü hocalarının anlayışı çok iyi. Kazandırdığı sistem. Yani şöyle, ben mesela keşke Fenerbahçe de bunu yapabilse. Fenerbahçe'nin şu anda eksiği o. Yani 3 saniye kuralı. 3 saniye kuralı dediğimiz bir şey var. Siz 3 saniye içerisinde ya topa müdahale edeceksiniz, direkt topa müdahale edeceksiniz ya da topun geçiş kanallarını kapatacaksınız. Şu anda bunu yapıyor. Yapmaya başladı ve iyi de yapmaya başladı. Şimdi bunu yaptıktan sonra da siz rakibin sizi işte boş alan kalsa bile sizi yakalaması, sizi avlaması mümkün olmuyor. Şimdi Beşiktaş güzel gidiyor. Ben beğeniyorum. Daha da iyi olacak tabii. Şimdi bizim şöyle bir şey yapmamız lazım hocam. Yani yeni hoca getiriyorsunuz. Bu adamın elinde sihirli bir değnek yok. Hemen pat diye her şeyi değiştirecek diye bir şey yok. Bir zaman gerekiyor. Biraz bir sabretmek gerekiyor. Tabii ki kötü oynayacak. Onun da hakkı. Şöyle hakkı. Yeni oturan bir sistem var. Şimdi bir şeyleri görüyor. Oyuncuları beraber bir görecek. Bunu görürken bunu denemesi lazım. Bunu denediği zaman antrenmanlardaki görme ile gerçek maçtaki görme aynı şey değil. Antrenmanlarda bazen çok iyi olan şeyler gerçek maçta farklı olabiliyor. Ya da kötü olan şeyler gerçek maçta farklı olabiliyor. Yani taraftarım bence her iki hocaya da sabretmesi lazım. İkisi de güzel yolda. İyi gidiyorlar. Ben Fenerbahçe'de şuna değinmek istiyorum. Şimdi Greenwood gibi bir oyuncu almışsınız siz. Adam kilit açıyor. Her yerde. Hiç beklenmedik şekilde beklenmedik şeyler yapıyor. Yani adam çok iyi. Şimdi tek başına bir ona bağlı değil. Şimdi Kante bu yeni düzende daha çok ön plana çıktı. Görünmüyor ama aslında baktığınız zaman Fenerbahçe'nin emniyetini sağlayan Kante. Yanındaki Genduzi ile, arkasında Ake ile, Skriniar ile uyumu çok iyi. Yani Fenerbahçe'nin şu anki Skriniar, Ake, Kante, Genduzi bu dördünün oluşturmuş olduğu savunma sinerjisi Galatasaray'da olsa Ben Galatasaray için şunu söylerim mesela. Derim ki evet, çeyrek final ya da yarı final oynar derim. Rahatlıkla bunu derim. Çünkü hakikaten çok iyi işler yapıyorlar. Bir de Ake'nin sadece Kante ile olan uyumu değil. Yanındaki Brown'la da çok iyi bir uyum göstermeye başladı. Şimdi Brown rahat çıkabiliyor. Neden rahat çıkabiliyor? Biliyor. Arkada Ake ve Kante var. O açıyı çok iyi kapatacaklar ve gerçekten de iyi kapatıyorlar. Ve çok da iyi işler
0: Evet.
1: yapıyor. Yapacak da. Bu noktada iyiler hocam.
0: Hocam çok teşekkürler ama süren bitti.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Hocam
1: Umarım
0: kucak
1: faydalı.
0: dolu sevgiler ve reklama gidiyorum.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
10: Empara. En para bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim günaydın. Sizlerle beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve Okan Üniversitesi'nden çok değerli akademisyen Sayın Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Efendim günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre'cim, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hocam ne dersiniz? İstifayı İsmail Kartal'ın ve Aziz Yıldırım'ın buna yanıtını nasıl yorumlarsınız?
1: Şimdi bir yöneticilik adına önemli bir olay oldu aslında dün akşam. Bir antrenör istifa etti diyor, yönetici devam ediyor diyor. Dolayısıyla maçın hemen bitimiyle birlikte nakden yayında istifa ettiğini söyleyen, hiçbir şekilde geri dönmeyeceğim diyen bir antrenör. Tabii onu, antrenörü bu böyle bir karar almaya iten nedenler de çok önemli. Genelde herkesin, yani Fenerbahçe camiasında seyircilerin arasında konuşulan şey hep başarısız olduğu yönündeydi. Ama bir de gerçek vardı ki Fenerbahçe takımı Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Başarıyı neyle ölçüyoruz, ona bakmak lazım. Dün akşam da takım berabere kaldı. Çok pozisyon kaçırdılar. Şimdi işte bu işin de maalesef en kötü yanı, bütün her şey bu golleri oyuncular kaçırıyor ama kimse oyuncuları konuşmadı. Bu kadar onu kaçırdı, bunu kaçırdı, şu kadar yüzdeyle oynadı demiyor. Herkes antrenörlüğünü galiba... satır arasında okudum, antrenöre şişe atılmış. Doğru mu bilmiyorum.
0: Doğru hocam, görüntüleri de var. Hocaya arkası dönükken şişe atılıyor. Daha önemli olan, bana bir gazeteci arkadaşımın söylediği, bu arada yönetimden bazı kesimler farklı teknik adamlarla görüşüyorlar. Ve bu İsmail Kartal'ın kulağına gidiyor ve buna çok üzülüyor Sayın Kartal.
1: Evet. Yani bunlar işte bir yönetimin başarısı, başarısızlığı ve basiretle dik duruşuyla alakalı işler. Bakalım, göreceğiz. İnşallah takımların, yani Fenerbahçe için iyisi olur ve Fenerbahçe'nin 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanını alması bence önemli olan nokta burası. Diğer taraftan da yönetimin ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Yine bir antrenör kurban edilecek mi, edilmeyecek mi, yoksa bambaşka şeyler mi olacak? O söylentiler gerçek mi olacak, ne olacak? Aslında bekleyip görmemiz gereken bir konu. Ama gönül isterdi ki bir de dün akşamki maçı kazansın Fenerbahçe, galibiyetle başlasın. Ona göre şimdi beraberliklere bir para alıyorsunuz ama galibiyetle daha iyi bir para alıyorsunuz. Bakalım, göreceğiz. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur.
0: Peki Ali Parlak hocam, siz yılları bu değirmende öğütmüş bir yönetici olarak İsmail Kartal'ın yerinde olsaydınız, Aziz Yıldırım'ın bu çıkışına kulak verir ve göreve devam eder miydiniz? Önümüzde bir Fatih Tekke örneği de var.
1: Şimdi ben aslında çok güzel bir soru, çok güzel bir benzetme. İkisi de birbirine uyuyor. Bu Fenerbahçe'nin yol haritasını belirleyecek bir konu. Artık bunun başarı da, ya bu karardan geri döner mi, dönmez mi? Fenerbahçe bu olaydan sonra daha başarılı sonuçlar alır mı, almaz mı? Bunu yaşayarak göreceğimiz bir süreç ve Şampiyonlar Ligi de çok sık oynandığı için ligimizde oynanıyor. Dolayısıyla hatırlarsan ben ligde yapılacak ertelemelere karşı çıkmıştım. Bunun yapılmaması gerektiğini, oyuncuların 8 günde 3 maç ritmini kazanmaları, bu zihinsel olarak yapılması gereken bir şey. Zaten istatistikler ortaya çıktığında bakıyorsunuz, bir futbol maçı 90 dakika oynanmıyor. Oyunda kaldığı süre 50 dakikayı bulmuyor. Neyin 90 dakikasını konuşuyoruz biz? Basketboldan da örnek vermiştim. Basketbol maçı 40 dakika, 2-2,5 saatte bittiği oluyor maçın. Dolayısıyla bu yönde de akıllı kararlar alıp kulüplerin gidip federasyona, o zaman hatırlarsan herkes çok gideceğiz federasyona, başvuracağız, bu maçlarımızı ertelesin, onu ertelesin. Böyle olunca siz neyi erteliyorsunuz ki? Yani o anki fiziki ve ruhsal atmosferde çıkıp oynayacaksınız bu maçları. Avrupalılar oynuyor, Avrupa'da hiç bir ülke takımının, ben duymuyorum yani, bizim maçlarımızı erteleyin, biz Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz diye. Bu kadar diğer takımlar var. Onlar da tertil edilirlerse bu iş nasıl çıkacak işin içerisinde? O nedenle ben bu şekilde takımların devam 8 günde 3 maça devam etmelerini ve oyuncu kondisyonlarının da buna göre oturmasını düşünüyorum. Oturttuktan sonra da zaten kimse bunları konuşmaz.
0: Galatasaray'da neler oluyor sizce?
1: Vallahi kulüplerimizde bu sene ilginç olaylar yaşıyoruz. Dolayısıyla bekleyip göreceğimiz bir süreç. Galatasaray tabii hep son ana kalmışsa bile çok büyük transferler yapıyordu. Bir de şimdi kimi alırsanız alın yani mutlaka seyircinin bir alıştığı ve ceza sahası içerisinde buluştuğu topları gole çeviren bir oyuncuları vardı. Mesela Icardi, onun yerini dolduramadılar bana göre. Osimhen sakatlanınca da işte bir takımın B planı var mı yok mu, B planı olmadığı çıktı ortaya bana göre. Sonuçta da maçı biraz da kötü kaybettiler. Yani demoralize oldular. O yüzden kulüp kendi aldığı kararı, yani yönetim aldığı bir kararla oldu bu transferleri yapmak veya yapmamak. Sonuçlarını bekleyeceğiz ve göreceğiz. Haftalarda hızlı geçiyor çünkü. Haftaya bir daha maç, haftaya bir daha maç. Yani dolayısıyla hızlı bir tempolu oynanan oyunda hızlı karar ve doğru karar almak gerekiyor. Bu kararları doğru alıp almadıklarını, seçimleri ve scout ekiplerinin iyi çalışıp çalışmadığını göreceğiz.
0: Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Peki iki tane büyük takımdan istifa geldi. Okan Buruk şimdi 13 Ekim'de Barcelona maçı var. O zamana kadar da yaklaşık 2 haftada hem Emre Mina hem de Osimhen olmayacak. Olası bir olumsuzluklarda benzer senaryoyla karşı karşıya kalma ihtimalimizi görüyor musunuz?
1: Valla şimdi yönetimler adına konuşmayı yanlış buluyorum ama her şey olabilir. Sporda yok deyip yani böyle bir şey olamaz her ya bu kadar da olmaz diyemezsiniz. Ben bunların hepsine mutlaka açık kapı bırakırım. O Galatasaray Kulübü yönetiminin alacağı bir karar, yani bir tasarruf, onlar karar verecekler bu işe. Karar verdikleri zaman da diyelim ki antrenörü değiştirdiler. Diyelim ki diyorum B planı antrenör var mı? Yani daha önceden görüşmüşler mi? Şimdi siz H deyince de antrenör ve H deyince de iyi bir koçu bulamadığınız için bu kararları alırken tek yönlü düşünmemek lazım. Çünkü maraton çok hızlı bir şekilde devam ediyor.
0: Peki Ali Parlak hocamla birlikteyiz. Kötü bir basketbol kadınlar Dünya Kupası geçirdik. Ne dersiniz?
1: Ya şöyle, bizim kadro genişliğimizle alakalı bir sorun bu. Genelde bizim Türkiye liglerinde de ağırlıklı olarak oyunu domine edenler hep yabancı oyuncular oluyor. Ve Türk oyuncularımızın yetişmesindeki en büyük engel de o oluyor. Herkes yabancı oyunculara oyun sorumluluğunu ve akışta da son top kullanma gibi önemli kararlarda hep bu karar pozisyonlarını yabancılar alıp kullanıyorlar. Bizim çocuklarımızın bu yönde kendi oyunlarını geliştirme şansları bence az oluyor. Bunun sonucunda da çok iyi bir müsabakalar dizisi geçirmediğimiz normal, yani ona da çok aykırı bir, çok sürpriz gibi bir şey gelmemesi lazım kimseye.
0: Hocam birkaç soru var. Soruyorum, birlikte gidelim isterseniz.
1: Olur olur.
0: Yunus Balyer'den gelmiş. Az Yıldırım bütün suçu basına ve sosyal medyaya attı. Kusura bakmayın ama Fenerbahçe gibi bir kulübün başında görevdeyseniz psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız. Kafasına suç şişesi diye atıldı diye istifa edildiği açıklanan hoca kulübün önünü açmak istiyorum diye açıklama yapıyor. Kime inanacağız demiş. Ne dersiniz?
1: Vallahi ben zamana inanmayı tercih ediyorum. Zaman gösterecek neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Spor kamuoyunda bu tür konularda çok çok konuşmalar yapılır, çok sirkülasyonlar olur ama filmin sonuna bakmak lazım.
0: Eyüp Kaya'dan gelmiş. Merhaba demiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emre Bey demiş. Kocaeli maçında ya da lig maçında rotasyona gitmesi gerekmez mi Okan Buruk'un? Ta ki bu inat genç ve yedek oyuncuların takıma nasıl adapte olacağını düşünüyorsunuz? Mesela Arda Ünyay kayboldu diyor. Okan Hoca'nın böyle bir sorunu var mı sizce? Tabandan oyuncu çıkartamamak gibi.
1: Bu Okan Hoca'nın sorunu ama kişisel olarak da herkesin de çok farklı görüşleri var. Yani bizde maalesef herkes antrenörlük oynamaya kalkışıyor. Yani şimdi o yazar arkadaşlar kendi fikirlerini beyan ediyorlar tabii ama şimdi Galatasaray'ın antrenörü Okan Bey o arkadaşlar değil. Onun kararlarıyla bu kadar sene Galatasaray şampiyon oldu üst üste. O zaman bu arkadaşların yorumları var mı acaba? Onları ben okumak isterim. Ben de böyle cevap vereyim.
0: Peki. Selamünaleyküm demiş.
1: Öyle değil mi ama?
0: Doğru. Yani ama tabii olayı da bir her cepheden de irdelemek gerekir ya. Mesela işte bir doktora gidersiniz. Biri der ki baba sen işte prostat kanserisin der. Öteki der ki yok burada sadece prostat iltihabı olmuş. Bir başkası orada küçük bir kitle var ondan biyopsi alalım. Yani çok farklı görüşler. Bu 21. yüzyılda ben bunu görüyorum. Yani mesela ben dayımla büyüdüm hocam. Dayım da benim tıp doktoru hem de iyi bir tıp doktoru. Yani Türkiye 32.si olup Hacettepe tıpa girmiş. Sonra harika. Da oradan yürümüş bir adam. Yurt dışında tamam. Falan işler yapmış. Mesela gelirdi hasta, muayene ederdi ve teşhisi koyardı. Yani hani evet. Sen hemen git MR çektir, onu yap, bunu yap falan. Ben bazen diyorum ki ya herkesi MR'a gönderiyorlar diyorum. Oğlum parayı nasıl kazanacaklar diyor.
1: Evet.
0: Şimdi hastaneler diyor nasıl ayakta duracak o zaman diyor.
1: Evet. O deminki konuya devam edersek şöyle bir ilavede bulunayım. Şimdi tamam doktora gidiyoruz hepimiz de her doktorun da bir asistanı, tabii. Bir sekreterya, onların bürokratik işlerini yapan bir bölüm var. Ama teşhisi sekreter koymuyor.
0: Doğru.
1: Doktor koyuyor. Yani bunu da bilmek lazım. O tıp çatısı altında veyahut da hastanede bir doktorun odasında veyahut da bir bölümde çalışan herkes teşhis koyma hakkı yok. Onlar sadece doktorun başka bir ekiplerle, bölümlerle olan ilişkilerini ve trafiğini götürüyorlar. Şimdi bu da öyle bir şey yani. O zaman sekreter teşhis koysun.
0: Bizde Fatma teyze koyuyor mesela. Kaynımın da karnı ağrıyordu. ay. Hocam şöyle bir soru var. Selamünaleyküm. Günaydın, hayırlı cumalar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Q'dan gelmiş. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Beraberlik aldığı için. Kartal'ın istifası bundan sonra hayır getirmez. Sadece Kartal değil, Aziz Yıldırım da istifa etmeli. Hocam bu konuda ne der demiş.
1: Şimdi bunlar hep kulüplerin iç işleri. Bizimki dedikodudan öteye geçmez. Ben İşte yöneticiliğin bu tür kriz anında ihtiyaç olduğu bir pozisyon olduğunu unutmamamız lazım. Gerçekten yönetici en zor günde mesela seyirci maçını oynar çeker gider. Oyuncu hele maçını oynayıp çekip gittikten sonra. İşte şimdi bu Fenerbahçe'nin başkanının vereceği karar, Aziz Bey'in vereceği karar çok iyi bir örnek teşkil edecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Aziz Bey nasıl bir tavır izleyecek? İnsanlar haklılar, eleştiriyorlar. Seyircilerin beklentileri çok yüksek. Bayağı bir paralar harcanmış, geçmişten gelen şimdi yapılan harcamalar, transferler. İşte tüm bu süreç yöneticilerin sınavı. Diğer günler resim çektiriyorsun, basına konuşuyorsun, onu yapıyorsun. Ama asıl sınav bu karar, verilecek karar çok önemli.
0: Peki Ali Parlak hocama biraz zor bir soru sorayım. Hocam şimdi sportif direktör her zaman kol kola ve dirsek temasındadır ya hocayla.
1: Evet.
0: Sizce İsmail Kartal'ın bu istifasında Oğuz Hoca'nın haberi var mıydı? Ya da İsmail Kartal'la Oğuz Hoca arasında bir iplerin kopma durumu mu var? Çünkü biz sportif direktör kavramını kulüplerin içine çok entegre edebilme kabiliyetinde değiliz. Bunu daha önce Samet Aybaba örneğinde de gördük. Bu konudaki evet. Fikriniz nedir?
1: Şimdi sana katıldığım en önemli konu şu. Sportif direktör konusu ve sportif direktörlük pozisyonunun kulüplerde hayata geçirilmesi bizde çok yanlış kurgulanıyor. Ben de çok emin olamıyorum. Hala bir sportif direktörün işte dün akşam bir kriz yaşandı. Oradan sonra çıkıp genelde ne yapması lazım? Sportif direktörün yerine yeni bir adam bulması lazım. Ama bizde öyle olmuyordu. Genelde hop sportif direktör bir anda teknik direktör oluyordu. Dolayısıyla Türkiye'de henüz sportif direktörlük kavramına inanç yok. Bunlardan bir tanesi de benim. Ben de çok fazla inanmıyorum çünkü adam bir bakıyorsun sportif direktör diye başlayıp tık diye teknik direktör olur. Bu da teknik direktörü çok rahatsız eden bir konu. Adam diyor ki şimdi ya sportif direktör ünvan var ama diyor asıl şeyi benim işler kötü gittiğinde hemen benim yerime gelecek bu adam diyor. Dolayısıyla ilişkileri kopuk başlıyor zaten. Bakalım ilginç olaylar olacak. İşte hayat da böyle sürprizlerle dolu Emre'cim. Yani yarın ne olacağımız, kimi nerede tanıyacağımız, nasıl bir olayla karşılaşacağımız belli değil. İşte bunların hepsine de nasıl mücadele ediyoruz? Buna da hayat tecrübesi diyoruz. Hayatımızın geçmişinde yaşadığımız olaylardan tecrübe aldık mı almadık mı, aldıysak kendi açımızdan en doğru kararı verebiliyoruz. Ama aksi takdirde başkasının kararlarını uygulamaya çalışınca da işler kontrolden çıkıyor.
0: Hocam her günde yaşıyoruz aslında. Geçen tabii, bir kitap tabii, okudum.
1: Değişmenin sonu yok.
0: Evet, kitap şey diyor, her gün yaklaşık 330 milyar hücremiz yenileniyor diyor. Ve o hücrelerin evet. içerisindeki her şey yenilenirken senin yenilenmemeni düşünmen kadar ahmakça bir şey olamaz diyor. Bence evet, biz her gün evet. yenileniyoruz. Ama işte dediğim gibi zihnimizi de diri tutmak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Vallahi yöneticiler adına ben ve kendi üniversitedeki öğrencilerim adına yepyeni bir beslenme alanı bu işte. Her gün olan değişik olaylardan öğrencilerim, ben, hepimiz kendimizi yeniliyoruz. Vaka olayı, tecrübe, mesela doktor yakınınızın tecrübesi nereden geliyor? İnanılmaz sayıda ameliyat yapmış, başarılı olmuş, başarısız oldukları olmuş. Bu yüzdesi ne kadar yüksekse biz ona başarılı diyoruz zaten.
0: Hocam harikasınız. Kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Ve
1: sana da Emre'ciğim çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, dinleyenlere de iyi bir yayın programı dinliyorum. Görüşmek üzere.
0: Saygılar sunuyorum. Ali Parlak hocam Okan Üniversitesi'nden bizimle değerli yorumlarıyla destek verdi. Efendim şimdi bir reklama gideceğim. Reklamların ardından beraberliğimiz devam edecek. Kimle? Sevgili Ergun Atay'la Trabzonspor'ları ekran başına, radyo başına davet ediyorum. Çünkü birazcık Trabzonspor konuşacağız. Fatih Tekke'den sonra hala kimse gelmedi. Şimdi İsmail Kartal'ın istifası, Okan Buruklu Galatasaray Sporting mağlubiyeti falan derken Trabzonspor çalıklar arasında kaldı gibi bir izlenim oluyor. Hayır, öyle değil. Bakalım neler oluyormuş Trabzonspor'da.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
8: Yıldız. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
12: Akakçe.
13: Selam, ben Piraye.
14: Ben de Rutkay.
15: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Efendim beraberliğimiz tümüzüyle devam ediyor. Birlikteliğimizde bu kez hattımızda çok değerli bir isim var. Sevgili gazeteci yazar abimiz Ergun Ata Trabzon'dan bizlere merhaba diyor. Ergun abi günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Trabzon'da havalar nasıl?
1: Trabzon'da havalar çok güzel. Eylül ayı geldi. Artık nem de bitti. Eylül ayının güneşi sevilir Trabzon'da. Çünkü nem olmadığı için. Gerçekten de çok güzel hava. Bugün de güneşli. Sabah sporumu da çok büyük bir keyifle yaptım bu havada. Şu an her şey iyi gidiyor.
0: Mükemmel. O zaman dilerseniz Trabzon'la devam edelim. Neler oluyor? Fatih Tekke'nin istifasından boşalan koltuk Hüseyin Cimşir'le devam ediyor ama orası dolacak mı? Birileri gelecek mi? Ne oluyor? Trabzonspor'da hep bu sorular soruluyor.
1: Şimdi Trabzonspor yönetimi demeyeyim artık, Trabzonspor kulübünün başkanı Ertuğrul Doğan bu konuda tek yetkili ve şu anda Trabzonspor kulübünün Fatih Tekke'den boşalan yere getirilen Hüseyin Cimşir'le mi devam edip etmeyeceğini yöneticiler dahil kimse bilmiyor. Sadece Ertuğrul Doğan'ın kararı bu konuda bekleniyor. Ertuğrul Doğan Fatih Tekke gittikten sonra Hüseyin Cimşir'in geçici olarak görev başına getirildiğini ima eden cümleler kurmuştu. Ancak Gençler Birliği maçından sonra bu cümleleri kurmuyor. Trabzonspor'a teknik direktör arayışlarına devam ediyordu. Arayışların devam ettiğini söylüyordu Ertuğrul Doğan. Üstelik yerli olmayacağı konusunda da geçen hafta konuşmuştuk. Yerli olmayacağı konusunda da bir sunum yapmıştı. Bir yabancı hoca arayışı içerisinde olduğunu söylemişti. Ancak Gençler Birliği maçında Hüseyin Cimşir'in yönettiği takımın kazanmış olduğu 5-0'lık galibiyet bu konudaki girişimleri bir süreliğine olsa askıya aldı gibi gözüküyor. Ancak Ertuğrul Doğan'a yakın çevreler yine de bir takım isimleri sürekli gündeme getiriyorlar. Bu konuda net bir açıklama henüz yok. Ertuğrul Doğan'ın nasıl bir karar vereceği, ne yapacağını hiç kimse bilmiyor. Yöneticiler de bilmiyor. Dolayısıyla gazeteciler de bilmiyor. Sadece tahmin yürütüyor herkes.

Seyinci Müşir Gençler Birliği maçında neler yaptı? Fatih Tekke'nin Ahmet Spor karşısındaki kadrosundan 3 değişiklik yaptı. Kabral'ın yerine Pina'yı koydu ki Kabral ters yerde oynatılmıştı Fatih Tekke tarafından. Orası değildi onun yeri. Sol bek Kabral bildiğimiz kadarıyla değil öyle.

0: Pina'yla değişiklik yaptı. Sağ bekte Pina, ki bu oyuncu da önemli bir oyuncudur. Fatih Tekke ne için Pina konusunda o kararı vermişti hala kimse bilmiyor. Orta alanda Melih'in yerinde Ozan'ı kullandı Hüseyin Cimşir. Hücuma yönelik aksiyonlarda kullanmak üzere Saviola'nın yerine Aral Çimşir'i koydu sahaya, ki Saviola sakattı zaten. Aral Çimşir de Hüseyin Cimşir'in vermiş olduğu görevi layıkıyla yerine getirdi. İyi işleri yaptı. Hele birinci golde Onarçu'ya aldı, at derecesine çok güzel bir orta yaptı ve Onarçu'nun 8 maçlık süren gol orucunda bozmasını sağladı. Gerçekten de Onarçu bu maçta adeta bir patlama yaptı. Bu maçta yine Onarçu'nun bir jesti de vardı. Trabzonspor 1-0 galipken kazanılan penaltı atışında topu kendisi aldı eline, ama daha sonra gitti Salah'a verdi. Salah da ligdeki gol serisine devam etme şansını bu penaltıyla elde etti. Ardından Onarçu yeniden golle tanıştı ve Mucci en sonunda da Francino ilk çıktığı maçta, sonradan girdiği ve ilk çıktığı maçta golle tanışarak Trabzonspor'daki serüvenini golle başlatmış oldum. Trabzonspor böylece 4 maçta bir yenilgi, bir beraberlik ve iki galibiyetle yoluna devam etme şansını buldu. Trabzonspor'un bu haftaki rakibi Konyaspor. Konyaspor ligde şu ana kadar puan alamamış tek takım. Nasıl bir performans ortaya koyacak, kendisi aslında neler yapacak, nasıl geçirecek bu karşılaşmayı Trabzonspor karşısında bilinmiyor, ama çok sıkı bir şekilde bu maça hazırlandığını biliyoruz. Puan orucunu burada bozmayı planladığını biliyoruz, ama Trabzonspor'da bir seri yakalama peşinde. Hüseyin Cimşir'le bir deplasman galibiyeti, olası bir deplasman galibiyeti. Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarıyla ilgili söylentileri bir süre daha rafa kaldırma şansı bulabilir. Ama Trabzonspor'un olası puan kaybı ya da yenilgisi, yani beraberlik ya da yenilgisi halinde Trabzonspor cephesinden muhtemeldir ki, zaten biz teknik direktör arayışlarını sürdürüyorduk. Hüseyin Cimşir'le bir geçici çalışma durumu söz konu olmuştur. Açıklaması her an gelebilir. Şu anda Hüseyin Cimşir'in teknik direktör olarak görevine devamı için Şenol Güneş'in sportif direktör olarak takımın başına gelmesi ancak mümkün olursa böyle bir durum gündeme gelebilir. Ama şu ana kadar da Şenol Güneş'le ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Şenol Güneş'e de bir boyun fıtığı ameliyatı geçirdi. Kendisine buradan da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Durumu gayet iyi. Kendisiyle de görüştük ve sağlığıyla ilgili herhangi bir problemi yok. Böylece Trabzonspor tamamıyla Konyaspor maçına hem teknik kadro arayışları ile ilgili, hem Hüseyin Cimşir'in geleceği ile ilgili, hem de takımın bundan sonraki süreci deplasman da ilk galibiyetini alma beklentisiyle ilgili gelişmeleri hep önümüzdeki günlerde birlikte izleyeceğiz.
1: Sevgili Ergun Ata abimizle birlikteyiz. Ergun abi, Trabzonspor'dan dilersen biraz Fenerbahçe ve Galatasaray'a bakalım. İsmail Kartal'ın istifasını ve bunu kabul etmeyen Aziz Yıldırım'ın tavrını nasıl yorumlarsın?
0: Ben Fatih Tekke Ertuğrul Doğan ilişkisini görüyorum burada. Fatih Tekke de istifa etti, yönetim kabul etti. Ondan sonraki ilk olumsuz sonuçta görevini karşılıklı anlaşarak bitirdiler. İsmail Kartal'ın istifasını da aynı şekilde görüyorum ben. Eğer İsmail

Ertal Aziz Yıldırım'ın kabul etmediği istifasının ardından olası ilk kötü sonuçta bir Fatih Tekke sonu olacaktır diye düşünüyorum. Oysa ki Fenerbahçe fena da oynamadı. Karşısındaki rakip İtalya Ligi'nin Avrupa'nın en güçlü liglerinden. İtalya da şu anda lider. 10 gol atmış bir takıma karşı kendi liginde 10 gol atmış bir takıma karşı zaman zaman da çok üstün oynamış bir Fenerbahçe'den söz ediyoruz. Ama İsmail Kartal bu maçta bilmiyorum artık bilinçli mi yapılmış, bilinçsiz mi yapılmış bir fırlatılma durumu söz konusu olmuş. Dediğim gibi bu bilinçli mi yapıldı yoksa İsmail Kartal'a bir tepki miydi? Skor 1-1'ken yapılan bu hareketin ardından İsmail Kartal'ın istenmediğini ki genel olarak istenmediğini o da biliyor. Beklentileri karşılayamadığını o da biliyor. Bu konudaki baskılara artık direnme durumunun ancak olağanüstü bir yönetim desteğiyle mümkün olabileceğini düşünerek istifasını verdi bana göre. Aziz Yıldırım'da bu desteği ona verdi ama dediğim gibi bu desteği ancak bir olası bir kötü skora kadar sürdürecektir düşüncesini ben taşıyorum. Fenerbahçe böylece Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç. Yani kötü değil ama iyi sayılabilecek bir başlangıç yaptı. Roma'ya karşı 1-0 yenik durumdayken eşitliği sağladı. Galibiyeti yakalayabilecek birçok pozisyonda buldu ama olmadı. Şimdi Fenerbahçe camiası gözlerini Aston Villa maçına çevirdi. 14 Ekim'de deplasmanda oynayacağı çok kolay olmayacak bir karşılaşmadan söz ediyoruz. Galatasaray'a gelince Galatasaray Sporting karşısında öne geçmesine rağmen özellikle ilk yarıda rakibiyle başa baş mücadele etti. Ama istediği şekilde skor üretemeyince de eşitlik golünden sonra gelen bir penaltı golü, çok tartışıldı bu penaltı golü. Bana göre çok ağır bir karar değil, verilebilir bir penaltıydı. Galatasaray'ın bunun arkasına saklanmaması gerekiyor. Bir frikik golüyle de 3-1'lik bir skorla karşı karşıya kaldı. Bu maçta Uğurcan yine çok kritik toplar çıkardı ama Uğurcan çok kritik iki büyük hata yaptı. Her ne kadar ikisinde de hatasını kendisi telafi etmişse de Uğurcan'ın bu konularda biraz daha dikkatli olması gerektiğini bu maç ona mutlaka hatırlatmıştır diye düşünüyorum. Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü haydi zor. Şimdi 13 Ekim'de Barcelona'yı kendi evinde konuk edecek Galatasaray. Çok zor bir karşılaşma gibi gözüküyor ama Galatasaray her daim skoru kovalayan bulunduğu kategorilerde üst sıralarda yer almayı hedef edinen bir takım. Barcelona açısından da Galatasaray açısından da çok kolay bir maç olmayacağı düşüncesini taşıyorum. Avrupa'da Trabzon'a da değinmek gerekirse 15 Ekim'de iki Şampiyonlar Ligi maçından sonra 15 Ekim'de Trabzonspor Kupion'u Finlandiya takımını ile mücadele edecek deplasmanda. Trabzonspor nispeten diğer takımlarımız Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş'a dahil olmak üzere onlara oranla daha avantajlı bir kura çektiği düşüncesini taşıyorum ben. Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'ndeki sınavı çok kolay olmayacak tabii. Marsilya ile ilk karşılaşmasını yapacak, ardından Hoffenheim maçı da var. Beşiktaş nispeten Trabzonspor oranına biraz daha zor bir kura çekti denilebilir.

0: Ergun Ata abimizle birlikteyiz. Abi özellikle hakemlerle ilgili bu hafta yine yeni hakemler açıklandı. Trabzon maçını ilk kez Konya ile Trabzon maçını ilk kez yönetecek bir hakem var. Bu konudaki görüşlerin nelerdir? Hakem müessesesi de çok tartışıldı. Belki Şampiyonlar Ligi'nin gölgesinde kaldı ama pazartesi günü full hakem konuştuk.
1: Evet, hakemler maalesef çok kötü başladı bu sezona. Her maçta, hemen hemen her maçta tartışmalı pozisyonlar var. Hemen hemen her maçta bu tartışmalı pozisyonların VAR'la ilgili ilişkiler konusu da tartışılmaya başlandı. Tartışıldı, çok da tartışılıyor. Halen daha da tartışılıyor. VAR müdahalelerinin yeterli olmadığı...

0: Haber. Evet, sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Ergun abiyle minik bir kesinti yaşadık ama hakemlerle ilgili önümüzdeki günlerde yine çok önemli değerlendirmeler olabileceğinin vurgusu yapıldı. Biz de yavaş yavaş onunla noktalamış olduk sohbetimize. Şimdi saat 11'e kadar beraber olacağız sizle. Ergun Ota'dan sonra Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar bizlerle birlikte olacak. Sonra daha uzun uzun hakemleri konuşacağımız Deniz Ateş Bitnel ve 9 Eylül, biliyorsunuz bu hafta 9 Eylül'dü. 9 Eylül'ü biraz konuşmak istiyorum. Fikret Bayır Hocam bizlerle birlikte olacak. 11'den sonra da sizler beni arayabilirsiniz. 0533 265 39 95'ten saat 11'den sonra sizleri yayına almaya gayret edeceğim. Değerlendirmeleri beraber yapacağız. Beraberliğimiz uyandırma servisinde tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerden gelen mesajları da okudum ama birkaç tane daha var. Mesela Fatih Mehmet Mut'tan gelmiş. Abi günaydın. Fenerbahçe Trabzon değil. İsmail Kartal da Fatih Tekke değil. Az Yıldırım da Ertuğrul Doğan değil. Dinamikler, yapı farklı bence demiş. İyi yayınlar dilemiş. Ama hepsi Türk futbolunun içerisinde Mehmet Fatih'cim. Yani hepsi Türk futbolunun değirmeninde olduğu için burada öğütülenden çıkan ürün, bazen unun kalibresi, kalitatif değeri farklı olsa da yani biz bu değirmenden siyesi de işte kara kılçık ununu da ya da beyaz unu da aynı esaslar çerçevesinde çıkartıyoruz. O yüzden görülen köyler kılavuz istemiyor. Yani çok net gözüküyor. Sen İsmail Kartal'ın istifasını kabul etmedin. Evet, işte ben de buradayım, sen de buradasın, hepimiz buradayız. İki mağlubiyetten sonra İsmail Kartal'a sen teşekkür edersin. Anlatabildim mi? Yani o 4 mağlubiyet oldu dersin. Sen teşekkür etmek zorunda kalırsın. O yüzden de böyle bir adımı attıysan bu adımın nedenlerini açıklaman lazım. Yani ben çıkıp da Sayın Başkan'ı saygıyla karşılıyorum ama ben bunu kabul etmiyorum değil. İsmail Kartal şu nedenden istifa etmiştir. Biz de burada hatalı olduğumuzu ya da olmadığımızı düşünüyoruz. Yani eğer mesela İsmail Kartal görevinin başındayken Fenerbahçe yönetiminden birileri iddia edildiği gibi çıkıp başka teknik adamlarla görüştüyse, o zaman yönetim bunu diyecek. Evet, biz böyle bir görüşme yaptık maalesef. İsmail Kartal'dan da özür diliyoruz diyecek. Ya da diyecek ki hayır, dilemiyoruz. Kötü gidiyordu, biz de önlemimizi almaya çalıştık diyecek. Yani açıklama açıklama açıklama. Olayın iç yüzünü. Hep böyle her şey kapalı kapılar ardından. Her şey Dolce Vita gibi. Değil işte hocam.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.

0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülik maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Saygıdeğer hocam Mehmet Yorulmazlar, Profesör Mehmet Yorulmazlar'la birlikteyiz. Marmara Üniversitesi'nin çok saygıdeğer dekanı. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasınız.
0: Nasılsınız canım hocam?
1: Vallahi iyiyiz şu anda. Yazın verdiği bir rahatlık, kolaylıkla devam ediyoruz. Ama onun dışında tabii baktığımız zaman yine her zamanki gibi işin içerisinde spor olunca her zaman yoğunuz. Hem sporu takip etmek hem sporun bilimsel yönünü takip etmek tabii ki zevkli ama kolay değil. Yani hele Türkiye şartlarında şu anda hiç kolay değil. Gündem devamlı değişiyor. Tabii biz de bunun peşinde devam ediyoruz ister istemez. Ne olur, en iyisi neler olabilir, bilimsel anlamda ne gibi katkılar sağlarız, onları düşünüyoruz, onları planlıyoruz. Şu anda iyi gidiyor.
0: Peki, İsmail Kartal istifası, Aziz Yıldırım'ın buna red yanıtı. Bununla başlayalım evet. Dilerseniz. Bir de tabii Fenerbahçe'nin Roma karşısında oyununu nasıl buldunuz?
1: Evet, şimdi zaten 3 gündür İsmail Hoca açıklıyordu. Yani Roma'yı iyi analiz ettik. Roma'nın oyun şablonuna göre şablonumuzu düzenleyip gerekli puan veya puanları almak için elimizden geleni yapacağız. Buna ben ve ekibim ve tüm takım hazır. Herkes bu planla sahaya çıkacak. İnşallah en iyisini yapacağız diye bunu öncesinde söyledi. İsmail Hoca bu tip derin konuşmaları yaptığı zaman peşine muhakkak o beklentileri insan bekliyor. Çünkü takım belli ki adapte olmuş. Takım söylenenin uygunu. Sağ içerisinde de hakikaten alanı çok iyi daralttılar. Merkezden pozisyon vermediler. Baktığınız zaman 8 kişinin hücum hattında olduğu bir Roma takımı ve hepsi kaliteli ayaklar. Formda lige başlayan bir takım. Bence pozisyon vermediler. Bir tek pozisyon işte o gol pozisyonu. O da aslında çok fazla pozisyon değildi. Yani merkezden bir şut attırdılar. O da çok iyi yere gitti. Gol oldu. Ama onun dışında baktığımız zaman istenilen, arzulanan oyunu oynadılar ki yani bazı eksiklere rağmen, ama sen Fenerbahçe'sin. Kadron geniş, oynatacağın kadronda bulunan herkes bu şeye ayak uydurmak zorunda. Bence de çok iyi ayak uydurdular, ama hani bir önceki hafta sonu oynanan işte İsmail'i oynatmamasını eleştirenler de haklı çıktı. Yani İsmail'in gerçekten gördüğümüz gibi merkezde çok iyi top kapıp, yani bu tip dar oyunlarda rakibi beklediğin oyunlarda İsmail önemli. Evet.
0: Gendouzi'yi hiç aratmadı değil mi hocam?
1: Hiç aratmadı. Kaptığı toplarla birebir zaten hücumların başlaması, biliyorsun rakibin geldiği, kaptığınız anlık toplarla çıktığınız pozisyonlar her zaman sıkıntı yaratıyor. O hücumları da iyi başlatıp Greenwood'la beraber çok iyi hücumlar yaptılar. Yani sonuçta baktığımız zaman galibiyeti kaçırdı. Yani orada o Muriç'in, ya bir önceki Archie Burak'ın o akıllı vuruşu, yani o futsalda biz onu çok yaparız biliyorsun. Yani topun dibine girip tak kalecinin üstünden bıraktı. Aynı pozisyondu. Çok daha netti hatta. Ayaklarının dibine vurdu. Kaleciler artık yeni pozisyonda büyüyerek geliyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek artık. Bunu çalışıyorlar. Aynı şeyi yapmış olsaydı bence 2-1 öne geçip onu da pozisyon vermeyerek aynı şekilde devam ettirirlerdi diye düşünüyorum. Tabii İsmail Hoca'ya gelince hakikaten biz bile, şimdi tanıdığımız birisi olduğu için, bizim Beykoz'un çocuğu, sen de bu taraflısın zaten. Baktığımız zaman tabii ki biz, yani bu tarafta oturan Ersun Yanal'dı, İsmail Kartal'dı, o gün hocaydı, İlker'di, hepsi Recep hocaydı, Oğuz hocaydı, hepsi Beykoz'un çocuğu. Bu tarafın çocuğu baktığım zaman bu tarafta oturdukları için İsmail ama kökten yani buranın çocuğu.
0: Kavağın çocuğu, Anadolu Kavağı'nda sürekli görürüm ben onu. Orada
1: kardeşimle beraber büyüdük. Kendisiyle beraber mahalle maçları yaptık o dönemlerde. Ama sonuç itibariyle baktığımız zaman bunu neden söylüyorum? Yani aynı duyguları yaşıyoruz. Çok duygusal bir kimliği vardı İsmail Hoca'nın. Artık bir patlama anı yaşadı diye düşünüyorum. Neydi? Şutum Graz maçında da aynı şey oldu aslında. Maç sonunda İsmail Kartal'a su şişeleriyle, sularla aynı şeyi yaptılar. Ya yani taraftar. Daha önceki dönemlerde biliyorsun Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal diye destek veren tribünler ne olduysa şu dönemde hep karşı tepkilerle, yani şöyle bir maçtan sonra da böyle bir tepki, yani bu tepki vermesi doğru mu? Doğru değil tabii ki. Sonuç itibariyle konuşursun, edersin, maçtan sonra gidersin, bu işi sonlandırırsın. Aynı şeyi vakti zamanında Başakşehir'i rahmetli Kadir Özcan'la beraber ben yardımcısıydım. Çalıştırırken aynısını Kadir Özcan maç sonunda duygusal patlamayı yaptı, istifa etti. Ya bir şey olmazsa bir döndürür, döneriz falan dedi ama maalesef idarecilere, yöneticilere danışmadan böyle bir şey yaptığı için bizi o dönem son maça, işte kupa maçıydı, Sakarya maçıydı. Ben takımın başında çıkıp ondan sonra hep beraber bırakmıştık. Yani ama burada baktığımız zaman herkes Fatih Tekke'nin durumuna düşecek falan dendi ama Aziz Yıldırım çok net açıklama yaptı. Ben gidene kadar İsmail burada. Yani bu sadece arkasında yalandan durma gibi gözükmedi bu beyan. Bence İsmail Kartal güçlendi inşallah. O konuşan arkasından kulis yapan o grubun da biraz daha geri kalmasına sağlar. Biraz daha güçlendirir, takıma da biraz daha fazla destek verir diye ümit ediyorum. Ya burada Aziz Yıldırım'ın konuşması takımın içerisinde İsmail'e karşı, İsmail Hoca'ya karşı antipatik bir tepkinin olmadığını gösteriyor. Benim anladığım, yani ben psikososyalci olarak aynı zamanda o intiba veriyor. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde elinden geleni yapacak bu takım diye düşünüyorum. Yani Türkiye Ligi'nde bilemesem de Şampiyonlar Ligi'nde o şeyi verdi bana.
0: Hocam peki Galatasaray'da benzer bir durum görür müyüz?
1: Ya Galatasaray'da benzer durum her an görme ihtimali var gibi geliyor bana. Sonuç itibariyle bir 4 yıllık üst üste gelen şampiyonluk başında olan Okan Buruk. Ama sonuç itibariyle tabii bunu da hazmedemeyen gruplar muhakkak var. Ya bir an önce gitsen işte birileri artık öyle bir oturdu ki sanki Galatasaray'la aynı Fatih Terim dönemi gibi iç içe oldu ama biliyorsun burası Türkiye, bunu çekemeyen, hazmedemeyen tonlarca insanın olduğunu düşünüyorum. Kötü gidişat üzerine, yani Fenerbahçe'nin burada UEFA'da iyi gidip Galatasaray'ın kötü gitmesi, hakikaten kurası da kötü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Zorlu bir kura var. Kötü gidişat bence aynı şeyi Galatasaray'da da dile getirebilir. Ama sonuç itibariyle ligdeki iyi gidişat, yani sanki Galatasaray Türkiye Ligi'ne adapte olmuş gibi devam ediyor. Ama Osimhen'le beraber ne olur? Tabii ki Osimhen işin artı tarafı Galatasaray'da. Orada da bence öyle bir duygusal patlama ileriki dönemde önümüze gelebilir. Çünkü ya biz teknik direktörler Başarılar, başarılar, başarılar, başarılar. Bir iki gidişattaki kötü gidişat bizim için psikolojik bir dönüm noktası olabiliyor. Ya bu kadar iş yaptım, hala benim arkamdan bunu söylüyor. Yöneticiydi, başkandı, şuydu, buydu. Bu problem yaratabiliyor süreç içerisinde.
0: Hocam son 5 dakikanın içerisindeyiz. Trabzonspor'daki durumu ve hala oraya bir teknik direktör organizasyonunun yapılamamasını nasıl yorumlarsınız?
1: Vallahi tabii şu anda liglerin başlamış olduğu bir dönem. Trabzon hani bir İstanbul takımı olmuş olsa, Ankara takımı olmuş olsa yurt dışından birçok teknik direktörü getirebilirsin ama Trabzonspor'da tabii ki şu anda yurt içinden getireceğin, şimdi bir Trabzonspor kulübü olarak herhangi birini alıp oraya getiremezsin. Abdullah Hoca olmuş olsa tamam ama Abdullah Hoca'nın da biliyorsun oradaki ayrılışı vesairesi geri dönüşünü biraz zora soktu. Yani Ersun Yanal uzun zamandır liglerde görev yapmıyor. Ya baktığımız zaman Türkiye'de ki hocalarla bir beklentisi yok gibi geliyor Trabzon'un. Yurt dışından da Trabzon'a birini getirmek öyle çok kolay değil. Salah'ın falan orada olması belki biraz işi tetikler ama şu anda da kazanılan iyi bir deplasman galibiyeti var hocayla beraber. Bence bu haftayı da görüp ona göre karar verecekler diye düşünüyorum.
0: Saygıdeğer hocam Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi'nin çok değerli dekanı bizlerle birlikte.
1: Çok teşekkürler.
0: Canım hocam, şimdi tabii önümüzde bir bu hafta var ve bugün açılıyor. Beşiktaş Erzurumspor'u ağırlayacak.
1: Evet, evet.
0: Bu haftaya yönelik nasıl değerlendirmeler yaparsınız? Fenerbahçe pazartesi evet. günü sahne alacak. Fenerbahçe'nin maçı Galatasaray'da pazar günü oynayacak. Beşiktaş'la perde açılıyor. Neler söylersiniz?
1: Yani Beşiktaş'ın Erzurum'u öyle şey görmemek lazım. Kötü görmemek lazım ama sonuç itibariyle Beşiktaş'ın iç sahada kazanacağı bir maç olarak görüyorum. Yani çıkışına devam edecek. Bu maçın çıkışıyla beraber de tabii ki çıta biraz daha takımın güveni biraz daha artmış olacak. Çünkü bizim için o 4-5 hafta çok önemli. Bu 5. haftaki alacağı maçla beraber Ahmetspor deplasmanına biraz daha güçlü gideceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Galatasaray'a baktığımız zaman tabii ki bir
0: tanıdık yüzle oynuyor. Selçuk İnan'ın takımı Kocaeli.
1: Yani Selçuk İnan'ın takımı geçen sene.
0: Bu arada oraya da destek geldi biliyorsunuz. Umut Mulut Selçuk İnan'ın kadrosuna dahil oldu.
1: Ekibe dahil oldu. Ona da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçen sezonda biliyorsun ilk mağlubiyeti Galatasaray'a Kocaeli Spor vermişti. İyi analiz etmişti Selçuk Hoca. Yani zorlu bir maç olacak Galatasaray için bu kupadan sonra ama sonuç itibariyle tabii kupanın verdiği mağlubiyetle Galatasaray biraz daha tepki verebilir. Ama Osimhen'in olmaması, Ricardi'nin satılmış olması hücum hattında biraz daha Galatasaray'ı zayıf pozisyonuna düşürüyor. Galatasaray'ın galibiyeti ön planda ama beraberlikte beklenebilecek bir maç. Kocaeli'nin galip geleceğini çok fazla düşünmüyorum bu maç için, deplasman olduğu için. Beşiktaş'ı söyledik. Fenerbahçe'de zaten
0: Gaziantep deplasmanında.
1: Gaziantep deplasmanında zorlanacak diye düşünüyorum. Yani şu tempolu Kocaeli maçından sonra ama tabii Asensio'nun, Gendouzi'nin dahil olabileceği herhalde ikisinde bitti diye biliyorum.
0: Asensio iyileşti gibi değerlendirme yapılıyor. Gibi. Gendouzi'nin cezası vardı. O yüzden oynamamıştı.
1: Yani onun oynamamıştı evet şeyde o maçında.
0: Roma maçında yani, cezadan dolayı oynayamadı.
1: Ama Antep, maçındaki... Antep bir takım taraftarıyla iç sahada etkili oynuyor ama sen Fenerbahçe'ysen, şampiyonla oynuyorsan bu tip kupa maçlarından sonra galibiyeti almak zorundasın. Ben yine beraberlik diyorum, artı Fenerbahçe'nin alma ihtimalinin olduğunu, bu yani İsmail Hoca'nın şu tepkisinden sonra biraz daha yani normal gidişat olsaydı biraz daha çekinceli olurdu ama şu anda biraz daha Fenerbahçe'nin etkin olacağını bu maçta düşünüyorum ama taktiksel anlamda yine hazırlıklı gidip planlı bir oyun anlayışıyla oynanırsa diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Son Futbol Bilim Kongresi biliyorsun Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber 13, 14, 15 Ekim tarihlerinde yapacağız. İlana çıktık. Katılımcılar güzel, yabancı katılımcılar güzel. Bunlarla ilgili takip edilirse Rıva'da güzel bir etkinlik olacak. 2 yılda bir yapılıyor bu.
0: İnşallah orada olmaya çalışırız. Ben de yeni duydum, şimdi duydum.
1: İnşallah. Sizle beraber, hep beraber olacağız inşallah.
0: Saygılar sunuyorum, hürmetlerimi iletiyorum. Profesör Doktor Mehmet Yorulmazlar, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin saygıdeğer dekanıydı. Çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
6: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Kep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest.

0: lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim süper bir isimle birlikteyiz. FIFA kokartlı eski hakemlerimizden ve bugün televizyonların önemli yorumcularından biri. Aynı zamanda YouTube içerikleriyle de bizleri kendisine hayran bırakan bir isim. Çünkü enteresan YouTube içerikleri var. Deniz Ateş Bitnel hocam. Hocam günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hocam içerikler son dönemde biraz değişmeye başladı. Nükleden, ironi taşıyan güzel içerikler. Biraz onlardan bahsedelim.
1: Teşekkürler. Yani dinleyenlerinden şöyle bir ricada bulunalım yine. Yine beni sosyal medyadan takip etsinler. Çünkü pozisyonlarla ilgili anlık videolar paylaşıyorum. Günlük hayatta ya da günlük spor yaşamında kamuoyunda ne karşılarına çıkıyorsa enteresan, onunla ilgili ilk düşüncelerimi videoya döküyorum ve Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta, YouTube'da hepsinde paylaşıyorum. Ve güzel de yorumlar alıyorum. Teşekkür ederim şimdiden destek olanlara. Takip alsınlar, yorum yapsınlar. Dün bir halı saha maçı yaptık tabii bizim ekiple yine. İşte eski futbolcular, sanatçılar biliyorsun Nişantepe Orman Park'ta oynuyoruz. Onunla ilgili dün bir içerik çektim. Hani cross bar challenge yapıyorum arada bir takip edenler bilirler. 3 şut atıyorum ben maç öncesi. Üst direği vurursam diyorum. Bu biraz da hani batıl inanç değil de ritüel gibi düşünsünler. Vurursam biz kazanıyoruz diyorum. Genelde de tutturuyorum. Yani direği vurursam genelde maçı kazanıyoruz. Dün onunla ilgili bir challenge yaptım. Cross bar challenge. Onu da takip edebilirler, görebilirler. Ama dediğim gibi daha çok ağırlıkta pozisyon yorumları ve günlük spor kamuoyunu meşgul eden tartışmalı durumlarda kendi yorumumu videoya çekerek sosyal medyada paylaşıyorum. Destek olanlara şimdiden teşekkür ederim. Tabii hemen Avrupa Kupası maçlarıyla herhalde başlayacağız. Sonra hafta sonuna geçeceğiz.
0: Lütfen. Avrupa Kupası, lütfen. Tabii ki. Özellikle yani, Sporting maçındaki pozisyonlar çok tartışılıyor hocam. Onlara açıklık getirirseniz. Hatta evet, UEFA'ya yani şikayete gitmiş Galatasaray'a kadar.
1: Hiçbir şey çıkmaz. Onu söyleyeyim. İstedikleri kadar şikayet etsinler. UEFA bizim Türkiye'de ya da işte Merkez Hakem Kurulu ya da Türkiye Futbol Federasyonu gibi değil. UEFA hakeminin arkasında durur. UEFA hakemini destekleyici doneler bulur ve onlara maç vermeye devam eder. Ama şunu söyleyeyim, bir kere hem Galatasaray Sporting maçındaki Eskast hem de dün Fenerbahçe Roma maçındaki Gil Manzano kalitelerine hiç yakışmayacak maçlar yönettiler. Onu en baştan söyleyeyim. Neden? Şimdi Eskas'ın zaten hani kalitesi tamam, elit kategori hakemi. Bizde de Halil Umut Meler elit kategori hakemi ama beğenmeyenler var. Ben de Avrupa'da Gil Manzano, özür diliyorum, Eskas'ı beğenmeyen eski hakemlerden bir tanesiyim. Maç içerisindeki tutarsız kararlarını beğenmiyorum. Standartlarını beğenmiyorum. Oyuncularla olan diyaloğunu beğenmiyorum. Beğenmiyorum da beğenmiyorum. Galatasaray Sporting maçında da ilk yarıda böyle sanki çok dik duruş sergiledi. Deplasman takımını ezdirmedi gibi hareket etti ama faul yorumlarında genelde sıkıntı yaşadı. Faul olan pozisyonları değerlendirmedi. Olmayanlara çok basitlere çaldı. Ama bir standart yakalamaya çalıştıkça sıkıntı yaşadı. İlk yarıda işte maçı bitirdiği an çok tartışıldı. Sporting atağa çıkarken maçı bitirmesi çok tartışıldı. Gereksiz uzatmıştı ilk yarıyı. Galatasaray'ın atağının bitmesini beklediği için uzattı ama Galatasaray da bir oraya attı, bir bu tarafa attı. Bir orta yapmayı deneyecekti, denemedi. Normalde hakemler bir takımın atağı bitirmesini beklemez. Uzatmalar sadece eğer bir penaltı veriliyorsa o penaltının sonucundan sonra o penaltı sonuçlanana kadar devam edebilir. Yani bir takımın atağı bitecek ya da bitmeyecek diye bir durum yok. %100'lük bir gol pozisyonu olmadığı sürece atağı bitmesini beklemek zorunda değil. Orada bir yönetmede problem yaşadı. İlk yarıda Batrakov'a yapılan bir müdahale vardı. Yani net demeyeyim, ben de hakem tarafından düşünmeye çalışayım. Şimdi hakem şunu gördü, öyle yorumladı diyeyim, gördü demeyeyim, öyle yorumladı. Bir oyuncu var, top havadan geliyor ve oyuncu topa bakarak dönüp topu ayağının ucuyla indirmeye çalışırken döndüğü anda rakibe bir temasta bulundu. Bu temas kramponun çivilerini içermedi diye düşündü ve borderline'da sarı tercihi yaptı hakem. Ama ben de ilk etapta hakem yönünden böyle düşünerek aslında düşüncemi bu şekilde yorumlayacaktım ama ağır çekimde izlediğimde şunu gördüm. Oyuncu topa bakıyor. Topa baktıktan sonra topu indirme aşaması, topu havadan inme aşamasına geldiğinde kafasını çeviriyor ve Batrakov'u görüyor. Gördüğü anda ayağı aslında havada değil halen. Ama görmesine rağmen ayağını havaya kaldırıyor. İşte burada oyuncunun düşüncesi Batrakov'a bir temasta bulunmak. İster bunu kontrolsüz bir temas deyin, ister acımasızlık ya da gaddarlık içeren bir temas deyin. Bu borderline'ın sarı tarafına evrilecek bir hareket değil. Borderline'ın kırmızı yönüne doğru evrilecek bir hareket. Ve o düşüncesinden dolayı oyuncu o dakikada saha içerisinde hakem tarafından atılmalıydı. Borderline olduğu için, pozisyon yorum gerektirdiği için VAR müdahale edemedi. Onu da eklememiz gerekiyor. Şimdi bu tartışılan bir kısmı, bir tarafıydı. İlk yarıda vermiş olduğu bu kararlardan sonra, özellikle maçın bitirdiği andaki Sporting taraftarının, futbolcuların tepkisinden sonra ikinci yarı hakemde bir değişiklik oldu, onu gördük. Basit pozisyonlara çalmaya başladı. Galatasaray aleyhine pozisyonlara çalmaya başladı. Ki ilk yarı dediğim gibi Galatasaray'ın lehine gibi pozisyonlar gerçekleşmişti. Sonra ilk yarıda oynattığı faul tartışması olabilecek ya da işte müdahale sert, nasıl söyleyeyim, futbolun kaldırabileceği ya da göz ardı edebileceği temaslarda çalmak yerine oynatmayı tercih ederken, o kadar alakasız bir yerde alakasız bir penaltı verdi ki maç içerisinde kendi kendiyle çelişti. Şöyle yorumlayalım pozisyonu. Bir kere hakemin beden diline bir bakmak lazım. Uğurcan itiraz ederken hakemi bir daha izlesinler sosyal medyadan. Jakobs kaç numara forma giyiyordu? 4 yanılmıyorsam 4 numara giyiyordu. Ama hakemin beden diline iyice baksınlar. Uğurcan itiraz ederken sen değil, sen değil dedi. 5 numara yaptı dedi. Orada 5 numaralı oyuncu yok. Ve bunu 2-3 kez tekrar ettirdi. Sen değil, 5 numara yaptı. Elini halen 5 yapıyor böyle. Şimdi hakemin bu pozisyonda bir tereddüt yaşadığı, bir sıkıntı yaşadığı belli. Kendi içerisinde çeliştiği belli. Belki de o teması gördü ve temasta çelmeleme olarak hissetti, ama şöyle yorumlayalım. Uğurcan kayıyor, elini koyuyor ve elini yere koyduğunda bir temas yok. Burada problem yok. Jakobs normal koşu temposunda ve koşu hızında ilerlerken rakibiyle bir mücadeleye giriyor. Futbol bir mücadele oyunudur, temas oyunudur. Ve bu teması yaparken Jakobs ayağıyla rakibi çelmeleme, rakibin önüne ayağını koyma gibi bir düşüncesi yok. Normal koşusuna devam ederken topa hamle yapıyor ve arkada kalan, bakın vücudun üst tarafı omuz omuz olmasına rağmen oyuncunun ayakları Jakobs'tan geride kaldı. Önceliği Jakobs aldı. Futbolda bu terimler var. Hakem eğitimlerinde bu terimler var. Önceliği Jakobs aldı. Oyuncu arkada kaldı ve adım alırken Jakobs'un ayağına bir temasta bulundu. Takıldı. Şimdi çelmelemeyle takılmayı çok ayırt etmek lazım. Çok iyi ayırt etmek lazım. Analiz etmek lazım. Burada bir çelmeleme yok. Burada bir tekmeleme yok. Burada rakibin ayağının önüne ayak koyma yok. Ve rakip oyuncunun geride kalmasından dolayı adım alırken Jakobs'a takılması var. Bu takılmayı ihlal olarak değerlendirdi. Skandal bir hata mı? Skandal değil. Hatalı bir karar mı? Hatalı bir karar. Böyle yorumlamak lazım. Ama iki tane hatalı karar, iki tane yorum gerektiren, devam etmesi gerektiğini düşündüğümüz pozisyonda penaltı çalıyorsa sonucu etki edecek. Ya da ilk yarıda kırmızı kart daha doğru olduğunu düşündüğümüz pozisyonda sarı kart olarak değerlendirirse ve iki kararda aynı takım aleyhine olursa hakem çok eleştirilir. UEFA bunları destekleyecektir, onu tekrar söyleyeyim. UEFA Türkiye Futbol Federasyonu ya da Merkez Hakem Kurulu gibi değil. Tepkilere göre hakemi kızağa çekmiyor ya da tepkilere göre hakemin hakemliğini bitirmiyor. Eskas herhalde bir ikinci hafta Şampiyonlar Ligi'nde görev almaz ama üçüncü hafta tekrar görev alabilir ya da Avrupa Ligi'nde zor bir maçta görev alabilir. UEFA hakeminin arkasında durur. Galatasaray'ın şikayetinden hiçbir sonuç çıkmaz. Onu söyleyeyim.
0: Yani iki tane majör hata var mıydı? Batrakov pozisyonu ve penaltı pozisyonu.
1: Yani majör diyemiyorum. Niye diyemiyorum? İşte bu sebepten dolayı diyemiyorum. Gri pozisyon, borderline pozisyon, kırmızı daha doğru olur. Ama hakem sarı olarak değerlendirdi. UEFA destekler. Bunu majör hata olarak değerlendiremeyiz. Ama ya da işte penaltı, bir temas var. Hakem bu teması ihlal olarak değerlendirdi. UEFA ve hakem eğitimcileri, UEFA'nın hakem eğitimcileri hakem açısından düşünerek hakemin bu pozisyonda bu şekilde değerlendirmesi skandal bir hata diyemeyecekler, demeyecekler. Ama bence iki pozisyona baktığım zaman Batrakov'un pozisyonu biraz daha majör hataya yakın. Onu da söyleyeyim. Penaltı pozisyonda maçın kırılma anıydı zaten. 2-1 oldu. Ondan sonra da Galatasaray...

0: Galatasaray zaten oyundan düşmüştü. Biz hep hakem hatalarını konuşuyoruz, hakemle ilgili konuşuyoruz ama Okan Buruk'un da kendi içerisinde aslında değil de kendi hatalarımıza, değil de kendi hatalarımıza, değil de kendi hatalarımıza, değil de kendi hatalarımıza, değil de kendi hatalarımıza Okan Buruk'a bir mesaj gönderdi. Dünkü maça gelelim. Fenerbahçe-Roma maçına 1-1 berabere bitti. Gilman Zano'ydu. Bence Avrupa'nın en iyi hakemlerinden bir tanesi ama dün ben hiç beğenmedim. Çünkü hiçbir şekilde standardı yoktu Gilman Zano'nun. Maç içerisinde özellikle mesela maçın başlarında ayağa basmalar tartışmasıdır. Kontrolsüz ayağa basmalar tartışmasıdır. Faul veriyorsanız ve gördüğünüzü belli ediyorsanız o pozisyonda oyuncuyu uyaramazsınız. Ayağa bastıysa UEFA eğitimleri nettir, sarı karttır. Mert Müldür'ün ayağına basılan bir pozisyon var. Bakın 5 santim daha yukarıda olsa o pozisyon kırmızı kart değerlendirmesi yapılması gerekir deriz. %100'dür o. Ama sarı pozisyon, sarı kart değerlendirmesi yapılması lazım. Uyardı. İkinci yarı Archie Brown rakibin ayağına bile basmadı. Yere bastı. Kontrolsüz bir müdahalesi de yok. Sarı kart değerlendirmesi yaptı. Maç içerisinde bu tarz faul hatalarını çok gördük Gilman Zano tarafından. Tabii ikinci yarı İşte ben baskıdan etkilenmiyorum havasında mıydı bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında bir teması var rakibine. Ona da geleceğim. Temas yok diyenler var. Onlara da cevabı vereceğim. Teması var ceza sahası dışında. Hakem bunu penaltı olarak değerlendirdi ama işte VAR bunun için var. VAR çok doğru bir müdahale yaptı. Çok doğru bir zamanlamayla hakemi uyardı. Temasın dışarıda olduğunu söyledi. Bakın pozisyonda temas var. Bu teması hücum oyuncusu almıyor. Hücum oyuncusu adımlamaya devam ederken Kerem'in ayağını açarak hücum oyuncusunun önüne doğru bir teması, yere basması var ve bu hareket işte bir çelmeleme. Ve burada oyuncu takıldı diye yorumlayamazsınız. Bu oyuncuya temas olursa bu çelmeleme olarak geçer. Şimdi VAR teması dışarıda, bakın temas diyorum halen. Teması dışarıda gördüğü için hakeme zaten izleme tavsiyesi yapmadı ve direkt söyledi. Temas olmasaydı hakemi belki de çağırır, penaltı verdiği için çağırır, hakemi vazgeçirir çünkü temas yok. Bir de Kerem'e özür diliyorum, hücum oyuncusuna sarı kart aldatmadan dolayı gösterilir ve en direkt serbest vuruşla başlardı. Bu şöyle, hafta sonu Fenerbahçe maçı için bir yorum yapmıştım. Kerem'in yerde kaldığı pozisyon için yorum yapmıştım. Pozisyonda Kerem'e bir temas olduğunu ve faul olduğunu söylemiştim ama temas noktası, ilk temas noktası Kerem'e bozan müdahaleydi. O da ceza sahasının dışında gibi görünüyordu. O yüzden VAR karışmamıştı. O yüzden VAR penaltı için izleme tavsiyesi yapmamıştı demiştim. Bence faul'dü. Benzer bir pozisyon bu da. Burada da bir ihlal vardı. Ben Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Galatasaray'ı ilk 20 dakikadaki oyun için evet tebrik ediyorum. Sonrası için hataları vardı. Bir puan Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç Fenerbahçe açısından söylüyorum. İsmail Kartal'la ilgili bir parantez açmam gerekiyor. İstifa tek taraflıdır. İstifa eden ve kesinlikle bir daha dönmemek üzere istifa eden biri. Eğer tekrar oraya dönerse hiçbir şekilde güvenilirliği kalmaz. Hiçbir şekilde saygınlığı kalmaz. Onu da söyleyeyim. Karşısındaki Aziz Yıldırım da olsa, Fenerbahçe'nin efsane başkanı da olsa istifa tek taraflıdır ve ağızdan bir kere çıkan sözün dönüşü, ya dönüşü olmayacak bir söz. Şimdi bu sebeplerden dolayı istifa ediyorum dese dönüş olabilir. Ama bir daha dönmemek üzere istifa ediyorum derseniz ve dönerseniz o zaman hiçbir şekilde saygınlığınız kalmaz maalesef. Onu da eklemem gerekiyor İsmail Kartal adına. Bundan sonrası için ben de bekliyorum Fenerbahçe teknik direktörü kim olacak? Nasıl bir hamle yapılacak? İsmail Kartal devam edecek mi, etmeyecek mi?
1: Edecek ama sanki. Yani Aziz Yıldırım ben kabul etmiyorum bunları dedi.
0: İstifa tek taraflıdır. Kabul edip etmeme durumu söz konusu olmaz benim bildiğim. Diğer taraf karşılıklı anlaşma, karşılıklı feshetme ya da karşılıklı mütabakattır. Ben şimdi iş yerine istifa dilekçemi verdiğim zaman bunun karşılığında etmiyoruz bu istifayı kabul diyemezler. Ben dilekçemi verdikten sonra o andan itibaren ben o iş yeriyle kendi adıma ilişkimi kesmişimdir.
1: İkna etmeye çalışırlar ya, baba gitme Allah'a.
0: Evet evet abi. Ama bakın İsmail Kartal bunun muhakemesini yaparken çok iyi düşünmeliydi. Yani oradaki bir cümle bütün her şeyi değiştirir. Bir daha dönmemek üzere. Her şeyi değiştirir. Bunu söylerseniz ve dönerseniz, her şeye rağmen dönerseniz, o zaman de tekrar söylüyorum, hiçbir saygınlığınız kalmaz. Hiçbir şekilde güven duyulmaz. Heh, şunu da söyleyeyim, bir daha dönmemek üzereyi çok genişletiyorum. Şimdi İsmail Kartal kaldı ki istifa etti, kabul edildi artık, yani iş ilişiği kesildi. Bir daha asla Fenerbahçe'ye dönemez bir daha. Yani bu kullandığı cümlenin altı tamamen bu şekilde doldurulabilir. Yani Fenerbahçe defteri bir daha açılmamak üzere kapanır İsmail Kartal'a, ki öyle olması da gerekiyor artık. Çünkü 3 defa gitti, 4 defa döndü. 4. kez gidiyor. Ertesi gün 5. kez geliyor mu olacak, onu da çok merak ediyorum.
1: Peki Trabzonspor'da neler oluyor sence?
0: Çok takip edemedim.
1: Hala birileri gelmedi. Hüseyin Cimşir'le devam ediyor.
0: Ha, teknik adamla ilgili evet. Genel bir konu. Yani Trabzonspor benzer bir durum aslında Fenerbahçe'yle yaşanıyor, biliyor musun? Çünkü öyle bir kadro kurdular ki sanki işte orada Fatih Tekke'nin kariyeri tartışılmaz, futbolculuğu tartışılmaz. Ben teknik adamlığını da beğeniyorum. Bunu ayrı bir kenara koyuyorum. Ama gelen futbolcuları yönetme aşamasında Fatih Tekke'nin de bir açıklaması vardı. Tam hoca yiyecek ya da işte nasıl görevden alınacak, hocayı görevden aldıracak bir kadro kuruldu gibi söylemi vardı. Şimdi Yıldızlar topluluğu varsa, onunla ilgili bir yönetimsel sıkıntı yaşıyorsa bir teknik adam, ki bunu hissediyordur teknik direktörler, bunun ön çalışmasını zaten söylemiyle yaptı gibi geldi bana. İsmail Kartal da benzer bir durumdan. Çünkü Yıldızlar topluluğu gibi bir takım kuruldu. Hedefler çok büyük. Hem şampiyonluk hedefi var, hem Avrupa'da başarı hedefi var. Şimdi Fatih Tekke bence onunla ilgili gelecekte bir sıkıntı yaşayacağını ve kariyeriyle ilgili problem yaşayacağını düşündüğü için istifa etti. Arkasında yönetim durmuştu. Şimdi Aziz Yıldırım da İsmail Kartal'ın arkasında durdu ama bir hafta sürdü. Şimdi benzer, yani iki taraf benzer. Buraya nasıl bir karakter getirilmeli? Muhtemelen, getirilmeli demeyeyim, gelebilir. Muhtemelen kariyerli bir yabancı teknik adam anca bu kadroyu götürebilir. Hem Trabzonspor için söylüyorum, hem Fenerbahçe için söylüyorum. Dolayısıyla başarı ya da işte o futbolcu grubunun yönetilmesi için kariyerli ve tecrübeli bir yabancı teknik adam gelebilir diye yorum yapabiliriz sadece.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harika yorumlar yine.
0: Ben teşekkür ederim. Yine hatırlatalım, sosyal medyadan Deniz Ateş Bitnel'i takip ederlerse, ben reklamını yapayım kendi kendime.
1: Yap
0: hocam. Başlangıcında söyledik programın ama tekrar hatırlatalım. Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta, X platformun Twitter'da, YouTube'da takip ederlerse, Da Bitnel yazarlarsa çıkar zaten mavi tikli hesaplar. Oradan takibe alırlarsa, videoları izler, beğenirler, like atarlarsa, ki yorum yaparlarsa, bütün yorumları dikkate almaya çalışıyorum. Tavsiyelere bakıyorum. Bazı yorumlar gerçekten benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü izahı olmayan şeylerin bazen mizahı oluyor. Çok güzel yorumlar var. Onlarla ilgili ekstradan video çektiğim videolarım var. Hani yorumları da...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, futbola şimdi, spora daha doğrusu birazcık ara, birazcık tarihimizi konuşmalıyız. Çünkü tarihini bilmeyen uluslar o tozlu yapraklar arasında kaybolmaya mahkumlardır diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden bizim yolumuz da Atatürk'ün yolu olduğuna göre onun ifadelerinden bir anlamda rota alarak sevgili üstadlarla bir araya geliyoruz. Harp Akademilerinin çok değerli doktor öğretim görevlisi ve aynı zamanda da eski kurmay albay Sayın Fikret Hocam, Fikret Bayır Hocam bizlerle birlikte, aynı zamanda Zafer Partisi'nin de çok değerli genel başkan yardımcısı. Sayın Başkanım, yani komutanım, o kadar çok karpuz var ki koltukta ben ifade ederken zorlanıyorum. Uma'nın babası, onu da
1: evet, Uma'yla bu sabah körfeze indik. Şimdi izleyicilerimiz galiba artık biliyorlar sevgili Emre'cim, biz ben İzmir'e geldiğimde yan yanayız, beraber konuşuyoruz ve Akarca Körfezi'nin o güzel sularını her ikimizin de evi tam cepheden görüyor. Uma'yla indik, sen stüdyodan belki bizi görmüşsündür.
0: Gördüm. Bu arada Uma'da Fikret komutanımın küçük köpişi, pek küçük değil ama bir labrador değil mi?
1: Evet, 45 kiloluk bir küçük kız çocuğu. O güzel Akarca'nın serin sularını bu sabah da test ettik. O balıkların ve yosunların selamını getirdik size ve değerli izleyicilerimize. Ve bu sabah da Ağustos'un zaferler ayından sonra 9.50 yeni geçtik. Bu sabah da 9.50 biraz konuşalım dedim. Ne dersin sevgili Emre'ciğim?
0: Komutanım, elbette. Bugün aynı zamanda biliyorsunuz 11 Eylül Seferihisar'ın, evet, yani bizim bulunduğumuz yerin kurtuluşu. Benim şehrimin kurtuluşu, daha doğrusu ilçemin kurtuluşu, ama asıl önemli olan 9 Eylül mükemmel hikayeleri barındırıyor. Ben susuyorum ve size bırakıyorum komutanım.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün 9 Eylül'ü, hatta 11 Eylül'ü biraz konuşalım. Son sohbetimizde, son programımızda Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden sonraki gelişmeleri biraz konuşmuştuk. Ve orada 3 Eylül'de Uşak'ta General Trikopis, Kor General Trikopis ve Kor General Diyenis'in Atatürk'ün huzuruna, harp karargahına, başkomutanlık karargahına getirildiğini, Atatürk'ün onları teselli ettiğini, kılıcını geri teslim ettiğini, hatta masaya yeniden harp krokisini açıp krokinin başına Diyenis ve Trikopis'i davet ettiğini ve krok üzerinde onlarla bir harp değerlendirmesi yaptığını, onlara yaptıkları hataları anlattıklarını konuşmuştuk. Belki şunu geçen haftaya ilave edeyim. Trikopis Yunanistan'a döndükten sonra yargılanır ama belki de kurşuna dizilmeyen tek, o zaman kurşuna dizilmeyen tek komutandır. Ve yıllarca daha sonra Atatürk'ün evini ziyaret etmiş, adeta bir Türk dostu olmuştur. Çünkü ele geçirildiğinde hiç kötü muamele görmez. Biz Türklerin o engin gönüllülüğü, siyasi ve askeri ahlakına tanıklık eder. Bir misafir gibi ağırlanır ve mübadeleden sonra da Yunanistan'a döner, yargılanır ama beraat eder. Şimdi biz bugün ondan sonrasını konuşalım, 9 Eylül'ü konuşalım. 9 Eylül sabahı süvari birliklerimiz 3 koldan İzmir'e girerler. Belki bir iki detay da versem güzel olur. Süvari kol ordusunun başında Fahrettin Altay Paşa vardır. Bugün Fahrettin Altay meydanımız var Karabağlar ilçemizde. Fahrettin Altay'ın komutasında 1. 2. ve 14. süvari tümenleri sabah 9 Eylül sabahı Bornova istikametinden Halkapınar'a doğru İzmir'e girerler. Körfez tarafında 2. tümen, ortada 1. tümen, en doğuda 14. tümen vardır. Şimdi ilerlemeye başlarlar. Halkapınar'a geldiklerinde 2. süvari tümeni, yani denize en yakın olan süvari tümeni Punta bölgesine gelir. Punta bölgesi neresi? Bugünkü Alsancak. Zaten ismi daha sonra Alsancak olacak. Onun hikayesini de kısaca anlatmış olacağım bugün. Halkapınar'da bugün bir şehitlik vardır.

az önce söylediğim 2. Süvari Tümeni'nin 4. Süvari Alayı'nın öncü birlikleri Yüzbaşı Şerafettin Bey komutasında bu bölgeye geldiğinde askerlerimize ateş açılır. Ve uçtaki 4 askerimiz orada şehit olur. Kurtuluş Savaşımızın son şehitleridir bu 4 şehidimiz. Bunun üzerine Yüzbaşı Şerafettin Bey hemen müdahale eder ama bir tarihi hakkı teslim etmek için buradaki şehitlerimizin ismini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kurtuluş Savaşımızın son 4 şehidi Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömeroğlu Hakkı, Nevşehirli Ahmetoğlu Seyit Mehmet ve Nevşehirli Ahmetoğlu Ahmet, ruhları şad olsun. Orada şehit düşerler. Yüzbaşı Şerafettin Bey hemen fabrikayı kuşatır. Fabrikaya girerler ama ateşi açan çeteler çoktan kaçmıştır. Bir küçük grup onları takip için görevlendirilir. Daha fazla zaman kaybedilmez. Şehitlerimizin naaşlarına son işlem yapılır ve Yüzbaşı Şerafettin Bey tekrar süvari birliğinin başına geçer, kılıç çekerler ve ilerlemeye devam ederler. İkinci çatışma bugünkü Alsancak tren istasyonunun olduğu yerde meydana gelir. Punta istasyonudur o zamanlar adı. Orada bir kez daha ateş açılır. Süvarilerimiz çok kısa sürede bu atışı, kendilerine açılan bu ateşi bertaraf eder ve ilerlemeye devam ederler. Üçüncü ve son çatışma Pasaport'ta olur. Pasaport bölgesine geldiklerinde, o polis karakolunun olduğu bölgeye geldiklerinde aslında şehir o kadar karışıktır ki hala Yunan asker artıklarından, firarilerden kaçmaya çalışanlar, Rumlardan telaş içinde olanlar, Türk askerini karşılamaya çalışan Türk vatandaşları, inanılmaz bir hareketlilik vardır kordonda, rıhtımda ve orada uçta bulunan Yüzbaşı Şerafettin Bey'e kalabalığın içinden birisi bir el bombası atar. El bombası atın tam önünde infilak eder ve Yüzbaşı Şerafettin Bey yaralanır. Buna rağmen atını değiştirir ve Konak'taki hükümet konağına kadar gelirler. Konak'ta hükümet konağı ele geçirilir. Bu arada hükümet konağının önünde bir Türk genci Yüzbaşı Şerafettin Bey'i karşılar. Ona bir Türk bayrağı verir. Şerafettin Bey bayrağı alır, koynuna koyar. Bir elinde kılıcı, diğer elinde tabancası, arkadaşlarıyla beraber hükümet konağına girerler. Artık boşalmıştır hükümet konağı. İkinci kata çıkarlar. Yunan bayrağını indirip Türk bayrağını çekerler. Diğer tümenlerden birinci tümen Kadife Kale'ye ilerler. Daha içeridedir. Ve Kadife Kale'yi ele geçirip Türk bayrağını çekerler. 14. Süvari Tümeni daha doğudadır. Onlar Çeşme bölgesinden çekilmekte olan Yunan birliklerini takip etmektedirler. Onlar daha doğu ve güneyden işte Seferihisar, Urla, Çeşme tarafına devam ederler ve bu bölgeye de 14. Süvari Tümenimiz Seferihisar bölgesine gelirler. Ve İzmir bu şekilde ele geçirilir. Şimdi İzmir 9 Eylül günü ele geçirildiğinde aslında çok büyük sokak çatışmaları olmaz. Az önce anlattığım 3 yerel çatışma olur. Son 4 şehidimiz Tuzakoğlu fabrikasının olduğu yerde şehit olurlar. Orada tekrar hatırlatma yapalım. Büyükşehir Belediyesi o tarihi binayı, o kum fabrikasının olduğu yeri bir müze yapmıştır. Orası meslek fabrikası olarak geçer. Onun önünde o 4 şehidin anısına bir şehitlik abidesi vardır. Ve orada eski yazı ve yeni yazıyla vatan ve namus yazar. Böylece İzmir ele geçirilir. 9 Eylül akşamı, geçen hafta da kısmen ifade etmiştik. Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa ve Feyzi Paşalar 9 Eylül akşamı Belkahve'ye gelirler. Belkahve'de artık bilenler bilir. Belkahve'ye geldiğinizde bütün körfez ayaklarınızın altındadır. Kadife Kale'de artık Türk bayrağı dalgalanmaktadır. Ben o görüntüyü çok severim. Belkahve'ye geldiğinizde Kadife Kale'deki Türk bayrağını görürsünüz. Arada epey bir mesafe vardır ama Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'ya "Paşam, Kurtuluş Savaşı'ndan yüz akıyla çıktık" der. "Ama şimdi yeni bir safa başlıyor" der. O gece Nif'e dönerler. Yani Kemal Paşa'ya dönerler. O geceyi orada geçirirler. Ertesi gün, yani 10 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa ve komuta heyeti İzmir'e gelirler. İzmir'de genel durumu bir kontrol ederler.

0: hala büyük bir kargaşa vardır. İlk uğraşılır şehirde asayişi, güvenliği sağlamaktır. İlk 2-3 gün Mustafa Kemal Paşa Karşıyaka'ya gider. Karşıyaka'da İplikçizade Köşkü'nde karşılarlar Mustafa Kemal Paşa'yı. Bu köşkün bir önemi vardır. Çünkü Yunan kralı burada kalmıştır ve bu köşke girerken köşkün girişine bir Türk bayrağı serildi ve Yunan kralı Konstantin'in Türk bayrağının üstüne basarak İplikçizade Köşkü'ne girdiği aktarılır. İşte Mustafa Kemal Paşa buraya geldiğinde kez köşkün girişinde yerde bir Yunan bayrağı vardır. Mustafa Kemal kaşlarını çatar, bu nedir der. Anlatırlar olayı, kaşları hala çatılıdır. Yanlış yapmışlar Yunan kralı, hata etmiş, biz hata etmeyelim. Kaldırın Yunan bayrağını, o bir milletin sembolüdür, biz aynı hatayı yapmayalım der. Birkaç gün İplikçizade Köşkü'nde kalır. 13 Eylül'de İzmir'de büyük bir yangın başlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa tekrar konağa gelir. Oradan Göztepe'ye geçer. Göztepe'de Uşakzadelerin köşkünde kalacaktır. 13'ünden itibaren İzmir'deki yangını söndürebilmek için yoğun bir çaba vardır. Şehirde tekrar asayiş güvenliğin oluşturulması için yoğun gayret vardır. Ama artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Aynı zamanda yoğun diplomasi başlamaktadır. İzmir'de hala Körfez'de demirli İngiliz gemileri, İtilaf Devleti gemileri vardır. Onların gitmesi gerekmektedir. Bu arada Fransız General Pelle gelir, onunla bir görüşme yapılır. Ve Fransız General Boğazlar bölgesindeki Fransız ve İtalyan askerlerinin çekileceğini ve artık Türklerle yeniden savaşmak istemediklerini anlatır. Çanakkale Boğazı başta olmak üzere Fransız ve İtalyan birliklerinin çekilmeye başladıklarını görürüz. Aslında bu aşama çok da bilinmeyen yeni bir sürecin başlangıcıdır. 9-10 Eylül, 11 Eylül İzmir'de asayiş sağlandıktan sonra 13'ünden 15'ine kadar İzmir'deki büyük yangını söndürmeye çalışırlar. Ama bundan sonra yepyeni bir safa vardır. Türk orduları İzmir'de durmaz. Artık zafer sarhoşluğu yoktur. Evet, İzmir'i ele geçirdik. Her şey bitti değil. Aslında her şey yeni başlıyordur. Süvari birliklerimiz derhal kuzeye, Çanakkale Boğazı'na doğru yönlendirilirler. Diğer tarafta 2. Ordu, Yakup Şevki Paşa'nın başındaki olduğu ordu Bursa üzerinden o da İstanbul'a doğru yürümektedir. Ve şimdi yeni aşamada Çanakkale Boğazı'nın, İstanbul Boğazı'nın, İstanbul şehrinin ve Trakya'nın alınması safhası vardır. Bunun için hem alanda askeri hareketlilik vardır, hem de yoğun bir diplomasi trafiği vardır. Bunu belki Çanakkale'deki bu Boğazlar krizini haftaya bırakalım, ama ben biraz daha Yunan kuvvetlerinin çekilirken ne kadar büyük zarar verdiklerini anlatmak istiyorum. Burada ilave bir sorumuz var mı Emreciğim?
1: Yok yok, dinliyoruz hocam sizi.
0: Şimdi belki şunu burada söylemeliyim. Üç ayrı çatışmadan bahsettik. Yani Tuzakoğlu Un Fabrikası, ki orada bir şehitlik anıtı var. Kurtuluş Savaşı'nın son şehitleri. Bugünkü Alsancak Tren İstasyonu, ki o zamanki adı Punta İstasyonu. Oradaki çatışma, pasaportta yüzbaşı Şerafettin Bey'in el bombasıyla yaralanmasına rağmen hükümet konağına geçmesi, hükümet konağının ele geçirilmesini konuştuk. İşte Punta Tren İstasyonu ve Punta Semti'nin adı bu son çatışmalara ve oradaki son şehitlere ithafen Alsancak olarak değiştirilir. Ama belki son 3-4 dakikamızda Yunan kuvvetlerinin Uşak'ta bozulduktan sonra çekilirken verdikleri zarara belki biraz konuşmak gerekir. Boğazlar krizini sonraya bırakalım. Çünkü orada anlatmamız gereken çok önemli şeyler var. Çok da belki de konunun meraklıları hariç çok bilinen bir konu değildir. Bir Türk-İngiliz savaşının kıyısına kadar gelinmiştir. Türk süvarileri ve ardından 3 tümenimiz Çanakkale bölgesine gelirler. Çanakkale'de 6 İngiliz taburu vardır. İngiliz birlikleri ile Türk birlikleri arasında bir temas hattı oluşur. Yer yer Erenköy bölgesinde temas hattındaki mesafe 30 metreye kadar düşer. O dönemde muazzam bir diplomasi trafiği de vardır. İşte orada Mustafa Kemal Paşa'nın yine büyük hünerini göreceğiz. Tek kurşun atmadan Boğazlar bölgesinin kontrol altına alınması, ki bu biraz daha devam edecek bir süreçtir. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na giden süreç, Doğu Trakya'nın ve İstanbul'un tek kurşun atılmadan ele alınmasını önümüzdeki hafta anlatırız, ki bu Mudanya 3 Ekim'de başlayacak Mudanya Ateşkes Anlaşması'na gidecek süreçtir. Ama bugünkü sohbeti Yunan kuvvetlerin çekilirken verdiği zararı biraz rakamlarla anlatarak söyleyelim. Yunan kuvvetleri tüm çekildikleri bölgeleri, yani Uşak, Manisa, İzmir, köy köy yakmışlardır. Elimde ben daha ziyade bu anlatıları Atatürk Araştırma Merkezi'nin kayıtlarına dayandırırım ya da hakemli dergilerdeki yayınlara bakarak bunları anlatıyorum. Örneğin Uşak Eşme'de 18 köyü tamamen yakmışlar. 10 köy kısmen yakılmış. 996 evi tamamen yakmışlar. Genel rakamlara, tespit edilebilen rakamlara baktığımızda örneğin Turgutlu'da sadece 200 ev sağlam kalmış. Mevcut kayıtlara göre 6.328 evi tahrip etmişler. Manisa şehri büyük bir harabeye dönmüş. Uşak'a Türk ordusu girdiğinde yaklaşık 1.800 ev ve dükkanın ve 16 caminin yakılmış olduğunu görmüşler. Ve işte 13 Eylül'de İzmir'de de büyük bir İzmir yangını var. Basmane bölgesinde başlayan ve İzmir'in büyük bölümünün yanmasına neden olan büyük İzmir yangını, ki artık o tarihte Körfez'deki itilaf ettiği gemilerle Yunan askerlerinin büyük bölümü çekilmiş, ama geride kalan Rum çetelerin kundaklama yaptığı sabittir. Ki bu konuda Mustafa Kemal Paşa da İzmir'deki o büyük yangının söndürülmesi İzmir ele geçirildikten sonraki ilk uğraşıları olmuştur. Kundakçı çetelerinin ele geçirildiğini Mustafa Kemal Paşa söylemektedir. Yani Yunan kuvvetleri Küçük Asya Seferi'ni büyük bir felaketle tamamlarken büyük bir utançla da imza atmışlar. Batı Anadolu'yu yakarak, yıkarak, adeta tahrip ederek geri çekilmişlerdir. Ama son cümleyi şöyle bağlayalım. 20 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Uşaklızade Köşkü'nden kısa bir diplomatik mesaj hazırlar ve İtilaf Devletleri'nin donanmasına bu mesaj o gün gönderilir. Mahmut Bey'in anılarında bu vardır. Tarihi belgelerde bunu biraz daha araştırmamız gerekir, ama mesaj çok kısadır. 24 saat içinde İzmir limanını terk edin. Ve kısa süre sonra İtilaf Devletleri'ne ait 20 civarı gemi vardır. Savaş gemisi vardır İzmir limanında. Başta Fransız ve İtalyan gemileri olmak üzere peyderpey gemilerin buradan çekildiğini ve kısa süre sonra İzmir limanında hiçbir İtilaf Devleti donanmasının olmadığını gördük. Önümüzdeki haftalarda Boğazlarda bir savaşın eşiğine nasıl gelindiğini, Türk-İngiliz harbine ramak kaldığını, Mudanya Ateşkes Anlaşması öncesi diplomasi görüşmelerini ve buradaki o diplomasi şaheserlerini konuşmaya devam edeceğiz sevgili Emreciğim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Harikasınız.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar sunuyorum size ve değerli izleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ediyorum ve reklam diyorum.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim yayınımız devam ediyor. Bugün saat 11'e kadar sizlerle birlikteyiz biliyorsunuz. Ve saat 11'e kadar ayrıntıları konuşacağız. Gündemden yansıyanlara şöyle bir göz atacağız. Ve bu blokta çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Bahadır Çokişler Hocam, Tavır Gazetesi'nin saygıdeğer spor müdürü. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar hocam.
0: Şimdi dün İsmail Kartal istifa etti. Hatta ben yazımı yazıp sizinle paylaştıktan sonra gelen istifa enteresan bir durumu da beraberinde getirdi. Bu konudaki görüşünüz nedir?
1: Vallahi aslında İsmail Hoca cephesinden baktığınız zaman sonuna kadar haklı. Hafta içi herkes el birliğiyle...
0: Evet. Hocam, Bahadır hocamı zannediyorum hattan düştü. Bir kez daha arayacağım. Kıymetli hocam, Bahadır hocam hattan düştü. Ben de hemen arıyorum. Ve bakalım bize neler söyleyecek. Şöyle bir kez daha arayalım. Saygıdeğer hocama.
1: Kesildi.
0: Evet hocam, hattan düştünüz. Evet. En baştan alalım lütfen.
1: Şimdi tekrar bakacak olursak İsmail Hoca cephesinden. Adam sonuna kadar haklı. Gerekse sosyal medya, gerek yazılı medya, gerek görsel medya el birliğiyle adamı ilaç kullanacak hale getirdik. Dün başkanın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman orada bir satır arasında şöyle söylüyor: İlaç kullanıyormuş. Adamın da dengesini bozduk. Hep beraber el birliğiyle. Adam haklı. Ama diğer yandan yani profesyonel açıdan baktığımız zaman da evet, İsmail Hoca'nın hataları var mı? Var. Bazı oyuncular üzerinde çok ısrarcı mı? Evet, ısrarcı. Elindekilerini kullanmıyor mu? Evet, kullanmıyor. İşte yani Aziz Yıldırım'ın en son yaptığı açıklamaya bakacak olursak, yani bu dün değil, dün gece değil, daha önceki yaptığı açıklamaya bakacak olursak, elindeki oyunculardan faydalanmıyor şeklinde bir açıklaması olmuştu. Gelinen noktada Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı ve o bozulan psikolojisiyle fevri hareket edip İstifa kararı aldı. Şimdi ne yapacağız? Ne yapılacak? Spor kamuoyu İsmail Hoca'nın gönlünü nasıl alacak? Yöneticiler. Bir de şöyle bakmak lazım hocam. Yönetim kurulu dediğimiz şey geniş bir yelpaze aslında. Belki de hocanın kulağına şu da gitmiş olabilir. Başka bir hocayla hani...
2: Hocalar olur ya. Acaba o mu kulağına gitti diye de geldi dün akşam kulağıma, aklıma. Ama gelinen noktada bilmiyoruz. Şu anda Aziz Bey görevine devam edecek şeklinde bir açıklama yaptı. Tabir yerinde ise racon kesti. Muhtemelen İsmail Hoca da görevine devam edecektir. Ama tabii dikiş tutar mı onu bilmiyoruz. Fatih Tekke'de yaşanan olaylar yaşanır mı onu tam olarak bilemiyoruz. Bak, onu da bize zaman gösterecek.
0: Hocam, Bahadır Çokişler'le birlikteyiz. Bugün kritik bir gün Fenerbahçe için. Peki oyunu nasıl buldunuz Roma karşısında?
2: Ya açıkçası şimdi tabii ki karşınızda iyi bir takım var ve bu Devler Ligi arenası çok farklı, biliyorsunuz yani Süper Lig gibi değerlendirmemek lazım. Hani bazı yorumcular diyor ya, işte burası çok farklı bir seviye. İşte farklı seviyeye yaşadık dün gece. Ben Fenerbahçe'yi genel olarak iyi görmekle beraber Şampiyonlar Ligi'ne de iyi hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü o kalitede, o tecrübede futbolcular var. Muhtemelen İsmail Hoca onların bu tecrübelerinden de faydalanmıştır. Takıma destek olması açısından daha önce hafta içinde zaten konuştuğunu biliyorum. Mesela Greenwood Süper Lig'deki oynadığı şekilde oynamadı. Archie Brown farklı bir şeyle oynadı. Motivasyonla oynamış belli ki. Yani genel olarak Fenerbahçe aslında Şampiyonlar Ligi'ne hazırdı. Ta ki hocanın istifa kararına kadar. Düşünün yani, soyunma odasının bile bir haberi yok istifadan. Yöneticilerin haberi yok. Sadece yardımcıların haberi var. Ne yapacağız peki? Ne olacak şimdi? Herkes bekliyor. Şimdi İsmail Hoca devam edecek mi, etmeyecek mi? Nasıl edecekse nasıl edecek? Hangi motivasyonla, hangi moralle devam edecek? Şu olabilir. Belki güven tazelemiş olabilir diye kabul edebilir. Psikolojik olarak. Ya da kardeşim, eğer beğenmiyorsanız bulun hocayı, ben bulacağınız hocaya kadar devam edeyim, önünüzü açayım şeklinde bir yaklaşım olabilir. Çünkü Fenerbahçe her gün üstüne kata kata devam ediyor. Sen de dikkat ediyorsundur. Yani şimdi yeni bir takım, yeni katılanlar var, yıldız oyuncular var ve bu süreç iyi yönetiliyor. Yani oyundan çıkan oyuncu itiraz etmiyor, isyan etmiyor gibi birçok şey var. Yani İsmail Hoca'yı şimdi biz hangimiz burada karalayabiliriz şu ortamda? Hangimiz kötü hoca diyebiliriz? 18 yıl aradan sonra, 19 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsa bu takım İsmail Hoca kötü mü? Şimdi şey de diyebilirler. Ya kardeşim bu takım bana var, ben bile çıkarım. Hayır efendim, öyle değil. Kazın ayağı öyle değil. Yani biz de biraz kendimize çeki düzen vermek zorundayız.
0: Bu yıpratıcı futbol atmosferine baktığımızda hakikaten çok büyük kırılganlıklar yaşıyoruz. İşte Fatih Tekke örneğinde de olduğu gibi. Peki evet. Galatasaray'a buradan geçiş yapacak olursak, ya da şöyle İsmail Kartal'da son sorumu da şöyle sorayım, ondan sonra Galatasaray'a geçeyim. Burada İsmail Kartal görevine devam eder, atıyorum olası bir Gaziantep sıkıntısında aynı Fatih Tekke'nin filmini bir daha seyretmiş olur muyuz?
2: Ya tabii ki, yani şimdi futbol dünyası böyledir. Yani ben Lucescu takımı şampiyon yapmıştı, biliyorsunuz Galatasaray şampiyon yapmıştı. Fakat Özhan Can Aydın başkan olduktan sonra işte Fatih Terim'le anlaşmıştı ve adamcağız rahmetli ağlaya ağlaya gitmişti, hatırlarsın sen de. Galatasaray içinde bir sızı olarak kalmıştı Lucescu'nun. Ondan sonraki süreçte de Fatih Terim devam etmişti, işte gelmişti, göreve gelmişti ve devam etmişti. Şimdi ben burada ya sezon başına dönecek olursak aslında Fenerbahçe'de şöyle bir sıkıntı var. Aykut Kocaman gelecek diye düşünüyordu herkes. Çünkü Aziz Başkan hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. Doğum günlerinde, en zor günlerinde hep yanındaydı Aykut Hoca. Sonra kırgınlıklar oldu, bazı şeyler oldu. Hani ben demin demiştim ya, yönetim geniş bir yelpaze diye. Aykut Hoca'ya da karşı çıkanlar olmuştu muhtemelen. Ama İsmail Hoca gelince herkes şaşırdı. Çünkü Aziz Bey daha önce İsmail Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum ya, getirdiler İsmail'i falan gibi bir laf etmişti bir televizyon programında. Bilmiyorum yani, çok karışık ya Fenerbahçe. Bilmiyorum yani, Aziz Başkan da biraz hani daha düzgün, daha iyi kararlar alıyor diye düşünürken İsmail Hoca'yla çalışması bizi şaşırtmıştı. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama biraz sıkıntılı bir ortam ya.
0: Evet, bence de aynı
2: fikir. Yani şimdi o öbür taraftan şimdi eski teknik direktör Ersun Yalın'ın yine kendi programında söylediklerini bakıyorum. Daha önceki haftalarda
0: tabii canım, herkes kurtlar sofrası gibi yani. Herkes akbaba gibi gökyüzünde dönüyor şu
2: tabii,
0: anda.
2: Tabii.
0: Oo, aşağıda yemek var falan gibi.
2: Evet, Aykut Kocaman'a bakıyorum, sessiz her zamanki gibi. İşte ben demiştim'e getiriyordur muhtemelen. Fenerbahçe, yani büyük camialar, sadece Fenerbahçe değil, büyük camialarda ne yazık ki hep böyle şeyler oluyor. Olmaya da devam edecek yani. Ama tabii büyük camialar bu tür ortamlardan başını kaldırmasını da bilir. Yani o hiç kimseye bir isme bağlı değildir. Ama duygusallık açısından, maneviyat açısından tabii ki sıkıntılı bir durum.
0: Peki,
2: yani kimsenin kimseye güveninin olmadığı bir ortam oluşuyor yani. İşin açıkçası.
0: Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürüyle beraberiz. Hocam, nasıl bir Galatasaray oldu? Arka arkaya iki soru sormuş olayım. Galatasaray'da benzer durumu yaşar mısınız? Ve nasıl bir Galatasaray izledik? Roma mücadelesinde baskın bir Fenerbahçe vardı. Ama Galatasaray'da mesela Sporting maçında ilk 20 dakika, 25 dakika çok iyiydi. Hatta aralarda da iyiydi. BBC'de enteresan bir yorum seyrettim. Diyor ki Galatasaray diyor vites arttırıyor, müthiş gidiyor, sonra bir anda duruyor diyor ve hiçbir şey yapmıyor diyor.
2: Evet, şimdi Galatasaray'da şöyle bir şey var, psikolojik rahatlık var. Yönetim kurulu ve başkan her zaman şunu söylüyor: bizim için önemli olan lig şampiyonluğu. Şampiyonlar Ligi'ne kalalım, o arada maçlarımızı yapalım, kendimizi gösterelim, ama bizim için asıl olan lig diyor. Şimdi bu bir kere teknik ekipte bir rahatlık yaratıyor. Evet, Okan Buruk hataları var mıydı? Vardı. Benim için en önemli hatası yeni transferlerin neden oynamıyor olduğu. O da hazır değil. İşte eksikleri var. Ya kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı. Sen yani ne bileyim, elinde orijin stoper varken hazır ya da değil. Hazır değilse 45 dakika oynar, 50 dakika oynar. Ya da ne kadar oynarsa oynar, çıkar gider. Yani niye sen kalkıp da oraya devşirme oyuncu koyuyorsun? Hadi şansın yaver gitti, 1-0 yakaladın. Gol yene kadar niye oyuncu değişikliği yapmıyorsun? Belli ki yiyeceksin golü. Yani bilmiyorum, Okan Hoca'nın bazı hataları var. Ama tabii ki bu hatalar görecelidir. Çıkar adam öbür maçta, çıkar 2 tane 3 tane atar, yine aynı kadroyla ya da devşirme oyuncuyla oynar. Biliyorsunuz Türkiye'de bir sağ bek sıkıntısı vardı yıllarca. Sabri Sarıoğlu'nu yanlış hatırlamıyorsam Hacı sağ bek yapmıştı. Ya bunun gibi şeyler var. Ya bilmiyorum, Galatasaray bu kadar transfer yapıp devşirme oyuncuyla oynuyorsa o zaman şurada burada ya transferlerin geciktiği için yönetime bağlamak lazım ya da Okan Hoca'nın bu oyuncuları oynatmayacağı izlenimi yaratmaya başlar bende. Ugo Uç'u neden yok mesela? Yani neden yok? Ben merak ediyorum. Bichibao ne? Niye yok ya? Bichibao. Niye yok? Neymiş? Eksiği varmış. En kısa zamanda hazırlanacakmış. Hocam Şampiyonlar Ligi'nde belki de kazanabileceğin en rahat maça çıkıyorsun. Ama adamların hazır değil. Ya yönetime yazacak ya Okan Buruk'a. Sen hocam şimdi sen diyorsun ki Okan Buruk aynı akıbeti yaşar mı? Ya yaşamaması için bir sebep yok. Her şey olabilir bu spor camiasında. Ama Galatasaray'da şu anda bir sistem oturduğu için Okan Buruk'un ayrılma ihtimali zayıf görürüm ben. Böyle düşünüyorum yani.
0: Bahadır Çok İşler hocamla birlikteyiz. Sevgili hocam, Tavır Gazetesi'nin değerli spor müdürü, gazeteci.
2: Benim tabii, sağ olun.
0: Bir soru şöyle gelişiyor kafamda. Mesela Galatasaray'da geçtiğimiz hafta içerisinde Erden Timur, işte Turgay Bey ve birçok isim bir araya geldi. Sanki yönetimden de bir memnuniyetsizlik çizgisi var. Katılır mısınız buna da?
2: Şimdi orada Galatasaray'da işler biraz farklı yürüyor. Siz de bilirsiniz hocam. Niye böyle söylüyorum? Galatasaray'da başarısız olan başkan o koltukta oturamaz. Şimdi tabii ki kırgınlıklar yaşayan bir Erden Timur var. İşte hapse girdi çıktı, üstüne oynandı, o oldu. İşte Ali Koç'la kavga etti. Başarılı olan insanların üzerine bu tür oyunlar ya da kumpaslar kurulabilir ki ben Erden Timur'la birebir tanışıklığım yok. Herhangi bir şekilde tanımam. Ama orada şöyle bir şey var. Galatasaray'da her zaman camiada her zaman bir başka adayı çıkarır. Şimdi Dursun Özbek başarılı diye kimse çıkmıyor ama perde arkasında mutlaka ve mutlaka bu tür oluşumlar olur. Yıllardır Galatasaraylılar bekler Ali Dürüst başkan olsa diye. Ama onun babasına bir sözü vardır. Hayatta başkan adayı olmayacak, ben biliyorum. Dönüyoruz Turgay Kıran. Turgay Kıran hep başkan olmak hayali yanar tutuyor ama camia onu başkan olarak görmez. Sevdiği bir isim olarak görür. Ve belli bir oy alır, kenara çekilir. Şimdi Erden Timur meselesi. Erden Timur şu anda taraftar nezdinde, kamuoyunda kesinlikle ve kesinlikle bir yeri var. Başkan olabilir ama üye gözüyle böyle midir? Bundan emin değilim. Çünkü Galatasaray Kulübü şöyle bakıyor. Yönetim, yani camiayı temsil edebilecek nitelikte olmalı. Artı tabii biraz da parası olmalı. Çünkü parasız başkan Galatasaray'ı zor yönetir ya da yönetemez. Ya bu yanlış anlaşılmasın. Cebinden para koymakla alakası yok. Sadece kasa kolaylığı sağlamakla alakalı. Çünkü yeni kurallar gereği biliyorsunuz cepten para ödeme olayı yok. Yani mutlaka borçlandırıyor. İşte Abdurrahim Albayrak'ta zamanında vermişti, geri aldı. Özhan Canaydın işlerini batırdı. Allah rahmet eylesin. Biliyorsun iflas etti şirketleri. Ama sonuçta paralarını aldılar mı? Aldılar. Peki. Ama giden sağlıkları oldu ayrı.
0: Size şöyle bir soru gelmiş hocam. Diyorlar ki Emre buyurun, Bey yorumcunuz buyurun. Nereden biliyor önceliği lige verdiğini Okan Hoca'nın?
2: Okan Hoca değil. Tekrar söylüyorum. Dursun Özbek, Başkan Dursun Özbek
0: Bey. Biliyor demiş.
2: Tabii, daha önce yaptığı açıklamalara bakılırsa bu geçen sene direkt söylenen, başkanın ağzından direkt televizyon ekranlarında duyduğumuz açıklaması neydi? Bizim için öncelik lig, Süper Lig yani. Biz şampiyon olmaktan, önceliğimiz şampiyon olmak, ligimizde şampiyon olmak. Sonra Avrupa'da tabii gidebildiğiniz yere kadar gitmek diye açıklaması var. Yani şimdi tabii Galatasaray kulübüyle biliyorsun transfer yatırımı yapıyor. İşte Osimhen'i aldı bilmem ne. Tabii Osimhen sizle de konuşacağız değil mi? Onu da aklımıza gelmişken söyleyelim. Yatırım yapıyor. Başarılı olsun diyor ama o da biliyor Avrupa takımlarıyla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu. Bizim ligimizde Avrupa'nın başka bir seviyede olduğunu herkes görüyor ve biliyor. Yani bunu inkar etmenin ya da popülizm yapmanın bir anlamı yok. Doğru mu düşünüyorum?
0: Genel hatlarıyla baktığımızda prensipte doğru. Şöyle bir soru var. Okan
2: evet.
0: Hoca'nın Süper Lig ezberiyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya çalışması Galatasaray'a bedel ödetiyor. Kadroda orijinal bir pivot varken ya da stoper alınmışken bunları doğru kullanmamak ve formu düşen isimlerden diretmek sadece hocanın değil yönetimin de konfor alanını kaldığını gösteriyor. Başarı kredisini tüketiyor, vizyonun küçülüyor. Bu düzende acilen köklü bir taktiksel yenilenme şart demiş değerli dostumuz. Şimdi Osimhen'sizliği biraz böyle uzun uzun anlatmanı istiyorum. Osimhen'sizlik, Osimhen'sizliğin yansımaları ama daha da önemlisi bu Osimhen'sizlikle gidilen önümüzdeki maçlar beraberindeki 3 hafta olmayacak. Lemina'nın da yokluğu neleri tetikleyecek? Bahadır Çokişler Tavır Gazetesi'nin spor müdürü.
2: Şimdi Lemina dediniz en sonundan başlayalım. Başakşehir kulübü Lemina'yı bedelsiz üstelik maaşını da Galatasaray kulübünün ödemesi teklifinde bulunmuştu. Onu da antiparantezi belirtelim. Çünkü transferin son günüydü. Hani yönetimin üstün becerisi var ya işte ben transferi ucuz halledeceğim falan işte son güne kadar bırakma stratejisi. İstediği transferleri yapamadığı için Lemina da kaldı. Yabancı kontenjanın sebebiyle o değerli dinleyiciniz de bunu biliyordur muhtemelen. Osimhen sizlere dönecek olsak yani Osimhen farklı bir seviye zaten görüyorsunuz. Adam sadece yeteneği değil aynı zamanda da hırsıyla oynuyor. Ve takımda oynamayan ya da aksayan bir parça varsa, futbolcu varsa onunla soyunma olsa tartışabilecek kadar da cüretkar. Yani teknik ekibin tam da istediği, teknik ekibde uyumlu çalışabilen bir kaptan modeli düşünün. Yani artık kaptanlığı hak ettiğini de düşünüyorum. Yani müthiş bir şey var, enerjisi var. Genel noktada Okan Buruk'la olan diyaloğu da iyi. Ve takıma da katkısı zaten gördüğünüz gibi gol ve gole katkı o istatistiklere bakıldığında ortaya çıkıyor. Şimdi kendinden noktada neydi o sezon başındaki onun hırsı? Bana top gelmiyor kardeşim. Top gelmiyor. İşte ne yapıldı? Leao alındı. Onun tavsiyesiyle. İşte gerekli takviyeler yapıldı. Tabii ki birinci öncelikler mi yoksa ikinci öncelikler mi onu yönetim biliyor artık. Biz bilmiyoruz. Bize yansıyan tarafını anlatıyorum. Dolayısıyla Osimhen'in attığı goller belki şampiyonluk için yeterli olacaktı ama sakatlık hiç şeyde yoktu. Yani Osimhen'in sakatlanacağı kimsenin aklına gelmiyordu, doğru mu? Kaldım Barış Alper'e. Peki Barış Alper ne yaptı? Barış Alper Osimhen'in yokluğunu doldurmayı sahada bir şeyi bile olamadı. Yani gölgesi bile olamadı. Peki neydi? Devreye girmesi gereken diğer unsurlar ne? Yedek kulübe. Yedek kulübe bakıyorsun. Kim var? Sıfır. Yani şimdi ben hani demin kadro tercihlerinden bahsediyorduk ya. Ya bir sezon önce ilk ayı Manchester City gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinden izlerken hayranlıkla izlerken şimdi senin kulübene hapsetmen oluyor mu Okan Buruk diyesin de geliyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz hocam ama benim için asıl olan ilk aydan faydalanmaktır. Yani biz ilk ayı teknik ekibe almadık. Yani Galatasaray teknik ekibe almadık. Onu oynasın, oynatsın diye aldı. yanlış mı düşünüyorum? İşte Okan Buruk'un tercihleri işte burada şimdi
0: peki
2: tam
0: ama
2: antrenmanda
0: İlkay'da
2: kötü
0: işte
2: olabilir.
0: o verimliliği veriyor mu sorusu akla geliyor. Bu birinci sorum. İkinci sorum da
2: Şimdi Emre Hocam,
0: buyurun hocam.
2: Özür dilerim, ben de sözünüzü kesiyorum. Şimdi ben sizi ters motive etsem, demotive etsem, yazılarınızda heyecanla yazar mısınız?
0: Olmaz
2: Mesela
0: tabii.
2: diyelim ya da
0: Öyle bir
2: programı
0: izlenim
2: heyecanla
0: alıyoruz
2: yazar
0: hocam.
2: mısınız?
0: Öyle bir izlenim mi var
2: Hocam yani
0: Okan Buruk'ta?
2: eğer şimdi ben bir teknik direktör olsam ya da tabii teknik direktör olsam, başkan olsam, İlkay'ı izlemek istemez misiniz ya? Yani adam
0: Kesinlikle
2: dünya
0: ya.
2: yıldızıydı
0: Ya
2: yani.
0: ben Nelson'u da izlemek isterdim mesela. Nelson'a ne oldu? Neden böyle çalılıklar arasında kayboldu?
2: Nelson'un çok basit. Ben size hemen açıklayayım. Onun Okan Hoca ile problemleri vardı yani. Onun için zaten geçen sene kiralık falan gitti. Yani Okan Hoca ile tartıştılar soyunma odasında. Bir takım problemler yaşandı. Yani geçen seneden bahsediyorum. Bu sene de zaten biliyorsun Okan Hoca affetmiyor o konuda. Her iki tarafta geri adım atmadı. Muhtemelen ondan gitti yani. İstemiyorum dedi yani. Birçok şey var. Yani bu işlerde de sonuçta insan faktörü devreye giriyor. İnsan faktörü de bu tür kibir ve kibirli davranışları da biliyorsun yani. Olur. Olmaz diye bir şey demiyorum. Yani dün akşam yaşadığımız neydi yani? İsmail Kartal istifa ediyor. Ondan sonra başkan geliyor, hop diyor, sen benim olduğum yerde benden habersiz nasıl istifa edersine getiriyor iş yani.
0: Peki buraya bir de Vlahovic cezası ve Beşiktaş'ı da anlatmayı ekleyebilir misin?
2: Ah ya Lahoviç ya, müthiş oyuncu değil mi? Evet müthiş oyuncu ama bu hırsı, bu siniri takımın başını hiç açmadı mı? Yani bir maçta horoz gibi sürekli sen rakip defans oyuncusuyla horoz gibi tahriklere kapılıp kavga edilir mi? Yani kavga ettin yani o tür hareketi niye yapıyorsun? Sen Avrupalı, demek ki sadece Türk oyuncuları biz şey yapmayalım yani, Avrupalı oyuncular da böyle. Bu el hareketi yani olmadı yani. Daha o şey yakışmadı. Hadi bakın yani tartışmaları falan filan. Ama orada şurada bir şey de var yani, hakem faktörü de var orada. Yani çok tahrik edildi. Onu da söyleyelim yani. Yani Skriniar olaya çok iyi motive olmuştu. Onu da antiparantez belirtelim hocam. Belirtelim yani.
0: Kıymetli hocam,
2: alo.
0: Bahadır Çokkişiler'le birlikteyiz. Hocam peki
2: evet.
0: Şimdi önümüzde lig var, lig maçı var, lig heyecanı var, Vlahovic'li Beşiktaş var. Sizin de söylediğiniz gibi hırsına da yenik düşmemesi gereken bir Vlahovic vardı. Ceza
2: evet.
0: aldı. Bu ceza döner mi? İtiraz olacaktır bugün. Ve bu haftaki lig maçlarını yorumlamanızı isterim. Erzurum maçı nasıl olur Beşiktaş'ın? Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı lig mücadelesinde nasıl bir performans ve Fenerbahçe Gaziantep'te. Bir de tabii Konya'da da bir değişim olur mu? Konyaspor Trabzonspor maçı var.
2: Şimdi Lahoviç olayına geri dönecek olursak, şimdi bakın Aziz Yıldırım'ı sevk ediyorsunuz. Mahmut Uslu'yu sevk ediyorsunuz. Tedbirsiz olarak işte birkaç örnek daha var. İşte bunları sevk ediyorsunuz ve cezaya gerek görülmediği şeklinde bir yanıt alıyorsunuz. Değil mi? Yani Fenerbahçe'nin artık bu çifte standart tam vazgeçmesi gerekiyor. Yani kurullar arasında da bir şey kalmadı artık. Yani kurullar arasında da bir koordinasyon ve kuralsızlık ön plana çıktı. Ya şimdi daha önce ne diyordu Hacı Osmanoğlu, federasyon başkanımız? Başkanlara niye ceza veriyoruz kardeşim? Konuşacaklar tabii. Şöyle olacak, böyle olacak. Yani iş saygısızlık boyutuna kızamasın diye. Ama sonra gelinen nokta ne oldu? Başkanlara da ceza çıkmaya başladı. Onu da geçiyorsun. Yani oyunculara verdiğin cezayı kaldırıyorsun. Yani şimdi Beşiktaş da haklı olarak diyor ki bu maçı itiraz ediyor. Bu ceza kalkacak kardeşim diyor. Bence de kalkacak. Bak görürsün Erzurum maçında Beşiktaş Lahoviç'le oynar diye düşünüyorum. Yani bugün herhalde açıklanır. Yani onun cezasını kaldırırlar diye bekliyorum açıkçası. Ama şimdi gidelim Galatasaray'a. Bu arada senin sesin kesiliyor hocam ama bilmiyorum sesimi alıyor musunuz?
0: Alıyorum alıyorum hocam. Gayet güzel alıyorum. Tamam. Ben özellikle size yuvarladım ki pası hani iç kesintiye araya sık sık girmeden. Şimdi, çünkü karşılıklı konuşurken kopukluklar oluyor.
2: Evet, bizim Türk takımlarında şöyle bir sıkıntı oluyor. Şampiyonlar Ligi maçları dönüşü. Lig maçlarında biraz sıkıntı yaşıyor ama çok çok böyle üst düzey maçlara çıkmayacakları için temsilcilerimiz açıkçası bir problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Galatasaray'da Osimhen'in yokluğunda işte ne yapacak? Daha teknik olan İlkay'ı mı oynatacak Okan Buruk? İşte en azından gol attırabilir mi diye, oyun kurabilir mi diye. Çünkü bu adamdan faydalanmazsan bu adam Amerika'ya da gider. Yarın öbür gün senin kötü gidiş olduğu zaman bir anda sahneye çıkarıverir spor kamuoyu. Der ki bak İlkay vardı, sen İlkay'ı oynatmadın kardeşim der. Galatasaray'ın zorlanacağını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın da zaten zorlanacağını düşünmüş. Çünkü Beşiktaş İtalyan'ın yönetiminde müthiş bir takım oldu. Hani yaş ortalamasına bakmadan söylüyorum. Kolej takımı gibi oldu. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın düştüğü bu durumdan sonra bir yeniden bir diriliş olacaktır. Açıkçası çok farklı bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. İlk golü atan yedek kulübesine koşup İsmail Kartal'a sarılır. Biz bu filmi daha önce görmüştük Sayın Hocam.
3: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Evet, reklamları yedik ve reklamların ardından birlikteyiz. Hocamla da kopukluklar yaşadık çünkü dediğim gibi WhatsApp hattından arıyoruz. Türkiye'de internet sisteminin mükemmelliğinden herkes dem vurur. Ama maalesef o internet sitelerinin, daha doğrusu internet sisteminin mükemmelliğinin ne yazık ki eksik olduğunu burada fazlasıyla tanıklık etmiş durumdayım. Bol bol mesajlar gelmiş hocamın açıklamalarına, hızlı hızlı onları okuyacağım. İzmir'den günaydın. Kaçınılmaz sonu ötelemek sorunları sizi ötelemesini sağlar. Az Yıldırım İsmail Kartal'ın istifasına engel olarak kaçınılmaz sonu ötelemiştir diyor bir değerli dinleyenimiz ve bu öteleme baskıyı iki katına çıkarır, hem Az Yıldırım'ı hem de İsmail Kartal'ı götürür demiş değerli dinleyenimiz. Devam edelim. Mutluluğun şehri Başakşehir'den günaydın.

Aydınlar, iyi yayınlar diliyorum abi. Bu hafta temsilcilerimiz güzel destekledikleri için tebrik ediyorum. Artık biz güzel futbol bekliyoruz. Hakem konuşmak istemiyoruz. Eğer büyük takımsan takımı da yeneceksin, hakemi de yeneceksin. Best de atacaksın, yoluna da bakacaksın. Milyon euroluk takımlar bunlar demiş ama işte keşke öyle olsa, hayat öyle değil kıymetli dostum. Abi günaydın, geçmiş olsun. Aziz Başkan değerli medya mensuplarına sarıyor. Sebep Fenerbahçe ligde güzel futbol mu oynadı? Hayır, o yüzden eleştiri gelir. Bak Roma maçına aslanlar gibi çıktın oynadın. Kim ne dedi demiş. Ben affedersiniz Hüseyin Mecit, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Deniz Ateş Bitnel'e ve tüm katılan konuklara başarılar dilemiş. Hayırlı cumalar Emre Bey demiş. İltu Güler'den gelmiş, çok teşekkür ediyoruz. Şerif Karaman'dan gelmiş, çok çok teşekkür ediyoruz. Emre abi merhabalar. Komutanımıza şunu sormak isterim. Allah korusun hocam, bunu komutan nereden bilsin Atakan'cığım? Senin burada görev emirleri var bizim, biliyorsunuz. Yani askerliğimizi tamamladıktan sonra sefer görev emirleri gelir. O sefer görev emirlerinde yazar zaten. Sen nerede görev yapacaksın, neler olacak. O sefer görev emirleri de 45 yaşına kadar mı, 40 yaşına kadar mı ne geliyor. Ondan sonra zaten artık sen ordu arkasına ayrılıyorsun. Ama sefer görev emirlerinde de seni zaten yönlendiriyorlar yarın olası bir seferberlik ilan edildiğinde. Ama Türk ordusu şu an itibariyle 800-900 bin askerin, hatta belki 600-700 bin askerin olduğu bir ordu. O yüzden de sefer görev emirleri ancak çok büyük bir savaş söz konusu olduğunda hareketleniyor. Emre Bey iyi yayınlar. Deniz hocama katılmıyorum. Ağır çekim her zaman yanıltır demiş. Hocam zaten detayları anlatırken oradan kerteriz aldığının vurgusunu yapmadı. Sadece oradan da iyi bakılması gerektiğini söyledi. Selamünaleyküm Emre abi, günaydın. Abi sana Ulu Önder Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim. Belki daha önce duymuşsundur ama benim için etkilendiğim bir olaydır. Bir gün Atatürk ve dış ülkeden gelen yabancı bir generalle otururken bir asker kendilerine kahve getiriyor. Kahveyi getiren asker kahveyi döküyor ve o yabancı general dönüyor. Atatürk'e sen bu ülkeyi bu askerlerle mi kurdun, savaşı bununla mı kazandın diyor. Atatürk dönüyor ve şu müthiş cümleyi kuruyor, diyor ki ben bu millete savaşmayı öğrettim ama uşak olmayı öğretemedim diyor. Gerçekten de enteresan bir ifade, bunu daha önce duymuştum ama doğruluğu konusunda teyit alamamıştım. Bugün sorarım hocama da, yani Fikret hocama. Takımların çoğunu hep yabancı ile oynuyor. Bunlar Avrupa'da veya diğer ülkelerden geliyor. Neden buraya gelince değişiyorlar? Yerli oyuncular için tamam yabancılar neden böyle sorar mısınız demiş. Yani çok basit, çok net. Yani özellikle yabancı oyuncular bu ülkede para kazanmak için geliyorlar. Ciddi rakamlar kazanıyorlar. Bu paraları ancak Suudi Arabistan'da, geçmişte Çin'de kazanıyorlardı. Çin bu konuda akıllandı. Dedi ki ben böyle enayilikler yapmam kardeşim dedi. Şimdi bu iş tamamıyla artık Türkiye'ye yöneldi. Suudi Arabistan köprüden önce son çıkış gibi görüyorlar bizi. Ve gelip burada işte kendi hünerlerini ortaya koymaya çalışıyorlar ama ceplerini de doldurarak bunu yapmaya çalışıyorlar. Devam edelim. Ses çok az geliyormuş. Hala mı öyle az geliyor? Yok ya, o kadar az gelmez. Hocam az önce Osimhen istedi diye Rafael Leão'nun alındığını söyledi. Ben de sormak istiyorum. Batrokov transferinde de biri başkan beğendi, diğeri hoca izledi diyor. Ya spekülasyonlar çok fazla olur. Ben bunların hiçbirine dikkate almıyorum. Ama benim için önemli olan iki tane temel öge var. Bunlardan bir tanesi, sen Leão'yu da, Batrokov'u da, Ugaçukwu'yu da, keza yine farklı isimleri de sezonun başında alabilirdin. Ama sen ne yaptın? Sen kurnaz tilki oldun başkan olarak. Ve kurnazlık yapmaya çalıştın. Yani işte hani kurnaz esnaf vardır ya, sona kaldın sen. Sona kalınca bugüne kadar hep başarılı adamlar almıştın. Icardi'yi, Zaniola'yı, Osimhen'i. Ama bu kez öyle olmadı. Her seferinde de öyle olamaz zaten. O yüzden de madem bunları alacaktın, 80 milyon euroyu buraya bayılacaktın. Hocam bunları sen Temmuz'da alsaydın, bu takımla birlikte oynasaydı, bu takımla birlikte oyunun içerisine dahil olsaydı, sen de bu oyunun
tam orta noktasında bu adamlardan hizmet alsaydın. Sen ne yaptın? Sen Eylül ayında aldın bu adamları. Ve 2 haftada bu takıma adapte olmalarını bekliyorsun. Bu zor. Bu birazcık zamana ihtiyaç olan bir anlayış ve felsefe. O yüzden de böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorsun. Yoksa genel hatlarına baktığımızda, genel çizgiye baktığımızda ciddi bir transfer yanlışı var. Şimdi dün bana bir değerli dostum atmış. Galatasaray'ın 6, 8, 10 numaraya ve forvete ihtiyacı var demiş. Ben de onun attıklarından sonra onun da attığı resme baktım. Galatasaray'ın en kötü puan almış oyuncuları 6, 8, 10 ve hatta 6 demeyeyim de sol bek, 8, 10 ve forvet. Yani Barış rezildi Sporting maçında. Batrakov evlere şenlikti. Arkasında iyi bir 8 var mıydı? Yoktu. Sol bekin iyi miydi? Yoktu. Yani bunlar yok oğlu yoktu. Öyle olunca da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınıyor. Selamlar. Bu hafta oynanan 18 Şampiyonlar Ligi maçında sadece 4 takım deplasmanda galip gelmiş. Bunlardan ikisinin rakipleri kırmızı kart görmüş. Diğer 2 takım da City ile Arsenal. Galatasaray herkes yükleniyor da son şampiyon Paris Saint Germain bile Lisbon'dan çıkamadı. Ben Galatasaray oyununu beğendim. Hocam Galatasaray'ın oyununu mesele beğenmek değil. Galatasaray'ın bunu koruyamaması. Galatasaray'ın Osimhen'e bağlı kalması. Galatasaray'ın oyun içerisinde yer değişimlere, tempoya, Sporting Lisbon. Yani şimdi mesela bir değerli dostum kızmış Bahadır Hoca'ya. Sporting Lisbon en zayıf halka demiş. Evet, en zayıf halka çekilen kurallar dikkate alındığında Sporting Lisbon takımı o grup içerisindeki en kötü 4 takımdan biri. Yani sen eğer bu gruptan çıkmak istiyorsan ve 12 puan toplamak istiyorsan ne yapacaksın? Paris Saint Germain'den 3 alabilir misin? Barcelona'dan 3 alabilir misin? Zor. 6'yı eksi yazıyorsun. O zaman senin 6 maçın kalıyor zaten. 18 puan. Bu 18 puanda deplasmandan en azından bir tanesinden bir puanla dönmen lazım. Bir puanı almalısın ki geçen yıl o bir puanın ne kadar önemli olduğunu görmedik mi? Ezbere konuşuyoruz bazen. Yani karşımızda Sporting Lisbon vardı arkadaşlar. Sporting Lisbon Porto ve Benfica'nın şampiyon olmadığı dönemlerde arada sırada şampiyon olan Kakkırıguk'tan Tırıştan Fırışka bir takım. Yani böyle bir takıma karşı sen 3-1 yeniliyorsun. Yani karşında Barcelona'ya mı yeniliyorsun ya, pardon ya. İyi futbol oynadık. Ben iyi futbol oynamadık ya da kötü şunu onu bunu söylemiyorum ki. İyi futbol oynadığında bu işe yaradı mı? Senin bir stoper sorunun var. Sen Nelson'la niye kavga ediyorsun kardeşim? Sen niye hala oradaki stoper sorununu çözemiyorsun? Senin bir golcüye ihtiyacın var. Sen Barış'tan olmaz diye bas bas bağırıyoruz. Barış'tan golcü olmaz, olmaz, olmaz. Barış totosunu yaslıyor rakibe. Kalça rakip de almaya çalışıyor. Her topumu kaybedersin ya. Ya bak adam dün golü yedi. Gasperini 50. dakikada oyuncu değişikliklerine gitti. Sen Allah'ın emriymiş gibi bekliyorsun abi. Larey sana orada sürünüyor. Batrakov orada sürünüyor. Öteki tarafta abuk subuk işler yapıyor Barış Alper. Ve sen 70'e kadar 60'a kadar bekliyorsun değişikliği için. Yapma hocam, yapma, oyunu oku biraz. Sonra Galatasaray futbolcusunu yakışmayan hareketleri söylüyoruz. Ya da başka takımın futbolcusuna işte Volaoviç'i eleştiriyoruz, onu bunu yapıyoruz. Sana yakışıyor mu? Yok, oraları yumrukluyorsun, tepiniyorsun, zıplıyorsun, küfürler ediyorsun. Bunların hepsi ağız hareketleriyle okunuyor. Ya yapma hocam. İtidalli olsan koskoca Galatasaray'ın teknik direktörüsün. Yakışıyor mu bunlar? Hiçbiri yakışmıyor. Biz diyoruz ki hocam 4 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde ve mutlaka dersler çıkartmıştır. Yok, çıkartmamış. İşte Eintracht Frankfurt mücadelesinin bir benzerini gördük. Aynısını gördük, aynısını. O zaman ya bir üst akıla ihtiyaç var diyoruz, yok diyorsunuz. Olmaz diyorsunuz. Yazıyorum buraya, bu mantıkla oynasın. Barcelona Galatasaray'ı kevgire çevirir, kevgire. Bak ne Okan Buruk kalır, ne Dursun Özbek kalır, Kasım ayında seçim kararı alınır. Yani siz çocuk oyuncağı falan mı zannediyorsunuz bu işleri kıymetli arkadaşlar? Galatasaray iyi oynadı Sporting'de. 3-1 yenildi. İyi oynadı da niye 3-1 yenildi? Hakem yüzünden yenildi.
Yapma ya. Bir hafta önce biz hakemi de yendik dedim. Yani değil mi? O ifadeyi de kullandık. Galatasaray hakemi de yendi dedim. O zaman hocam ezbere konuşmadan akılcı mantıklı ifadeler üzerinden yürüyüş gerçekleştirmeliyiz. Galatasaray'ın Osimhen'siz olduğu dönemde ne kanadı var ne hiçbir şeyi yok. Darmadağın bir takım görüntüsü içerisinde. Tamam ayağı top yapıyor. 3000 tane pas yap. Ne işe yarıyor? Pozisyon üretemiyorsun ya. Pozisyon zenginliğin var mı senin? Pozisyon üretemiyorsun. Leroy sana o golü atsaydı diyorsun. Tamam. Hadi onu kaçırdın. Ama sen oyuna hamleler bütünlüğünde de eksiksin. Kenardan oyuna müdahalelerde de eksiksin. Ve sen 4 yıldır bu filmi bize hep izlettiriyorsun. Sen izlemek istiyorsan devam. Ben izlemek istemiyorum abi. Sıkıldım artık. Devam edelim kıymetli arkadaşlar. Emre Bey, Sporting Lisbon maçında kırmızı kart vermiş olsaydı hocam Muratçım, Murat Tozcancım onu verseydi o öyle olurdu. Vermedi hocam, vermedi. Vermedi, binlerce hata oluyor. Vermedi. Yok kırmızıyı verseydi o öyle olurdu. Oradan da ona gelirdi. İyi tamam. Yani ben de işte 5 yıl önce bir kanalda şunu yapmasaydım oradan onu olurdum. Oradan da buraya gelirdim. Şurada da şu anda burada değil, öyle değil ki hayat. Hayat öyle bir çizgi değil. Hayat yaşanmışlıklarla hareket ediliyor. Yaşanmamışlıklarla değil. Vermedi adam. Vermediği bir şeyi de sen yeniden onun üstüne kurgulaman lazım. Vermedi abi. Yok onu kırmızıyı vermeseydi, penaltıyı öyle yapsaydı o da böyle olurdu. Sen 3-1 yenildin. Yani sen git derdini Marco Paşa'ya anlat hocam. Böyle diyor adam sana UEFA. Git anlat derdini diyor. Bana ne kardeşim diyor. Sen 3-1 yenildin diyor. Şimdi sen bunları penaltıyı vermedi, işte verdi palavradan kırmızı. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Ama şunda da hemfikiriz. Sen yarın 9 puanda kalıp gruplardan çıkamadığında bunların hiçbir mazeret olamayacak. Ya biz artık şu kafadan bir çıkmalıyız. Yani Türkiye'deki en temel problem bu. Biz bunu ilkokuldan itibaren yaşıyoruz. Hocam elektrikler kesikti o yüzden dersimi yapamadım. Öteki tarafta adam mum ışığında yapıyor. Hocam işte benim anne babam şöyle bir sorun yaşadı da onun için bunu yapamadım. Ama onu yaşayan çocuk yapıyor işte o tıp fakültesine gidiyor. Makine mühendisliğine ona buna kaliteli bir üniversiteye gidiyor. Bunları başarıyor. Devlet kademelerinde ya da işte özel sektörde iyi bir yere geliyor. Sen de onun altında çalışan adam oluyorsun. Bak hikayelerin tamamı bu şekilde. Mazerete sığınan çocukların, mazeretin içerisinde devinenlerin bu hayatta başarılı olma şanslarını çok az görüyorum. Ben akademisyen olarak hasbelkader 2007'den beri hocalık yapıyorum. Ve bir sürü mazeret üretebiliriz. Hayatın içerisinde kendim için de üretebilirim. Başkaları için de üretebilirim. Ama mazerete sığınmak bizi bir arpa boyu yol götürecek mi? Götürecek mi mesela? Yazıyorsunuz hala. Uydurma penaltı, pozisyon değil. Ya bunların hepsine evet. Ama bu bizi bir yere götürecek mi Murat Beyciğim? Götürmeyecek. O zaman. Yani sen UEFA'da eğer Barcelona'yı yenersen gel alnından öpeceğim zaten. Paris Saint-Germain'den puan alırsan takdire şayansın. Şampiyonlar Ligi böyle bir arena. Sen şimdi gidip hakemi şikayet ediyorsun. Ne olacak? Ne yapacak UEFA? Vav vav gel lan buraya. Gel diyecek Cefer. Sen niye böyle yaptın? Çekiyorum senin kulağını. Bak bir daha böyle yaparsa kafanı kırarım senin mi diyecek. Siz Türkiye'yi mi zannettiniz orayı? Neresi zannettiniz? Ne diyecek hakeme? Bir daha dikkatli olalım abi. Bak herifler burada bağırıp duruyorlar. Daha dikkatli yönet diyecek. Bunu diyecek. Görürsün ben de buradayım, sen de buradasın. Hepimiz buradayız. Yine maç yönetecek bu sene Şampiyonlar Ligi'nde orada burada. Sorun. Bizim artık bahanelere sığınmak gibi bir durumdan uzaklaşmamış olmamız. Bu mantıklı hareket ediyor olmamız. Bu da bizde kaotik ortamları besliyor. Seviyoruz ama. Seviyoruz. Seviyoruz. Ya Okan Buruk'un hamlelerindeki eksiklikleri görememek
Akıl alır gibi değil. Oyuna başlangıç serüveni. Ya Denizgül'ü niye aldın? Bir dene bakalım, Denizgül'le başla. Bir dene, o çocuk orada oynamış zaten. Portekiz liginden aldın sen onu. Leao eski bir Portekizli. Şey, Sporting Lisbon'du. Onunla başla. Yok. Hocam hep korkunun

Eyvallah hocam. Değerli hocam, geçen sene grupta 7. bitirmiş bir takım. İkincisi Okan Hoca ilk kez adamına göre değil performansa göre bu kadroyla maça çıktı. Jakobs bence mükemmel oynadı. Özellikle penaltı pozisyonunda arkadan gelip hatası kusursuz bir şekilde top nasıl alınır ders niteliğinde bir top alma örneği gösterdi. Ama maalesef hakem yanlış bir karar verdi. Peki daha önemlisini söyleyeyim. Jakobs onu oraya nasıl kaçırdı? Niye kaçırdı? Niye o ilk hamleyi yapamadı? Ya hepimiz bu tip değerlendirmeleri yapıyoruz ama bu ilk hamlelerin hep gerisinde kalıyoruz. Hocam yayına kimseyi almıyorum. Beni arıyorsunuz ama maalesef almayacağım. O yüzden de bu hadisenin içerisinde yürüyemiyoruz. Ya oraya nasıl kaçırdı? İki tane top kaçtı savunmanın arkasına. Adamlar çok kritik pozisyonlar buldu. Uğurcan'ın o vurdum duymazlığı topu alıyor bakıyor. Ben efsane kaleciyim modunda işte o oraya vuruyor, çalım mı atsam acaba, ben Neuer mi oldum falan, bu tavırlar ya nedir hocam? Uzaydan gol yedin ya, uzaydan gol yedin Uğurcan, uzaydan gol yedi, akıl alır gibi değil hocam. Konuk almıyorum, beni arıyorsunuz sürekli olarak, sonu 67 ile biten, ama konuk almıyorum kıymetli dostlar. Çünkü zaten son 10 dakikanın içerisindeyim. Hakem yanlış bir kararla penaltı verdi. Bu konuda da %100 katılıyorum. Bu kadar başarıdan sonra kendi marka değerini bu kadar zarar veren bir teknik direktör olamaz demiş. Yok hocam, gerek yok ya. Yani seni bütün dünya seyrediyor ya. Orası Şampiyonlar Ligi, senin evindeki maçları 3-5 kişi seyredebilir. Ama ayaklarını havaya kaldırıp duvarları tekmelemek, küfürler etmek. Bilmiyorum hocam. Psikolojik desteğe ihtiyacı var Okan hocam. Emre hocam iyi günler. Dün dedim Galatasaray'ın maçlarına, hocam gerek yok. Bu da spekülatif yaklaşım yani. Hiç gerek yok. Yani bu mazeret değil Emre Bey. Gerçeklik, kim atmış Sporting Lizbon'a deplasmanda 5 gol? 5 gol mü attı Muratçım Sporting Lizbon'a Galatasaray? Hocam neyse. Bizim en büyük problemimiz kırılgan bir gol yedikten sonra 2-3'ü 4'ü atmak için hücum ediyoruz. Ama futbol her zaman gol atmak değildir. Bazen de elindeki bir puanı tutmaktır. Evet. Evet. Yani sen 1-0 öndesin. Bir kontrollü futbol oynasana abi. Bir topla. Ne bileyim hocam ya. Deniz Gül oyuna girdi. Yani bu tamamen mantıksız. Bence bunu X bir kişi de düşünebilirdi. Okan Hoca, hoca olarak farklı bir görüş açısıyla maçı değerlendirmesi gerektiği düşüncesindeyim demiş. Aynı fikirdeyim. Farklı bir açıyla bakmak lazım. Emre Bey, Okan Hoca'nın başına yabancı teknik direktör demiyorum. Sportif direktör diyorum. Yani bunu yapan başarılı olmuş kaç kişi var diyor. Ben bir üst akıldan bahsediyorum. Yani ben orada kurt gibi bekleyen mesela Samet Aybaba geldi, üst akıl değildi. Tüh, bu takımı ben niye yönetemiyorum aklıydı o. Çok net söylüyorum. Samet Hoca gelsin yüzüne de söylerim. Ben bu takımı yönetmeliyim. Ne o kimya mantığıydı. Zaten yediler. Aynısı İsmail Hoca ile Oğuz Hoca arasında var. Oğuz Hoca bu takımı ben yönetmeliyim. Neden ben yönetmiyorum mantığı sportif direktörlüğü bu noktaya taşıdı. Anlatabildim mi? Ama asıl nokta şu. Yarın ben Arsene Wenger gibi, ben çok daha üst seviyede sportif akıldan bahsediyorum. Komollilerden falan da bahsetmiyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde bir yol göstericiden bahsediyorum. Ona yardımcı olacak bir üst akıldan bahsediyorum. Ya biz aynı filmi hep seyretmiyor muyuz saygıdeğer dostlar? Yani hep de seyrediyoruz. Emre abi yayınlar. Ben Okan Buruk'un şu şekilde değerlendiriyorum. O adam 2 sene Icardi'yi taşıdı kurtardı. Şimdi de Osimhen'i kurtarıyor. Bir tane dokunuş yaptığı genç yok. Sürekli evlatçılık yapan bir adam. Aynı fikirdeyim. Mesela Nelson'a niye göstermedi Osimhen'e gösterdiği tevazuyu ya da yaklaşımı? Değil mi? Gösterdi, göstermedi. O zaman. Emre kardeşim, Ankara'dan Beytullah. Saygılarımı sunuyorum. Belki konuyla ilgili yok ama Pasolik uygulamasında kalkma ihtimali var mı? Yok hocam. Yok, bunu seviyorlar. Bankalar bu işten para kazanıyorlar.
O yüzden de Paso Lig'in maalesef

0: kalkma ihtimali yok. Öyle bir ihtimal hayal. En büyük korkum Okan Hoca Barcelona'ya karşı bir galibiyet ve oyunun %70, %80'lik bölümünde harika bir top oynayıp puan kaybederse önümüzdeki 5 sene boyunca inşallah Barcelona'yı yener. İnşallah Paris Saint-Germain'i yener. Benim öyle bir korkum yok. Ben yenmesinden yanayım. İnşallah yener ve gruptan çıkar. Ama benim endişem başka bir noktada. Benim endişem şurada. Ben diyorum ki bu takımlar, yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor teknik adam noktasında kırılgan bir bütünlüğü yaşıyorlar. Ve çok çabuk demoralize oluyorlar. Biz kontrol mekanizmasını sağlıklı bir şekilde kurgulayamıyoruz. İşte kontrolsüz güç, güç değildir diye reklamımız var ya. O anlamda ki hadisenin de temelini bence bu oluşturuyor. Yani kontrolsüz gücün içinde yok olup gidiyoruz. Bu da sıkıntılı bir süreç. Evet, bolca mesajlar geldi. Ben de artık çok yoruldum. Saatler 10:54'ü gösteriyor. Ve yaklaşık 4 saattir yayındayım. Benden sonra sevgili Cihan gelecek. Cihan sizlerle birlikte olacak. Bu 4 saatlik yayınlar bu hafta beni biraz yordu. Çok konuşuyorsunuz. Ve çok konuşunca da yoruluyorsunuz maalesef. Bir de tabii radyoda şöyle bir şey oluyor. Araya bir şey atamıyoruz. Yani hani ben bazen dinliyorum genç arkadaşlarımı ya da farklı isimleri farklı radyolarda. Araya bir şey atıp kaçabiliyorlar. Bizde öyle bir şey olmuyor. Sabah yayın olduğu için ben kesintisiz 4 saat. Yani şuradan kalkıp ya bir yüzümü yıkayayım. İşte ne bileyim bir ihtiyaç gidermeye gideyim falan. Öyle bir şansım da olmuyor. Son yazmış. Kim yazmış bunu? Sevgili Ali Cemal'den gelmiş. Evet, aynı filmi seyrediyoruz. Geçen sene Frankfurt maçından sonra da hoca değil tweet atıp Liverpool paramparça eder demiştiniz. Sonuç Liverpool'u 2 ayda üst üste 2 kere yendi ve gruptan çıktı demiş. İnşallah aynısı olur. Yani inşallah ben yine yanılırım. Bu arada ben Liverpool paramparça eder demedim. Çok zor bir maç dedim. Yani benim söylemediğim şeyleri bana mal etmeyiniz lütfen. Ben Barcelona maçının da çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Paris Saint-Germain maçının da çok zor bir maç olduğunu düşünüyorum. Ve en önemli sıkıntılarında bu sene Şampiyonlar Ligi'nden daha çok ligde yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü ligde güçlü rakipler var. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi ve işte teknik direktörünü bulursa Trabzonspor gibi. Veda ediyorum. Ve sizlere diyorum ki haftaya sağlıklı olursak görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bu arada son mesaj gelmiş. Onu okuyayım. Cihan'la aranızda buzlar eriyor maşallah demiş. Hocam öyle bir şey yok. Yani öyle bir buz erimesi falan yok. Zaten aklım, yani bana gelen bir sürü mesajlar var. Yine hakkımda yorumlar yapılıyormuş. Bundan da hiç hoşlanmadığımın altını çiziyorum. Sağ olsun birçok dinleyici bana yazmış. Ben profesyonelce davranıyorum. Yani bir radyoda çalışıyoruz ve benden sonra kim yayıncıysa onu anons etmekle yükümlüyüm. Yoksa ben uğradığım saygısızlığı unutmuş değilim. Unutacak da değilim. Saygılar sunuyorum efendim. Bu da böyle biline. Çok açık ve net. Hoşçakalınız.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
2: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. Murat Aşık, Şansa Büyükağ ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: İlk yarıda 1-0 öne geçmeleri de bizim için çok kötü bir haberdi. Belki çok net pozisyona girmediler ama yine 1-0 önde tamamladılar. Ama öyle bir ikinci yarı seyrettik ki, yani Fenerbahçe bu maçı çok rahatlıkla 3-1'e 4-1'e götürebilecek fırsatları da yakaladı. Yani maç öncesinde 1-1 çok iyi bir skor, hatta beraberliğe imza atarız demiştik. Ama maç sonu canlı yayınında benim hissim...

0: şu anda üzüntü verici. Yani Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı.
1: Aynı şeyi düşünüyorum. Önce Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum gerçekten. Özellikle ikinci yarıdaki futbolundan sonra. Daha 3 gün önce Beşiktaş'a sadece ikinci yarıda 6 tane net gol pozisyonu veren Fenerbahçe, Roma takımına bir tek pozisyon vermeden maçı bitirdi. Christensen'in attığı gol bile uzak mesafeli bir vuruştan gelen, pozisyon gereği olmayan bir gol. Şimdi maçtan önce beraberliğe razıyız dedik. Bakıyorsun 3 gün önceki Fenerbahçe'yi görüyorsun, 3 gün önceki Roma'yı görüyorsun. Beraberliğe hiç oynamayalım dedik, evet, gidelim. Ama maçı ve ikinci yarıyı gördükten sonra ben Fenerbahçe adına, Türk futbolu adına, kendi adıma bu birbirine üzgünüm ve Fenerbahçe'nin ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe net şekilde galibiyet hak etti. Hem de Avrupa'nın en gözde, en formda takımı karşıladı. Ve Fenerbahçe'nin bu maçtan çıkaracağı, İsmail Hoca başta olmak üzere, ki bu oyunu da kendisi oynattı.
2: Evet.
1: Nasıl eleştirmesini biliyorsak,
3: tabii ki,
1: övmesini de bileceğiz şimdi. Ön yargılı, peşin hükümlü değiliz sonuçta. Bugünkü oyun tarzı İsmail Kartal'ın futbolun gerçekleriyle uyum gösteren bir tarz. Ne yaptı? Sahanın tamamında basmadı. Maç öncesi söylediğimiz gibi de. Kendi yarı alanında bekledi. Alan kapattı. Hiç deparlanabildi mi Romalı oyuncular?
2: Alan bulamadı.
1: Orkun gibi 30 metre gidebilen alan buldu mu? Salih Özcan gibi 30 metre giden alan bulabildi mi? Olay Tan gibi 30 metre giden alan. Neye? İyi kapattı Fenerbahçe. İsmail Hoca orta sahayı sadece Kante ve Genduzi ile, hem de bütün alanı kapatamaz, basamaz. Fenerbahçe üçüncü bir orta saha, defansif orta saha oyuncusu mutlaka şart. Diyeceksin ki Gençler Birliği ile oynuyorum, orada da niye yapayım? İki gollüyorsun.
2: Evet.
1: Konya ile oynuyorum, niye yapayım diyorsun, iki gollüyorsun. Niye bugün Roma'ya pozisyon vermedin? İyi kapattın. Geri dörtlünün önünde Murat'ın maç önü söylediği gibi duvarı ördün.
3: Ya bu bazen gerekiyor. Yani
1: ikinci yarıda hücumu da düşürerek oynamana rağmen, ilk yarıda kabul edelim ki hücum çok düşünmedi, evet, ama ikinci yarıda hücumu da düşünerek oynamana rağmen o defansif anlayışından da ödün vermedin ve boşluğa düşmedin, boş alan yaratmadın, rakibi arkana kaçırtmadın. Baktığında Bartu beklenenin üstünde oynadı. Ama gene iddia ediyorum, keşke Fenerbahçe'nin çok kaliteli, çok sağlam bir orta saha adamı daha olsaydı. Gerçi keşke çok iyi bir santifor olabilseydi. Şimdi Archie Brown'un attığı gole bakıyorum. Tam bir santifor vuruşu yaptı. Evet. Topun altına girdi, kalecinin üstünden kaldırdı. 5 dakika sonra Fenerbahçe'nin santiforu Vedat bek vuruşu yaptı, kalecinin üstüne nişanlı. Ya eti kemiği delip mi geçeceksin? Archie Brown gibi girsene topun altına kardeşim, o kadar net pozisyon. Direkten dönen top, Oğuz'un pozisyonu, ortaya konan mücadele, Fenerbahçe'nin böyle oynaması gerekiyor. Ligde de böyle oynaması gerekiyor. Şunu da söyleyeyim, hemen Murat'a bırakayım. Greenwood'da akıl olarak Alex'ten esintiler görüyorum. Archie Brown'un arkasına attığı top, savunmanın Archie Brown'u asist yaptığında savunmanın arkasına top, Lukaku'nun önüne attığı top gene savunmanın arkasına. Fenerbahçe mutlaka santfor arkasında Greenwood'u serbest oynatmalı. Fenerbahçe'ye yakın zamanda gelen, daha doğrusu Alex'ten sonra gelen, kafası en fazla çalışan, kafası çok çabuk çalışan futbolcu olarak görüyorum Greenwood'u. Kesinlikle. Bilmiyorum ne dersin.
2: %100 öyle. Tabii yani bugün ayrı ayrı performansları değerlendireceğiz. Evet. İkinci yarıda çok öne çıkan performans oldu Fenerbahçe'de. Yani ilk yarı gol beklentisine baktığımızda 0 14 1.47'yi buldu Fenerbahçe ikinci yarıda sadece.
3: Vedat'ın pozisyonu.
2: Vedat'ın pozisyonu, Oğuz'un pozisyonu.
3: Gol de var.
2: Gol de var işin içinde. Murat abi, yani gerçekten ikinci yarı başladığında biz devre arası canlı yayında da konuştuk. Karamsardık kabul etmek gerekirse, evet, yani. Çünkü Fenerbahçe'nin
1: değildi ya.
2: Herkes öyleydi yani. Sosyal medyaya baktığımda taraftarlar da o şekildeydi. Yani ben Fenerbahçe'nin hani Şampiyonlar Ligi'ne ikinci yarıda girdiğini düşünüyorum. Yani tamamen o özgüvenli oynadığı, performansı iki kat yukarıya çıkan oyuncular gördük ikinci yarıda.
3: Ya bir defa eleştirmeyi bildiğimiz gibi övmeyi de bilmemiz gerekiyor. Bugün bu bir İsmail Kartal başarısıdır. Tıpkı Lyon maçlarının olduğu gibi, özellikle Lyon deplasmanında olduğu gibi. Doğru plan,

0: ikna ettiği oyuncularla bugün, ya belki birazcık Sayın Başkan'ın da, ben ısrar ediyorum, bugün Semedo olsaydı çok daha farklı bir maç izleyebilirdik. Yine onun tarafından akın akın gelirlerdi. Ben Mert Müldür'ü de çok beğendim.
1: Ya canını teslim oyunda. Etmiyor yani adam. Mert her düşüyor, şeyi, kalkıyor, bir de hata aldırıyor.
0: Şansa da ben hep söylüyorum, Mert çok 10 üzerinden 9'luk bir oyuncu mu değil. Evet. Ama Mert hiçbir zaman 10 üzerinden 5 de oynamaz. 6 ile 7.5-8 arasında gider gelir
1: bir
0: Mert.
1: Bir de canını zor teslim eder, pes etmez.
0: Ya bir de bu çocuk, hep söylüyorum ben, bu çocuk Sassuolo'da eğer çapraz bir ameliyatı geçirmeseydi zaten Juventus'a transferi bitmişti, gidiyordu yani. O seviyenin oyuncusu. 50 kere amilli olmuş. Önemli oyuncu. Archie Brown bence büyük bir psikolojik savaştan çıktı. Sezon başı 3. sol bek olarak gösteriliyordu. Osterwolde Ake. Tabii Osterwolde Ake, sonra Levent, sonra Archie Brown ki uzun süre çok yüzüne bakılmadı. Tırnaklarıyla kazıya kazıya formayı aldı. Lyon'a deplasmanda golü attı. Fenerbahçe Şampiyonlar'a girdi.
2: Buradayız.
1: Bugün bir şey söyleyeceğim.
0: Golü attı.
2: Tarihe geçti.
1: Hangi futbol aklıyla o golde o pozisyondaydı? Çünkü duran bir top yok.
0: Bence bu da bir İsmail Bey. İsmail Hoca'nın bir organizasyonu. Demek ki dinleyeceğiz muhtemelen.
1: Tabii. Gitti onun için
2: şansına ben organize olduğunu şu pozisyonda anlatabilirim. İkinci topa da gitti. İkinci pozisyona da gitti. Demek ki bili yani doğal gelişen bir durum değil. Demek ki söylenen bir şey.
1: Yani zaten hep hücumu seven
0: şey çalışmış yani. Bence Brown üzerine bir şey kurmuş. Çünkü takımdaki tek atlet oyuncu Fenerbahçe'de. Yani gerçek anlamda atlet. Bugün her ne kadar bizim Murat Zorlu bir gün Barcelona'da oynayamaz dese de her takımda oynayacak atletizme sahip. Yetenekleri tartışılır ama daha bugün 22-23 yaşında bir...
1: Murat'ı da anladı karşılığında.
0: Daha 22-23 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani gencecik, pırıl pırıl. Çünkü bu çocuk geçen sene devre arasında 16 milyon euro gördü Nottingham Forest'tan. Demek ki o zaman o Nottingham'da görenler de doğru bir şey görmüşler. Ya ben söylüyorum, bu sezon bitene kadar 30'ları falan görür Archie Brown'un.
2: Hele bu gol değeri. Bu çok arttırdı değerini.
0: Ya Greenwood, ya Fenerbahçe'nin zaten 2 tane daha Greenwood gibi oyuncusu olsa bugün 3 puan alırdı. Ya çok başka seviyenin oyuncusu geldiği gün de söyledik. Ki daha hala ben çok net söyleyeyim. Ya 100 üzerinden daha 60'ları 65'leri bu Greenwood'un. Ya çok koşturuyoruz. Hala bu maçta da çok koşturduk.
1: Evet.
0: Ya şu adamın şu gücünü öne bıraksak yaptıkları ortada işte bugün.
2: Yani Greenwood bu Fenerbahçe çölündeki bir vağ gibi parlıyor topa her ayağına geldiğinde.
0: Özet inanılmaz. Herhalde Şansal abi de söyledi. Özet şu abi. 3 gün önce ikinci yarıda verdiğim bir maç, bugün ikinci yarıda aldığım bir maç.
1: Evet.
0: Onun için İsmail diyor. Nasıl Beşiktaş maçının ana suçlu İsmail Kartal dedik. Bugün de ana kahraman İsmail Kartal. Kesin. Çünkü doğru plan.
1: Ya fatura liderlere kesilir Murat.
0: Ve biz tabii devre arasında şunu da söyledik. Bu arada İsmail Hoca'nın da şöyle kafası rahatlamıştır. Artık İsmail Hoca'nın Fenerbahçe teknik direktörüyle kafası rahatladı. Şampiyonlar Ligi'nde puanla başladı. Muhtemelen ligde kolay fikstürü var, Antep, Eyüp. Milli takım arasında böyle girer. 2 galibiyetle yolda açık olur. Kafa olarak en azından. Ya eksikler yine vardır muhakkak. Yani vardır ama.
2: Kapanmayacak ki.
0: Hep şunu diyorum. İyi mücadele edeceksin. O formanın hakkını vereceksin.
1: Müthiş mücadele.
0: Başka türlü şans yaratma şansın yok yani. Önce mücadele edeceksin. Bugün de bu sene Türk takımlarının şampiyonların ilk puanı. Ülke puanına katkı. Hani şu eleştiri vardı ya. Fenerbahçe'de sadece konferans liginde puan getiriyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nden de getirdi. Galibiyet de kaçırdı.
2: Ya, net kaçırdı.
1: Yani
2: net
1: galibiyet şu kaçırdı. Maçın 1-1 bitmesi vallahi mucizeye yakın yani.
0: Ya işte,
1: bu maçın en az 2-1, 3-1
0: diyorum
1: olması
0: lazım. Diyorum ya Şansal, 2 tane daha Greenwood'da olmasına Greenwood'a %20 yakın olsun. %20 azı olsun Greenwood'un.
1: Kardeşim gene de gerçeği söylüyorum. Santrafor arıyorum ya.
2: Aa, işte bir santrafor bir sol kenar Şansal.
0: Şimdi ben hani bugünün konusu transferin de ben hep Lewandowski bunun için söylüyordum. Şimdi o Vedat'ın kaçırdığını leblebi bir atar oradan. Bu o koşuyu da atar, onu da atar oradan.
1: Greenwood var ya, rekorlar yaptırır Fener'de, çok iyi,
2: iyi bir santrafor bulsa.
1: Yani... Murat, şuna çok sevindim bir de. 18 yıl sonra, tabii biz caddeli olduğumuz için tabii görüyoruz da, o stada gelen 50 bin kişi, 50 bin seyirci o stattan boynu bükük ayrılmadı. Çok hem sonuç olarak ayrılmadı, hem oyun gücü olarak ayrılmadı.
0: Tabii bugün yani bazen
1: bu son derece önemli.
0: Bazı beraberlikler galibiyet gibidir. Fenerbahçe'nin içinde olduğu durum, ligdeki kötü başlangıç, yani 4 maçta alınan 2 mağlubiyeti unutturur bu. Yani bir taraftara ya bak biz iyi takımız.
1: Evet.
0: Yani istediğimizde oynayabiliyoruz. Tabii şu var ya, bu oyun Türkiye Ligi oyunu değil. Ya yani bu oyunu burada oynasan açamayacaksın rakiplerini.
2: Bu derbi oyunu, büyük
0: bu derbi oyunu. Keşke Beşiktaş maçında da böyle oynasaydı Fenerbahçe.
1: Ama ben gene de dar alanda alan daraltmasını Fenerbahçe'nin kaçınılmaz görüyorum. Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de çok geniş alan bırak.
0: Öyle ya, ben şimdi şunu merak ediyorum. Fenerbahçe bu sene ya Lyon maçını iyi oynadı. Sturm Graz ilk yarısını iyi oynadı Avrupa'da. Fenerbahçe Avrupa'da iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin problemi ligde, acaba oyuncular lige mi konsantre olamıyor?
2: Öyle yani, bir şansları da yok.
0: Öyle bir şans artık hiç kalmadı. Şimdi bugün yoruldu takım. Yani bilmiyorum, bayağı da koştu Fenerbahçe takım.
2: Bartu mesela adele
1: daha
2: çekti.
1: Daha fazla koştu şeyden Roma.
0: Roma'da ilk yarıda daha fazla
2: koştu. Evet,
1: yani topun sahip olma oranı Roma'da ama koşu mesafesinde
0: Fenerbahçe'de. Mesela hani negatif ne varsa Kerem. Yani Kerem çok hata yapıyor. Ya kendi artık
1: kritik
0: bugün
1: yerlerde kaptırıyor.
0: Bugün hücumdaki hatayı bıraktık, artık savunma anlamında da hata yapıyor. Evet. Gidiyor gereksiz, ultra gereksiz. Hakem zaten tamam dedi. Yani niye sen kart görüyorsun? Evet. Ne gerek var? İsmail zaman zaman
2: ikinci yarı mükemmel.
0: İkinci yarı çok iyi. İlk yarı böyle bir titredi ama Kante en son herhalde Kante bir yerde düştü yani. Çünkü bitti artık. Yani
2: o hiç dinlenemiyor. Yok. Onun tek dinlendiği maç Gençler Birliği maçı oldu bu periyotta. Onun dışında hep 90 dakika oynuyor.
0: Hayır, hücuma gittiğinde iş yaptı, evet. Yine. Yani ya yine oraya
2: gitti,
0: iş yaptı.
2: Hani Greenwood'un söylediği Şansal abi, Vedat'ın kaçırdığı pozisyonda Kante'nin yaptığı asist o. Yani o asist olmadı ama asist. Ya,
1: muazzam. Bayağı asist. Muazzam.
2: Driplingi yaptın.
1: Muazzam.
2: Rakibi çektin üzerine. Buraya veriyormuş gibi yapıp bu tarafa oynadın. Kante yani Alex pası verdi.
1: 60 dakika kusursuz oynadı bir kere Kante.
0: Sonra normal şans haber yaşın verdiği tabii şey var. Ve Kante her maç 90 oynuyor. Evet. Daha yani hani 10 maç oynayıp 750 dakika oynamadı Kante. Evet. 10 maç oynasa 900 dakika oynuyor.
1: Bu maç İsmail'in de kulağına küpe olsun. Böyle keseceksin. İnce işler dantel öreyim demeyeceksin ya
0: İsmail,
1: kardeşim.
0: Şansal abi İsmail gibi oynayacak. İsmail evet. Rodri gibi oynamaya çalışmayacak. Evet. Sen Rodri değilsin. Sen İsmail'sin.
1: 6 numarada kal.
0: Sen Mehmet Topal gibi oynayacaksın, evet, bu oyunu. Joseph gibi, evet, oynayacaksın. Temiz. Evet. Temiz. Bizim Samuel Johnson vardı ya. Öyle oynayacaksın. Evet. Haddini bileceksin. Ben dinamik adamım, güçlüyüm, tek de alacağım, ayağı iyi top kapıyorum.
2: Çok net kapıyor.
0: İki şey yapmayacağım. Ben bir ceza sahası içerisine fazla ayağımı sokmayacağım oraya, evet, buraya. Çünkü faule meyilli. Bir de ince işsizin dediğiniz, evet, aman alayım iki kişi geçeyim. Ya geçme
2: gerek kardeşim. Yok.
0: Sen geçmediğin gün büyüyeceksin bu taraftarın gözünde.
2: İnansın ki onları yapmaya, basiti yaptıktan sonra onu da yeri geldiğinde yapabilecek.
0: Şimdi şunu biliyor musun İsmail? Bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçında yine ilk
2: oynayacak. Oynayacak tabii ki.
0: İsmail'in zaten bugün en büyük rahatlığı o. Evet. İsmail'in oynayacak problemi... Ya acaba ben oynar mıyım bir dahaki, evet, maç, çok yaşıyor, evet, kafasında. Sen böyle oyna, seni kimse kesemez.
1: Her maç oynarsın.
0: Böyle oyna.
2: Sen oynayacaksın artık yani. Genduzi olacak. Belki bak, İsmail Genduzi oynayacak.
0: Genduzi dönse bile İsmail Hoca'nın böyle maçları üçlü planda zaten oynayacaksın.
1: Üçlü planda elbette. İlk, evet, adam zaten İsmail. Bak şimdi hep Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkıyorlardı. Duvarı ördün. Geri dörtlüğünün önünü kapatınca Malin gibi, alan fırtına bulamadım gibi esen bir adam. Bir defa pozisyona girebildi mi? Evet. Bir defa savunmanın arkasına sarkabildi mi?
0: Fenerbahçe böyle oynarsa bu kadar, yani oyunu biraz geride kabulleneyim, daraltarak oynarsa zaten Skriniar ve Ake dünya çapında ikili. Evet. Hata yapmazlar, çok az bireysel hata yaparlar. Yani.
2: İnanılmaz akıllı iki oyuncu yani. Skriniar da Ake de yani o dar alanda oynadıklarında ben bunu Şampiyonlar Ligi döneminde Lugano'da fark etmiştim o zaman. Evet. Lugano'da öyle kapalı savunma oynadığınızda inanılmaz büyüyordu sahada. Skriniar da öyle. Bir de Skriniar'ın ve Ake'nin şu avantajını da kullandı Fenerbahçe. O kadar çok geride bekleyerek adamları kontrol ettiler ki Greenwood'a ilk topları hep Skriniar'la Ake kullandı. Yani ayakları da aslında o kadar kötü iki oyuncudan
1: ya
2: bahsetmiyoruz.
1: Bugün 3 puanlı müthiş bir
2: ya
1: başlangıç
2: kaçtı. Evet yani çok kötü oldu bugün.
1: Ya bir de şu var. Bir de direğe çarpıp içeri girsin topa.
2: Ya onu söyledi Murat abi geldi. Yani
0: ya bize girmiyor şansı.
1: Direğe ben çarpan hiç her bu top geri geliyor. Ya çarpsın bir çizginin içine düşsün.
2: Ya sana bir şey anlarım. Direkten yukarı gitmedi top. Direkten, evet, aşağıya düştü, evet, içeri girmedi.
1: Bir defa da ya bir defa şu çizginin, yok, içine düşsün.
0: Düşmüyor. Yani çok, hiç görmedik düştüğünü daha bugüne kadar. Belki bir gün
2: şu çok kıymetli görür. Roma'nın oynadığı 3 maç. Fiorentina maçı 3.07 gol beklentisi. Lecce maçı 3.27 gol beklentisi. Atalanta maçı 2.97 gol beklentisi. Bugün Roma'nın gol beklentisini verelim ekrana istatistiklerde. Roma bugün belki Gasperini döneminde en düşük gol beklentisi yakaladığı maçı oynadı. 0.53'te kaldı yani. Biri bulamadılar. Bire yaklaşamadılar.
1: Ya 0.30'u gol, zaten. Kaçırdığı bir pozisyonu söyleseniz.
2: Dybala. Bir tek Dybala var. İlk yarıda.
0: İlk yarıda.
1: Evet.
2: O.
0: Ederson'un
2: kararı. Bir de Malen'in çok çaprazdan.
3: Reklam. Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazan.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
4: Dostlar, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar. Radyo Golf frekanslarındasınız. Ben Cihan Dişli ve hemen sağ çaprazımda İrfan 25 var. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz.

0: sohbetimize eşlik edebilirsiniz. İrfan abi hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. İyiyim.
0: Dün gece ne yaşadık abi? Biz bana biraz anlatır mısın?
1: Bir şey söyleyeceğim. Ben de ne yaşadığımı dün gece gerçekten anlayamadım. Ya saat 1 miydi, 1.30 miydi stat'tan çıktığımızda?
0: Yani
1: gerçekten yani bir istifa, Sayın İsmail Kartal maç sonrası belki de kimsenin beklemediği bir istifa kararı aldı. Roma maçında, Roma karşısında bence en formda ekiplerden bir tanesiydi. Şu anda Fenerbahçe'nin rakipleri arasında en formda ekiplerden bir tanesiydi. İtalya Ligi'ne çok iyi başlamıştı. Onun Roma karşısında bence çok doğru bir oyun anlayışıyla sahada yer aldı ve kesinlikle galibiyeti kaçıran taraftı. Fenerbahçe belki de taraftarına sorsanız maçtan önce Roma maçına beraberlik kabul eder misiniz diye taraftardan büyük bir çoğunluğu kabul ederdi. Ama maçtan sonra ise beraberliğe üzülen bir Fenerbahçe taraftarı vardı. Çünkü çok net gol pozisyonlara giren, bir topu direkten dönen, karşı karşıya bir gol kaçıran pozisyonlar var. Dolayısıyla Fenerbahçe galibiyeti kaçıran taraftı. Herkes Roma aslında burada oynanan oyunun güzelliğinden ya da yani oradaki kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşarken Sayın İsmail Kartal, herkes Roma maçını konuşması gerekirken normalde İsmail Kartal basın toplantısına çıktı ve ben de bir daha geri dönmemek adına istifa ediyorum sözüyle aslında o gün yine Fenerbahçe Roma maçındaki alınan skoru konuşamadı.
0: Mesela ben dün yayında şöyle bir şey söyledim İrfan abi. Galatasaray 3 yemişken Fenerbahçe asla bu fırsatı kaçırmaz. 3 ya da daha fazla yer dedim. Bir şekilde kendinden konuşturmasını bilir dedim. Senin de söylediğin gibi, inşallah öyle bir şey olmaz diye de ekledim bu arada. Senin de söylediğin gibi ya, Roma karşısında güzel bir oyun, hatta muazzam bir oyun. İkinci yarı özellikle kaçan fırsatlar. Dediğin gibi yani bu şekilde yaptı. Şu an Roma, ya daha doğrusu Fenerbahçe Roma maçı sanki böyle bir tık geri planda kaldı gibi.
1: Ki bir tık değil, geri planda kaldı. Yani şu anda biz herhalde medya, sabah bakmadım gazeteleri ama sabah gazete açtığımızda önce İsmail Kartal'ın istifası ve Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları daha fazla, evet, ön plandadır. Yani çünkü Fenerbahçe İsmail Hoca da basın toplantısında şunu ifade etti. Yani üzerindeki büyük bir baskı olduğunu dile getirdi. İşte taraftar tarafından bir şişe atıldığını, ilaç kullandığını Sayın Aziz Yıldırım bunu söylemiş.
0: Muhabirleri bir tık suçladı sanki.
1: Ondan sonra ama sonuçta Fenerbahçe'de görev yapıyorsanız yani bütün teknik adamlar eleştirilir. Mourinho da geldi. Mourinho da burada. Dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. İlk 5 içerisinde. Şu anda Real Madrid teknik direktörlük yapıyor. Daha sert eleştirilere maruz kaldı. Yine ondan önce Sayın İsmail Hoca'dan önce görev yapan teknik adamlar da eleştiriye maruz kaldı. Yani ben bunun sadece eleştiriden kaynaklı ve üzerindeki baskıdan kaynaklı bir istifa olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bir durum olsaydı, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, Beşiktaş'ta oynanan kötü futbol sonrası Sayın İsmail Kartal çıkıp istifa ederdi. Ve basın toplantısındaki sözlerine dikkat ettiğimizde de aslında açıklamalara bakıyorsun, mesela basın toplantısı istifa kararında hani herkese teşekkür ediyor, o teşekkür bölümünde başkan ve yöneticiler yok. Ve sonrasında geldiğimizde tabii Sayın, yani bir teknik heyet değişikliği, yani bir görüşmeler falan var mıydı? Benim bildiğim vardı. Yani bazı teknik heyette olası bir kriz durumunda bir teknik adam değişikliği yapılırsa hangi oyun teknik adamı getiririz şeklinde bir görüş alışverişinde olunduğunu da biliyoruz. Bunlardan belki kaynaklı olarak İsmail Kartal hani Roma maçında alınan bir sonucun ardından da hani istifa ediyorum şeklinde biraz daha gücü kendinde bulduktan sonra yani o noktada istifa kararı aldı gibi gözüküyor. Tabii geri dönmemek üzere istifa ettiğini söylemişti Sayın İsmail Kartal. Bugün saat 12'de itman var. Yaklaşık 45 dakikada. Şu anda bilmiyorum, aramadım kulübü yani yetkililerini. Dolayısıyla şimdi itmana çıkacak mı? İtmana çıktığı takdirde büyük ihtimalle hem Sayın Aziz Yıldırım hem de yöneticiler orada tesisleri ziyaret edecektir. Teknik heyete destek verecektir. Ve bu noktada da işte soru şurada. Bundan sonraki süreçte göreve devam edecek mi, etmeyecek mi? Çünkü istifa tek taraflı bir durum. Sayın Aziz Yıldırım maçtan sonra, evet, aslında istifadan harbiden haberi yoktu. Yani maç bitmiş.
0: İrfan abi şunu soracağım, araya giriyorum, özür dileyerek. Aslında senin anlattığın konunun üstüne hani bir söz vardır ya, leoparın kuyruğunu tutma, tutarsan da bırakma diye. Şimdi geri dönmeyecek üzere dedi ya, anlatıyorsun zaten, onun üstüne yorum katmak için söyledim. Şimdi geri döndüğün

0: Yani oyuncular üzerindeki ağırlığı ne kadar kalacak? Şimdi burada mesela çıktım, ben dedim ki geri dönmemek üzere istifa ediyorum. Belki evet maç yoğunluğundan, o duygu yoğunluğundan yaptı ama işte bu sefer belki futbolcular karşısında bir ağırlığı kalmayabilir mi? Veya taraftar karşısında bir ağırlığı kalmayabilir mi? Bazı cümleler kılıç gibidir, keskindir.
1: Ya doğru. Şöyle artık bu bir kez bu şey açıldı yani. Bu kapıyı bir kez açmış oldun. Ve bundan sonraki süreçte de aslında baktığımızda her maç neredeyse yine final niteliğinde olacak Sayın İsmail Kartal. Çünkü ligde liderle aranda 4 puan fark var. 4 maçta 2 mağlubiyetle sahadan ayrılmışsın. Dolayısıyla şimdi Gaziantep mücadelesi, son Gaziantep mücadelesinde olası bir puan kaybı durumunda yine biz bunları konuşacağız. Yani yine İsmail Kartal'a tepkiler artacak, yine eleştiriler artacak ama bundan sonraki süreçte eğer sonuçlar iyi gelirse o zaman deriz ki evet İsmail Kartal istifa etti, Sayın Aziz Yıldırım destek verdi ve İsmail Kartal daha güçlü bir şekilde döndü. Ama bu sezon sonuna kadar bu eleştiriler devam edecek. Fenerbahçe'de tek kriterinin şampiyonluk olduğu bir sezonda, yani zaten tüm herkes için öyledir. Bu sürecin ardından olum puan kayıpları ya da kötü futbolun ardından biz bunları yine konuşacağız. Yine eleştirilecek. Belki duygusal bir şey yaptı. Duygusal bir tepkiydi ama bence Sayın İsmail Kartal'ın da bu baskıya da alışık olması gerekiyor. Yani sadece atılan şişe mi? Ben sadece atılan şişenin olduğunu düşünmüyorum ama yani orada büyük bir detaylatın arka tarafta da seyircilerin de tepkisi vardı. Belki bu tepkilerden etkilendi. Ama o şişeyi atan 6222'den ceza aldı ve men cezası aldı. Yani orada da bunu yapmaması gerekiyordu. Yani sonuçta teknik adam, Fenerbahçe'nin teknik adamı, saygı göstermek zorundasın. Roma'da iyi de futbolu, yani şimdi Fenerbahçe haddini demeyeyim ama Fenerbahçe doğru bir taktik anlayışıyla sahada yer aldı ve Roma gibi bir formda bir ekibe pozisyon neredeyse çok az pozisyon vererek verdiği pozisyonlar sahadan ayrıldı ve galibiyeti kaçıran taraftı. Yani biraz onun mutluluğunu yaşaması gerekir. Yani şimdi ne bekliyorsun? Roma karşısında Fenerbahçe'nin 90 dakika boyunca baskılı futbol oynaması değil. Yani büyük maçlarda Fenerbahçe'nin zaten doğru oyun anlayışının ben bu olduğunu düşünüyorum. Ve İsmail Hoca'nın da tabii istifa kararı alması biraz Roma maçının da konuşulmaması neden oldu. Bundan sonra bu kapı açıldı bir kez yani. O eğer olumsuz sonuçta yine Fenerbahçe'nin konuşulmaya devam edecektir. Evet, ama bundan sonraki süreçte bugünkü idman önemli. Eğer bugünkü idmanda antrenmana çıkmazsa
0: sen şöyle yan yayında falan mesaj atamıyor musun abi sağ sol, hani saat 12'de 12.30'da mıydı antrenman?
1: 12'de idman atarım yani, 12'de sonra belli olur. Evet. Birazdan yani şey olur.
0: Önden bir haber alsak çıkabilecek mi çıkmayacak mı, veya çıkarsa da mesela Aziz Yıldırım'la İsmail Kartal bir basın toplantısı yapar mı ayaküstü? Ya basın toplantısı değil de basın açıklaması.
1: Ya dün basın açıklamasını yaptı Sayın Aziz Yıldırım zaten.
0: Beraber hani birlik beraber.
1: Ya şöyle söyleyeyim, onunla ilgili fotoğraf verilir ama şunu söyleyeyim, dün Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başında. Artık bundan sonra tartışılacak bir durum yok. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım burada net bir şekilde tavrını çizdi. Bu takımın teknik direktörü İsmail Kartal'dır dedi. Ve artık bundan sonraki tartışmaları kapatmış oldu. Hocanın da bu eleştirilerden çok yani ne diyeyim, eleştirilerden hani bu yüzden de baskı hissedildi. Bence eleştirilere de bazı eleştirileri de dikkate alması gerekiyor. Mesela Kasperi'nin mesela maç içerisinde yine bu maçta da 4-5 evet, tane değişiklik yaptığını görüyoruz. Mesela en basit eleştiri olarak söylüyorum. Beşiktaş derbisinde. Şimdi İsmail Yüksek uzun süredir Fenerbahçe'de 11 oynamıyor. Evet. Değil mi? Dünkü maçta İsmail Yüksek sahanın en iyisiydi. Ve defansif anlamda.
0: Lyon maçında
1: orta sahada, orta sahadaki o üst, rakibinin dengesi sağlaması İsmail Yüksek önemli rol oynadı. Birçok pozisyonda atakları kesen isimdi İsmail Yüksek. Ama İsmail Yüksek mesela Beşiktaş derbisinde mesela 10'la 11'e başlamadı. Veya tercihini orta sahada Kerem'den yana kullandı. İkinci yarıda da işte. Belki orada da yapsaydı çok daha farklı bir skor. Belki Beşiktaş derbisini kazanacaktı İsmail Hoca. Şimdi Oğuz Aydın, Kerem sakatlandı, Oğuz Aydın'ı hoca oynattı. Yani Kerem sakatlandı, Oğuz Aydın iki maçta çok iyi performans ortaya koydu. Şimdi Kadronun yetersiz olduğu söyleniyor. Orta saha rotasyonunda. Evet, bir U23 orta saha oyuncusu transfer edilebilir miydi? Edilebilirdi. Yönetim de bunun için çok büyük bir çaba gösterdi. Ama transfer yapamadılar. Şimdi bakıyorsun işte Fred'in hazırlık döneminde Fred iyi miydi? Değildi. Kaldığı süre içerisinde resmi maçlarda çok iyi bir performans ortaya koydu mu? Koymadı.
0: Ama İsmail
1: Kartal kalmasını istemişti. Evet. Şimdi ama Fred'de hem yöneticiler hem de İsmail Kartal da gitmek istediğini de söyledi. Yani onu da söyleyeyim. Taraftar da gitsin istiyordu ve gitti. Şimdi Fred neden takımda kalmadı yönünde eleştiriler yapılıyor. Şimdi Talisca'yı kalsın diyordu hoca. Şimdi orada Lukaku alındı. Mecbur birisinden çıkman gerekiyordu. Talisca'dan çıktın. Burada ben mesela yayında şeyi söylemiştim. Hatta hatırlar, buradaki yayıncılar da çok hatırlar. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred ve Talisca'nın Asensio'nun önde olduğunu düşünüyor. Ve yönetime de verdiği raporda Asensio'nun gönderilmesi veya takımında Fred ya da Talisca'nın kalmasını istiyor şeklinde yorumlar. O zaman çok fazla tepki görmüştük. Ama gelinen süreçte aslında haklılığımız da ortaya çıktı. Yani hocaya kalsaydı belki Talisca'yı da tercih eder, Asensio'yu da gönderir, Fred'i de gönderebilirdi. Yani Fred kalır, Asensio'yu da çok fazla hani oyun planı uymadı. Çünkü Asensio'nun gönderilsin raporunu da verdiğini de biliyoruz hocanın. Ama bu noktada şimdi bakıyorsun yönetim eksik. Tamam. Levent'i orta sahada değerlendirdin. Levent ve oynadığı süreç içerisinde gerçekten iyi performans ortaya koydu. Mesela neden mesela Levent'i Beşiktaş derbisinde orta sahada değerlendirdin veya Levent'i hazırlık maçlarında ve Gornik Sabancı'da iyi performans sergiledikten sonra neden hiç süre verilmedi? Batu Elmas. O da Gornik Sabancı'da süre aldıktan sonra süre verilmedi hocaya. Yani demek ki Batu da oynayabiliyormuş, Levent de oynayabiliyormuş. Ve Roma gibi bir ekip karşısında da iyi de performans ortaya koyabiliyormuş Şampiyonlar Ligi, Devler Ligi arasında. Şimdi eleştirileri yapacağız ama eleştirilerden de hoca yani üzerimde baskı var, ben istifa ediyorum şeklinde bir söylemde olması da bence çok da doğru değil. Yani şimdi hocanın tercihleri, hocanın ilk 11'deki ilk 11'in belirlemesi, oradaki yaptığı hatalar, bunları söylemek hocanın üzerinde işte baskı var, ben istifa ediyorum şeklinde bir söylemde bulması, ben doğru olduğunu bulmuyorum, açık söyleyeyim doğru olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hocanın yani burada aslında kritik bir süreç başlıyor İsmail Hoca ile ilgili. Yani bundan sonra ne olacak? Yani şimdi bakalım bundan sonra ne? İsmail Kartal görevine devam edecek mi? Çünkü Aziz Yıldırım açık bir destek verdi. Açık bir destek verdikten sonra İsmail Hoca'nın artık takımda kalmasını bekliyoruz.
0: Şöyle iddia.
1: Ama evet, şöyle söyleyeyim. Yani İsmail Kartal açısından da bundan sonraki karşılaşmalarda hem sonuç hem de takım performansı açısından kritik bir önem taşıyacak. Baskı devam edecek Fenerbahçe'de. Bitmeyecek baskı. İsmail Kartal üzerindeki baskı yani süreç değil. Yani bu nasıl baskı nasıl azalır? Sonuçlar üst üste gelir. İyi sonuçlar alır. Arka arkaya seri galibiyetler alır. O zaman İsmail Kartal üzerindeki baskı da azalır. Mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın desteğine rağmen önümüzdeki maçlar yine bu maçlardaki alınacak skorlara göre teknik yönetim üzerindeki baskı devam edecek.
0: Şu doğru mu İrfan abi?
1: Şimdi... Bir de bu son sözü diyelim. Yani teknik yönetim üzerinde baskıyı kaldırmak zorunda üzerinde. Bu da nasıl kalkar? Yani Fenerbahçe her zaman yüksek beklentilerin olduğu bir takım. Teknik heyetin sonuç baskısına, tribünden gelebilecek tepkileri de yönetmesi gerekiyor. Yani orada İsmail Kartal'a da önemli görevler düşüyor. Olası puan kaybında yine eleştiriler artacak. Sadece sonuç yetmeyecek belki. Yani teknik heyetin üzerindeki baskıyı azaltabilmesi için. Takımın daha organize, mücadeleci ve istikrarlı bir görüntü ortaya koyması da gerekiyor. Yani ama şu var, Aziz Yıldırım'ın desteği önemli bir güvence. Çünkü Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takım başında olacak dedi. Ben gidersem o da beraber gidecek dedi. Bu Sayın İsmail Kartal için güçlü bir destek anlamında geliyor. Yani saha sonuçlarının oluşturacağı baskının devam edeceği gerçeğini bu değiştirmiyor. Ama böyle bir güvenceyi de sahip olması İsmail Kartal'ın aslında kendisini de rahatlatması gerekiyor.
0: Abi şimdi bu istifanın ardından perde arkası belli oldu denildi. İddialar ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'de tabii isim verilmedi ama 2-3 futbolcu Aziz Yıldırım'la yemek yemiş ve İsmail Kartal'ı Aziz Yıldırım'a şikayet etmişler. Ve istifanın perde arkasında bu olduğu söyleniyor. Ya işte taktik, teknik veya davranışları konusunda gitmişler başkana. Hocayı şikayet etmişler. Hoca buna mı alınıp istifa etti?
1: Nerede yazıyor?
0: Dün ET Spor müdürü söyledi galiba. Ajans Spor'da geçti diye biliyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Ahmet Selim Kul söylediyse yani bir doğruluk payı vardır. Yani öyle kafasına göre bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Yani zaten Samandıra'da belli sıkıntıların olduğunu biz de biliyoruz. Bunu zaman zaman dile getirdim. Ama Sayın Aziz Yıldırım yani futbolcunun söylemiyle hareket edecek bir başkan değil. Zico döneminde de Fenerbahçe Zico döneminde şampiyon olmuştu. Alex'in başını çektiği Brezilyalı futbolcular başkanla görüşüp Zico'yu şikayet etmişlerdi. Zico'nun taktik anlayışını şikayet etmişlerdi.
0: Ne Zico, diyor olabilirler
1: Zico
0: ki?
1: Zico Fenerbahçe'yi de şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. Düşün bak yani. Aynı şey. Yani Zico'yu da şikayet etmiş. O yüzden futbolcunun sözüyle hareket edecek bir başkan değil. Sayın Aziz Yıldırım bir karar alırsa bu kararın arkasında durur. Zaten İsmail Kartal için belki de en büyük güvence Sayın Aziz Yıldırım'ın ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın başında demesiydi. Ama Sayın İsmail Kartal'ın da şunu düşünmesi lazım. Biz şimdi Fenerbahçe Roma maçından iyi bir sonuç almış. Beşiktaş derbisi sonrası olası bir hani camia çok ciddi bir moral bozukluğu yaşamış. Bir kaos gibi bir durum yaşanır söz konusu olmuş. Ama sen Roma maçında iyi sonuç almışsın. İyi futbol oynamışsın.
0: Ya aslında Beşiktaş maçından sonra istifa
1: etmiş. Tabii. Galibiyet coşkusu yaşaman gerekirken sen tekrar camiayı bir kaosun içerisine sürüklüyorsun. Şu anda tekrar Fenerbahçe'de biz neyi konuşuyoruz? Teknik heyetin devam edecek mi etmeyecek mi? Ya biz bugün mesela şeyi konuşmamız gerekiyor. Roma karşısındaki oynanan oyunu. Fenerbahçe'nin oyun anlayışının büyük maçlarda böyle olması gerekiyor mu? Öyle mi olmadı?
0: Oğuz o kadar iyi olmasına rağmen yine Kerem dönünce Oğuz'u kesmesi falan.
1: Mesela, ya bunlar da işte eleştirilebilir. Bu eleştiri ama bu. Bak bu eleştiri. Ben mesela şeyi de eleştiririm mesela. Dedim ki Greenwood'u 80'den sonra oyundan düştü. Neden Nene'yi mesela tercih etmedi? Ya şu var. Mesela İrfan Can Kahveci'yi Beşiktaş derbisinde belki 11 aldı. Mesela neden İrfan Can Kahveci'yi oyuna dair oyuna söylemedim çünkü.
0: Bunlar tartışılır. Daha güzel şeyler.
1: Ya bunları tartışacaktık biz ama Fenerbahçe'yi yani bir yeniden bir tartışmanın içerisine sürükledi İsmail Hoca da. Benim ama mesela kafama takılan soru şu. Şimdi bazı yorumcular da İsmail Kartal'a yakın olduğunu ifade eden yorumcular da aslında bununla ilgili hani istifanın gelebileceği yönünde bazı yorumlar falan yapmışlardı.
0: Çünkü yardımcılarına söylemiş pazartesi
1: yani
0: günü.
1: Şöyle
0: onlar da biz de gazetecilere söylemiş.
1: Salı gününden itibaren aslında. O zaman yani şişe atmanın
0: onlar bahanesi işi.
1: İşte olayın bahane olduğunu ortaya koyuyor. Yani anladın mı olayı? Şimdi Mert Müldür olayından yani
0: orada bir hikaye yaratmaya
1: çalışıyorlar. Mert Müldür olayında mesela sayın dediler ya Beşiktaş'ta bir sonrası. Sayın Aziz Yıldırım Mert Müldür'ü neden oynatmıyorsun? Yani neden Mert Müldür daha fazla? E tamam Mert Müldür oynadı. Şimdi Mert Müdür'ü olayından oynattı işte 11'i belirledi ondan sonra şimdi Sayın Aziz Yıldırım'a yükleniliyor bazı şeyler. Tam Mert Müdür'ün sahanın en iyisiydi. Değil mi diyen Mert Müdür sağ bekte performans olarak iyi bir performans ortaya koymadı mı? O zaman teknik heyete şunu sormak lazım. Mert Müdür'ü neden oynatmıyorsun? Evet neden oynatmadın bugüne kadar? Tamam Semedo iyi performans sergiliyor ama bazı maçlarda da Mert Müdür'ü deneyebilirdin. Şimdi bak Semedo için böyle Portekiz milli takım oyuncular böyle önemli oyuncular bazı maçlarda da yani büyük maçlarda oynamayı isterler. O maçlarda daha fazla performans sergiler. Sen şimdi bu oyuncuyu çok önemli bir maç öncesi belki hani Şampiyonlar Ligi maç öncesi Semedo'yu kesiyorsun. Yani oyuncudan da mesela hiç süre vermedin oyuncuya. Belki oyuncuyu da kaybedebilirsin yani.
0: Ama Mert'e de güvenemiyorsun ki abi. Milli takımda da iyi oynayınca gerçekten çocuk muazzam
1: ama
0: oynuyor.
1: Dün mesela dün sahanın en iyisi.
0: Evet.
1: Ama bu oyuncuda
0: ama stabili
1: da
0: yok yani.
1: Bak şunu söyleyeyim sen şimdi Oğuz Aydın'ı.
0: Bence de dün.
1: Bak bu Oğuz Aydın'ı, Levent'i, Bartu'u, işte Mert Müldür'ü, yani İrfan Can Kahveci'yi de ekleyebiliriz buna. Ya bu oyuncuları la devam etmek zorundasın sezon boyunca. Yani orta saha rotasyonu ya şimdi İsmail Kartal'a yakın olduğunu ifade eden yorumcular orta sahaya transfer yapılmadı diye yönetim ve Aziz Yıldırım'ı hedef alıyorlar. Gazi Yıldırım hedef alıyorlar. Niye? Orta sahaya transfer yapılmadı. İyi tamam, orta sahaya transfer yapılmadı. Şimdi 4 tane mağlubiyette 2 mağlubiyet aldığında, takım mağlubiyet aldığında ve kötü futbol olduğunda eksik orta saha transferi. Başarı teknik heyete yazıyor. Niye? Mesela şimdi Roma maçında da iyi performans ortaya koydu takım. Aynı orta saha rotasyonuyla, aynı doğru oyun anlayışıyla sahada yer aldı. Demek ki o zaman eleştiriyi biraz da yönetimden ziyade teknik heyete. Şimdi ben sana söyleyeyim. Kızıl Yıldız'ın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu var. 10 numara.
0: Yani, kimmiş o? Bakalım. Onu mu
1: söyleyeyim? Var. Evet. Unuttu biz şeyini ama Fenerbahçe bu oyuncuyu da Vasily Kostov. Şimdi bu oyuncu çok yani yıldız bir orta saha. Yani gelecekte çok da önemli takımların gündeminde
0: 25 milyon.
1: Evet, önemli takımların gündeminde geleceği diye ifade ediliyor. Hem 10 numarada hem sağ kanat hem hücumcu 8 numara oynayabilen bir oyuncu. Ve hem oyun görüşü, dar alanda ve skor katkısıyla öne çıkan bir isim. 2025-26 sezonunda 47 maçta 14 gol 7 asistli bir performans sergiledi. Fenerbahçe yönetiminin Vasily Kostov'la anlaştığı, Sayın Aziz Yıldırım'ın da 25 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeyi kabul razı oldu. Kabul ettiği yönünde bilgiler var. Ama Sayın İsmail Kartal da bunu kabul etmedi. Hani 18 yaşındaki bir oyuncu yerine oraya daha tecrübeli bir oyuncu transfer etmek istedi. Yani 23 yaş altında Fenerbahçe aslında geleceğin yıldız adayı arasında gösterilen bir oyuncuyu kadroya katma gibi durum söz konusuydu. Yani yönetimin de önerdiği bazı isimler yönetim İsmail Kartal tarafından veto yedi. Ya bunu da ortaya yani
0: oyuncuyu tanımadığım için hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Yani Sırbistan'dan dışarı çıkmamış.
1: 18 yaşında da. Evet. Nereye çıksın 18 yaşında? Ama bu oyuncu Milan'ın
0: doğru yaşına hiç bakmadım.
1: 18 yaşında oyuncu.
0: Evet.
1: Ya bu oyuncu ve ileride bu oyuncu için çok daha iyi noktalara geleceği ifade ediliyor.
0: Kapacaklar diyorsun.
1: Ve Milan mıydı en son transfer etmek istiyor oyuncuyu ama sonra devre arasında oyuncuyu kadroya katma gibi girişimleri olacak gibi gözüküyor. Yani Avrupa'nın, İtalya'nın önde gelen kulüplerinin transfer listesinde. Ya Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla da ilgilendiği, bu oyuncuyu transfer etmek anlaştığı kulübüyle ama Sayın İsmail Kartal'ın da bunu daha oraya hemen geldiği zaman oyuncu yani kadroya katabilir, yani direkt 11 oynayacak bir oyuncu istediği yönde bilgiler var. Yani Fenerbahçe yoksa o 23 oyuncu transfer edecekti. Yani bu da almak için bir oyuncuyu da almak istemedi Fenerbahçe.
0: Bineğimiz diyor ki çoğu kişi orayı yanlış anlamış. Bir tane genç çocuk aldık dedi stoper. Mert var dedi stoper konuşulurken. Aziz Yıldırım orada Mert'i stoper yediği olarak söyledi. O yüzden Adil Demirbağ'a 4 milyon euro verilmedi demiş. Engin böyle bir mesaj atmış.
1: Ya Mert'i mesela diyor ama Mert'i değerlendirirsin. Yani stoper olarak da değerlendirebilirsin Mert'i. Yani Fenerbahçe'de orada şey Aziz Yıldırım'ın söylediği çok doğru. Yani 14 maç oynayamayacak mı bu kulüp? Zaten Ekim ayına kadar şimdi Gaziantep maçı, ardından Eyüpspor maçı, ardından bir 15 günlük milli ara geliyor. Yani Ekim 10'a kadar zaten o şey yok. O süreç içerisinde mesela orta saha rotasyonunda Mert Hakan da dönüyor. Yani şimdi Levent orta saha değerlendirebilsin, Bartu orta saha değerlendirebilsin, Gendouzi, Kante. Biz hep neyi konuşuyorduk olsa Gendouzi, Kante, Asensio. Kimse İsmail'i konuşmuyordu. Bak dünkü maça kadar kimse İsmail'i konuşmuyordu. İsmail sanki Fenerbahçe'de yokmuş gibi bir hava estiriliyordu. Yani bir tarafta milli takımın sağ bek oyuncusuydu. Yani milli takımın orta saha oyuncusu. Yani yedek kulübesinde bu var. Fenerbahçe'nin yerli oyuncuları şey deniliyordu. Yani yorumlarda. Yetersiz. Nasıl yetersiz? Mert Müldür var Fenerbahçe'de. Milli takımın oyuncusu. İsmail Yüksek var milli takımın oyuncusu. Levent var. Yani şimdi iyi oynuyor oynadığı zaman da ve Levent oyuna girdikten sonra orta sahada bence çok sakindi. Yani onu orta saha, gerçek mevki orta saha, orta saha olarak da değerlendirebilsin Levent. Yani hoca bazı noktalarda şunu diyor önceden mesela İsmail Hoca Osterwolde'ye ben sol bek oynattım ya ben stoper oynattım diyordu. Ya al işte hocam o zaman da o rotasyonun içerisinde belli noktalarda yani o noktada eksikliği kapatacak çözümleri de senin üretmen gerekiyor.
0: Abi demiş Aziz Yıldırım haklı. İsmail Kartal istifa ettikten sonra bazı gazeteciler kahkaha patlattı. Adama hiçbir şey söyleyemiyorum demiş.
1: Ya onların yaptığı ayıp.
0: Ama abi onlar Türk değil ki, İtalyan gazetecilerdi ya.
1: Yok İtalyan değil ya, bizim Türkiye'de de var.
0: Var
1: ya.
0: Mıydı orada?
1: Hani şey demiyorum.
0: Ben İtalyanları gördüm.
1: Hayır. İtalyanlar mevzusu değil. Yani Hatta şunu söyleyeyim.
0: Vallahi Türkleri görmedim. Sen oradaydın belki
1: yani şöyle,
0: biliyorsun.
1: Şöyle hani yorum yapanlar YouTube'da ya aslında başkan demek ifade ediyor şu. Yani biraz ifadeler kullanmalar böyle
0: gazeteci değil yorumcu olmak.
1: Yorumcu olarak değerlendirebiliriz. Ama hani İsmail Kartal'ın işte Gasperini'nin telaffuzuyla ilgili söylediği sözler mesela şey yapılması. Telaffuzu nedeniyle
0: Roma'ya farklı telaffuz.
1: Eleştirilmesi.
0: Ben takılmadım.
1: Ondan sonra yok efendim işte kıyafetinden dolayı eleştirilmesi. Tamam üzerinden. Bunlar ama tabii rakip takım taraftarından genellikle ama bu anlamdaki şeyler üzerinden yani bir işte istifa kararının ardından bazılarının esprili demeyeyim ama böyle daha şey yorumlar yapması yani bunlar çok doğru şeyler değil.
0: Şeyi anlamıyorum ben şimdi İsmail Hoca'yı dün ben yayınımda da söyledim birçok kişi de bana katılmış yani bir insanın karakterinin böyle yani 180 derece nasıl değişebiliyor normalde İsmail Kartal'a biz ne derdik mazbut mazlum hacı iyi bir adam değil mi efendi adam işte beyaz kaza meşhurdu bu geçen süreçte abi bir anda sosyal medyanın etkisiyle işte İsmail Kartal egoist oldu işte benim diye İsmail Kartal'da dalga geçildi vesaire yani bu sosyal medya manipülasyonu da bence gerçekten çok kıymetli artık başkanlara bu konuda hak vermeye başlayacağım sanki.
1: Abi sosyal medya.
0: Normalde İsmail Kartal'a kimse derdi ki çok beyefendi hoca işte değil mi? Böyleydi yani dış görüntüsü vitrin buydu. Ya ama hocanın bir anda şeyi değişti yani.
1: Sosyal medya zaten Türkiye'de özür diye söyleyeyim foseptik çukuru gibi bir yer. Yani doğru kullanıldığı zaman bence çok önemli bir mecra. Ama Türkiye'de ne kadar doğru kullanıldı soru işareti. Şimdi bakıyorsun her türlü hakareti yapan insanlar var orada. Şimdi bazı işte özellikle Fenerbahçe'de çok kırılgan bir yapıya sahip Fenerbahçe camiası. Ve sosyal medyada da biliyorsunuz Aziz Yıldırım bu süreçle ilgili ilk görev yerinde sosyal medyayla ilgili bazı hesaplarla ilgili eleştiriler sosyal medyada bazı hesaplarla ilgili dava şey de açtı. Suç duyurusunda da bulundu. Bazıları da gözaltına alındı biliyorsun. Şimdi diyor ya Sayın İsmail Kartal benim üzerimde çok büyük bir baskı var. Yani en büyük baskı Sayın Aziz Yıldırım'ın üzerinde.
0: Hamama giren terler.
1: En orası, büyük baskı Sayın Aziz Yıldırım'ın üzerinde. Yani. Aziz Yıldırım 20 yıllık bütün geçmişini koyarak buraya geldi ve kriter olarak tek kriterin başarı şampiyonluk olduğunu söyledi. Şimdi Aziz Yıldırım üzerindeki baskı daha fazla değil mi? Kulübün ciddi anlamda borcu var. Limit sorunu vardı Fenerbahçe'nin. O limit sorununu açtı. Borç belli bir noktada kulübü finansal anlamda daha iyi yönetebilir duruma getirmeye çalıştı. İşte bir taraftan tesisle ilgili çalışmalar yapılıyor. Dere ağzında Metin Aşık binası yıkıldı. Oraya yeni bina yapılacak. Tesislerde renovasyon işleme başladı. Stat büyütme izinleri alındı. Gelir gelmez Faruk Gılgaz tesisleri 5 yıldızlı otel konforuna büründü. Hiçbir şey yapılmamıştı. Şimdi bütün bunlarla uğraşıyor. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım üzerinde baskı yok. Kendisi 74 yaşında. Ciddi bir ameliyat da biliyorsun geçmiş dönemlerde geçirdi. Yani bypass ameliyat olmuştu başkanlığı bıraktıktan sonraki süreçte. Tüm hem işinden belki sağlığından da taviz vererek başkanlığa kulübün geleceğini düşünerek başkanlığa aday oldu. Sen böyle bir başkanı aslında sana şey yaparak yarı yolda bırakıyorsun istifa ederek. Ben buna mesela şey oluyorum karşıyım. Şimdi herkes İsmail Kartal üzerinden Aziz Yıldırım'ı eleştiriyor. Transfer yapılmadı veya işte belli noktalarda işte hocanın istediği transferler yapılmadı şeklinde. Bugün onu söyleyen insanlar eğer Lukaku daha yeni takıma adapte oluyor. Lukaku oyuna girdi. Oğuz Aydın'a bir pas verdi değil mi Oğuz Aydın'a? Oğuz Aydın defans son anda müdahale etmese, kaleciden müdahale etmese maçı bitiren gol şeyi atıyordu. Şimdi oraya bölge Talişka ile bugün devam edelim diyenler. Hani hoca Talişka'yı istiyor. Forvet alınmasaydı Talişka ile devam edilsin diyenler. Emin ol bugün oynansa ve Talişka kötü performans sergilese bu sefer diyeceklerdi ki forvet niye transfer etmedi yönetim diyecekti. Ve onun üzerinden Talişka üzerinden algı yapanlar o zaman da forvet işte hoca forvet transferi istiyordu. Forveti almadı şeklinde yorum yapacaklardı.
0: Semedo gitsin diyenler.
1: Tabii Fred kalsın diyenler. Fred resmi maçlarda varlık gösteremeyince geçen sezon neler yazıldığını biliyorsun Fred'le ilgili. Fred kalsın diyenler. Neden Fred kaldı? Asensio'yu gönderdin diyeceklerdi bu sefer.
0: Sürekli bir şey bulunurdu.
1: Tabii,

0: Tabii bulunacaktı yani. Yani bunu sadece hocanın istediği işte kadro eline verilmedi, bu noktada şu yapıldı falan yorumlarına ben çok fazla katılmıyorum. Yani çok fazla katılmıyorum yani.
1: Şimdi ben burada kimseye saygısızlık etmek istemiyorum. Haddime de değil de şunu soracağım.
0: İsmail Hoca
1: özür diliyorum yani. Hı. Bazı insanlar hayatta hep böyle ikinci adam olarak yani.
0: Yok hayır, İsmail Hoca ikinci adam değil.
1: Onu soracağım işte. Yok,
0: İsmail Hoca
1: düzgün,
0: birinci adam.
1: Düzgün bir dille sormaya çalışacağım. Şimdi bazı insanlar ne yaparsa hep o liderlik ruhu olmaz abi bazılarının. Yani İsmail Hoca'da bu mu var yani? Böyle haddimi aşmayarak sormaya çalışıyorum.
0: Hayır İsmail Hoca birinci adam. Yani İsmail Hoca ikinci adam değil artık.
1: Hayır.
0: Yani İsmail Hoca Fenerbahçe'de göreve geldi. Evet, şampiyon olamadı ama neden dördüncü kez geldi Fenerbahçe'ye? Hani 99 puanlık bir sezon var. Orada ortaya koyduğu futbol. Üçüncü kez geldiğinde takımı kötüden bir noktadan alıp ikinci sıraya kadar Şampiyonlar Ligi vizesini almasını sağlaması. Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama şansını elde etmesi. Yani bu noktalardan dolayı zaten geldi. Ama süreç içerisinde Sayın İsmail Kartal geçtiğimiz dönemlerde hiç mi eleştirilmedi? Eleştirildi. Ha, yönetim şunu yapabilir miydi? Bence yönetim ilk eleştirildiği zaman, yani çünkü bunu sadece bir kişi iki kişi söylemedi. Her maç kritik maçtı. Ya şu maçta puan kaybederse yollar ayrılacak. Şu maçta puan kaybederse yollar ayrılacak. Ya bu kadar yorumların önüne nasıl geçebilirdi Fenerbahçe yönetimi? Biz İsmail Kartal'la görevimize yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir teknik heyet değişikliği düşünmüyoruz şeklinde kısa ve öz bir açıklama yaparak tüm bu tartışmaların önüne geçebilirdi.
1: Hayır, ben şimdi şeye
0: kızıyorum. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Teknik heyet değişikliği, teknik heyet görüşmeleri yapılıyor muydu?
1: Yapılıyordu.
0: Yapılıyordu.
1: Conte falan konuşuluyor.
0: Conte de konuşuldu. Yabancı teknik adamlar da konuşuldu. Görüşmeler yapılıyor mu? Yapılıyordu. Ha, şimdi İsmail Hoca da herhalde büyük ihtimalle bundan kulağına geldi. Kendisinin en güçlü istihdamında da istifa etti. Çünkü süreçte sonra ama öyle bir noktada ki artık hem kendini bağlamış oldu İsmail Hoca.
1: Evet.
0: Dedi ki ben geri dönmemek üzere istifa ediyorum. Hem de yönetimi de çok büyük bir sıkıntının içerisine soktu kaos.
1: Şimdi acımasız bir yorum yapacağım abi. Şimdi İsmail Hoca 3 kere gitmiş, 4 kere gelmiş. Hadi bu istifada kabul olursa 5 olacak. Yani o zaman karakterini ortaya koymamıştı. Burada bir karakter gösterisi mi yaptı sana göre? Hani en güçlü anda gitti dedin ya, ona istinaden soruyorum.
0: Abi yeter kadar söyledim yani.
1: Aykut Kocaman gelecekti. Bir günde geldi. Mesela Aykut Kocaman'ı hiç aramış mı İsmail Hoca? Ya bak geliyorum, kusura bakma.
0: Yok, İsmail Hoca Aykut Hoca'yı tebrik etmek için aramış.
1: Mesela.
0: Tabii yani o şeydi. Hocam tebrik ederim falan diye.
1: Sonra yerine geldiğinde mesela orada başka biri göreve gelecek yani. Mesela sen benim yerime geleceksin. Ben seninle çok yakın arkadaşım. Ya İrfan abi bak seni getireceklerdi. Ben geliyorum ama hakkını helal et.
0: Ya bunu artık konuşma. Cihan harbiden diyorum.
1: Yok hani burada şimdi istifa etti. Hani karakter falan diyoruz yani. Bir de işin bu boyutu var. Onu sormak istedim sadece.
0: Abi kendini de bağladı. Yani kimsenin şey değil ama İsmail Hoca'nın çok karakterli bir isimdir. Yani onu şey yapmıyorum. Hani İsmail Hoca'ya saygın bir isimdir. Ama aynı zamanda tabii kendisi bir taraftan da duygusal. Yani burada tepkiler yine gelecek bak. Bu tepkiler azalmayacak. Aslında Gençler Birliği maçını Fenerbahçe kazanmış olsaydı, ilk maçta kazanmış olsaydı belki hiçbir tepki olmayacaktı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a yönelik. Çünkü çok erken kredisini tüketti Fenerbahçe. Halen ligin başı. Daha çok önünde maçlar var. Fenerbahçe bu süreçten şampiyonluğa ulaşabilir mi? Ulaşabilir. Ama işte USİ istifa sürecini, bak istifa sürecini şey yaparak, yani bu kapıyı açarak kendi üzerinde de aslında bir baskı oluşturdu İsmail Kartal. Ya bundan sonraki süreçte aynı şekilde devam edecek. Eleştiriler azalmayacak ki. İlk mağlubiyette veya ilk puan kaybında umarım olmaz. Umarım Fenerbahçe seri galibiyetler alır ve yoluna o şekilde devam eder ve bu kırılganlık da azalır. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım, ben burada olduğum sürece İsmail Kartal bu takım başında diyerek aslında bu süreci de tamamen kapatmış oldu. Yani bundan sonra artık bir teknik heyet şunla görüşüyor, bununla görüşüyor süreci haberleri de ortadan kalkmış oldu. Abi.
1: Evet, İrfan 25 ile birlikte elimiz devam ediyor. Gelen mesajlar var abi, onlara bakalım biraz istersen. Ya bana göre istifa etmek bence blöf olmamalı ya. Blöf yapmamak lazım. Yani istifa etmek bir erdemlik bana göre. O hani ettiysen edeceksin.
0: Bunu abi niye o zaman Beşiktaş derbisinden sonra istifa etmedin?
1: Bunu bir koz veya blöf olarak ben hiçbir zaman, yani iş hayatında da bence bu kullanılmaması lazım.
0: Lyon maçında kötü bir sonuç alınmış olsa istifa edecek miydi hoca?
1: Edecek. Yani şey maçında mı, ön eleme maçında mı diyorsun? Ya çıkamadı mı diyelim, gidemedi Şampiyonlar evet. Ligi'ne diyorsun.
0: Evet.
1: Bilmiyorum ki. Bence derbiden sonra istifa etti hoca.
0: Derbiden bence sonra istifa etmedi.

0: koruna göre farklı şeyler olabileceği ifade ediliyordu.
1: Volkan Demirel olayı doğru mu? Ne zaman söylerseler göreve hazırım diyor.
0: Vallahi bizim Merih
1: mesaj atmış. Merih Önal. Ona da geri dönmüş. Mesajı bu şekilde.
0: Yani Volkan bence olayın sıcağı sıcağına böyle bir açıklama yapması çok doğru
1: aslında
0: değil.
1: Aslında açıklama değil. Herhalde Merih onu biraz da parlatıyor gazeteci olarak. Yani şey
0: bilmiyorum
1: dedi,
0: nasıl mesaj attı bilmiyorum ama Volkan
1: ne zaman isterse göreve hazırız ya.
0: Tamam şimdi ama süreç işte bence şöyle söyleyeyim. Kendini çok fazla ateş atmış oldu Volkan bu açıklamayla.
1: Kesinlikle bence.
0: Şimdi Ersun Yanal da bir YouTube kanalına çıkıyor işte program yorum yapıyor bilmem ne. O da benzer cümleler kurmuş sanki hani işte ben ama göreve geldi hazırız işte bilmem ne ama bu dönemde çalışmamız doğru olmaz. Ya hocam Allah aşkına daha olayın sıcağı sıcağına nasıl böyle açıklamalar yapıyorsunuz? Ya halen çıktı az yadım dedi ki biraz beklemek lazım.
1: Ne kadar kötü değil mi? Seni bekleyen tetikte sürekli birileri var yani.
0: Abi olacak burası. O koltuğa oturma gibi.
1: Kurtlar sofrası.
0: Abi şimdi Sayın Okan Buruk Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyon oldu değil mi?
1: Onu bile bekleyen var.
0: Eleştiriliyor değil mi şu anda?
1: Tabii.
0: Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçtaki performansı nedeniyle.
1: Hep eleştiriliyor. Geçen sene de eleştiriliyor. Yani,
0: işte onu diyorum sana yani büyük maçlarda yani büyük takımların o koltukta oturmak isteyen birçok teknik adam vardır. Orada görev yapmak ister. Dolayısıyla bunlar çok normal. Ama ben Volkan Demirel'in hani belki iyi niyetle yapılmış bir şeydir. Açıklamadır. Ama sıcağı sıcağına en azından bu kadar hemen ardından yapılmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Yoksa Volkan Demirel'in kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum ben.
1: Aykut Kocaman Sevici Medya İsmail Hoca'yı hedef tahtasına oturttular.
0: Abi Aykut Kocaman Sevici Medya değil.
1: Vurdular demiş. Abi İsmail demiş. Hoca'nın istifa edeceğini İrfan 25 bile biliyordu. Ben hissetmiştim konuşmalarından diyor.
0: Ya şöyle söyleyeyim bak bilgiler geliyordu. Ama şöyle söyleyeyim eleştiri bugün Aykut Kocaman olsaydı takımın başında. Bak bugün Aykut Kocaman olsaydı takımın başında. Yani İsmail Kartal Aykut Kocaman 4 maçta 2 mağlubiyet aldıysa ve 2 mağlubiyet. Bir tanesi Beşiktaş karşısında ortada bir ortaya bir futbol daha yani Beşiktaş karşısında seni farklı mağlubiyetten Ederson kurtardıysa tamam mı? Yani tabii hakemin kötü yönetimini ayrı bir yere koyarız. Bak hakemin kötü yönetimi çok kötü bir yönetim gösterdi hakem. Ama burada iyi futbol ortaya koyamadıysan bu zaman İsmail Kartal değil Mourinho olsun takım başında Gasperini olsun yine eleştirilirdi ya. Şimdi bazı şeyleri söylemek şeydi ki mesela Gornik Sabzi maçında bir tur önü turu ön seni turu atlata yani Gornik Sabzi maçında sana turu getiren kimdi? Mert Günok'un kurtarışlarıydı. Şutum Graz'ın rövanş maçında çok net pozisyon çok fazla şut imkanı tanıdı.
1: Bu arada sıcak gelişme geldi. Az sonraki antrenmanda İsmail Kartal takımla çıkacak deniliyor.
0: Çıkacaksa o zaman demek ki yani her şey tamamlandı artık Fenerbahçe adına. Yani bu süreçten sonra İsmail Kartal'ın arkasında durmak lazım. Sayın Aziz Yıldırım da ne dedi? Her türlü desteği vereceğiz. Hani İsmail ben olduğum sürece burada dedi. Artık bu saatten sonra teknik direktör tartışmaları Fenerbahçe adına bitmiştir. Ama şimdi istifa sürecini yolunu açmak yine üzerindeki baskı azalmayacak İsmail Kartal'ın. Yani İsmail Kartal'ın üzerinde yine baskı olacak. Yine eleştiriler olacak. Yani hocanın da bu eleştirileri dolaylı yoldan hani o eleştirileri bence dikkate alıp bazı eleştirileri ona göre hareket etmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet. Az sonra net olarak anlamış oluruz zaten. İlk defa yazıyorum demiş. İsmail Hoca'nın istifa edip geri dönme sayısını söylerken Aykut Hoca'nın da istatistiklerini vermeniz gerekir. Belki bu İsmail Hoca'nın şahsıyla ilgili değil, Fenerbahçe'nin kendi içinden olanların kaderiyle ilgili bir durumdur diyor.
0: Abi bak,
1: Aykut Kocaman Fenerbahçe kariyerinde 5. kez istifa edip geri gelmiştir.
0: 5. kez istifa ne zaman 5 kez istifa etmiş?
1: Bilmiyorum 60 bakalım. 2011'i 60 kupadan elendi istifa etti geri döndü demiş. 8. ayın 25'inde şike davası nedeniyle istifa etti geri döndü demiş.
0: Şike davasıyla istifa etmedi acaba.
1: Onu kumpas mı diyelim?
0: Hayır kumpas davası sürecinde
1: öyle, istifa etmedi. Fotoğraf söylüyorum ben.
0: İstifa etmedi. Alex, o sadece şey o haber şeylendi.
1: Alex krizi sonrası gitti geri geldi demiş. Fotoğraf atmış ona bakıyorum. 3-1'lik Karagümrük yenilgisi sonrası istifa etmiş. Bir de Osmanlı
0: spor maçı sonrası.
1: Evet onu yazmış.
0: Bu kadar. Ama bir daha dönmemek kaydıyla istifa etmek yani kendini bağlamak farklı. İstifa ediyorum dersin.

0: O farklı ama. Bir daha dönmeme kaydıyla diyerek kendini bağlamayacaksın o zaman.
1: Şimdi Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal diyebilir miyiz demiş Gökhan. Espri yapmış, sana bulaşmış.
0: Bak şöyle söyleyeyim.
1: Fena da yapmamış
0: ne?
1: Yani.
0: Ne?
1: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü diyebilir miyiz diyor.
0: Beşinci kez gelmiş diyemez. Dört kez geldi ya.
1: İstifası kabul edilmedi yani. Belki dörtte kalır. Sonuçta istifa kabul edilmedi yani.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi ben yapılan mesela şeyde İsmail Hoca ile ilgili... Mesela diyorlar ya Mert Müdür oynattı. İşte hoca başkan müdahale etti. Mert Müdür başkanın isteğiyle oynattı. Hoca da işte kadroya karıştığı için istifa etti. Peki şimdi hani Semedo'yu tutan Talisca'yı gönderen başkandı. Hani Semedo'yu tutan başkandı değil mi? İsmail Kartal Talisca'yı gönderilmesini istemiyordu. Mesela Semedo'yu tutansa başkansa neden mesela hani her şeye katıldı? Semedo neden yedek oturdu bu maçta mesela? Onu da sormak lazım. Yani bunu Mert Müdür konusunda Aziz Yıldırım'a işte söyledi. Maçtan sonra derbiden sonra İsmail Kartal oynatmak zorunda kaldı ifadeler kullanılıyor. Yani bakıyorsun Mert Müdür iyi performans sergiliyor. Şimdi bugün bir de futbolcuların da mesela konuşma yapmamış soyunma odasında hoca. Yani Aken'in basın toplantısında, Mixon'daki basın toplantısında hocayı istifa etti diye söylüyor. Aken'in yüz ifadesi var. Şaşırıyor mesela.
1: Archie.
0: Pardon Aken, Archie Brown.
1: Ne anlamadım falan.
0: Ha, ne anlamadım diyor. Neden diyor yani. Şaşırıyor oyuncu.
1: Kim öğreniyorum diyor.
0: Yani şimdi bir
1: demek
0: kez.
1: Demek ki şikayet edenler arasında Archie yok.
0: Vallahi şikayet eden futbolcular kim bilmiyorum. Onu söyleyeyim.
1: Tahmin edebiliyor musun?
0: Yani Samandıra'da belli sıkıntılar yaşandı. Ama bu sıkıntılar şimdi bu sürecin ardından bu ilişkiler onarılacak mı peki?
1: Bilemiyorum.
0: Onarılacak mı yani onu söylüyorum sana.
1: Yerli mi yabancı mı şikayet eden? Laf almaya çalışıyorum.
0: Yani aslında. Şöyle söyleyeyim onarılacak mı yani bu sıkıntılar devam ettiği takdirde ne olacak? Veya diyelim ki skorlara olumsuz yansımaya devam etti. Ne olacak o zaman? Yani skorlar olumsuz gelirse ne olacak? Diyelim yani Fatih Tekke'nin mesela istifası var değil mi? Fatih Tekke istifa etti. Yönetim kabul etmedi.
1: Haftayı kendi kovdu.
0: Ama sonra ne oldu? Yine ayrılmak zorunda kaldı mesela yolları. Mesela Gaziantep mücadelesi yine final niteliğinde Fenerbahçe adına. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım ne dedi? Ben olduğum sürece İsmail Kartal dedi. Görevin başında. Ama diyelim ki olası bir Gaziantep beraberliği bir puan kaybı. İsmail Kartal'ın üzerindeki baskıyı artırmayacak mı? Eleştirileri artırmayacak mı? Diyelim ki puan farkı daha da azaldı. Ligin 5. haftası. Arttı. Ne olacak o zaman? Ya diyorum ya o giyotin her zaman duracak orada.
1: Dün Aykut Hoca gelir diyordu herkes. Aykut Hoca gelirse eyvah eyvah. Yazmayayım ama yazdım diyor. Ama az önce bir sıcak gelişme. Daha antrenmana var galiba. Antrenmana İsmail Kartal'ın çıkacağı söylendi. Bunun da bilgisini aktarmış olalım. Şahsen benim iş yerinde usta işi bırakıyorum deyip sabah tekrar işe gelirse ben onu çok ciddiye almam diyor Emrah. Aziz Yıldırım'ın talimatını yerine getirip Mert Müldür'ü oynatacaksın. Madem istifa edecektin o zaman oynatmadan kabadayılık yapmayacaktın. Hem talimatı yerine getiriyorsun hem de istifa ediyorsun demiş. Aziz yazmış Fenerbahçeli dinleyenimiz. İsmail Kartal'ın istifasını bir organize olarak düşünüyorum. Oyuncularla hoca arasında sıkıntılar olduğu söylendi yaklaşık bir haftadır. Ve Aziz Yıldırım hocayı gönderirse kendi imajı açısından bayağı bir eksi yazar. İsmail Kartal'a istifa açıklaması yaptırıp sonrasında basın mensuplarının karşısına geçip ben olduğum sürece İsmail Hoca da burada demesi hem medyaya hem camiaya hem de oyuncu grubuna bence net bir mesaj diyor.
0: Güzel bir yorum. Doğru en güzel şeyi yorumu yapmış.
1: Abdullah.
0: Yani, bence... yani şöyle söyleyeyim.
1: Organize mi diyorsun? Yok bu yani.
0: Yani organize değil şöyle söyleyeyim. Organize değil de.
1: Kasıtlı yani, yaptılar mı bunu?
0: Hayır güven kasıtlı sağlamak. Değil. Hayır güven şey değil. Şu anda İsmail Hoca'nın ciddi anlamda çok güçlü bir hale geldi. Yani futbolcular da bir mesajdı bu açıklama. Şimdi ben olduğum sürece Sayın Başkan Aziz Yıldırım, ben olduğum sürece İsmail Kartal buradadır demek ne demek? Futbolculara da net bir mesajdır. Hadi diyorsun ya bazı diyoruz ya bazı futbolcular.

0: futbolcularla sıkıntılar var. Şimdi şu futbolcular da şunu gördü. Şimdi Aziz Yıldırım bu kulübün başkanı İsmail Kartal'ın arkasında bir destek veriyor. Ama bundan sonraki süreçte de aslında İsmail Kartal'a da çok önemli görev düşüyor. Yani böyle Samandıra'da yaşanabilecek krizlerin önüne geçecek olan da teknik heyettir. Teknik heyetin bunun önüne geçmesi gerekiyor.
1: Evet,
0: çünkü Aziz Yıldırım gibi bir lider senin arkanda. Sana destek vermiş. Basın toplantısında sen teşekkür ederken aslında hem Aziz Yıldırım hem yöneticilere teşekkür etmiyorsun. Yani orada biraz da seni güvenerek o göreve getiren Sayın Aziz Yıldırım'ı kamuoyunun önüne atmış oluyorsun. İsmail Kartal'a yakın olduğunu ifaden gazetecilerin yaptığı yorumlara bakıyoruz veya işte YouTube yorumlarına bakıyoruz. İşte orta saha transferi yapılmadı. Talişka'nın gitmesini istemiyordu. Talişka'yı gönderdiler. Fred'in gitmesini istemiyordu. Fred'i gönderdiler. Yok efendim Lukaku'yu istemiyordu. Orayı transfer etti. Bunlar da bu söylemleri çıkaran da şey değil yani. İsmail Kartal'a yakın olduğunu ifade eden gazeteciler.
1: Tufan demiş ki abi hocanın ilaç aldığını falan söylüyorlar. Bu büyük terbiyesizlik değil mi? Hocanın sağlık sorunlarını canlı yayında söylüyorlar. Bunun bir yaptırımı yok mudur?
0: Antidepresan
1: falan alıyor diye yayıyorlar herkese.
0: Ya antidepresan demiş. Değil de Sayın Aziz Yıldırım ifade etti bunu biliyorsun bir konuşmada. Yani hoca dedi kendisini büyük bir baskı altında hissettiğini ilaç aldığını dile getirdi.
1: İşte özgüven duygusu mu arttı acaba abi, demek istiyorlar.
0: Söyleyeyim şimdi için başkan da.
1: Biz doktor falan değiliz
0: ama
1: de.
0: Ama şöyle söyleyeyim yani o zaman... Ya bu futbolcular da mesela baskı altında Fenerbahçe tribününden çıkarken.
1: Herkes, Fenerbahçe'de herkes ilaç alabilir yani.
0: Fenerbahçe'de oynuyorsan veya Fenerbahçe'de görev yapıyorsan bu baskılara alışık olman gerekiyor. Ve bu baskıyı yönetmen gerekiyor. Sezon içerisinde Fenerbahçe'nin üzerinde baskı hiç olmayacak mı? Devam edecek bu baskı. Şampiyonluk yarışı içerisinde devam edecek. Belki son ana kadar. Bak son ana kadar. Belki de şampiyonluk maçı son maça kalacak. Daha üzerinde çok daha baskı olacak. Yani üzerinde çok daha büyük bir baskı olacak. E o zaman bu baskıyı nasıl kaldıracaksın? Bu baskıyı nasıl kaldıracaksın? Zaten sen o göreve geldiğinde bu baskıyı yönetmen için geliyorsun zaten. Bu baskıyı yönetemedikten sonra nasıl olacak?
1: Evet.
0: Sen teknik heyet olarak futbolcularının liderisin yani. Kenarda futbolcuları yöneten kişi sensin. Futbolcularına örnek olan kişi de sensin. Ama bu süreç içerisinde ben baskıyı kaldıramadım. Ben istifa ediyorum söylemi çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Artı yok işte transfer yapılmadı. İstediği transferler yapılmadı. İşte Mert Müdür oynat dedi oynattı. Az önceden beri söylüyorum Mert Müdür iyi oynadı. Ben şunu sorarım. Mert Müdür'ü niye bugüne kadar oynatmadın mesela? Niye değerlendirmedin? Bartu Elmaz'ı niye değerlendirmedin? Levent'i niye değerlendirmedin? Mesela Bartu 9 maç sonra Fenerbahçe'de 11'de forma giyiyor.
1: Evet İrfan 25'le beraberiz. İrfan abi vaktin var mı 5-10 dakikada? Çünkü çok mesaj var. Bunları sana sormak istiyorum. Dinleyenlerimiz merak etmişler. Mutlak putlanla geri dön. Ya Mustafa başımızı yakacak. Sen şöyle bir kenar çekil Mustafa. rica etsem sorar mısın? Dün Aziz Başkan açıklamalarda şunu söyledi. Transfer öyle kolay iş değil. Bir kişi de sormuyor mu parasal konuda maddiyat konusunda nedir durum diye. Başkana da sormadılar demiş.
0: Ben söyleyeyim. Ben
1: seçimden önce 5 tane Hakan Safi var demişti.
0: Bak bir şey söyleyeceğim ya. Bununla ilgili hep bu yorumu yapıyorlar 5 tane Hakan Safi de. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin yönetiminde olduğu yönetim kurulunu bir sayar mısınız? Ne kadar çok ciddi bir şey vardı değil mi? Türkiye'nin en zenginleri vardı. Sayın Ali Koç vardı bir kere kulüp başkanı olarak değil mi? Sayın Hamdi Akın vardı.
1: Ali Koç var mıydı listesinde?
0: Hayır şey olarak diyorum.
1: Destekçisi.
0: Ben şeye geleceğim dur. Hakan Safi'nin yönetiminde olduğu son yönetim kurulu. Sayın Ali Koç'un yönetiminde. Sayın Ali Koç vardı. Sayın Hamdi Akın vardı. Sayın Hakan Safi vardı. Sayın Hüseyin Bozkurt vardı. Yani Türkiye'nin şey olarak en zenginleri olarak değerlenmiş. E peki Fenerbahçe onların döneminde UEFA'dan 7,5 milyon euro para cezası neden aldı? Limiti aştığın için aldı. Bak limiti aştığı için aldı. Yani limit aşmak ne demek biliyor musun? UEFA limit. Sen taahhüt veriyorsun UEFA'ya. Diyorsun ki ben 65 milyon euro harcayacağım diyorsun. Ama daha sonra UEFA'ya verdim diye bunu 11-12 milyon euro açıyorsun. Aşıyorsun yani. Yani limiti aştığın için Fenerbahçe para cezası adı 7,5 milyon euro. ve Türkiye en güçlü, mali anlamda en güçlü

0: karşı yönetimin olduğu bir dönemde aldı cezayı. Ve Fenerbahçe'nin o cezayı savunmada 7,5 milyon euro. Nasıl 7,5 milyon euro para cezası? Belki Fenerbahçe transfer cezası bile alabilirdi. O dönem UEFA bir şeye gidiyor, değişikliğe gidiyor ve o dönem Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayanlar Şampiyonlar Ligi'nde kalmış gibi şey yapıyorlar ve orada Fenerbahçe'nin 11 milyon euroluk açığı 7 milyon euroya düşüyor. Ve dolayısıyla para cezası alıyor Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe Sayın Aziz'im göreve geldiği zaman yine limit
1: düzeltilir mi şimdi kendini?
0: Başım bak şimdi limit sorunu alıyor. Bak evet. yine limit sorunu var. Fenerbahçe'nin limit sorunu vardı. Hatta Sayın Hakan Sayfi ile görüşmelerinde de artık o süreçte Kerem'in maaşı kulübün üzerine geçti. Bak kulübün üzerine geçti. Yani Fenerbahçe UEFA'da hem limiti aşma konusunda çalışmalar yaptı. Diğer taraftan limit sorununu çözdü. Artı burada bir limit aşımı daha olsa aynı şekilde bir limit aşımı daha olsa bu kez katlamalar olarak gidiyor. Yani bu para cezası 7,5 değil de belki 20 milyon euro olur. Eğer limiti aştığı zaman. Veya transfer cezası gelebilir. Yani süreç buraydı. O yüzden Fenerbahçe'nin şunu bilmiyorlar bile. Ya alırsın şunu alırsın. Nasıl alacaksın? Alamıyorsun. Çünkü aldığın anda limiti aşıyorsun. Fenerbahçe geldiğinde 40 tane oyuncusu vardı. 20 tanesi yabancı oyuncuydu. Ve kiralık gönderdiği oyuncuların hepsine de yıllık ücretlerini Fenerbahçe ödüyordu. Bu oyuncuları göndererek zaten Fenerbahçe limitini aştı. Hem maaş limitini bütçesini aştı hem de UEFA'daki işte bonservisiyle göndererek, sponsorluk gelirleri elde ederek, Şampiyonlar Ligi'nde kalarak bu limitleri düzeltti Fenerbahçe. Yoksa Fenerbahçe'de de sıkıntı yaşayabilirdi. O yüzden bunu ikide bir söylüyorlar. 5 Hakan Sahifi vardı, neden transfer yapamadı? Yapamazsın abi. Limit var çünkü. Yani sen bunu yaptığın zaman UEFA senin harcaman kaç mı? 100 lira gelirin varsa 60'ını harcayabiliyorsun. Bunun üzerine 70'i harcayamıyorsun. 70'i harcadığın zaman bu diyelim ki ben 60'ı harcayacağım diyorsun ve 70'i harcayacağım diyorsun. Onun üzerine çıktığı zaman sana ceza veriyor UEFA. 7,5 milyon euronun zaten cezası var Fenerbahçe'de. Ya bu ceza nereden alıyor? Fenerbahçe 7,5 milyon euroyu vermedi. UEFA dedi ki 5 milyon euro'na ben senin el koyuyor. 2,5 milyon eurosunu alıyor. 5 milyon euroyu da bloke ediyor UEFA gelirlerinden. Bu 5 milyon euroyu da eğer ilerleyen incelemelerde herhangi bir sıkıntı yapmazsan onu serbest bırakıyor. Ya dolayısıyla elde ettiğin geliri 7,5 milyon eurosu zaten UEFA'ya gitmiş oldu.
1: Ben ajanslardan gelen videolara bakıyorum. Can Bartu tesisleri yani hiç olmadığı kadar hareketli. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda falan böyle hani Şampiyonlar Ligi'ne gittikten sonra bu kadar hareketlik vardı. Bütün muhabirler falan hepsi orada. Herkes İsmail Kartal gelecek mi gelmeyecek mi, çıkacak mı çıkmayacak mı takımın başında antrenmana onu bekliyor. Ben de hani görürsem gördüğüm an söyleyeceğim. Çünkü çıkacağı yönünde sıcak gelişme vardı 10 dakika önce. İrfan abiye sorabilir misin? Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesinde her maçta oynar gibi bir madde mi var? Oğuz yok. Bu kadar iyiyken neden kesik yemiyor demiş.
0: Ya şöyle söyleyeyim işte bunu o zaman teknik direktör soracaklar. Neden yani Oğuz Aydın'a daha fazla şans? O belki beyin sarsıntısını geçirmese Konya maçında Oğuz Aydın iki maçta da görmeyecekti veya sonradan oyunda dahil olacaktı.
1: Abi şu an bilgi değişti yalnız. Antrenman başladı. Kartal'ın tesislere gelmediğine dair bilgi mevcut. Az önce de 10 dakika önce de takımla beraber antrenmana çıkacak deniliyordu. Ama şu an Esra diyor ki tesislere gelmemiş.
0: Bakalım yani doğrudur.
1: Antrenman başladı şu an antrenman. Başlamış Vedat Muriç yeleği giyiyor. İşte Skriniar'ı görüyorum. Semedo'yu görüyorum. Nene geldi şimdi. O da yeşil formayı giyecek. Ama neyse devam edelim.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım eğer bu süreç olursa kendisini kulübe çağırır. Bir görüşme yapar. İkna etmeye çalışır. Eğer ikna olmuyorsa o zaman farklı şeyler konuşuruz.
1: Sende bir bilgi var mı abi? Mesaj falan. Şöyle sen bir sağ solu yokla ben de o ara telefon WhatsApp mesajlarına bakayım. Anlamadığım bir konu var. Fenerbahçe kiralık gönderdiklerinin maaşını ödüyor diyorsun ama bu gönderdikleri sayesinde limiti aştı diyorsun. Maaşını ödemeye devam ediyorsa
0: Hayır eski yönetimler ödüyordu.
1: Enes Turan.
0: Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe mesela hatırla Amrabat Real Betis oynuyordu. Diego Carlos Komodo oynuyordu. Tamam kiralık gitti. Livakovic Girona'da kiralık oynuyordu. Ve bu işte BK Kasımpaşa'da Cengiz Ünder Beşiktaş'ta kiralık ve bunların maaşlarının neredeyse 3'te 2'sini, bazılarının tamamını Fenerbahçe ödüyordu. Yani o dönem kiralık gönderilen oyunculara Fenerbahçe 10 milyon euronun üzerinde maaş ödüyordu Saadettin Saran döneminde. Hani Sayın Ali Koç döneminde kiralan ama Saadettin Saran devam etmese kiralık sözleşmesi devam eden. Yani orada kiralık sözleşme oyuncuların devam ediyordu.
1: Abi Oğuz Çetin şu an Can Bartu tesislerinden çıkış yapıyor. İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyormuş.
0: Gelmemiş demek ki.
1: Gelmemiş evet. Yani Aziz Yıldırım gitmiyor. Oğuz Çetin gidiyor İsmail Kartal'la görüşmeye.
0: Ya bu saatten sonra bence dönüş olmaz o zaman.
1: Olmaz mı diyorsun?
0: Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın dünkü açıklamasından sonra net bir şekilde ben olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başındadır açıklamasını yaptı. Basın mensuplarının önüne çıktı.
1: Evine gidiyor dedi.
0: Evine gidiyor, rahat olun. Ben ona söyledim, tak görevine devam edecek dedi. Ya bu açıklamanın ardından İsmail Hoca da görevine devam etmiyorsa o zaman iplerin artık tamamen koptuğunu söyleyebiliriz.
1: Demek ki az önceki hani söylem beraber planlıymış gibi az önce dinleyenimiz yazmıştı.
0: Bak, planlama değil. Az önce ben orada şeyi söylüyorum. Ama İsmail Hoca eğer böyle devam etmiş olsaydı güçlü bir şekilde dönemiş olacaktı. Yani daha gücü kendisi arkasında alarak devam edecekti.
1: İsmail Kartal antrenmana gelmemiş dediğinde İrfan abinin yüzü düştü. Yemin edebilirim diyor.
0: Yo, hiç yüzüm düşmedi. Yani, burada yüzü
1: görüyor. Yani. Çok fenalar. Cuma'dan sonra gelir yazmışlar. Çok iyi değil mi abi? Güzel esiyor.
0: Bence bu daha güzel
1: esiyor. Daha güzel. İsmail Kartal karşısında olsa kafa göz dalacak gibi konuşuyor İrfan abi demiş. Yok canım. Sever ya İsmail Kartal'ı.
0: Ben İsmail Hoca'ya da hiçbir şeyim yok. Ben sadece ya, Roma maçında biz neyi konuşmamız lazımdı ya? Biz şu anda Roma karşısında oynanan futbolu, Fenerbahçe'nin galibiyeti kaçırdığını konuşmamız lazımdı. İsmail Hoca istifa edi. Tamam, haklı da diyebilirsin ama istifa kararı vererek Fenerbahçe'yi yeniden bir tartışmanın içerisine, yeniden bir kaosun içerisine soktu. Yani benim kabul edemediğim nokta bu. Ya ben Roma'yı konuşmak isterdim ya. Ben mutlu oldum Roma karşısında mesela, tamam mı? Berabere kaldım. Galibiyeti kaçırdığım için üzüldüm. Ha, biz neyi konuşuyoruz şu anda? Biz Fenerbahçe'nin şu anda içerisinde bir kaos ortamını konuşuyoruz yine. Ve Aziz Yıldırım gibi bir liderin kendi ona her türlü desteği verdi. Ya bunu göreve getirdi Aziz Yıldırım değil mi? Bak. Aziz Yıldırım göreve getirdi. Ona güvenerek, inanarak çok ciddi, kendisini de yani kendi eleştirilere rağmen göreve getirdi. Ona şu çıktı, dedi ki ben olduğum sürece burada dedi, görevinin başında dedi. Ama bu noktada Sayın bence İsmail Kartal da bir daha dönmemek üzere görevi bırakıyorum cümlesiyle kendisini de bağlamış oldu.
1: Şimdi Aziz Yıldırım kendisine danışılmadan bu bir istifa oldu ya şimdi. Ben Aziz Bey'in biraz böyle ikinci olduğunu bilirim yani. Hoca ilk maçı kaybedince
0: ikinci falan değil yani.
1: İkinci derken yanlış bir cümle oldu. Yani kendi daha dominanttır. Ben ne dediysem o olmalıdır.
0: Yok, Aziz Yıldırım şöyle söyleyeyim. Aziz Yıldırım istişareye açık bir liderdir.
1: Şimdi sen İsmail Kartal kaybederse bence
0: şöyle söyleyeyim. Her istişareye açık, dinler, herkesi dinler. Tabii son karar olarak da başkan olarak son kararı kendisi verir. Ama istişareye açıktır. Sayın Aziz Yıldırım,
1: o zaman teknik direktör önerilerini konuşabiliriz şimdi.
0: Şöyle
1: hoca gelmedi.
0: Sayın Aziz Yıldırım, eğer senin dediğin gibi sadece kendi dediğim demiş olsaydı bugün farklı bir teknik adam olurdu zaten Fenerbahçe'nin başında. Öyle söyleyeyim sana. Yönetim kurulunda da ilk yönetim kurulu toplantısında da tüm yöneticilerin görüşlerini aldı. Ondan sonra bir değerlendirme yaptı.
1: Şu an mesela Fenerbahçe'ye teknik direktör konuşsak artık ayıp olmaz herhalde. Hoca
0: ben
1: yok.
0: Yine de bekleyelim diyorum ya.
1: Gelmemiş antrenman.
0: Abi sıcağına belki gelir ilerleyen dönemde. Yani şimdi Sayın Oğuz Çetin görüşecek.
1: Şey mi diyorsun yani sen İsmail
0: abi ben dünkü
1: Aziz Yıldırım demokrat mı diyorsun yani? Herkesin görüşünü alıyor diyorsun ya, biz başka bir Aziz Yıldırım'ı tanıyoruz. Aziz Yıldırım'ın hiç böyle çok böyle demokrasiye ayık uydurduğunu düşünmüyorum.
0: Abi bak ne diyorum? Diyorum ki herkesin görüşünü alır, son sözü yine kendisi söyler.
1: Öylesine dinliyor yani.
0: Öylesine dinlemiyor.
1: Yani pardon, zihninde tutuyor, anladım. Fikir alıyor. Tamam, ben sana bulaşıyorum canım.
0: Aziz Yıldırım yani o konuda biliyorsun yani. Kırmızı çizgimdir falan diyormuşum.
1: Sefaköy'den Halil ben. Fenerbahçe tesisleri çok hareketli dedin. İçerisi şampiyonlar gibi diyebilir miyiz diyor.
0: Vallahi ben işte diyorum ya bak, bugün biz neyi konuşmamız lazım? Biz bugün Roma maçını konuşmamız lazımdı. Roma'nın karşısında kaybettiğimiz galibiyeti konuşmamız, kaçırdığımız galibiyeti konuşmamız lazımdı. Biz İsmail Hoca'nın istifa süreciyle tamamen farklı bir gündemde uyandık bugün. Yani farklı bir gündemde yola çıkıyoruz.
1: Evet. Ne desteği verdi İrfan Bey demiş.
0: Niye destek?
1: Herkes saldırırken neden açıklama yapmadı? Locaya sahip çıktığı kadar hocaya sahip çıkmadı demiş.
0: Kime? Locaya sahip çıktı.
1: Aziz Yıldırım ne desteği verdi diyor İsmail Kartal'a. Bu Acun Ilıcalı loca kavgası vardı ya. O loca ile uğraştığı kadar diyor İsmail Kartal'a destek vermedi diyor.
0: Böyle. Abi şimdi yönetim ne yapsın? Çıkıp her şeyi açıklama mı yapsın yani? Şimdi Aziz Yıldırım dün ne dedi? Ben olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başında demedi mi? Ya bundan daha nasıl bir destek bekleyebilirsin?
1: Vallahi antrenmana gelmediyse bence işi bitmiştir.
0: Antrenmana gelmediyse benim için de hani ben de hani aynı şeyi söylüyorum ama yine de bir Oğuz Çetin'in görüşmesini beklemek lazım.
1: Evet yani Aziz Yıldırım ben buradayken takımın başında dedi. Aziz Yıldırım'ın sözünü de yemiş oldu.
0: Ya
1: ama,
0: bir de şöyle bir süreç var.
1: Ama şeymiş yani helal olsun. Ben döner diyordum. Yani gerçekten öyle düşünüyormuş. Blöf yapmamış.
0: Ya blöf yapmadı ya. Çünkü blöf yapmadığı net bilgi de belliydi.
1: Erdemli adammış yani.
0: Ya şöyle söyleyeyim. Ya o İsmail Hoca...
1: Geri dönerse fikrim değişir mi? Değişir.
0: Abi niye değişsin? Hocacı belki ikna edecekler süreçle ilgili.
1: Abi zaten istifa öyle bir günde verilen bir şey değildir ki. O hepsini düşünmüştür. Hani ayrılıklar da böyledir ya ilişkilerde falan. Bir anda olan bir şey değildir ama, yani. Ama şunu hani hep birikir zincirin bir parçası öyle kırılır.
0: Yaptığı istifa hani şeydi süreciydi. Hani Roma maçından sonra istifa etti. Diyelim ki Fenerbahçe skor farklı olsa. Yani şimdi biraz bu süreç ne olacak biliyor musun? Fenerbahçe'yi daha tartışacak kim gelirse gelsin, hangi teknik adam gelirse gelsin. Bir kere yönetimi çok zorda bıraktı İsmail Hoca. Tamam mı? Yaptı hareketle. İstifa kararıyla. Şimdi Gaziantep mücadelesi çok kritik bir mücadele Fenerbahçe adına. Göreve devam etseydi de İsmail Hoca için de kritik bir mücadeleydi. Kendine güvenen bir
1: şöyle gelsin.
0: Kendine güvenen bir yönetimi yarı yolda bırakmış oldu İsmail Hoca, onu söyleyeyim.
1: Evet İrfan abi, yoruyor muyum seni?
0: Yok ben yormuyorum.
1: İyi tamam. O zaman biraz devam ediyorum ha. Yayın falan yoksa. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a güveniyor olsaydı ekranda eleştirmezdi demiş Rıdvan. Oğuz Çetin'in bu takımı çalıştırma gibi bir isteği olduğu söyleniyor.
0: Yok
1: İsmail Hoca,
0: abi öyle bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Oğuz Çetin futbol direktörü. Şimdi Oğuz Çetin'e de eleştiriler yapılıyor. Yani transfer sürecinde işte şunu yapamadı, bunu yapamadı, şöyle transferler yapamadı diye. İşte az önce söyledik ya, Kızıl Yıldız'ın 18 yaşındaki oyuncusuydu. Fenerbahçe her konuda anlaşmaya vardı.
1: Aykut Kocaman, Oğuz Çetin Aykut Kocaman'ın yanına mı gidiyor yoksa demiş. Ha ben dedim İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyor diye. Yok, İsmail Hoca ile görüşecekmiş. Böyle bir inatçı olurlar Rizeliler demiş. Bizim Arnavutlar gibi diyor.
0: Abi bir şey
1: İsmail Kartal
0: sana.
1: Rizeli.
0: Bu süreç.
1: Bora.
0: Yani bu noktadan sonra dönüşü bile çok sağlıklı olmaz, onu söyleyeyim. Ha dönebilir mi? Dönebilir ama bundan sonra çok sağlıklı olur mu? Bence soru işareti.
1: Ya abi açık açık belli işte. Hoca demek ki onun en ufak bir kaybında yerine başka birinin geleceğini biliyor. Bunu illaki kulüp içinde konuşanlar olmuştur. Açıklamasında da ne diyor? Benden sonra gelecek teknik direktör diyor. Her neyse önünü açmak için İsmail Hoca'ya suç buluyorlar. Aziz Yıldırım'a ne demiş? Aziz Yıldırım'a karşı diye yanlış yapıyorlar. Ha. İsmail Kartal Aziz Yıldırım'a karşı diye ona yanlış yapıyorlar demiş. Niye karşı olsun ki? O getirdi sonuçta. Camianın %80'i İsmail Kartal'ı istemiyor. Bu adam ne yapsın diye soru sormuş. Böyle bir yoğunluk var mı?
0: Neye göre?
1: Ben de bilmiyorum.
0: Ne yani %80'i nasıl ölçmüş? Hani biz İsmail Hoca'ya eleştiriyorduk ya %70'ler falan. Tüm hoca %70 hazırdı falan diye.
1: Birçoğu diyebiliriz belki.
0: Abi şöyle söyleyeyim bak. Evet, taraftarın %80'i... kendi yani şöyle belki de ya hocanın istifa etmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi bu da olabilir. Sadece hep şişe atanı konuşuluyor ama taraftar tarafından da çok ciddi tepkiler vardı. Tribünlerde İsmail Kartal'a yönelik ifadeler de söz konusuydu. Şimdi yedek kulübesinin arkasındakilerini bilmiyoruz. Belki orada tepki gösteren taraftarlar da vardı ona. Bence hoca da biraz onu görüp veya onu da hissederek taraftarın üzerindeki taraftarın da arkasındaki desteği kaybettiğini görerek istifa kararı da almış olabilir. Bu istifa kararında bence bu da etkili olmuştur. Eğer o taraftarın gerçek anlamda kendisinin arkasında hissetseydi istifa kararı da almayabilirdi.
1: Evet, belki radyosunu yeni açanlar vardır. Tekrar hatırlatmamızı yapalım. İstifası reddedilen İsmail Kartal saat 12'deki antrenmana katılmadı. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ufak ufak mesajları okumaya devam edelim. %80'i nasıl ölçtüm abi, ben sana söyleyeyim. Taraftarların söylemi, sosyal medya yazıları Fenerbahçe'nin yönetiminden Aziz Yıldırım'la birkaç kişi harici çok istemiyor demiş az önceki %80'lik dinleyenimiz. Kerem ne top oynuyor, düşünceniz nedir diyor. Ben çok vallahi Oğuz'u şu an çiğ kesebileceğini düşünmüyorum. Oğuz ki şu anki performansı telefonduk. Tamam. Şey olmasın diye biraz potans açtım. Kerem'i sormuşlar. Ne oynuyor diye. Ben şu an oynadığı oyunu beğenmiyorum şahsen.
0: Abi şimdi her oyuncu...
1: Ya Oğuz'u bence kesebilecek nitelikte değil. Sadece o kadar para verildiği için bence oynatılıyor. Bana
0: ya
1: göre.
0: O yani. Kadar da şey yapmayın ya. Ya düne kadar bak bir şey söyleyeceğim. Düne kadar gençler bir yenilgisinden sonra... yorum yapılan bazı arkadaşlar vardı. Yorum yapıyorlardı. 6 tane 5 tane 6 tane yerli oyuncu ismini saydılar. Hepsini göndersin dediler. Bunlar Fenerbahçe seviyesinde değil dediler. Fenerbahçe seviyesinde olmayan oyuncuları da sayarken Oğuz Aydın'ı da saydılar. İsmail Yüksek'i de saydılar. Mert Müldür'ü de saydılar. Hayda. Bartu'yu da saydılar. Levent'i de saydılar.
1: Kimle oynayacakmış
0: Fenerbahçe? O zaman Fenerbahçe'de ben hatta demişim ki yerli oyunculardan hangisiyle oynayacak diye söyledim yani. Yani sonuçta Oğuz Aydın 2 maçta iyi performans sergilemeseydi inan aynı yorumu Oğuz Aydın için yaparlardı. Kerem beyin sarsıntısı geçirendeki maça kadar iyi performans ortaya koyuyordu. Ya tam her zaman iyi performans ortaya koyamaz. Aslında dün de iyi mücadele etti aslında. Yani ben burada yine hocayı eleştiririm. Sen Beşiktaş derbisinde Kerem orta sahada hiç alışık olmadığı mevkide oynatırsan bu sefer oyuncunu da kaybedersin.
1: Asensio ne durumda abi? İyileşiyor mu?
0: Sağ çalışmalarına başladı. Bak yakında takımla birlikte çalışmaya başlar Asensio, görürsün.
1: Ya bugün tek mi çalışacak?
0: Sağ çalışmaya başlar. Hı. 1-2 gün içerisinde takımla birlikte çalışmalarına başlar Asensio.
1: Cihan kardeşim şu an reyting
0: mesajı verdim sana.
1: Yüksek tabii, İrfan abiyi bırakmıyor demiş.
0: Sana mesajı verdim az önce. Alt mesaj verdim, gördün mü? Anlamadın mı? Sen söyledim yakında takımda bir de çalışmalara başlar diyorum.
1: Anladım. Vallahi ben sevindim istifasına. Hatta dün alkışladım. Oğlum yatmaya gitmişti, koşarak geldi. Baba gol mü artık dedi demiş. Kerem'i savunma ya. Geçen seneden beri top oynamıyor bu adam diyor. Coşkun Saka.
0: Valla ben mesela istifa şeyini söylüyorum. Bak şimdi ben halen aynı düşüncedeyim yani. Eksiklere rağmen mesela Gendouzi yok. Eksiklerim var. Asensio yok. Roma gibi takımı elinden kaçırmışsın. Galibiyeti kaçırmışsın. Her şey senin adına mükemmel. Taraftar camia Roma maçının kaçan galibiyete üzülüyor. Mutlu olmuş Beşiktaş derbisine sergilenen futboldan sonra. Abi kalkıp istifa ediyorsun hoca yani.
1: Şimdi kim gelecek abi hoca olarak?
0: Valla ben Aziz Başkan'a üzülüyorum, açık ve net söyleyeyim. Aziz Başkan üzerine daha fazla baskı var ya.
1: Valla devler gidiyor, devler geliyor.
0: Açık söyleyeyim, Aziz Başkan üzerine daha fazla baskı var ya.
1: Zeki Murat Göl'e kalıyor.
0: Bak daha fazla baskı var Aziz.
1: Hangi anlamda?
0: Aziz Yıldırım hangi anlamda daha fazla baskı var, tamam mı? Finansal anlamda kulübü düzlüğe çıkarmaya çalışıyor. Kulübün ciddi anlamda borç yükü var. Tamam mı? Yeniden kurumsal bir yapıyı oluşturmaya çalışıyor. Bir taraftan tesislerinin çalışmalarına başlıyor. İzinler alınıyor. Maltepe tesisinde çim saha yapılıyor. Derazi tesislerinde binalar yıkılıp yeniden bina yapılıyor. İnsanlar şeyi unutuyor. Bak Derazi tesislerinde, ben burada bir bilgi vereyim. Derazi tesislerinde duvar çöküyor. Duvar. Yani depreme dayanıksız ya. Duvar çöküyor ve futbolcuların genç futbolcuların giriş çıkış yaptığı yerde. Gündüz vakti olsa bu olay, belki de yaralanma olacak. Belki de çok büyük bir sıkıntı yaşayacak. Ve onun üzerine Aziz Yıldırım'ı çağırıyorlar hemen. Gece oluyor bu olay. 2:30-3. Sabah hemen mimarlar geliyor. 5 tane mimar, 6 mimar. Ondan sonra hemen yıkımına başlanmasını istiyor ve yıkımlar başlanıyor. Fenerbahçe Koleji'ni hayata geçirmeye çalışıyor. Yani şunu belirtmek lazım. Fenerbahçe'de baskı varsa en büyük baskı şu anda Aziz Yıldırım'ın üzerinde.
1: Aziz Bey mi arıyor?
0: Yani en büyük baskı Aziz Yıldırım'ın üzerinde.
1: Bence de katılıyorum yani.
0: Yani o yüzden yani çünkü hoca ben işte şeyim benim üzerinde baskı var, ilaç kullanıyorum ya. Abi adam 74 yaşında hayatını koydu ya, 20 yıllık başkanlık sürecinde ortaya koydu. Rahat da Aziz Yıldırım başkan olmayabilirdi. Niye Fenerbahçe'yi başkan oldu? Kulübü belli bir düzeye çıkarma için koydu. Abi bir taraftan her gün kulübe ciddi anlamda maddi kaynak da sağladılar. Ya bu yönetim 144 milyon euroluk maddi kaynak sağladı. Hani diyorlar 5 tane Hakan Safi var. Millet bilmiyor. 5 tane Hakan Safi mi var işte bilmem ne. 144 milyon euroluk bu yönetim kulübe sponsorluk geldiği bilmem neydi. Gelir soktular ya. Değerlendiriş yaptılar. Tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne şey yaptı. Girdi Aziz Yıldırım döneminde. Ya başarı teknik heyetin. Başarısızlık Aziz Yıldırım. Yani her şeyi de Aziz Yıldırım üzerine yüklemeyeceksin yani. Ya
1: Fenerbahçe kimsenin nazını çekmemelidir mi diyorsun? Hemen teknik direktör arayışlarına başlasın mı?
0: Ya bu süreçten sonra başlayacak herhalde.
1: Ama bu sefer de Aziz Yıldırım'ı ters köşe yapmış olacak. Çünkü Aziz Bey dedi ki ben olduğum sürece bir yere gidemez.
0: Yo, Aziz Yıldırım dedi ki destek verdi. Tamam, ben olduğum sürece bir yere gidemez. Eğer arkasında bu sözün arkasından halen istifa kararı aldıysa çok da fazla ısrar etmemek gerekiyor.
1: Bir daha gitti, bir daha konuştum, ikna edemedim mi diyecek yani. Kim olabilir yani teknik direktör adayı?
0: Biraz daha bekleyelim.
1: Beklemeyelim, konuşalım şu an. Daha tam konu mesela Tuncay Şanlı konuşuluyor, Alex konuşuluyor, abi, Volkan abi, konuşuluyor. Alex ya, Allah aşkına. Konuşacak bir şey yok bence, geri gelmez abi.
0: Alex ne başarı elde etmiş?
1: Onu bilmiyorum işte, ben şey söylüyorum sana.
0: Ne başarı elde etmiş yani?
1: Ya kimisi diyor ikna edecek diyor, kimisi etmiyor. Yani şimdi Ersun Yanal, Aykut Kocaman, Vitor Pereira,
0: Ram. Abi Ersun Yanal, Allah aşkına ne Ersun Yanal ya?
1: Abi sürekli bir kısır döngü var yani. Bu kısır döngüden kurtulmak için oraya bir herhalde Conte falan gelmesi lazım artık. Yani bence bu dönemde Aziz Yıldırım başkanken, yani teknik direktör değişecekse hem yönetimle hem de başkanla en uyumlu çalışacak kişi bulunmalı diye düşünüyorum yani. Çok da böyle uzaklara bakıp bence İrfan abi çuvalla para vermeye gerek yok. Yakında bulmak lazım. Yani bazen çözüm hemen yanı başında oluyor ya, onu söylüyorum.
0: Vallahi bekleyip
1: kimi söylediğimi tahmin edebiliyorsun.
0: Çok oralara girmiyorum. Yani girdiğim zaman çok büyük şey oluyor yani. Tartışma oluyor biliyorsun yani. Abi, o yüzden girmiyorum.
1: Israrla biri seni arıyor ama kim olduğu...
0: Abi telefon çok yoğun şu anda.
1: Evet, tabii soruyorlar. Seninle bağlantı kurmaya çalışan televizyon kanalları var yüksek ihtimal. Çünkü Aziz Yıldırım'ın... Sen Aziz Yıldırım'a bayağı bir yakınlığında bilinen bir isimsin.
0: Ben Aziz Yıldırım'a yakınamıyorum. Aziz Yıldırım'ı çok seviyorum yani. O yüzden yani ben
1: yakınlığında da biliniyorsun şey şimdi İrfan abi. Yani.
0: Ben Aziz Yıldırım'ı her zaman dile getiririm. Yani burada çok şey yapmıyorum yani. Ben o yüzden zaten İsmail Hoca'ya bu yüzden kızıyorum aslında. En kızdığım nokta bu. Sana güvenerek buraya getiren bir adamı ve dün çıkıp sana destek veren, bu kadar destek veren bir insanı yarı yolda bırakıyorsun. Ya bunu benim işte benim üzerimde baskı var. İstediğim transferler yapılmadı. Fred işte Talişka'yı ben istiyordum, o gönderildi. Abi yok böyle şeyler yani. Yok.
1: Üçüncü Vitor Pereira dönemi demiş. İstifa ediyorum dediğinde bravo diye bağırdım. Hanım bana mı dedin, ne
0: bak,
1: oldu
0: Vitor
1: diye.
0: Bak Vitor Pereira'yı hiç düşünmedik abi. Boşta arıyorum sana. Tanıyor da Fenerbahçe'yi. Gelir gelir gelmez belli olmaz.
1: İsmail antrenmana gelmedi dedin. İsmail Kartal. İrfan Bey sert yapmaya başladı demiş. He, önceden ılımlı konuşuyordu diyor İrfan Bey. İsmail Kartal'ın antrenmana gelmediğini duyunca öfkelendi diyor. Oldu mu öyle bir şey?
0: Öfkelenmedi.
1: Dikkat etmişler ki. Bak çok dinleyenimiz yaptı. Ama şeyi kızıyorum. Daha mı rahat konuşmaya başladı?
0: Hayır, daha rahat mı çıkıyor? Kızıyorum hocaya. Niye şey yapıyorum?
1: Doğru, haklısın.
0: Yani çünkü dediğim gibi ya İsmail...
1: Başkanın kal demiş.
0: Başkan kal beraber demiş. Başkan sana demiş ki ben olduğum sürece Fenerbahçe'de İsmail Kartal teknik direktör demiş. Ya bundan daha ötesi var mı Allah aşkına?
1: Galatasaray 3 yemiş. Bak, Roma'dan bir puan almış.
0: Ben olduğum sürece İsmail Kartal teknik direktör demek bu gücü arkana alman demek senin. Futbolcuya da gerekli mesajlar verilmiş oldu. Yani düşünsene, başkan arkanda, bu kulübün lideri. Sen buna rağmen bunu yapıyorsan o zaman söylenecek bir şey yok.
1: Ben şimdi boştaki hocam.
0: Ben mesela şeyi söylerim. Ben o zaman derim ki Beşiktaş derbisi sonrası niye istifa etmedin hocam derim o zaman. Niye Beşiktaş derbisi sonrası istifa etmedin? Veya
1: güçlü değildi o zaman çünkü.
0: O zaman Roma mı da diyelim ki Roma karşısında bir yenilgi alsaydın istifa edecek miydin? Ben de bunu sorarım o zaman işte.
1: Ya boşta olan hocaları sayıyorum sana. Arne Slot, Conte, Stojkovic, Vitor Pereira. Ha? Bunlardan biri olabilir mi?
0: Valla ben yine de bekliyorum ya. Biraz bekleyelim. Çok erken.
1: Sana ben teknik direktör seçtiremeyeceğim, anlaşıldı.
0: İsim vermeyeceğim, zorlama.
1: Konsesao var. O da Trabzon'da ilgileniyor bulmuş.
0: Zorlama isim vermiş.
1: Bielsa falan. Fatih Terim falan diyormuş. Herkes şok oluyor.
0: Yok, yok artık yani.
1: Evet canım, bence de zannetmiyorum. Demedi deme Cihan'cığım. Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Hmm. Güzel yakalamış Ahmet Uslu. Uzaklarda arama demiştim ben az önce. Buradan İsmail Hoca'ya sesleniyorum. Hocam en kısa zamanda Candaş Tolga'nın programına katılıp gerçekleri senden duymak istiyorum bir Galatasaray taraftarı olarak. Teşekkürler İsmail Kartal. Galatasaray'ın mağlubiyetini unutturdun demiş. Allah razı
0: işte olsun. Ben bak bir noktada bu işte. Yani bir noktada bu. Yani bir demiş. De şey var. Şimdi İsmail Hoca şunun da farkında. Ben bugün göreve gelsem 2-3 maç sonra bir olumsuz sonuç olsam yine ben tartışılacağım. Yine benimle ilgili haberler çıkacak. Veya bir tekniğine. Dedi ki en güçlü olduğum zaman ben bırakayım görevi dedi. Bence öyle düşündü yani. Çünkü bu olan olay sadece su şişesiyle atılması gibi bir olay değil bence. Onu söyleyeyim. Sadece su şişesiyle atılması gibi bir olay değil. Yani İsmail Hoca hani baskıyı kaldıramıyorum diyor ya mesela. Evet. Daha en büyük baskıyı ne zaman yaşadı İsmail Kartal Fenerbahçe'de görevdeyken?
1: Ne zaman?
0: Otobüsü kurşunlandı Fenerbahçe'nin. O zaman teknik adam değil miydi? Üzerinde baskı yok muydu? Tüm futbolcular gitmek istiyordu, yabancı futbolcuların hepsi.
1: Selamünaleyküm diyor. Selam olsun İrfan abi demiş. Aleyküm selam. Fenerbahçe Roma maçından sonra Galatasaray'ın oynadığı rakibe kıytırık deniliyordu demiş. Kim? Yok ya İrfan abi öyle şeyler. Ha, başkası söylemiş. Vallahi başkasının yayını Kerim, anlayamadım ki. Başka birisi yayında başka bir şeyler olmuş. Bana detaylı yazarsan sevinirim, hiç anlamadım. Sergen Yalçın'a ses çıkarmadı İrfan abi diyor. İrfan hocayı biliyor demiş. İrfan Bey hocayı biliyorsunuz. Aykut kocaman gelir mi? Bence de biliyor hocayı. Fransa Strasbourg'dan
0: ben
1: selamlar.
0: Ben bilmiyorum.
1: Bence Bülent Uygun efsanesi olsa
0: yok,
1: olmaz mı demiş
0: yok,
1: Fenerbahçe.
0: Bülent Uygun yok yok öyle bir durum.
1: Tek tek söyleyelim İrfan abinin tepkisinden buluruz. Normalde Galatasaray yenilince bir sonraki galibiyete kadar spor haberlerini dinlemezdim ama sağ olsun Fenerbahçe yine imza adımıza yetişti.
0: Abi yine
1: yetişti
0: Fenerbahçe
1: diyor.
0: Kendinden söz ettiriyor. Bak, evet, bir şekilde diyorum, söz ettiriyor Fenerbahçe kendinden.
1: Yani. Yani keyfin yerinde maşallah demiş. Önümüzde Fatih Tekke örneği var. Jürgen Klopp sürpriz olur mu? Dönse bile daha fazla eleştiri alacak demiş. Ersun Yanal deyince ne Ersun Yanal'ı diyor ama Aziz Yıldırım şimdi Ersun Yanal'ı alıyoruz desin. İrfan abi metiyeler düzer demiş.
0: Yo düzmem. Abi bak ben 2011 yılında Ersun Yanal Trabzonspor'un başındaydı. Ama iyi giderse yine söylerim övüm. Ne yapayım yani, karar verdiyse Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başkanı ve destek verirse Fenerbahçe'de iyi giderse her türlü desteği veririz. Ben İsmail Kartal sürecinde de böyleydi. Diğer teknik adamlarda da aynı şekildeydi. Ama kötü gittiğinde de net bir şekilde soru soran bir insanım yani, eleştiririm de. Mourinho döneminde eleştirdim zaten. Eleştirmedik mi Mourinho dönemi?
1: Evet. İrfan abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Antrenmanı falan bekledik. Bir de çok sıcak gelişmeydi. Detayları almaya çalıştık senden. Var mıdır eklemek istediğin, yarım bıraktığımız?
0: Neyse bir iki gün içerisinde detaylı yerine bağlanırız, öyle söyleyeyim sana. Hmm.
1: Şu anda sana bir bilgi akışı var mı peki? Telefondan gelen. Hani İsmail Oğuz Çetin gitmiş mi, ulaşabilmiş mi İsmail Kartal'ın yanına?
0: Ya ulaşın, niye ulaşmasın yani, sonuçta gideceği yer.
1: İstanbul bence, ya burası hani trafik var. Evine bence mi gidiyor yoksa ortak bir noktada mı buluşacaklar?
0: Telefon açılmıştır yani. İsmail Hoca herhalde telefonu kapamış değil, kapamamıştır. Yani. Belki kapamış da olabilir, bilmiyorum.
1: Evde Cihan Kamer de varmış yanında. İsmail Kartal'ın evinde görüşecekler. Ayağına gidiyorlar hocanın. Olayı abartayım dedi. Nasıl yani? Hani bir ortak nokta yok mudur yani? Evine gidiyorlarmış da Cihan Bey'le. Bak şu an görüntü de var. Cihan Kamer. Oğuz abi arabayı kullanıyor. Çıktı. Plakayı kapatsaydınız bari adamın ya, sıkıntı yaşamasın. Oğuz abi gidiyor, arkasından Cihan Bey çıkıyor. Beraber gidiyorlar evine doğru.
0: Vallahi bekleyip göreceğiz.
1: Bir şey olur mu bir dönüş?
0: Ya bugün antrenmana çıkmadı.
1: İkna ederler belki diyorsun. Sen
0: Ama bunun yolunu açmış oldular, tamam mı yani, bak bu süreçten sonra. Yani bu 2-3 maç sonra kötü gittiği zaman ne yapacak? Diyelim ki kötü gitti.
1: O zaman yarın sabah 5. İsmail Kartal dönemi hayırlı olsun diyebilir miyiz? Ya da akşam 2 saat sonra falan. Neyse sana bulaşmayayım bugün.
0: Bekleyip göreceğiz. Evet, ben o yüzden diyorum sana erken konuşmayalım diye. Yani tamam. Teknik adam isimleri soruyorsun bana. Bence beklemek
1: lazım. Anladım peki. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik edelim bence. Yani bir puan güzel bir skor.
0: Bence değil çok mi? İyi bir sonuç.
1: Roma'ya karşı evet evet.
0: Çok bence. İyi bir sonuç bence.
1: Kendine dikkat et.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Dinleyenlerimize de teşekkür edelim. Bizleri dinlediği için. Yalnız bırakmadıkları için. Hoşçakalın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Reklam bitti. Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Akıllı bir adamdan bahsediyoruz. Ben olsam İsmail Kartal'ın yerinde ne zaman istifa edeyim? Tam böyle bir günde istifa eder ve bütün camiayı tartıştırır. Acaba benim arkamdalar mı, değiller mi tartışmasını güçlü şekilde başlatır ve yoluma devam ederdim. Ama bunlar faz faz gidilecek meseleler. Birinci faz tamamlandı. Şimdi ikinci faz devam edecek. Soruna geçmeden önce şunu söyleyeyim.
8: Söyle abi,
7: şimdi bu şey kararlar, bu kararların geri dönüşü vardır, mutlaka vardır. Yani geçen hafta İsmail Kartal dedi ki, ben dedi bütün sorumluluğu ekibimle birlikte alıyorum. Beşiktaş yenilgisi özelinde sorumluluk benim dedi. Ama herhangi bir irade beyan etmemişti biliyorsun.
8: Evet.
7: Şimdi French Faroş maçından sonra
8: biliyorsun. French Faroş değil ya. Ferencvaros maçı. Ha, Fatih Tekke'yi söyleyeceksin.
7: Fatih Tekke'yi
8: pardon,
7: söyleyeceğim.
8: Özür dilerim abi.
7: Fatih Tekke istifa etti. Kulüp açıklama yaptı. Taraftarlar hocayı gitti karşıladılar. Bir hafta sonra Ahmet maçı. Trabzonspor yenildi.
8: Evet.
7: Trabzonspor'un başkanı dahi görüşmedi. Ve gitti dendi ki biz görüştük. Hani olmayacağına karar verdik ve yollar ayrıldı. Şimdi her kararın olumlu ve olumsuz sonuçları vardır. Fenerbahçe bugün itibariyle bu coşkulu bir taraftan da o var. Fenerbahçe bu arada o koltuklara geliyorsanız eğer o koltukların ister istemez ağırlığı vardır. İsmail Kartal bu kararıyla Fenerbahçe'nin bugün 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmış bir takım ve önemli bir beraberlik almış, galibiyeti kaçırmış bir takım. Bunun coşkusunu Fenerbahçe'nin yeniden en azından bu maçla birlikte o bütün olumsuz havayı kıran olumlu halini konuşturmadan İsmail Kartal kendisini acaba İsmail Kartal giderse ne olur tartışmasını ben açıkçası başlattığını düşünüyorum. Stratejik bir hamle olarak yorumluyorum ben.
8: Şimdi sen bu İsmail Kartal'ın istifasıyla alakalı bir sınama yaptığını ve doğru bir zamanda istifa ettiğini söyledin ama böyle bir sınava yapıyorsanız şöyle bir cümle kurar mısınız? Bir daha asla geri dönmemek üzere istifa ediyorum.
7: Tamam, şimdi burada başkan açıklamaları verecek miyiz?
8: Hemen verelim.
7: Hemen verelim. Çok bağlayıcı bir ifade. Ama o bağlayıcı ifadeyi Fenerbahçe'nin başkanı İsmail Kartal'ın açıklamalarından yaklaşık 20-25 dakika sonra ekranların önüne çıktı.
8: Hemen veriyorum.
7: Ve ortadan kaldırdı.
8: Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ın istifası sonrası bir basın toplantısı düzenledi ve neler söyledi dinleyelim.
7: Peki.
9: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
10: Bir kenarında.
9: Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye Ligi'nde görüşürüz. Şampiyonlar Ligi'ne de katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve yönetim bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınızda tam tersi gömüyorsunuz ya. Ayıp. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp.
11: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
9: Konuştum. İşin içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor. İlaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle şey atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam, şimdi oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey. Ya şişe atıyorsunuz ya.
8: Şimdi abi bana soracak olursan iki tane keskin ifade var. Bir İsmail Kartal'ın bir daha asla geri dönmemek üzere istifa ediyorum sözleri. Bir de Aziz Yıldırım'ın ben burada olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü sözleri. Bu ceremeden nasıl çıkılır?
7: Çıktı işte. Başkan konuyu kapattı.
8: Yani İsmail Kartal'la devam ediliyor.
7: Konuyu kapattı zaten. Bitti dedi. Benim sözümün üstünde söz söylenmez. Şimdi burada birincisi ben şunu söyleyeyim. Bu Aziz Yıldırım açıklamalarıyla alakalı olarak ve toplam süreçlerle ilgili olarak... Bu yayınlarda da konuşuyoruz, özelde de konuşuyoruz. Bir kere hocalar gider, gelir, değişir. Hayatta böyle şeyler olur. Ama şu an için söylüyorum. Fenerbahçe'de ana unsur şudur abi. İsmail Kartal'ın arkasında camia birleşmeyecek bence. Bu tartışılmaya devam edecektir. Mesele Fenerbahçe'nin başkanı meselesidir. Bir kere Fenerbahçe'nin başkanı düşerse şu dönemde Fenerbahçe düşer. Yani en önemli unsur Aziz Yıldırım'ın etrafında beraber olabilme meselesidir. Şu anda Fenerbahçe'nin geldiğimiz nokta itibariyle dikkat edersen ben özellikle belli başlı konularda konuşurken de Fenerbahçe özelinde bu yayında da sana bu yayın yaptığımız yayınlarda da birkaç kez aynı şeyi vurguladım. Son 8 yılda Fenerbahçe'de her şeyi normalleştirenler, her şey normalmiş gibi davrananlar Fenerbahçe'nin ligdeki 4 maçından sonra özellikle Beşiktaş yenilgisinden sonra her şey olağanüstü bir Fenerbahçe'de olağanüstü bir hal varmış gibi değerlendirdiler ve çok sert eleştiriler yapıldı. Başkana, kurduğu kadroya, hocaya, herkese kadar. Hocaya geleceğiz ayrıca. Ne diyor Aziz Yıldırım? Gerçekten de öyle. Bir kere şu bir gerçek kardeşim. Aziz Yıldırım döneminde şimdi başkanı ayrı tutacağız, hocayı ayrı tutacağız. Bu benim değerlendirmemdir. Fenerbahçe bu dönemde Aziz Yıldırım göreve gelirken 3 tane söz verdi. Birincisi 4 tane önemli oyuncu transferi. Bu 4'ün 3'üne tamam mısın sen?
8: Evet.
7: Bir tek Lukaku tartışılıyor şu anda.
8: Lukaku tartışılıyor.
7: Transferde Aziz Yıldırım'ın aldıklarına aman aman itiraz edilebilecek bir durum var mıdır? Özellikle son 8 yılı göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ki Aziz Yıldırım'ın görevi yaptığı 20 yılda da Aziz Yıldırım hep önemli oyuncular getirmiştir. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım dedi, katıldı mı?
8: Evet.
7: Peki Fenerbahçe'nin son 8 yıldaki tablosuna bakarsan bu son 2-3 ay Fenerbahçe'nin sportif açıdan en başarılı olduğu dönem midir?
8: Yani Şampiyonlar Ligi'ne girdiği için %100 öyle zaten. 18 yıl olmuş yani. Dönemdir. Başka başarın yok zaten.
7: Peki Şimdi iş bu noktaya kadar gelmiş mi? Gelmiş. Bu yönetim bu işi başarmış mı? Başarmış. Bak bunlar olgular. Kimse Aziz Yıldırım falan güzellemesi demesin. Bunlar olgu.
8: Diyorlar ama.
7: O desinler. İstedikleri kadar desinler. Sabah kadar tartışırız.
8: Hatta özellikle tek, bize İsmail Kartal istifa etti. Ya, kına yakın diyorlar.
7: İsmail Kartal konuşacağız tabii İsmail Kartal meselesini. Ben İsmail Kartal'ın, önce onu da söyleyeyim sonra devam edelim. Önemli bir meseledir.
8: Söyle.
7: Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçeli'nin bu sürecini taşıyabilecek güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bugün de bence bunu bize bunu gösterdi. Tamam. Yani en güçlü olduğun günde istifa kararını açıklayarak Fenerbahçe'nin ciddi bir tartışma içerisine girmesini beraberinde getiriyorsanız bu aynı zamanda sorgulanacaktır. Aziz Yıldırım sözlerinde konuşuruz. Sonuç itibariyle bugün Fenerbahçe'de sıra dışı bir başarısızlık yok kardeşim. Yani Fenerbahçe'de bugün başarısız bir tablo yoktur. Şampiyonlar Ligi'ne girmiş ama ligde 4 maçta 6 puan kaybetmiş bir Fenerbahçe vardır. Tamam. Herkes her yerden bir şekilde gelecektir. Ve Aziz Yıldırım'ın o vurgusu önemlidir. Niye 8 yılda her şey normalken bu 3 ayda en küçük şey bile yukarıya doğru çekiliyor? Sebebi Aziz Yıldırım kardeşim. Şu anda bir gerçek var. Aziz Yıldırım'ın karşısında çeşitli güçler var. Yani Fenerbahçe içerisinde güçler var. Hı hı. Yani taraftar İsmail Kartal'a sahip çıkmalı çağrısını yapıyor ya Sayın Başkan. Bu vurguyu yapıyor ya. Sayın Başkan da biliyor Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın arkasında bu meselenin olmayacağını. Ama Fenerbahçe'nin net bir bölünmüşlüğü söz konusu. Bir kere bu bugünkü karardan bağımsız, bugün yaşananlardan bağımsız Fenerbahçe'nin içerisinde neler oluyor bir anlatmak lazım. Böyle bir tablo var kardeşim. Bir kere bu çok net. Çok net. Çünkü tekrar ediyorum. 8 yılda Fenerbahçe'de her şeyi normalleştirenler bugün Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Fenerbahçe'ye Lukaku'yu, Ake'yi, Greenwood'u, Vedat'ı getirmiş yönetimin transfer politikasının neredeyse çok yanlış olduğunu anlatmaya çalışan birçok insan var. Sadece medyadan bahsetmiyoruz. Arka planda bir sürü konuşanlar da var aynı zamanda. Şimdi birinci tespit bu. Aziz Yıldırım 8 yıllık tecrübeye bakılınca son 8 yılda yapılamayan birçok şeyi 3 ayda yaptı. Peki şimdi ben soruyorum buradan. Aziz Yıldırım etrafında böyle bir bütünleşme var mı? Yok. Bu sezon boyunca da devam edecektir.
8: Son bir hafta bozuldu ama bu. Yani transferin bitmesine son bir ya da 1,5 hafta kala normal Aziz Yıldırım'a karşı bir
7: şimdi tekrar söylüyorum
8: cephe ben. Oluştu yani.
7: Güzel. Şimdi tekrar söylüyorum. Talişka'nın gönderilmesi yanlışsa eğer bugün de esas olarak Fenerbahçelilerin bunu yanlış olarak değerlendirelim. Bugünkü maçtan sonra da aynı şekilde bağırmalar lazım. Yani sonuç alınınca bu gündem bir anda ortadan kalkıyor. Ama sonuçlar kötü olunca vay Talişka'yı niye yolladınız noktası. Şimdi bu baskı, bu tartışma her zaman olacaktır. Ve sonuç itibariyle kamuoyunda da böyle bir tartışma var mı? Var. Ve yukarıya doğru çekiliyor mu? Çekiliyor. Doğru diyenler var, yanlış diyenler var. Şuraya geliyorum. Sonuçlar belirler. Yani İsmail Kartal'ın bundan sonra Fenerbahçe'deki geleceğini de sonuçlar belirler. Şimdi Sayın Başkan'ın açıklamalarında ne yaptı Aziz Yıldırım? Aslında ya acaba Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası sonrası yani bunu yönetim kabul eder ve yoluna öyle devam eder görüşü hakimken çıktı ve ters bir şey yaptı Aziz Yıldırım. Dedi ki bu iş olmayacak dedi. Hı hı. Ben buradayken İsmail Kartal istifa edemez. Ben buradayım. Giderse benle gider diye noktayı koydu mu? Koydu. Şimdi birçok insanın yapmadığı bir şeyi yaptı. Dedi ki kardeşim ben buradaysam eğer ben hocamın kafasına şişe atılıp hocanın istifa etmesi beraberinde geliyorsa yarın bu ve buna benzer şeyler aynı şekilde olabilir. Ben buna izin vermiyorum diyerek öncelikle bu şeyi bastırdı. Fenerbahçe'deki bu olumsuz durumu ya da kaotik durumu Aziz Yıldırım bir bastırdı. Bir soğukkanlı olun dedi. Ben Aziz Yıldırım'ın çıkışını bu yönüyle en azından bu soğukkanlı Fenerbahçe'yi daha soğukkanlı noktaya getirmesi bakımından değerli buluyorum. İsmail Kartal'la devam edilmesi meselesinin sonuçlarını birazdan konuşuruz. Ama bildiğimiz Aziz Yıldırım çıktı ve herkesin beklentisi ben de açıkçası İsmail Kartal'ın istifası sonrası ki haber vermeden yaptığı böyle şey böyle bir karardan sonra yönetimin rahatsız olacağını ya kardeşim ne oluyor? Yani böyle nazla niyazla uğraşamayız diyerek kabul edeceğini düşünürken Aziz Yıldırım çıktı ve hem hocamın yanındayım dedi, hem takımın yanındayım dedi. İsmail Kartal'a sahip çıkın diyerek konuyu şimdilik kapattı. Ama tekrar söylüyorum.
8: Söyle abi bir şey soracağım.
7: Bu mesele derin bir meseledir. Fenerbahçe'de

0: an itibariyle Fenerbahçe'nin bu seneki meselesi, ana unsurlardan bir tanesi şampiyonluk konusudur ve şampiyonluk için İsmail Kartal'a büyük bir görev verilmiştir. İsmail Kartal ilk baskıda istifa ediyorsa eğer, ki Fenerbahçe yönetiminin alternatif çalışması yaptığı da iddia ediliyordu. Bu evet. Arada bunun kadar da doğal bir şey olamaz. Hadi birisi gitti, ne olacak? Hemen alternatif üretmek zorundasın. Sayın Başkan geçen hafta takımın çalışmadığını vurguluyor. Bu istifa kime karşı? Öncelikle onu söyleyelim. Bu istifa kime karşı bir istifaydı?
1: Ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Lafını şöyle böleceğim. Şimdi biz İrfan 25'te burada çok fazla yayın yapıyoruz. Hem Dici Futbol'da hem Sansür Futbol'da. İrfan abi de zaten içeriden çok doğru bilgiler alabilen bir muhabir olduğu için. Şimdi İrfan abi bundan 2 ya da 3 hafta önce şöyle bir cümle kurmuştu. İsmail Hoca'nın sosyal medyaya çok, yani tabii ki belki kendisi bakmıyordur. Belki de kendisi bakıyordur bilmiyorum, bilmiyorum ama oraya çok baktığını ve bunlardan da çok etkilendiğini. Bence İsmail Hoca'nın istifasının en büyük sebeplerinden birisi sosyal medyada kendisinin bu denli itibarsız hale getirilmesi. Onu da savunmuyorum bu arada. Hoca'yı oyunuyla değil, işte saçma sapan ben, şeyleri de çok itibarsız hale getirdiler.
0: Şimdi Fenerbahçe
1: bence bunlardan etkilendi hoca.
0: Fenerbahçe'nin zaten bir problemi var. Şimdi insan vücuduna bazen şöyle problemler oluyor. İnsanın şimdi bağışıklık sistemi bizim için önemli ya. Bazı insanlar çeşitli rahatsızlıklar vardır. İnsanın kendisi kendi kendine bağışıklık sistemine saldırır. Dışarıdan bir şey olduğu için değildir. Saldırır. Yani Fenerbahçe'nin büyük bir problemi var aslında. Yani bu sadece bugünle ilgili bir şey değil. Fenerbahçe zaten kendi adamlarını, Fenerbahçe'nin kendi adamlarını en çok itibarsızlaştıran Fenerbahçe'nin kendisidir. İsmail Kartal eleştirilebilir. Eleştirilecektir de zaten. Beşiktaş maçında İsmail Kartal'ın savunulacak bir tarafı var mı? Durumu var mı? Yok.
1: Mümkün değil.
0: Ama tabii İsmail Kartal'ın itibarsızlaştırılması konusuna kimse itibarsızlaştırılamaz. Bunun kesinlikle karşısındayız. Mesele bir insanın yaptığı iştir. Giyimi, kuşamı, ifade şekli. Bunlar ayıp. Bel altı noktasına doğru gelen konulardır. Ama ben İsmail Kartal üzerinde tekrar ediyorum. Yani İsmail Kartal'ın abi bu görevler, bu koltukların ağırlığı ve yükümlülüğü yüksektir. Yüksektir. Baskı geldi diye eğer istifa ediyorsanız eğer, siz o zaman bundan sonrasını yapamayacak durumdasınız. Sonucu da çıkar. Doğru mu yanlış mı?
1: Tabii. Abi bence zaten yani bu benim kendi görüşüm, en başından beri söylüyorum onu. İsmail Kartal kararı zaten en başından beri yanlış verilen abi, bir
0: İsmail
1: karardı.
0: Hoca
1: bence
0: dünkü,
1: burada Aziz Yıldırım da birazcık bu kararının yanlış olduğunu kabul etmek istemiyor gibi geliyor bana. Çünkü şunu söyleyeyim hemen abi sana bak. Niye biliyor
0: somut
1: musun?
0: Somut gidelim.
1: Ha, gidelim işte, ikisinden birisi lafını yiyecek. Bitti, şimdi İsmail bitti. Kartal diyor ki ben bir daha geri dönmemek üzere itiraz ediyorum diyor. İstifa ediyorum diyor. Az Yıldırım'a diyor ki abi ben laf, burada kaldığım bak, sürece İsmail Kartal burada kalacak.
0: Tamam
1: diyor.
0: Şöyle olur.
1: Birinden biri lafını
0: olur.
1: Yiyecek.
0: Kurumun çıkarları için biz tükürdüğümüzde yalarız der ve geçerler. Bitti gitti
1: kötü
0: bu kadar.
1: Kötü sonuç olduğunda bu sefer ne olacak?
0: Tamam,
1: o zaman
0: geleceğim. Ya geleceğim oraya. Gerekir. Yani oraya geleceğiz. Yani
1: anlıyorum
0: bu
1: yani.
0: Lafı yemeye, laftan dönme falan bunlar hayatta olur. Kurum için, kurumun çıkarları gereği. Dün öyle konuşmuştuk ama bugün koşullar bunu getirdi deyip buradan Fenerbahçe'nin hocası da sözünden dönebilir. Başkanı da ya ben böyle dedim ama İsmail Hoca'yla da konuştuk. Bitik durumda, yapamayacağını söyledi. Affını istedi. Ben böyle söyledim ama yapacak bir şey yok. Zorla getirecek halimiz yok. Burada bir mücadele var. Önemli olan Fenerbahçe'dir diyerek bu lafı izah edebilir. Burada bence hani bu söylenmiş keskin laflardan dönüş yok mudur? Vardır. Şu andaki görüntü İsmail Kartal meselesini, hoca görevine devam ediyor. Aziz Yıldırım çıktı, 20 dakikada bitirdi. En azından şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de kriz çıkmıyor muydu hiç? Çıkıyordu yıllardır. Her kulüpte olduğu gibi kriz çıkar. Çıktı krizi 20 dakikada bitirdi. Tamamladı Aziz Yıldırım. Ama İsmail Kartal'la ilgili olarak İsmail Kartal'ın geleceği meselesi, İsmail Kartal Fenerbahçe'yi bu psikolojiyle götürebilir mi? Başarılı kılabilir mi sorusuna ben evet diyemiyorum.
1: Ben
0: yani
1: de.
0: Çünkü şu açıdan söylüyorum bunu. Çünkü Fenerbahçe kırılmalar yaşıyor. Büyük problem bu. Sana soruyorum. Bu Fenerbahçe Beşiktaş maçında neredeydi?
1: Yoktu, sahada yoktu yani.
0: Beşiktaş maçı kaybedilebilir mi? Tabii ki kaybedilebilir. Ama
1: bu denli
0: İsmail
1: değil.
0: Kartal'ın bilmesi ve İsmail Kartal'ın hani bu psikoloji meselesi var ya işte. Bunu konuşuyoruz ya.
1: Evet.
0: Bak bu iş nerede patladı? Ben sana söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Bu baskı da

0: olur bu arada. Sayın Başkan üzerinde baskı yok mu? Var. Hele de ben sana söyleyeyim, şu an bu ülkede üstünde büyük baskı hisseden 10 tane isim varsa o 10 tane isimden bir tanesi Aziz Yıldırım'dır. Sırtında yumurta küfesi var. Düşürürse ne olacağını biliyor. Ondaki baskı çok az insanda vardır. Para bulmak zorundasın, yarıştırmak zorundasın, tesis yapmak zorundasın, Şampiyonlar Ligi'ne sokmak zorundasın, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak zorundasın, şampiyon olmak zorundasın. O iddiayla gelmişsin. Ondaki baskı kimde var? Kimsede yok. Ama hocanın eğer bu baskılarda bu kadar çabuk kırılabiliyorsa eğer, o zaman bu görevi gerçekten yapmayacak. Şimdi iş nerede başladı? Bak çok nettir. Diyoruz ya psikoloji, bunu yönetmek, duyguyu aktarmak. Ama her şeyden öte hazır olman lazım. Hazır olman lazım, güçlü olman lazım. Galatasaray'ın kaybettiği hafta Çorum maçı, ligin ilk maçı. Nerede kırıldı İsmail Kartal'a güven? Gençler Birliği maçı
1: Gençler
0: kardeşim.
1: Birliği
0: Bak
1: maçında.
0: çok net söylüyorum. Bugün buradan da söylüyorum. Fenerbahçe o Gençler Birliği maçını kazanmış olsaydı eğer, bugün bunların hiçbiri yaşanmayacaktı.
1: Aynı
0: Ne
1: fikirdeyim.
0: denecekti biliyor musun? Ya olur. Bazen takım kötü günündedir. Evet, derbi kaybetmek kötüdür. Üzüldük buna ama ne olursa olsun Fenerbahçe 6'da 6 yapmış, yenilmemiş, Şampiyonlar Ligi'ne girmiş. Ligde 4'te 3 yapmış ve bugün gelmiş Roma'yla 4 atar 5 atar denen Roma'yla kafa kafaya oynamış, galibiyeti kaçırmış bir Fenerbahçe. Helal olsun hoca, helal olsun başkan denecekti. Doğru mu?
1: Katılıyorum tabii
0: Doğru.
1: ki.
0: Şimdi Gençler Birliği maçı, burada iki tane temel eleştiri konusu var. O transferin son günüyle birlikte başlayan meseleden bahsediyoruz. Gençler Birliği maçı Fenerbahçe açısından ciddi bir kırılma oldu.
1: Büyük kırılma
0: Galatasaray
1: oldu.
0: kaybetmiş sezonun ilk maçı. Puan kaybetmiş.
1: Trabzon puan kaybetmiş.
0: Trabzonspor puan kaybetmiş. Sen gidiyorsun rotasyon yapacağım diye Gençler Birliği'ni yeniliyorsun. Bunu Fenerbahçelilere anlatamazsın. Niye anlatamazsın? Zaten Fenerbahçe yıllardır bu problemi yaşamış bir kulüp. Yine mi, yine mi, yine mi, yine mi? Üstüne üstlük bir de hoca. En başından itibaren bir Asensio meselesi olmuş. Basın toplantısında ne dediği belli değil. Geriye dönük söylediği sözlerle basın toplantısındaki sözler arasındaki çelişkiler insanları çıldırtıyor. Bu da benim hatam değil, kusura bakmasın.
1: Öyle.
0: Senin hatan mı?
1: Öyle.
0: Aziz Yıldırım'ın hatası mı?
1: Değil abi, sonuçta
0: Şimdi burada
1: konuşan
0: bu
1: sensin
0: oldu.
1: yani.
0: Burada bu oldu. Fenerbahçe devamında Şampiyonlar Ligi'ne girdi mi?
1: Girdi.
0: Girdi. Alkışlandı mı? Alkışlandı. Hoca gücü bulunca çıkıp ona buna gider yapıyor mu? Yapıyor.
1: Lyon maçı sonrası
0: Haklıdır.
1: örnek.
0: Bak yener ağızları kapatır. Doğru mu?
1: Ama istikrar
0: Geliyoruz şimdi.
1: olması
0: Bak
1: lazım.
0: geliyoruz. Psikoloji yönetme meselesine geliyoruz. Şimdi ligde ilk puanını kaybetmişsin. Ligin ilk haftası puan kaybetmişsin. Ligin dördüncü haftasına geliyorsun. Dördüncü haftasında kimle oynuyorsun? Beşiktaş'la oynuyorsun. Yani şampiyonluk yolunda doğrudan rakibinle oynuyorsun. Hayattan yenilgi vardır. Fenerbahçe direkleri dövseydi, Beşiktaş sürpriz bir golle Fenerbahçe'yi yenseydi, kimse İsmail Kartal'a, abin de burada, kimse, o da Fenerbahçeli,
1: Evet.
0: kimse İsmail Kartal'a vay yine yapamadı edemedi der miydi? Demezdi. Konu ne? Konu şu. Hocam siz çıkıyorsunuz maçtan sonra diyorsunuz ki ya aslında bizim fizik gücümüz iyiydi de bu maça geldik bir şey oldu. Ya böyle şey olur mu? Böyle
1: Tabii.
0: şey söylenir mi? Ve Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ligin ilk 4 haftasında 6 puan kaybediyor. Bu eleştirilmeyecek de ne eleştirilecek? Şimdi Aziz Yıldırım açısından meseleye bakarsak, Aziz Yıldırım bugün bu ifadeyi kullanıyor. Ben buradayken devam edecek diyor. Doğru. Bugün bir liderlik yapmıştır. Ve zor gününde İsmail Kartal'ın, güçlü ve zor gününde hayır ben senin yanındayım. Bak bugün ben sana inanıyorum mesajını da aynı zamanda vermiştir. Bunu
1: Doğru.
0: nasıl alacağı önemlidir ama soru şu. İsmail Kartal, çünkü diyorum ya öyle, yarın Antep maçı var, Eyüp maçı var ve Fenerbahçe kritik bir evreye girdi. Koşulları düşünüldüğünde bir tane puan kaybı daha olursa bu haftalarda ne olur?
1: Kıyamet kopar.
0: Kıyamet kopar. Bu sefer iş başkana da gider. Dolayısıyla
1: Tabii.
0: şuraya geliyorum. Eğer başarısızlığın geleceği görülürse, bu süreci yönetemeyeceğine ikna olunursa eğer, o koşullar oluşursa değişim olur. Ama tekrar söylüyorum. Bak burada mesele hoca meselesi değildir. Hocalar gelir gider olur. Bazen kötü dönemleri vardır. Mourinho'yu getirdin olmadı. Önemli olan baştaki iradenin tavrıdır. Nasıl yönettiğidir, yönetmek istediğidir. O yüzden ben bugün Aziz Yıldırım'ın camiaya tekrar bir kafasını kaldırıp ne yapıyorsunuz? Durun. Burada mesele İsmail Kartal meselesinden ötürü Fenerbahçe'nin ezilmesi meselesidir diyerek toparladığını düşünüyorum. Ama İsmail Kartal üzerinde tekrar söylüyorum. Psikoloji yönetme meselesine gelince o Beşiktaş maçına gidilen koşulları düşün. O gün kazansam bambaşka bir hikaye olacak. 3 gün önce o topu oynayamayan takım bu topu nasıl oynuyor?
1: Tabii.
0: Bu sorulara yanıt vermesi gerekir. 3 gün önce yüzüne bakmadınız İsmail Yüksek bugün maçın adamı. 3 gün önce İnat Uğur'una hazır olmayan oynattığınız 45'te çıkardınız İrfan Can Kahveci. Bugün kenarda neredeyse adam yok. Oyunu alamıyorsunuz. Aldı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: İşte onu seninle
0: aldı
1: yaptığımız.
0: Aldı mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
1: Yaptığımız yayında konuştuk ya, ben dedim yani alırsa dedim benim için büyük sürpriz olur.
0: Tamam şimdi bak, yedekten bile bugün yanlış mıyım ya? Bugün yedekten girmedi diye biliyorum ben.
1: Girmedi
0: İrfan
1: ya.
0: Can Kahveci. Bir hafta önce taraftarın önüne atan kim? Ben miyim?
1: Hoca denedi orada.
0: O yüzden bak,
1: orada kumar
0: söylüyorum.
1: Oynadı bence.
0: Şunu
1: İrfan Can iyi performans sergilerse ben
0: şunu
1: güçleneceğim sandı, olmadı.
0: İyi gün, iyi gün, kötü gün hayatta vardır. Kötü gün dostluğu daha değerlidir. Öğretici olmak daha değerlidir. Ama bir tespit yapmak lazım. Bir karar, bak karar hayatta önemlidir. Bugün hocayla devam edeceklerini, başkan bırakmayacağını söylüyor. İsmail Kartal'a bunun hakkını verecek, bu kadar.
1: Peki onu konuşacağız, birazdan oraya geleceğim. Araya birazcık süper chat alayım. İzleyenlerimiz ne demişler, onları da ekrana getirelim. Sonrasında o konuyu konuşur. Devam ederiz. Orhan Özer, iyi yayınlar. Bence bu maçtaki tek sıkıntı Kerem bir türlü form tutmuyor. Aslında çabalıyor ama olmuyor. Yani hiç değilse Oğuz'u düşürmeyelim demiş. Bu arada hakikaten Kerem konusu artık kabak tadı verdiğini ama düşünüyorum. Olmuyor. Hayır, olmuyor abi. Yani sen Kerem'i aldığından beri biz... Kaç yıldır yayın yapıyoruz beraber. Hangi gün Kerem'i konuştuk biz? Sen yıldız olarak geldin bu takıma. Olmuyor demek yani. Kan uyuşmadı. Kan uyuşmadı yani. Ben izleyenimize katılıyorum bu konuda. Devam etmiş. Ayrıca da istifa etmesi de yerinde bir karar oldu. Çünkü ben açıkçası bir şey katacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde değil, ligde başarı olmalı demiş. Devam etmiş.
0: Yok yok, buna da katılmıyorum. Yani niye ya, Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde
1: bence ben varım dedi ya.
0: Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesine karşı Fenerbahçe çıkmış, çatır çatır top oynamış. Ve hem de özellikle Galatasaray'ın kaybettiği haftada bunu başarmış. Bu değerli bir şeydir. Niye olmasın ya?
1: Peki devam. Orhan Bey devam etmiş. Hocanın oyun geliştirmeye dair umut verdiğini düşünmüyorum ben açıkçası. Bizim iyi oyun ve oyuncu yetiştirerek hocalara ihtiyacımız var bence.
0: Bir şey demiş. Bir şey sormak istiyorum ben ya. Dün hoca ne dedi? Ya şimdi üzülüyorum da yani, ama günün sonunda bunların hepsi de konuşulur. Ya hoca dün burada yayındaydık biz. Çıktı evet. Ne dedi? Sistemin bir önemi yok. Yarın oyuncular yüreklerini ortaya
1: onu
0: koyacak.
1: Onu söyledi evet.
0: Şimdi oyuncular yüreklerini ortaya koyduğu için mi bugün Fenerbahçe bu galibiyeti kaçırdı?
1: İstifasıyla tutarlı
0: kendi,
1: bence.
0: Kendi kendini hoca sıfırlamıyor mu burada?
1: İşte istifasıyla tutarlı.
0: Kendi kendini sıfırlamıyor mu burada hoca o zaman?
1: Sıfırladı işte. Sıfırladı.
0: Ya bunu ben söylemiyorum. Hocanın kendisi
1: söylüyor. Hoca kendi söyledi.
0: Yani dün özelinde söylüyorum. Özellikle bu şey konusunda sen söyle adını. İfade biçimi konusunda çok en çok konuşulan mesele bu oldu ama dünkü en önemli konu budur. Hoca kendi kendini sıfırladı ya.
1: Katılıyorum. Devam ediyorum.
0: Sisteme
1: abi.
0: Bakmayacağız. Oyuncular yürekleriyle oynayacaklar.
1: Orhan Bey devam etmiş. Çok sayıda süper chat atmış. Teşekkür ederim kendisine bu arada destekleri için. Gerekirse şampiyonluk için biraz daha beklenir ama iyi bir hoca ve doğru oyuncu seçimi yapılmalı ki kalıcı başarı gelsin. Yoksa biz hep eleştireceğiz demiş. Aslında bir nevi doğru söylüyor. Çünkü en yakın örnek Galatasaray. Hocası 4 yıldır aynı hoca. Oyunculara 4 yıldır hemen hemen aynı oyuncular. Sadece ekleme yapıyorlar. Başarı da geliyor devamında. Orhan Bey yine devam etmiş. Başkanın anlamadığı şey şu: biz şampiyonluk istiyoruz ve sahada bunun emaresini görmemiz gerekiyor. Hangi maçta bu havayı gördük siz söyleyin demiş. Sen bu sene Fenerbahçe şampiyon olur havası gördün mü? Yani oynanan maçlarda.
0: Bugünkü oyun onu gösteriyor.
1: Peki devam.
0: Kimde etmiş. Gördün sen? Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı değil mi?
1: Yani Beşiktaş'ın genel olarak şeyine görüyorum
0: özellikle
1: yani.
0: Fenerbahçe maçı o duygu.
1: Evet yani onlar da Alanya'ya puan kaybettiler ama.
0: Sorayım şimdi sana. Bugün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunda bu takım şampiyon olur dedirtti mi sana?
1: Rakiplerimiz düşünce hala hayır.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Peki.
1: Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Tamam.
1: Orhan Özer devam etmiş. Bir de daha önce Mimović hakkında İbrahim Yavuz olmuyor diye bir şey demişti ben yazınca. Ben Semedo ve Mert'i izledim. Açıkçası bunlardan kötü olmazdı demiş. Ama Mimović'i hiç izleyemediğimiz için bir yorum yapmak doğru olmaz herhalde.
0: Ya herkes tartışılır normal.
1: Harbi de hani izleyemedik ki oyuncuyu. Eder Hazar demiş ki aynı
0: oyuncu. Bu arada dur söyle. Bir saniye. Merhaba hocam. Siz de kusura bakmayın. Semedo'dan hiç vazgeçmediniz.
1: Evet.
0: Geçen hafta Aziz Yıldırım çıktı dedi ki bu Mert Müldür nerede, niye oynamıyor dedi.
1: Hemen
0: bugün neden oynadı?
1: İşte burada zaten hocanın Ben açık
0: ben
1: konuşayım
0: sen, ben sana söyleyeyim. Takıma özelinde Aziz Yıldırım tespitleri bence şey daha geçerli.
1: Yo,
0: daha sonra çalıcı
1: tespitler.
0: Ona katılırım
1: var. Da ben bugün bak abi kendi içimde şunu söyledim. Hani acaba dedim bugün Mert Müldür 11 başlar mı? Bence dedim İsmail Hoca eğer bu takımın teknik direktörüyse ve Semedo'ya inanıyorsa onunla başlar diye düşündüm. Demek ki hoca da kendi tercihlerine inanmıyor. Sen ben sana bir şey desem.
0: Bu kendi kendini yani? Zaten mesele de kendi kendini işte, bu kadar tartışıyor olması.
1: Sen yapıyorsun bunu ama işte onu diyorum.
0: İşte hocanın bu konuda kendi kendini bu kadar tartışıyor olması meselesi var.
1: İşte maalesef. Devam ediyorum abi süper chatlere. Eder Azar. Aynı olgulara Az Yıldırım gelirken itiraz etti. Fenerbahçe'nin başkanı da benim, hocası da benim diyen kendisiydi.
0: Doğru.
1: Demiş. Öyle zaten öyle ilerliyor mesele.
0: Doğru söylüyor.
1: Emre Havat ki İsmail Kartal da bunu bilerek geldi bu arada. İsmail Kartal hiçbir zaman teknik direktör olamadı, lider değil demiş. Kaan Yılmaz, İsmail Kartal konusu bence kapanmadı. Milli araya kadar olası bir Süper Lig kaybında sizce neler olur?
0: Bir de şu
1: hangisini
0: zaten,
1: istiyorsun?
0: Zaten konu bu. Abi bak çok açık bir şey var. Yani bugün Fenerbahçe'de...
1: Hemen geliyorum abime bakarak konuşur musun? Hemen geliyorum.
0: Ha tamam. Yani Fenerbahçe'de bugün şöyle bir problem olsa, yarın öbür gün herhangi bir kayıp olsa herhangi bir lig maçında, Fenerbahçe lig yarışında geri düşse doğal olarak İsmail Kartal'ın yollanması tekrar gündeme gelecek. Bu çok normaldir. Çünkü Fenerbahçe'de şeye artık tahammül kalmadı. Yani puan kaybına bir tahammül yok. Şöyle yok. Yani şimdi sen... Bu önümüzde Fenerbahçe'nin iki tane önemli maçı var. Hadi ikisinden birinde Fenerbahçe lig maçlarından bahsediyorum. Bir Antep bir de lig maçı. Burada bir puan kaybı olursa ne olur? Ha şu olur. Yani kazanırsın 10 maç üst üste. İşler çok iyi yolunda gidiyordur. Kafa kafaya gidiyordur her şey. Senin rakibin kaybeder. Sen de gider kaybedersin. Yine orada da büyük isyan çıkar. Yine biz aynı noktaya doğru mu gidiyoruz diye. Bir kere İsmail Kartal'ın iyi ithal etmesi gereken bir şey var. Bu psikolojiyi bir anlaması lazım. Fenerbahçe'nin nerelerde ve nasıl kaybediyor sorularına yanıt verecek birçok ortam var. Birçok sebep var. Birçok yaşanmış olay var. Bunlar reddedilemez. Bunlar gerçek. O yüzden İsmail Kartal'ın devam ediyor şu anda görünen o. Ama bu baskıyla, duygusallıkla meseleyi anlatmasının ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş maçında eleştirilmesi kadar doğal bir şey yok. Başkan eleştirmedi mi? Eleştirdi. Fenerbahçe toptan olarak İsmail Kartal'a karşı bir eleştiri geliştirdi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani sonuçlara göre, duruma göre mevzu toplam bir değerlendirme yapabilmektir. Yani bugünden bakarak sadece bir meseleyi değerlendirmenin bir faydası yoktur. Dün ne oldu? Ondan önceki gün ne oldu? Geçmişte ne oldu? Ne anlatılıyor? Ne olacak sorularına yanıt verilerek bir değerlendirme yapılır. Yoksa işte bugün kazandık, hurra alkışlayalım İsmail Kartal'ı. Bugün kaybettik, yerin dibine sokun. Şimdi Fenerbahçe'nin kayıpları meselesine gelince de bu tartışmaya geldiğimiz zaman tekrar. Hı hı. İsmail Kartal'la ilgili bu yoğun tartışmaların nedeni nedir? Sebebi nedir?
1: Vallahi İsmail Hoca'nın kendi tercihleri, kendi açıklamaları ve kendi kararları. Ben böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Süper chatlere devam ediyorum abi. Mert Geçim.
0: Sesi kısın biraz. Bir izlenimiz yazmış. Çok bağırıyorsun. Ben bari konuşmam.
1: Vallahi ben program...
0: Tempolu konuşuyorum. Yok yani. Ses kısabilirsiniz.
1: Hayır, programdan görüyorum. Ses, ikimizin de sesi normal düzeyde. Patlasa kısardım. Kısınca da sesiniz gelmiyor diyorlar bu sefer. Mert Geçim, İsmail Kartal'ın peşini bırakın, rahat bırakın. Lafı isteyen alsın, iyi yayınlar demiş. Bu konuyu bence ben bir açmak istiyorum sana. Özellikle... hani tabii ki benim etkim seninki kadar yüksek değil ama ben de doğal olarak bu sektördeyim. Ben de işte Twitter'dan bir şeyler yazıyorum ediyorum. İsmail Kartal'ın istifası sonrası çok fazla insan bana yazmış. İşte Aydın Cingöz, sen, ekibiniz kına yakın. Niye? İsmail Kartal istifa etti falan diye. Ben İsmail Kartal açıklandığı gün zaten doğru
0: şey
1: bir tercih
0: mi?
1: Olmadığını
0: İsmail
1: söylemiştim.
0: İsmail Kartal Fenerbahçe Roma karşısında rezil olur. Diyenler
1: öyle bir şey söylemedim.
0: Diyenler söylesinler bunu. Diyenlere gitsinler söylesinler. Öyle bir şey değil. İki... Abi hayatta kimse eleştirilmez değildir. Yani böyle bir şey yoktur. Bu meselede şöyle, yine söylüyorum. Bu tartışmayı yaratan ben miyim abi? İsmail Kartal'ın kendisi değil mi? Değil
1: öyle,
0: mi yani?
1: Öyle.
0: Yani İsmail Kartal'ın Beşiktaş maçında savunulacak neyi var? Gençler Birliği maçında savunulacak neyi var kardeşim? Ya iyisine iyi diyoruz. Yaptı diyoruz. Ama bu kadar dengesiz olur mu ya bir takım? Geceyle gündüz kadar farklı işler yapar mı bir takım? Yapmaz. Yapıyorsa da eleştirir. Bu çok normal bir şeydir yani.
1: Aynen öyle.
0: Bu arada bugün böyle tepki gösterenler yarın bak Eyüp maçında orada burada bir puan kaybı olsun neler yazacaklarını da göreceğiz.
1: Aynen
0: yani
1: öyle.
0: Konu taraftarlık duygusuyla taraftar gibi hareket edip bir değerlendirme yapmaksa dünyanın en güzel şeyi bu zaten.
1: Tabii.
0: Bugün hurra müthiş kral yarın yerin dibine sok.
1: Hayır zaten bir de yani mesele insanların birbirlerinin fikirlerine saygı duymamasından doğuyor. Yani ben geldiği gün zaten İsmail Kartal'la olmayacağını söylemiştim. Bu benim düşüncem. Haklı tamam. Çıkmak istemezdim. Olacağını
0: belki de belki de olacak. Başkan devam edeceğiz diyor. Bu arada İsmail Kartal öyle bir iş yapar.
1: Dikiş tutacağını düşünmüyorum abi.
0: Bilemiyoruz, göreceğiz. Çok bende de çok bir umut vaat etmiyor belli Hı-hı. konularda ama Hı-hı. en azından tabii, Roma maçındaki Fenerbahçe başka bir şey anlattı bize. Ama şu var. Bu işin yolu çok basit. Yenersin. Herkesin ağzını kapatırsın. Şampiyon
1: basit.
0: Olursun. Herkesin ağzını kapatırsın. Kimse de sana gık diyemez.
1: Peki. Anlıkla 4000 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Süper chatleri bitirip son bir soru sorup sonra yavaş yavaş toparlayacağım abi müsaadenle. Can Demirci yazmış abi sana. Abi düğün hediyem ne durumda? Insta'dan da yazdım demiş. Bir bakarsın Instagram'ına. Tamam. En tamam. sonki yayında bir forma istemişti senden. Ben de gönderirim
0: tamam.
1: demiştin.
0: Dün konuştuk. Tamam evet. halledeceğim. Söz.
1: Tamam. Ali Pehlivan Aykut Kocaman'ın en büyük lobicisi gene iş başında diye sana yazmış.
0: Ya, yazsınlar yani.
1: Devam ediyorum.
0: Ne yapmışız mesela lobi? Ben mesela fikrimi söyleyemeyecek miyim yani? Söylüyorum ben. Aykut Kocaman son 16 yılda yani 2010-2026 son 16 yılda Fenerbahçe'ye kimlik kazandıran birinci adamdır. Futbol takımına kimlik kazandıran birinci adamdır. Gitsin şeye baksınlar abi. Fenerbahçe'nin yaptıklarına baksınlar. 16 yılda en çok işi kim yapmış? Elle tutulur başarı kimde var? Kimde var?
1: Hayır şöyle düşünelim bir de. Sana lobici diyorlar. Ben Aykut Kocaman'a da karşıyım mesela. Öyle bir adam olsam ben şu anda senin karşında konuşuyor olamazdım herhalde diye düşünüyorum yani.
0: Ya bir herkes her şeyi söyleyebilir.
1: Herkesin kendi fikri var. Mesela yani, umarım ben
0: ama hani, şunu da kabul
1: İsmail
0: etmiyorum.
1: Kartal'a devam edilmezse inşallah Aykut Kocaman gelmez.
0: İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye dördüncü kez gelme hakkı var da.
1: O var.
0: En büyük lobiyi içeride yaptılar.
1: Ona katılıyorum. Yani, ama gelmemeli bence. Hiçbiri.
0: Tabii çözüm sunmak lazım ya. Bu başka bir şey. Ama Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'ye bir daha gelme hakkı yok mudur yani?
1: Vardır.
0: Niye olmasın?
1: Vardır.
0: O hiç katılmıyorum konu. Yani. Ben bu arada şey de söyleyeyim. İsmail Kartal'la Aykut Kocaman'ı yan yana koyarsak İsmail Kartal Fenerbahçe İsmail Kartal mı daha başarılı Fenerbahçe'de?
1: Aykut Kocaman
0: Aykut
1: tabii
0: Kocaman
1: ki.
0: Mı? Açık ara Aykut Kocaman.
1: Açık ara.
0: Yani.
1: Tabii ki açık
0: söylerim
1: ara.
0: Söylerim yani bunu.
1: UEFA'da yarı final bir de şampiyonluğum var yani. İsmail Hoca'nın neyi var ki? Hayır yani şey gibi oluyor.
0: Yani oraya sıkıştırmak istemiyorum.
1: Yani.
0: Hayır oraya sıkıştırmak istemiyorum. Fenerbahçe yönetimi takdir etti. İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Oylamada da en çok oyun verildiği şey İsmail Kartal'dır.
1: Evet.
0: Şimdi buradan bakarsak da İsmail Kartal özelinde hoca istifa edebilir. Böyle bir karar verebilir. Hocam siz de büyük bir teveccühle geldiniz. Ben baskıyı kaldıramıyorum istifa ediyorum. Ben bak yine söylüyorum ben İsmail Kartal'ın kendisi açısından çok stratejik bir hamle yaptığını
1: kesinlikle.
0: en güçlü günlerinden birinde bu kararı vererek toplam bir sinema yaptığı görüşündeyim.
1: Peki süper chatleri bitireceğim sonra son bir soru sorup toparlayacağım ama şu Volkan Demirel meselesini bir sormak istiyorum sana, yorumunu merak ediyorum çünkü Volkan Demirel bu istifa kararından sonra şöyle bir yorum yapıyor: bize teklif gelmez, ne zaman derlerse biz oradayız.
0: Ne desin yani?
1: Ne dersin buna? Yani ben mesela hani şunu
0: Volkan
1: derim.
0: Demirel, Volkan
1: hani ben
0: Hoca,
1: şunu derim hoca. Neye dayanarak Fenerbahçe'nin başına kendini layık görüyorsun? Net bir şekilde sorarım yani. Neye dayanarak?
0: Ya bu tartışılır. Yani şu anda Volkan Demirel yaptıklarıyla Fenerbahçe'de o koltuğu dolduracak insan, o güveni veren insan değil. Şimdi mesela yeri geliyor çok tartışılıyor ama Okan Buruk'un Galatasaray'a geldiği koşullara bakarsak
1: tabii.
0: Akhisar'da, Rize'de, Akhisar'da kupa Kupalar. Kazanmış. Rize'yi o sene Süper Lig'e çıkarmıştı. Sonra geldi Başakşehir'de şampiyon oldu. Şampiyonlarla yine gitti. Yani en azından yaptıklarıyla
1: CV'siyle
0: yapabilir
1: yani.
0: Yapabilir bu insan denilerek Okan Buruk o göreve getirildi. Yani 6 dolu olan bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden hani bu koltuklar ağır koltuklar abi. Gerçekten bunu bir kez daha görüyoruz. Tüm Türkiye şu anda İsmail Kartal'ı konuşuyor. Tüm Türkiye Fenerbahçe'yi konuşuyor. Niye? Roma maçından sonra İsmail Kartal'ın ben istifa ediyorum sözleriyle bu konuşuluyor. Bu koltuğun ne kadar ağır bir koltuk olduğuna bir göstergesidir.
1: Peki, süper chatlere devam edelim.
0: Edelim.
1: Onur Gülse İsmail Kartal istifa bile edemedi demiş. Orhan Özer hocam.
0: Ha şu da var. Bu kadar tepki varken ya madem beğenmiyorsunuz kardeşim alın buyurun deme hakkı da vardır. O da hocanın kendi duruşu açısından değerli bir şeydir, evet. Karardır.
1: Orhan Özer, hoca başkan kimi vurgulasa onu sahaya atıyor. Biz hocanın kişiliği hakkında bir şey demiyoruz ki, iyi de bir insan hatta ama hocalık böyle yapılmıyor demiş. Katılıyorum. %100 katıldığım bir yorum. Luna 007, hocam takılıyoruz sana abi kardeş arasında olur bunlar, aklım gitti bırakıp gitti diye. Bıraksan gelen düzen oturtana kadar olan bize olur demiş. Orhan Bey devam etmiş. Ben şampiyonluk istiyorum. Bana şampiyonluk getirecek hocayı istiyorum. Bir maç iyi oynamakla değil şampiyonlukla mutlu olacağım ben. İstemek hakkım ya demiş. Zafer Bey, Aydın hocamı ocak başından getirdi İsmail hocam demiş.
0: Aynen, arkadaşlarla maçı izledik.
1: Abi hepimizi.
0: Yemek yedik, ardından geldik. Normalde yarın planlama yapacaktık. İşin doğası da bu, doğrusu da bu.
1: Hepimizi getirdi. Ben de evdeydim. Doktor Yunus, hoca yarın 5. kez gelecek, siz de kuduracaksınız demiş.
0: Peki, kim pardon?
1: Biz kudur. Hoca 5. kez gelecekmiş İsmail hoca, biz de kuduracakmışız. Ben kuduracağım, evet. Yani 5.'ye de başarısızlıkla geliyorsa kuduracağım ve sesim yettiğince de bir şey söylüyor. Yani kudurmak derken yani onun söylediği anlamında söylüyorum.
0: Abi, başarı da hocanın, başkanın. Başarı,
1: i̇şte yok ya abi, başarı ortada. İnsanlar bunu kabul etmek
0: yani verdiği
1: istemiyor.
0: Kararlar.
1: Peki.
0: Ama tekrar ediyorum yani şu anda Fenerbahçe'de olağanüstü bir gündem vardı. Başkan doğru zamanda doğru çıkış yaptı ve bu konuyu kapattı. Yarın yüz yüze gelirler. Ertesi gün yüz yüze gelirler. Belki de İsmail Hoca diyecek ki başkan gerçekten de ben bunu kaldıramıyorum. Yani bana müsaade et. Sağ olun, var olun. Beni bu göreve getirdiniz. Bugün itibariyle Aziz Yıldırım bunu sadece bugünle ilgili bu değerlendirmeyi yaptı, yapmadı. Bundan sonra da Fenerbahçe'de bu ve buna benzer baskıların, tartışmaların, yerli yersiz tartışmaların dışına çıkılması noktasında bu basın toplantısını yaptığını düşünüyorum. Diğer yandan çok net yani bu. Abi bak, bugün Roma maçı kaybedilse, evet. Kötü bir oyun, kötü bir skor olsaydı ne olurdu?
1: Yine istifa ederdi İsmail Kartal.
0: Ha, belki başkan çıkar, ya hayır da belki derdi, devam edeceğim diye. Bunu bilemem.
1: Bilemeyiz, evet.
0: Ama bu tamamen Fenerbahçe'nin sonuçlarıyla alakalı gidecek bir şey. Ve her hafta artık Fenerbahçe'yi İsmail Kartal her hafta en azından şunu yapabilirdi. Başkanla konuş, başkan ben bırakıyorum. Orada ortak kararı aldıktan sonra yollarına devam etme noktasında bir basın toplantısı yapılabilirdi, düzenlenebilirdi. Ama bundan sonra her hafta, kusura bakmasın ama İsmail Kartal kendi kendisini bu denli ve aynı zamanda başkan da o sorumluluğun altına girerek o tartışmayı açtırmışlar. Tartışmaya ciddi konuyu anlamda açtı. Açtırmışlardır. Evet. Peki. Ama başkan diyor ki ben buradayken burada olacak.
1: Büyük söz abi, ben sana
0: söylüyorum. Ya büyük söz ama tekrar söylüyorum. Kurumun çıkarları bunu gerektirdi. O yüzden yollar ayırıyoruz demek de bir karardır. Olur böyle şeyler. Vay sözünden döndü falan. Karar veriyor sonuçta böyle. Karar şu, zaten yönetici de şudur abi. Bir karar verirsin. Doğruysa desteklersin. Yanlışsa o karardan dönersin. Kibir ego yapmaya gerek yok ki. Bu kadar basit.
1: Son süper chat Orhan Özer, ben Aykut Kocaman da istemiyorum abi, benim gibi düşünüyor. Kısır döngü gibi, bu nedir ya? Zico, Hiddink, Advokat, Didi gibi nice hocalar geldi, bu takım sahipsiz değil demiş. Son süper chatimiz bu. Ben de sana son bir soru sorup yavaştan yayını toparlayacağım abi, senin de ekleyeceklerin yoksa. Bundan sonra sence ne olacak?
0: Fenerbahçe için, İsmail Kartal için her hafta bir final.
1: Değil mi? Çok net bu çünkü.
0: Her hafta bir final.
1: Yani.
0: Çünkü ligde avantajı yok ki. Ligde yok. Çok dezavantajlı durumda. Ve Fenerbahçe özelinde tekrar İsmail Kartal'a o yönüyle bakarsak her hafta bir final maçına çıkacak.
1: Durum ben bu. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada Serdar Ali Çelikler'in de bazı sözleri olmuş.
0: Ne demiş Serdar
1: bu
0: abi?
1: Şişe atma konusuyla alakalı demiş ki, su şişesi için istifa etmiş olsa neden kulübün önünü açmak için istifa ediyorum desin. Su şişesi için istifa eden adam uçan kuşa teşekkür edip neden yönetime etmedi? Biz aptal mıyız abicim? Şişe mişe geçin bu işleri
0: doğru
1: demiş.
0: Tespitler.
1: Doğru tespitler. Evet.
0: Doğru sorular, daha doğrusu. Tespit ve sorular.
1: Katılıyorum.
0: Yine söylüyorum ben.
1: Söyle abi.
0: İstifaya temel olan konunun su şişesi olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben de kesinlikle. Ya belki patlama noktasıdır hocanın duygusal
0: Doğru.
1: olarak.
0: Olabilir.
1: Hani onu da gördükten sonra
0: Ya
1: kendi
0: insandır, herkesin böyle
1: taraftarından
0: kırılma anı,
1: hani
0: çok üzüldüğü anlar vardır.
1: tabii o olabilir yani.
0: Ne bileyim, şişe gelmiştir. O hoca demiştir ki ya
1: Patlamıştır
0: arkadaş,
1: yani.
0: şimdi bugün bu geldi. Yarın ne bileyim başka bir şey olduğunda kim bilir ne olacak. Endişeleri vardır.
1: Olabilir.
0: Yeter artık demiştir. O da insan. Onu da anlamak
1: Kesinlikle.
0: lazım. Ama bugünkü istifasını, şimdi kalkıp da adama muhalefet etmek için de bunu söylemiyorum ama su şişesi olduğunu düşünmüyorum ben abi.
1: Aynı fikirdeyim.
0: Stratejik bir hamle.
1: Abi var mı eklemek istediğin?
0: İzleyenlerimize teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar.
1: Bütün
0: Fenerbahçe'nin
1: herkese.
0: yoğun gündemi devam edecek.
1: Evet, bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. İzleyen herkesimize çok teşekkürler. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim.
0: Herkese iyi geceler,
1: İyi
0: sağ olun.
1: geceler, hoşça kalın.
2: Reklam.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Reklam.
4: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
2: Reklam.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibi. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzına vurmuşsun. Sarayı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike. Bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor 2 tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncuyu en fazla burada 1-2 kere denemişsindir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Jakobsen arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı. Saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Yani artık o kadar kalmaz. Yani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sané falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor ya, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar, hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç, özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum, işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği. Bakın, Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki, o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizm var en azından. Güçlü bir oyuncu, diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor, ne yapsın Okan Buruk, ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun, set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demince'yi söylemeye çalıştım. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu, bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobsa bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte, onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte Sané dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu, ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim, ben de bağırdım. Ya dedim, ya sen Sanesin dedim ya. Sen Sanesin dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet, ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölgeye oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet, çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demince'yiz dediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam, Osimhen'i getirdiniz. Bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetimi planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabu hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Ve gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğümüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür, onunla bitireyim. Hep örnek geliyor. Bak araya şalayı sıkıştırdım, daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu, ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor, onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: Bunu kapatayım.
2: Telefonun sesini kapatayım dedin. Biz de tam o sırada yayına girdik. Çok kızıyorlar sana her şeyde çalıyor diye. Unutuyorsun sen de doğal olarak. Bugün de telefonun zaten gereğinden daha fazla hareketli. Bence iyi yaptın abi. Hoş geldin. Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İrfan 25 ile beraberiz. Fenerbahçe'ye çok yoğun, hareketli dakikalar yaşanıyor. Özellikle dün gece Sayın İsmail Kartal'ın istifasını açıkladıktan sonra Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı derken Aziz Yıldırım ben burada olduğum sürece İsmail Kartal takımın başında kalacak dedi ama şu ana kadar aldığımız haberlerde İsmail Hoca'ya ulaşılamıyor. Kendisi tesislere de gelmemiş. İstersen bir süreçle başlayalım abi. Tekrardan hoş geldin. Neler oluyor Fenerbahçe'de?
3: Hoş bulduk. Tabii bugün idman vardı saat 12'de. Tabii herkesin gözü bu idmana teknik direktör İsmail Kartal'ın çıkıp çıkmayacağıydı. Gözü oradaydı. Sayın İsmail Kartal bugün yapılan idmanda yer almadı. Sayın Oğuz Çetin ve Cihan Kamer sabah saatlerinde tesislere gittiler. Futbol direktörü Oğuz Çetin İsmail Kartal'ın da görüştüğü ama tabii idmana gelmeyince yardımcılarını İsmail Kartal'ın yardımcılarıyla da görüşerek onların tesislere gelmesini istedi. Ve Fenerbahçe hazırlıklarına, Gaziantep maçında hazırlıklarına yardımcı antrenörler eşliğinde Dilkayt Bezdeki Murat Göle eşliğinde yaptı. Tabi Oğuz Çetin ve Cihan Kamer de Sayın İsmail Kartal tesislere gelmeyince onunla görüşmek için Anadolu Kavağı'na gittiler. Anadolu Kavağı'nda Cuma namazından sonra İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştirecekler ve onu ikna etmeye çalışacaklar. Tabi net bir şey söylemek çok doğru değil. Ama İsmail Kartal'ın da Beşiktaş derbisi sonrası aslında Beşiktaş derbisi mağlubiyeti sonrası istifa kararı aldı. Ve Roma maçı öncesinde de takımı zorda bırakmamak adına bu istifa kararını Roma maçı sonrasına bıraktığı yönünde bilgiler var. Aslında bizim kulağımıza da geliyordu böyle bir durum olabileceği yönünde netler ama ben çok fazla imkan vermiyordum ama Roma maçı sonrası Sayın İsmail Kartal istifa kararı aldı. Tabii bu istifada şöyle de söyleyelim, geri dönmeme kaydıyla istifa ediyorum cümlesi aslında kendisinin net bir cümleydi. Bugün idmana çıkmayarak da kararın arkasında olduğunu dile getirdi. Aldığımız bilgiler eşiyle de ailesiyle de görüştüğünü ve göreve devam etmeyeceğini dile getirdiği ve hani ikna olmayacağı yönünde bilgiler var. Ama bu süreç tabii çok hareketli bir süreç. Yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanmasını bekliyoruz. Her şey 1-2 saat içerisinde belli olur. Sayın Cihan Kamer ve İsmail Kartal Sayın Cihan Kamer ve Oğuz Çetin İsmail Kartal'la yüz yüze görüşecek, ikna etmeye çalışacak. Ondan sonraki süreci belirleyici olacağını söyleyelim. Tabii şimdi İsmail Kartal'ın durumuna baktığımızda da şunu göz ardı etmemek lazım. Üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Biz de söylüyorduk. Herkes de yorum yapıyordu. Her maç adeta onun adına final maçıydı. Final maçı olarak geçiyordu. Ve her gün gönderileceği yönünde veya bu maçta olumsuz skor alırsa gideceği yönünde haberler ve iddialar söz konusuydu. Sayın İsmail Kartal da Beşiktaş derbisi mağlubiyeti sonrası böyle bir karar aldı ve bu kararda Roma maçı sonrası açıklayacağını yakın çevresine yani özellikle kendi yardımcılarına ilettikten sonra da burada böyle bir karar aldı.
2: Şimdi Sayın Aziz Yıldırım dün yaptığı konuşmada çok o da yani aslında iki tarafta çok net konuştu. Sayın Aziz Yıldırım
3: buna bir de şey ekleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın istifa sürecinden haberi yoktu. Roma maçı bitmiş. Sayın Aziz Yıldırım tabii Fenerbahçe çok da iyi mücadele sergiledi. Roma karşısında galibiyeti kaçıran taraftı. Belki Fenerbahçe taraftarlarına maç öncesi sorulduğunda beraberliğe razı mısınız diye birçok taraftar beraberliğe razıyız derdi. Ama sonuçta iyi mücadele ederek, savunmada kompakt kalarak ve dar alanda oynayarak, rakibe neredeyse pozisyon vermeyerek mücadeleyi beraberlikle tamamladı. Ve orada maçın, yani o iyi mücadele, zaten taraftarlar da Fenerbahçe mücadelesinden dolayı futbolcuları alkışladı. Sayın Aziz Yıldırım da gol tribünde maçı artık bittikten sonra arkadaşlarıyla, yani orada yönetici arkadaşlarıyla oturuyordu. Ve o süreçte kendisine Sayın İsmail Kartal'ın istifa ettiği yönündeki haberler gelince hemen aşağı iniyor. Ve yöneticiler diyor ki hayır, siz gelmeyin, ben tek başıma aşağı ineceğim, konuşacağım diyor. Ve aşağı iniyor. Soyunma odasına giriyor. Soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmede görevin başındasın diyor. Ve görevin başındasın diyor ama İsmail Kartal bu görüşme sırasında Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir şey söylemiyor. Yani ben görevimde kalıyorum veya kararımdan döndüğüm şekilde bir cümle kullanmıyor. Sessiz kalıyor. Hı hı. Burada Sayın Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmeyip görevinde kalıyorsun, görevin başındasın demesine rağmen İsmail Kartal buna bir cevap vermiyor. Onu da söyleyeyim. Tabii hatta Sayın Aziz Yıldırım ilk sonunda açıklama yaparken de tam o süreç içerisinde konuşurken İsmail Kartal da arkadan geçiyordu ve oldukça da üzgün olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Tabii üzerinde baskı da var. Şimdi onu da hak verebiliyorum, yani onu söyleyeyim. Çünkü ciddi anlamda baskı vardı. Sadece su şişesine atılmasını, hani istifa olarak, hani istifayı ona dayandırmanın çok da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü süreçten gelinen bir süreç var. İsmail Kartal şunu söylüyor. Hani özellikle sürekli bu ligde 4 maçta 2 mağlubiyet yaşadı Fenerbahçe. Ciddi anlamda bir sıkıntı, yani camianın, taraftarın, bazı taraftarın güvenini ve inancı da sarsılmış oldu kendisine. Tribünlerden yükselen tepkiler vardı. İsmail Kartal da şunun biraz herhalde bilincinde, yani tribünün desteğini de kaybettiğinin de farkına vararak aslında böyle bir karar aldığını düşünüyorum ben. Tribünün desteği olmadığı sürece olası bir puan kaybında, olası bir ilerleyen dönemdeki de önümüzdeki maçta puan kaybında yine tepkiler, gerek teknik heyete yönelecekti, yine eleştiriler devam edecekti. Sayın İsmail Kartal da bu baskı üzerinde, baskı karşısında istifa etme yolunu tercih etti.
2: Vallahi yani sürecin en başına İsmail Kartal tercihine gittiğimde zaten işte Gençler Birliği mağlubiyeti ve sonrasında işte bu Asensio, İsmail Kartal arasındaki yaşananlar derken zaten orada bir kaos oluşmuştu. Durumun buralara geleceği de açıkçası net belliydi ama şimdi ben şunu sormak istiyorum abi sana. Şimdi Oğuz Çetin ve Sayın Cihan Kamer İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyorlar. Belki ikna edecekler. Belki İsmail Kartal geri dönecek Fenerbahçe'nin başına ama bu daha da baskılı bir süreç haline gelmeyecek mi İsmail Hoca tekrardan takımın başına geçse?
3: Yani az önce söyledim, yani ilk olumsuz sonuçta veya bir puan kaybinde aynı şekilde yine eleştiriler artacak. Yine eleştiriler olacak.
2: Bence daha fazla
3: olacak.
2: Daha
3: fazla baskı olacak. Bir de bu istifa sürecini artık aşmış oldun. Şimdi futbolcuyu, yani takımına, sen orada çok iyi mücadele sergilemişsin Roma karşısında. Roma karşısında galibiyeti kaçıran tarafsın. Fenerbahçe taraftarının, camiasının bunu, Roma maçını konuşmak gerekirken şu anda tekrar bir kaos ortamına büründü. Yani bundaki süreci sadece yönetime hataya bağlamak olmaz. Yani İsmail Hoca'nın da bu süreçte bence gerekli, mesela Sayın Aziz Yıldırım'ın maç sonrası yaptığı açıklama çok netti. Ben olduğum sürece İsmail Kartal burada olacak dedi. Yani başkan net bir şekilde İsmail Kartal'a destek verdi. Yani bu açıklamanın ardından halen bu kararında ısrar etmesi bence bu noktadan artık geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru gittiğini söyleyebiliriz. Bizim aldığımız bilgilerde İsmail Kartal'ın ailesiyle de görüştükten sonra bu kararı aldığı ve bundan da bu kararından vazgeçmeyeceği yönünde bilgiler var. Ama diğer taraftan bu tabii görüşme, Sayın Oğuz Çetin gider, Cihan Kamer görüşür. Bu süreç içerisinde mutlaka Sayın Aziz Yıldırım da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirecektir. Ama gelinen noktada ben hani İsmail Hoca'nın bu süreç içerisinde özellikle Roma maçı sonrası bu çıkışı yapmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
2: Yani istifa kararının mı doğru olduğunu düşünmüyorsun, yoksa maçın zamanlaması üzerinden mi söylüyorsun?
3: Abi bunu? Şöyle söyleyeyim, madem bir istifa kararı olacak, niye Beşiktaş derbisi sonrası istifa etmedi?
2: Bence de zaten olması gereken öyle. Burada birazcık yani şimdi Beşiktaş şöyle de yorumlayanlar var. Niyet okumayalım tabii ama hoca iyi bir oyun sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında puan aldı ve burada hani birazcık ya, daha taraftarı da arkasına alarak istifa etti gibi bir
3: şöyle
2: bakış
3: söyleyeyim.
2: Açısında
3: şimdi
2: olanlar
3: Sayın
2: da var.
3: Nazlı Yıldırım derbi sonrası bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki Mert Müdürü neden oynatmıyorsunuz diye. Şimdi Mert Müdürü Sayın İsmail Kartal Lorma maçında oynattı.
2: Evet.
3: Çok önemli bir mücadele ama Mert Müdür uzun süredir
2: Tabii.
3: forma giymiyordu. Yani uzun süredir teknik heyet tarafından görev verilmeyen bir isimdi. Bazı maçlarda kadroda olmasına rağmen süre almamıştı. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından Roma maçını oynadı. Şimdi Mert Müdür kötü bir performans sergileseydi ne yorumlar yapılacaktı?
2: Tabii ki başkana burada yüklenecekti
3: Şimdi
2: herkes.
3: bazı yorumcular bununla ilgili işte Mert Müdür oynattı, işte istifa kendini şey yaptı, istifa etmesi gerekir, sonra da ben dedim, işte benim dediğime geldiniz falan şeklinde yorumlar yapılıyor. Mert Müdür iyi performans sergiledi. Çok iyi performans oynadı. Sahanın en iyileri arasındaydı bence Mert Müldür. Şimdi eleştirmek, yani hoca yine eleştirilir. Yani göreve devam ederse yine eleştirilebilir. Yanlış bir kadro tercihi yaptığı zaman, oyuncu tercihleri yaptığı zaman bu çok normal. Fenerbahçe'ye gelen tüm hocalar eleştirildi. Mourinho geldi Fenerbahçe'ye, dünyanın en önemli 5 teknik adamdan bir tanesi. Burada çok sert eleştirilere maruz kaldı. Daha önce görev yapan birçok teknik adam Fenerbahçe'de ciddi anlamda eleştirildi. Zico'yu biliyorsunuz. Zico döneminde de nasıl neler yapıldığını, nasıl eleştiriler yapıldığını biliyoruz.
2: Evet.
3: Yani bu süreç içerisinde Sayın Aziz Yıldırım'ı da aslında hedefe koyan bir istifa süreci oldu bu. Yani burada Mert Müldür kötü bir performans sergilese herkes Aziz Yıldırım üzerinden süreci okuyacaktı. Şimdi ne yüzünden okunuyor? İşte Sayın İsmail Kartal kadro yetersizmiş, işte gerekli transferler yapılmamış ve bu nedenle işte Talisca'nın gitmesini istememiş, Fred'in gitmesini istememiş ama onun isteğine rağmen işte gönderilmiş. O zaman hocam ısrar etseydin, yani o zaman ısrar etseydin, o zaman deseydin ki Fred ve Talisca'nın gönderilmesini istemiyorum, o zaman ısrar etseydin. Yani ya da o zaman işine karıştığını düşünüyorsan o zaman görevi bıraksaydın.
2: Ya bir de şöyle bir şey var ya
3: Yani bir
2: abi.
3: de şimdi Fred oynadığı zaman Fred resmi maçta hangi maçta çok iyi performans sergiledi? Ya bu taraftar gitsin istiyordu. Herkes Fred'e sallıyordu. Fred kendi gitmek istedi zaten.
2: Hayır.
3: Yani Fred kendi gitmek istedi. Fred teknik heyetle de görüştü. İsmail Kartal'la da görüştü. Atletico Mineiro'ya gitmek istediğini söyledi. Ondan sonra izin istedi. Talisca ayrılmak istemiyor ama Talisca'yla bugün Talisca takımda kalmış olsa, kötü bir performans sergilese, daha şey sezon içerisinde kötü bir performans sergilese bu kez diyeceklerdi ki niye 9 numara transferi yapmadınız diyecekti. Forvet transferi işte İsmail Kartal'a yine forvet verilmedi. İşte forvet transferi yapılmadı diyecekti.
2: Yani evet
3: Yani
2: katılıyorum
3: bazı
2: söylediklerine.
3: noktalarda şimdi Sayın İsmail Kartal göreve gelirken belli noktalarda belli şeyleri bilerek gelmedin mi sen
2: İşte
3: göreve?
2: onu diyecektim ben de
3: Yani
2: tam
3: belli
2: olarak.
3: şeyleri bilerek geldin.
2: Aziz
3: Sen
2: Başkan bütün kartlarını açık oynadı az.
3: Vedat Muriç'i transfer ettiğinde sen görevde işte Vedat Muriç'le Aziz Yıldırım anlaşmaya vardığında zaten anlaşma yapılmamıştı ki.
2: Evet.
3: Zaten Ake daha önce ismi geçen Greenwood ismi geçen isimlerdi zaten. Ya bunlar bilinen şeyler. Ama sana güvenen, sana inanan ve bu doğrultuda seni bu göreve getiren kişileri yarı yolda bırakmış oldun. Ya bunu da net bir şekilde söylüyorum ben yani. Şimdi Aziz Yıldırım üzerinde şimdi diyor ki hoca üzerimizde baskı var. İlaç kullanıyorum diyor değil mi? İlaç Sayın Aziz Yıldırım'a bu şekilde bu sözleri söylemiş.
2: Olabilir ya bu
3: Bir şey
2: arada.
3: söyleyeceğim. Tamam da olabilir. Ama herkesin üzerinde baskı var. En büyük baskı Aziz Yıldırım'ın üzerinde. Yani 20 yıllık geçmişini geride bırakarak bir yılda başarılı olmak için ve şampiyonluk hedefiyle yola çıkmış. En büyük baskı Aziz Yıldırım'ın üzerinde. Tüm geçmişini ortaya koyarak buraya gelmiş ve sana inanmış, sana güvenmiş. Seni bu göreve getirmiş. Yani
2: Sen bu
3: eksikler
2: kararı
3: olabilir.
2: almamalıydı mı söylüyorsun
3: Eksikler
2: bunu?
3: ol bak eksikler olabilir. Senin tam %100 transfer döneminde hepsini tüm şeyi başarılı olarak tamamlayamazsın. Mourinho döneminde Mourinho'nun her dediği transfer, her istediği transfer yapıldı mı? Veya daha önceki teknik adamlarda her istediği transfer yapıldı mı?
2: Ya
3: ama bunun üzerinden algı yapıp, bunun üzerinden işte İsmail Hoca'nın istediği transferler yapılmadı. İşte orta sahaya gerekli transfer yapılmadı. Kadro yetersiz. O yüzden işte şey var. Ya Gençler Birliği maçının yenilgisinin mesela kadronun yetersiz olmasıyla ne ilgisi var? Aynı kadro Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Yani Beşiktaş. Şimdi hocayı eleştirdiğinde mesela şey örneğini verebilirim. Sen Beşiktaş derbisine İrfan Can Kahveci'ye çıkıyorsun. İsmail'i oynatmıyorsun mesela. İsmail'e çıkmıyorsun. İsmail'e çıkmadın orta sahaya. Yani İsmail'e maçın Roma maçının en etkili isimlerinden bir tanesi orta sahada. Sen elindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeyle mükellefsin. Kadroya göre oyun planı belirlemek zorundasın. Yani Bartu'ya hiç şans vermiyorsun 9 maç önce. Şimdi Bartu'yu şeyde oynatıyorsun. Bu maçta en önemli maçta Bartu'yu orta sahaya koydun. Yani Levent oynadı. Demek ki kadro içerisinden belli çözümler bulabiliyorsun. İsmail Kartal'a yakın olan veya onunla yakın olan yorumcular veya gazeteciler olarak ifade edeceğimiz isimler kadro yetersizliği, yani kadroya yapılmayan transferler üzerinden yönetimi hedef alıyorlar. Sayın Aziz Yıldırım'ı hedef alıyorlar. Ya şimdi elinde bir kadro var. Ya bu kadroyu antrenman yaptırmak, bu kadroyu hazırlamakla görevli olan kim? İsmail Hoca. Ya 4 maçta 2 mağlubiyet yaşamışsın ligde. Bir tanesi Beşiktaş derbisinde çok kötü bir futbol ortaya koymuşsun. Ama şeyde eleştirilince ben baskıya dayanamıyorum, istifa ediyorum.
2: Tamam da bak ben de sana şunu sormak istiyorum abi. Mesela evet bu söylediklerinin çoğuna katılmakla beraber bunu Aziz Yıldırım ve yönetimi görmüyor mu? Aziz Yıldırım ve yönetimi şu anda İsmail Kartal'ı ikna etme yolunda ilerliyorlar. İsmail Kartal kabul edip geri döndükten sonra senin bu anlattıkların

0: Ama yani
1: Sayın Hacıdırım
0: olmayacak
1: döneminde,
0: dua amin demenin ne anlamı
1: Hacıdırım
0: var?
1: döneminde yani hiçbir teknik adamla yani dediğimiz kendisi de ifade etti.
0: Kendisi de
1: Devran Söyledi
0: söyledi.
1: onlar
0: Gördünüz mü
1: ayrılmadı.
0: benim böyle bir şey
1: Artı
0: yaptığımı?
1: şu var. Yani bazıları şunu söylüyor. Futbolcular işte bazı yabancı futbolcular gelip bazı yıldırımda konuştu. İşte İsmail Kartal'dan memnun olmadı dile getirdiği yönünde iddialar var. Yani şunu söyleyeyim. Aziz Yıldırım futbolcunun bir şey söylemesiyle karar alacak bir insan da değil. Zaten mesela Zico döneminde de Alex'in başta olmak üzere Alex'in başında olduğu Brezilya futbolcu Zico'yu eleştirmişti. Ama o ne oldu? O Zico ile Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi çeyrek final oynadı. Şampiyon olmuştu. Dolayısıyla bir karar alınacaksa Aziz Yıldırım zaten o kararı alır. Ama Sayın İsmail Hoca da ona da hak veriyorum. Yani üzerinde çok büyük bir baskı var. Yani tribünlerdeki bence desteğini kaybettiğini hissettiği için istifa kararı aldı. Çünkü olası bir puan kaybında yine çok ciddi anlamda eleştirilecekti. Belki tribünlerden ona yönelik istifa sesleri yükselebilecekti. O yüzden böyle bir karar aldı. Ha, şimdi yönetim ikna etmek için devam ediyor. Ama diyelim ki tıpkı Fatih Tekke olayı gözümüzün
0: Ben
1: önünde.
0: olacağını
1: Yani
0: düşünmüyorum da zaten.
1: şöyle söyleyeyim.
0: Devam edilmeyecek
1: Eğer
0: diyeceğim.
1: bir devam edildiği takdirde olası bir puan kaybında yine aynı sıkıntılar
0: Daha
1: yaşanacak
0: büyüğü
1: Fenerbahçe.
0: yaşanır
1: Ya bu
0: abi.
1: kez yönetim açısından da bu yönetim de bu sefer ciddi anlamda
0: Hayır, bir
1: eleştirecektir
0: de ne
1: diyorum.
0: var biliyor musun? Günün sonunda şimdi İsmail Hoca söyleyeceğimi yanlış anlamayacaktır ama şimdi dedi ki bir daha asla geri dönmemek üzere görevimden istifa ediyorum. Şimdi İsmail Hoca'nın itibarsız hale getirildiği özellikle sosyal medya tarafından konulardan birisi neydi? Her çağrıldığında geliyorsun işte Aziz Yıldırım'ın dediklerini yapacaksın, senin işte bir şeyin yok, etkin yok diye eleştiriyordu. Hocayı bu şekilde itibarsız hale getirmeye çalışan bir şey vardı. Twitter'da özellikle bir linç kampanyası vardı. Şimdi bu lafın üstüne tekrardan İsmail Kartal görevin başına gelirse bu söylemler daha da artacak. İstifa bile edemedin olacak. Ki onu yazan dün biz burada canlı yayın yaptık. Hemen başladı insanlar. İstifa bile edemedin.
1: Ha,
0: Şimdi
1: haklısın. Yani bu
0: yani
1: eleştirilerde sonuna kadar haklısın. Yani buna
0: hani
1: söylenecek bir şey yok.
0: daha zorlu bir sürece
1: Yani şöyle
0: girecek
1: de
0: hoca
1: söyleyeyim ama
0: bence.
1: benim zaten bizim aldığımız bilgilerde İsmail Kartal'ın bu kararında ısrarcı olduğu.
0: Bence
1: Eşiyle de
0: doğrusunu yapıyordu.
1: ailesiyle de görüştükten sonra bu kararı aldığını, derbi sonrası bu süreci bu noktaya geldiğini söyleyeyim. Şimdi kendisi de şunu ifade ediyor. Diyor ki ilaçlar alıyorum. Ciddi anlamda baskı altındayım diye. Yani bu baskı devam edecek. Zaten Fenerbahçe'de teknik direktörlerin hepsi ciddi anlamda bir başarı yani bizim Türkiye'de kriter ne? Tek kriter
0: Şampiyonluk
1: şampiyonluk.
0: tabii canım.
1: Yani dolayısıyla bu süreç başarı kriteri bu olduğu sürece de tabii büyük takımlarda baskı da görev yapan teknik adamların üzerindeki baskı da daha fazla. Yani bu baskıyı da yönetimin bu baskıyı yönetmesi gerekiyor. Samandıra'da bir sıkıntı varsa o sıkıntıyı yönetmesi gerekiyor teknik heyetin. Samandıra'da sıkıntı var mı? Evet var.
0: Ne gibi sıkıntılar var? Anlatır mısın
1: Ya
0: biraz?
1: Saman'da da sıkıntılar vardı yani ya bu sıkıntıları yönetmesi gereken de teknik heyeti. Yani sadece bir şeye bakıp bundan dolayı istifa kararı aldığını söylemek çok doğru değil. Bence bu süreci bu noktaya getirdi. Artık bir noktada artık süreç yönetilemez bir noktaya geldi ve burada Sayın İsmail Kartal da istifa kararı aldı. İlerleyen dönemde mutlaka kendisi de bununla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Ama sosyal medyada kendisinin giyimiyle işte telaffuzuyla
0: Ya bunlar
1: onlar
0: boş
1: şey
0: şeyler.
1: onları eleştirenler de onlar zaten ya rakip takım taraftarlardır ya da kendisi de Fenerbahçe yani kendisine Fenerbahçe diyen bir insan kendi başındaki teknik adamla ilgili böyle ifadeler kullanmaz. Yani onu küçültücü, aşağılayıcı ifadeler kesinlikle kullanmaz. Ben buna karşısında karşıyım. Eleştirebilirsin, oyununu eleştirebilirsin, hocanın yönetimini eleştirebilirsin. Ama asla ve asla aşağılayıcı ifade kullanamazsın. Mesela tribünden yabancı madde atan kişi. Ha bunu İsmail Kartal'a yönelik mi attı yoksa farklı bir nedenle mi
0: Açıklama
1: attı?
0: yapmış. Yani çok yani orada da bence tutarsız bir açıklaması var da bulmuşlar arkadaşı. İşte takım o sırada kötü oynuyordu. Çok sinirlendim. Sahaya fırlattım. Özellikle birini atmak istemiyordum diye de o dakikalarda Fenerbahçe gümbür gümbür top oynuyordu yani.
1: Yani
0: Maçın sonuydu zaten.
1: şöyle
0: Neye
1: söyleyeyim
0: sinirlenmiş
1: tabii
0: olabilirsin?
1: yani ya bu noktada İsmail Hoca'nın da tabii dediğim gibi az önce tribünün tepkisini tribünün desteğini kaybettiği anda ileride bu sürecin daha üzerinde baskı oluşturacağını düşünerek bence istifa kararı aldı. Eğer tribün desteği arkasında olsaydı bence istifa etmezdi diye düşünüyorum.
0: Valla aynı fikirdeyim.
1: Çünkü çok ciddi anlamda tribünden sesler yükselmeye başladı teknik heyete yönelik. Yani bu ciddi yani. Bu süreç şimdi Fenerbahçe bir de ligin belki genç

0: Galatasaray bir maçını kazanmış olsaydı Fenerbahçe, şu anda bunların hiçbirisi yaşanmıyor olabilirdi.
1: Abi zaten o ya mesele. Sen ligde şimdi Beşiktaş'a karşı eziliyorsun. Gençler Birliği'nden puan kaybediyorsun. Daha 4 maçta 6 tane puan kaybediyorsun. 6 puan kaybediyorsun. Doğal olarak insanların baktığı şey lig. Şimdi Şampiyonlar Ligi birazcık aslında Fenerbahçe'ler
0: biraz
1: için
0: mesela,
1: daha böyle hani nasıl denir? Çok da önemli değil şu anlamda. Hani başarısız olsan orada çok şaşırır mı insanlar?
0: Yani mesela istifa kararıyla beraber aslında tüm okları yönetime yöneltmiş oldu İsmail
1: Tabii.
0: Kartal.
1: Tabii.
0: Benim mesela eleştirdiğim nokta burası. Yani madem böyle bir karar alacaksan Beşiktaş derbisi sonrası eleştirmeye alman gerekirdi. Yani Roma maçında o zaman farklı bir şey bir şey yalamaya başka bir şey de çıkılabilirdi.
1: Şimdi İsmail Hoca bir şey söylerken, açıklamasını yaparken şöyle bir cümle kuruyor. Bu dikkat çekici bir cümle. Gelecek hocanın önünü açmak için diye bir ifade kullanıyor. Ne demek bu? Ben orada anlayamadım.
0: Yani teknik heyet görüşmeleri, yani farklı teknik adamlarla görüşmelerdi. Bununla ilgili birçok haber çıktı. Yönetim tarafından herhangi bir yalanlama geldi mi? Gelmedi. Ve aslında süreç şu. Bence bir istifa kararının alt nedenlerinden bir tanesi de İsmail Hoca'nın kendisini yalnız hissetmesi. Çünkü her maç öncesi, biz de bunu birçok tezide getirdik, her maça final niteliğinde çıkması veya olumsuz bir sonuç alırsa gönderim ihtimali
1: geçen
0: söz konusu.
1: Geçen yıl Tedesco da öyleydi.
0: Gönderim ihtimali.
1: Musun?
0: Evet, aynı şekilde gönderim ihtimali söz konusu olması. Ama bu süreçte mesela bununla ilgili bir açıklama yapılmadı. Hani görevinin başındadır diye. Ben mesela bununla ilgili Sayın Aziz Yıldırım'ın advokat dönemini hatırlıyorum. Advokatla ilgili de aynı şekildeydi. Advokat ile ilgili sürekli gönderilecek haberler falan çıkmıştı ama Sayın Aziz Yıldırım tıpkı maçtan sonra yaptığı açıklama gibi şunu demişti. Görevinin advokatlar, ben sezon sonuna kadar görevimin başında şeklinde bir açıklama yapmıştı ve o zamandan sonra bu haberler tamamen kesilmişti. Aslında Sayın İsmail Kartal için Roma maçında da hani istifa kararının ardından Sayın Aziz Yıldırım, ben görevde olduğum sürece buradadır şeklinde bir açıklama yaptı. Ha, bunu İstifa kararından önce derbi mağlubiyeti sonrası bunu yapmış olsaydı belki bu süreç de yaşanmayacaktı. Aslında bu noktaya getiren noktalardan bir tanesi de İsmail Hoca'nın kendisini, yani bu haberler çıkarken yönetim tarafından kendisine yönelik bir desteğin verilmemesi ve yalnız olması da, yalnız hissetmesi de önemli bir rol oynadığını düşünüyorum.
1: Valla bu süreç nasıl ilerler, nasıl devam eder onu da zamanla göreceğiz ama.
0: Ya bugün her şey belli olur. Yani bugün
1: net canım artık.
0: Bugün artık
1: her şey açığa kavuşur zaten.
0: Bugün mesela antrenmana çıkmaması bir şeydi. Bir fotoğraftı. Yani olayın ardından. Çünkü herkes Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından ben antrenmana çıkmasını bekliyordum, açık söyleyeyim.
1: Ben vallahi yani
0: ama bir taraftan da
1: bilemiyorum abi.
0: Çünkü yani soyunma odasında sen görevinin başındasın dedikten sonra herhangi bir açıklama yapmaması onun da biraz soru işareti oluşturuyordu ama yani Aziz Yıldırım gibi bir başkanın sonuna kadar ben olduğum sürece İsmail Kartal da burada olacak demesi, ben olduğum sürece İsmail Kartal burada olacak demesi onun için çok büyük bir güvence aslında. Yani futbolcular için de bir mesaj niteliği taşıyordu. Ondan sonra ben hani görevine devam eder diye düşünüyordum ama diğer taraftan İsmail Kartal bu sürecin arkasında, yani istifa kararının arkasında durdu ve bugün idmana çıkmadı. Ondan sonraki süreçte şimdi Cihan Kamer'le Oğuz Çetin'le yapacağı görüşmenin ardından geri döner mi? Yine biraz soru işareti ama dün mesela yaşananlardan sonra hiçbir şeye olmaz diyemem, ben onu söyleyeyim.
1: Peki. Fenerbahçe'nin bir hoca arayışı var mıydı? Bu süreçleri tahmin ediyor muydu, öngörüyor muydu abi?
0: Yani Fenerbahçe'de evet bir hoca arayışı olduğunu söyleyeyim.
1: Kimler
0: yani,
1: mesela
0: yani,
1: var mıyız?
0: Yani isim şu anda halen dediğim gibi Fenerbahçe'nin başında bir teknik adam var. Yani ne kadar istifa etse de şu anda görüşmeler devam ediyor. Ama aldığımız bilgiler bir özellikle yani kötü gidişatın ardından takımda bir teknik heyet değişikliği, yani teknik heyetle ilgili bazı görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler vardı. Yani bize de geliyordu böyle bilgiler. Yani birçok gazeteci arkadaşımız da bunu söylüyordu. Yani aslında alt nedenler, istifa nedenlerinden bir tanesi. Yani bir kararlarından. Aslında basın toplantısında bunu çok net bir şekilde görüyorsun. Basın toplantısında İsmail Kartal ne dedi? Gelecek teknik heyetin önünü açmak için, onlara zaman tanımak için istifa ediyorum ifadesi kullandı. Aslında bu bir mesaj niteliği de taşıyor, onu söyleyeyim basın toplantısında. Artı dikkat ederseniz Basın toplantısı herkese teşekkür etti. Teşekkür konuşmasında. Teşekkür konuşmasında bir tek başkan ve yöneticiler yoktu. Yani o da aslında başkan ve yöneticilere kırgınlığının tepkili olduğunu gösteriyor. Ya bu ilişki sürer mi? Yani geri döndüğü anda hani bu ilişki aslında kopmuştur şu aşamada. Yani en basın toplantısındaki ifadelerine baktığım zaman. Yani sağlıklı bir şekilde de bundan sonraki süreçte göreve devam etse de sağlıklı bir şekilde yürümesinin ben çok imkanlı olduğunu düşünmüyorum.
1: Aynı fikirdeyim bu görüşte seninle. Yani bazen bir şey olmuyorsa çok da zorlamamak lazım diye düşünüyorum. Bu sadece İsmail Hoca özelinde olan bir şey değil. Genel olarak olmuyorsa zorlamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şu tip chatler çok geliyor. Ekranı da getireyim. İşte Erdem Kahraman, İrfan Bey, Fenerbahçe'den çok sevdiğiniz Aykut geliyorum yazmışsınız.
0: Hacım bak,
1: cevap senin, vermek ister misin?
0: Ben şu cevap vereyim. X teknik adam olur, bir teknik adam olur. Bugün Aykut Kocaman görevde olmuş olsaydı ve aynı süreci yaşanmış olsaydı Fenerbahçe 4 maçta 2 mağlubiyet olsaydı aynı eleştirileri ben yine de getirirdim yani dile getirirdim. Yani bu burada İsmail Hoca var diye süreç değil. Yani kim başkan ne yapmış? İsmail Hoca'yı bu takımın başına getirmiş ve ona inanmış, güvenmiş. Bize de ona Fenerbahçe'nin başarılı olduğu müddetçe destek vermek düşer. Yani ama takım kötü giderken de her şeyi veya iyi bir performans sergilemezken de yani tutup da şimdi olumlu ne yazabileceksin, ne söyleyebilirsin? Şimdi ben hep bunu defalarca söyledim. Bunu hiç tekrarlayalım. İsmail Kartal değil de Aykut Kocaman da olsaydı aynı eleştirileri yapardım. Yani Gornik-Zabze maçında Fenerbahçe'nin turu geçmesi sağlayan Mert Günok'un kurtarışlarıydı. Şutum Graz maçında kaleciyle çok rövanş mücadelesi çok fazla şut imkanı tanıdın. Yani onlar belki biraz daha şeydi. Lyon maçında seni Ederson. Konya yeninin 4-2'li Konya maçında 2 tane gol gördün kalende. Ederson'un kurtardığı 5-6 tane kurtarış vardı. Şeye yenildin. Gençlerbirliği'ne yenildin. Ligin ilk haftasında. O kadar eksik tamam rotasyon yapıyorsun ama diyelim ama yine de yenmen lazımdı. Ya, tamam hakem hataları var bunu da dile getiriyoruz her zaman. Ama böyle bir süreçte başladığında eleştiririz yani.
1: Peki.
0: Yani şimdi Zico şeyi söyleyeceğim yani Zico çeyrek final yaptı Şampiyonlar Ligi'nde. Çok önemli başarı değil mi?
1: Evet.
0: Aykut Hocaman UEFA'da yarı final oynattı. Ama yine eleştirildi o süreç içerisinde.
1: Abi futbolun doğasında bu var ya yani yakın rakibine örnekte ama Okan Buruk'u ne yapıyorlar Galatasaray
0: Okan Buruk da eleştiriyor.
1: 4 yıldır şampiyon yapıyor Galatasaray.
0: Yani o yüzden baktığında... hani bunu şimdi İsmail işte izlediğiniz oldu işte istediğiniz oldu. Ya şöyle söyleyeyim şu anda yönetimin belki yani Aziz Yıldırım'ın aklında Aykut Hocaman belki de yok.
1: Ben bu arada Aykut Hoca'nın olacağını düşünmüyorum. Bak mesela şunu da önden söyleyeyim. Mesela bu İsmail Kartal sürecinde işte bana da burada chatte çok yazlar bilmem ne düşmanısın olsun. Ben mesela Aykut Kocaman'ı da istemiyorum. Onun da doğru bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dönüp dolaşıp biz bu isimler etrafında döndükçe Fenerbahçe başarıya
0: düşünüyor. Ben ilk geldiğinde ben sürecin Aykut Kocaman'ın daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyordum.
1: Benim için ikisi aynen de yanlıştı.
0: Ama süreçte İsmail Kartal geldikten sonra da ya ben eleştirirken ben İsmail Kartal bel altı vurarak eleştirmem. Ben oynanan futbol nedeniyle eleştiririm. Sergilenen futbol nedeniyle eleştiririm. Yani şimdi ligin daha 4. haftasında liderin 4 puan gerisine düşmüşsen burada eleştirilebilir, eleştirirsin. Aynen, aynen. Beşiktaş aynen derbisinde çok kötü futbol ortaya koydu Fenerbahçe. Yani bunu söylemek şey değil ki. Ha, hangi teknik adam olsun Beşiktaş derbisinden sonra ortaya konulan futbol, oyuncu değişiklikleri, ilk 11 tercihi bunlar eleştirilir. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun o bölgede orta saha oynuyor. Mesela neden İsmail'i mesela Beşiktaş derbisinde hoca orta sahada denemedi? Niye mesela Kerem tercih yerine İsmail Yüksek'te? Bak İsmail Yüksek'i oynattın Roma maçında. Çok iyi performans ortaya koydu.
1: Evet.
0: Bazı maçlarda illaki önde basmak zorunda değilsin ki. Oyunu kontrol ederek de oynayabilirsin. Sonuçta senin nasıl performansa gidenine bakmıyor. Sezon sonunda puan ortalamasına baktığın zaman sezon içerisinde hangi maçta işte Fenerbahçe defansif oynamış, hangi maçta oynamış diye bakmıyor. Sezon sonunda şampiyon musun değil misin ona bakıyor.
1: Tabii. Bu bir gerçek.
0: Brezilyalı Pereira vardı biliyorsun Fenerbahçe'de. Açsınlar baksınlar.
2: Reklam. Serkan.
3: Efendim abi.
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara, Empara, bankanın güzeli.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Reklam bitti.
13: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından Türkiye'nin tercih ettiği futbol programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemden radyoları başında bizleri bekleyip gönüllerini ve kulaklarını açan Radyo Gol'ün en kıymetli, en güzel dinleyicilerini ben Çağatay Çıtlak saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir inşallah. Bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma, benim de en çok sevdiğim gündür. Yeni bir programa, yeni bir Cuma gününe birlikte başlıyoruz. Rabbim bugün hepinizin gönlünüzden geçen güzel dilekleri hayırlısıyla nasip etsin. Hastası olanlara şifa, sıkıntısı olanlara deva, borcu olanlara da bol bol para versin. Ve en önemlisi de kalbimizi kırgınlıklardan, hayatımızı da gönlümüzü de yoran insanlardan uzak eylesin. Bugün imkanı olanlar kaybettiklerini ziyarete gitsinler kabristana. Çünkü onların değeri de hep sonradan anlaşılır biliyorsunuz. Bu vesileyle kaybettiklerimize rahmet, sevdiklerimize de sağlık ve uzun ömürler diliyorum. Çağatay Bey geldim diye mesajlar var. Geldi efendim, merak etme, şu an radyonun mikrofonun diğer ucunda. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram üzerinden mesaj yollamak isteyen dinleyicilerimiz için de Çağatay Hoca Instagram adresinde bana ulaşabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Yaşar Kut her zaman olduğu gibi. Evet, şimdi dün maçın önüne geçen bir istifa olayı var. Onunla ilgili tabii ki konuşacağız. Gündemdeki en taze gelişmeler bunlar. Tabii ki muhabir arkadaşlarımıza bağlanacağız, gazeteci dostlarımıza bağlanacağız. En son gelişmeyi Radyo Gol mikrofonlarında bu programda duyacaksınız. Yaşar Bey diyor ki İsmail Hoca'nın istifası özellikle sosyal medya algıları, yanlış hareketler, statta kafasına atılan şişe, biz bu hale niye geldik demiş. Aslında bunu sorgulamamız lazım diyor. Almanya'dan Ferit Bey, İsmail Kartal başına gelecekleri bilmiyor muydu? Fenerbahçe hangi durumda olduğunu bildiği halde başına geçti. Buna benzer durumlar Avrupa'da hiç yaşanmıyor diyemem ama çok nadir, bizim ülkede maalesef böyle durumlarda can sıkıyor. Teknik direktör gelsin gitsin, yenisi gelsin gitsin, hiçbirinde kararlı kalamıyoruz demiş Almanya'dan Ferit Bey. Aslında Ferit Bey'in düşüncelerine şöyle bir katkıda bulunabilirim. 8 senede sadece 9 tane hoca değişti, teknik direktör değişti Fenerbahçe'de. Evet, abartmış olabilirim. Yılmaz Güney, Çağatay Hocam bir an hutbeye çıktınız zannettim, keyifle dinliyoruz demişler. Evet, yani biz estağfurullah cami hocası olamayız ama sadece öğretmenlik yaptık. O yüzden öyle bir hocalık geçmişimiz vardı. Çağatay Çıtlak'la dosta doğru, evet. Musa Bey çok teşekkürler. İçimden gelenleri söyledim valla, emin olun yani, ama siz ne derseniz o olur, hiç merak etmeyin. Tabii bağlanacağız, çok ama çok dinleyicilerden, sizlerden mesajlar var. Dediği kadroyu çıkarıyorsun, ondan sonra istifa ediyorsun. Bu arada hocam sağlığınızı sormadım, çok iyiyim Bayram Bey, çok çok teşekkürler. Rüstem Bey hayırlı cumalar demiş. Dün dediğim gibi Roma'yı biraz fazla abarttık, sonunda galibiyeti kaçıran bizdik demiş. Evet, aynen öyle. Vallahi ben çok başarılı görüyorum sonucu. Murat Aşık istiyoruz, İyi yayınlar demiş Hakan o gündür. Bakalım Murat Aşık müsaitse tabii ki bağlayalım. Süleyman Arat istenmiş, Süleyman abiye de bağlanırız. Çağatay Bey Bursa'dan selamlar, iyi yayınlar, sadece selam vermek için yazdım demiş. Rıdvan Tok Bursa'ya da selamlar, sevgiler. Dün Instagram'da Çağatay Hoca adresini takibe alan bir dinleyicimiz vardı. Hemen aklıma geldi, açtım şu anda. Ali Öztürk'e teşekkür ediyorum. TRBL Robots'a teşekkür ediyorum. Eyüp Tülay'a teşekkür ediyorum. O gün bakana teşekkür ediyorum Instagram'dan takip aldıkları için. Çok mesaj geliyor, bir oraya bakıyorum, bir buraya bakıyorum. Çağatay Hocam merhaba, İstanbul'dan Serdar ben. Sizin nezdinizde basın mensuplarının hepsine soruyorum. Bu soruyu bağlantı kuracağınız gazeteciye sormanızı rica ediyorum tek tek lütfen. Tabii ki Fenerbahçe'yi rahat bırakmak bu kadar zor mu? Fenerbahçe'yi bu kadar gündemde tutmamak bu kadar zor mu? Roma'yı bildiğiniz ikinci aradaki futbolla sürklese etseydi olması lazım. Fenerbahçe ve biz bunun tadına varamıyoruz demiş. Dinleyicimizin ismine bakıyorum. Serdar Bey. Evet, yani istifa olmasaydı bence Fenerbahçe'nin futbolu konuşabilirdi. Ama şu anda istifa konuşuluyor. Murat Özmen, çok teşekkür ediyorum. Instagram'dan takip alan. Çağatay abi, kolay gelsin. Ben Galatasaraylıyım. Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunun düşmanıdır diyor. Yine bakalım, isme de okuyalım. Yunus Emre Bey yollamış. İş ve tatil seyahatlerim nedeniyle ufak bir aradan sonra tekrar merhaba Çağatay Hocam. Tüm dualarınıza amin diyorum demiş. Evet, ben de sorguluyordum İsmail Hoca'nın oynattığı futbolu ama yahu bırakın da 18 yıl aradan sonra bir kere sevinç yaşayalım. Yapmayacaktın İsmail Hoca, maalesef yine olmadı. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın demiş Adem Bey. Ne demek? Hayırlı cumalar Çağatay Bey. Dini benliğini yitirmiş bir toplulukta manevi yönen olan birilerini görmek çok güzel demiş Harun Bey. Görüyorsunuz Harun Bey, ama dalgada geçiyorlar benimle yani. Şaka yapıyoruz tabii ki, takılıyoruz. Çağatay Hocam, dünkü istifa bilmecesi için siz neler söylersiniz? İsmail Kartal istifa etti mi etmedi mi? İşte bu soruların sonucunu da hiç vakit kaybetmeden bence Fenerbahçe muhabirlerinden, Fenerbahçeli gazeteci arkadaşlarımızdan saniyesi saniyesine, sıcağı sıcağına, tabii ki sevilen isimlerden bir tanesi Fotospor Şok Gazetesi Erhan Alveroğlu. Erhan'cığım selam, çok yoğunsun biliyorum.
1: Selamlar Çağatay Hocam, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Evet, yoğunluk var. Son telefon durum, trafikleri yapıyoruz. Evet. Son durum şu.
0: Oğuz Çetin İsmail Hoca'yı ikna etti mi etmedi mi? Bununla ilgili en sıcak gelişmeleri alabilir miyiz senden?
1: Hemen söyleyeyim. Oğuz Çetin ve Cihan Kamer Anadolu Kavağı'nda İsmail Kartal'la şu anda hani buluşma gerçekleştiriyor. Ya 5-10 dakika sonra ya 5-10 dakikadır diyelim. Bu kadarını söyleyebiliyoruz. Bu kadar bilgi var aslında. Hı hı. Cuma namazı sonrası bir görüşme olacaktı. Onların görüşmesi sonrası İsmail Kartal eğer ikna edilemezse Aziz Yıldırım'ın bir görüşmesi daha olacak. Çok ilginç bir süreç. İyi bir futbol, iyi bir oyun. Son 10 maç, hatta Roma maçını kattığınızda 11 maçta sadece bir maç kötü oynamış bir Fenerbahçe vardı. O da Beşiktaş maçının ikinci yarısıydı. Buna rağmen yaşatılan baskılar, çıkan spekülasyonlar, İsmail Hoca üzerinden yapılan kişiliği, konuşması, yaşantısı üzerinden yapılan eleştiriler hocayı çok zor bir duruma soktu ve hocanın kendi anlatısıyla, daha doğrusu düzelteyim, Aziz Yıldırım'ın söylemiyle ilaç kullanarak baskılarla başa çıkmaya çalıştığını söylemişti. Dün ciddi önemli açıklamalar da yaptı Aziz Yıldırım. Ben olduğum sürece İsmail Kartal burada olacak, gitme durumu yok diye. Ama yarın sabah takımının başında olacak idmanda dedi, ama idmanda yoktu İsmail Kartal. İdman devam etti, idman yapıldı. Fenerbahçe devamlılık esastır.
0: Erhan, hani devletler... çok özür dileyerek burada araya girebilir miyim? Dinleyicilerimizin hani bilgi anlamında şu aydınlatmanı isteyeceğim. Bugün rejenerasyon idmanı vardı. Bundan dolayı mı katılmadı? Yönetim biraz kafanı dinle, bugün antrenmana gelme mi dedi? Bunlar da soruluyor. Lütfen bunları da açıklayabilir misin?
1: Hayır, şöyle söyleyelim. Bugün rejenerasyon idmanı vardı. Fenerbahçe'de, kulüplerde, devletlerde, derneklerde devamlılık esastır. Şirketlerde de öyle. Fenerbahçe'de bir kulüp, bir dernek o takımın oyuncularını o rejenerasyon idmanını yapması gerekiyordu. Yaptılar. Antrenörler vardı sahada. Tabii ki %100 hepsi vardı deme şansımız yok. Çünkü girip gözümüzle test edemedik bunu. Ama antrenör eşliğinde rejenerasyon idmanını yaptı. İsmail Kartal'la Oğuz Çetin ve Cihan Kamer'in görüşmeye gitmesi aslında o düşündüğünüz gibi bugün kafanı dinle, yarım devam edersin durumunun olmadığını gösteriyor. Bir ikna çalışması var, çünkü İsmail Kartal'ın istifası Çağatay Hocam sadece ve sadece bir pet şişe suyla açıklanabilecek bir istifa değil. Bunu ben kendim uydurmuyorum, kendim bana özel bilgi verdi demiyorum. Herkese kamuoyu açık alanda, basın toplantısında İsmail Kartal'ın bahsettiği, kulübümün önünü açmak istiyorum. Gelecek hocaya daha yol yakınken yardımcı olmak istiyorum demesi bence çok önemli bir veri ve aynı zamanda bir daha geri dönmemek üzere dedi İsmail Kartal, hatırlarsanız. Bu da bence önemli ve değerli bir söz.
0: Aslında ben senin görüşlerini merak ediyorum. Yani öngörünü çok merak ediyorum Erhan.
1: Benim görüşüme göre İsmail Kartal geri dönecektir. Bu benim kendi şahsi görüşüm. İsmail Kartal tekrar takımın başına geçecektir diye düşünüyorum. Ama tabii bu süreç nasıl olacak? Hızlı mı? Çabuk mu? Yani gecikme şansı yok bu sürecin.
0: Pazartesi maç çünkü, var çünkü.
1: Evet yani 48,
0: hem de deplasman.
1: 72 saat sonra neredeyse maç var. Gidişini falan hesapladığınızda pazar günü öğlen gidecek takım bu maç için çok daha kısa süre içerisinde bir maçı var Fenerbahçe'nin. O anlamda bugün bu iş noktalanır, nihayetlenir. Ben olumlu biteceğini düşünüyorum. Ama olumsuz biterse, bir de öyle bir şey var. Ama olumsuz biterse ne olacak? Olumsuz biterse Fenerbahçe başka yollar deneyecektir. Ama şu anda bu noktada Fenerbahçe'nin deneyeceği bir yol yok.
0: Deneyeceği bir yol yok diyorsun.
1: Yol yok yani, pardon, şu anda Fenerbahçe'nin düşündüğü başka bir yol yok. İsmail Kartal'ın devamı olarak nitelendiriyor. İsmail Kartal'ın devamının sağlanması bekleniyor. Bu devam sağlandığında artık o eski bildiğimiz huzur, sükunet sağlanacaktır. Benim şahsi görüşümü sordun. Biraz dağıldım, kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: İsmail Kartal'ın devam edeceğine inanıyorum ben. Çünkü bir ikna çabası var. Özellikle eğer Cihan Bey ve Oğuz Bey iknayı yapamazsa bunu sağlayacak kişi Aziz Yıldırım olacaktır. Dün de çok emin konuştu. Konuşacağız, gelecek dedi. Benim evladım dedi. Ben buradaysam o da olacak dedi. Çünkü Çağatay Hocam her hafta bugün maçı kaybedersem ne olacak fikriyle yaşamak aslında sağlıklı değil. Takım için de sağlıklı değil. Futbolcular çok zeki insanlar. Hani öyle yeri sağlam değilmiş gibi eleştirilen bir hocaya da %100'ünü verme konusunda sıkıntı yaşayabilirler. Ama gördük ki dün hem Lyon maçında hem dün Roma maçında İsmail Kartal takımı çok iyi top oynattı. Oyuncular ona inanmıştı. Şampiyonlar Ligi aşkına da oynadılar tabii ki. Ve İsmail Kartal'ın dün A planı tutmadı aslında. İyi gidiyordu. Bartu'nun bireysel bir hatası, yani oyuncuyu kapatamazsa malını kapatamadı. O da Hermoso'ya verdi. Hermoso'nun şutu gol oldu. Ondan sonra Fenerbahçe oyunu B planına çevirdi. Hani hep deniyordu ya, İsmail Kartal'ın B planı yok. Bu sefer B planına döndü İsmail Kartal ve döndüğü B planıyla aslında övmemiz gereken oyunu da İsmail Kartal'ın istifası sonrası övemedik. B planında İsmail Kartal'ın takımı çok iyi bir paslaşma sonrası sol bekinin ceza sahası içinde topla buluşup aşırtmasıyla gol attı. Ardından Vedat Muriç'in karşı karşıya kaçırdığı bir gol var. Oğuz Aydın'ın kaçırdığı bir gol, vurdu. Kalecinin son anda parmakların ucuyla değdiği bir top var. Bu da %100 gol olarak değerlendirilebilirdi. Yorumlanabilirdi. Direkten dönen top var. Bizim hani maç sonunda Kasper'i niye sorduğum benim, hani bugün buradan 3 puanı alamadınız diye mi üzülüyorsunuz, 1 puanı aldınız diye mi seviniyorsunuz diye sormuştum. Şimdi gördük ki yani aslında Kasper'i 1 puanı aldı diye çok sevinçliydik. Bunun da hakkını teslim etti. Şimdi bu İsmail Kartal'ın dün istifa etmesi Fenerbahçe'yi de camiayı da bir şoka soktu. Evet, dediğinizde birçok kişi İsmail Hoca ile olmaz diye yorumlar yapıyor ama ya dediğim gibi 11 maçta Çağatay Hocam bir tane kötü maç var. Yenildiği diğer maç olan Gençler Birliği maçında Fenerbahçe'nin 12 tane net pozisyon var. Gol girişim var diyelim. Hani %100 demeyelim ama 12 tane pozisyon var. Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki bir taktik hata, işte orada orta sahanın boşaltılması ciddi eleştirilere sebep oldu ama İsmail Kartal 83 gün evvel bu göreve başladığında çok daha iyi şeyler hayal ediyordu. İyi şeyler de yaptı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kattı takımı. Büyük bir çaba gösterdi oyuncular ve kendisi. Şimdi de ligde evet Galatasaray'ın 4 puan gerisinde, Beşiktaş'a mağlup oldu ama yani biraz fazla haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum kendisine.
0: Şimdi televizyonlara da bakıyorum. Erhan Alveroğlu, Anadolu Kavağı'ndaki evin önünden canlı yayınlar yapılıyor. İsmail Kartal'la görüşmeler devam ediyor. Peki yani istifanın maçın önüne geçmesi, bir sonraki antrenmanda diyelim ki İsmail Kartal ikna edildi. Futbolcuların psikolojisi anlamında bu takıma etkiler mi Erhan?
1: Yani ilk maç için...
0: Ya da hani Fenerbahçe'ye zarar verir mi bu süreç? Çünkü pazartesi ilk, dediğin gibi Antep deplasmanı var.
1: İlk maç için belki bir olumlu dönüş olabilir bu. Ama uzun vadede bu istifa, bu şok Fenerbahçe'nin aslında iş dinamiklerini bir kez daha harekete geçirmiş oldu diyebiliriz. Hı-hı. Biliyorsunuz sene sonunda bir seçim var. Az Yıldırım dün de değerlendirdi. Sene sonunda seçim var. O seçim sürecinde hani gereği yapılacak dedi, devam edeceğiz ya da bırakacağız, bir seneliğine geldim dedi. Şimdi hocanın ayrılması, Fenerbahçe'nin hocayı yolladığı ya da hocaların istifa ettiği, hiçbir sezonda şampiyon olamadığını hesap edelim, birçok şeyi hareketlendirdi. İlk maç için, Antep ve Eyüp maçları için bu olumsuz dönmez ama bundan sonra oluşacak her olumsuzlukta biraz daha olan gürültü biraz daha çok olur diye yorumluyorum ben. Bir Fatih Tekke örneği var önümüzde. Çok net bir şekilde gördüğümüz, izlediğimiz, istifa etti, kabul etmedi. Ertesi hafta tekrar istifa etti ya da istifası kabul edildi. Artık nasıl bir yorum yaparsak. Yani bu süreçler zor süreçler Çağatay Hocam. Hı-hı. Hiç olmamalıydı bence. Ama İsmail Kartal açısından da bakınca 99 puan almış, iyi top oynatmış, türlü engellemelerle karşılaşıp şampiyonluğu son ana kadar kovalamış bir teknik adam. Gelmiş sonra, dördüncü kez gelmiş, her babayı da nasip olacak şey değil. Dördüncü kez gelip Şampiyonlar Ligi'ne takımı götürmüş 18 yıllardan sonra. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta da Roma gibi çok önemli bir takımla oynayıp, formda bir takımla oynayıp, İsmail Kartal'ın da eşiyle tarihin en iyi Roma'sıyla oynayıp, onu da üstesinden gelmiş, galibiyeti kaçırmış bir hocaya bu şekilde bir son yakışmazdı. O da dedi ki, yani biz yorumcular olarak böyle bitmemeliydi diye düşünüyoruz. İsmail Kartal dedi ki, bu kadar eleştiri var, bu kadar benim peşimi bırakmıyorlar. Artık ailemle, konuşmamla, kişiliğimle, her şeyle dalga geçmeye başladı. Sosyal medyada rakip taraflar, kendi taraftarları suç şişesi atılıyor bana diye düşündü. Dedi ki ben bari burada iyi bir konumda, iyi bir şeydeyken takımı bırakayım diye düşünüp böyle bir karar aldı ama bence yanlış bir karardı.
0: Erhan geri döneceğini düşünüyorum. Antrenmanı kim yaptırdı? Hani Dirk Kalt mı yaptırıyor, Zeki Murat Göle mi?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Çağatay Hocam. Az evvel dediğim gibi devamlık esas kulüplerde. Antrenmanı İsmail Kartal bugün antrenmanda yoktu. Ama geri kalan hangi isim vardı, hangi isim yoktu demem doğru olmaz. Açıkçası bilgim yok. Ama orada şöyle bir gerçeklik var. İsmail Kartal istifadan geri dönmese de bir sonraki maça takımı birilerinin çıkartması gerekiyor. Bu İsmail Kartal bilgisi dahilinde de oluyor zaten aynı zamanda. Çünkü yeni hoca gelene kadar, hı hı, hani bir devir teslim olur ya. Evet. Hoca olmaz ama yardımcı işte Zeki Murat Göl olur, Dirk Kayıt olur. Onlar İsmail Kartal'ın öz ekibinden değildir. Kendi ekibinden değildir. Kulübün kontenjanından ekiptedir. Onlar devam ettirirler çalışmaları. Ama İsmail Kartal'ın zaten bu yıllık yapılıyor bu plan programlar.

0: Mesela bugün rejenerasyon 5. haftada da olsa 15. haftada da olsa maç sonrası rejenerasyon antrenmanı yapılıyor. Yani onu yaptırdılar. Antrenörler vardı sahada. Ama hangi antrenörler var derseniz bana sorarsanız tahmin etsem Kayt vardır. Zeki Murat Göle vardır diye yorumlayabilirim ama hangileri var diye %100 bir şey söylememiz doğru olmaz ama idman yapıldı.
1: Erhan Alveroğlu çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bu yoğunlukta da bizlere vaktini ayırdın. Çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar diliyorum.
0: Rica ederim. İyi yayınlar Çağatay Hocam.
1: Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoşça kal. Evet arkadaşlarımız gördüğünüz gibi devamlı haber peşindeler. Sıcağı sıcağına acaba neler oluyor diye. Tabii bu akşam Beşiktaş'la Erzurumspor maçı da var. Saat 20'de bunu da unutmamak lazım. Hemen bu bilgiyi de ilettikten sonra mesajlar. Çağatay Hocam yayınlar. Bülent Uygun Fenerbahçe için nasıl olacak demiş İrfan Karakaya. İrfan Bey hiç düşünülmedi bu isim. Şuradan başlayalım. Artık bir nefes alıp tüm mesajları okumak istiyorum. En başa gelelim çünkü bayağı bir mesaj var. Evet Ferit Bey'e teşekkür ediyoruz gelen mesajlardan. Selam, Ankara'dan Aydın ben. Fenerbahçe kulübünde gitmek isteyen gidebilir. İyi yayınlar demiş Aydın Bey'e de. Buradan sevgilerimizi iletelim. Cihat Bey önerinizi aldım merak etmeyin. Her öneriyi ben muhakkak bir kenara not alırım. İşim gereği benim prensiplerimden biridir. Cihat Hocam bence istifa etmesi gereken Aziz Başkan İsmail Kartal adam gibi adam demiş. Kenan Bey de böyle bir görüş paylaşmış. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Bir isimsiz dinleyicimiz daha var. WhatsApp profilinden bakıyorum. Ali Şahin. İsmail Hoca yapılanlar yanlış fakat biz balık hafızalı bir milletiz. İsmail Hoca Konya hocası iken Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendiğinde taraftar oley oley İsmail Kartal diye bağırdığında Fenerbahçe hocasına saygısızlık yaparak dönüp taraftarı selamladı demiş. Bugünleri de o günleri de düşünmeliyiz diye bir mesajda bulunmuş. Refaiye'den yine selam gelmiş. Mesut Kayaoğlu'ydu galiba yanılmıyorsam. Evet doğruymuş. Adem Bey'e teşekkür etmiştik. Sıradan devam ediyorum. Bakalım Ramazan Karakaya ben kimseyi istemiyorum. Sen bize yetersin demiş. Ramazan Bey'e de sevgiler. İyi yayınlar İsmail Hoca daha dikiş tutmaz iyi karar verdi. Fenerbahçe şampiyonlar takımı değil aslında yaşlı bir kadromuz var. Skriniar çok ağır kalıyor. Oyuncunun ayakları çok kötü top kontrolü edemiyor. Kerem'in bu takımdan gitmesi gerekiyor demiş. Dinleyicimizin ismine bakalım. Behzat Ataçmış. Onun da mesajını okuduk. Bakalım. Bakıyoruz buradan gelen mesajlara. Muhammed Bey. Bir resim atmış. Murat Bey. Hocam iyi yayınlar. Canım koreografi de hiç oldu demiş Murat Şahin. Evet o da hiç konuşulmadı. Ama gecenin en iyi koreografisi seçildi. UEFA tarafından bildiğim kadarıyla. Muammer Bey yaktınız beni. Alevler gelmiş 37 tane. Devam ediyoruz. Aykut Bey diyor ki Çağatay Hocam soruyorum haftada 4 gün. Evet televizyonda yayınım yok. Mesajınızı okudum. Önümüzdeki hafta inşallah HT Spor'da sizlerle birlikte olurum. Aynı zamanda diye düşünüyorum. Yıllardır sevinmeyi unutan Fenerbahçe taraftarına mutluluğu yaşatan İsmail Kartal'a selamlar demiş. Ersin Bey de paylaşmış. Çok var mesaj çok sağ olun. Çağatay Hocam isime bakalım sonra okuyalım. Yılmaz Bey diyor ki İsmail Hoca neden istifa etmiş anlamış değilim. Liverpool ve Atletico Madrid'de oynamadılar yoksa yönetim de gidebilirdi. Bence İsmail Hoca'nın kendine güveninin artması için bu kararı veriyor. Geri döneceğine eminim demiş. Aslında bu da bir güven oylaması bir şekilde de olmuş olabilir. Baskıyı kaldıramıyorsa hiç gelmesin. Yani yine Zeki Murat Göle'ye mi kaldık? Bence Conte gelsin demiş. Harun Bey'di değil mi? İsmail Kartal'ı kim engellemiş 99 puan alırken Ramazan Çelebi diyor. Teşekkürler Çağatay Hocam bilgilerin için Allah razı olsun demişler. Rica ederim biz işimizi yapıyoruz sadece. Evet bakalım Özkan Bey tahkimden henüz bir yanıt gelmedi ama büyük bir ihtimalle olmayacak. Sayın 25 bu olayın içini biliyordur bağlanabilir misiniz kulağım sizde diyen Cemil Bey şu anda İrfan 25'e bağlanamıyoruz çünkü o da canlı yayında. Ama başka bir Fenerbahçeli konuğumuz var, ona da bağlanacağız. En sıcak görüşmeleri de fikirleri de onunla yapacağız, ondan alacağız. İstanbul'dan Ahmet, fanatik Fenerbahçeliyim. Bardak kırıldıysa onarılmaz diyor. Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmaz bu kulüp, duygularla yönetilecek kulüp değil. Evet, aslında vazo kırıldıktan sonra daha ne kadar tutar? Aslında diğer bir soru da bu. Tolga Aydoğan, takımın başında hoca vardı. Neyin tribine girilmiş, ne ekilirse o biçilir diyor. Hayır Yılmaz Bey, böyle bir haberin aslı yok. Bence İsmail Hoca kabul etmezse 3 seçenek vardı. Conte, Bülent Uygun ya da Arda Turan, bunlardan biri gelecek diye Abdullah Bey görüşlerini bildirmiş. Hastane yolunda bile devam demiş. Aslanlar ve Musa Bey, teşekkürler. Böyle fotoğraf atıp radyoyu dinleme fotoğraflarınız bana ayrıca gurur veriyor. Vallahi ben de bilmiyorum Ahmet Ertaş niye çağırmıyorlar. Keşke çağırsalar da biz de fikirlerimizi beyan edebilsek. Sıra geldi Çağatay Hoca Instagram'daki mesajları, onları da okuyacağım. Sizleri asla kıramam. Selim Kara, teşekkürler. Antalya Eskişehir'den Çağatay Hoca Instagram hesabını takibe alan. Koray Meriç, çok teşekkürler. Erkan Demir, çok teşekkürler. Murat Özmen 1905 yine Instagram hesabını takip alanlara teşekkürler. Sıradan devam edelim. Çağatay Hocam, bence danışıklı dövüş, eski Aziz Yıldırım taktikleri de olabilir bunlar demiş Selim Kara, böyle bir mesaj paylaşmış. Çağatay Hocam, sizi dinlemeye devam ediyorum. İnşallah Fenerbahçe hakkında hayırlı olur demiş Uğurcan Bey. Rüstem Çiftçi, Fenerbahçe'nin artık İsmail Aykut Ersun kısır döngüsünden çıkıp Volkan Tuncay kayıt üçlüsüyle devam etmesi gerekiyor. Sonuçta hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Testi kırıldı bir kere demiş. Hakan Ogündür, teşekkürler. Uzun zamandır kalp gelmiyordu. Kalpler de gelmiş. Çağatay Hocam, kaptan İbrahim Yavuz'u alabilir misiniz? Kendisi yorumlarını beğeniyorum. Saygılar, kolay gelsin. Bayram Bey, 10 dakika önce aradım İbrahim Yavuz'la. Telefonda birisiyle görüşüyordu. O da her gün beni dinleyen dostlarımdan bir tanesi. Şu anda dinliyorsa lütfen beni arasın. Hem sizleri de istekleriyle karşılıkta vermiş oluruz. Çok mesaj var ama Fenerbahçe'deki gelişmeleri sıcağı sıcağına en iyi yorumlayacak isimlerden bir tanesi de bugün Amerikalardan bile istek alan Süleyman Arat var. Süleyman abi, hoş geldin.
2: Ben çok teşekkür ederim sevgili Çağatay'cığım. Şımartıyorsun beni, eksik olma.
1: İnanmıyorsun. Amerika'dan seni istiyorlar diyorum Süleyman abi. İnanmıyorsun. Alevler geliyor sana diyorum. İnanmıyorsun. Ne yapayım artık da?
2: Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar herkese. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili Süleyman Arat, maçın önüne geçen bir istifa. Son gelişmeleri senden alabilir miyiz? Buradaki gidişat ne olacak böyle?
2: Valla yani aslında çok şaşırtıcı bir olay oldu. Yani ben böyle bir beraberlik, yani iyi oynadı Fenerbahçe, galibiyeti kaçırdı. Çünkü netice itibariyle İtalya'da Serie A'da lige 3 galibiyetle başlamış, 3'te 3 yapmış bir Roma'dan bahsediyoruz. Gasperini'nin takımı, çok önemli oyuncuları var. Dybala'sı var, Muallona var, Kone'si var, Crisantes'i var, Şule'si var, değil mi? Santiago Costro'su var. Önemli oyuncuları var yani. Biz birçok insan maç başlamadan Fenerbahçe fark yiyecek diyordu, açık söyleyeyim. Birçok YouTube kanalında herkes Fenerbahçe'nin yeni kaybedeceğini, hatta çok kötü kaybedeceğini ve onun ardından da İsmail Kartal'ın görevden alınacağını, ayrılacağını ifade ediyordu. Bir tek sanırım ben veya birkaç kişi belki de varsa bilmiyorum, ben Fenerbahçe kazanacak diyordum yani ısrarla. Kendi YouTube kanalımda videoda çektim. Her katıldığım televizyon programında da, HT Spor'da da anlattım. Dolayısıyla da çok inanıyordum Fenerbahçe'nin bir çıkış yaşayacağına. Bu maçta bu çıkışı yaşadı ama yani maç sonunda İsmail Kartal'ın istifası gerçekten Fenerbahçelilerin boğazında düğüm yarattı gerçekten. Çünkü maçın ardından keyfini yaşayamadı Fenerbahçeliler. Gece 3'lere kadar, 4'lere kadar herkes çeşitli platformlarda, gruplarda kendi aralarında Fenerbahçeliler sabaha kadar bunu tartıştı. İşte gitme, istifası iyi oldu diyen var, yanlış yaptı diyen var. Madem Fenerbahçe'yi bu kadar çok seviyordu, neden böyle bir hareket yaptı diyen var. Yani dolayısıyla da Fenerbahçe'yi bir kaotik açmaza doğru itti şu an bu istifa. Ha, burada bence kimi suçluyorum? Zaten bununla ilgili de bir video çekip kendi YouTube kanalımda da paylaştım. Dedim ki burada sorumlu varsa, suçlu varsa o Sayın Aziz Yıldırım'dır dedim. Neden? Çünkü bu tür söylentiler yaklaşık 1,5 aydır var. 1,5 aydır herkes işte Beşiktaş'a yenilirse İsmail Kartal kovulur. İşte ne bileyim Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamazsa İsmail Kartal kovulur. İşte Roma karşısında fark yerse İsmail Kartal'ı kovarlar. Şimdi de Gaziantep maçında Fenerbahçe kaybederse 5 maçta 3 mağlubiyete ulaşır ve İsmail Kartal kovulur. Bu söylentilerin durması için ne gerekiyordu? Kimsenin kulağını çekmek de olmuyor bu iş. Çıkacaksın, İsmail Kartal'a güveniyoruz. Kimse böyle bir yanlışın içine düşmesin. Biz buradaysak İsmail Kartal da burada. Kimseye yem etmeyiz İsmail Kartal'ı deseydi mesela. O zaman bu aleyhinde konuşanların hepsi sus pus olacaktı. Ama şimdi istifanın ardından biz buradayken kim bir yere gidemez. Bizle beraber geldi, bizle beraber gider. Bu tür söylemler geç kalınmış söylemler bence. Şimdi İsmail Hoca küstü, içe kapandı. Şimdi telefonları açmıyor. Nerede olduğunu kimse bilmiyor. Can Kamer'le Oğuz Hoca beraber...
1: Evet, Anadolu Kavan'dalar.
2: Anadolu Kavan görüşmeye gittiler. Tüm bunlar yani olmadan önce bence Sayın Aziz Yıldırım böyle bir açıklama yapıp güven oyu verseydi kendisine. Hem psikolojik olarak kendini güvende hissederdi İsmail Kartal, hem de böyle bir durumlar yaşanmazdı. Geçmiş yıllarda da oldu. Bakın daha yeni taze Fatih Tekke olayı var. O da istifa etti. Sonra yönetim kabul etmedi. Görevinin başına döndü. Fakat bir şeyle, galibiyetle, mağlubiyetle özür dilerim, Trabzonspor'dan ayrılmak zorunda kaldı. Demek istediğim, şimdi dönse bile bir yani bu bilgisayar oyunu gibi düşünecek olursak, hani bilgisayar oyununda oyunun kahramanlarının canı vardır ya, bir can kaybeder, ondan sonra gücü azalır, sonra ikinci canını kaybedince iyice güçsüzleşir, üçüncü canı kaybetti mi de ölür mesela. Onun gibi birinci canını kaybetmiş oldu İsmail Kartal bence gereksiz yere. Takım zaten iyi oynamış. Bartu'yu Asensio'nun yerinde oynatmışsın. Herkes ayakta alkışlamış. Oyuna Levent'i sürmüşsün. Herkes gıptayla seyretmiş. Sol bekte Arçı Buram hayatını futbol oynamış. Golünü atmış. Lukaku'da bir kıpırdanmalar görülüyor. Yine Vedat Muriç çok iyi oynadı. Ve o golü atsaydı daha da tabii çok iyi oynamış görülecekti. Ama yine de bence çok diriydi o sahada. Ederson geri dönmüş. Geçtiğimiz senedeki Ederson'un yerinde yerler esiyor. Müthiş oynadı. Yani demek istediğim, her şey iyiye giderken bu tür istifanın olması Fenerbahçe'ye zarar verdi bana göre. Ki borsaya kotek bunlar, Fenerbahçe hissesi. Hı hı. Bugün baktım ki Roma ile berabere kaldı. Kasasına para girmiş oldu. Şimdi yüksek moralle Antep'e gidecek ki kazanacak gibi görünüyordu. Buna rağmen kağıt kımıldamamış, yani hiç kımıldamamış. Borsada normalde böyle bir Roma gibi dünya devi karşısında alınan galibiyet veya beraberliğin ardından kağıtlarda biraz yukarı doğru tırmanma olurdu. Olmamış yani. Bunların nedeni işte İsmail Kartal'ın istifası. Çünkü bunların hepsi, çünkü borsada insan gibi nefes alıp verir ve reaksiyon verir her şeye. Demek ki bu yatırımcılar İsmail Kartal'ın istifasını sevmemişler, beğenmemişler, mutlu olmamışlar ondan.
1: Evet. Sevgili Süleyman Arat, şimdi dinleyicilerimizden o kadar çok soru geldi ki Necip Bey, Ferdi Bey ve Armağan Bey özellikle sormamı istiyor. Süleyman Arat'ın bundan sonraki öngörüsü nedir? Acaba ne olur ona göre süreç?
2: Şimdi İsmail Kartal'ı ikna edildi diye varsayarsak takımın başına gelecek tabii ki. Yarından itibaren çalışmalara başlanacak. Gaziantep'e gidilecek. Onun ardından da milli ara var zaten. Yani her şey sular durulur eğer Gaziantep'i yenerse. Ama şimdi Fatih Tekke olayını örnek verdik ya. Yani hı hı. Gitti Antep'e, puan kaybetti. O zaman geçmiş olsun yani. Bu özgüven kaybı camiadaki güven kaybına dönüşür. Çünkü İsmail Kartal'da bir özgüven kaybı olduğunu görüyoruz surat ifadelerinden. Kelimeleri yanlış telaffuz ediyor mesela. 2 gün önce yaptığı basın toplantısında Gasperini'ye Kasperin dedi mesela, biliyorsun. Dolayısıyla bunların hepsi sosyal medyada ağır şekilde eleştiriliyor. Aslında bakarsak bunu biz netice itibariyle Türk'üz. Bazı kelimeleri dilimiz dönmeyebilir. Bu cehalet anlamına gelmez yani. Yani illa bir telaffuzlarda tabii ki hata yapmamak çok iyi bir şey. Ama birçoğumuz benzer şeyleri, hataları yapıyoruz telaffuz ederken. Dilimiz dönmüyor. Ama bunlar bize şey gibi algılanıyor. Yani cehalet gibi algılanıyor. Bu da tabii bununla ilgili şakalar, espriler, bununla ilgili hakarete varan şeyler olunca olumsuz etkileniyor. Bu güven kaybı, kendinde özgüven kaybı futbolculara da sirayet ediyor tabii ki. Hı hı. Futbolcu akıllı insandır, tilki gibidir. Yani eğitimli değildir ama çok zekidir. Kenardaki hocanın psikolojisini gözlerinden okur. Onda güçsüzlük gördüğü zaman yani ona olan itaatinde de düşme olur. Dolayısıyla kenarda duran teknik adamın güçlü olması lazım. Yönetimin ona güç vermesi lazım. Taraftarın ona güç vermesi lazım ki o güç futbolculara sirayet etsin, yansısın. Şu an o güç yok ama tabii bu edinilmeyecek bir şey değil. Tabii ki Fenerbahçe'nin işi zor. Şimdi İsmail Hoca dönerse senaryo bu, temin anlattığım. Ama dönmezse Fenerbahçe acilen bir teknik adam arayışına girecek.
1: Türk mü olur, yabancı mı?
2: Allah'tan ki milli ara giriyor. Milli arada rahat rahat yeni teknik adamını seçer eğer dönmezse.
1: Süleyman abi, sana göre eğer olur da İsmail Kartal devam etmezse, senin görüşüne göre Türk mü olur, yabancı mı olur?
2: Valla Türk teknik adam var mı Allah aşkına Fenerbahçe'yi çalıştırabilecek?
1: Dün herhangi Volkan Demirel'in açıklamaları vardı.
2: Şimdi Volkan Demirel olabilir tabii ama bu şimdi risktir netice itibariyle. Ben çok isterim. Yani şu futbol camiasında en sevdiğin isimlerden biri kim desen direkt Volkan Demirel'i söylerim ben. Ama yani işte Fenerbahçe camiası nasıl bakar? İki maç kaybederse onun da bu taraftar ipini çeker. Çünkü çok gergin taraftar. Yani Fenerbahçe'nin bir sürü dosyası var sevgili Çağatay. Nedir o mesela? Takımda her şey tartışılıyor. Bak İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan hala takım, neden takımda? Bu mesela bir dosya. Talişka'yı ve Fred'i neden gönderdiler? Bunları gönderen takıma ihanet etti. Bu da bir dosya. İşte İsmail Kartal'ın yetersizliği ve donanımsızlığı şeklinde çıkan dedikodular, işte antrenmanı görüyorsun, alkışlar yapılıyor antrenmanda, Allah konusu videolar döndürülüyor mesela, bu da ayrı bir dosya. Lukaku niye alındı? Şişman 70 kilo bir adamı, yağ hali, tulum haline gelmiş bir adamı niye aldılar diye çok dedikodusu yapılıyor, çok eleştiriliyor, bu da ayrı bir dosya. İşte Talisca'yı göndereceklerine Semedo'yu gönderseler, Semedo hiçbir işe yaramıyor. Bu ayrı bir dosya. Demek istediğim yani Fenerbahçe kötüye gittiği zaman o kadar çok böyle açılacak dosyası var ki Fenerbahçe'de
1: geliyor diyorsun.
2: Aha. Evet, birini çekiyorlar ve onun üzerine konuşuyorlar. Dolayısıyla burada yönetimin çıkıp bir hepsine anlatması, hepsini açıklaması lazım ki bu dosyalar geçerliliğini yitirsin. Yoksa evet, bunlar Fenerbahçe'nin başına bela.
1: Yılmaz
2: Bey de yabancı gelir diye.
1: Yılmaz Bey de diyor ki, son olarak da şunu sorayım Süleyman Arat. Çağatay Hocam, akşamki hakem hataları nasıl değerlendirir acaba, Süleyman Arat sorabilir misiniz demiş.
2: Vallahi bu kadar olayın ardından hakem hataları veya hakemin olumlu davranışlarının hiçbiri ne konuşulduğu, ne yazıldığı, ne çizildi. Her şey işte maçın önüne geçti. Tüm bunların önüne geçti. Yani Galatasaray maçında da hakem hataları çok etkili oldu Galatasaray'a. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Galatasaray'ı doğradı yani maçın hakemi. Deplasmandaki Sporting Lisbon maçında. Dün akşam da Fenerbahçe'nin lehine olması gereken birçok kartı da es geçti, faul de es geçti. Dolayısıyla biraz sanıyorum Türk takımlarına Avrupa'da çok fazla özellikle bu sene kollamıyor hakemler.
1: Evet.
2: Öyle bir manzara çıkıyor yani ortaya.
1: Süleyman Arat, çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için ve yayınımıza da katıldığın için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler sunuyorum. Güzel bir hafta olsun inşallah herkese.
1: İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Süleyman Arat'a da bağlandık. Tabii Beşiktaşlı spor yazarlarından bağlanacağımız isimler de var ama bakalım. Oo, çok mesaj gelmiş. Vay vay vay. Yavuz Şimen, sana da sevgiler olsun. Sol bek arkadaşım benim, aynı takım arkadaşım. Ne maçlar çıkarmıştık ve ne deplasmanlara gitmiştik değil mi senle? Ona da sevgiler. Emre Toraman mesaj atmış. Hatta Beşiktaşlı spor yazarlarından bahsediyordum ama bir Emre'yi arayalım. Benim de Emre'ye sormak istedim çünkü sorular var. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır sevgili Emre Toraman'ı. Eğer müsaitse, gerçi WhatsApp'tan aradım ama bakalım Emre inşallah interneti çeken bir yerdedir. Motordayım demiş bana, nasıl yapalım demiş. Emreciğim müsait misin?
3: Şimdi oturdum.
1: Tamam. O zaman samimiyetine güvenerekten seni yayına alıyorum sevgili Emre Toraman. Hoş geldin yayınımıza. Radyo Gol'e.
3: Hoş bulduk.
1: Emre Toraman, önce şunu soracağım, daha sonra Beşiktaş maçına geleceğim. Çok uzun seneler futbol oynadın. Milli takımlarda, profesyonel olarak da, büyük takımlarda da gördük seni. Şimdi İsmail Kartal istifası sonrasında futbolcu olarak, yani psikolojik açıdan sizler etkilenir miydiniz? Yoksa yine hiçbir şey olmamış gibi o devam edilir miydi?
3: Yani bence, yani yapılan, zaten futbolcular neden yapıldığını biliyor bence. Yani yani kimsenin inanmadığı gibi futbolcular da inanmamıştır İsmail Kartal'ın bu yaptığı istifaya. Çünkü yerini sağlamlaştırmak ve bence orada istemediği birkaç bir şey ya da bir futbolcu var. Onlarla alakalı ya o ya ben deyip böyle bir, yani iyi bir oyundan sonra yaptığı bir hamledir bence. Yani kendi çapında bence kurnazlık yaptı ama Aziz Yıldırım tabii bunu da görmedi, buna izin vermedi. Döndü yine takımına. Futbolcular da bunu bildiği için bence biraz daha futbolcuların gözünde bir %10-20 bir düşüş olacak bence. Hani bir şey söylüyorsun, arkasını getirmiyorsun gibilerinden bir güvensizlik şeyi olacak ama yine bir her şeyin unutulduğu gibi birkaç hafta sonra tabii bunların hepsi de unutulacak tabii ki de. Veya da ilk mağlubiyete kadar kimse ses çıkartmayacak. İlk mağlubiyetten sonra yine her şey gündeme gelecek.
1: Evet, Emre Toraman, bu akşam Beşiktaş Erzurumspor karşılaşması var. Beşiktaş'ı nasıl buluyorsun? Futbol adına özellikle senin görüşlerini merak ediyorum.
3: Beşiktaş bu dört büyükler tahmin ettiğimiz takım arasında en iyi transferleri, en kendine uygun transferleri yapan, yani bütçesine göre ve ihtiyacına göre transfer yapan bir kulüp. Ve bunun semeresinde de aldığı hocayla beraber İyi bir başlangıç, güzel bir disiplin, güzel bir aile havası gibi dışarıdan gördüğümüz şu an için onu yansıtıyorlar ve yani iyi bir lider var başlarında. Her şeyi de iyi yönetiyorlar. Bence şu an ligin en formda takımı Beşiktaş ve geleceğe dönük de en umut veren, hem oyunu hem böyle gidişat anlamında güven veren bir takım birlikte topluluk olarak bence Beşiktaş. Bugün de sahasında çok rahat Erzurumspor'u çok rahat geçeceğini ben düşünüyorum maç olarak da.
1: Evet. Emre Hocam, peki Galatasaray ve Trabzonspor için de yine bir parantez açıp görüşlerini istesek senden.
3: Şimdi tabii Trabzon'da bir belirsizlik var. Şimdi bir yandan Fatih Tekke bıraktı. Yanlış bir karar bence. Yani yanlış bir karar.
1: Fatih Tekke adına mı yanlış bir karar?
3: Tabii yani Fatih Tekke erken davrandı. Yani biraz duygusal davrandı, yanlış davrandı. Çünkü yani ondan kimse bu sene için konuşuyorum, Avrupa kupalarına bir başarı beklemiyor. Türkiye Ligi'nde yine bir ilk 2-3'ün içinde olduğu zaman bir başarılı olmuş kadar zaten başarılıdır. Geçen sene Beşiktaş'ta biliyorsunuz aynı sıkıntıda, aynı böyle lig sıralaması bitirmişti. Sonra onlar toparlandı. Beşiktaş toparlanmamıştı. Trabzonspor güzel bir ivme yakalayıp da yukarılara kadar çıktılar ve iyi bir ortam oluşturdu. İstediği transferleri ve de benim bildiğim kadarıyla da birkaç tane istemediği transferleri kulüp yapınca biraz ona içerledi ondan sonra, ama erken alınmış bir karardı, gereksiz bir karardı. Şimdi başkası gelip onun yaptığı bütün emekleri, bütün antrenmanları, bütün kampların hepsini, semeresini o görecek. Tabii burada şimdi yerli mi olacak, yabancı mı olacak şeyi var, nasıl gidişat olacak diye. Ben yerli olarak oraya kimsenin olacağını çok fazla düşünmüyorum. Şu an Hüseyin Hoca'ya getirdiler ama o da geçici olur. Bir mağlubiyetten sonra onları da komple oradan göndereceklerini düşünüyorum. İyi bir yabancı bu arada bakıyorlar. Belki bu milli takım arasına kadar Hüseyin Hoca'ya şans verirler. Bir iki hafta kaldı galiba, yanlış hatırlamıyorsam milli takım arasına. İki hafta böyle bir dener bakar ederler. Ya da ona göre bir başlarının içerisine bakarlar. Çünkü iyi yatırım yaptılar. Fena bir takımları yok. Yani iyi bir ortam oluştuğu takdirde yine ilk üçün içinde olacak bir kulüp Trabzonspor.
1: Evet. Emre Toraman, çok teşekkür ediyoruz. Değerli görüşleriniz için. Bu aralar neler yapıyorsun? Dinleyicilerimizden merak edenler de var.
3: Bu aralar neler yapıyorum? Yine işlerimize konsantre olduk. Bir yandan maçlar başladı, maçları izliyoruz. Ondan sonra iyi bir kulüp, tam çalışabileceğim bir ortam olduğu takdirde yine sahalara geçeceğiz ama şu an için maçlar izliyorum sadece, analiz yapıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Toraman.
3: Estağfurullah.
1: Kolaylıkla diliyorum.
3: Mutlu hafta sonları.
1: Görüşmek üzere.
3: Herkese selamlar. Görüşürüz. Sağ olun.
1: Emre Toraman'ı da dinledikten sonra bakalım kimlerden neler neler gelmiş. Bayağı bir doldu mesaj kutumuz ama durmak yok. Hemen buradan devam ediyoruz. Selim Kara'yı söylemiştik. Bakalım Önder Demirel, Çağatay Hoca Instagram hesabını takibe alan isimlere teşekkür ediyorum. Şu anda Murat Şahin Bey'e

teşekkürler. Muhammed Acar'a çok teşekkürler. Harika mesajlarınız geliyor. İstekler geliyor. Oo, bayağı gelmiş. İstanbul'dan Murat. Sizi daha yeni dinlemeye başladım. Hoş geldiniz Murat Bey. Size de saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İzmir'den selamlar demiş. Ogün Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel mesajlar, motivasyon mesajları bunlar. Biz sana teşekkür ederiz bu kadar.

Eyüp ben hocam. Memnun oldum. Sizi çok beğeniyorum. Güzel yayın yapıyorsunuz demiş. Eyüp Tülay'a da buradan saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Yine sizlerden gelen mesajlarla devam edeceğiz. WhatsApp'a geçelim. WhatsApp'tan sıradan devam edelim. Abi yıllardır Okan Buruk için küçümseyici ifadeler kullananlar bir daha düşünmeli bence. 4 yıldır Liverpool'a bile elenince istifa diye tak açılıyor. Dimdik durup şampiyon yapıyor takımı. Herkes kaldıramaz demek ki demiş. İsmini yazmayan ama Ferhat Gürses olduğunu resmine bakınca gördüğüm dinleyicimiz. Yunus Bey, Aziz Yıldırım bütün suçu basına ve sosyal medyaya attı. Kusura bakmayın ama Fenerbahçe gibi bir kulübün başında görevdeyseniz psikolojik olarak güçlü olmak zorundasınız. Kafasına su şişesi diye atıldı diye istifa edildiği açıklanan hoca kulübün önünü açmak istiyorum diye açıklama yapıyor. Kime inanacağız demiş. Vallahi bu su şişesi olayı bence çok da iyi bir yere gitmiyor. Çünkü Sergen Hoca'ya da su şişesi atıldı ve arkasından istifa etti. Yani o zaman her takımın taraftarı sevmediği, beğenmediği bir teknik direktöre su şişesi atıp istifasını mı bekleyecek? Yani bu da aslında iyi bir şey değil. Zaten hocam Fatih Tekke'yi öyle gördüğü için geri dönmeyecek bence demiş. Diğer cezalar iptal. Evet, Yılmaz Bey doğru söylemiş. Bakıyoruz buradan Ahmet Bey. Evet, Batrakov için ben yorumumu yapmıştım. Galatasaray'ın yani ihtiyaç duyduğu, sorun çözecek bir futbolcu olmadığını, yani özellikle Şampiyonlar Ligi maçları için söylemiştim. Ama yani toplu oyunda var, topsuz oyunda var, toplu oyunda yok. Bu çok çok önemli. İrfan 25'in yayında olduğunu söylemiştik. Okan Bey teşekkürler. Diyor ki, sizin de cumanız mübarek olsun. Okan Buruk'la alakalı sorum olacak. Kocaeli maçında ya da lig maçında rotasyona gitmesi gerekmez mi? Okan Buruk'taki bu inat, ne genç ne yedek oyuncular nasıl adapte olacak? Arda Ünyay kayboldu. İsmail Kartal'ı kutluyorum. Bartu'dan dolayı Okan Buruk o cesareti gösteremedi demiş dinleyicimiz Eyüp Kaya. Onun da görüşlerine, düşüncelerine önem vermiş oluyoruz. Her burada fikre tabii ki mikrofonlarımız açık. Kenan Bey'e teşekkürler. Bence Aziz Başkan suçlu demiş. Evet, Beşiktaşlı taraftarlardan da geliyor mesajlarınız. İsmail Hoca'nın gelmesi bence hatalıydı. Gitmesi de hatalı diyor Erkan Toptaş. Taraftarlar stada girerken ruh sağlığı düzgündür diye doktor raporu getirsinler. Adama niye su şişesi atıyorsun? Eleştirebilirsin ama fiziksel şiddette bulunamazsın. Benim yanımda getirdiğim çocuğum senin küfrünü duymak zorunda değil demiş dinleyicimiz. Merhaba hocam, hayırlı yayınlar. Yönetimin acilen Okan'ı yollaması lazım. Şu an boşta İtalyan hoca Conte var. Okan'da taktik yok. Biz Okan Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Deplasmanlarda hiç başarılı olamıyoruz maalesef demiş. Okan Buruk hoca ile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmış. Abdullah Kurt var. Diyor ki İsmail Kartal'ın istifası bence bilerek yapılan bir şey. Oyuncularla hoca arasında sıkıntılar olduğu söylendi. Yaklaşık bir haftadır ve Aziz Yıldırım hocayı gönderirse kendi imaj açısından bayağı bir eksiğe yazar. İsmail Kartal'a istifa açıklaması yaptırıp sonrasında basın mensuplarının karşısına geçti diye görüşlerini paylaşmış. Programı yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz ama tabii ki Musa Erdoğan çok teşekkür ediyorum. Severek dinliyorum Çağatay Bey demiş. Hocam sizi takibe yeni aldım, müthişsiniz demiş. Çok teşekkürler. Bakalım Cem Bey, ama Cem merhaba efendim demiş. Bakalım buradan profiline de bakıyorum. İsminin tam hepsi yazıyor mu diyor. Cem KY olarak gözüküyor. Rüstem Bey yani bir isim yazmışsınız buraya ama bağlantı konusunda o isim vefat etti. Onu da saygı ve minnetle anıyorum. Hüseyin Mecit, çok teşekkür ediyorum. Yine bakalım son Instagram'dan gelen Çağatay Hoca adresinde.
Mesajlara bakalım. Emre Yavuz'a çok teşekkürler.

Instagram'dan takibi alan isimlerden Sami Bedir'e çok teşekkür ediyorum. Emek, Zafer, Köksal, Mustafa. Evet, çok özür dilerim demiş Rüstem Bey. Toprağı bol olsun. Saygı ve minnetle andık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü saat 14'te Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de sizlerin görüş ve düşünceleriyle Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde Söz Milletin köşesinde mikrofon sizde olacak. O zamana kadar, pazartesi gününe kadar hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Keyfinizce, moralli bir şekilde inşallah pazartesi günü yine birlikte olmak dileğiyle. Bugün cumaydı. Rabbim bugün hepinizin gönlünüzden geçen güzel dilekleri hayırlısıyla nasip etsin diyor. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Erkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: İyiyiz. Kaos kargaşa içinde ne kadar
9: var? İsmail Kartal'dan iyiyim yani şu anda.
10: Kesin. Kesin. Ben de iyiyim. Valla şey, nasıl başlasak bilmiyorum ya, maç sonundan daha çok...
9: Direkt Yağız'a bağlan istiyorsan.
10: Hemen arayayım mı hakikaten?
9: Yağız'a bağlan, en sıcak bilgileri alalım. Çünkü bende de bilgiler var. Ben İsmail Kartal'a yakın bir şeyle konuştum. Birkaç kaynakla konuştum. Olayların aslında ne olduğuna dair bir fikrim var.
10: Tamam, Yağız'dan açtı telefonu. Bir saniye. Şöyle okey miyiz? Yağız Bey konuşabilirsiniz.
11: Evet, merhaba herkese. İyi yayınlar, selamlar.
9: Ses geliyor mu içeriye tam olarak? Biraz sesini açman lazım.
10: Gayet işte full son şu an. Hı-hı. Eski bir telefon. Nasılsın Yağız?
11: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
10: İyiyiz, sağ ol. Biz de hani bu önemli günde kime bağlanacağız? Yağız Savuncuoğlu'na bağlanacağız tabii dedik. Seni aradık. Nedir sendeki son gelişmeler?
9: Aslında ne oldu yani?
11: Valla yaklaşık bir 20 dakikadır toplantı halinde İsmail Hoca, Cihan Bey ve Oğuz Çetin. Aslında dün akşam saatlerinde hocanın yaptığı açıklamada bir detay var. Şartlar ne olursa olsun hani bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum dedi. Ve bu hareketin de devamında aslında Samandıra'ya takım otobüsüyle gitti ve orada da yavaş yavaş da toplanmaya başladı. Eşyalarını toplamaya da başladı. Ama tabii bugün sabah en azından yaşananlar, tabii ki hoca bunu bekliyordur, bekleyecektir. Çünkü onun göreve gelmesinde etkili olan 3-4 isimden ikisi bugün kendisinin yanına gitti. Sabah saatlerinde telefonu kapalıydı. Açmamıştı telefonunu. Hala kapalı diyebiliyorum. O yüzden yüz yüze görüşme adına yanına gittiler. Artık bu saatten sonra çok uzun soluklu bir süreç olmayacak bu. Gün içinde devam mı, tamam mı konusu netleşecektir Doğa.
10: Yalnız peki bir şey soracağım sana. Şimdi İsmail Hoca'nın açıklamalarında önemli bir bölüm var dedin ya. Bana göre önemli bir bölüm de yeni teknik direktörün önünü açmak için, camiamız için bırakıyorum tarzı bir şey söylüyor. Şey haberleri de var. Hani hoca kendisinden bağımsız dışarıda başka hocalarla görüşmeyi duydu, onun için istifa etti diyenler de var. Sen bu tarz bir şey duydun mu?
11: Ben şuradan gireyim direkt konuya. İsmail Hoca Fenerbahçe teknik direktörlüğünü hani birçok teklif gelse, Avrupa, Türkiye, yurt içi, yurt dışı neresin diyebiliyorsan, Fenerbahçe'de atıyorum bir kazansın, Suudi Arabistan'dan 5 gelsin, her noktada Fenerbahçe teknik direktörlüğünü seçecek ve bu görevi gerçekten hani etiyle tırnağıyla çalışarak, sürekli işte tesis vurgusunu kendisi de yapıyordu, çok değerli bir koltuk olarak gören bir isim. Dün yapılan bir açıklama var. O yapılan açıklama da aslında şu. Diyor ki Sayın Aziz Yıldırım, şişe atıldı hocaya. Ya zaten bu konuyu tasvip etmek, bu konunun üzerinden bir yorum yapmak, bu konunun cezasız kalmasına sessiz kalmak, ki ceza verilmiş, çok kabul edilebilir şeyler değil. Ama ben sana çok da lafı uzatmadan şunu söyleyeyim. Ben atılan şişeyle verilen istifa kararının öyle %100 bağlantılı bir karar olduğunu düşünmüyorum. Onu sana buradan söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş maçından sonra sezon başından beri kimisi doğru, kimisi yanlış, artık o yönetimin takdirindedir. Birçok kez haberler özelinde yalanlama yapan, ki benim de başıma gelmişti işte Mason Greenwood konusunda. Bu da Adil Demirbağ konusunda son olarak. Bu ikisi de doğru haberdi. Biri geldi, biri bonservisten olmadı. Hafta boyunca İsmail Hoca Roma maçını kaybederse yollar ayrılacak. Veya işte bu iki maç çok kritik. Veya bu cümlelerin daha da üst seviyesinde, vites arttırılma noktasında, atıyorum 4. 5. viteste de bu tonda haberler, daha sertleri vardı. İşte yollar ayrılacak, ya kazanır ya gönderilir gibi. Hiçbirine yalanlama gelmedi. Ve her şeye rağmen dün Fenerbahçe Avrupa'nın en formda takımlarından birine karşı bence ilk yarıdaki oyununu bir kenara bırakıyorsak eğer, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Bence dünkü istifa tamamen hislerin ve duygu yoğunluğunun aldırdığı bir istifa kararı.
10: Peki Oğulcan Akçay'ın...
11: Senin haberlerinle bence alakalı. Yani sen söyledin ya, senin sorundaki durumun... bizler medyadaki mensupları, arkadaşlarımız, işte sizler, stüdyodakiler, herkes bazı şeyleri duyuyor. Zaten bizim işimiz duymak ve bunları teyit edip doğru mu değil mi bakıp haberleştirmek. Mesela bu konular en çok muhtemel 11 konularında çıkıyor. İşte ben dün bir muhtemel verdik 3-4 iş özel olarak. Bu haber doğru çıktı. İnsanlar diyor ki arasaydın gazeteyi niye söyleseydin? Ya arkadaşlar, bu konuları sadece biz, yani biz duyuyorsak emin olun rakipler de duyuyor. Aynısı Fenerbahçe için de geçerli. Di Marzio Roma'nın 11'ini veriyorsa Fenerbahçe İsmail Hoca'da 11'ini duyuyor, buluyor, araştırıyor ekibi, analiz ediyor. Veya bilgi alıyor veya istihbarat alıyor. Aynı hoca görevdeyken başka isimlerle mi görüşüldü diyorsun ya, bunları da duyuyor Hoca Doğa. Bu kadar net aslında.
10: Eyvallah. Peki baba, abilerim, sizin sorunuz var mı?
9: Buradan dönüş ihtimalini yüzde kaç görüyorsun?
11: Ya yüzdelik bir dilim yok ama toplantı öncesinde İsmail Hoca dönmeyi düşünmüyordu. Ama toplantıda nasıl bir durum olacak, nasıl yeni ekstra ona bir şeyler taahhüt edilecek, atıyorum hiçbir şekilde hani her türlü arkandayız, sezon sonuna kadar seninleyiz, sonuç ne olursa olsun birlikteyiz, yani bilmiyorum, şimdi toplantının içinde olmadığın için toplantının bitmesi gerekiyor.
9: Tuzak sorumu soruyorum o zaman, tuzak sorumu soruyorum. Sen şimdi istifanın neden dolayı olmadığını söyledin, peki sence sudan dolayı, pet şişeden dolayı olmadığını söyledin. Peki sence neden dolayı oldu?
10: Onu da söyledi ama sordum.
11: Hislerin ve biraz daha duygu yoğunluğunun istifası.
9: Baba, yani, bu duygu yoğunluğuna sebep olan davranış biçimi ne? Onu ben çok merak ediyorum aslında.
11: Ya duygu yoğunluğuna hani direkt olarak sebep olan davranış biçimi, hocanın hakkında yapılan işte bu maçı kazanamazsa gönderilecek vesaire gibi haberlere kayıtsız kalınması, çok fazla teknik direktör isminin medyada geçmesi. İşte dün ben bir Montella fotoğraf paylaştım diye herkes salladı bana. Ya İsmail Hoca eğer...
9: Yalnız sen de nasıl bir olağan şüphelisin biliyor musun? Yani sen de çıkınca otomatik olarak yakışan iftira oluyor. Aa, gerçekten öyle mi diye düşünüyor insan yani.
11: Hayır, ben bazen de ipucu veririm. Bu Montella'dan bağımsız söylüyorum bunu. İnsanlar dediğim gibi her şeyi duyuyor İbrahim abi. Yani sen duyuyorsan, ben duyuyorsam İsmail Hoca da duyuyor bazı şeyleri. Daha ne kadar açık konuşayım ki?
9: Baba, ben sana daha açık bir soru soruyorum o zaman.
11: Hayır, şimdi göreve devam ederse çünkü burada yaptığımız konuşmaların altı eşelenecek vesaire, böyle şöyle yapıldı falan. O yüzden şu an toplantının sonucu.
9: Güzel kardeşim, yalnız bu konuyu bu magazin seviyesine getiren biz değiliz ki. Yani evet. Birincisi o hoca istifa ederdi, etmezdi. İkincisi Aziz Yıldırım'a konuşmayı yapmazdı. Hepsini geçtim. Bugün krizin hala devam ediyor olması bize de konuşacak alan bırakıyor. Yoksa konuşmanın manası yoktu ki. Dün gece itibariyle her şey bitseydi, yangın söndürücüyle Aziz Bey yangını söndürmüş olsaydı mevzu başka türlü konuşulacaktı. Şu anda hala devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Yani idmana gitmemek... İdmana gitmemek de... Baba, idmana gitmemek ne demek ya?
12: İsmail Hoca değil sadece. İsmail Hoca ve ekibinden kimse yok abi.
9: Bak, ekibinden de kimse yok diyor Murat.
12: Sadece kayıtlı Zeki Murat Göle var. O da onun ekibi değil.
11: Zeki Murat Göle ve işte kulübün antrenörleri vardı.
9: Yani bunu nasıl normal karşılayalım? Yani işte demek oluyor. Bunu pozitif de göremiyorum yani açıkçası ben.
11: Yok, zaten normal karşılamıyoruz. Dün İsmail Hoca geri dönmemek üzere gidiyorum, istifa ediyorum dedi. Aslında sözünün arkasında durduğunun göstergesi bu.
9: Bence de. Ya ben de bir takım bilgiler var. Ben
11: Bugün bence gitseydi idmana, takım başında idmana çıksaydı. Bence bu daha bence sıkıntılı bir durum olurdu dünden sonra.
10: Katılıyorum.
9: Yani tükürdüğünü yalamış olacak manasında söylüyorsun değil mi?
11: Yo ya, futbol içinde sportif ve profesyonel bir dünyada olduğumuz için alınan artı eksi kararların tamamı içeriğine bakarak bence değerlendirilmeli. Hani normal bir hayatta atıyorum ben asla Doğa Seten'le yayın yapmam deyip ben yayına çıkıyorsam tükürdüğümü yalamak olur bu. Ama İsmail Hoca istifa ediyorsa, milyon dolarların döndüğü bir sektör burada. Futbol sektörü artık tamamen profesyonel. İsmail Hoca da bu profesyonel dünyada amatör kalan isimlerden biri. Bu amatörlüğü de onun camia içindeki ona duyulan sevgi ve geçmiş dönemdeki futbolculuk dönemi. İşte 99 puan senesindeki kazandığı saygınlık itibardan geliyor. Şimdi dün istifa ettim deyip bugün tekrar birkaç saat sonra daha gün devrilmeden işin içine tekrar dönüp fotoğraf veriyorsa orada, bu bence daha çok zarar verir İsmail Hoca'ya. Ben doğrusunu yaptığını düşünüyorum bugün 12'de gelmeyerek.
9: Kardeşim, teşekkür ediyorum. Biz bir toplantı bittikten sonra Gerekirse sana bir daha bağlanırız. Sen de müsait olursan.
11: Olur, daha yayın da yaparız olmazsa.
9: Tamam. Tamam kardeşim, tamam. Teşekkür ederiz.
11: Hoşçakalın.
9: Duacığım ben hiç sen sormadan aldım. Konuştum, kapattım ama.
10: Yayın derken kendi kanalında mı diyor hocam? O da benimle alakalı ya. Evet, ne diyorsunuz Murat abi, sen ne dersin?
9: Murat abi yayında yakalanan adam.
10: Evet.
12: Herkes yayında yakalandı abi, maç sonu.
9: Ben yakalanmadım abi. Ben çok keyifliyim.
10: Tek sen yoksun.
12: Sen abi genelde Galatasaray maç sonu yayınlarında olduğun için normal yakalanmamam falan.
9: Abi bu da güzel yayında. Yani. Hayır, buradan niye
12: laf? Derbi olduğumu yapıyorsunuz abi. Niye Roma maçından sonra?
9: Hayır, sen her yerde olduğun için seni buraya getirmedik biz.
12: Ben hiçbir yerde.
9: Sen burada olsan. Sen burada olsan maçtan sonra sen de olur.
12: Benim yerim belli abi. Ya şimdi şöyle abi, dün çok fazla bir defa soru işler. Ben bir defa ben de sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Hiç suç şişesi falan değil sebep yani. Bak abi. Burada ben hep bir şeye takılıyorum. İsmail Hoca'nın teşekkür konuşması. İki kez üstüne basa basa personelime, futbolcularıma, medya mensuplarına, taraftara teşekkür etti abi. Başkana. Onu oraya getiren başkana. Oğlum dedi, beni aradı diyen başkana. Onu oraya getiren eski takım arkadaşı kaptanı Oğuz Çetin'e. Onu oraya getiren futbol şubesi sorumlusu Cihan Kamer. Hadi birini unuttun, hepsini mi unuttun hocam? Yani bu işin şişeyle, mişeyle. Tabii ki şişe belki tüy dikmiştir üstüne. Bu olabilir.
10: Sen Olcan'ın tweet'i gördün mü Murat abi?
12: Hangisi bilmiyorum ki, çok fazla tweet var.
10: Selin Koca Türk mü? Yani bir spor dijital muhabiri. Görmüş ki İsmail Hoca'ya suç şişesi atıldıktan sonra İsmail Hoca'ya suç şişesine bakıyor ve dönüp it's
12: şimdi
10: over tarzı.
12: Onunla ilgili çok işte şimdi bugün suç şişesini atan kişinin beyanı var. Ben penaltı olunca sinirlendim, fırlattım kulübeye doğru diyor. Birileri diyor Kerem oyunda çıkarken tribünle bir gerilim oldu, Kerem'e fırlattılar diyor. Ne olursa olsun Fenerbahçe kulübesine atılan şişenin savunması yok.
10: Bence
12: hata. Peki şunu soruyorum. Her şey 4-4'lük gidiyor Fenerbahçe'de. Ligde Beşiktaş'ı yenmişsin. Dün Roma'dan puan almışsın. Su şişesi atıldı. Bırakacak mıydı İsmail Kartal görevi? Soru net.
9: Abi tamamen. Şimdi soruysa bu. Ben %100 bir hikaye olarak görüyorum. Bu Aziz Yıldırım'ın liderlik özelliğinden kaynaklı. Yani... Yangın söndürücü var elinde. Bir sebep gerekiyordu. O sebep de bunu buldu. Büyük ihtimalle demiştir ki ya ben çok kesin açıkladım istifamı. Buradan geriye dönüş olmaz başkan demiştir. O da demiştir ki kardeşim şundan dolayı diyeceksin. Bu kadar. Başka sorun var mı? Başka şey var mı? Biz şimdi çıkıyoruz medyaya, gerekeni söylüyoruz. Sen de yarın geleceksin demiştir. Adam da ikna olmadan bence stat'tan gidiş biçimi şöyle. Yani Aziz Yıldırım konuşurken arka taraftan
12: hatta başkan da şey diyor, tam bir şey yok, evine gidiyor diyor.
9: Evine gidiyor diyor. Yani orada şu, palas bandıras bir hareketler olmuş. Normalde bunun şöyle olması lazım. Beraber çıkarlardı, ideali. Yok ya, biz bırakmıyoruz. Çok seviyoruz birbirimizi şeklinde bir...
12: İbrahim abi, son cümleyi söylemesi bence yine sorun yok.
9: Nedir?
12: Asla bunu? Geri dönmeyeceğim cümlesini söylemesi hiç sorun yok.
9: Abi o da kendini bağlamak istiyor.
12: Ama
9: o
12: abi şeydi... Tamam da bundan sonra İbrahim abi, şimdi bundan sonra geri döndün. Ya kocaman bir adamsın abi, 65 yaşında. Ya bu futbolda her maçı kazanamıyorsun.
9: Bak şurada yani. Arkadan gidiyor abi.
12: Evet yani futbolda her maçı kazanamıyorsun abi. Bir gün bunun kaybı olacak, beraberliği olacak. Ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde belki ağır bir mağlubiyet olacak abi. Her seferin aynı
9: ben
12: filmle
9: seni,
12: oynanacak.
9: Ben seni haklı buluyorum abi, ben şimdi.
12: Burada... Biz bunu seninle yaşadık. Hikmet Tatlıdır, Doğa hatırlamıyordur burada. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe teknik direktör oldu. Bak benzer süreç. 99 muydu abi?
8: Evet.
9: 99.
12: 99 başı galiba. Olabilir. Rıdvan Dilmen ligde 5 maç 3 galibiyet 2 beraberlik. Avrupa'da MTK'ya elendi. Herkesten diyor ki MTK'ya elendi diye istifa etti. Ben birebir biliyorum ki Rıdvan Hoca istifa kararını MTK ikinci maçtan önce almıştı. Sebep oyuncu ligde edilmesi. Şunu oynat, bunu oynatma, onu oynat, bunu oynatma.
9: Ben peki, birebir tamam, içindeydim ben bunu, abi, ben çok da iyi biliyorum.
12: Ben bunu bırakıyorum o zaman dedim.
9: Sen madem yönetici böyle miydin o zaman?
12: Yok abi, taraftardım ben. MTK
9: ben gazeteciydim. Ben o zaman Rıdvan Hoca'dan da dinlemiştim. Hatta şey olmuş falan yani. Gelmiş masör Mehmet Yenice mi? Evet. Kafasına masaj yaparken gelmiş Aziz Yıldırım. Oh baba ne kadar güzel, keyiftesiniz falan deyip. Direkt yani Aziz Bey'in nasıl şöyle bir tavrı var. Kimsenin... kabul etmek istemediği ya da normalleştirdiği. Abi Aziz Yıldırım'ın ağır bir dili var. Ağır konuşuyor.
12: Bence zaten
9: ve kolay kolay yani abi egosu bence, yüksek birinin kaldırabileceği şeyler olmayabilir.
12: Bence Beşiktaş maçından sonra ben sert ve ağır bir konuşma geçtiğini düşünüyorum. Hmm. Hoca ile başkanımız.
9: Ben sana bunu açıklıyorum o zaman. Tamam.
12: Ya şey. Ben bilmeden söyledim bak
9: ben
12: bu arada.
9: Ne var? Ben biliyorum. Ben biliyorum ve onu anlatacağım hepsini.
12: Ya bir de şu da var abi.
10: Önden bir KC'ye yazalım değil mi? Beşiktaş maçından sonra ağır bir görüşme
9: son
10: oldu.
9: Da Beşiktaş maçından hani sonra ne oldu de?
12: Şimdi evet. Hocanın mesela diyorlar ya hoca şeye takılmış. Görevdeyken başka antrenörle konuşulmasına. Ya İsmail hocam sen de Tedesco görevdeyken görüşün Fenerbahçe Ömer Topbaş'la. Demek ki futbolun içinde var bu şimdi. Sen yaptığın şeyi sana yapıldığından niye kızıyorsun o zaman? Ya sen de görüştün. Yani bu hiç... Ya da bir önce Mourinho'nun ilk göndereceği dönemde de görüştün Fenerbahçe yönetimiyle daha Mourinho gönderilmeden. Ya şimdi bunlar gizli gerçekler değil ki. Ben bunun da sebep olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Bir şey daha dedim. Şimdi telefonunu kapattı hocamız değil mi bugün?
9: Hı hı.
12: Ve bana ulaşılmasını istemiyorum. Sen İstanbul'da evinde oturur musun abi? Basarım giderim şehir dışına. Bana ulaşılmasını istemiyorum. Hoca biraz gönlü yapılsın istiyor benim anladığım. Yani gönlü yapılsın biraz. Yani bakalım ne kadar değer görüyorum. Bence değerini görmek istiyor.
10: Peki bunda ne kadar
12: başkan haksız? Başkan ve yönetim tarafından.
10: Peki bunda ne kadar haksız sence Murat
12: ya abi? Doğa bu bir oyun değil. Kusura bakma. Aziz Yıldırım'ı hoca iyi tanıyordur. Aziz Yıldırım'ın da sabırı eşiği bir yere kadardır. Bir yerden sonra Aziz Yıldırım öyle bir karar alır ki bir yanda yani iş hepten sarpa sarar.
9: Arkadaşlar biz şimdi bu açıklama olmadan önceki noktaya dönelim. Yani Roma maçı başlamadan evvelki noktaya gelelim. 19.30'da genel tablo şuydu çok net olarak. Medya zaten güvenilir bulmuyordu İsmail Kartal'ı. Eleştiriyordu. Yönetim de bununla ilgili hiç ses çıkarmıyordu. Yağız'ın dediği gibi. Yani her şeyi kapı gıcırtısını yalanlıyor. Abi bir yönetim Sercan'ın Medikal Hastanesi'yle ilgili şeyini, haberini yalanlayıp mesela Asensio istemiyordu İsmail Kartal. Haberini yalanlamıyorsa. İsmail Kartal göreve son verilecek. Eğer iki maçı da kaybederse topun ağzında haberlerini yalanlamıyorsa bunun altında bir şey aramaz mısın? Ya İsmail Kartal olarak sen bunun ne olduğunu ne anlama geldiğini bilmez misin?
10: Çok mantıklı bir şey söylemiyorum.
9: Çok farkında olursun. Zaten kimseye bir şey anlatmaya gerek yok.
12: İsmail Kartal olarak şunu bilmiyor musun? Yani sen bundan sonra ligde yapacağın en ufak puan kaybında zaten topun ağzındasın zaten. Ya bu Fenerbahçe gene
9: %100
12: abi. Abi şöyle düşün. İsmail Hoca 103 gol takımın oyuncusu. O takımın hocası da gönderildi Fenerbahçe'den Veselinovic. Ya Fenerbahçe'nin ritüelliğini bilen adam İsmail Kartal.
9: Baba 3 kere gitmiş. Nasıl gideceğini biliyor.
12: Ersun Yanal'la çalıştı. Adam Nisan'da şampiyon yaptı. O Ersun Yanal'ı Temmuz'da gönderdi başkan. Ersun Yanal her ne kadar ben istifa ettim dese de başkan gönderdi.
10: Peki biraz da Hikmet abiyle mi konuştun?
9: Evet Hikmet abi. Evet pardon. Gümleniyor ben de araya girmek istiyorum.
10: Biliyorsun ben olduğum yayınlarda seninle daha çok konuşmaya çalışıyorum Hikmet abi. Ne düşünüyorsun abi bu karar hakkında?
9: Dışarıdan bakınca sahiden nasıl gözüküyor?
8: Şey çok garip. Şimdi ben hani meseleye nesnel bakabiliyorum. Olayın taraflarından bir tanesi ya da sempati duyduğu kişilerden biri olmadığım için. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılıyorsun. Avrupa'nın net en formda 5 takımından bir tanesine karşı mücadele ediyorsun.
10: 3 derim ben hatta.
8: 3 de denebilir. Ya Barcelona falan sayarsın onların arasına. Borussia Dortmund da çok formda. Ve maçtan sonra ilk konuştuğun konu İsmail Hoca'nın istifası. Ya bu sürecin daha kötü nasıl olabileceğini bilmiyorum. Başka bir senaryo yazamıyorum şu anda. Fenerbahçe taraftarının rahat uyuyamama gibi bir kronik rahatsızlığı var mesela. Yani keyifli bir şekilde yatağına girecekti herkes. Roma'ya kazanmaya yakın olan taraf bizdik ve 2 puanı kaybettik diyebilecek bir maç oynadıktan sonra İsmail Hoca kalacak mı kalmayacak mı? Yine sabah 4'e 5'e kadar insanlar elinde telefonla uyuyakaldılar. Bana bu çok anlamsız geliyor. Şu yüzden anlamsız geliyor. Yani Fenerbahçe'nin ben bu arada Roma ile berabere kalacağını zaten kurallar ve fikstürler çekildikten sonra zaten yazdığım puanların içerisinde Roma'ya 1 puan vardı. Benim açımdan sürpriz bir şey yok. Yapılabilir bir şeydi bu. Çok da keyifli bir maç oldu. Ama şu anda durduğumuz pozisyonda Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim? İstifa etmiş teknik direktör antrenmana gelmedi diye bir haber bombardımanı.
12: Hoca ve ekibi.
8: Evet hoca ve
12: ekibi. Bak orada detay benim için ekibi. Çünkü ekip dün gece Samandıra'ya gidiyor. Sabah idman olacak. Samandıra'da kalacaklar normalde. Ekip gece bir saatte Samandıra'dan ayrılıyor.
9: Eşyaları toplandığı söyleniyor.
12: Yani ama tamam abi önce gidiyorlar kalmaya. Yani şimdi nedir abi?
9: Yok İsmail Hocam toplandı.
12: Pardon bu arada lafını böldüm. Hikmet de genelde ne görürüz abi? Hocalar istifa eder. Ertesi gün sabah antrenmanın hazırlıksızsın ya. Yardımcıları çıkar antrenmanı yaptırır bir şekilde. Şimdi bir anda abi antrenmanda Dirk Kuyt, Zeki Murat Göle ve kulübün antrenörleri. Bu arada Zeki Murat Göle de kulübün antrenörü. Dirk Kuyt da zaten İsmail Hoca'nın ekibinden birisi değil. Sayın Başkan'ın oraya atadığı birisi. Yani İsmail Hoca komple gidiyor. Hadi oğlunu anlarım. Oğludur. İdmana çıkmak istemeyebilir. Onu da anladım. Abi yardımcılar falan ne oldu? Ve asıl bizi düşündüren Aziz Yıldırım'ın açıklamaları. Abi şimdi ben Aziz Yıldırım'ı 35 yıldır tanıyorum. Aziz Yıldırım çıkıp diyor ki sorun yok. Devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruzdan sonra bugün idmana çıkmaması ikinci meydan okumalık. Dün bir rest çekti İsmail Hoca. Aziz Yıldırım resti görmedi. Bugün bir rest daha çekti. Şu ana kadar yine görmedi resti. Yani Aziz Yıldırım o resti görürse ondan sonra gerçekten artık iyi harfini konuşamayız Fenerbahçe'de.
9: O yüzden konuşabileceklerimizi şimdi konuşalım ki bence ben katılıyorum seni.
12: Değil mi abi yani hani çok başkanı tanıyoruz şimdi.
9: Makul bir şey söylüyorsun ama.
12: Bir şey söyledi abi burada ben böldüm.
8: Yok estağfurullah. Yani şu gündemin bu noktaya.
9: Ben de seni böyle devam ediyordum ama kaptı kaptı.
8: Bu gündemin bu noktaya gelmiş olması çok garip. Şu ana kadar çözüm üretilememiş olması daha da garip. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddiasıyla ve Sayın Başkan'ın işte ben şampiyon yapmaya geliyorum dediği bir sezonda Fenerbahçe'de şu anda bu kaosun var olması inanılmaz bir olay. Fenerbahçe'de kaos çıkması için Fenerbahçe'nin dışarıdan kimseye ihtiyacı yok.
12: Pazartesi maç var burada.
9: Evet. Ve kimle oynuyorsun? Göztepe'ye 4
10: maç. Antep'le
9: oynuyorsun. Ve deplasmanda oynuyorsun.
12: Yani pazar uçağa bineceksin abi. Senin idman yapacaksın. Cuma cumartesi pazarın vardı. Cuma gitti. Cumartesi pazarın var. Pazar akşamı da uçağa bineceksin. Antep'e gideceksin.
10: Allah yolumuzu açık etsin
9: ben
10: valla.
9: Şimdi böyle bir sağlam girmek istiyorum ama nereden gireyim onu merak ediyorum.
10: Ben de onu merak ediyorum.
12: Sen abi elektrik testleri sen şu anda.
9: Hayır testleri şey Aziz Yıldırım'ın konuşması dinleyeceğiz mi?
10: Dinleyelim mi?
9: Dinleyeceğiz mi? Onlara bakalım istiyorsanız.
10: Evet bence dinleyelim. Zaten demin Baran vermişti ekrana. Bunu dinleyelim mi?
13: Ya İsmail Hoca'nın kafasına suyla şişe attılar ya bu akşam. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Ayıp.
14: Başkanım İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
13: Konuştum. İşin içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Bu baskıyı söylüyor.
14: Siz de gördünüz.
13: Tamam. İlaç alıyorum diyor. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim bitti. Biz bir aileyiz. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin.
10: Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Bence ben onu
9: Ben gidene kadar gidemez bölümü. Zaten hani ben seni, sen istifa etmedin, ben kovdum vardır ya. Meşhur Türk filmlerinde falan bir repliktir. Hı
15: hı. Kemal Sunal'ın abi.
9: Ha, Kemal Sunal replikleri bunlar. Şimdi baba bir geliş şekline bakmamız lazım. Bu adam nasıl geldi? 24 saat içinde Aykut Kocaman'la problem yaşandığında ki ne problem yaşandığını hala ben çözebilmiş değilim. Karşılıklı konuşma olmadan, karşılıklı istişare olmadan, karşılıklı şartlarını nasıl toparlatacağını, ne vereceğini, ne istediğini, mukavele olarak elinde ne görmek istediğini hiç söyleyemeden, hiç bunlar istişare edilmeden gelmek zorunda kaldı. Yani neredeyse boş mukavele imza attı. Bizim evladımız geleceksin dedi. Evde büyük ihtimalle ya da şeyde kahvede otururken, arkadaşlarıyla tavla oynarken tamam geliyorum dedi. Ertesi gün şeyini yaptı. Takım elbisesini ütüleyip geldi. Şimdi bu geliş bana sorarsan kuvvetli bir geliş olmadı İsmail Kartal açısından. Bence Fenerbahçe tarihinin en güçsüz teknik direktörlerinden biri oldu. Neden? Ya bir dakika öncesinde Aykut Kocaman olacaktı. Sen yangın anında basılacak düğme olduğun için dördüncü defa geldi ve geldiği andan itibaren hep bir tartışma söz konusu oldu. Medyada da oldu ve bu bence haklı bir tartışmadan bahsediyoruz. Eksisi artısı sürekli konuşuldu. Dolayısıyla şimdi bak bu güçsüz adamın dün yaptığı hareket görevine devam ederse ve doğru iletişimi yaparsa en güçlü teknik direktörlerden biri haline de getirebilir. Çünkü ne olmuş olacak? Teknik direktör Fenerbahçe'nin büyük efsane başkanına kafa göstermiş, istifa ediyorum demiş, resti çekmiş, karşı taraf tarafından resti görülmüş ve daha evvel verilmemiş gücü tabakta kendisine hediye edilmiş birisi olarak görevin başına geri gelecek. Şimdi neden böyle söylüyorum? Abi İsmail Kartal'ın rahatsızlıklarından bir tanesini sana söyleyeyim. Bak %100 Aziz Yıldırım'ın da kendi arasındaki iletişimde Aziz Yıldırım'ın kullandığı arogan dilden çok rahatsız. Ama ya bu şöyle söyleyeyim sana.
10: Son zamanlarda böyle bir şey mi yaşanmış?
9: Abi Aziz Yıldırım'la beraber çalışan birinin yaşamama ihtimali var mı? Sen çalıştın
15: sıfır.
9: Arkadaş.
15: Sıfır.
9: Yani sen sana kullanmasına gerek yok. Genel olarak görmüyor musun? Yani bir şey mümkün problem abi. Oldun mu Aziz Bey kızar. Ya benim bir arkadaşım Aziz Bey'in şeyinde çalışıyordu abi. Seçim kampanyasında çalışıyordu. Adam dünyanın en rahat adamıydı. Burnunda 2-3 defa kan aktı o dönemde. Yani o stresten ötürü. Tamam mı? Neye bağıracağı, neye sinirleneceği, ne talep edeceği belli değil.
10: Öyleymiş,
9: ve bunları evet. Çok yüksek perdeden istiyor, talep ediyor. Dolayısıyla şimdi İsmail Kartal'a zaten son dakika şeyden çıktın, niyetten çıktın muamelesi yaparsan. Ve bu da şöyle bir şey, sirayet eden bir şeyden bahsediyoruz. Yani Cihan Kamer de öyle davranıyor. %70 de Cihan Kamer'in tavırları da rencide ediciymiş.
12: Cihan Kamer nasıl rencide eder ki bir insan abi?
9: Abi bilemiyorum işte. Yani demek
12: dozajı mı arttırıyor?
9: Baba beklediğin, hayır fırça olarak söylemiyorum. Ya beklediğin tavrı almıyorsun. Şey yapmıyor, göstermiyor. Saygı göstermiyor.
12: Burada, bir etki de sanki İsmail Hoca'nın da artık biraz yaşının kemale ermiş olması abi. Yani bence Aziz Yıldırım şöyle düşünüyordu. Bizim 10 sene, kaç sene önce çalıştılar? 10-11 sene önce. O İsmail Kartal var zannediyordu Aziz Başkan geldiğinde.
9: Aziz Bey'e kalsa herkes öyle abi. Herkes yani, öyle.
12: Ama bizim abi Murat diyordu. 11 yıl geçti aradan.
9: Bizim Murat diyordur, öbür Zorlu'ya da bizim Murat diyordur. Ve İbrahim Seten diyordur filan. Ama baktım mı eski bilgiyle de hareket edersem bizim Ali Koç diyordun. İşte başına neler geldi abi bu işler böyle
12: evet,
9: olmuyor.
12: Yani biraz öyle.
9: Ve günün sonunda şunu çok iyi biliyorum. Beşiktaş maçından sonra telefonda bir konuşma geçiyor aralarında. Aziz Yıldırım'la şey arasında. İsmail Kartal arasında ve yani Aziz Bey 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebileceğimiz dozda tahmin edebileceğimiz şeyleri söylüyor. Şimdi burada da böyle dedi şöyle dedi diyerek kendimi ateş altına atmak istemem açıkçası. Ama şimdi Aziz Bey'i biliyoruz, İsmail Kartal'ı biliyoruz. Abi İsmail Kartal karşı karşıya konuşurken gözünün içine bakmaktan çekinen bir insandan bahsediyoruz. Ya da o da sosyal ilişki bakımından şey bir adam. Yani nasıl söyleyeyim, çok düşük profilli bir adam. Çok çekingen, utangaç diyebileceğimiz bir adamdan bahsediyoruz. Karşısında da Aziz Yıldırım gibi çok güçlü bir figürden bahsedersen, şimdi orada rencide edici bir konuşma olduğunu düşünüyorum ben. Yani biliyorum da düşünüyorum diyerek azaltayım, ufaltayım. Ondan sonrasında da artık şu havayı alıyor. Ya baba biz ilk tümseye çarptığımızda zaten bunlar beni gönderecekler havasına geliyor. Geldikten sonra bence alacağı karar biraz da şeye bağlı. Hani bakıp en doğru zamanda bırakmayla alakalı. En doğru zaman da en kendini kuvvetli hissettiğin zaman mıdır? Yani bunu bilerek mi yaptı bilmiyorum. Şimdi Roma'dan 3 yer 5 yer diye hepimiz tota yapıyorduk. Kazanması çok zor diyorduk açıkçası. Şimdi orada iyi bir futbol sergiliyorsun ve elinden Roma'yı kaçırıyorsun. Bence Fenerbahçe'nin öyle. Yani en saygıdeğer.
15: İkinci yarıdaki oyun öyle.
9: Bir de teknik direktör olarak da yani İtalyano'ya gösteremediği rüştünü şeye ispat etti.
10: Ustasına gösterdi.
9: Gasperini'ye gösterdi.
15: İşte ama insanlar şunu düşünüyor abi.
9: İnsanlar düşünüyor.
15: Acaba oyuncu maç mı seçiyor?
9: Abi insanlar illa düşünecek bir şey buluyor.
15: Yani şimdi diyor ki adam 3 gün önce sen bir maçın 2 tane ikinci yarı var abi. 2 tane ilk yarı var. İlk yarılarda bence dengeli 2 ilk yarıda. Roma maçı da daha Fenerbahçe biraz daha mahkum. Abi 2 tane ikinci yarı var. Birinde elinle maçı verdin. Dokunarak. Birinde dokunmayarak. Yani 3 tane değişiklik yaptın. 5 tane bile kullanmadan. İyi bir oyunla galibiyeti kaçırdın.
9: Abi benim
15: duyduklarımdan. Bu dengesizlik var zaten gösterdi.
9: Şimdi biz niye bıraktı bölümünü halledelim mi? Yoksa bunlar zaten konuşulması gereken şeyler.
15: Bırakmamıştır abi belki, dur bakalım.
9: Abi dün itibariyle bıraktı ya.
15: Şimdi
9: geri geliyor. Kabul edildi edilmedi noktasındayız.
10: Yalnız çok mantıklı bir süper chat. Pardon.
9: Buyur.
10: Süper chat geldi. Adama silah sıktılar bırakmadı. Bir suç esinen bırakacak diyor mesela.
15: Mesela.
10: Bayağı güzel
9: bir şey söyleyeceğim. Yani. Ya bu sosyal medyaya gir. Yani bir pet şişeyle pet şişe yüzünden görevi bırakabilecek pozisyonda değil hiç kimse. Yani yarın ben de sen de bıraksan kimse yemez bunu.
15: Bir de abi.
9: Anamıza, anında avradımıza, sülalemize sövülüyor. Tabii. Hocanın da aynı şekilde. Aziz Yıldırım da aynı şekilde. Ali Koç'un da aynı şekilde. Mesela onları aldırmayıp diyelim ki yani oradan hiçbir şey olmuyor da buradan oluyor olması bana şey gelmiyor. Normal gelmiyor. Zaten baba.
10: Peki konuya gelelim. Esas sebep ne o zaman?
9: Abi esas sebeplerden bir tanesi de şey. Mesela bir duyduğum bir şey daha var. Cihan Kamer, Şikrinyar ve birkaç yerli futbolcuyla hocanın haberi olmadan görüşme yapıyor. Görüşebilirsin futbol şube sorumlusu olarak ama ya İçerik. Bu görüşmeler hocadan habersiz çok
15: bunun,
9: baba.
15: Bunun aynısı nerede oldu biliyor musun?
9: Bu hep olur ya. Hep.
15: Galatasaray maçından önce Samiyen'de İsmail Hoca'nın kazandığı maçtan önce araştırın arşivleri. O hafta da Sayın Başkan'la bir takım futbolcular Tadic, Ceko,
10: Fred falan
15: bir yemek yendiği iddia edildi. İddia edildi çünkü fotoğrafı vesairesi çıkmadı. Ya bu sürekli oluyor ve sürekli tema şu. Futbolcular şikayetçi oldu. Şimdi hep aynı temadan gidiyoruz.
9: Ya da sen kendin sordun. Senin kullandığın dil problemli. Diyelim ki iyi çalışıyor musunuz? İdmanlar nasıl?
15: Bu arada başkan iyi çalışmıyorlar dedi biliyorsun.
9: Şimdi baba nasıl? Zaten.
15: Beşiktaş maçından sonra söylüyor iyi çalışmıyorlar.
9: Valla ben Aziz Yıldırım'ı şeyden beri tanırım abi. 1996'dan beri tanırım. Doğru. Bu işler Fenerbahçe'de özellikle nasıl olur da bilirim. Rahmetli Can Bartu ile çok konuşurduk biz bu konuları. Can Bartu mesela Fenerbahçe'de çok çalıştı çalışmadı konusu her zaman vardır. Her zaman az çalışmış görünür dışarıdan. Fenerbahçe iyi çalışmıyor, iyi idman yapmıyor. Hele şimdi performans analistleri falan çıktı ya. Performans konusunda, atletik performansta da sınıfta kalır Fenerbahçeliler. Sürekli böyle bir paranoya vardır. Şimdi bu var yoku bilmiyorum. Yalnız hocadan bağımsız bu görüşmelerin yapılması hocayı çok rahatsız ediyor. Bunu biliyorum.
10: Normal yani bence.
9: Bence de normal. Şimdi hani buraları anlıyorum ve hoca şunu anlıyor abi. Abi ben zaten ince buzda dans ediyorum ve bence şeyi de biliyor. Bak Beşiktaş maçından sonra şu detay var. Aziz Yıldırım kesinlikle hiç kimseye ben İsmail Kartal'ı yollayacağım demiyor. Teknik direktör bakıyoruz falan demiyor. Ama yöneticiler bireysel olarak kendi çevrelerinde bu konuşmaları kendine de göre bir takım arayışlar yapıyorlar. Bir takım arayışlar yapıyor olması da şimdi bunun da bence karşı tarafa gelmiş olma ihtimali var. Bunu da bilirsin. Ya hiçbir şey olmasa baba işte Montella diyorsun başka bir şey diyorsun. Jorge Jesus'u nasıl almadık? Keşke kalsaydık diyorsun. Ya Aykut daha mı iyiydi? Bölümleri var zaten.
15: Ama ben orada o zaman...
9: Şimdi huzursuz olursun.
15: O zaman başkan birisine kızacaksa yöneticilerine kızsın. Bu yöneticiler 9 oyla İsmail Kartal'ı seçtiler yönetim kurulu toplantısında.
9: %100.
15: Yani %100. O zaman eğri oturalım doğru konuşalım. Şimdi o yöneticiler hem İsmail Hoca'yı seçtir. Bence Sayın Başkan'ın bu ara Beşiktaş maçından sonraki siniri o. Bence o içeride de bir esip gürlemiştir. Zaten diyor ya hadi konuşsanız da burada diyor ya. Ben bir şeyler söyleyeyim size söyleyin. Yani diyor ki getirttiniz bana adamı. Çünkü Sayın Başkan'ın aklında, sen demin de söyledin abi, İsmail Kartal'ın iyisi yoktu ya Sayın Aziz Yıldırım'ın aklında. Abi yoktu.
10: Abi sen demiyor musun?
15: Bak Ümit Özat bile vardır aklında. Yani eski Fenerbahçe. Bülent Uygun da vardır. Aykut Kocaman zaten vardır. Başka kim var efendim? Volkan Demirel vardır. Emre Belözoğlu vardır. Vallahi de billahi de İsmail Kartal yoktu ya. Buradan buna dönmemiz sebebi hep söyleniyor. Bir yönetim kurulu toplantısında 9 tane yönetici ve önemli yöneticilerden bahsediyoruz abi. Asil listeden. Zaten 15 kişiler abi. 9'u İsmail Kartal diyor. Geri kalanlar da Aykut Kocaman demiyor. Geri kalanlar da İsmail Hoca'ya yakınlar ama işte yabancı diyen var. İşte tek tük Aykut Kocaman diyen var. Tek tük başka bir isim söyleyen de var. Şimdi hoca bunların hepsini zaten biliyordu. Ben şunu diyorum. Şimdi abi hoca senin geldiğinden beri hiçbir istediğin yapılmadı Fenerbahçe'de. Fred kalacak dedin. Kalmadı. Osterbol de benim sol bekim dedin. Gönderildi. Bakma sakat diye geri geldi.
16: Talisca.
15: Talisca öyle. İşte Adil Demirbağ istedin. Alınmadı. Şimdi ben şunu bekliyordum hocadan. Bunu hiç dillendirmedim ama Lyon maçından sonra dile getirdim. Ben bugün beklerdim hocadan. Ya kardeşim ben görevimi yaptım. Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne soktum ama benim de hiçbir istediğim yapılmıyor. Ya ben de buradan sonraki başarılı olacağımı düşünmüyorum ve bırakıyorum. Dese derdim ki tamam. Adam dik durdu yani. Bir şey rahatsız.
16: Hani İsmail Kartal bırakmalım.
15: Orayı geçtik anket. Abi. Orayı dostum, geçiyoruz.
10: Anket açalım abi.
15: Abi işleri iyi gidiyor. Tamam Beşiktaş'a kaybetmek dünyanın sorunu değil bence de değil. Roma'dan puan almışsın. Ya dün Fenerbahçeler Beşiktaş maçını tam unutmaya şeydi abi meyilliydi. Böyle akıllardan ya bak bu takım vaat ettiriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bundan sonra da. Ligde de bu takım...
10: Tamam İsmail Hoca zaten haksızlık yapılıyor. Şey konuşmaların çok... olacağı
15: geliyor. Abi hepimiz söyledik. Bugünün kahramanı İsmail Kartal dedik. Nasıl Beşiktaş maçını veren yani hatalısı oysa baş hatalısı baş kahraman da İsmail Kartal dedik. Fikstür çok uygun dedik. Antep'e yük bak buradan milli takım arası olan bu takım toparlanır gider derken abi ben ilk anda anlamadım zaten. İsmail Kartal istifa etti hani espri yani yapıyor millet WhatsApp'larda falan zannettim. Ben hiç görmedim. Ham benim dün akşam bekledim Aziz Yıldırım refleksi de o değildi. Başkan değişmiş. Başkan kendisine haber verilmeden bir istifa kararına bu kadar sakin kalıp
16: baba
15: şey yapmazdı.
16: Baba diyorum. Başkan çok şaşırmış. O da şimdi herkes gibi dışarıdan öğreniyor. Senin öğrendiğin gibi öğreniyor. Nasıl ya ne oluyor deyip pot aşağı iniyor. Aşağıda da hiç kimseyi yanına da sokmuyor. Birebir görüşüyorlar. Birebir görüşmede bence kesin bırakmayacağını söylüyor şey İsmail Kartal.
15: Öyle bırakmıştır başkanı.
16: O da diyor ki kardeşim sen yürü git bu gece evine geçir. Ben sana izin veriyorum. Sen git kafayı bırakamazsın. Sonuna kadar beraberiz filan diyor. Ama bunu dediği yer yanlış. Zamanlama yanlış. İsmail Kartal bunu Roma maçından önce istiyordu. Beşiktaş maçından sonra istiyordu. Yani ihtiyaç duyduğu zaman benim en çok ihtiyaç duyduğum zaman. Yani millet benim içimden geçerken Beşiktaş maçından sonra kardeşim ben İsmail Kartal'a güveniyorum. Onunla, benle geldi benle gider dese hiç bu konuşmaların bir tanesi olmazdı. Böyle davranmayıp üstüne Mert Müldür niye oynamaz filan diyorsan yani anlam veremediğim şeylerden bir tanesi de başkan Mert Müldür'e atıfta bulunuyor. Mert Müldür gibi oyuncular niye oynamıyor diyor. Mert Müldür oynuyor. Bir de iyi oynuyor Mert Müldür.
10: Hayır, benim hayatımda en anlamadığım şey şu. Bence Semih, Hikmet abi daha iyi bilir bu işleri ama bence tam Semedo'nun kesik yiyeceği yer Beşiktaş derbisi sonrasıydı. İki golü de yedirdi falan. Teknik olarak Roma maçında biz %90 bence Aziz Bey'in açıklamasından bağımsız Mert Müldür'ü görecektik. Ben böyle düşünüyorum.
15: İmkansız.
10: Nasıl imkansız?
16: Hoca istemiyor.
15: Hoca ya yüzüne bakmıyor Mert Müldür'ün. Nasıl Semedo'yu kesecek?
10: Tamam da Semedo'nun da yüzüne bakılacak hali yok ya.
15: Fark etmez Doğa. Dengeler var. Ya bak sen hiçbir maçta 5 dakika bile oynatmadın mı Roma Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'e nereye yazıyorsun? Hadi Antep maçında yazardı belki.
10: Şeyde oynattı ya Gençler Birliği maçında.
15: Tamam Doğacığım ligin ilk maçı ya.
16: Oradan beri de hepsi değişti.
15: Sonra bir daha hiç maçta 5 dakika yok.
16: 6 kişi değişti.
15: Konya maçına 4 atıyorsun 5 dakika oyuna sokmuyorsun. Samsun deplasmanı en rahat oynadığın yer 5 dakika oyuna sokmuyorsun. Bir anda Roma maçına ilk 11'e yazacak İsmail Hoca.
10: Abi ben sana katılamıyorum maalesef çünkü bir maçta
15: sen
10: oyuncu...
15: Sen katılama senin... sorun yok. Ay, bir... Ama gerçek böyle.
10: Ay, şöyle bir gerçek bilemeyiz de onu. Bir maçta
15: ben sana bildiğim şey söylüyorum.
16: Ay, işte, çok güzel şey yapayım yazdım. Çok hoşuma gidiyor biliyor musun bir yandan?
15: Abi şimdi biz Fenerbahçe'nin içindeyiz o dışında.
16: Tamam.
15: Evet, biz Aziz Yıldırım'ı iyi tanıyoruz senle ben. Biz İsmail Kartal'ı da iyi tanıyoruz senle ben.
10: Tamam. Abi zaten pek bir şey bilmiyoruz.
15: Hayır sen dışarıdan sen olması gerekeni söylüyorsun. Ya bu şunun gibi. Mesela
10: abi tek sağ bekle mi götürdün?
15: Sen mesela Leslie Okuçuk'u oynatır mıydın 11'de Sporting Lisbon evet. Deplasmanında? İşte mesela bende o da olmaz. Hiç denemediğin adamı koyamazsın
16: abi, sen. Konudan böyle bir gerçeği yok. Konudan sizin şey, anlaşamadığınız konuyu ana konu yapmayalım.
10: Hayır ben sadece işin şurasındayım. Semedo tek sağ bek olarak 50 maçı 55 maçı götüremez. Bu kadar net bir şey.
16: Tamam yani oradan nereye bağlayacaksınız?
10: Abi,
16: tamam.
10: İlla ki... Roma'da mı oynatmayacaktı? Antep'te oynatacaktı. Antep'te evet, oynatmayacaktı, Eyüp'te oynatacaktı.
15: Ben de onu diyorum, Antep'te oynatacaktı.
16: Ha, abi ben işin şurasındayım. Ben olsam, eğer ben otorite kurmak isteyen bir hocaysam, ben başkan söyledi, inadına oynatmam.
17: Jesus öyle yapıyordu.
16: İnadına, biz bir sonrakinde oynatırız.
15: Oyuna sokmadı ya. Isındırdı oraya.
10: Anketi açmadınız yalnız. İsmail Kartal gitmeli mi kalmalı
16: İsmail
10: mı?
16: İsmail Kartal gitsin mi kalsın mı diye bir açın bakalım baba. Yani günün sonunda çünkü Fenerbahçe
15: taraftarı
16: dönmemeli falan da.
15: Semedo öyle maça başlardı, maçtan sonra istifa ederdi.
16: Mesela.
17: Abi yani. Bir de şey var şimdi basın toplantısı gibi oldu ya Sayın Başkan'ın Beşiktaş maçından sonraki açıklaması. Şimdi o gün biz burada yayındaydık. Ben dedim ki yani başkanın açıklaması hazırlıksız yakalanılmış bir şeye reaksiyon gibi. Bir şey, birinin bir şey söylemesi gerekiyor. Ben çıkayım bir şeyler söyleyeyim. Şimdi rotasyon yapmamız lazım dedi. Mert Müldür'ün oynaması lazım dedi falan. Olay Fenerbahçe'ye verilmiş verilmemiş penaltılardan, haklı haksız kararlardan teknik direktör tercihlerine döndü durup dururken. Şimdi İsmail Hoca da bunu düşünebiliyordur herhalde. Yani İsmail Hoca da şey diyordur ya, ne alakası var şimdi, başkan çıktı burada hakem meselesiyle alakalı konuşuyordu. Mert Müldür nereden girdi şimdi araya demiştir.
10: İlla ki.
17: Rotasyon yapmamız lazım. Çok maç oynayacağız
18: daha
17: falan.
18: Daha iyi çalışmamız lazım diyor abi.
17: Daha çok çalışmamız
18: lazım. Demek, takım çalışmıyor demek.
10: Ben onu duymamıştım. O önemli açıklamaymış cidden.
17: Daha çok çalışmamız
18: lazım. Daha çok çalışmamız lazım diyor.
10: Daha ne desin ben aslında.
17: Hakem infialinden kaynaklanan bir durumdan mütevellit açıklama yapmak zorunda hissediyorsun. Yaptığın açıklamaların %70'i teknik direktörün kararlarıyla alakalı.
18: Hikmet artı bir. Milan Škriniar ne diyor takım kaptanı maçtan sonra? Yanlış oynadık diyor. Yanlış analiz yaptık diyor. Doğru oyun oynamadık diyor. Takım kaptanı da seni eleştiriyor.
10: Bence en ağır açıklamayı o yapıyor zaten.
17: Abi, hep beraber hareket edelim.
18: Niye bu kadar açık oynadık bilmiyoruz diyor.
16: Antep maçından sonra AK yapıyor aynı konuşmayı neredeyse. Bir sonrası
10: Antep gençler.
16: Gençlerdi pardon. Şimdi sıkıntı biraz da şöyle var bence. Olay yanlış da biliniyor olabilir. Benim güvenilir bir kaynaktan aldığım bilgiye göre yabancı oyuncuların İsmail Kartal'la ilgili duydukları güven yerli oyunculardan daha fazla. Yani antrenman drilleri, çalıştırma biçim falan bayağı saygıdeğer buluyorlar hocam.
10: Mesela Arçin'in açıkçası şaşırma biçimi sevinç içinde olduğunu göstermiyor hiç bence.
16: Škriniar'ın açıklamasının tersine. Škriniar belki de belli bir özgüvenle çıkıp o açıklamayı yapıyor. Yani takıma mı mesaj veriyor? Hocaya ben medya üzerinden mesaj verdiğini düşünmüyorum. Bu bilgi üzerine söylüyorum bunu.
10: Kime veriyor? Oyunculara mı veriyor aslında?
16: Bana sorarsan genel bir şey söylüyor. Bir özgüvenle, yani hocaya laf sokmak için yapmıyor onu.
17: Çünkü araya gireceğim. O günkü baskılarda biz burada beraber maçları da izlerken diyorum ki ya Kerem nereye basmaya gidiyor? Şimdi tamamıyla takımdan bağımsız. Ön tarafta bir tane rastgele basan adam var. O bastığı için iki pasta kırılan bir hat var. Onun oluşturduğu boşluğu kullanan rakip var ve bu bir oldu, iki oldu, üç, dört, beş. Ne kadar fazla ön alana doğru baskı uygulamaya çalıştıysa Fenerbahçe, ama münferit baskı. Ben o gün yayında özellikle bu cümleyi kullandım. Fenerbahçe ön alan baskısını münferit olarak yaptı. Yani bu inisiyatife dayalıymış gibi. Teknik direktör tercihi gibi değil.
16: Bence ön alan baskısı da yapmaması lazım. Yani Fenerbahçe'nin acı gerçek şu abi. Elindeki kadroyla ön alan baskısı falan yapmaması lazım. Dünkü gibi beklemesi lazım. Bekledikten sonra geçişle falan kazanması lazım.
18: Orada şunu konuşursun. Dünkü oyunu senin ligde nasıl şampiyon yapacak? Olmaz. Anadolu takımı nasıl böyle oynayacaksın? Mecbur basacaksın. Yani
16: bu kadro basar mı abi? Sen bana peki onu söyle.
18: Abi şöyle illa 3. bölgede basma, 2. bölgede karşıla, orada bas abi.
17: Ya Roma gibi bölgede oynarsam Fenerbahçe şampiyon yapar bu kadro.
18: Roma mesela abi, sen daha çok izliyorsun. Hani ben de Fenerbahçe'yle şey. Roma'nın da ben hiç önde baskı yaptığını görmedim İtalya Ligi'nde. Hep 2. bölgede baskı yapıyor. Kapatıyor. Orada başlatıyor baskı.
17: Merkezi kapatıyorlar.
18: Merkezi şöyle kapatıyor, orada baskı yapıyor.
17: Yani ki sana git kenarlardan atak yapabiliyorsan yap.
18: Abi bu arada senin söylene şöyle bir ek yapayım İbrahim abi. Dedin ya yerli oyuncu, yabancı oyuncu. Benim son duyduğum Gençler Birliği maçı devre arasında zaten Türk oyuncularla bir kıyamet kopmuş soyunma odasında. Hocayla. Çünkü hoca devre arasında tamamen suçu Türk oyuncu atıyor.
16: Bir çıkarıyorsun, çıkarmıyorsun.
18: Yani falan, hata falan yaptın, senin yüzünden gol yedik falan abi, filanlar oluyor.
17: Levent Gül oyuna girerken bir dakika şeyi anlattı. Ben burada olacağım, sen yerinde kalacaksın, sen yerinde. Sanki o anda bir karar verilmiş ve bu değişiklikten diğer 10 oyuncunun haberi yokmuş gibi. İlk kez orada öğreniyorlar.
16: Baba Çağlar yani gitti falan ya mesela hiç. Çağlar niye gitti? Normalde Çağlar'ın durur abi. Bu şey stoperin yok.
18: Semedo ile ilgili. Şimdi Semedo tarafından düşün olayı. Baba biz hep oynuyorduk, ne oldu da şimdi biz oyuna bile giremedik diyordur adam. Hani ne oldu? Hep bizim
10: haklı. Niye diyor? Ay, niye haklı baba? Çok haklı, kötü oynuyor.
18: Şöyle abi. Olmaz ama bak. Başkan bunu, hep bu kadar kötüydü başkan abi. Bunu özel sohbette söylese olur ama şimdi bak. İmaj şu. Sen öyle düşünmesen bile. Başkan söyledi Mert Müldür oynadı. Aslında Mert Müldür yok planda.
17: Semedo'yu başkan oynatmadı tabii görünüyor şu anda.
18: Şu anda bu. Kesinlikle. Ya çıkıp açıklayacak hoca bunu. Diyor ki yok alakası yok. Senin dediğin gibi ben zaten Mert Müldür hazırlıyordum haftalardır. Roma maçı için. Diyebilir bunu. Biz de tamam öyle doğru haklıdır deriz. Ama
17: bunların hiçbirisiyle alakalı konuşmayacakları için bilemeyeceğiz.
18: Bilemeyeceğiz. Ya dünkü İsmail hiçbir zaman bilemeyeceğiz gerçeğini. Bilemeyeceğiz. Su şişesi atıldı. Sosyal medya suçlu. Bir de o çıktı ki.
16: Abi sosyal medya.
18: Yine döndük dolaştık. Yine sosyal medya suçlu
16: oldu. Bir şey söyleyeceğim. Sosyal medya yüzünden teknik direktör istifa ediyorsa o zaman hiç kusura bakmasın. Fenerbahçe yönetiminin ve başkanının bir dönüp aileye bakması gerekiyor. Demek ki ben teknik direktörümü koruyamadım.
17: Dünya
16: koruyacak şeyi fazla, ortamı yaratamadım.
17: Dünya üzerinde sosyal medyada en fazla taraftarı olan kişi İsmail Hoca olabilir ya.
18: Fenerbahçe taraftarı kesin. Ya dünden beri bizim yine ne
16: kaldı ne avrat kaldı da. Aziz Bey sosyal medyayla gelmedi mi affedersin ya?
18: Abi.
16: Ali Koç'a duyulan büyük tepki. Saadettin sana duyulan büyük tepki. Aslında bir de çimentosu olmadı mı Aziz
18: Bey? Zaten Sayın Başkan kendisi demedim abi. Seni bu taraftarla göndereceğim. Senin bu taraftar dedin. Sosyal medyayla zaten yönleniyor. Bir de şu da var abi, ben zaten Sayın Başkan'ın bu kongre öncesi şunu söyledim hep. Başkan kendini ne kadar güncelledi acaba? Abi 8 yıl önceki sosyal medya başka bir boyuttaydı. Şu anda başka bir boyutta. O şey lafı çok hoşuma gidiyor benim. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür ya abi. Sosyal medyayla yaşayan sosyal medyayla ölür. O yüzden çok sosyal medyaya bakmayalım.
12: Öyle demiş kimse
18: oraya,
12: de yok zaten.
18: Hayır hayır, oraya kanalize olmayalım ama sosyal medyayı hiç görmezden de gelemezsin abi. Yani orada şimdi bu arada iyi çalışmışlar oraya. Dün mesela iyi diyorsun, oğup ana avrat başlıyorlar. Orası güzel örgütlenmiş. Örgütleyenleri de zamanı geldiğinde açıklarız kimin örgütlediğini. Çünkü belli hesaplı. Yine anonim, full anonim. Full anonim mesela
9: ya
18: hemen
9: saldırıyor. Sen her dönem konuşuyorsun baba.
18: Abi, bugün işi geçerli ama her yani. Dönem yaptıranları biliyorum.
9: Hep aynı yani.
18: Ben bunları hocaların yakınlarının yapmasına karşıyım. Yöneticiler falan yaptırsına razıyım. Hocaların yakınları yaptırmasın.
9: Hocaların yakınları derken şunu
18: ben
9: söyleyeyim.
18: Ben isim vermeyeceğim. Eğer hoca tamamen ayrılırsa Fenerbahçe'den söylerim.
9: Şunu da söyleyeyim ben. Yani. Bu arada İsmail Kartal'ın...
18: Ersun Hoca da bunları yapardı. Çıktı sonradan ortaya.
9: Karar vermesinde etkili isimlerden biri de oğluymuş. Şimdi mesela insanlar belli bir kararları verdikten sonra oğullarını etkileniyorlar. Ben de şimdi doğadan etkileniyorum. Kritik karar alacağım zaman doğaya soruyorum. Doğa ne söylerse tersini yapıyorum mesela. Buradaki indikatör
18: aynı tersi. Benim baba. Aynı benim babam. Hayır, ben daha önce tam tersi yapardım.
9: Daha geçiyorum.
18: Yok, benim de gerçekten öyleydi yani.
9: Şu an ben İsmail Kartal'da da şöyle oluyor. Oğluyla konuşacakmış. Konuşuyormuş oğlu yani. Herkes her şeyi konuşmazmış. Oğluyla çoğu şeyi konuşurmuş. Dolayısıyla oğlunun vereceği şey de ona vereceği altlık da çok önemli. Burada mesela kalıyorsa oğlu da burada etkili olabilir. Gidiyorsa yine oğlu etkili olabilir. Olayı da bir de böyle incelememiz lazım.
10: Bak, oğulluk olarak bir şeyler söyleyebilirim gibi hissediyorum. Bence yani ben olsam öyle yapardım diyeyim babama. Gidelim demiştir bence. Baba, bana öyle geliyor yani.
9: Sebebi budur.
18: Ben şunu sorarım. Baba sen teknik direktörlük yapmak istiyor musun bundan sonraki kariyerinde? Hayır oğlum, düşünmüyorum artık derse ben de bırak derim. Bırak. Burada bırakalım. Ama buradan nereye gideceğiz hoca? Abi devam edeceğiz.
9: Sadece Fenerbahçe teknik direktörü gibi tamam. Başka yani, bir yer yok
18: polis. Ki. Abi gitmiyor ki abi. Zaten gitmiyor. Düşünmüyor hoca. Çünkü diyor ki hoca ben niye risk alayım kariyerinde? Risk alıp niye unutturayım o 99 puan?
9: Şu hareket 5. gelişi de sağlar yalnız.
18: Ben dün yayında direkt onu söyledim. 5. gelişine yani Aziz Yıldırım sonrası döneme. İlla bir sonu olacak Aziz Yıldırım dönemine.
9: Avrupa'da sene sonra, 18 sene sonra şampiyonlar
18: ligi sonuç
9: ilk puanı almış.
18: Yalnız 4 sene sonra İsmail Hoca da 70 yaşına geliyor artık. 70 yaşına da gelmez diye düşünüyorum.
17: Gasperini 69 abi.
18: Yani çok az ama örnek ya. Yani çok şimdi
9: Aziz Bey kaç yaşında abi?
18: 74.
9: Yani ne kimin ne olacağı belli.
18: Ama abi başkanlıkla hocalık başka bir şey şimdi abi. Yani. Çok aktif bir şey. Ve bak abi de hocalık şöyle bir şey değil mi? Şimdi siz Galatasaraylılar daha iyi hatırlayacak. Ben de şimdi bir arkadaşım yazmış doğru. Abi Okan Hoca'nın ilk sezonu. Okan Hoca o Karagümrük, Başakşehir, Beşiktaş'a dönemese gidiyordu. Sosyal medya yok Fatih Terim geri gelecek o bu tara. Ya benim dün bizim Hazar bana Juventus deplasmandan video attı abi. Galatasaray Juventus seriyor. Okan Buruk istifa diye bağırıyor tribün.
9: Ciddi mi?
18: Evet. Var videosu bende ya mevcut.
9: Siz hatırlamazsınız.
18: Abi futbolda bu var. Ya bunlarla baş edemiyorsak Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un nasıl teknik direktörü?
17: Abi Fatih Hoca'yı da geldiği dönemde görevde tutan yönetimdir.
18: Ben o yüzden diyorum. Şimdi ya yanlış anlama. Ben İsmail Hoca'nın yani şeyle falan İsmail Hoca şeyle bir şeyle gitmez. İsmail Hoca tribün tepkisine de gitmez. Ya İsmail Hoca'ya tribün ne zaman 2014-15 tepki gösterdi? Gitmedi. Yani niye gitsin zaten? Adam dursun dedik.
9: Ya 99, bir şeye gidilir mi abi?
18: Bir dakika abi 99 ya. Puan sezonu. Olympiakos maçından sonra stat yıkıldı. Ya yine gitmedi. Hocanın öyle sosyal medyayla, taraftarla, şişeyle gitmez hoca. Başka bir şey var. Hep onu anlatmaya çalışıyorum.
17: İsmail Hoca'nın karikatürize edilme durumu böyle onur kırıcı bir şey olabilir.
10: Bence ona, o kesin cepte.
17: Ona saygı abi. Duyuyorum. Yani
18: şimdi, haklıdır.
9: Camia olarak hocana asgari saygı göstermiyorsun. Evet, kesin. Ben Okan Hoca'ya da bir yapmıyorsun ama Okan Hoca'yı taşıyan 4 tane şampiyonluk var arkasında. 16'ya girme filan o evet. Başarıyla görmezden gelebiliyor
18: canım isterse. İbrahim Bey şimdi bir mesaj geldi. İbrahim Bey diye geldi şimdi İbrahim Bey diyorum. İbrahim Bey'in yabancı oyuncularla ilgili duydukları yanlış maalesef tesis içinde neredeyse selam vermeyecek noktadalar diyor.
9: Niye ona yanıyoruz?
18: Çok bugüne kadar hiç yanılmadı öyle değil.
9: Yo, ben
18: benim açımda yanılmadı yani.
9: Ya ben gayet çok net yerden aldığım için çok tamam, söylesem. Çok... Ha tamam pardon.
18: Ben de söyleyemiyorum şu an ama.
10: Babam haklıdır ya bence.
18: O ben... senin babam. Sen diyebilirsin. Benim babam olduğu için benim öyle bir haklılık. Ben kendi babam bile hiçbir zaman %100 haklıdır demediğim için.
10: Peki karikatürize edilme noktasına geldik ya. Benim o dünkü kesiti verelim mi baba? Evet. Sercan abinin şeyde. Evet. Ona bir bakalım ben neler demişim bakalım.
9: Seni mi öveceğiz
10: şimdi? Verseniz sevinirim. Tamam. Ne diyeyim?
19: Burada İsmail Kartal'ın bir rahatsızlığı var. Onu da o zaman anlatayım madem konu konuya geldi. Bu konular konuşurken Fenerbahçe sitesinden ve bir başkanından veya bir yöneticisinden biz hocamızın arkasındayız mesajı verilmemesi teknik heyeti ve teknik direktörü bir kafada soru işareti oluşmaya başlamış. Şimdi kafada soru işareti oluşan bir teknik direktör hiç iyi bir şey değil. Çünkü şunu bekliyordu insanlar. En azından biz teknik direktörümüzle kesinlikle yolumuza devam edeceğiz. Biz bu durumu düzelteceğiz hep beraber. Biz takımımıza hocamıza güveniyoruz mesajı verilmedi.
10: İsmail Hoca'ya genel olarak spor kamuoyunda da Fenerbahçe camiası içinde de ben çok ilk son gelişinden sonra yanlış yapıldığını düşünüyorum. Yani Instagram'daki videoları, işte yok o saçma sapan böcek videoları, itibarsızlaştırma hamle, tam bazı kelimeleri yanlış söylüyordur, bir şeydir. Herkesin telaffuzu mükemmel mi ki mesela?
19: Değil İsmail Hoca sürekli kıyafetinden. Hepimiz hata yapıyoruz ya, öyle.
10: Ben anlamadım abi, gerçekten hani bunu da bir Galatasaray olarak gönül rahatlığıyla söylüyorum. İsmail Hoca'ya çok yanlış yapılıyor ve hani gereksiz bir seviyede bir itibarsızlaştırma var.
9: Valla tebrik ediyorum. Çok güzel bir tespit yapmışsın. Özellikle şeyde daha anlamlı hale geldi ama benim de düşüncem şu. Açıkçası ben hoca istifa etmese filan bu konulara girmeyi düşünüyordum. Negatif manada girecektim. Kasperino diyordu. Kasperino demesi ayrı. Bir de şey var abi.
18: Şimdi, bu arada dil dönmeyebilir.
9: Baba.
18: Çok normal.
9: Lafla ilgili, şeyle ilgili, pronounce'la ilgili neydi?
10: Pronunciation.
9: Telaffuz. Ha, telaffuzla ilgili onu geçelim. Telaffuza çok takılmıyorum ama şuna takılıyorum. Ya sen Şampiyonlar Ligi ile alakalı bir fotoğraflar çekiliyor ya. Tişört de çektiriyorsun. Onun aynısını Okan Buruk Grand Tuvalet çektiriyor. Ertesi günü arkadaş ben teker teker bütün basın toplantılara baktım biliyor musun? Hepsinde fotoğrafını çıkarttım.
10: Var bizde, hatta elimizde olması lazım.
9: Ha. Ya tek tek onları verecektik. Ya arkadaş bir tane bile takım elbiseli basın toplantısına çıkan
18: ben,
9: yok ya.
18: Ben çıktan da dedim.
9: Herkes tişörtlü çıkmış.
18: Tam tersi biliyor musun? Tam tersi. Fotoğrafı takım
17: onun tam tersi.
9: Abi sen bu kadar etkilenmeyeceksin işte yani. Okan Buruk çıktı, birisi bir şey söyledi. Dur ulan ben de şey giyeyim, takım taklama değiştireyim dersen. Sen bu kadar dış etkiye açık olursan.
18: Yalnız şimdi sadece İsmail Hoca'dan yorum ama Okan Buruk da yaptı aynısını. Okan Buruk'un da ayakkabılarını dalga geçiyor. Ayakkabıları bıraktı. Artık normal sneaker giyiyor yani.
9: Ama o ayakkabılar da felaket.
18: Baba tamam da sonuçta demek etkileniyorlar yani. Bu ortaya çıkıyor.
9: Baba bir gün etkilenmesi sen. Pazartesi ile Salı arasında bu kadar çabuk etkilenmen sosyal medyaya ben dokunulabilir miyim intiba uyandırıyorsun. Ve yanlış da.
18: Abi sen şimdi sosyal medyada bir organizasyonun varsa etkilenirsin sosyal medyadan. Şimdi konuşmayayım.
9: Konuş abi.
18: Eşeliyorsun orayı da. Sosyal medyadan bir haber değilsin. Sosyal medyanın çok farkındasın. Sosyal medyayı da kendine yakınlar yani bir ekip organize ediyorsunuz. Ya çünkü şu normal değil abi. Daha İsmail Kartal istifatiyle beraber belli isimlere saldırının hiçbir manası yok ve tamamı anonim hesap. Ya bir tane bile kendi ismi olan hesap yok.
17: Abi şimdi, burada atlanan şey, sözünü kesiyorum ama bence şu. Şimdi burada bir organizasyon düzenliyorsun. Bu senin açından savunma, tırnak içinde söylüyorum, savunma. Senin yarattığın savunma organizasyonu saldırı organizasyonunu da doğurabilir. Bu itibarsızlaştırmayla alakalı söylemiyorum. Bence hiçbir teknik direktörle alay edilmemeli. Asla. Yerin dibine sokulmamalı, şey, dalga geçilmemeli.
9: Futbolcuyla da, yani malzemeciyle de ayrıca.
17: Telaffuzuyla, kıyafetiyle, bilmem nesiyle. Hani bu alay konusu olmamalı. İnsanlar moda ikonu olmak zorunda değil hiç kimse. Ama hani sen de etkilenme hocam. Yani dün tişört giydik, biz de dalga geçtiler. Dur ben bir takım elbise giyeyim dediğin zaman yine dalga konusu oldun. Ama bunun da arka planında yatan şey, yani belki %5, belki %55. Ama burada bir savunma organizasyonu varsa bu bir hücum organizasyonu da yaratır. Şimdi Fatih Hoca için de aynısı vardı. Kayıtsız şartsız Fatih Hoca ne yaptıysa doğrudur diyen, herkesi saldıran bir grup vardı Twitter'da. Sonrasında Okan Hoca'ya kayıtsız şartsız saldıran bir grubun içerisine bunlar dahil oldu. Sonradan başarılar gelmeye devam edince işte Fatih Hoca da bizim, Okan Hoca da bizim diyen bir topluluk oluştu. İsmail Hoca'yı yani itibarsızlaştıranlara karşı mücadele edenler olsa anlarım da, sen diyorsun ki mesela Fenerbahçe'nin savunma noktasında gösterdiği performansı hücuma yansıtamadı. Allah! Sana bir saldırıyorlar, İsmail Hoca'dan evet, daha iyi mi futbolu biliyorsun evet, da şuydu. Ya benim derdim İsmail Hoca'dan daha iyi futbolu bildiğimi ispat etmeye çalışmak değil
9: problem
17: zaten.
9: Problem sen değilsin abi. Problem ama öyle olanlar da var. Yani İsmail Hoca'yı itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı savunma mekanizması evet, da var.
17: İşte bu da madem bu kadar savunuluyor o zaman
9: kılıklı, gazeteci, yorumcu kılıklı, otorite kılıklı insanlar da var. Yani o postu giyiyorlar, otorite postuyla her türlü manipülasyonu yapıyorlar. Evet. Bu da tehlike zaten. Mi?
18: Ben izleyemedim şimdi, bakacağım ona. Dün mesela İsmail Kartal'ın istifası, istifa ediyor ya, Fenerbahçe televizyonunda İsmail Kartal'a eleştirisi var abi. Turan Sofoğlu tarafından ama sert şekilde.
9: Yapma ya.
18: Öyle diyorlar şimdi, ben izleyemedim de sordum birkaç kişi, evet var, atacaklar videosunu.
9: Ne demiş peki? Onu duydum.
18: Şimdi şöyle bakarım ben olaya. Şimdi Turan Sofoğlu kimin yakını? Benim yakınım değil.
9: Aziz
18: Oğuz Çetin'in
9: yakını.
18: Hayır. Yani Oğuz Çetin'in futbol ekibi onlar. Ya bir defa şöyle bir şey. Oğuz Çetin nerede abi? Ya bir...
10: Nerede cidden?
18: Abi nerede abi?
9: Oğuz Çetin kim ya?
18: Peki. Abi bir ben dakika. Söyle. Fenerbahçe Çetin... sportif direktörü.
9: Hayır, nereden mesela? Oğuz Çetin Fenerbahçe spor direktörü olabilecek liyakatta mı sence?
18: Abi oraya geç bir dakika.
9: Daha ne oradayım geçtim ya ben. Ben
18: tamam,
9: daha
18: ben oraya hep... Abi iyi de şu anda ne yazıyor? Girelim Fenerbahçe orga. Ne yazıyor Fenerbahçe spor direktörünün yanında?
17: Her şeyde İsmail Hoca ile ters düştü Oğuz Çetin.
18: Ya abi bence İsmail Hoca'nın en büyük, iddia ediyorum bunu, bilmiyorum hocayı, sonuçta benim bir iletişimim yok. Bence en büyük şikayetlerinden biri Oğuz Çetin'dir.
9: Bence de.
18: Yani bir defa şimdi Eğer oturalım doğru konuşalım. Bunu kimse bilmiyordur abi. Şimdi Oğuz Çetin ile İsmail Kartal böyle çok acayip can ciğer kurslarımız iki arkadaş değiller.
16: Mümkün değil.
18: Şöyle düşün. Fenerbahçe ne vakfı abi? O kuruldu geçen sene kurdular ya, futbol vakfı. Fenerbahçeli futbolcular vakfı.
16: Bir de bu
18: yok. İsmail Kartal yok orada. Herkes var. O yok. Ümit Özat yok. İşte Serhat Akın yok. Birkaç kişi daha yok. Ama Fenerbahçe'de yarım dönem top oynamış oyuncu var.
16: Sim?
18: Şeyin ya hatırlamıyorum şimdi böyle var. Adını ben bile çok net bilmiyorum yani.
16: Kendi adamlarını koyuyorlar abi.
18: İşte Aykut Hoca var, Rıdvan Hoca var, Oğuz Çetin var. İşte Turan Sofuoğlu, Serdar Şentay.
16: Oğuz Hoca ya, arası kimle iyiydi?
18: Hayır şunu diyorum
16: kimle
18: abi.
16: Kimle iyiydi? Onunla konuşmuyor.
18: Şunu diyorum. Şimdi İsmail Hoca şunu biliyor. Ya Oğuz bir defa benle değil. Abi bu çok zor bir çalışma ortamı. Ben diyorum ki onun için Lyon maçından sonra bırakabilirdi ve hak verirdim.
16: Cihan Kamer de bende değil. Başkan da beni çok beğenmiyor.
18: Bunu şimdi bir önceki dönem...
17: İzlemiyorlar abi. Şimdi, problem bu.
18: Tabii bir önceki döneme bak abi. Bir önceki dönem Ahmet Ketenci İsmail Hoca'nın arkasında. Güçlü bir yönetici kulübün içinde. Ali Koç'a çok yakın ve arkasında. Bir takım yöneticiler Ahmet Ketenci'yle beraber hareket edenler arkasında. O zaman zaten spor direktör yok diye hatırlıyorum. Yoktu galiba spor direktör. Yok. Ve karar verici İsmail Kartal. Yani yabancıyı da İsmail Kartal seçiyor. Geleceği de gideceği de. Diyor ki Valencia gitsin gidiyor. Tadiç gelsin geliyor.
16: Gelsin.
18: Şimdi geldiğinde Kurunic gelsin geliyor. O şeyde gelemiyor. Yaz transferde gelemiyor. Ocağa kadar uğraşıp Ocak'ta geliyor. Şimdi bu ortamda İsmail Hoca da şunu görmüştür. Ya biz başarılı olduk ama demek ki bizim başarımızda başka faktörlerin de etkisi var. Tek benle bitmiyormuş iş. Aynı benim. Daha iyi olduğumu iddia ediyorum. İşte kendimi güncelledim. Yardımcılarımla Avrupa'yı izledik falan. İşler bir türlü istediğimiz gibi gitmiyor. Bunda abi çalıştığın
17: ortamında.
18: Ortamın envanı teşekkür. Ortamın da alakası var. Yani abi arkanı dönüyorsun o ya bu Oğuz diyorsun benim arkamdan acaba başkana bir şey jurnallıyor mudur diyorsunuz.
17: Abi Lukaku konusunda çıktı basın toplantısı yaptı.
18: Yani
17: İsmail Hoca dedi ki işte hazır olana
18: Asensio
17: kadar.
18: Asensio.
17: Bekliyoruz.
18: Asensio bizim 24 tane oyuncumuz vardır. Oğuz Çetin çıktı bizim en değerli.
16: Ya Asensio sakat çıktı abi. Günün sonunda İsmail Hoca haklıymış yani o işte.
18: Bu arada.
10: Kesin haklıymış.
16: Bence. En haklı olduğu konulardan bir tanesi. Yani adamı korumak için, sakat dememek için hazır değil filan dedi. E hazır hazır diye konuşanların
18: İbrahim
16: hepsi gördü sakat
18: olacak. İbrahim o iş o kadar masumane değil. İsmail Hoca yani gerekiyorsa gönderir.
16: İstemiyor baba
18: yani.
16: Sen. Tamam, baba sen şimdi altlık yapıyorsun sürekli. Sen diyorsun ki aslında yani hoca Asensio'yu istemedi diyorsun değil mi? Yani
18: hoca diyor ki ben Fred kalsın diyor. Teklif varsa Asensio'dan çıkabiliriz diyor.
16: Seni yanıldılar mı abi?
10: Nasıl bir şey?
16: Seni yanıldılar. Tamam yanılamadılarsa. Ama şimdi o zaman da Medicana spor bilmem nesinden dolayı, sağlık hizmetlerinden dolayı onu yalanlayınca atıyorum daha başka şeyleri.
18: Ya ben şimdi haberi bilmiyorum burada bu Medicana hikayesinde. Takip etmedim gündemi abi.
16: Ya bir oturmuşlar bizim hesapta başkan ve yönetim kurulu sağlıkçılarla oturmuşlar. Ya kardeşim bizim futbolcular yani tedaviyle ilgili emin misiniz siz yöntemlerden? 5 gün diyorsunuz 10 günde geliyor. Doğru. Ne oluyor kardeşim? Bilen değil mi konuşma olmuş.
18: Ama Fenerbahçe...
16: Bu yalanlandı ya.
18: Tamam şöyle çünkü Fenerbahçe şu anda tam Medicana ile yürütmüyor işte.
16: Ya neyse
18: şu anda baba. Bağımsız bir... Ya ben şimdi geçen Allah önüne düşürür ya abi. Geçen salı akşam bir yerde birisine denk geldim. Yani
16: alakası bir şey söylemiyor.
18: Adam da diyor ki ya Fenerbahçe'nin diyor yani gerçekten o kadar yanlış bir sağlık sistemi var ki diyor. Ya biz şimdi aldık ben diyor 6 ayda mı ne 200 yakın ameliyat yaptık diyor Fenerbahçe'de altyapılarla beraber. Ya felaket durum diyor. 10-12 yaşında çocukların şu anda spor da bitmiş durumda diyor. Yani sağlık organizasyonu sıkıntılı Fenerbahçe.
10: Bunu anlattın çok acayip kötü bir şey.
18: Yani sıkıntılı diyor tamam mı? Şimdi bunu istedikleri yalanlayabilirler. Sonuçta ben kulağımın duyduğunu konuşabiliyorum. Şahitlerim de var konuştuğum kişiyle. Asensio ile ilgili de diyor ki söylenenler doğru değil. Milli takım arasından sonra sahaya inecek diyor mesela. Böyle bir hani ameliyattı.
17: O mevzuyu ekrana verdiler.
18: Ha, yani hayır ben olay nereden gelişti? Bir tek bu yalanlamayı gördüm ben. Hani bunu gördüm de neden bu çıktı? Ne oluyor? Ne bitiyor? Ama ben en azından şunu da çok rahatım abi. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır sağlık yapılanması sıkıntılı.
16: Baba konu bu değil ama konu şu. Konu şimdi yıllardır sağlıksız olan...

0: Konuşuldun da, konuşanlar da büyük yorumcular falan ya. Çıkacaksın yine görüntülü, İsmail Kartal'a diyen karşısında beni bulur kardeşim. Doğru. De görüntülü. Doğru. Bak yaptın mı o zaman diyeceğim ki.
1: Ama başkan orada şunu der. İsmail Kartal'la ilgili yalan bir haber çıksa da yapardık der. O yorumlu diyor ki çünkü tenkit edebilirsiniz yani eleştirebilir, eleştiriye doğru cevap vermeyiz diyor.
0: Doğru. Gidecek diyen bir sürü adam var yani. Biz neyi tartışıyoruz şu an?
1: Abi kim gidecek diyor.
0: Çok herkes. Erdem son iki maça bağlı.
1: Ben
0: kötü olursa
1: gidecek demem ama şunu abi şunu.
2: İlk Erdem Akbaş yaptı.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bunu benim 5 yaşındaki oğluma da sorsan yani ligde bir maç daha kaybederse gönderilir der yani şu anda zaten. Abi yani ligde sen 10 haftada 3 mağlubiyet alırsan zaten gönderilirsin abi. Şampiyonluk umudun kalmaz ki. Nasıl devam edeceksin?
0: O zaman bu ne? Dünkü ne?
1: Abi işte dünkü bence şu anda
0: dünkü benle gelecek benle gidecek ne o zaman?
1: O da gereksiz işte. He. Çok gereksiz bir savunma da. Ya başkanım çok. Şimdi sayın başkan öyle diyorsunuz. Yani 2-3 hafta sonra Galatasaray deplasmanı var. Kazanamazsa nasıl sizle gidecek?
0: Daha güzelini sorayım abi. Fenerbahçe söz konusuysa. Şimdi İsmail Kartal mı kazandı? Aziz Yıldırım ve yönetimi kaybetti? Veya tam tersini geçelim. Abi Fenerbahçe'nin şu konuştuklarımızda iyiliği için olan bir şey var mı? Her türlü hangisi kazansa kazansa Fenerbahçe'nin aleyhine.
1: Bir defa soracağım. Şu ana kadar kazanan İsmail Kartal bir defa her türlü de.
0: Ya diyelim böyle bugün kazanan.
1: Devam bile etse bundan sonra o kazanan. Çünkü niye artık sayın başkan da zaten ona sonsuz desteğini vererek zaten artık başarısızlık Allah korusun olursa ortak olmuş olur. Hatta kadro planlaması yanlış diye belki daha da üstüne gidilecek yönetimin.
3: Başkanın hiç şimdiye kadar çalıştığı periyotta bizim görmediğimiz böyle köşeye sıkıştırılma ve karar vermek zorunda kaldığı bir şey oldu mu? İlk kez galiba. Ya İsmail Hoca'nın şu anki davranışı.
1: Hiç beklemediği bir şey oldu işte.
3: Üstüne bir daha bugün antrenmana gitmemesi başkanın kararını etkileyecek bir pozisyon.
0: Vallahi başkan bir şey söyleyeceğim. Ne diyordu? Mourinho'yu nasıl kullanma önemli. Kullanma kılavuzu önemli. Ben olsam Mourinho'yu çalıştırdım diyordu. Abi sen de İsmail Kartal'ı çalıştıramıyorsun o zaman. Ben de öyle söylerim. Yani bu işin buraya gelmemiş olması lazım. Bana sorarsan. Bu konu istifasız çözülecek bir konuyla.
1: Asensio'nun sakatlığa ilgili bir şey olmuyor. Neyse. Espri yayından sonra söyleyeyim.
2: Peki bir şey diyeceğim. Çok da konuşuruz. Hatta 5 saat yayın yaparız da. Chatler bayağı birikmiş. Evet. Biraz eritsek müthiş olur.
0: Sen de bizim gazımızı kesmek için her şeyi yapıyorsun.
1: Ne güzel almıştık. Gidiyoruz.
0: Evet gidiyoruz abi.
2: Sen işte yine gidiyorsun. Yani,
0: hikmete konu de vermiyoruz. Ya ne güzel gidiyoruz. Sen de ben yani.
3: Konu çok ben oraya girmeye başladım ama amatör düzeyde.
0: Gir daha
3: düzeyde.
0: Sen daha çok. Gir baba girmeden. Girmezsen gittin.
2: Ben mesela babamla yayınlarda hiç konuşmuyorum. Öyle bir hesaplanmış o. Gürcan Ödemiş, İsmail Kartal geri dönmemeli. Bazı hocalar 5 kere istifa ediyorum deyip etmezken telefonlarını kapatıp evet. Çanakkale'ye giderken sen doğruyu yaptın. Bu saatten sonra geri dönersen inandırıcılığın kalmaz.
1: Herkes korktuğu başına gelir ya. Bu Aykut Kocaman'ı istemeyen yöneticiler ne diyormuş biliyor musunuz o oylamalarda? Ya şimdi Aykut Hoca gelecek. Yine 2 maç kaybedecek. Telefonunu kapatacak. Yok gidecek Ayvalık'a gidecek. Arayacağız ulaşamayacağız falan diyorlarmış.
0: Ben dün bu abi bak çıkınca sizi programı seyrettim abi. Bir garip bir şekilde sanki Aykut Kocaman gelecekmiş intiba oluştu bende.
1: Kim abi biz ben öyle mümkün değil.
0: Hayır hayır genel olarak o intiba birden aklı başa geldi. Aykut Hoca gelirse herhalde dedim.
1: Ben kim arayacak abi Aykut Hoca?
0: Baba ben bir izin ver ben bitireyim ya. Oraya en hani beni de en çok kesen insansın. Hani Kulek'ten sonra daha fazla geziyorsun.
2: Açık ara. Evet,
1: sen abi, az görüyorum ya ondan.
0: Abi şurada az görmen tutarmıyor artık baba. Niye az gördüğünün sebebi de bu olabilir belki. Çok
1: olabilir. Kestirici. Olabilir abi.
0: Şeyi söyleyeyim. Aykut Hoca'ya çok yakın birine sordum. Aykut Hoca geliyor mu diye. Çünkü ben de inandım ya. Abi dedi ki ya arkadaş dedi böyle bir şeye nasıl inanırsınız dedi. Yani bu gece böyle bir şey olacak ve gelecek. Galiba Volkan Demirel de biz hazırız geliyoruz falan demiş mi?
1: Öyle abi bence öyle değil mi? Bak,
3: dün orada şey dedi o ben dinledim. Dedi ki bize teklif gelmez aslında biz her daim hazırız ama.
0: Ağzından mı duydun? Ama, ondan demesi mi söyledi?
1: Volkan Demirel'in ağzından birisi aktarıyor galiba.
3: Birisi aktarıyor tamam, Volkan Hoca böyle dedi.
1: Ben Volkan Hoca'yı tanıyan birisi olarak Volkan Hoca şunu demiştir. Biraz bence orada gecenin akışına uygun olarak da bu biraz
3: parça kullanılmış.
1: Şey kullanılmış. Hoca şunu demiştir. Ya bizim Fenerbahçe'de hani görev almak gibi bir şeyimiz olamaz. Zaten Fenerbahçe bizi çağırır. Çağırsa da geliriz. Ya bu durumdan bağımsız. Yani şunu dememiştir. Ha İsmail Hoca gitti mi? Tamam bizi çağırırlarsa geliyoruz değildir konu.
3: Zaten öyle bir
1: ya, o Volkan şey bir öyle bir Fenerbahçeli değil. Öyle bir fırsatçılığı da olan bir adam da değil yani.
3: Fenerbahçeli bütün futbol adamlarında olan bir şey bu.
1: Aynen.
3: Görevden bağımsız.
1: Yani abi ya Galatasaray'da şimdi eski futbolcu çağırsan gelmem mi diyecek Galatasaray'a? Arda Turan. Şaktar'ı değil mi? Hadi evet, bakalım Okan Buruk bıraktı. Arda Turan'a geldiler. Yok gelemem ben.
0: Daldan Moğolistan'a geldiler.
1: Hayır yani. Abi. Yani bu şey değil. Bence Volkan Demirel'inkinin bir haber değeri yoktu dün akşam. Yani ne diyecek ki adam başka?
0: Ya ama Aykut Hoca'da da şu var. Abi Fenerbahçe'nin şunu bilmesi lazım cami olarak. Aykut Kocaman böyle bir şey kabul etmez abi. Onu da bir bilelim. Ha gelir gelmez Fenerbahçe için görev her zaman kutsal falan o bölümü alıyor.
1: Konuşabilir miyim? Tabii. İzin verirsen. Abi, yani zaten araya girme dedin ya.
0: Biz araya girebiliyoruz.
1: Artık soracağım. Sen artık konuşacağım. Soracağım. Hayır Aykut Kocaman'ın bu tavrını, hayır senin öyle bir şey almışsın ya hava. Biz bunu programda söyledik. Abi Aykut Kocaman hep ne der? Kural bir. Ben başında teknik direktör olan takımla görüşme bile yapmam. Geçen sene bu yüzden göreve gelemedi adam. Tedesco sallanırken görüşse göreve geliyordu. Önce dedi Tedesco'ya gönderin, ben sonra benle görüşün dedi.

0: Ama istifadan sonra.
1: Bu arada gelişme var. Oğuz Çetin İsmail Kartal zirvesi sona ermiş.
0: Ve?
1: Evden ayrılmış Oğuz Çetin. Şu an o kadarını biliyoruz.
0: Tamam. O zaman birazdan...
1: Çalışabilirsiniz yani.
0: Yazıma alacağız. Evet.
1: Hı-hı. Hayır, yazan mı var? Tamam. Chat okuyayım mı?
0: Tabii tabii. Hı.
1: Bu arada 20 bine de yaklaştık. 4500 beğenimiz de var. Hadi onu neden 6000 falan yapmayalım.
0: 10 bin abi, 10 bin. Bekliyoruz.
1: Ben yavaş yavaş atlıyorum ama sen 10 bin diyorsun, 10 bindir. Bora Aydın, Fred kalsın dedi yolladılar. Talişka kalsın dedi yolladılar. Yönetim adamı takmıyordu ki göstermelik getirmişler. Boşuna dayak yiyordu. İstifa kararı haklı. Tamam da biraz da gerçekçi bakmak lazım değil mi? 10 artı 4'te Fred'i nasıl tutuyorsun mesela? Hani kimi yollayarak?
2: Biz Fred'i yollayarak? 10 artı 4'ün içerisine dahil edebilmek için burada yapmadığımız formülasyon evet, kalmadı. Hakikaten. Kaç tane programda.
1: Yani 4'ün üçlü permütasyonunu falan denedik yine olmadı yani. Ne yapalım?
0: Kötü bir zamanda geldiler abi. İkisi de Aziz Bey de. İsmail Kartal da.
1: Kesin.
0: İsmail Kartal da kötü bir zamanda geldi.
3: Orada eksik Osterwolde de var.
1: Aynen.
3: Sonuçta gönderdin baba Osterwolde'yi. Bakma geri geldi, sakat diye geri geldi yani.
0: Sakatlanmasa ne yapacaktın? Bölümü çok acayip bir şey. Bedava yollayacaktın.
1: Komünist Fenerli tüm ihaleyi sana yıktılar Murat abi. Hala İsmail Kartal'ı savunuyorlar ya, ölüyorum. Beşinci kez gelmek için istifa etti çünkü kovulacaktı. Aykut Kocaman düşmanı Serdar Çelikler gibi adamlar olduğu sürece başımızı kaldıramayız. Tek çare Kocaman.
3: Abi bugün son kez söylüyorum. Benim Fenerbahçe'de bir şeyler yapabilme gücüm olsa son 8 senede bir kere Aykut Kocaman'ı göreve getirecek. Yani onu yapardım yani. En çok istediğim şeyi yapamıyorsam demek ki benim bir gücüm yok.
1: Peki Aykut Hoca hocalık yapmıyor abi. Yani bir süredir. Son hocalık deneyimi...
3: Yapanları da görüyoruz abi. Boş ver. Onun hocalık yapmayan hali birçoğundan iyidir.
1: Ben seni zaten Aykut Hoca konusunda ikna edemeyeceğimi biliyorum.
3: Edemez. Hiç yok kimse. Denemem. Sen değil kimse yani.
1: O yüzden tanıyorum seni, o açıdan söylüyorum. Sebahattin Cevahir, herkes de biliyor ki akşam kaybetse İsmail Hoca'yı yollayacaklardı. İsmail Hoca da madem öyle ben istifa ederim dedi ve gitti zaten. Kukla gibi görülüyordu. Okey.
3: Ama şu dönemde Aykut Kocaman gelse çok eleştiririm, onu söyleyeyim.
1: Niye?
3: Hayır, abi bu yönetim sana o kadar şey yaptı abi sezon başında. Yani şöyle, hani herkesi gönderip, yani Oğuz Çetin'i, osunu busunu, futbol şubesini komple lağvedip ancak öyle gelirse anlayabilirim ama ben geleceğini düşünmüyorum.
2: Ben de. Fenerbahçe teknik heyetinin, İsmail Hoca'dan bahsediyorum, açıklandığı gün... Açıklamadan 2 saat öncesinde Aykut Hoca'nın teknik ekibinin listesi gelmişti bana.
3: Evet. Ya adamlar topuk yerlisini arayıp şeyi vermişler. Şu teçhizat lazım bize. Biz gelip...
2: Teknik heyetinin İsmail...
0: Espri diyoruz ya. Kötü espri hakkımız dedik. Demek ki abi bizim hiç aşağı düşme
3: abi senin gönlümüzü öyle bir yere koymuşuz ki hiç evet, olmadı. Evet, yani. Hiç
1: tam,
3: oturmadı yani.
1: Tam onu yaşadım şu an. Hani kafamda acayip uyuyu bir yerdesin.
3: Bu şey gibi yani. Hangi yani. Rol profiterol gibi oldu.
1: Ha, biraz daha uzatırsanız falan.
0: Uzatacak mısınız abi?
1: Tamam.
3: Eğleniyoruz abi.
1: Çok kötü şakaydı
0: abi. Hayır abi benden eğlenmeyin. Bak bir de değil.
1: Aziz Bey zaten.
3: Hayır. Ben
0: abi şimdi ne abi konuştuğuna bağlı. Diyelim ki Beşiktaş maçından sonra Aziz Bey ile İsmail Kartal arasında bir telefon konuşması oldu ve telefon konuşmasının tonu yüksek oldu. Şimdi bunu yaşamak istemem abi bir daha. Bırakın iyisi olur, kötüsü olur. Takımla ilgili bir şey olur. Bırakın eksisi artısına biz bakalım. Daha geniş alan isterim. Daha kendi kararlarını vereyim. Benim önünde eleştirmeyin arkadaş. Takım kötü filan demeyin. Sonsuz bana destek verin. Ben bunu istiyorum. Deme hakkı da var. Hatta bunu söylemesine bile gerek yok. Bunun zaten böyle olması gerekiyordu. Aziz Bey'in dünkü tavrının bence sezon başından beri olması gerekiyordu. Neden? Ben bak kesinlikle İsmail Kartalcı değilim bu arada. Ama madem İsmail Kartal'ı getirdim, İsmail Kartal'a sergileyeceğim davranış biçiminin bu olması gerekiyor.
1: Tam olarak böyle düşünüyorum.
0: Kim olursa olsun değişmiyor.
2: Ben de şey tarafındayım mesela. Niye istifa ettin? İşte bana şişe attılar diyen birisi böyle bir şey söyleyebilir mi?
0: Bence Aziz Bey buluyor şişe işini.
2: Öyle mi?
0: Ben yani şişeden istifa ettim dediğini zannetmiyorum. Bana sorsan o konuşmada tabii bilemeyeceğiz o konuşmanın esasını ama o konuşmada daha belki istifa ederken ki tavrını devam ettirmiş ki böyle arkadan dolaşarak gitti. Hala da şu anda bir açıklama yapmıyor.
3: Abi o zaman Aziz Bey çıkıp şunu desin. Ben 2017'de sezon sonundaki kongrede bugünden adaylığımı açıklıyorum. Ben 4 sene daha buradayım desin. Bu sezon şampiyon olsak da olmasak da desin. Biz de bilemişiz. Sen bu sene şampiyon olacağım. Sezon sonu ben yokum deyip. Ne olursa olsun İsmail Kartal ben abi. 2 mağlubiyet de alırsan Allah korusun nasıl devam edeceksin abi? Bana birisi anlatsın. Bilen ne olur
2: İstifa
3: ya.
2: İstifa etmiş bir hocanın ömrünün çok uzun olduğunu hiç görmedim.
3: Dün şu kapı açıldı abi. Bundan sonra ilk başarısı da Fatih Tekke döndü de ne oldu abi? Fatih Tekke de döndü abi. Aynı akşam. Yaptım. Ertesi sabah idmana çıktı Trabzon'da. Bir anlık yaptım. Çok heyecanlıyım. İlk Ahmet deplasmanı. İlk günkü heyecanımla geri geldim. Çok motiveyim. 90 dakika sonra hadi güle güle Fatih Tekke.
1: Peki size şöyle bir
3: haber... Hayatın gerçeği bu abi.
1: Bir haber vereyim size. Süper Chat'leri eritmek için çıktığımız yolda Süper Chat'ler arttı.
0: Devam edelim.
3: Evet. Kanal kazansın, onun için yapıyoruz bilerek.
1: Onu da söylemiş olayım. Docali, Beşiktaş'ta olsak da Murat Aşık her platformda desteklemeye devam. Murat Aşık'ı. Fenerbahçe maalesef bizim 4 sezon önce düştüğümüz çukura düşmüş gibi görünüyor. Sancılı ve mütemadiyen hoca kadro değişimlerine hazır olun. Tamam.
3: Bizde yıllardır oluyor ki o.
1: Yani her
3: sanki olmuyor gibi bir durum yok ki zaten.
1: Beşiktaş'tan daha büyük bir döngü var hatta orada bence. Kaplan Pet Shop. Gerekli transferleri yapmayan yönetim hocayı taraftarın önüne attı. Puerta, Can Uzun, Fofana falan olsa böyle defansif oynamak zorunda kalmazdı adam. Ben biraz buralara yakınım bu arada.
0: Evet, kendi futbolunu oynatacak bir kadro yok.
1: Yok, hiç yok. Ve yani takviye istedikçe de adam hiç istediklerinin alındığını düşünmüyorum.
3: Ben de İbrahim abicim diyorum. Yapılmıyorsa bırak.
1: Bırak da adam işte.
0: Abi Fenerbahçe.
3: Ama başında bırak.
0: Ya o zaman gelme. Bir telefonda ne geliyorsun? O kadar Fenerbahçelisin, o yüzden de bırakamıyorsun.
3: Hayır, ama belki belli,
0: kriter buysa.
3: Abi belli sözler verilmiş olabilir ya. Abi tamam hocam gel halledeceğiz abi, yapacağız. Abi,
0: hop diye gelir misin ya?
3: Çünkü şunu ben şartlarla bunu neden söylüyorum biliyor musun abi? Şey dedi ya, belki 12 artı 2 olur. Ya belki hoca hep bir şey gösterildi. Ya hocam hallediyoruz, dur yapıyoruz. 12 artı 2 de çıkartıyoruz hani. Tamam abi sonunda gördün ya tabloyu. Sana söylenen hiçbir şey yerine gelmedi ya.
2: Abi çok ters düşme oldu. Mesela biz maçın ertelenmesini talep ettik, ertelenmedi dedi ama erteleme talebi yok.
3: Asıl orası var evet. Şöyle bir talebimiz yoktu da zil.
0: Doğa aralara girmezsen böyle yanarsın.
3: Al kulağını al.
1: Bu arada şey çok şeyi kaçırıyoruz bence. Senin demin söylediğin şey. Baştan gelmeseydi diyorsun ya. Bence oradaki vaatler de öyle değildi. Şimdi Aziz Bey yaz başı 6 transferi kampı yetiştireceğim deyip finali 5 transferle yaptı ya. Belki de başta öyle konuşuyordu.
0: Vaat yoktu bana bıraktıydı. Öyle yürüdü. Bence bir vaat olmuyor.
1: Şöyle bir şey diyeceğim. Medyaya kampı 6 transfer yetiştireceğim deyip İsmail Hoca'ya 3 transfer yapacağım dedi.
0: Peki sen yeni başlık mı açmak istiyorsun, okumak mı istiyorsun? Ben o yüzden...
1: Şey ben istediğim hiçbir şey yapamıyorum bugün.
0: Sen de İsmail Kartal gibisin yani.
1: Daha kötü de neyse. Hakan Yaşar, Fenerbahçe'de 11 süperstar istiyoruz. Bir maç kötü oynayana hemen çöp diyoruz. 11 yıldız gelse hepsini eleştiririz. Fenerbahçelilik sadece skor değil, takımına sahip çıkmaktır. İyi yayınlar. Sağ olun Hakan Bey. Ha, yok. Tamam, arama verelim diyor Baran.
0: Bilmiyorum ki. Sen de...
1: İnisiyatif aldı herhalde. Bu nedir?
0: Abi bak bu şey, İsmail Kartal'ın şeyleri... komşularının açtı pankartmış. Abi pankart bile komşular dahi ve altlar komşusu var. Hani enteresan bir adam şey İsmail Kartal gerçekten. Şimdi Fatih Terim'in evini hesap edin. Oldu mu? Ultra Aslan gelirdi. 500 kişi oldu. Yalan da olsa bağırlar.
3: Alex'in vedasının fotoğrafı var mı abi? Nereden bulabilir miyim? Rejide belki bir Google'a yazacak abi Alex vedası şey Kavacık acarken. Neyse yazsınlar. Abi ben saymadım abi tek tek. Ya ama kalabalığı hatırlıyorum. Yani ağlayanlar falan. Ya bu arada olmasın zaten. Ya çünkü bence herkes de İsmail Hoca döner beklentisi var.
0: Zaten o İsmail kabul edilmedi. İki tane arkadaşı zaten abi. Çocukları da birinin ikiye birinin üçüncü
3: var. Zaten İsmail kabul edilmedi abi şu anda. Yani göreve devam ediyor. Ben Fenerbahçe kulübü açıklayana kadar benim için Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bugün antrenmana çıkmamış benim için. Durum bu.
1: Chatlere devam edelim mi? Çünkü daha var sanki.
3: Fotoğraf geldi abi.
1: Fotoğraf evet. İçeriden bir müdahale.
0: Hadi abi karar verin.
1: Tam veriyor, verecek diye bekliyorum. Bana niye diyorsun? Brigante, bu 88-89 yüzük bırakan kadrodan inanın gına geldi. Biri küser, kaynanasının yazdığına kaçar. Biri duygu yoğunluğu yaşar, terk edip gider. Neredesin be deli Nezihi? Elde avuçta bir tek senin adamlığın kaldı.
3: Beyefendi aklına tek Beşiktaşlı'nın kadro
0: giden. Kaynanasının yazdığına giden kim abi?
3: Abi uyduruyor. Aykut
1: Hoca'ya
3: gidiyor. Ben de diyorum ki zaten eğer bir adam ulaşılmak istemiyorsa gider. Hoca da Gelibolu'ya gitmişti işte meşhur. Gelibolu muydu? Gelibolu'ydu.
1: Murat Uzunpınar, Aykut Kocaman gibi Çanakkale'ye kaçmada duruş gösterdi.
3: Bence duruş tam öbürü işte.
1: Ne çok seviyorsun yalnız.
3: Hayır abi bir dakika. Ya Doğacım. Abi ben burayı bıraktım 3-4-3 tamam mı? Bıraktım abi ve senin bana ulaşmanı istemiyorum. Gidip kendi evimde oturup seni bekler miyim? Seni beni bulamayacağım bir yere giderim.
1: Ben otururum kapıyı da açmam abi. Keyfime bakarım ne olacak? Nerede?
3: Lan kapıya dayanacağını saçmayacaksın kapıyı.
2: Az Yıldırım gelirse açarsın.
3: Yaparım Az Yıldırım geldi kapıyı çaldı hadi açma bakalım.
1: Ha o sıkıntıymış hakikaten.
3: İbrahim Seten geldi açmayacak mı kapıyı?
0: Açmaz yani. Şaka
1: aç ona babama açmayabilirim bu arada. Işte.
0: Şartlarda anlaşırsak açar.
1: Junk 467 İsmail Kartal rest çekmiyor ki ben istifa ettim dedi ve bununla tutarlı bir şekilde gitti.
3: Ben o rest değil. Olay hani. Ben bıraktım dedi. Yani rest. O attı masanın önüne. Başkan şey resti görmedi. Tamam güle güle hocam teşekkür ederiz yaptık demedi.
0: Ben de bırakacaksın.
1: Rıfat Ayyıldız ben bile Galatasaraylı olarak Aziz Yıldırım'ın sezona başladığı teknik direktörle sezonu bitirdiğini biliyorsam İsmail Hoca'nın hayli hayli bilmesi lazım. Tamam. Olabilir.
0: Çocuklar hızlanın biraz.
3: Birisi çok güzel mesaj etti.
1: Tamam biz okumayalım. Şey yapalım. Daha sonra okuyalım. Valla Yağız'da yazdım cevap gelmedi ama size bir bilgi tarzı bir şey var mı? Üçünüzden birinde.
0: Çıkıyorum zaten. Ya. Biz şimdi şeydeyiz. Geniş önemi var. Hani laf kovalıyoruz şunda. Hangimiz konuşacak? Mücadelesindeyiz.
1: Evet. Benim hiç giremediğim o mücadeleye.
3: Bu arada en dış kulvardan Ersun Yanal abi
2: evet, atak yaptı. 17.
3: sırada. 17. iken de geldim. O zaman da geldim.
0: O ne yapıyor gerçekten ya?
1: O ne yapıyor
0: hakikaten? Ben geçenlerde konuştum mesela.
3: Ersun Yanal'da mı?
0: Evet abi. Şey bir enteresan yani şu bugün attığı

0: tweetler filan bu kadar yanlış anlaşılma kabiliyeti yüksek bir adam olduğunu zannetmiyorum ya. Hani dışarıdan nasıl gözüküyor?
1: Vallahi Ersun Hoca'nın gayrimenkul işlerini kesin yapmak için Amerika'ya gittiğini duymuştuk. Hemen arkasından YouTube kanalında yorumcu oldu.
0: Değilmiş öyle, öyle bir şey yokmuş.
2: Nasıl olmuş? Hani çıkıyor ama hep.
0: Hayır da gayrimenkul yüzünden bu işleri bıraktım falan gibi. Ha. O anlatılan paralar falan da yokmuş. Hani hiç öyle bir durumu yok aslında. Bence gördüğüm kadarıyla bayağı ciddi biçimde Fenerbahçe'ye gelmek istiyor.
1: Ersun Hoca bence Fenerbahçe'nin maçlarını neden bu takımın başında ben yokum diyerek izliyordur. Yani sürekli böyle her kavos anında Ersun Hoca'nın bir tweet'i ya da bir konuşması, bir yorumu başka türlü neden ortaya çıksın ki?
3: Abi benim bildiğim hoca teknik direktörlüğü bıraktığına açıkladı zaten.
0: Yok
3: bıraktığına açıklayarak Amerika'ya gitti abi. Yok açıkladı abi.
0: Tamam açıklasın abi.
3: Yani hoca Antalya Spor'da, Alanya Spor'da, Ahmet Spor'da yaşadıklarını unuttun mu Fenerbahçe'ye talip oluyor, onu anlamadım ben. Ya altı savunmayı ben yaptırmadım herhalde Antalya Spor'a. Ya da ya şimdi ben daha ileri gideceğim de yani Ersun Yalı'yı tanımam etmem bu arada hayatımda da. Yani Trabzonspor'a imza atarken 2012-2011 şampiyonu kim dendiğinde ben zaten şampiyon bir takım bırakmıştım dedi. Fenerbahçe diyemedi. Hmm. Abi yani bir şeye talip olurken kimse hafızasını yitirmiyor. Abi. Herkes her şeyi hatırlıyor yani, tamam mı? Ya ben o konuda mesela İsmail Kartal'la aynı sayfaya yazmam yan yana.
1: Fenerbahçe'de o zaman durum şöyle bir Fenerbahçe taraftarının istediği ve istemediği isimler var. Bir Fenerbahçe'de görev almak için ıskartıda bekleyen kişiler var. Bir de yönetimin bir planı var varsa.
3: Varsa.
1: Ya yani 3 tane farklı plan var şu anda Fenerbahçe'de.
3: Yönetimin bir planı olsaydı dün akşam o planı devreye sokar diye düşünüyorum. Bence bir plan yok.
2: Yok değil mi?
3: Bence yok.
2: Bana da öyle geldi.
0: Yönetimin yok. Bazı yöneticiler bence bir açma germe yapmıştır. Bence ayrılma sebeplerinden
3: açma germe var. Açma germe var. Haber de var. Bende de teyit, senin dediğin gibi teyide muhtaç. Yani böyle birkaç menajerle bir ufak tefak temas var. Hani ne oluyor, ne bitiyor, kim boşta.
0: Bence böyle bir durum var. Bunu da İsmail Kaya bunu da duyuyor mesela.
1: Roma maçından sonra bazı değişiklikler olabilir gibi bir yöneticinin
3: ben
1: söylediği
3: iddia ediliyor. Ben şimdi hocanın şu lafı ona bence. Kulübün önünü açmak için bırakıyorum. Yani aynen, kulüp istediği hocayla çalışsın demek o.
0: Neyi tartışıyoruz? Onu bir dinleyelim mi mesela hocanın o dediğine baksak biraz daha yeni bir açılım buluruz. Çünkü gerçekten...
3: Öyle demek değil midir İbrahim abi? %100. Kulübün önünü açmak istiyorum ne demek? İstediği hocayla çalışsın demek yani.
0: Önünü açmak. Bir hoca var. Hocayla anlaştılar, hatta ben de çekiliyorum.
3: Çekiliyorum demek ki rahat rahat anlaşsınlar, başlasınlar. Hani beni düşünmesinler.
0: Bence %100 öyle.
2: Dinleyelim onu o zaman.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
0: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Serkan.
7: Efendim abi.
6: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
7: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.

0: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
1: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
2: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Reklam bitti.

0: Reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Reklam bitti.

0: Parantezden mutlu günler. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi konuşacağız, gündemi değerlendireceğiz. Normalde normal şartlarda bugün Fenerbahçe'nin Roma maçı tekniğini, taktiğini, oyununu, detaylarını konuşacakken, diğer tarafta akşam Beşiktaş Erzurumspor maçını konuşarak belki de fikstürü sizlerle açacakken bambaşka bir gündem dün akşam saatlerinde bizlerleydi. Dün akşam saatlerinde bizlerle buluştu. İsmail Kartal'ın, bildiğiniz üzere İsmail Kartal'ın istifa süreci, ardından gelen Aziz Yıldırım'ın açıklaması, ki hatta Aziz Yıldırım'ın Sayın Başkan'ın oradaki o açıklaması bir tarafa, Aziz Başkan açıklama yaparken arka taraftan, yani İsmail Kartal'ın stadyumdan ayrıldığı anlarda hemen arkasında açıklama yaptığı bölümün Mikson'daki karma alandaki hemen arka bölümünde İsmail Kartal ve teknik heyetin stadyumdan ayrılışı o sıraya denk geldiğinde basın mensuplarının ilgisi İsmail Kartal'a doğru kaydığında merak etmeyin, merak etmeyin, evine gidiyor, bir yere gitmiyor dedi. Onlar dahi çok konuşuldu mesela. Aziz Yıldırım İsmail Kartal'ı ikna ettiğini ya da kalacak bizimle dediğini söylemişti. Hatta o anlar şöyleydi. Onu sizlerle şöyle paylaşalım.
1: Mayıs ayında dersiniz ki evine gidiyor, bir şey yok, rahat olun. Evine gidiyor, rahat olun. Neyse ya.
0: Aziz Yıldırım'ın o sözleri böyle yansımıştı ama İsmail Kartal hakikaten evine gidiyormuş orada. Onu görmüş olduk neticesinde. Bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz, bunları detaylandıracağız programımıza. İsmail Kartal'ın ayrılış süreci, kaldı ki son aşamaya baktığımda, son dakika gelişmelerine baktığımda Fenerbahçe'de futbol aklı Oğuz Çetin'in, Sayın Çetin'in Anadolu Kavağı'nda, Rumeli Kavağı diye isim gelir hep, İstanbul'da Kavaklar diye anarız ya o bölgeyi karşılıklı. Anadolu Kavağı'nda İsmail Kartal'ın işletmesinde balık restoranının üst katında görüştükleri bilgisi var, iddiası var. Orayı da yakından takip ediyor ve detayları sizlere aktarıyor olacağız. Saatler 18-20 arasını gösterdiğinde de yayında olacağız. Orada da oraları takip edeceğiz. Hemen ardından 17-18 arasında önemli bir bölüm var ki İrfan 25'in Muzaffer Canbedir'le konuştuğu, Dijifutbol'da İsmail Kartal istifasının perde arkasını anlattığı, Aziz Yıldırım'ın neler yapacağına ilişkin detaylar verdiği bölüm var. Onu sizlerle buluşturacağız. Yani 4 saatlik bölümün bir çoğunluğu, 1/4 belki de bu gündeme ayrılmış olacak. Buraları konuşuyor olacağız. Tabii Beşiktaş'ın Erzurum maçına da saatler 19 civarını gösterdiğinde değineceğiz. Emre Eren'le değineceğiz, onu da aktaralım. Ama dün orada olan, yerinden takip eden olayları ve gelişmeleri, Yunus Aydın hem tribündeydi hem de bağlantılarımıza bizlere eşlik eden bir isimdi. Yunus Aydın'la konuşacağız. Yunus Aydın stüdyo konuğumuz bugün. Farklı olarak o stüdyomuza. Yunus Aydın, hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dünü senden dinleyelim mi biraz?
2: Tabii ki. Yani aslında ilk başta ilk 11'ler çıktığı andan itibaren net bir şekilde şunu gördük ki İsmail Kartal ilk 11 konusunda Aziz Yıldırım'ın, Aziz Başkan'ın etkisinde kalmış. Bunu net bir şekilde gördük. Neden bunu gördük? Çünkü Mert Müldür ilk 11'deydi. Bir önceki maçta Aziz Yıldırım geldi ve net bir şekilde şunu söyledi. Ben ilk 11'de, yani net bir şekilde ilk 11'de oynat mesajı vermedi ama bizim Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var, neden oynamıyor dedi. Hemen akabininde de zaten Nelson Semedo yerine Mert Müldür'ü ilk 11'de gördük. Bugüne kadar hiç görmediğimiz halde. Şimdi gelinen noktada ilk başta İsmail Hoca'nın etkisinde kaldığını gördüğümüz anda biz zaten bunu yadırgamadık. Çünkü İsmail Kartal Aziz Yıldırım'ın kadrosuna karışabilmesine izin vereceği için zaten burada takımın başındaydı. Aykut Hoca bu konuda izin vermediği için göreve getirilmemişti. Sonrasında maç 1-1 bitti. Bence Fenerbahçe çok kötü bir oyun oynamadı. Şampiyonlar Ligi'nde uzun sürede tecrübesiz kalmışken, sakatları varken, Bartu ile oynamışken bir puanla Roma'da iç sahadan çıktı. Bence çok kötü bir sonuç değil. Hemen sonrasında basın toplantısında belli ki oyuncuların da hiçbir şekilde haberi yok. Çünkü zaten Archie Brown'un tepkisini hep beraber gördük. İstifasını açıkladı İsmail Hoca. Yani şu an için diyeyim, en azından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puan alan Türk teknik direktör olarak istifasını verdi. Bence İsmail Kartal zaten kendisi için süre gelen istifa edecek, işte Roma maçında puan kaybederse kovulur, Antep maçında puan kaybederse kovulur gibi söylemlerden fazlasıyla rahatsız olarak istifa etti. Ancak tabii ki şu an kamuoyuna yansıyan bilgilerde ilk bilgi şu, yani İsmail Hoca kafasına su şişesi atıldığı için istifa etti. Yani bunu şu bilgiyle çürütebiliriz.
0: Yani Aziz Yıldırım'ın açıklaması bu her şeyden önce, ama oraya dek benim kulağıma gelen, Sayın Başkan basın mensuplarına da dün çok fazla telkinde bulundu. Yani orada düzeltti bazı şeyleri kendi düşüncesine göre. Ama benim kulağıma gelen hep şuydu ki, bir iddia tabii, bunu doğrulayarak söylemiyorum. Bir yabancı hocayla görüşülüyor, bir yabancı hoca bakılıyor. Devre arasına belki milli ara, hep öyle deriz, devre arası gibi görürüz ya. Milli araya belki öyle girilecek gibi şeyler vardı. Bunun üzerine İsmail Kartal'ın istifasını açıkçası buraya yordum. Çünkü Fenerbahçe'ye de çok yakın bir isimle, bir kaynakla 3 gün önce görüştüğümüzde laf arasında bu konuşuldu. Ama şimdi bunu tutup teyit edemediğin için Fenerbahçe yabancı bir hocayla görüşüyor diyemiyorsun. Böyle bir ihtimalin olduğu konuşuluyordu. Sadece ben değil, birçok insanı dinleyin. Bugün Fenerbahçe'de önde gelen, transferde çok ön plana çıkardığınız, transfer haberlerini aldığınız gazetecilere bakın. Ya da Fenerbahçe'nin içinde olanı biteni çok yakından takip eden 20-30 yılını vermiş gazeteci meslek büyüklerimize bakın. Onlardan da benzer şeyleri duyacaksınız. Yani birçok gazeteciden benzer şeyi duyuyorsanız, oradaki problem sadece kafasına su şişesi atılması değildir. Yani tamam, bu da geçmişte çok yer kapladı. Bu su şişesi olayı da geçmişte çok teknik direktör harcamış oldu camialarda. Ama mesela Sergen Yalçın'ı hatırlıyorum yakın dönemden.
2: Örneğini de veririz. Obradov için yüzüne tükürdüler ya. Mesela
0: var bunlar. Yani sadece bu değil gibi duruyor buradan anladığımız.
2: Kesinlikle katılıyorum ama şimdi İsmail Hoca, şimdi şöyle bir tezat vardı. Mert Müldür olayından sonra evet, bu bence de çok daha kabul görebilecek ve doğru olay da bence bu. Fenerbahçe'nin bir B planı olması. Şimdi bizim Ali Koç döneminde en çok eleştirdiğimiz şey, Fenerbahçe'nin teknik direktörsüz çok uzun geçirdiği bir süreydi. Ve Fenerbahçe'de şu an teknik direktörlük koltuğu sallantıda. Bunu kabul etmek lazım. Yani yönetimin bir B planının olması veya Aziz Yıldırım İsmail Kartal konusunda ısrarcıysa bile, İsmail Kartal'ın geliş aşamasında burayı desteklemeyen, İsmail Hoca fikrini desteklemeyen Barış Göktürk gibi, o zaman Barış Göktürk'ün fikri Montella ya da Nuri Şahin'di. Hı hı. Bu tarz yöneticilerin B planlarını hazırlamasına bence hiçbir sıkıntı yok. Yani Fenerbahçe bir gün daha teknik direktörsüz kalmamalı. Ya bu gerçekten çok büyük problem ama İsmail Hoca açısından bakacak olursak da şunu söylemek istiyorum. Yani Domenico Tedesco Fenerbahçe'nin başındayken İsmail Kartal'la Anadolu Kavağı'nda işte mevcut yöneticilerden birisi görüşme yaptı. Yani bu nedenle hiçbir problem bence bunda yok. Yani Domenico Tedesco görevde ve koltuğu şu anki mevcut durumda İsmail Kartal kadar sallanmazken. Yani İsmail Hoca gitti Fenerbahçe yöneticilerle görüştü. Şimdi aynısı kendisine yapıldığı zaman ne ekiyorsan onu biçiyorsun. Yapacak bir şey yok. İsmail Hoca'nın da buna alınması bence çok mantıklı değil.
0: Peki tüm bunları Fenerbahçe'yi yakından bilen, takip eden, bir gazeteci meslek büyüğümüze konuşalım. Hemen hızlıca bir Alper Yemenciler'e bağlanacağım. Alper Yemenciler, hoş geldin, selamlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Fenerbahçe'de dünden bu yana çok farklı gelişmeler oluyor ki o gelişmelerin üstü kapandı artık. Aziz Başkan'ın açıklamasıyla beraber konu kapandı gibi baktığımız noktada, yarın antrenmana İsmail Kartal çıkıyormuş gibi gördüğümüz gecenin bitiminde sabaha yine farklı bir gündemle uyandık ve o gündem de devam ediyor. O görüşme de devam ediyor. Sendeki bilgiler ve aynı zamanda senin yorumun nedir Alper Yemenciler? Çok merak ederim ve sana sormak isterim.
3: Ya tabii dün İsmail Hoca'nın yapmış olduğu açıklamanın satır aralarında aslında çok net ifadeler var. Yani İsmail Hoca çıkıp taraftarından çalışanına, futbolcu grubundan kendi ekibine, teknik heyetine, herkese teşekkür ederken sadece yönetime teşekkür etmemesi aslında burada çok net bir şeyi gösteriyor. Ve hoca bir daha geri dönmemek üzere ifadesini kullanıyor ki bir daha geri

0: dönmemek demek yani sadece mevcut dün gece almış olduğu karar değil, genel bir daha Fenerbahçe'ye geri dönmemek ifadesi çıkıyor. Metnin zaten profesyonelce daha önceden hazırlandığı çok ortada. Hoca çıkıyor satırı satırına ifadelerini kullanıyor ve daha sonra da basın toplantısından ayrılıyor. Şimdi burada çok önemli noktalar var. Bir, normal şartlarda İsmail Kartal'ın bir fikri, istifa fikrini önce futbol direktörü Oğuz Çetin'le paylaşması lazım. Oğuz Çetin bunu yönetime iletmesi lazım. Yönetimin de eğer bu duruma karşı bir tutumu varsa o zaman gelip İsmail Kartal'la konuşup krizi çözmeleri gerekiyordu. Ama İsmail Kartal bunu basın toplantısında bütün camiaya aynı durumda, aynı anda duyurmayı tercih etti. Bu da kararında ne kadar kesin ve kati düşüncede olduğunu gösteriyor açıkçası. Bu Oğuz Çetin adına da kendi hanesine yazılan ciddi bir eksi. Bu durumu Samandıra'da gözlemleyememiş olması, maçtan önce bunu fark edip yönetime iletememiş olması açısından da kendi futbol direktörlüğü kariyeri açısından çok büyük bir eksi olarak yazdı. Tabii aslında İsmail Kartal üzerinden bu konuyu okuyoruz ama bence Sayın Aziz Yıldırım üzerinden de ciddi soru işaretleri barındıran bir durum. Çünkü günlerdir Fenerbahçe kulislerinde çok çeşitli iddialar dillendirildi. İsmail Hoca ile alakalı, Roma maçının son maçı olabileceği, Gaziantep maçının son maçı olabileceği, hatta ve hatta başka teknik direktörlere görüşmelerin başlandığı gibi isimler medyaya yansıdı, yorumlarda belirtildi. Buradan baktığımız zaman Fenerbahçe kulübünün iletişim anlamında daha aktif davranıp Aziz Yıldırım'ın dün ifade ettiği ben olduğum sürece İsmail Hoca görevinin başında olacak açıklamasını Fenerbahçe kulübünün resmi internet sayfasından daha önce yapmış olsalardı belki dün akşamki kriz yaşanmayacaktı. Ciddi bir zafiyet var burada. Şimdi bugüne döndüğümüz zaman dün akşam Aziz Bey, Sayın Başkan dedi ki ben onun büyüğüyüm, devam edeceksin dersem devam ediyor dedi.
1: Bu doğru bir iletişim miydi mesela Alper Yemenciler sence?
0: Kesinlikle doğru bir iletişim değildi. Böyle bir şey varsa zaten camianın çocuğu olarak sürekli belirtilen İsmail Hoca'nın o basın açıklamasında Aziz Yıldırım'ın yanında olması gerekirdi. En azından arkasından geçerken Sayın Başkan hocayı tutup basın mensuplarının yanına alabilirdi. İşte o zaman söylediklerinin bir karşılığı olurdu. Ama Aziz Başkan'ın yapmış olduğu davranış adeta böyle mahalle diliyle anlatırsak bir racon kesmek gibi oldu. Ama şimdi İsmail Hoca'nın yardımcılarıyla beraber bu sabahki antrenmana katılmamış olması açıkçası Fenerbahçe kulübünde bir kez daha sıkıntı yarattığını, bu durumun gözleri önüne seriyor. Yani sadece hoca olmasaydı bugünkü antrenmanda, yardımcıları takımın başında olsaydı belki daha değişik konuşabilirdik ama yardımcılarının da olmaması hocanın burada ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Daha da kötüsü var konuyla alakalı. Sayın Oğuz Çetin Samandıra Cambartu tesislerinden bugün sabah çıkıp İsmail Hoca ile görüşmeye giderken biliyorsun ki görüntü verdi. Yani demek ki Sayın Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ın tesislere gelmeyeceğinden bilgisi yok. Onun oraya geleceğini düşünüyor. Gelmediğini gördüğü için de kalkıp hocanın evine gidiyor ki bu ikili arasında iletişiminde ne kadar zayıf kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Takımın başında kaç çıktı antrenmana Zeki Hoca ile birlikte, Zeki Murat Köle ile birlikte. Bu o sırada teknik direktör İsmail Kartal görüşme halindeydi Oğuz Çetin'le. Az önce Oğuz Çetin ve bu görüşme sona erdi ve hocanın evinden ayrıldı. Şu an dışarıya çıkan herhangi bir görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi yok. Ama İsmail Hoca'nın aslında kararının arkasında durmaya devam ettiği gözleniyor. Çünkü eğer ki kararından vazgeçmiş olsa yine Fenerbahçe kulübü hızlı bir iletişimle bu sorunu şimdiye kadar çözmüş olması gerekirdi. Çünkü devam eden her dakika, her saniye daha da kapanamayacak yaraları birbirinde getiriyor Fenerbahçe kulübü için. Çünkü bundan sonra hoca dönse bile yaşanan süreçlerde veya puan kayıplarında diyelim, başarısız sonuçlarda yine bu tarihten benchmark alınarak bu istifa konuşuluyor olacak. Açıkçası benim şahsi fikrim, yani buradan hoca dönerse ne Fenerbahçe için ne de kendisi için doğru olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü gemi bu yaradan, buradan yaradan su aldı ve burayı ne kadar tamir ederseniz edin uzun yolculukta su almaya devam edeceksiniz. Yani lig yarışı, daha bir okyanus var önünüzde. aşmanız gereken ve buradan su almaya devam edeceksiniz ve

0: bu dikiş maalesef tutmayacak. Bundan sonrası bence en doğrusu hem hoca için hem de Fenerbahçe kulübü için artık bu ayrılığı resmiyete döküp önüne bakması Fenerbahçe kulübünün. Tabii çok ciddi bir eksi olarak yazıyor. Çünkü biliyorsunuz seçim sürecinde Sayın Aziz Yıldırım'ın bir başka ifadesi vardı. Ben seçilmezsem diğer aday seçilirse 4 ay içerisinde yeniden kongre olur. Web-Süver ben de gelmem gibi bir ifade kullanmıştı. Ama ligin sadece 4. haftasında takımın teknik direktörü gitmiş oldu ki bu da başkanın verdiği seçim vaatleriyle de ciddi anlamda çelişti.
1: Tabii burada Oğuz Çetin tarafına da baktığımda Sayın Başkan ve Oğuz Çetin arasındaki o köprü teknik direktörlerle iyi kurulamamış gibi duruyor. Aykut Kocaman dönemindeki yaşananlar aklıma geliyor. İsmail Kartal sürecinde senin anlattıklarınla beraber aklımda canlanan bir geçmiş var ki o da Aykut Kocaman geçmişi. Daha 2-3 ay öncesine baktığımda, 4 ay öncesine baktığımızda. Diğer tarafta ben biraz da Fatih Tekke sürecini hatırlıyorum Trabzonspor'da. Ne kadar benzetirsin bilmiyorum ama yakın dönemde olduğu kaydıyla iki camia evladı olarak anılan ve böyle gelen hocalar, iki duygusal, belki de duygusallığın da ötesinde İsmail Kartal tarafındaki biraz da sitem ama iki benzer istifa.
0: Şimdi Aykut Kocaman sorundan başlayayım. Hı hı. Burada çok net bir cümle söyleyeyim. Oğuz Çetin'i bu sürece, Fenerbahçe sürecine dahil eden kişi Aykut Kocaman'ın kendisi. Hı hı. Yani önce zaten Aykut Kocaman vardı. Bu denkleme Oğuz Çetin'i Aykut Kocaman dahil etti. Ama olayların sonunda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörü olamayacağı, olmadığının haberini Aykut Kocaman televizyondan öğrendi. Oğuz Çetin'den öğrenmedi. Oğuz Çetin hocanın telefonlarına dahi cevap veremedi. Bu noktada zaten çok çok kötü yönetildi o süreç. Devamında İsmail Kartal bir günde Fenerbahçe'nin bir telefonla teknik direktörü olmuş imajıyla takımın başına getirildi. Şimdi baktığımız zaman belki İsmail Kartal'ın göreve gelmesini isteyen çok büyük bir kitle vardı Fenerbahçe taraftarlarının içerisinde. Ama öyle bir şekilde göreve geldi ki o kitlenin içerisinden bile ciddi zayiat verildi. Mesela bu süreç yine Fenerbahçe iletişimi tarafından Aykut Kocaman'ın olmadığı, neden olmadığı, eğer mantıklı bir nedeni varsa, yani daha doğrusu Fenerbahçe cephesinden mantıklı nedeni neyse, neden olmadığı kamuoyuna bir şekilde direkt iletişimle veya el altından yakın gazeteciler vasıtasıyla açıklandıktan 2-3 gün sonra İsmail Kartal'ı göreve getirmiş olsalardı belki İsmail Kartal bu kadar zayıf başlamayacaktı zaten bu sezona. Hani Fenerbahçe kulübü biz görüştüğümüz kişiyi kimseye duyurmuyoruz tarzında rüzgarı arkasına almaya çalışan günlük bir iletişim stratejisiyle ilerleyerek bence çok uzun vadede kendilerini zarara sokan bir işlem yaptılar. Tam tersine kendileri 1,5 ay boyunca Aykut Kocaman'la ilerliyorlardı zaten. Gerçekten stabil bir süreç yürüyordu, sağlıklı bir süreç yürüyordu teknik direktör konusunda. Ama bir günde İsmail Kartal'a dönüldüğü imajını çizen de yine Fenerbahçe iletişiminin kendisi oldu. Hatta kulüp bununla alakalı... Evet. Övgü dolu ifadelerle bahsettiler yapmış oldukları işten, işte gördünüz mü kimse duymadı falan ama bu tam tersine çok affedersiniz ama ucuz bir anlayıştı ve burada basın mensuplarını atlatmak değil Fenerbahçe kulübünün işi. Fenerbahçe kulübünün işi kurumsal bir şekilde Fenerbahçe kurumsal hafızasının devamlılığını ve kurumsal markasının değerini düşürmeden işlerini yürütmek. Burada kişiler değil, Fenerbahçe markasının kendisi önemli. Sonra İsmail Kartal göreve geldi.
1: Bu arada bir son dakika zaman. Son dakika İsmail Kartal'la yollar ayrıldığı haberleri gelmeye başladı artık. Gaziantep evet. Maçında Dörkayt'ın takımın başında olacağı konuşuluyor. İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı haberi geldi. Tabii beklenen oydu ki İsmail Kartal'ın ayrılığı konusunda Kayt'ın hazırlandığı da çok fazla konuşuluyordu. Ya da zaten ona kalacağı aşikar belli ama burada da Kayt ön plana çıkmış oldu. İsmail Kartal'la yollar ayrıldığı haberini verdikten sonra alt metin olarak da bunu ekleyebilirim. Söz tekrar sende, Alper Yemencilerle birlikteyiz. Stüdyomuzda konuğumuz Yunus Aydın da var.
0: Evet, şimdi tabii ki şeyi bilemiyorum, şu an İsmail Kartal'ın kararını kesin olarak kulüp tarafından açıklanıp açıklanmadığını bilemiyorum. Bu bilgi bana da geldi zaten, programın başında söylemeye çalıştım. Hocanın kararından dönmediği şekilde bilgiler var diye ama tabii resmi kısmı çok önemli. Onu beklemekte fayda var ama dediğim gibi deminki sözlerime devam edecek olursak İsmail Hoca'nın göreve gelmesinden sonra da birçok konuda çelişen açıklamalar geldi kulüp tarafı ve hoca arasında. Yani bu konu biliyorsunuz maçın ertelenmesi konusunda da yaşandı. Ondan sonra Lukaku'nun sakatlığı konusunda da yaşandı. Asensio'nun sakatlık sürecinde yaşandı. Yani

0: hoca başka bir şey derken yönetimi temsil eden futbol direktörü Oğuz Çetin başka bir şeyler söyledi ve hoca hep kamuoyunun önünde açıkçası yalnız ve yönetimle beraber yol almayan bir görüntü vermiş oldu kamuoyuna. Bu da her geçen gün hocayı biraz daha güçsüzlendirdi ve hal böyleyken Fenerbahçe en ufak bir haberi yalanlarken Asensio'nun sakatlık haberi için 3 ayrı yalanlama yayınlarken İsmail Kartal'ın görevinden ayrılacağı, başka hocalar bakıldığı haberlerinin hiçbir tanesini yalanlamadı ve bu da hocayı açıkçası ciddi anlamda rahatsız etti ve bu sürece kadar ilerletti durumu.
1: Peki durum böyleyken Fenerbahçe'de Dörkayt'la beraber bir yeni sürecin olacağı, en azından milli araya kadar öyle gideceği konuşulur bilinir ki Fenerbahçe'de durum bu. İsmail Kartal'la yolları net bir şekilde ayrıldığını Alper Yemenciler de az önce bağlantının başında en azından senin de söylediğin gibi Alper Yemenciler biraz belli etmeye çalışmıştın ki geri dönmeyeceği bir karar vardı. Kaldı ki dün eğer geri dönecek olacak bir isim olsa İsmail Kartal, dün Aziz Yıldırım'ın o kadar net açıklamasının ardından, burada kalıyor gibi bir açıklamanın ardından telefonunu kapatıp bir işte kendi yaşadığı yere, semte çekilmeyi tercih etmezdi diye düşünüyorum en azından. Ve bir şeylerin düzeltilmesini orada beklerdi, Samandıra'da beklerdi diye düşünüyorum en azından. Hatta bir teknik direktörün etiğine göre Samandıra'da antrenmana çıkmamayı düşünmezdi mesela. Onu aktaralım. Peki
0: ben hocayla son bir şunu ekleyeyim. Tabii, ben tabii. Hocayla iki sezon çalıştım. Hı-hı. Hocayı çok yakından tanıyan birisiyim. Her türlü yaşadığı sıkıntıya rağmen hoca hiçbir zaman takımını terk etmez, Samandıra'yı terk etmez. Kamuoyunda çok bilinir bu hikaye, hep anlatılır. Kızının düğünü için bile 2 saat gidip geri geldiği konusu. Bu gerçekten böyledir. Bu anlamda hocanın Samandıra'ya gitmemesi bugün kısa vadede sorunun çözülmeyeceği işaretiydi bana göre. Bundan sonra çıkacak kararda ayrılık şeklinde olması gayet normal.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Alper Yemenciler. Aktardıkların için sağ ol, var ol, selamlar, saygılar. Alper Yemencilerle konuştuk. O da son kısımda detayı öyle verdi İsmail Kartal konusunda. Yunus Aydın'la birlikteyiz ve İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı son dakikasını sizlerle paylaşalım, sizlere aktaralım. Bu haberler gelmeye başladı. Yavaş yavaş ajanslardan önümüze, daha doğrusu kaynaklardan önümüze düşen diyelim daha doğru, birçok yerde görüyoruz. Çünkü Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yolların ayrıldığı haberi, durum bu. Durum bu şekilde. Yunus Aydın, ne diyorsun?
2: Yani Alper abinin söylediklerine katılmakla birlikte ufak bir ek yapacağım. Evet, kızının düğünü için de 2 saat gidip geldiği gibi İsmail Hoca bir önceki Fenerbahçe gelişinde umreyi yarıda kesip gelmişti Fenerbahçe. Yani o denli Fenerbahçe'ye gerçekten bağlı. Bugün hani söylediği, aslında dünkü açıklamalarında sadece bir tane aslında negatif bir şey eklemek istedim İsmail Hoca'nın. Sözünün arkasında durması gerçekten takdire şayan. Bence Fenerbahçe'den gitmesi hayırlı oldu. Hem Fenerbahçe için hem İsmail Hoca için, ama dün Fenerbahçe...
1: Unutmayalım ki bir daha gelmeyecek mesela, kendi sözlerine göre.
2: 5. İsmail Kartal dönemi olmayacak gibi duruyor. Yani aynen Fenerbahçe'de. Yani bu sözü tabii uzun süre belki şu an bir sinirle söylenmiş olabilir. Mesela Hakan Bey, Hakan Safi bir daha asla adaylık düşünmem diye konuşuyordu. Şimdi hani Aziz Yıldırım'a tekrar görüşüyor olabilir.
1: Kaldı ki Aziz Yıldırım da bir daha gelmeyeceğim diyordu.
2: Ersun Hoca için dedi bir daha kulübe gidemez dedi. Hani ya bu tarz, hani kulüplerin çıkarları için bu tarz kararlar alınabilir. Sonuçta çok büyük sorumlulukları var. Ama şunu eklemek lazım. Şimdi İsmail Kartal Fenerbahçe için dün her şeyden önemli bir gündü. 18 yıl sonra camia yeniden Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Ve şu an Fenerbahçe bütün dünya medyasında, biz bu tarz kaoslara alışkınız yani. Hani ben zaten stüdyo, hep diyordum ya, stüdyo yayınına geldiğimde mi bir şey oluyor hani aktif bir şey diye, ama yok yani, zaten Türkiye futbol medyası böyle her gün zaten bir kaosla sarsılıyor. Ama İsmail Hoca hepsinin önüne geçti. Yani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Roma maçına kaybetmeden başladı. Seneler sonra Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başladı Fenerbahçe. Ve İsmail Hoca gerçekten camianın hani evladı elbette, ama dün bence hata yaptı. Bunların önüne geçmemeliydi. Pazartesi günü daha profesyonel bir şekilde, evet, Oğuz Çetin'le görüşülebilirdi. Az önce Alper abinin söylediği gibi Aziz Başkan'la görüşülebilirdi. Ve yollar ayrılabilirdi. Zaten takımın B planı olan Dörkayt, yani nasıl takımın başında olur diyeceğimiz bir isim değil. Bu nedenle İsmail Hoca'nın dün yaptığı açıklamanın zamanının doğru olduğunu düşünmüyorum. Alper abinin söylediği gibi az önce profesyonel bir metin hazırlanmış. Çok önceden planlanmış kesinlikle. Hani fevri bir karar değil. Evet, takıma bildirilmemiş. Oğuz Çetin'e bildirilmemiş. Ama yani en önemlisi de Başkan Aziz Yıldırım'a bildirilmemiş. Ve ikinci kısım, Aziz Yıldırım'ın da itibarı zarar gördü burada. Yani çünkü dün Aziz Yıldırım ben olduğum sürece burada kalacak İsmail Hoca. Ben kal dedim.

0: alır dedi. E şimdi bugün 12'deydi, bana çıkmadı. İsmail Hoca da sözünü net bir şekilde hareket etti ve Fenerbahçe'de devam etmiyor. Yani gerçekten büyük eleştiri konusu. Aziz Yıldırım'ın yani en azından dün hani evet yani belki tırnak içinde bir racon kesti orada ama işte İsmail Hoca buna eşlik etmedi. İsmail Hoca'ya güvenilmesinin büyük bir hata olduğunu düşünüyorum en başından itibaren. Yani çünkü gerçekten bir gecede geldi Fenerbahçe. Az önce Alper abinin bahsettiği gibi. Yani Aykut Hoca ile görüşülüyordu. Yardımcılar defalarca kez geldi, kulübe çıktı. Planlamalar yapıldı. Kamp yeri ne kadar konuşuldu. Transferleri boş verin. Kamp yeri ne kadar konuşuldu. Aykut Hoca ile Cirasi 1,5 saat FaceTime yaptılar. Yani o kadar net Aykut Hoca'nın takımın başında olacağı belliydi. Bir günde İsmail Kartal getirdi. Ne plan var ne bir şey var. İsmail Kartal bugün hem Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi sahnesinde Fenerbahçe'ye zarar vererek gitti. Hem de Fenerbahçe'nin 20 yıllık efsane başkanının itibarına zarar vererek gitti. Yani bu hatada Aziz Yıldırım'ın da tabii ki payı var. Yani 10 dakika önce istifa etmiş birine bu denli güvenmek bence hani İsmail Kartal'a çok büyük bir camianın evladı. Ben ilk gün söylemiştim açıklandığında. İşte İsmail Kartal aramış, işte İsmail oğlum demiş, geliyorsun demiş Fenerbahçe. Aralarında 8 yaş var. Bu denli bir baba oğul ilişkisi vesaire yapmaya gerek yok. İsmail Hoca bugün kendisine güvenenleri yarı yolda bıraktı bence. Aziz Yıldırım çünkü gerçekten İsmail Kartal'a güvendiğini yani net bir şekilde belli etti. Dün basın toplantısında belli etti ama yönetime elbette eksi yazar. Yani evet 4 haftada 2 kez yenilgi alan bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe geçen sene 22. haftada ilk yenilgisini almıştı Tedesco yönetiminde ve kendi kurmadığı kadroyla. Tüm sezonu 2 yenilgiyle kapattı. Gençler Birliği maçı aynı şekilde zaten kaos. Sonrasında iç sahada Beşiktaş yenilgisi. Roma'ya karşı kazanamamak, iç sahada Lyon'a karşı kazanamamak. Fenerbahçe zaten maç kazanamıyor. Yani Lyon ve Samsun haricinde Fenerbahçe'nin müthiş bir karnesinden söz etmek mümkün değil sezonun başında. Yani bu nedenle ilk ön elemeyi baz almıyorum. Yani ilk ön eleme Gornik-Zabze maçı bence farklı. Yani müthiş bir İsmail Kartal karnesinden söz etmek de mümkün değil. Yani İsmail Hoca hani bu tarz şeyleri belki çok büyütüyor gözünde, işte ilk puan alan hoca Şampiyonlar Ligi tarihinde ama yani bıraktığı Fenerbahçe çok da iyi bir Fenerbahçe vesaire de değil. Yani ben şöyle bakıyorum, kadrosuna karıştırılacağı için göreve geldi. Aykut Hoca karıştırmadığı için işte Taha transferine müdahale edildi vesaire diye. Sonrasında yani şöyle niyet okuma yapmak istemiyorum ama yani kovulacağını anlamasaydı eğer. Ya bugüne kadar Mert Müldür bir kere oynamamış. İyidir kötüdür. Bence İsmail Hoca doğru yapıyordu Mert Müldür'ü oynatmayarak. Şimdi orada da bir belirsizlik var. Semedo Talişka örneği. Semedo Talişka da şimdi birisinin gitmesi gerekiyor yabancı kuralında. Ya Semedo gidecek ya Talişka gidecek. Semedo kalsın, Aziz Yıldırım gönderdi Talişka'yı diyorlar. Aziz Yıldırım Semedo oynamasın, Mert Müldür oynasın diyor. İsmail Hoca tamam diyor, oynatıyor. Şimdi istifa edecek adam kovulmak...
1: Diğer tarafta bir ihtimal daha, o da Montella ihtimaliydi.
0: Evet.
1: O da Mert Müldür'le beraber düşünülen bir ihtimaldi. Nasıl bir bağ kuruluyordu bilmiyorum ama bazı kaynaklardan gelen haberlerde böyleydi.
0: Ya Barış Göktürk mesela net Montella istiyor. Çok net yani. Başından itibaren ama kendisi, bu arada Barış Bey'in ilk başta kendisi adaydı Aziz Yıldırım'ın ekibine girmeden önce. Gelse kesinlikle Montella'yı getirecekti. Çünkü Nuri Şahin'e Başakşehir'in mevcut bakış açısı o zamanki gibi değildi. Şimdi Göksel Gümüş de hani Nuri Hoca elinden gelse bu haftaki puan kaybını da gönderir. Elinden de gelir bu arada. Hani laf olsun diye söyledim ama hani şöyle söylemek lazım. Montella, ya Barış Bey zaten başından bugün Aziz Yıldırım'a gidip başkanım gördünüz mü diyordur. Yani gördünüz mü, güvenliğiniz kişi gördünüz mü diyordur.
1: Yunus Aydın'la birlikteyiz. Stüdyoda konuşuyoruz. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe dönemi sona erdi. Yeniden sona erdi. Hatırlatalım. Değerlendirmelerimiz sürüyor Yunus Aydın.
0: Bu arada Fenerbahçe'de ilk defa bir teknik direktör yokluğunda yedek teknik direktör diyebileceğimiz, ikinci adam diyebileceğimiz bir ismin pro lisansı var. Şimdi baktım, Dirk Kuyt'ın pro lisansı var. Zaten Hollanda'da takımın başındaydı. Fenerbahçe bu tarz yokluklarda birçok aslında alışkanlık diyeyim, birçok spor haber sitesi, birçok ajans Antep maçında, Gaziantep maçında Zeki Murat Göle takımın başında olacak diye girdi ama yani bu bir alışkanlık. B planı Fenerbahçe'de çok zayıf değil. Yani Dirk Kuyt bence yani takımın başında geçiş sürecinde olamayacak bir isim değil. Trabzonspor da bence Hüseyin Hoca, Hüseyin Cimşir iyi bir ara plan. Daha önce Abdullah Avcı gittikten sonra iyi götürmüştü Trabzonspor'u. Bu nedenle iki takımın da B planı gayet kuvvetli ama Kuyt'in önüne mutlaka bir isim gelecektir. Yani İsmail Hoca ile ilgili demek istediğim gibi, yani bugün Roma maçında ben şöyle düşünüyorum. Daha yukarı hani farklı bir tespit yapmaya çalışacağım. Bence Fenerbahçe dün Roma'ya kaybetseydi İsmail Hoca istifa etmeyecekti. Yani tamamen lider durumda bıraktım hissini vermek istiyor. Ben yukarıda bıraktım. Ben Şampiyonlar Ligi'nde puan aldım. Tamam, iç sahada derbide kaybettik. Yani İsmail Hoca'nın istifasının çok iyi niyetli olduğunu ben düşünmüyorum. Size bu kadar güvenen yönetim.

0: 10 aylığına gelmiş bir yönetimden bahsediyoruz. Aziz Yıldırım aday olmak ister istemez onu bilemem ama şampiyon olamazsa bu camiye Aziz Yıldırım seçmez.
1: Kaldı ki iletişimi ne kadar doğru ya ne kadar yanlışı tartışırsın. Tartışıldı da az önce Radyo Gol'de ama şimdi senin arkanda duran bir yönetim de var.
0: Kesinlikle istifa ettiğin halde.
1: Ben burada olduğum sürece bir yıllığına geldim diyor geçtiğimiz açıklamalarında. Ben burada olduğum sürece de bu dünkü açıklamasında da ben burada olduğum sürece İsmail Kartal'la devam edeceğim diyen bir Aziz Yıldırım var. Bu net.
0: Aynen öyle yani hani internette viral olan bir video var ya ben bu adamla geldim bu adamla giderim diyor Aziz Yıldırım. Yani 10 aylık çünkü yani altını çok iyi okumak lazım bu olayın. Ya bugün Aziz Yıldırım'ı eleştiriyoruz. Evet bence doğru bir süreç yönetmiyorlar şu an. 20 yıllık itibarını koydu Aziz Bey ortaya. Şampiyon olamazsa efsane başkan olarak anılma ihtimali dahi fazlasıyla riske girecek. Dün işte sosyal medyada söylüyorlar. Görüyor musunuz efsane başkanı diye Aziz Yıldırım'ın karşısında olan Fenerbahçeliler. Şu an eleştiri hakkı doğdu. Aziz Yıldırım bu süreç için her şeyini koydu ortaya. Bu onay için. Bu onayda da sizi sahada güvendiği teknik patron olarak seçiyor. Oğuz Çetin açısından bakacak olursak işi biraz duygusallaştıralım. Neden duygusallaştırıyorum? Çünkü İsmail Hoca herkesle alakalı işte basın toplantısında sorulduğunda işte Fred çok duygusal bir çocuk. Şikliyar çok duygusal bir çocuk. İşin duygu tarafından bakalım. Aziz Yıldırım tarafı böyle. Oğuz Çetin Aykut Hoca tarafından bu işe dahil edilmiş. Az önce Alper abi söyledi. Şimdi bakıyoruz sizin için arkadaşlarıyla yollarını ayıran insanlar var. Siz bu insanlara sırtınızı dönüyorsunuz. Dördüncü haftada Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi bütün Avrupa medyasına gündem ediyorsunuz. Bugün de yani 12'de en azından kulübe gelin. Belki dostane bir veda olacak. Antrenmana çık diye zorlamazlar. Yani orada Oğuz Çetin var, başkan orada.
1: Yani teknik direktörün duruşuyla alakalıdır bu. Bu arada İsmail Kartal'a birçok konuda geçtiğimiz süreçte hak vermiş biri olarak bugün ben şuradan baktığımda sana güvenen bir yönetim var. Senin söylediğin gibi mesela son bir yılda ben bir yıllığına geldim sözünü hep tekrar eden ve dün de ben burada olduğum sürece diyen bir Aziz Yıldırım. Yani ben İsmail Kartal'la buradayım diyen bir Aziz Yıldırım var. Ama teknik direktör görevdeyken farklı bir teknik direktörle görüşme durumu kulüplerde maalesef olan bir şey. Eğer buna alınıldıysa ki böyle bir iddia benim kulağıma gelendi. Buysa olay, buysa konu. Buysa alınılan durum Sayın İsmail Kartal da İsmail Hoca da maalesef o pozuyla hatırlanıyor. Hangi poz? Yattaki Boğaz'da, Boğaz'da yata girerken düşmemek için yatın kenarından tutup hatta destek aldığı aynen o anla.
0: Bir 31 takım elbisesi,
1: lacivert bir takım elbise. Arka tarafta İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakası. İşte İsmail Kartal orada yata girmeye çalışıyor, binmeye çalışıyor tam. Ve orada Tedesco görevde yanlış mı hatırlıyoruz?
0: Doğru görevde.
1: Bu da var hocam yani böyle bir şey de var eğer doğru, bu yanlışsa görevde. Bu yanlış bir seçimse tamam ama bunu anlatmanın farklı yolları vardı senin dediğin yere geleceğim. Saatler 12'yi gösterdiğinde 11'i gösterdiğinde kaçta olunması gerekiyorsa olunsun hiç fark etmez. Sen tıpkı dün yaptığın gibi eğer bir yönetime tepkiyi ortaya koyma çabasındaysan yönetime tepkiliysen Fenerbahçe'de yönetime teşekkür etmeyip herkese teşekkür etti dedi ya mesela Alper Yemenciler onu ön plana çıkardı ya az önce doğru güzel bir detay ama bugün de yönetim haricinde tüm futbolcularla sarılıp ayrılabilirdin. Yönetim aynen. Haricinde herkese Oğuz Çetin haricinde herkese görüşüp işte futbolcularla görüşüp Samandıra'ya veda edebilirdin. Fenerbahçe'ne kesinlikle. Böyle veda edebilirdin.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden bence burada İsmail Kartal tarafı sınıfta kaldı. İsmail Kartal'a yapılan doğru mu demiyorum ama geçmişte yapılan olay, geçmişte senin döneminde yaptığın o konu, yani Tedesco dönemindeki orayı bana hatırlatıyor. Yani kesinlikle. Bu kulüplerde maalesef olan bir şey. Kulüpler biraz da hani ayağını yorganını uzatmak değil de biraz geleceğini görmek, B planını C planını cebinde tutmak, neticesinde profesyonel yönetilen kulüpler. Bakma işte camiamızın evladı, bakma işte bizim evladımız denildiğine maalesef Fatih Terim'inden tut Fatih Tekkesi'ne, Fatih Tekkesi'nden tut Şenol Güneş'ine ve Aykut Kocaman'la daha çok yakın bir dönemde ya. Aykut Kocaman'la yapılan bu durumlar haliyle İsmail Kartal'a da yapılacaktı. Onun döneminde de böyle şeyler olacaktı. Ama İsmail Kartal'ın duruşu önemliydi. Ben daha farklı bir duruş beklerdim İsmail Hoca'dan.
0: Camianın çocuğu olarak hele ki. Yani çünkü burada olmasının sebebi tamamen bu. Yani Aziz Yıldırım teknik direktörünü camianın çocuğu olarak seçmek istedi. İsmail Hoca daha önce Anadolu'da da çalıştı. Ben Anadolu'dan örnek vereyim. Anadolu'da her şey işler yolunda giderken bile B planı yaparlar. İsmail Hoca da bu B planları sonucunda zaten Konya Spor'da, Rize'de vesaire çalıştı. Antalya Spor'da Sami Uğurlu. 3 ay öncesinde sezona başlatılacaktı. Sami Hoca aynen şunu söyledi Antalya Spor'dan yöneticisi. İsmini vermeyeyim. Hocam işler kötü gittiğinde seni getireceğiz dedi. Fikstürümüz zor dedi Sami Hoca'ya. Böyle yapılıyor takımların planları. Diğer tarafta sizin yönetiminizde hocam işler kötü gitse de arkandayım diyen birisi varken onayken. Yani sizin camiayı bu kadar yalnız bırakmaya hakkınız yok. Ha, bence İsmail Kartal'ın dediğim gibi yokluğu Fenerbahçe hiçbir şey kaybettirmez. Yeni gelecek hoca Fenerbahçe'de bence daha iyi işler yapabilirler. Ama çünkü Fenerbahçe'nin önünde de sportif açıdan bakarsak bir milli ara da var. Milli arada adaptasyon süreci için de çok önemli. Fenerbahçe'nin çok milli futbolcusu olsa da. Ancak İsmail Hoca kırılıyorsa birine, yani işte ben varken başkasıyla görüştüler, İşte o varken başkasıyla görüştüler. İsmail Kartal Aykut Kocaman'ı aradı. Hayırlı olsun hocam Fenerbahçe'nin başına gelmişsiniz diye. 3 gün sonrasında Fenerbahçe'nin başına İsmail Hoca geldi. En yakın dostlarından biri yardımcılığını yaptı İsmail Hoca, Aykut Hoca'nın. Ya da aynı şekilde Domenico Tedesco görevdeyken işte 31 Ağustos. Az önce yanlış söyledim. Hakan Safin değil, Hamdi Akın'ın yatıydı. Onu düzelteyim. Yani Hamdi Akın'ın yatında fotoğrafı çıktığında İsmail Hoca'nın Tedesco görevde. Yani Saadettin Saran döneminde Ertan Torunoğulları ile görüştüğünde Dinamo Zagreb maçı sonrası Tedesco görevde. Bazı teknik direktörlerin duruşu olur. Sergen Yalçın mesela bunu her yerde söylüyor. Ben takımın başına teknik direktör varsa asla görüşmem diyor. Aynı şekilde mesela evet Sergen Hoca Antalya Spor'la da görüşmedi. Ben o dönemde biliyordum. Nuri Hoca için gidecek diye B planı yapılıyordu. Dortmund'a gitti gidiyor gibi durumları vardı. Sergen Hoca antrenörden sonra görüşelim dedi. İsmail Kartal'ın böyle bir tercih olmayabilir. Bunu eleştiremem ama bunu eleştiremem. İşte camiayı bırakırken eleştiremem. Toplama baktığında hocam senin yaptığını sana yapmışlar. Yani çok da fazla eleştireceğim bir durum yok. Buna rağmen...
1: Kaldı ki İsmail Kartal'ın bunu yaptığını hatırlıyor muyuz? Yani net bir şekilde artık hafızamıza yer edinmiş mi net bu Tedesco yani. Döneminden? Orada net. Böyle bir şey varsa da İsmail Kartal şöyle haklı diyemiyorum. Yani çünkü neticesinde senin de yaptığın bir şey hocam bu. Futbolun içinde hani nasıl bir şey bu biliyor musun? Belki çok basit olacak örneklendirmem ama yani zaman geçirmenin işte resmi manada yasak olmadığı, çok da önlenemediği somut manada ama soyut olarak herkesin zaman geçirip yeri geldiğinde eleştiren Okan Buruk'un da yeri geldiğinde eleştiren İsmail Kartal'ın da bir maçta ona ihtiyaç duyduğu ya da oyuncularının, futbolcuların bir maçta ona ihtiyaç duyduğu bölümler oluyor. İşte bu da onun gibi bir şey neticesinde.
0: Aynen öyle.
1: Ve yaptığını yapıyorsun, yaptığını yaşıyorsun neticesinde. Ama bu kadar yüklenmek değil bizimki. Dinleyicimiz öyle diyor. İsmail Kartal'a neden yükleniyorsunuz diye. Biz sadece hani biraz daha farklı bir İsmail Kartal duruşu görürüz diye düşündüm.
0: Kesinlikle.
1: Neticesinde Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal ben onun büyüğüm ne dersen beni dinleyecek sözü de doğru değil.
0: Bence
1: mesela,
0: de değil.
1: O duygusallıkta bir teknik adama ki camiaya mal olmuş camianın içinden bir insana camianın evladı denilen bir insana Fenerbahçelilerce diğer tarafta öyle birine hani kimine göre de camianın evladı diye diye Fenerbahçe buraya geldi birçok isme ayrı konu bu 10 yıllık süreçte
0: mesela,
1: ama
0: Volkan
1: ya
0: Demirel.
1: Böyle yaklaşmaman gerekiyor bu psikolojiye onu söylemeye çalışıyorum.
0: Mesela şimdi Volkan Demirel ben Volkan Hoca'nın açıklamasında dün çok yanlış buldum ya İsmail Hoca daha kovulalı yarım özür diliyorum istifa edildi yarım saat olmuş. Volkan Hoca diyor ki görev çağırırlarsa geliriz. Fenerbahçe çok ilginç bir şekilde ayrılmış durumda. Şimdi Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'la arasının çok iyi olduğunu zaten hep biliyoruz söylüyor. Hocam Volkan hocam bir dur. Yani hemen bir açıklama. Yani siz İsmail Kartal Fenerbahçe otobüsü kurşunlandığında aynı otobüsteydiniz. Yani hemen bir göreve gelme isteği arzusu. Ya Fenerbahçe çok bölünmüş durumda. Bugün mesela şimdi İsmail Kartal'la ilgili bakıyorum. Evet inanılmaz derecede 99 puanlık sezonun efektiyle çok ciddi bir İsmail Kartal sevgisi var Fenerbahçe taraftarında. Yani sosyal medyada mesela ben İsmail Kartal'a eleştirel bir şey yazdım. Altına çok fazla tepki de geliyor. Fenerbahçe taraftarıdır. Hani başımızın üstünde yeri var. Hani tabii ki istediklerini söyleyebilirler. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi İsmail Hoca 99 puanlı sezonda evet çok başarılıydı belki ama bu sezon Fenerbahçe'de işleri iyi gitmedi. Yani Roma maçında bir puan iyi. İşte Lyon'da berabere kaldık ama tamam toplamda eledik. İşte Gençler Birliği'ne yenildik. Yani Fenerbahçe'nin geçen sene tüm sezonda aldığı yenilgi sayısını Fenerbahçe 4 haftada almış. Bu çok açıklanabilir bir şey değil. Ama camia buna rağmen arkanızda duruyorken ben gittim bir daha da gelmiyorum demek. Yani bence İsmail Hoca'ya çok yakışan bir durum değil. Ama şunu da unutmamak lazım. Şu an arkasının İsmail Kartal'ın arkasında duran ve İsmail Hoca'yı destekleyen birçok kişi düşmanımın düşmanı dostumdurla hareket ediyor. Aziz Yıldırım'ı sevmediği için İsmail Kartal'a çok fazla sahip çıkan da var. Fenerbahçe zaten kongresinde Aziz Yıldırım'a karşı bir cephe olduğunu da biliyoruz. Ama ne olursa olsun Aziz Yıldırım da bu süreci yönetmedi. Yani İsmail Kartal'a çok güvenmiş bence Aziz Yıldırım. Ya benim dememle gelir demiş. Ha belki şunu da düşünmüş olabilir. Ben Trabzonspor Fatih Tekke olayında da söylemiştim. Ahmet maçında puan kaybeder Trabzonspor ve Fatih Hoca'ya gönderirler diye. Belki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. İlk teklidi anda gönderen ben olayım dedi. Çünkü Aziz Yıldırım bu tarz iletişimlere önem veriyor. Yani kendi gönderen olmak istiyor. Liderlik vasfını korumak istiyor.

0: Ama İsmail Hoca da ben sözümün arkasından hani artık söz söylemem dedi ve Fenerbahçe'deki görevine devam etmedi. Şimdilik sözünün arkasında, bakalım 5. kez Fenerbahçe'ye gelme durumu oluşacak mı?
1: Peki Yunus Aydın'la değerlendirelim.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.

0: Reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Fenerbahçe kangren olmuş. Sevinmeleri gereken günde bile kaos yaşıyorlar. Çok kötü günler Fenerbahçe'yi bekliyor bence demiş Tevfik Bey.
1: Katılıyorum.
0: Ve Berk Bey hayırlı yayınlar. Yönetim İsmail Hoca'nın arkasında Beşiktaş maçından sonra sağlam durması, açıklama yapması gerekiyordu. Yapmadı, yapamadı. İsmail Hoca da dün akşam ağzımızdaki tadı bir anda acı bibere döndürdü. İnşallah sağlam düşünüp tekrar Fenerbahçe'mizin başına gelir diyor mesela.
1: Ya ben buna mesela çok katılmıyorum. Ya açıklama yapmamak da sessiz kalmak da bir iletişimdir. Yani evet Fenerbahçe kaybetmiş olabilir Beşiktaş'a karşı derbide. Tamam, sıkıntı yok. Yani lig uzun bir maraton. Devam ediyor. Hiç sorun yok. Yani hani İsmail Hoca çıkıp yöneticinin eleştirmesi değildir ki mesele illa. Yani bence yönetim tamamen arkasında kaldı. Yani her hafta herhangi bir sallantıda İsmail Kartal'la ilgili açıklama yapmak da İsmail Hoca'ya ve takıma hani bir işler sallantıda hissi verebilir. Bence derbi sonrasında yönetimin sessiz kalması ve profil fotoğrafında, özür diliyorum, paylaşımlarında Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'ya yer vermesi, kulüpler sosyal medyayı böyle yönetiyor. Mesela çalkantıda bir oyuncu varsa, sallantıda bir antrenör varsa onların resmini öne çıkarak yaptıkları paylaşımlarla güven veriyorlar. Beşiktaş maçı sonrasında Fenerbahçe böyle bir yol izledi. Bunu not düşmek istedim.
0: Güzel konuşuyorsunuz da demiş dinleyicimiz. İsmail Bey kararını vermiş. Saygı duymak lazım. Kıyafetinden konuşmasına kadar yerden yere vurdular. Futbol konuşmamız lazımken demiş. Ya biz burada Radyo Gol frekansında kendi özelimde konuşayım en azından. Berk Sayar olarak, şimdi stüdyo konuğumuz Yunus Aydın olarak ne kıyafetini ne de konuşması gerekeni ya da işte konuşma tarzını diyorsunuz ya, yerden yere vurdular kıyafetinden konuşmasına
1: beyaz
0: diye. Beyaz
1: kazak
0: olayını söylüyor
1: herhalde.
0: Evet, o da var. Başka şeyler de var. Bunların hiçbirini eleştirmedik. Bırakın da hani bizim de İsmail Hoca'nın bugünkü duruşunu eleştirebilme hakkımız olsun. Buralara, yani bu neticesinde bel altı kısımdır. Buralarda farklı bir nokta, farklı bir noktadır. Yani olmaması gereken noktadan ele alıp eleştirmiş oluyor buraları eleştirenler. Ama bırakın. İşini hani diyorsunuz ya güzel yapan ya da saygı duyması gerekiyor diye saygı duyun diyorsunuz ya, işini güzel yapan, işini layıkıyla yapmaya çalışan, en azından ilkeyle yapmaya çalışan insanlar da belli noktalarda belli görüşlerini söylesinler ya. Hani güzel konuşuyorsunuz da İsmail Bey kararını vermiş, saygı duyun diyorsunuz ya, saygı duyuyoruz zaten, ayrı konu. İsmail Hocam ne yaptın öyle demiyoruz, ayrı konu. Ama yani bırakın da böyle biraz eleştiri hakkı olsun değil mi bazı insanların da. 726. İsmail Kartal dönemi Fenerbahçe'de resmi olarak

0: sona ermiştir. Fenerbahçe için hayırlı olmuştur, güzel olmuştur. İsmail Kartal'ın istifa etmesiyle birlikte 26-27 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'ye, şampiyonluğu Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demiş. Berk merhaba, saygı duyması gerekiyor diye. Saygı, İsmail Hoca'ya saygı duyacağız da biz hocaya hangi yıl soruyoruz? Hoca bize Konya'yı tarif ediyor demiş. Anya'yı soruyoruz demiş daha doğrusu. Hoca bize Konya'yı tarif ediyor demek istemiş. Ya şu mesajları biraz daha özenli yazmaya çalışalım da dediğinizi anlayabilelim. Hangi yılı soruyoruz? Bize Konya'yı tarif ediyor diyorsunuz. Anya, Konya demek yerine böyle sesli yazmayın mesajları lütfen. Sesli yazmayın. Oturun böyle sessiz bir şekilde, sakin bir anda, ışıkta yakaladınız mesela trafikteyseniz de, kenara çektiniz mesela, o anda yazın. Orada biraz trafik akışını da tehlikeye atmış oluyorsunuz hem. Lütfen dikkat edin yazdıklarınıza. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi günler dilerim. İzmir'den Ercan ben. Dün Fenerbahçe taraftarı rakip oyunculara yeterince baskı uygulayamadı. Tribündeki seyirci resmen maçı çekirdek çitleyerek izledi. Tribünde bile ayrılışlar var. Yönetim nasıl birlik olsun ki demiş. Selam Berk. İyi yayınlar. Alma mazlumun ağını olmadı mı sizce de? Talişka ve Aykut Kocaman açısından dedim demiş. Yunus Aydın İstanbul'a geldi. Çarşı pazar karıştı demiş. Yunus Aydın stüdyomuzda an itibariyle. Sesli yazdım, çok özür dilerim demiş. Ya hakikaten öyle. Hangi yıl soruyoruz? Hoca bize Konya'yı tarif ediyor demişsiniz. Anya'yı soruyoruz, Konya'yı tarif ediyor cümlesini nasıl anlıyoruz? Yani Türkçeyi Türkçe'ye çevirmek kadar acı bir şey yok. Ben onu burada söylüyorum ve rica ediyorum sizlerden. Berk sen değil ama yorumcular işin çilesinden çıktı demiş. Bu adam bir oğul, bir baba, bir eş, kısaca bir birey demiş. Berke Bey selamlar demiş. Radyo Gol programında, Radyo Gol'de belki sizin programınızda değil ama demiş. Peki tamam, benim programımda değilse, farklı programdaysa o programda yazın lütfen. Övgüyü, eleştiriyi daha
1: Emre
0: doğrusu
1: eleştirmeniz
0: var.
1: Emre Kartal devam edecek mi acaba? Bence etmez.
0: Etmez.
1: Ama işte olay bu yani tamamen. İsmail Hoca'yı eleştirme sebebimiz tamamen bu. Normalde mesela yardımcı antrenörler devam ediyor göreve bazen. Dörtkayt devam ediyor. Hı hı. Emre Kartal etmeyecekti büyük ihtimalle. Yani ya Fener mesela şeyi çok merak ediyorum. Not düşelim. Fenerbahçe'de Yeniköy Spor'da çalışan maç analizcisi bir çocuk vardı. Emre Kartal'ın en yakın arkadaşı. O devam edecek mi Fenerbahçe'de? İsmail Hoca'yı eleştirince kötü oluyoruz. Yani Yeniköy Spor'da çalışan adamı Fenerbahçe'ye maç analizcisi olarak getirirsen Beşiktaş'a iç sahada maç kaybedersin. Bu kadar basit.
0: Çok boş konuşuyorsun demiş. Sanki senin işini çok güzel mi yapıyorsun demiş radyoda. Ya ben işimi güzel yapıyorum demiyorum. Bırakın da saygıyla yapan. En azından İsmail Hoca'nın hani diyor ya dinleyicimiz, konuşmasından kıyafetine takılmayan bir gazeteci olarak eleştirme hakkım olsun diyorum. Hani beni burada hani niye eleştiriyorsun diye sorgulamayın diyorum. Yunus Aydın aynı şekilde.
1: Aynen öyle.
0: Yani kıyafetinden konuşmasına, İsmail Hoca şöyle konuşuyor böyle konuşamıyor. İsmail Hoca şöyle kıyafet giyiyor böyle giymiyor kısmına hiç girmemiş. Yani bu bölümleri bel altı kabul edip insana saygı duymayı bilen, hayatta kendine bunu öğretebilmiş bir gazeteci olarak diyorum ki bırakın benim bazı noktalarda hocam neden Samandıra'ya gitmedin, neden yönetime tepkini sadece yönetimle görüşmeyerek diğer tarafta futbolcularla görüşerek Samandıra'da olması gerektiği gibi bugün de antrenmana çıkıp ya da en azından veda için orada olup bu işi bu şekilde bitirmedin diye eleştiriyorum diyorum. Siz anlamadan işi buraya getiriyorsunuz. Ben işimi iyi yapıyorum, kötü yapıyorum. Bu dinleyicinin yani sizlerin. Mesela siz böyle görüyorsunuz. İşimi güzel yapmıyormuşum. Olabilir. Farklı bir dinleyicimiz güzel der. Ya da çoğunluk kötü der. İyi yapamıyorsun der. Bu değil konu. Yani ben orada işi farklı noktaya, işi bağlamından koparmadan yorum yapmaya çalışan bir gazeteci olarak ya da haberlerimi sizlere aktarmaya çalışan, bağlantıları yapmaya çalışan bir gazeteci olarak bırakın eleştiri hakkımız olsun diyorum. Söz Yunus Aydın'da.
1: Yani camiada bu hani sadece İsmail Hoca ile alakalı değil. Şimdi biz bir kültürün oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Yani şimdi İsmail Kartal istifa ediyor. 12'de başkanın davetine gelmiyor. Saadettin Saran başkanlıktan ayrılıyor. Mazbata törenine Aziz Yıldırım'a mazbatayı vermeye gelmiyor. Birlik ya da Aziz Yıldırım yarın öbür gün seçimi kaybetseydi Hakan Sayfa'ya tebliğe vesaire gitmeyecekti yani. Ya burada birini korumak değil mesele. Bir kültür oluşması lazım. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Galatasaray'da bu kültür var. Galatasaray'da son yılların en kötü anılacak başkanı kim? Burak Elmas. Hala Galatasaray camiası işte. Galatasaray camiası işte pilav günü yapıyor. Yılda bir oraya gidiyor. İşte locasına gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin eski as başkanının locasına alınmıyor. Sertaç Komşuoğlu'nun dün kombinesi iptal edildi. Şimdi ben Sertaç Bey ile alakalı Euroleague şampiyonu yaptı Fenerbahçe'yi. Bence çok büyük yeri var. Çok başarılı. Ama İzmir Bey burada şuna değer veriyor belli ki. Fenerbahçe'yi bir önceki Euroleague şampiyonu yapan basketboldan sorumlu yönetici Ozan Balaban'ın da yine Ali Koç döneminde kombinesi iptal edilmişti. Aziz Bey kendince bir iade itibar yaptı belki. Ama bunların hepsi işte İsmail Kartal, az önceki söylediğim gibi İsmail Kartal istifa eder. İşte 12'de kulübe gelmez. İşte Saadettin Saran başkanlığı bırakır, mazbata törenine gelmez. Bunlar Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Ya yani zaten camiaların Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş fark etmez ulaşması gereken bir sürü problem var. İşte Beşiktaş ise Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a ulaşmak zorunda. İşte federasyonla ulaşmak zorunda. Hakemle ulaşmak zorunda. Merkez hakem kuruluyla ulaşmak zorunda. Bir de kendi içinde bölündüğü zaman camia. Beşiktaş en başarısız dönemini ne zaman yaşadı? Fenerbahçe'den biraz çıkalım. Hasan Arat dönemi. Hasan Arat döneminde işte Hasan Arat istifa edeceğim dedi, sonra etmedi. Futbolu Hüseyin Yücel'e devrettiler. Bölünme oldu. Beşiktaş ne zaman birleşti? Serdal Adalı geldi, bir sistem getirdi. Birleşme oldu, toparlandı. Bugün Galatasaray'da başkanlık seçimi yapılıyor bu yaz. Dursun Özbek'ten başka aday yok. Zaten camia konsolide olmuş. Başarı böyle geliyor. Ama Fenerbahçe, yani teknik direktör konusunda şimdi Ersun Hoca artık yok diye gündemde. Ya Ersuncular, Aykutçular, Azizciler. Şimdi futbolda Hakan Safici'ler, Aziz Yıldırımcılar, işte Ali Koççular ayrılıyor camia. Böyle başarının gelme ihtimali yok. Az önce söylendiği gibi Fenerbahçe en mutlu gününde işte Şampiyonlar Ligi'ne çıkmış, kaybetmemiş Roma karşısında bir pozitif rüzgar esmesi gerekirken camianın uğraştığı işlere bak.
0: Gelen mesajlar var. Tabii gelen mesajlarda öyle hakaretler, öyle cümleler de var ki, yani öyle yanlış farklı yere götürme durumları da var ki konuları. Hızlıca oralara da bakacağız, oralara da değineceğiz. Gündemi tekrardan sizlere aktaracağız. Yunus Aydın, ben biraz da Fenerbahçe tarafında şuraya getireceğim seni. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör ihtimaline ne diyorsun? Yeni teknik direktör ihtimalinde kayıtla beraber devam edilmeyeceği aslında düşünülen bir gerçek. Neler söylersin, kimi yakın görüyorsun?
1: Aynı şekilde şimdi kayıtla alakalı... Aslında Kayt şöyle bir projeydi. İsmail Hoca geldi ve benim yardımcım Kayt olacak diye seçmedi. Yani İsmail Hoca geldiği andan öncesinde Aziz Yıldırım zaten Kayt'ın futbol operasyonunun mutlaka içerisinde olacağını, isterse belki işte sportif AŞ'de ya da işte başkanların hani futbolcuyla antrenör arasındaki bağlantıda bir yerde olacağını söyledi. İsmail Hoca'nın tercihi değildi yardımcı olarak. Şimdi yeni gelecek teknik direktörü de mutlaka Kayt bence işin içinde olacaktır. Kayt'ın orada önemli bir görev gördüğünü düşünüyorum. Bence ne olursa olsun Aykut Hoca'ya gideceklerdir. Yani görüşmek için Aykut Hoca'ya gideceklerdir. Oğuz Çetin de yani aynı şekilde Aziz Yıldırım da. Çünkü bu camianın bir B planı yoktu. Yani Aykut Kocaman ismi seçim sürecinin başından itibaren konuşuldu. Aykut Hoca ile anlaşıldı. İşte Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen Ciras transferinde Aykut Hoca oyuncuyla görüştü. Planlarını, oyundaki yerini anlattı. Ya birçok görüşme yapıldı. Sonra bir anda İsmail Hoca'ya döndü. Zaten bir B planı yoktu. Vincenzo Montella, Barış Göktürk'ün isteği de Aziz Yıldırım tarafından direkt veto edildi. Nuri Şahin direkt veto edildi. Şu an gündemdeki isimlerden mesela sosyal medyada yazılan isimlerden bir tanesi Abdullah Avcı. Abdullah Avcı büyük ihtimalle hani gerçekten söyleyeyim, yani yaptığı Trabzonspor'a sunumu...
0: Neden olmadı mesela Abdullah Avcı zamanında?
1: Abdullah Avcı daha önce Emre Hoca istediğinde, aslında Emre Hoca sportif direktörken Erol Hoca sonrasında düşünülmüştü. Direkt Ali Koç veto etmiş. Şimdi Abdullah Avcı yüksek ihtimalle bir sunum yaparken şu an Trabzonspor'a yaptığı sunumdaki Trabzonspor yazılarını silip Fenerbahçe diye değiştiriyordur. Yani iki camia içinde adı anılacak ama hani gerek var mı?
0: Zamanında neden olmadı?
1: Ali Koç direkt istemedi. Direkt istemedi.
0: Ya da camia.
1: Ya bence camia haklı. Yani
0: camia tarafı. Şimdi böyle bir durumda o dönemde istenmeyen Abdullah Avcı bu dönemde hiç tercih edilmez ya da getirilmeye çalışılmaz dahi diye düşünüyorum. O ayrı konu. Farklı bir nokta.
1: Şu şekilde abi.
0: Ben
1: 3 sene Beşiktaş'tan hiç çalışmadan o hak etmediği parayı aldı Abdullah Avcı. Hukuki hakkıdır. Hiç kimse bir şey diyemez. Hukuki hakkıdır ama burada 3 sene önce hiç çalışmadan o parayı aldı ya Beşiktaş'tan. Bence 3 büyükler kapısını kapattı kendine. Trabzonspor için şampiyonluktan dolayı doğan başka bir hikaye olabilir. Orada takdir görebilir. Orası ayrı. Ama burada 3 büyükler için bence komple kapıyı kapattı.
0: Selamlar, saygılar. Daha önce Çağatay Bey'in programında söylediğim gibi demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'de adını koyamadığım garip şeyler oluyor ve bu 8 yıldır devam ediyor demiş. Saygılar. Rüstem Bey.
1: Yani gerçekten izahı çok zor şeyler oluyor Fenerbahçe'de.
0: Ki bu Aziz Yıldırım dönemiyle, Ali Koç dönemiyle ve Saadettin Saran dönemiyle. Hepsi fark etmeksizin. Yani şu an Aziz Yıldırım döneminde de yaşanan şeyler çok doğru, çok hoş karşılanılacak şeyler değil. Belki gelir gelmez Aziz Yıldırım stadyumdaki o düzenlemeyle, gelir gelmez Fenerbahçe radyosunun tekrar açılmasıyla ve bunun yanında birçok iletişimle ön plana çıkardı takımı. Ama işte transferlerde de bir nebze, ben orada transferlerde vermiş olduğu sözü 160-170 oranında tutabildiğine inanıyorum, onu düşünüyorum. Ama orada da bir nebze bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama gelip işin neticesine baktığında, yolun sonuna baktığında yanlış iniklenen bir düğme, Aykut Kocaman'la yola devam edilememesi. Aykut Kocaman'ı en başta o düğmeyi yanlış inikleyememek, biraz da seçim tanıtımında, seçim döneminde kendini net anlatamamak, Aykut Kocaman sorularından kaçmak ya da biraz da Aykut Kocaman tarafını arka plana atıp farklı değerlendirmelerde bulunmak, net bir şekilde şu hocanın arkasındayız, net bir şekilde bununla çalışacağız diyememek, işin neticesinde hem camia baskısı hem de Aykut Kocaman'la ters düşmek, Oğuz Çetin'in ters düşmesi mesela, öyle iddia edildi, iddia üzerinden konuşuyoruz. Ve bunun yanında işin İsmail Kartal'a gidişi, İsmail Kartal'dan buraya gelişi. Fenerbahçe'de esasında çok uzun bir süreç var ve bu uzun süreç en başından iliklenen yanlış düğmeyi hatırlatıyor bizlere. Ama biz bu yorumları yapınca taraftarlardan da şunları görmek doğal. Çünkü taraftar kendi istediği gibi eleştirmemizi istiyor. İşte bel altına gitmemizi istiyor sürekli. Oralara başvurmamızı istiyor konuşurken. İşte onun buyu vardı, bu böyle demişti, o şöyle bir şey yapmıştı gibi. Ama biz bunları en başından yapılan hatadan buraya getirip kronolojik şekilde bir gazetecinin yapması gerektiği gibi olduğuna inanırım bunun. Aydın Cingöz'ün bu konuda çok net yerinde tespitleri hem YouTube'da hem radyoda hem televizyonda zaman zaman vardır ki orada da yine aynı şekilde bugün mutlaka ondan da çok net değerlendirmeler göreceğiz. Öyle görüyorum, öyle düşünüyorum. Şimdi bunu böyle düşünen biri olarak baştan sona baktığında yanlış iliklenen bir düğmeyi görüyorum ben.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Yanlış iliklenen düğmenin ürünü bugün İsmail Kartal'la yolun ayrılması. Kaldı ki Aziz Yıldırım gibi bir figüre de ya başkanım siz iletişim olarak İsmail Kartal'a böyle dediniz basın önünde ama çok da doğru değil diyemezsin. Çevresinde herhangi bir şekilde bu cümleyi Aziz Yıldırım'a kurabilecek ağırlığını koyabilecek bu anlamda kimse yok, olmaz. Öyle bir figüre yapamazsın bunu. Kimse. Ama Aziz Başkan da yani yanlış bir kadroyla teknik anlamda kendi istediği figürü devam ettirmeye çalışıyor. O da yanlış mesela. O
1: yani Aziz Yıldırım 20 yıl öncesinden devam etmeye çalışıyor. Evet. Yani şimdi baktığında mesela İsmail Hoca tarafında işte eleştirdik yani. Hani oğlu Emre Kartal göreve devam eder mi diye. Şimdi Aziz Bey tarafına gelelim. Oğuz Çetin'i kim alır sportif direktör olarak Süper Lig'de? Kimse almaz. Aklına gelmez ki Oğuz Çetin diye birisi, yani hiç aklına gelmez. Ya da evet, yani az önce eleştiriler gelirken de herkes bir şeyci olup bizim de bir şeyci olmamız için. Ben seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ı destekledim. Birçok da tepki geldi. İşte Aziz Yıldırım fonluyor mu, o mu oluyor, niye destekliyorsun, ne çıkarım var. Fenerbahçe kötü gidiyor. Eleştiriyoruz şimdi Aziz Bey. Evet, yanlış yaptı. Ya başından itibaren yanlış kadro. Tanıdık bildik isimler. Evet, 10 aylık 11 aylık bir süre için daha doğru değerlendirilebilirdi. Ama müthiş bir kopukluk var. Yani hani Fenerbahçe'de gerçekten her giden, her göreve getirilmeyen, yani bir hani bu sosyal medyada çok konuşulan bir şey, ah ederek gidiyor gerçekten. Yani şimdi Aykut Hoca. Ya gerçekten Fenerbahçe'de hakkı yendi yani Aykut Hoca'nın. Yani burada da hakikaten camiada işte 8 senedir izah edemediğimiz başarısızlıkların sebebi de biraz bu. Yani insanlar yani gerçekten...
0: Yani şunu mu diyorsun? İkinci Aykut Kocaman dönemi, üçüncü dönemi deriz ya teknik direktörler için. Senin dediğin de biraz ikinci Aykut Kocaman ahı gibi.
1: Yani ikinci ahı.
0: İlki neydi mesela? Ya, Ali Koç dönemiydi.
1: Ali Koç dönemi 2017.
0: İkinci ahı da bu mu diyorsun?
1: İkinci ahı da bu. Ya yani son güne... Yani gerçekten şimdi diyoruz ya İsmail Kartal 12'de kulübe gelmemiş yanlış
0: İsmail diye. İsmail Kartal'ın ahı var mıdır peki? Fenerbahçe'de böyle bir...
1: 99'dan sonra gönderilmek...
0: Ah durumu, ah ne dersin ona? İşte teorisi ya da orada ağı oluştu gibi bir şey diyebilir misin?
1: Vallahi yani? Gerçekten diyebiliriz. Yani gerçekten diyebiliriz. İsmail Hoca 99 puandan sonra Cesus için gönderilip sonrasında Cesus kovulup tekrar geri getirildi. Sonrasında çıkıp aynı dönemin yöneticileri dedi ki biz İsmail Hoca'yla devam etsek belki şampiyon olabilirdik. Aykut Hocaman için Ali Koç dedi ki 2017-2018'de her şeyi değiştirmem yanlıştı. Keşke Aykut Hoca'yı tutsaydım dedi. Ama sonrasında sadece bir ay sonra Ali Bey şu açıklamayı yaptı. Fenerbahçe kaybettikten sonra dedi, siz dedi İstanbul'da dedi eğleniyordunuz dedi restoranda dedi. O eğlenilen görüntüde aynı şekilde Aykut Kocaman da var. Aziz Yıldırım'ın doğum günü Fenerbahçe'nin maçı. Hatta Aziz Bey dedi ki ya siz sürekli kaybediyordunuz, ne yapalım, çıkmayalım mı dışarı dedi. Yani başkanların ahı var. Aynı şekilde teknik direktörlerin ahı var. Ya biraz daha gerçekten sürekli başkan değişimi, sürekli kararları değiştirmek. Ya bu camia hakikaten yani bir beli doğrulmuyor. Ya bir dik duramıyor bu camia. Yani herkes bir şeyci. Şimdi evet, İsmail Kartal'la alakalı. Bir kere başarısızlık savunulmaya başladığı andan itibaren camiada her şey kötüye gitmeye başladı. İsmail Kartal başarısız. Bunu kabul etmesi lazım herkesin. Seversin sevmezsin. Ben hiç inanmadığım halde Lyon maçı sonrasında biz eledik Lyon'u diye İsmail Hoca'ya destek tweet'i attım. Bugün çünkü şundan dolayı eleştirildiğiniz zaman Fenerbahçe düşmanı ilan ediliyorsunuz. Ben bugün İsmail Hoca'yı sosyal medyadan eleştiriyorum ya da burada eleştiriyorum işte yazıyorlar. O gün Fenerbahçe'nin arkasında olduğunuzu belli etmek için İsmail Hoca'yı desteklemek zorunda kalıyorsunuz. Bu işin devam etmeyeceği belli. Sürmeyeceği, başarılı olamayacağı belli Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'de teknik ekip Oğuz Çetin, İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin bir tane 8 numarasının olmadığını fark etmeyip Fred'i gönderiyorlarsa, U23 transferi yapamıyorlarsa, Fenerbahçe'de Gençler Birliği'nin yedek kalecisi 17 yaşındayken Fenerbahçe Gençler Birliği maçından 2 gün önce Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat Gençler Birliği'ne gönderiliyorsa bu takımın futbol aklında eksik var demektir. Bir kişi söylemiyor mu ya pazar günü Gençler Birliği maçı? Biz bu adamı evrak diyelim, o diyelim, bu diyelim, pazartesi günü gönderelim de bu adam maçın adamı seçilmesin Fenerbahçe maçında. Böyle bir futbol aklı. Şimdi evet eleştiriliyor. Herkesin suçu var. Ama başarısızı eleştirme kültürümüz yok. Bu bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum. Bu Galatasaray'da var. 6 ay içinde bakın. Burak Elmas'ın Galatasaray'da gücü yok muydu? Burak Elmas Faruk Süren'in damadı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Şampiyonlar, UEFA Avrupa Kupası'nı kazanırken başında olan ismin damadı. Yani camianın içinde ağırlığı da var. Sürdürebilir. Ama 6 ayda Fatih Hoca'yı gönderdi. Barcelona'ya elendi. Bakın Barcelona'ya elendi. Torrent'le beraber. Çok bir sürpriz değil Barcelona'ya elenmek. Ve seçime gitmek zorunda kaldı. Sonrasında Galatasaray'ın başarı hikayesi geldi. Başarısıza faturayı kesmek lazım. Bu bugün İsmail Hoca ise İsmail Hoca. Yarın getireceklerse Aykut Hoca. Ama ben Aykut Hoca'nın yani bir kere daha göreve gelmeye sıcak bakacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü bugün İsmail Hoca'yı en çok eleştirenlerden biri de olsam bugünkü duruşunu takdir ediyorum. Ben bu camiaya bir daha gelmeyeceğim dedi ve gelmedi. Aykut Hoca kendisine yapılan saygısızlığı kabul edip bugün göreve gelirse oyuncuların hiçbirinin gözünde hiçbir ağırlığı olmaz.
2: İrfan Can Eyvayet maçtan bir gün önce değil 3 hafta önce gitti, kamp yaptı demiş.
1: Hayır. Deneme idmanına gönderildi Gençler Birliği'ne. 2,5 hafta boyunca denendi İrfan Can Eğribayat. Maça bir gün kala da resmi sözleşmeye imza attı.
2: Az Yıldırım milli araya kadar kayıtla devam eder. Kayıtsız atlanırsa onunla devam eder demiş Erkan Bey. Bu konuşuluyordu ama. Mesela en çok konuştuğumuz senaryo buydu. Dörkayt diyorduk. Hatta bunu konuşurken bazı işte kimle ters düştük ya yayında. Ben biriyle yayın yaparken ya kayıt ne alaka şu an kayıtla ilgili İsmail Kartal dönemi sonrasında herhangi bir şey. Bırakın İsmail Kartal'ın gitmesini, geçici süreçte dahi gelmez gibi bir şey. Ya bir dinleyiciyle konuşup taraftarla konuştuğumuz, onu tartıştığımız bir konu vardı. Ya da seninle miydi bilmiyorum ama bir konumuz da böyle çok uzun uzun konuştuğumuz bir bölüm vardı. Ama camiada da bir kayıt beklentisi vardı.
1: Bence başından itibaren.
2: Vardı. Hatta şu inanılan bir şeydi. Az Yıldırım nasıl amacı? Dörkayt'la. Yarını duydum. Ona teslim edip
1: B planı
2: deniyordu. Ama öyleyse mesela neden o zaman şu anki İsmail Kartal yerine yeni bir teknik direktörle görüşülüyor gibi bir düşünce iddia ön plana çıkıyordu. İsmail Kartal'ın alındığı üzerinden okuduğumuz bu konu ön plana çıkıyordu acaba?
1: Çünkü o zamandı şimdi tabii ki yani şimdi başta Yıldırım da olmak üzere taraftar tepkisinden, camia tepkisinden hani korkuyorlar. Çünkü bir sonraki genel kurulda yani Ali Koç'un ya da Mehmet Ali Aydınlar'ın ya da Hakan Bey'in, Hakan Safi'nin ya neler diyeceğini düşünebiliyor musun? Ya bu dönem başarısız biterse. Neler söyleyecekler? Haklı olarak bu arada. Haklı olarak yani.
0: Bu arada sesim evet şu an daha iyi olması gerekiyor. Az önce problem yaşadık. Evet. Dörkayt dönemine değinmiştik. Dörkayt döneminin sürekli problem olması halinde onunla devam edilmesi üzerinden yorumlandığı bir süreci özetlemeye çalışmıştım.
1: Bence kesinlikle iyi bir B planı Dörkayt. Yani oyuncuların da bugün çok net bir şekilde saygı duyabileceği isim. Liverpool kariyeri, Fenerbahçe kariyeri. Yani hepimizin aklında oyuncularla da iletişimin kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ha, bütün sezon kayıtla bitirilebilir mi? Şimdi zaten iki maç var. Yani bir Antep maçı, bir Eyüp maçı. Yani arada başka bir Şampiyonlar Ligi. Yani hedef maç olarak görülebilecek bir şey yok. Hani sıfırdan kayıt getirilseydi camianın bakışı nasıl olurdu? Yetersiz. Yani LDVS'de geçen sezon hani orta üst bir performans sergiledi. Kayıt takımına göre iyi bir performans olabilir ama hani teknik direktörlük olarak, ya özellikle söylüyorum, sadece teknik direktörlük olarak üst düzey tecrübesi yok. Doğru bir tercih olmazdı. Bence sezonu Kayıt'la bitirmek de doğru bir tercih değil. Ama şu an Fenerbahçe'de her yöneticinin kendisi bir fikri vardı. Hani bu sene yazın transfer sürecinde dedik ya, Galatasaray'da herkesin farklı bir listesi vardı. İbrahim Atipoğlu'nun var, Okan Hoca'nın var, Dursun Özbey'in var. Fenerbahçe'de şimdi Barış Göktürk'ün var, Aziz Yıldırım'ın var, Oğuz Çetin'in de mutlaka sportif direktör olarak bir fikri olacaktır. Ama Fenerbahçe'de hep hani eski dönemde de konuşulurdu. Yine aynı durum. Fenerbahçe'de demokrasi vardır. Aziz Yıldırım ne derse o olur gibi. Hani bir durum olacak Fenerbahçe'de de. Yani bugün Aziz Yıldırım'a mesela sordular daha önce, teknik direktörlükle alakalı yönetim oylaması yaptırır mısınız diye başkan adaylığı önce. Ya ne oylaması, biz kendi adımızda hallederiz dedi. Bu ne demek ki, son karar zaten sizin. Aziz Yıldırım bugün itibariyle dün İsmail Kartal'la ilgili son kararını vermişti ama İsmail Kartal buna eşlik etmedi. Ben Aykut Hoca'nın bir kez daha takımın başına geleceğini açıkçası düşünmüyorum.
0: Devam edeceğiz. Fenerbahçe gündemiyle devam edeceğiz. İstanbul'dan Emre Bey yazmış. Fenerbahçe gündemini çok konuştuğumuza ilişkin uzun bir mesaj atmış. Hatta midesinin bulandığını da söylemiş. Mideniz bulanıyorsa geçmiş olsun Emre Bey, ama yani şu an bana bir örnek gösterin ki bir radyo olsun, bir futbol üzerine, spor üzerine kurulu bir televizyon olsun, hiç fark etmez. Bak burada şunu konuşuyorlar, sen niye öyle yapıyorsun deyin, ben de hak vereyim size. Yani şu an medyanın, spor medyasının gündemi bu. Açıkçası bu biraz işini öğretmeye giriyor. Yapmayın, böyle mesajlardan uzak durun. Yani artık sıkıldık Fenerbahçe gündeminden demek var. Midemizi bulandırdınız demek var. Üslup önemli. Yani o üslup konusundan bakın, nice bulutlar, nice gemiler batıyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal tarafında üslup da çok konuşuldu. Aziz Yıldırım tarafında, Aziz Yıldırım dünkü üslubu da çok konuşuldu. Yani yapmayın, bir üslup tarafına bir örnek de siz açmayın yani.
1: Bir de Galatasaray'la
0: Fenerbahçe için gündemi varsa Fenerbahçe'yi konuşursun. Bu böyledir. Ticarette de böyledir. Arz talep kısmına bakarsın ve burada da gazetecilikte de bunu konuşacağız. Neyi konuşacağız? Yani bunu konuşulması bile, bu açıklamayı yaptırmanız bile bize biraz abes, yani bizim tarafımıza abes kaçıyor diyelim.
1: Bir de ben bir Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı olsam şu anda Fenerbahçe'nin konuşmasına hiç rahatsızlık olmazdım. Yani genelde hani kötü haber iyi haberdir diye bir şey var ya medyada. Hani kötü şey konuşuluyor, eleştiri yapılıyor, tavsiye veriliyor. Yani kötüyü konuşma süresi daha uzun. Galatasaray'da sessiz sedasız her şey zaten yolunda gidiyor.
0: Aziz Bey der ki dinleyicimiz, Aziz Yıldırım'ın talimatını yerine getirip Mert Müldür oynatacaksın madem, istifa edecektin sonrasında da, o zaman oynatmadan kabadayılık mı yapacaktın? Hem talimatı yerine getiriyorsun hem de istifa ediyorsun demiş İsmail Kartal'a. %100
1: katılıyorum. Yani kesinlikle, yani çok doğru bir tespit bence.
0: Ama güzel şeyler de oluyor. Beşiktaş'ın futbolu gibi, iyi giden takım gibi demiş. Yani şu an Beşiktaş'ın futbolunu konuşmak sadece sizin hoşunuza gider. Beşiktaşlıların hoşuna gider. Bir de o taraftan bakın. Devam ediyoruz.
1: Maç akşam zaten. Akşam yayın var Beşiktaş.
0: Evet, yani değerlendireceğiz. Onu da konuşacağız. Yani bir kere şöyle bir şey var dinleyicilerimize. Çok takılmamak gerekiyor. Hızlıca aktarayım. Programın girişini dinlemiyor ve programın girişinde şu cümleyle açtığımı bilmiyor dinleyicimiz. Bugün normal şartlarda Beşiktaş'ın maçını, Erzurum maçını, Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki tekniğini, taktiğini konuşacakken farklı olağanüstü gündemle karşınızdayız diye giriyoruz. Orayı kaçırmıyor. İşte orayı kaçırıyor. 17.10'da açıyor yayını ve bir bakıyor. Aa, niye hep Fenerbahçe konuşuluyor diyor.
1: Ama her zaman eşit ilgiye devam, akşam Beşiktaş tabii, maçında.
0: Tabii gündem. Evet, yani. Yunus Aydın'la oradan bağlantımızı da yapacağız. Can Genç Beşiktaş maçında doyasıya 4 saat boyunca tüm detayları sizlere aktarıyor olacak. Ve devam ediyoruz yayınlarımıza, aktarımlarımıza. Yunus Aydın'la konuşuyoruz. Benfica Kerem'i satacaktı ama adamlar bilerek bizim maçımızdan önce satmadılar ve bize karşı oynattılar. Bu maçtan sonra sattılar. Yorumcumuzun dediği gibi, hakikaten İrfan Can'ı satıyorsan seninle olan ilk hafta maçından sonra sat. Gittin İrfan Can'ı sattın, adam senin maçında devleşti.
1: Bunu yapan ve kim biliyor musun?
0: O maçı kaybettin diyor.
1: Mario Blanco, Fenerbahçe'nin bir önceki sportif direktörü. Adama istediği gibi oynama alanı verirsen bu yönetimleri yapabilir. Ama başkan ne derse olur dersen, işte Mario Blanco o futbol aklını ortaya koyamaz.
0: Beşiktaşlıyım, keyifle dinliyorum sizi demiş. Beşiktaş'ın maçı var bugün, Beşiktaşlı muhabirleri bağlayın demiş. Peki. Evet, gündem Fenerbahçe ama artık biraz akşamki Beşiktaş maçına değinseniz iyi olur demiş. Değineceğiz, konuşacağız. Peki. Burada Beşiktaşlılarda da, neyse tamam, hadi girmeyelim oraya. Hadsizliğe doğru yorumlayanlar olacak çünkü. Bir cümle kuracaktım da girmeyeceğim oralara. Radyo Gol'de de bunu genellikle yapan yorumcularımıza böyle bir hani şey yaparım. Ya burası Radyo Gol'de mi öyle şeyler? Bir cümle kuruyorsan devamını getir diye şey yaparım. 30'a kendim düştüm bak şu an, ama girmeyeceğim çünkü Beşiktaşlılar böyle bazı dönemlerinde diyeyim böyle çok hassas oluyorlar. O hassaslığa dokunmamak gerekiyor Beşiktaş camiasında. Selamlar,
1: rahat
0: saygılar.
1: Rahat kazanacak akşam Beşiktaş.
0: Rahat kazanacak diyorsun. Rahat kazanacak
1: akşam. Ya Vlahovic'in eksik olmasına rağmen hani bence çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Yani Serkan Özbalta cesur bir oyun oynatmaya çalışıyor Erzurum'da. Bence çok taktiğe şayan. Ben geçen seneki Karagümrük'e benzetiyorum. Hı hı. Düşmesine rağmen çok sürekli hücum düşünen, böyle rakibi geride kabul edip hani bize tatsız bir futbol izletmeyen bir takım Erzurum Spor, ama Beşiktaş çok formda, keyifler çok yerinde ve başından beri hep söylüyorum yani Vlahovic'in olmadığı noktayla, o ya da bu sebeple bugün ceza aldı, yarın sakat olabilir. Yedek santrofor Oh da çok formda, çok başarılı. Ben bugün Beşiktaş için rahat bir galibiyet olur diye düşünüyorum.
0: Peki dedik ama Fenerbahçe'yi konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajları da okuyoruz. Hızlıca gelen mesajlara baktığımda İsmail Hoca'yı severim. Aslında olumsuz konuşmak istemem ama bu yaptığı hem maddi hem manevi zarar vermiştir Fenerbahçe'ye. Manevi kısmını hepimiz biliyoruz. Maddi kısmıysa şimdi hangi hocaya giderseniz gidin 10 lira yerine 20 isteyecektir diyor. Vah ki halimize, bize gülmek haram olmuş diyor. Şimdi bu durumda takım nasıl başarılı olacak? Selamlar saygılar demiş Adem Ünlü.
1: Kesinlikle katılıyorum.
0: Gelen mesajlara bakıyorum. Evet, sesle ilgili küçük bir problem oldu. O da benim hatam. Hatamın olduğu yerde özrümü hemen ileteyim. Özür dileyim sizlerden. Benim teknik, hani öyle teknik bir hatamız oldu. Kusura bakmayın deyip işin içinden çıkmayacağım. Samimi olayım, benim hatamdan dolayı sesim de biraz uzaktan gelme durumu oldu. Oradaki ayarları kaçırdık. Aziz Yıldırım mutlaka şampiyon olmak zorunda olduğu için elinin altında rahat hareket edebileceği bir teknik direktör istiyormuş demiş.
1: Yani Aziz Yıldırım'la alakalı, yani evet benim de fikrim bu açıkçası.
0: Bak bunu konuşuyorken Okan Buruk istifa diyenler de var. Yılmaz Bilge Galatasaraylı. Okan Buruk istifa o kadar uzak geliyor ki mesela. Okan Buruk'un son yıllarda yaptığıyla şu an Fenerbahçe'de mevcut İsmail Kartal dönemini kıyasladığımda hangisini, hani ikisini de istifa tarafına koysam birine haksızlık olur dersin ya, Okan Buruk'tur o haksızlık olacak şimdi yani. Camiada.
1: Okan Hoca'nın yaptıklarını Fenerbahçe'de birisi yapsa uzun süre bence kredisi olurdu yani.
0: Bak mesela nasıl bir intiba, görüyor musun? Adını yazmamış dinleyicimiz ama soyadı Tüzer. İsmail Kartal samimi değil, egolu bir adam. Gitmesi çok iyi oldu diye düşünüyorum demiş. İsmail Kartal için bir önceki dönemde egolu cümlesi duyar mıydık? Duyar mıydın?
1: Duyamazdık.
0: Bu dönem duyduk. Başka. Bu dönem duyduk. Çok
1: çünkü,
0: farklı. Yani, çünkü ben geliyor.
1: Bunu yapan
0: hep.
1: Benim, bunu evet. Yapan benim.
0: Bakın yani, konuşma tarzı değil. O
1: yok
0: karıştırılmasın.
1: Canım, yok yok.
0: İsmail Hoca'nın doğallığı, samimiyeti, bir işte Anadolu insan figürü, insanı figürü.
1: Sempatik
0: bu bambaşka. Sempatik de geliyor. Her şeyi geçtim. Ama radyoyu yeni açtım. İsmail Kartal dönecek mi demiş. Dönmeyecek. İsmail Kartal dönmedi kararından diyelim, aktaralım. Ama mesela İsmail Kartal'ın bıraktığı intiba da bu.
1: Kesinlikle.
0: Ego. Kaldı şimdi, ki geçmiş mesela dinleyicimize dedim ya, bölüyorum seni sürekli, özür dilerim ama bu geçmiş dönemi hatırlayalım, yine oradan örnek verelim. Geçmiş dönemde kızıp bir şeylere alınıp başka hocayla görüşülüyor kısmına iddiaya göre alınıp, ya da ne bileyim şişe atıldı diye alınıp, veya farklı bir sebep, bilemiyoruz, o yarın öbür gün açıklanacaktır ya da 5 yıl geçer gün yüzüne çıkar ya, nasıl Ali Koç döneminde olanları yeni yeni artık bazı şeyleri daha net, daha doğru haliyle dinliyoruz. Şimdi geçmiş İsmail Kartal döneminde benzer şey olsa, İsmail Kartal bugün o eleştirdiğimiz şeyi yapmaz. Yani Samandıra'ya gider, veda eder, öyle çıkar. Biz de oradayız zaten.
1: Aynen öyle. En başından beri. Yani mesela İsmail Hoca'ya Asensio'yla problemi oldu ortada, hepimiz biliyoruz. Problem var Asensio'yla adada. Soruyorsunuz İsmail Hoca'ya birini. Fred iyi çocuk. Tamam. Genduzi iyi bir çocuk. Tamam. Sürekli oyuncularla alakalı iyi bir çocuk, iyi bir çocuk ifadesini kullanıyor. Bu oyuncuları sahiplenen çok güzel bir konuşma tarzı. Asensio'yu soruyorsunuz, profesyonel bir futbolcu diye başlıyor. İsmail Hoca duygularını çok belli etti bu döneminde. Bir de yani gerçekten iletişimde kimle çalıştıysa bilmiyoruz. Hani kendisi bireysel olarak. Dünkü yaptığı açıklamada bir fiyasko. Evet. Bugün itibariyle yani az önce söylediğim Asensio olayı da bence bir fiyasko. Ben hani Asensio'nun tabii ki profesyonelliğini sorgulamıyorum ama bence Asensio'nun bu süreçte oynamaması da birazcık İsmail Kartal'ı da göndermek için diye de olabilir diye düşünüyorum. Biraz şeytanın avukatlığını yapayım. Bence İsmail Hoca'nın gidişini kenardan da sessizce seyretti.
0: Evet. Devam ediyoruz. Sarıyer'den hiç bahsetmediniz demiş. Bahsedemiyoruz şu an. Peki espriyle karışık yaklaşsanız da konulara. Abi kolay gelsin. Seni Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Kerem'i alıyorsun. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne girmeni sağlayan Talişka'yı satıyorsun. Nasıl bir transfer politikası demiş.
1: Dün bu arada stat'tan çok ilginç bir bilgi vereceğim. Kerem'le alakalı. Nedir? Konusu gelmişken. Dün bütün futbolcular çağrılırken Kerem Aktürkoğlu ilk çağrılışında gelmedi Kuzey Tribünü'nden. İkinci çağrılışında ısrarla aynı tezahürat yapılmasına rağmen 11 oyuncunun 10 tanesi, ilk 11'in tamamı ilk çağrılışına geldiler. Kerem Aktürkoğlu ilkinde gelmedi ve
0: yani ilk... diyorsun ki basın tribününden oraları duydum.
1: Diyorsun. Aynen öyle. Bunları duydum. İlkinde gelmedi ve defalarca tekrar etti taraftar aynı tezahüratı. İkincisinde de gelmezken takım kaptanı Milan Škriniar'ın Kerem'e git artık demesiyle birlikte gitti. Belki Kerem bu atmosferde gerçekten duymamıştır. Dün stadyumda gerçekten muazzam bir atmosfer vardı. Olanı yorumsuz bir şekilde aktarayım.
0: Ya da, ya da bildiğimiz Kerem alındı.
1: Alındı. Alındı yani küsü. Sadece haber olarak söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu ilk çağrıldığında gelmedi. İkincisinde de 1,5-2 dakika boyunca, ki ilk futbolcular 20 saniyede hemen koşarak geliyorlar. Ancak diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu 2 dakikalık ikinci tezahüratın ardından Milan Škriniar'ın kendisine git demesiyle birlikte gitti taraftarın yanına.
0: Trabzonspor taraftarı Metin ben demiş. O da güzel bir detay oldu aktardın. Ama tabii Kerem'i şimdi dinleyicimiz açtı. Biz uzatmayalım. Uzatırsak bir krizi daha böyle büyütüp masanın üzerine kocaman tabaklarla koymuş oluruz. Yani onu yapmayalım biz. İlerleyelim hızlıca diğer konularda geçebilmek adına. Kolay gelsin yayınlar Trabzonspor taraftarı Metin ben. Seni dinlemek çok güzel demiş. Sizlerin dinlemesi de güzel. Beşiktaş'ı neden bağlamıyorsun? Beşiktaş konusuna neden bağlamıyorsun konuyu diyen dinleyicimizin mesajını görmek de güzel. Üslup önemli orada sadece. Fenerbahçe'ye hep en büyük zararları kendi içimizdeki insanlar veriyor. Bunu hep duygusallıkla asla bağdaştıramıyorum. Herkes şapkasını önüne koyup düşünecek. Ben nerede hata yaptım diyecek demiş. Ankara'dan Aydın demiş. Selamlar demiş. Şafak Malatya bugün bağlanamayacak. Şafak Malatya bugün bağlantı kuramadık onunla. Bugün özelinde bir planlama yapmadık ki. Bugün özelinde müsait değil diye biliyorum. Selam Ankara'dan Aydın ben demiş. Yeni teknik direktörümüz Önder Özen mi belirlese acaba? Şakayla karışık diyorum demiş. Orada işler doğru gidiyor demek gerekiyor. Beşiktaş'ı konuşacaksak mesela oradan bağlamak gerekiyor biraz da sanki.
1: Kendi değerini bilmemekle alakalı bir şey. Mesela Önder Özen herkesin bildiği üzere Fenerbahçeli. Ama Önder Hoca Beşiktaş'ta çalışıyor. İşini çok da profesyonel, çok da ahlaklı, müthiş bir şekilde yapıyor. Yani... Önder Hoca Fenerbahçe'nin teknik direktör belirleme sürecinde etkili olsaydı umarım, yani eminim ki daha doğrusu çok daha iyisini yapardı.
0: Turgutlu spor teknik direktörü Zeynep Meslan'ı konuşmayacak mısınız demiş. Hayırlı olsun. Türk evet. futbolunda böyle figürler.
1: Kesinlikle evet. Yani bir hanımefendinin başa geçmesi gerçekten çok doğru, çok başarılı. Yani inşallah iyi de bir görev alır. Yani inşallah iyi de sonuçlar alır. Yani iyi bir başlangıç önemli. Yani... Başarıya da başarısızlık da elbette. Yani futbol işte bugün İsmail Hoca başarısız ve eleştiriyoruz. Evet. Bugün Italiano başarısız olsa hemen işler eleştiriye döner ama hani bir kadının arkasında bu işlerin gelişmesi için daha çok durulması lazım. Umarım başarılı olur, hayırlı olsun.
0: Diyor ki umarım yabancı hoca gelmez, bir seneyi daha çöpe atarız diyor.
1: Yani Fenerbahçe şu anda bu seneyi çöpe atmış olabilir. Yani geçen sene...
0: Ama her şeye rağmen bence erken reaksiyon. Bu İsmail Kartal tarafından gelmiş bir reaksiyon olsa dahi.
1: Fenerbahçe bu sene erken reaksiyon almak zorunda. Çünkü mesela şimdi Ali
0: Dördüncü
1: Bey'in...
0: 4. haftadan bahsediyorsun. İlk Şampiyonlar Ligi maçından bahsediyorsun. Cebe koyduğun bir puan var Şampiyonlar Ligi'de. Aynen. O da ayrı konu.
1: 8 senelik Ali Koç döneminde mesela özellikle zaten ilk iki seçimde keskin aday çıkmadığı için söylüyorum. Acele edilmesine gerek yoktu. Çünkü hani bir yönetim, bir proje var. İşte Komolli var. Arkasında durursunuz, durmazsınız, o ayrı. Ama bir proje doğrultusuna gidiyor. Fenerbahçe'de şu an önümüzdeki sene Fenerbahçe şampiyon da olsa olmasa da olağan genel kurul var 2027'de. Ha bence Aziz Bey şampiyon olursa Fenerbahçe, Aziz Bey adaylı olur ve karşısına aday çıkmaz. Serdar Adal gibi bir dönem görürüz bu seçim gibi. Ama diğer tarafa baktığında yani Fenerbahçe'de hızlı aksiyon alınabilmesinin sebebi hemen seçim olması. Aziz Bey gerçekten bu 10 aylık süreçte başarı ya da başarısızlıkla neticelenecek bir yola gidecek. Ve dediğim gibi şampiyon olamazsa bence zaten aday olsa da kazanma şansı yok. O ya da onun ekibinden herhangi birinin, Barış Köktürk aday olsa da yok. Hızlı reaksiyon almak zorunda. Hızlı karar vermek zorunda. Yani İsmail Kartal'a bu baskıyı hissettirecekse de hızlı hissettirmek zorunda. Aynı şekilde yeni gelecek teknik direktöre de. Ama şunu da unutmamak lazım. Aziz Yıldırım. Seçim öncesine katıldığı yayınlardan bir tanesinde yabancı hoca gelirse yabancı hocaya söz geçiremiyorsun, yabancı hoca lafını dinlemiyor, adapte oldum diyene kadar zaten lig ortasına geliyoruz diyor. Bunu sezon başlamadan söyledi. Şu an Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı oynadı, 4 hafta oynadı Fenerbahçe. Türk bir hoca, Aykut Hoca da gelmeyecekse yani benim aklıma Fenerbahçe'de böyle gelecek ve nokta atış yapacak bir isim Özellikle camianın içerisinden gelmiyor.
2: Tedesco geri döner mi belki demiş.
1: Bologna berabere kaldı bu hafta. İlk iki hafta kaybetmişti. Gönderilse belki olabilirdi.
2: Konuşmak da bir bu.
1: Aynen.
2: Döner, Tedesco dönmesine döner de Aziz Yıldırım'la işte Fenerbahçe futbol aklı geri gider mi? Gitmez sanmam. Hiç sanmam.
1: Oğuz Çetin Tedesco ikilisi.
0: Bu arada yine problem. Evet, o problemi yaşadık. Tedesco geri döner mi demiş dinleyicimiz. Sanmam. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve futbol aklı Tedesco'ya gideceğini sanmıyorum. Evet.
1: Yani 3 başkanla çalışacak.
0: Bülent Uygun Tedesco diyorlar. Evet.
1: Yok,
0: ihtimal.
1: Çok zannetmiyorum.
0: Bülent Uygun'un her adı, bak mesela iki mesaj üst üste geliyor. İki isim de Bülent Uygun'dan bahsediyor. Bülent Uygun'un da tabii açıklamaları geliyor akla. Bülent Uygun'u Fenerbahçe başında diye haberlerde duyduğunuz anda hazırlayın bayrakları diyor ya Bülent Hoca. O geliyor aklı, o gelmiyor diye. Reklama
1: Fenerbahçe
0: gidiyorum.
1: Fenerbahçe şampiyonluk yapmakta bir şey yok demişti Bülent Hoca. Zaten gelirsin yaparsın demişti.
0: O kadar da kolay değil tabii ama Bülent Hocama saygı duyarım. Bülent Uygun Fener'i uçurur. Örgütlenmiş gibi 3 tane üst üste Bülent Uygun. 4 oldu bak. Ayrı ayrı mesajlar geliyor. Cem Yıldız'ın mesajı diğer tarafta. Mesut Bey'in mesajı. Bir diğer tarafta da Burak Sarıkaya aynı mesajı atmış. Kaldı ki hani öyle aynı anda gelen mesajlar ki biz konuştuk üzerine Bülent Uygun yorumu geldi değil. Öyle bir durum. Örgütlenmiş gibi dediğim yanlış anlaşılmasın. Hepsi de dinleyen, sık dinleyen dinleyicilerimiz. İlk defa yazanlar değil tabii.
1: Bülent Uygun'un öne çıkma süreci biraz şununla alakalıydı sanki. O dönemde Barış Göktürk'ün kanalında çalışıyordu Bülent Hoca. Hani çok Fenerbahçe seçim merkezi yayınlar da yaptılar. Ya ben yönetimin tercihi olacağını düşünmüyorum. Ama hani ya Bülent Hoca'nın Fenerbahçeliğinden zaten kimsenin şüphesi yok. Bence muazzam da bir insan Bülent Uygun ama yani geçiş süreci için çok doğru bir isim bence değil.
0: Peki. Hızlıca evet ses problemini çözdük. Atakan Bey'e teşekkürler bildirim için. Kısa bir ses problemi vardı. O benim hatamdı. Onu az önce söylemiştim. Onu çözdüğümüzü hatırlatalım. Reklama gideceğim. Reklamın ardından toparlamak adına burada olacağız. Kaldı ki toparlamak dediğime bakmayın. Aslında böyle küçük bir ara gibi olacak sonrası. 18-10, 19 ve 20-20'ye dek yaklaşık 2 saat boyunca yine sizlerle olacağız. Orada hem Emre Eren hem İbrahim Yavuz hem yapacağımız bağlantılar özelinde Fatih Demirkol bizlerle birlikte olacak o saat diliminde, 2 saatlik saat diliminde. Yunus Aydın'a da çok teşekkür edeyim. 1,5 saat oldu, yayındayız. Bir araya gidelim. Aranın ardından İbrahim Yavuz'un da Muzaffer Can Bedir'le Sansürsüz Futbol YouTube kanalında abone olun lütfen, oraya da takip edin lütfen. Sansürsüz Futbol'da değerlendirmeleri var. Oraya döneceğiz. İbrahim Yavuz'un değerlendirmelerini sıcağı sıcağına sizlerle paylaşıyor olacağız. Aranın ardından buradayız.
3: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel

0: 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: Sen maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maximum.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
4: Yıldız. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
8: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
10: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Toparlamak üzere buradayız. Kesinlikle yabancı hoca olmamalı demiş dinleyicimiz. Bülent Uygun, Volkan Demirel gibi asıl olması gereken başkanın kadro işlerine karışmaması demiş. Böyle isimler olmalı. Başkanın da kadro işine karışmaması gerekir demiş dinleyicimiz. Peki. Emre Belezoğlu yazan var. Emin Bey, Emre Belezoğlu yazmış. Mümin Bey, düzeltiyorum. Evet.
1: Ankara Gücü'yle küme düştü Emre Hoca çok yakın bir zamanda. Ben Emre Belezoğlu ismini eleştirmek için söylemiyorum. Yani son 5 yıl içinde küme düşmüş bir hoca bence Fenerbahçe'nin başına gelmemeli. Bunu Emre Hoca'nın ismini dışarıda bırakarak söylüyorum. Yani Emre Hoca özelinde bir eleştiri değil. Volkan Hoca için de öyle. Yani Bodrum'a geldi. Bodrum küme düşmek üzereyken gitti. Morais geldi. İlk 8 hafta gol yemedi Bodrum Spor. Ona rağmen toparlayamadı Volkan Hoca. O kadar kötü durumda bıraktı ki. Hatay yine aynı şekilde. Özcan Polat geldi kurtardı. Yoksa Hatay 3 hafta kala küme düşmüş durumdaydı. Gençler Birliği geçen sene en taze örnek. Metin Diyedin'i gönderdiler. 14. 13. sıradayken Volkan Hoca geldi tekrar 17 yaptı Gençler Birliği'ni. Metin Diyedin geldi. Son 3 haftada Trabzonspor'u deplasmanda bile yenerek takımı küme düşme potasından çıkardı. Yani Emre Hoca ve Volkan Hoca gerçekten küme düşürme konusunda çok talihsiz sezonlar yaşadılar. Unutmayalım, Galatasaray'ın başında şu an camianın evladı varsa Akisar da Türkiye Kupası'nı Başakşehir'le Süper Lig'e alarak geldi. Bence doğru isim değil Emre Hoca ve Volkan Hoca.
0: Saçlarından tutup getirin Pep Guardiola'yı demiş.
1: Trabzonspor'u ilgileniyorum. Şöyle bir haber gördüm.
0: Öyle bir haber gördüm.
1: Ya gördüm. Yani doğrulatmadım bile hani gerçek değildir diye ama evet. Dışı kaynaklı Pep Guardiola istiyor Trabzon diye haber var.
0: Evet. Bu arada devam ediyoruz. Bu problemi de artık beni aşan bir problem. Şöyle bir hızlıca bu sefer de Yunus'un sesinde bir problem yaşadık. Tamam, onu ben tekrar tekrar şu an herhalde iyi geliyordur. O ses, o problem. Benim kulaklığıma da çok yansımayan bir problemdi ama bir bakacağım. Bu defa o ses problemini ben çözmeye çalışsam da pek başarılı olamadım gibi duruyor şu anda. Yunus bir tekrardan deneme.
2: Guardiola'yla.
0: Peki tamam. Guardiola tarafı daha net geliyor. Fenerbahçe için Abdullah Avcı olur mu? Sorar mısın Yunus'a demiş.
2: Bence olmaz. Yani
0: konuştuk.
2: Aynen.
0: Kasımpaşa maçında yaptıklarıyla bir daha bu kulüpten içeri giremez Emre Belezoğlu demiş.
2: Ankara Gücü maçı da çok sıkıntı. Türkiye Kupası Ankara Gücü maçında yaptıkları da taraftara kafa sallaması da sıkıntı. Ama bunlar unutuluyor. Yani bunlar daha önce de yaşandı. Bunlar unutuluyor. Yani Emre Hoca işte bunlarla bakmamak lazım. Yani Fenerbahçe'nin böyle bakmaması lazım. Evet, Kasımpaşa maçında da Ankara Gücü maçında yaptıkları da ayıp da. Emre Hoca ile ilgili ilk bakılması gereken şey son 5 senede küme düştü. Geçen sene Kasımpaşa'nın son 4 hafta kala küme düşme ihtimali vardı. Emre Hoca buraların teknik direktörü. Yani şu an bunları doğru değerlendirmek lazım. Yani
0: Tudor demiş.
2: Olabilir. Ama geçiş...
0: Futbolculuk döneminde olmayan teknik direktörlüğü döneminde olur mu acaba demiş. Sence kim o?
2: Futbolcunda Fener'i yok. Teknik direktörde de yani, Sergin Hoca'yı çıkardı.
0: Fenerbahçe'yi de çok istiyor. Onu çok istiyor bir dönem. Aziz Yıldırım gerekirse diyor gider alırım diyor. Şu kadar veririm alırım diyor.
2: Arda Hoca. Evet, Arda Hoca. Yok, gelmez. Trabzonspor'da istediğim çok zor.
0: Peki yavaş yavaş buralara döndüysek artık iş biraz da haber kısmından ağırlıklı olarak geyik kısmına, geçmişe, gevezeliğe doğru gidecek. Ben bu soruları soruyorsam Arda Turan'ın işte o dönem böyle gelmek istemişti, Fenerbahçe almak istemişti daha doğrusu, Arda Turan böyle dik durmuştu kısımlarını soruyorsam. Hızlıca ben senden son cümlelerini rica edeyim, oradan İbrahim Yavuz'un değerlendirmesine döneceğim.
2: Yani Fenerbahçe için gerçekten mutlu olunacak bir günde. Yani kötü bir hafta geçecek gibi duruyor. Bu maçın etkileri Gaziantep maçında görülebilir. Çünkü futbolcular da ciddi bir şaşkınlık içerisindeler. Camiayı etkiler. Fenerbahçe 5. maç sonunda 3. kez puan kaybı yaşarsa, ki bunun ikisi mağlubiyet, şampiyonluk yarışına çok ciddi yara alır. Yani gerçekten Fenerbahçe bu 8 yıllık, hatta devam edersek işte lig şampiyonluğunda en son 14'te geldi, 12 yıllık şampiyonluk hasreti şu an itibariyle. Yani Aziz Yıldırım Mayıs'a şampiyon olacağız diyor. Antrenör istifa etmiş, oyuncuların haberi yok. Yani bu denklemde şampiyonluk gelmesi zor. İlk 4 haftada 2 kez kaybedip Süper Lig tarihinde şampiyon olan takım da yok. Yani bu istatistiklerin dışında hareket etmesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Mümkün mü? Şu an itibariyle bir şeyler çok keskin bir şekilde, çok hızlı bir şekilde toparlanmazsa çok gerçekçi gözükmüyor.
0: Peki. Bu arada İbrahim Yavuz dedim ama Sansürsüz Futbol'daki yayınından ziyade biz saat başında... bozuk mikrofonu Yunus Bey'e mi verdiniz demiş. Yok, öyle bir şey olmadı. Bir kısmı benim hatamdı. Olur öyle zaman zaman. Affedin lütfen. Diyelim, böyle özrümü de dilemiş olayım burada. Yeri geldiğinde. Diyelim ve hızlıca diğer tarafa döneceğiz. İbrahim Yavuz'a saat başında zaten bağlanacağım. Sansürsüz Futbol'daki yorumundan ziyade İbrahim Yavuz'u bağlantıda haber masası programında 18-10 itibariyle dinleriz. Şöyle bir hızlıca hem Fenerbahçe gündeminden de çıkmak adına Sporting Lisbon maçı sonrasında Galatasaray'daki analiz kısmını dinleyelim. Ufuk Kankaracan'dan Sporting Lisbon maçı sonrası analizini dinleyelim. Galatasaray dönemine gidelim. Galatasaray bölümüne geçelim. Ve aynı zamanda Kısa Paslar YouTube kanalında Leao transferine ilişkin orada bir değerlendirme vardı. Ona da gidelim. Aynı zamanda tabii Leao değerlendirmesi sadece kısa paslarda değil, L1 üçgende de Leao'lu bir hücum hattı şeklinde değerlendirildi. Bu içerikleri sizlerle paylaşalım. Hemen ardından saatler 18.10'u gösterdiğinde yine buradayım. Yaklaşık 1,5-2 saatlik yayının ardından 1-2 saatlik yayında buradayız. Yayında daha buradayım. Parantezi bitiriyoruz. Haber masasını açacağız ama bir 15-20 dakikalık aranın ardından orada olacağım diyeyim. Sizlerden gelen mesajlar 0212-273-10'dan bizlere ulaşması halinde haber masasında değerlendiririz, konuşuruz. İbrahim Yavuz, Emre Eren gibi isimler bizlerle olacak. Fatih Demirkol 19'da saat başında bizlerle olacak. 18.10'da İbrahim Yavuz'la başlayacağız. 18.40 civarında da Emre Eren'le devam edeceğiz gündemi konuşmaya. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Yunus Aydın'ı nereden takip edebilir dinleyicilerimiz?
2: Hem Instagram'da hem de X'te yunusaydın.com hesabından takip edebiliriz. Seni nereden edebilirler abi?
0: Diyorsun ki bir soru sorayım, karşı soruyla gireyim. Ben hep söylüyorum zaten. Bugün de söylememiş olayım. Yunus Aydın'a geçelim.
2: Ben söyleyeceğim. Sayarberk'ten edebilirler diyelim.
0: Yunus Aydın'ı yine sosyal medyada yalnız bırakmayın lütfen dedik ve saatler 18.10'u gösterdiğinde saat başında görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibi. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzına vurmuşsun. Sarayı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike. Bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor iki tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncu en fazla burada bir iki kere denemişsidir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Yakus'un arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabi orada penaltı kepazeliği var. O ayrı saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk golde de fena yani oralar. Ben zaten son 25 dakika bir düşüş bekliyordum. Recep Reis'le konuşuyoruz, maçı çalışıyoruz birlikte. Dedim Recep, son 25 dakika sıkıntı. Çünkü birincisi rakip çıkacak. Yani artık o kadar kalmaz. Yani sen düşünsene, Galatasaray neydi, 2003-2004'ten bu yana galiba deplasmanda rakibine en az şut çektirdiği iki ilk yarıdan birini oynamış Sporting'e karşı. Adamlar bir kafa çıkaracaklar sahalarında yani son bölümde. Bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sane falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya, makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor ya, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek, bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil, pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var, sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar. Hani var mı yok mu bilemiyorum aslında, öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç, özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum, işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği.

yapacağız? Dinamizm var en azından. Güçlü bir oyuncu. Diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor, ne yapsın Okan Buruk, ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun, set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demince'yi söylemeye çalıştı. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobs da bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken 2'yi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte, onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte sahne dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim, ben de bağırdım. Ya dedim ya sen Sanes'in dedim ya sen Sanes'in dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet, ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölge oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demineceğiz dediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam Osimhen'i getirdiniz, bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetim bir planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabu hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numaralı, 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim. Bilen bilir, bilmeyen de izlesin Şeytanın Avukatı filmi. Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı,
Keanu Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu, içindeki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik.

0: Geçer ve der ki kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da yani şeytan bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı hani kulübün kültürü gereği ya bu transferler nerede? Bakın rakip takımım şunu aldı, bunu aldı gibi sözler. O anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin. İşte bakın biz Eylül'de bunu getirdik. Şunu getirdik. Yine getiririz. Biz başkasına göre mi transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı hani bence siz de şu an söylüyorsunuz. Hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir şabu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden dolayı da Sporting maçında da onu izleyemedik. Abdülkerim de başlamadı çünkü artık Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenar oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Bu maçları iyi oynayabilen, henüz kendi mevkisinde iyi oynayan oyuncusunu aldı. Sol stopere çekti. Dörtlü stoper olmasını istedi. Ya bir sürü konu var. Yani sol stoperinizi, sağ bekinizi üçlü stoper yapabilirsiniz. Pek çok formasyonda gördüğümüz pek çok takımda değiştirilecek bir sürü şey var. Ama siz sol bekinizi alıp dörtlü stoper yaparsanız bunu tasarlarken yani Galatasaray, Okan Buruk aklındakini ben anlıyorum. Yani işte benim savunma arkama sarkacaklar. Ben orayı dinamik bir oyuncu koyarsam onlarla beraber koşabilir. Savunma arkasına pozisyon vermem çok. Anlamlandıramadığımız bir pozisyon oldu orada. Penaltı pozisyonu ama savunma arkana yine de sarktılar. Hocam. İlk gol sadece tek stoperle oynamandan mütevellit. Takım savunmasını düzgün kuramadın. Bloklaman gereken bir top ağlarla buluştu falan filan. Ama ne diyorum? O gol Dursun Özbey yazar diyorum. Eray Yazgan'ı da ekliyorum. Çünkü başarıda hep kendisine yazıyor. Çok istiyor bunu. Bunu da atlamayayım ben. Tamam öyle mi? Şimdi Galatasaray takım kadro planlamasını geniş zamanda konuşacağız. Ama biraz da şunu değinelim. Sağ bekinde oynayan Şalay bu takıma kanat yediği bilemedin 9.5 yedi olarak geldi. Okan Buruk aldı onu. Önce kanat bek yaptı sonra bek yaptı. Bu bir başarı ama bu bir sezonluk bir şey olması lazım. Süre gelen bir şey olmaması lazım ya. O nedenle Galatasaray'da teknik direktörden önce yönetime bakılması gerektiğini bir kez daha gösteren bir maç oldu. Hedefimiz Avrupa diyenlerin gerçekçi olmadıklarını gördüğümüz bir maç oldu. Çok sevdiğim bir sözdür. Onunla bitireyim. Hep örnek geliyor. Bak araya Şalay'ı sıkıştırdım. Daha fazla uzatmayayım. Aynı şeyler aynı sonuca götürecek çünkü bizi. Söz şuydu. Ne demişler? Hedeflerle yönetim ancak hedefleri biliyorsak işe yarar. Ne yazık ki diyor onları da pek nadir biliriz. Bence Galatasaray yönetimi hiç bilmiyor.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Günlünün 24 saati.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
4: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, oyuncu şey değil mi, böyle zihninizde canlanma şekli, çizgiden içeriye hızlı bir şekilde dalabilen, ceza sahasını dolduran, kafa vuruşu yapabilen, çok iyi şekilde dribling yapan, inanılmaz hızlı, boyuna rağmen inanılmaz hızlı bir oyuncu geliyor. Ama sadece geçen sezonki performansını da izlerseniz şunu net bir şekilde görürsünüz, aslında daha fazlası da var. Ama bunu yapacak, yapmayacak, odaklanacak gibi sorunlar var ki oluyor. Yani oyuncu hakkında taradığımız biz onun üzerinde analiz var. Onların hepsinde odaklanma konusu, istikrar konusu dile getiriliyor. Ondan birazdan bahsederiz. Ama bir rakamları konuşalım önce. Çünkü Leao değerlendirirken hangi Leao'dan bahsettiğimizi de bilmemiz lazım. Ha, burada değil, şurada. 2022-23 sezonu, oyuncunun tabii kariyer zirvesi. 48 maç, 16 gol, 11 asist. Her iki kulvarda da baskın, dengeli, sürdürülebilir bir üretim var. O dönem zaten Milano derbisinde bir maçta iki gol bir asist atmıştı. Theo Hernandez'e sol koridorda oluşturduğu kimya Serie A'nın en üretken kanat çifti olarak anılıyordu işte. Çalım kabiliyeti, hız, alan kullanımı, sağa çıkardığı ince paslar, bunların tamamı bir arada görülüyordu ve bu bir bütündü. 24-25 sezonuna geldiğimizde tablo biraz değişmeye başladı. 25-26'da ise kırılma biraz daha belirginleşti. Son sezon 29 maçta asist düşük 3, gol 9. Yani geçmiş yıllarda karşılaştırıldığında golde de asiste de ciddi bir düşüş var. Savunma tarafındaki metriklerse daha net konuşuyor. Who Scored'da ve AI Scored'da veriler var. Maç başına 0-10'da 2 top kapıyor, 0-10'da 2 müdahale yapıyor, 0-10'da 2 uzaklaştırma kaydediyor. Bunlar hücum kanat oyuncuları için zaten ortalama altı kabul edilen değerler. Ama Leao bu kategoride de alt dilimde yer alıyor. Yani Who Scored'un oyuncu profili defansif özellikler başlığında bir açık zayıflık işareti var. Bu sebeple ne olacak? Arkasındaki oyuncu çok önemli. Onu söyleyelim. Milan'daki çöküşe gelelim. Allegri ve kan uyuşmazlığı diyoruz biz de. Recep Reis'le birlikte. Bu düşüş çünkü sadece bireysel bir formsuzlukla açıklanamaz. Yani onu söyle, meselenin yapısal bir boyutu da var. Massimiliano Allegri Milan'a geldiğinde Leao ile sistemi arasında ciddi bir sürtüşme yaşandı. Allegri kurgusu, Leao'nun en güçlü olduğu yer ne dedik? Hız dedik, çalım dedik. Onlardan beslenmek yerine onu daha böyle kısıtlı bir koridor içinde tuttu. O yüzden o birincil silahları da biraz dumura uğradı. Doğal reflekslerini uygulamadığı pozisyonlarda da dedik ya, tutarlılıkla ilgili sorunu var zaten. Keyfilikle ilgili bir sorumluluk var. O verimliliğe de yansıdı. Ama şunu da belirtmemek haksızlık olur. Onu da söylerim, yani Allegri de uğraşmadı değil. Oyuncuyu kazanma adına çok deneme yaptı. Ne de olsa Leao'dan bahsediyoruz. Kimse hemen kaybetmek istemez. Neticede ikisinin de Milan'dan kopuşunu izledik, gördük. Sezon sonunda Allegri'nin görevine son verilmesi, yönetimin tamamen değişmesiyle birlikte Amorim geldi. O takım içi öncelikleri yeniden belirledi. 19 yaşındaki Sisse'yi entegre etti. Leao'yu gitgide böyle dışarı doğru itti. Ekonomi de lazım dediler. Para da lazım dediler. Zaten üçlü sistemde verebilecekleri de sınırlıydı. Onu da söyleyelim. Hikaye buraya geldi. Burada tabii şu iç eleştiri yapmak lazım. Yani Leao gibi bir ismi. Bundan bir ay önce de bu maliyeti indirirdin. Demek ki fiyat indiremedin. Yani Eylül'e geldi dayandığı iş. Sonuç yine bonuslarla 45 milyonluk bir maliyet var ve gözden düşerek takımdan ayrılan bir oyuncu için, yani bence yüksek para, onu söyleyeyim. Hadi diyelim bonservis verilir. Maaş kısmı ayrı bir tartışma. Yani Haziran'da o transfer eleştirilerine ne diyorlardı? Biz her şeyi inceleyip sık dokuyoruz dediler. Sonra menajer önerisi transferi gibi iş yaptılar. Onu da söyleyeyim. Neyse, oraya da geleceğim. Ama şuradan devam edeyim. Prime dönemi nasıldı? Pioli dönemi diyebiliriz herhalde. Solda oynuyordu dedik, yani Theo Hernandez'le arası iyiydi. Yani hafızamda iyi kaldığı zamanlarda güzel adam geçtiği için kaldı. İyi top taşıdığı için kaldı. Vurucu, yıkıcı adam diye kaldı. Theo bindirecek, iç koridora geçecek bu. Santrafor rakiple boğuşurken bu da boşluklara sızacak. Fonseca bölümü hatırımda kalmamış mesela. Bizim Recep de dedi ki abi ön alan baskısı yeterli görülmedi. Çatıştılar bir hocayla. İnsanlar bir deşti oraları, bir şeyler oldu galiba o zamanlar dedi. 3 maç üst üste yedek bırakıyor. Galiba ne dedi Recep, pres şiddetinde takım ortalamasının en az %30 galiba gerisinde kalmış. Orada sıkıntı oluyor. Sonraki hocası takım için oyna biraz diyor. Allegri de savunma katkısı istiyor, onlar yok. O yüzden de elit tarafı zor yani. E sakatlıklar da var. Yoksa adam şeyde gördüm. Runners World kaydetmiş. 2025-26'da 36,5 maksimum sürate ulaşıyor. He, kasık sorunu devam ediyordur. O onu keser, orasını bilmiyorum. Şimdi yalan olmasın ama Leo'nun bu tip şeyleri var. Özel yapan, onu özel kılan kısımlar çalım kapasitesi abi. Hala Avrupa'nın üst diliminde. Dar alanda top tutabilmesi, birebir gidebilmesi. Fiziksel çerçeve bizimlik için düşündüğümüzde son derece avantajlı. 1.90'a yakın bir boyu var, sağlam yapısı var. E hızlı oyuncu dedik ya. Hem Süper Lig'den de açık oyunlarda Şampiyonlar Ligi'nde ciddi tehditler oluşturabilir. Tabii Süper Lig için konuşacak olursak belki de ikinci forvet olarak konumlanıp arka direklerde etkinlik gösterebilir. Çünkü Galatasaray'ın ceza sahası içerisinde çoğunluk sağlaması lazım artık. Şimdi Sané top getirdiğinde bitiricilik sorunlarını çözebilecek bir isim Leo. Onun toplu koşularını topsuz da takip edebilir. Bu mühim. Asist birincil özelliği değil. Haklı bir tespit bu. Ama oyuncunun hatlar arasını gördüğü anlar var. Yani bunlar da küçümsenecek paslar değil. Son Dünya Kupası'nda Hırvatistan maçında Ramos'un kafasına kondurduğu top var mesela. Onu da söyleyeyim. Hele ki şimdi kafa topu demişken bunlara yükselecek bir Osimhen var. Yani Leo zaman zaman ince işler de yapabilen bir oyuncu. Bunun yanında şutu da var, boyu da var, sezgisi de var. Çizgiye bastırıldığında orta atabilecek bir teknik donanımı var. Özellikle Milan'da Şampiyonlar Ligi maçlarında bunu izledik. Ha, Galatasaray'da ne yapar? Şimdi Galatasaray'ın top 8.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Berksay'da haber masası başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Seyar. Haber Masası'nda gündemi birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Tabii Haber Masası parantez yaklaşık 20-30 dakika öncesine dek hala radyomuzu dinleyen, yani 16'dan bu yana dinleyen dinleyicilerimiz biliyor ki 20-30 dakika öncesine dek yine bir İsmail Kartal Fenerbahçe gündemiyle, Fenerbahçe Teknik Direktörlük gündemiyle, gündemin başlıklarıyla, haber akışıyla, son dakikalarla, haber başlıklarıyla sizlerle birlikteydik. Tam da bunun yanında Fenerbahçe gündemiyle geri döndük. İbrahim Yavuz'a az sonra bağlanacağız. Emre Eren'e az sonra bağlanacağız. Fatih Demirkol'dan detaylıca az sonra dinleyeceğiz ama öncesinde Fenerbahçe yönetimi kulüp binasında toplantı yapıyor. Son dakika haberi. Fenerbahçe yönetimi kulüp binasında toplandı ve istifa kararından dönmeyen İsmail Kartal'ın bu görüşünü, bu gündemini değerlendiriyor. Burada neler yapılabileceğini değerlendiriyor yönetim. Yönetim bu değerlendirmenin ardından açıklama yapacak mı? Ne olacak, ne bitecek bilmiyoruz ama bugün Cuma günü. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Beşiktaş-Erzurum karşılaşması oynanacak. Karşılaşma anında Can Genç benden mikrofonu devralmış olacak. Sevgili meslektaşım, kıymetli kardeşim Can Genç'e mikrofonu devredeceğim. O da oradaki gelişmeleri aktarıyor olacaktır. Mutlaka bir gelişme o saate sarkarsa, bir açıklama o saati görürse, orada da Radyo Gol frekansından, Radyo Gol ayrıcalığıyla, Radyo Gol haberciliğiyle bu detayları sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Dün geceden bu yana inanın çok farklı bir gündem yaşanıyor ve bu gündemin içerisinde de Göksel'in çağrısı araç dün birçok noktaya ulaştı ve sadece bir maç sonu yayını değildi o yayın. 50 dakikalık, 1 saatlik bir yayın 3 saate uzadı dün özelinde. Göksel'in çağrısı araç sizlere tüm detayları aktardı. Sabah Emre Tilev, yine ardından Cihan Dişli, ardından Çağatay Çıttak'la ondan devraldığım, Çağatay abiden devraldığım mikrofonda parantezde ben aktarmaya çalıştım ve 4. saate doğru ilerleyeceğim. Artık yayın anlamında 3. saatin içerisindeyiz. 2 saatlik yayını az önce geride bıraktık aşağı yukarı ve diğer tarafta gündemi sizlerle değerlendirmeye devam edeceğiz. Gündeme ilişkin ne varsa sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Daha fazla uzatmadan şöyle bir özeti yaptıktan sonra Erhan Alveroğlu'na bağlanacağım. Erhan Alveroğlu dün özellikle Aziz Yıldırım tarafında da, dün Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sırasında en fazla soru soran gazeteciydi yine. Bunu bu aralar böyle hemen istatistiği tutarak Erhan Alveroğlu'na hatırlatıyorum her yayına girerken. Erhan Alveroğlu, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Biraz başkandan böyle bir hafif ince bir azar yedik ama
0: evet, evet.
1: O ya söylüyorum diye başladığı noktada Aziz Başkan hafif böyle azar çekerek yanıtlamıştı. Dün akşamdan bu yana çok yoğun bir Fenerbahçe gündemi var. Anlatılır bir şey değil, yaşanan bir şey. O kadar hareketli ki hep söylediğim bir şey var. Burada yineleyeyim, belki daha evvel de yineleyeyim. Söylemişimdir. Fenerbahçe'yi ben hastanelerin acil servisine benzetiyorum. Hatta devlet hastanelerin acil servisi gibi. Çok yoğun, her an yeni bir durum oluşabiliyor. Her an yeni bir şeye gebe bir durumda Fenerbahçe. Bugün işte İsmail Kartal'ın evine gitti. Cuma namazını bekledi. Oğuz Çetin Cuma namazından sonra Anadolu Kavan'da İsmail Kartal'ın evinde görüşme gerçekleştirdi. Bir evvelki bağlantımda Çağatay Hoca'yla, Çağatay Çıtak'la birlikteydim. O sırada daha henüz görüşülüyordu. Karar çıkmamıştı. Ama İsmail Kartal'ın istifasını sadece su şişesine bağlamak doğru değildi. Aslında bunun da doğru olmadığını İsmail Kartal'ın görüşmeler sonrası olumsuz yanıt vermesiyle öğrenmiş olduk. Çünkü dün akşam İsmail Kartal önemli bir iki done vermişti. Demişti ki bir daha dönmemek üzere gidiyorum. Gidiyor, ayrılıyorum demişti. Demişti ki yönetim kurulunun önünü açmak için ayrılıyorum. Demişti ki yeni gelecek hocaya daha fazla zaman kaybetmeden süre alan açıyorum demişti. Aslında bunlar böyle parantez içinde önemli başlıklardı. Çünkü İsmail Kartal kendisinden kendisi hocayken, teknik adamken yönetim kurulunun başka isimlerle görüştüğünü düşünüyordu. Ya böyle bir istihbarat yapmıştı ya böyle düşünüyordu. O sebeple bu sözleri söyledi. Yani kolay basit bir pet şişe meselesi değildi bu durum. Ve ardından bugün Oğuz Çetin öğle namazı, cuma namazı sonrasında Aziz Mübarek günde biliyorsunuz İsmail Kartal acilen dönüp Fenerbahçe teknik direktörü olmuştu. Bugün cuma namazı sonrası da Fenerbahçe teknik direktörlüğüne devam etmemeyi karar verdi. Oğuz Çetin'e bildirdi. Kendisine tüm garantiler verildi. Sezon sonuna kadar hiçbir şekilde görevden ayrılmayacağı konusunda garantiler verildi. Dün akşam Aziz Yıldırım da bu konuda ben olduğum sürece İsmail burada olacak, ben onun büyüğüm, beni kırmaz gibisinden söyledi ama İsmail Kartal gemileri yakmıştı. Bir hani öyle denir ya, bir duruş gösterdi. Herkes diyordu ki, belki biz de söyledik, ben de öyle düşünüyordum açıkçası. Bir telefon açıldığında geldi İsmail Hoca, kolay kolay bırakıp gitmez, geri döner. Ama İsmail Kardar duruş gösterdi ve verdiği sözün arkasında oldu. Bir daha gelmemek üzere ayrılıyorum dedi. Görevi bıraktı. Dirk Kuyt bugün idmanlarda takımın başındaydı. Zeki Murat Göl'e de vardı. Dirk Kuyt da takımın başındaydı. Gaziantep Spor maçına Dirk Kuyt çıkartacak takımı. Onun önderliğinde olacak ama Fenerbahçe yönetim kurulu şu sıralarda toplantı halinde ve bence uzun sürecek bir toplantı da olacaktır. Fenerbahçe'nin hemen hoca açıklayacağını düşünmüyorum. Öncelikle pazartesiye kadar bu süreç böyle devam edecek. Belki pazar günü de açıklansa hoca, belki salı günü de açıklansa hoca, dikkat o sürece kadar takımın başında olacak. Zaten Aziz Yıldırım'ın bir nevi, aslında hani öyle demek istemiyorum, yanlış anlaşılmasını da istemiyorum ama dikkatin olma sebebi de belki de buydu. Olumsuz bir durum olursa düşüncesiyle oradaydı. Adaylar kimler diyeceksin, belki çok yok, çok isim yok aday olarak. Bir defa doğal aday Aykut Kocaman var. Aykut Kocaman Fenerbahçe tarihinin en önemli isimlerinden, gol kralı olmuş, Avrupa'da çeyrek final oynatmış, yarı final oynatmış bir teknik adam, şampiyon olmuş bir teknik adam, Türkiye Kupası'nı 30 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye almış bir adam, teknik adam. Aynı zamanda onunla birlikte Bülent Uygun yerli alternatifler arasında. Bu süreçlerde Fenerbahçe teknik direktör değiştirdiği hiçbir sezon şampiyon olamamış. Hali hazırda Aziz Yıldırım yönetiminde bir seneliğine geldiği için yabancıya gider mi diye bir düşünceler var. Ama yabancılar arasında da, adaylar arasında da, hatta menajeriyle iletişime geçildi denen Antonio Conte ismi gündemde. Bir gün evvel bir basın mensubu arkadaşımızın Fenerbahçe'nin müstakbel teknik direktörü tribünde maçı izleyecek bu akşam demişti. Dün Montella vardı tribünlerde. Montella ile ilgili de federasyondan izin çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum o konuda. Da bir kamuoyu var. Yani bu dört isim gündemde. Conte, Montella, aslında bence önce Conte, sonra Aykut Kocaman, Montella ve Bülent Uygun. Bülent Uygun, tabii Bülent Uygun ismi nereden çıktı denecek. Sezonun yarısında oluşan bu durum. Bülent Uygun'un daha evvel Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'le ciddi bir çalışmaları vardı. Onun ekibindeydi seçim süreçlerinde, aday olduğu süreçlerde. O sebeple ismi gündeme geliyor ve sezon ortası olması hasebiyle bu isim yine gündemde. Önemli bir isim, Fenerbahçe tarihinde olan asker Bülent, gol kralı Bülent olarak onu tanıyoruz. Ve tabii şimdi burada hemen bir karar çıkmasını beklemiyorum ben. Birçok spekülasyonlar da var. Aslında onlara değinmek istemiyorum. Belki Asensio'nun sakatlığı, Asensio'nun sakatlığı sonrası, Asensio'nun iyileşip idmana çıkma spekülasyonu var. Ben buna inanmıyorum, öncelikle onu söyleyeyim ama bu tür gelişmeler ışığında İsmail Kartal'ın ayrılığı gerçekleşti. Şimdi yönetim kurulu bir toplantı gerçekleştiriyor. Az evvel bahsettiğim gibi uzunca bir toplantı olacaktır. Bugün sonuç çıkmasını beklemiyorum ama bugün Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'a teşekkür edip ayrılığı açıklamasını bekliyorum. İsmail Kartal gerçekten 18 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren çok önemli bir iş yaptı. Özellikle Lyon maçında verilen mücadeleyi bilmiyorum anımsar mısın? Harika bir mücadeleydi. Ardından dün B planı yok denen, bir evvelki döneminde B planı yok denen İsmail Kartal'ın A planı olarak rakibi topu verip, topu üstü, rakibi üstüne çekip Ederson'un uzun topları ile Kerem ve Greenwood'u savunma arkasına kaçırarak sonuç almaya çalışma planı gol yedikten sonra bozuldu ama ikinci yarı B planıyla başladı. B planıyla gol buldu. %100 Oğuz ve Vedat'la fırsatlar kaçırdı. Ake'nin topu kafası direkten döndü. Önemli işler yaptı. Çok da iyi oynadı. Maç sonunda hatta benim Gasperini'ye 3 puanı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz? 1 puanı aldığınız için mutlusunuz. Sorma Gasperini'nin 1 puanı aldığımız için şanslıyız, mutluyuz sözlerini söylediği bir maç sonrası. Hani amiyane denir ya, zirvedeyken bırakması önemliydi. Artık İsmail Hoca 99 puan topladım, ikinci oldum diyordu. Bu gerçekten önemli bir başarıydı. 99 puan toplaması önemli bir başarı, ikinci olması değil tabii ki. Sonrasında da İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'ne katması, Fenerbahçe'yi çıkartması 18 yıl aradan sonra büyük bir başarıydı. Öyle bıraktı. Tabii ki Fenerbahçe camiası o kadar çok kaotik ilerliyor ki her sene seçim oluyor belki. Bu her sene olan seçimin Fenerbahçe'ye verdiği zararlardan biri de teknik direktör enflasyonu. belki ilk kez Ali Koç döneminde Mourinho'yla devam etme konusunda alınan karar doğruydu. Ama orada da yine bir seçim devreye girip Ali Koç'u ve Mourinho'nun düzenini alt üst etti. Ve belki orada Mourinho'yla devam edilse, belki Mourinho'nun istediği oyuncular alınsa farklı olabilirdi. Ama orada da bozuldu. Ve şimdi yine bir seçim süreci var. Mayıs ayında Fenerbahçe yine seçime gidecek. Ve İsmail Kartal'ın ayrılığı. Şimdi getirip de Conte'ye Guardiola ismi de mesela gündemde değil mi? Trabzonspor Guardiola ile görüşüyor. 13 milyon euroluk bir teklif ettiği söz konusu, öyle bir mevzu bahis var. Fenerbahçe'de bu parayı verebilir ama belki sonra gelecek yönetim, Az Yıldırım devam etmese gelecek yönetim bu 13 milyon euroya niye bunu yaptınız diyebilir. Bunu Hoşçası'daki Şerif örneğinden pay biçerek söyleyebiliriz. Zor bir süreç. Ben yerliyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Yerli içinde iki aday var. Aykut Kocaman ve Bülent Uygun. Bazı isimler Bülent Uygun, Aykut Kocaman haricinde Emre Belözoğlu'nu söylüyor ama Emre Belözoğlu hali hazırda Kasımpaşa'da iyi bir performans sergiliyor. Kasımpaşa'nın da teknik direktörü. Bu kısa süre için Fenerbahçe'ye ne der bilemiyorum ama ben yine de yerli olarak Aykut Kocaman, özellikle Aykut Kocaman ve Bülent Uygun arasında gidip geleceğini düşünüyorum bu sürecin.
0: Gelen mesajlarda Aykut Kocaman ihtimaline çok şaşıranlar var. Aykut Hoca doğal aday nasıl diyebiliyorsunuz? Aziz Başkan gel diyebilir ama hoca gelmez olur mu demiş. Hayır, hoca gelmez yok, olur mu ya öyle demiş daha doğrusu.
1: Aykut Kocaman'la ben bir görüşme gerçekleştirdim geçtiğimiz günlerde. Halini hatırını sorduk. Benim Aykut Kocaman'la aram iyidir. Sohbet ederiz. Biliyorum. Beni arar, ben onu ararım.
0: Bu arada hemen araya gireyim. Şöyle bir reytingi de yükseltelim. Erhan Alveroğlu. İşin esprisi, senin adını analım tekrardan. Erhan Alveroğlu ile birlikteyiz. Yayında Fenerbahçe gündemini, teknik direktör gündemini konuşuyoruz. Söz sende.
1: Teşekkür ederim. Aykut Kocaman'la yaptığım görüşmede Aykut Kocaman aslında kırgın olduğunu ama Fenerbahçe'ye ya da yönetimlere olan bir kırgınlığın olmadığını söyledi. Kendisinin Ali Koç döneminde çok büyük hakaretlere uğradı. Ali Koç döneminde dahi hani veri hırsızı, yok işte halıya sarmalar gibi şeyler söylendiği dönemde de ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe ihtiyaç duyarsa ben dayanamam Fenerbahçe için. Her şeyi yaparım demişti. Şu anda da yönetimlere ya da Fenerbahçe'ye kırgınlığım yok. Bu bir tercihti. Tercihlere saygı duyarım konusunda yaklaşmıştı olaya. Ama şu anda bir teklif giderse Aykut Kocaman'ın belli düzenlemelerle Fenerbahçe'ye evet diyeceğini düşünenler.
0: Yani şöyle söyleyeyim, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe ihtiyaç duyarsa her zaman, hiçbir zaman hayır diyemem diyor. Dedin.
1: Hayır diyemem ama tabii ki belli bir düzenlemelerle, biliyorsun seçim sürecinde Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörüydü. Bütün planlamayı, programlamayı, transferi, gelecekleri, gidecekleri ayarlamıştı. Ama sonrasında bir gece değişti. Tabii ki mutlaka bu noktada yönetimin tasarrufuna saygı duyuyor Aykut Kocaman ama bir diğer tarafta da kendisine bu durumdan söz etmeyen aslında artık söylemiş olduk yol arkadaşı Oğuz Çetin'e de bir kırgınlığı söz konusu. Tabii ki bu kararlar yönetimlerindir. Oğuz Çetin'in yapabileceği bir şey yok. Ama kendisine Aykut seni düşünmüyor diye bir bilgi verebilirdi diye düşünüyor Aykut Kocaman. Tabii bu işin tabii biraz magazinsel boyutu oluyor.
0: Bu magazinsel boyutu tabii ama Ayhan Alveroğlu dediklerin kıymetli. Bu özellikle ön plana çıkacak bir konu. Ben bunu hemen hızlıca sosyal medya tarafında da yine metne dönüştürdüm Radyo Gol adına. Aykut Kocaman'la geçtiğimiz günlerde görüştüm diyorsun. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe ihtiyaç duyarsa hiçbir zaman hayır diyemem. Ama tabii bu durum belirli düzenlemelerle olur dedi diyorsun. Oğuz Çetin'e de kırgınlığı söz konusu diyorsun. Bunlar ön plana çıkan
1: aslında
0: detaylar.
1: Şöyle, onu şöyle toparlarsak daha doğru olur, evet. Belki başka bir spekülasyona da yol açmak.
0: Canlı yayında haber yazıyoruz Erhan Alveroğlu'yla.
1: Yani onu şöyle düzenlersek, eğer attıysak şöyle düzenlersek ben daha memnun olurum. Aykut Kocaman, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'ye kırgınlığım söz konusu olamaz. Henüz ne İsmail Kartal'ın ayrılığı var, ne bir şey var. Böyle bir şey yok. Sadece Fenerbahçe'nin genel durumu. Hocam kırgın mısınız sözüyle. Ben Fenerbahçe'ye kırgınlığım olamaz. Ama benim üzgünlüğüm, benim hani yıllardır dostum, arkadaşlığım olan noktada bu şekilde bana yaklaşılması. Hani ya da aslında biraz da medyaya da sistem etti. Hiç olmamış gibi yapılan telefonunu kapattı, gitti, tatile gitti gibi yapılan söylemler aslında Aykut Kocaman'ın kırgınlığı. Aykut Kocaman'ın telefonu hep açıktı, her zaman ulaşılabilirdi diyebiliriz. Diğer türlü o anlam biraz bozuk olur.
0: Diğer tarafta ihtiyaç duyarsa hiçbir zaman hayır diyemem kısmını attın ama ikinci cümlende şu an mesela.
1: Yani o şimdi sen sosyal medyaya dönüştürdüm deyince o çünkü başka bir şeye dönüşüyor.
0: Bu yani sefer diyorsun ki söz düşer yazı kalır diyor. Biz burada belirtelim bunu diyorsun. Sosyal medya.
1: Çünkü orada başka bir hocaya bir zarar vermek istemem. Hı hı. Çünkü Aykut Kocaman gelip de böyle herhangi bir ismin kovulmasını bekleyip ya da ayrılmasını, istifasını bekleyip oraya akbaba gibi çökecek bir insan değil. Bunu geçtiğimiz dönem Saadettin Zaran döneminde Tedesco süreçlerinde birebir yapmış bir isim. Tedesco'dan yolları ayırırsınız, bana teklif yaparsınız, o zaman bakarız ama hoca görevdeyken böyle bir şey konuşmam ben demişti. Aynı şekilde Aykut Hocaman aynı noktada. Şöyle düzenleyelim. Eğer tweet atıyorsan böyle atarsan
0: tabii.
1: Memnun olurum.
0: Onu ben o şekilde konuşmuş olduk seninle.
1: Aykut Kocaman şöyle bakıyor olaya. Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin hocası olduğu sürece herhangi bir Fenerbahçe'yle ilgili tasarrufum olmaz. Fenerbahçe'nin başarısını her zaman isterim. En çok isteyenlerden biri de olurum. Ama Fenerbahçe'nin bana bir ihtiyacı olursa, zor bir günde olursa, ben Fenerbahçeli olarak elimden geleni yaparım gibi yaklaşıyor. Tabii ki bu herhangi bir hani göreve talibim gibi bir açıklama değil. Genel anlamda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin iyiliğini istediği, beklediği bir süreçten bahsettiği bir durum aslında.
0: Evet. Erhan Alveroğlu ile konuşuyoruz, onunla değerlendiriyoruz. Erhan Alveroğlu, eklemek istediğin farklı bir şey, farklı bir detay var mı diye son kısımda sorayım ben.
1: Şöyle söyleyeyim farklı olarak. Fenerbahçe aslında İsmail Kartal döneminde başarılı bir süreç geçiriyordu. 11 maç oynadı. Sadece bir maçta kötüydü. O maçın da 45 dakikasında kötüydü. Beşiktaş maçının ikinci yarısında kötüydü. Beşiktaş maçının ikinci yarısında kötü olması haricinde çok kötü. Bu nasıl takım diyebileceğimiz bir durum yoktu. Aynı zamanda hani orta sahada eksikleri olan Ali Asensio'nun sakat olduğu, Talişka'nın takımdan gönderildiği, Fred'in tutulmadığı bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İsmail Kartal genel baskılar ve kendisinin yaptığı araştırmalar ya da soruşturmalar sonrasında böyle bir istifa kararı aldı. Aslında iyi gidiyorken bu istifayı yapması şok olarak, enteresan olarak karşılandı ama sonuç olarak İsmail Kartal söylediği gibi bir duruş gösterip bu kararından dönmedi diyebiliriz.
0: Peki. Erhan Alveroğlu, teşekkür ettim aktardıkların için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu arada Oğuz Çetin'in olduğu yere Aykut Hoca gelir mi diye soru gelmiş. Doğal olarak bu da soruluyor. Bu da merak ediliyor. Sen öyle deyince.
1: Şöyle, ben o konuda bir şey diyemem ama gelmez de diyemem yani. Gelir de diyemem. Öyle söyleyeyim. O konuda
0: abi,
1: hocanın tamamen
0: senin tasarruf. İçinden geçen bir şey vardır. Şimdi sen işi ben sosyal medyaya, Twitter'a habere döktüm diye biraz böyle temkinli konuşmaya başladın sanki Erhan abi. İşin esprisi.
1: Yok ama aslında şöyle Aykut Kocaman bu kararı kendisi verecektir. Bana yorum olarak sorarsan ben şunu söylerim.
0: onu merak ediyorum.
1: Aykut Kocaman genel olarak kendi işine, mesleki alanda planlamasına bakış açısına çok karıştırmayan bir isim. Hı hı. Belli kuralları, belli çizgileri olan ve hep hani bahsettiğimiz Samandıra'yı toparlarsa ancak Aykut Kocaman toparlar diye baktığımız bir teknik adam. O anlamda tabii ki Oğuz Çetin o sürecin içerisinde eğer Aykut Kocaman'la bir teklif gider, tercih ondan yana olursa, öyle bir teklif giderse ne der bilmiyorum ama kendi işine karışmadığı sürece bir şey diyeceğini sanmıyorum. Yani şimdi nasıl diyeyim size, ben Radyo Gol'ün sahibine satmadığım sürece seminerde Radyo Gol'ün
0: sesin kesildi gitti tam da örnek verdiğin yerde. Erhan Alveroğlu, sesin gidip geliyor, sesin gidip geliyor.
1: Geliyor mu
0: şu an geliyor anda? Evet, şu an geliyor.
1: Ben Radyo Gol'ün sahibi ya da Radyo Gol'le ilgili çok sert eleştiriler ya da eleştiri düzeyine kaçırmadığım sürece tabii senin programına katılmama herhangi bir mani var mı?
0: Yok ama eleştirdiğin çünkü noktada da mani yok. Tamam,
1: o anlamda tabii demedim. Sadece örnek. Yani işinize, sizin işleyişinize karışmadığım sürece bence bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Aynı şekilde Aykut Kocaman da kendi işleyişi, düşüncesi, yaklaşımlarına karışılmadığı sürece bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sorduğun sorunun cevabı olarak.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben önemli detaylar verdin. Özellikle Aykut Kocaman'la geçtiğimiz günlerde görüştüğüne ilişkin bir detay verdin. Orada ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe hiçbir zaman kırgınlığım söz konusu olamaz. Başında bir teknik direktör olan Fenerbahçe için hiçbir tasarrufum da olmaz ama gelecekte Fenerbahçe'nin ihtiyacına göre elimden geleni yaparım diyen bir Aykut Kocaman'ın sözlerinden bahsettin. En doğru, en yalın, en saf haliyle cümlen böyleydi. Seni de düzelttiğin gibi.
1: Aynen böyle,
0: evet. Peki, teşekkür ediyorum Erhan Alveroğlu.
1: Ben teşekkür ederim Berk'cim. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol. Erhan Alveroğlu'ndan aldık bilgileri ve aynı zamanda haberi de çok değerli, çok kıymetli detaylara değindi. Şimdi kimimiz Aykut Kocaman gelir miyi sorguluyor. O yüzden Radyo Gol frekansında burada Aykut Kocaman ismine yakın gazetecilerden biri, onunla sürekli görüştüğünü söylemekten de geri durmayan gazetecilerden biri Erhan Alveroğlu'yla görüşmüş olduk bu konuyu. Onunla görüştük ki o da böyle diyor. İbrahim Yavuz'a döneceğim. Onunla konuşacağız. Onunla değerlendireceğimiz bölümler olacak ama ara. Aranın ardından burada olacağım.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Serkan!
10: Efendim abi?
9: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
10: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
9: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
11: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
12: Empara. En para bankanın güzeli.
3: Reklam bitti.
13: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Yarış başlıyor.
14: Sprinte başladı. 6 numaralı Luke Neves önde. May Reinhardt geliyor. 2 numaralı May Reinhardt kazanıyor. 6 numaralı Luke Neves ikinci. 7 numaralı Tiffin Marrakech üçüncü. 1 numaralı Torun Yusuf dördüncü oldu değerli izleyenler. 3 numaralı Ohio Man koşuyu beşincilikte tamamladı. İstanbul'da üçüncü koşuyu Ercan Çankaya ile start alan 2 numaralı May Reinhardt kazandı.

0: Reklam.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
5: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İbrahim Yavuz bizlerle birlikte, onunla konuşacağız, onunla değerlendireceğiz. Ama İbrahim Yavuz'a pası atmadan önce gelen mesajları şöyle bir hızlıca okuyalım, eritelim. Berk Bey, kitabınıza da gönderme olarak şu an aktif ben ve kol ordum emrinizdeyim diyecek bir koca karakteri, hoca karakteri var mı? Koca yürekli hoca karakteri var mı demiş dinleyicimiz. Trabzonspor için soruyorum bunu demiş. Yok, öyle bir hoca karakteri göremiyoruz tabi. Kitaptan da güzel bir benzetme, gönderme daha doğrusu, benzetme olamaz da. Tarihi şahsiyetlerimizi analım. Kazım Karabekir Paşa'nın kızıyla çıkardığımız o tarih kitabımız özelindeki o çok önemli bir andır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilmek ilmek işlendiği kuruluş dönemine gönderme yaparak Mert Bey oradan konuyu ele almış, sağ olsun. Koskoca Fenerbahçe'yi ne duruma düşürdüler, hayretler içinde takip ediyorum, gerçekten çok üzücü demiş. Peki Oğuz Çetin'in olduğu yere gelir mi demiş Aykut Kocaman. Selçuk İnan pazar günü Galatasaray'dan puan alsın, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için ilk aday olur demiş. Hüseyin Mecit ben, selamlar hayırlı akşamlar demiş. 16'da mesaj attım, okumadın. Canın sağ olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. İyi ki varsın Berk Seyer demiş. Hüseyin Bey böyledir. Böyle alınır biraz. Kızar da bize içten içe. Ama okuruz mesajlarını. Sağ olsun, var olsun. Dualarıyla hep burada olsun. Berk'im çok ileri gitmeye gerek yok. Ne oldu demeye gerek yok. Aklı selim insanlar Şikriniyar'ın sözlerini açıklamasını bir aklına getirsin bakalım demiş. Hakan Güneş ben demiş. Ve devam ediyoruz. İbrahim Yavuz bizlerle. İbrahim Yavuz hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk Berk.
0: Orada bir ses geldi senden. Tam da böyle bir müsait alana geçiyordun. O yüzden bekliyordum yorumları okuyarak seni ama.
1: Ben müsait alandayım ya.
0: Peki, yani tamamdır.
1: Sarıyer maçına geldim. Sarıyer Bandırma maçına. O ara böyle stadyumun etrafında bekliyorum.
0: Peki, o zaman Fenerbahçe gündemine ilişkin Sarıyer maçını konuşmak, Beşiktaş'ı konuşmak çok isterim ama Fenerbahçe gündemiyle başlıyorum. Gündem oraya götürüyor bizleri. Sarıyer Bandırma ile Beşiktaş Erzurum'la karşılaşacak. Gün özelinde dedik ve şimdi sözü İbrahim Yavuz'a bıraktım. İbrahim Yavuz, sen nasıl değerlendiriyorsun İsmail Kartal gündemini?
1: Aslında biraz önce arkadaşımızın attığı mesaj üzerinden devam edeyim. Aynı fikirdeyim. Yani koskoca camia yani ne duruma getirildi çok kısa sürede ki bunun kusura bakmasınlar ama birinci sorumlusu İsmail Kartal. Yani bir teknik direktör asla doğru bulmam tabii ki. Kimse kimseye bir şey atamaz, hakaret edemez, aşağılayamaz. O ayrı bir şey ama şimdi bunu yaptılar diye milyonlarca taraftarı olan bir camianın en tepesindeki teknik direktör bunlara küsüp darılıp bırakıyorsa yazık, yazık Fenerbahçe'ye. Yani koskoca camiayı kimlere teslim etmişler? Yani İsmail Kartal'ın istifa ettikten sonraki süreci, yani mesela Aziz Yıldırım gel dedi geldik, git dedi gidiyoruz diyordu değil mi? Yani camianın, ben camianın evladıyım, gel derler gelirim, git derler giderim. Ne oldu? Demek ki bunlar böyle şeyden, slogandan öteye gitmiyormuş böyle şeyler değil mi? Gel deyince geliyorsun, git deyince gidiyorsun. Ne olacak şimdi Fenerbahçe camiasının planı programı? Bak, iki gün sonra Fenerbahçe maç oynayacak değil mi? Teknik direktörü yok. Bugün birinin antrenman yaptırması lazım o takıma. Ne oldu mesela? İsmail Kartal kime kızdı? Kime küstü? Şey mi burası mesela? Benim 8 yaşında yeğenim yapsa vallahi kızarım biliyor musun? Ya bu çocuk oyuncağı mı ya? Koca camialar ya. Dünya paralar harcıyor. Ne oyuncular getiriliyor ve bu antrenman planlamasını siz yapıyorsunuz. Sizin antrenman planlamasıyla antren ettiğiniz bir takım değil mi? Lige başlıyor ve bugün 3 gün sonra bir maçı var yani. Önemli bir maçtan sonra buraya gidiyor. Bu hiç affedilir bir taraf değil yani. Hani o yüzden o taraftan okuyorum. Şey dersen ya tamam da abi, ama Aziz Yıldırım da biraz hani işte çok sert ifade kullanıyor. Özellikle Beşiktaş maçından sonra söyledikleri acaba rahatsız etmiş olabilir mi İsmail Kartal'ı? Bu tarz şeyler de okuyorum çünkü. Etmemesi lazım. Niye etmemesi lazım? Aziz Yıldırım...
0: Bilerek mi geldi diyorsun böyle bir fikir?
1: Evet, Aziz Yıldırım çok net bir şekilde kadroya da karışırım, antrenmana da karışırım, tesislere de gelirim dedi mi? Transfere de karışırım dedi. Şimdi Aziz Yıldırım, doğru bulmam o davranışı, bir kulübün öyle davranmasını, ama en azından Aziz Yıldırım tutarlı. Dün ne dediyse bugün aynı doğrultuda devam ediyor. Siz bunu bilip bugün buna itiraz edemezsiniz ya. O yüzden bu tamamen İsmail Kartal tarafından okunması lazım. Hatta Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal imajını da bence kendi yerle bir etti bugün. Yok etti onu yani. Ben böyle yorumluyorum bu süreci.
0: Peki, gelen mesajlarda sana şöyle tepkiler var. Hatta sen yayına gelmeden dahi bunu yazanlar vardı, onu söyleyeyim. İbrahim Yavuz, sen beğenmiyordun İsmail Kartal'ı. ve takımın geliştirebileceğine dair inancın da yoktu. Gururlu bir şekilde bıraktı gitti. Daha ne istiyorsun demiş mesela.
1: O ne alakası? O benim düşüncem. Orada İsmail Kartal şeyi eleştirdiğim konu. Aziz Yıldırım'ı. İsmail Kartal'ın bu işi halledemeyeceğini Aziz Yıldırım daha önce öngörmesi gerekiyordu. Ama başladı artık. Ben teknik bir yorum yapıyorum. Ben hocanın bırakması gerektiğiyle ilgili bir şey söylemedim. Ben olsam onu yapardım dedim. Hoş bu süreç benim dediğimi destekledi mi desteklemedi mi? Fenerbahçe ligde 4 maçın ikisini kaybetti. Fenerbahçe tarihinde Süper Lig'de ilk 4 maçın ikisini kaybettiği kaç tane sezon var? Şimdi ben başarılı mı diyeyim İsmail Kartal'a? Yani dünkü Roma oyununun oynanan ikinci yarısı üzerinden tamamen İsmail Kartal başarısından yorumlayayım. Ama ligde kaybedilen süreci kimin üzerinden yorumlayacağız o Beşiktaş maçını? Ve orada net bir şekilde teknik bir hata olduğunu da Roma maçı bize gösterdi. Ne dedik biz maçtan önce? Ya Beşiktaş orta sahası sayısal ve teknik anlamda üçlü oynuyor ve enerji anlamında da bunu iyi yapıyorlar. Sizin tek şansınız var. Hele hele elinizde Asensio yoksa hiç orada macera arayıp İrfan'la bir şey denemene gerek yok. Orta saha İsmail, Kante, Gendouzi. Beceri ve enerji anlamında bunlara direnebilirsiniz. Siz bunu Roma maçında yaptınız. Ne oldu sayısal anlamda bir tane oyuncunun oyunu iki yönlü oynama konusundaki katkısını Fenerbahçe dün Roma maçında görmedi mi? Yani ne değişmiş olabilir? Mesela Beşiktaş maçında fiziksel olarak bu kadar tükenmiş bir takım bu maçta bu değişimi gösteriyorsa aradaki farkı neyle anlatacağız? Neyle anlatacağız yani? Şimdi ben İsmail Kartal'la ilgili bir düşüncem o ama öyle bir teknik direktör davranışı görmüşümdür ki evet bugün derim ya ben de yanılmışım bakış açımı değiştireceğim. Ama ben İsmail Kartal'la ilgili sezon başı söylediğim neyse tamamında teknik direktör ve davranış olarak hem teknik hem davranış olarak tam olarak öyle bir teknik direktör gördüm. Neyini ben şimdi burada başarılı bulayım İsmail Kartal'ın? Fenerbahçeliler buluyorsa eyvallah sorun yok. Yani Beşiktaş'a karşı derbide iç sahada böyle bir hezimeti kabul ediyorsa Fenerbahçe taraftarı eyvallah.
0: İbrahim Bey sorun su atılması değil. İsmail Kartal dik durdu. Bu kadar rencide edilmez bir insan. Eleştiri tamam ama
1: gerçekten böyle. Ne de mesela bir dakika. Dik durdu. Kime dik durdu İsmail Kartal? Kime?
0: Yönetime dik durdu.
1: Kime ya? Kime?
0: Yönetim tarafına.
1: Yönetime.
0: Yönetim
1: gelirken, İsmail Kartal'a bak arkadaş ben karışırım bu dedi mi? Ne dik durmuş oluyor yönetime? Hangisi dik duruş oluyor? Öyle dik duruş olur mu? Öyle Fenerbahçelilik olur mu yani? Camia özel. Ben doğru bulmam onu da. Bir profesyonelsen, teknik direktörsen artık senin bir camia ile ilişkin kalmaz. Hadi senin dediğin gibi olsun. Sen bir camia üzerinden anlatıyorsun. Sence olur mu öyle bir şey? Doğru mu bu da? Kime dik duruyorsun? Geldiğin Aziz Yıldırım şey davranışı farklı mıydı? Mesela şeyde niye dik durmadı İsmail Kartal? Mesela Ersun Yanallı şahane bir Fenerbahçe dönemi vardı. Ben de o maçları bayağı bir izledim Kadıköy'de. Uçuyordu Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'da bir sorun yaşadı Ersun Yanallı. Şahane bir kadroyu teslim etti İsmail Kartal. İsmail Kartal o gün dedim ya başkanım bir ayıp olmuyor mu? Hani bak şimdi siz de bana çok fazla teveccüh gösteriyorsunuz. Ben şimdi hiçbir deneyimim olmadan bu anlamda ya ben nasıl yöneteceğim bu kadroyu? Ve yönetemedi, başarılı olamadı. Şampiyon olamadı Fenerbahçe. Kaç dönem şampiyon olamadı Fenerbahçe? Hadi birinde yarım dönem geldi haksızlık etmeyin. İki dönem getirmiş. İki dönem şampiyon yapamamışsın. Üçüncü dönem bir daha getirmişler seni. Şimdi dik duruyorsun. Dört maçın ikisini kaybetmişsin, dik duruyorsun. Neymiş Şampiyonlar Ligi'ne bıraktım. Ne yapacağız mesela birinden birini yok mu sayacağız? Yani ligde kötü gitti ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi gitti. O zaman öyle bakalım. Öyle olmaz. Öyle nasıl analiz ediyor Fenerbahçeliler yani? Şampiyonlar Ligi'ne değerli mi? %100 çok değerli. Asla değersizleştirmiyorum ki bir teknik direktör içinde şahanedir yani. Ama şimdi ne diyeyim ben? Biz Şampiyonlar Ligi'ne bıraktık. Ligi ne yapacağız hocam? İkisini birden yapamayız. Oluyor mu öyle?
0: Belki akşamlar diliyorum. Güngör Sayar ben demiş. İbrahim Yavuz'a katılıyorum. O kadar çok katılmıyorum mesajı okuduk ki. Katılıyorum'u öyle okudum ben de. Neyse. Katılıyorum. Bu çocuk oyuncağı değil sonuçta. Sonuç itibariyle birilerine mesaj vereceksen sahada verirsin. Sonra da eleştirini yaparsın. Çocuk gibi küsüp ben oynamıyorum demek olmaz demiş. Hayırlısı olmuş. Demekten başka bir şey söyleyemiyorum demiş Güngör Bey.
1: Haklı yani şimdi siz kime bir de benim anlamadığım bir durum. Kime duruş gösterdi İsmail Kartal? Ya da kime küstü? Biz daha onu bilmiyoruz ki. O şişeyi atana mı küstü? Aziz Yıldırım'a mı küstü? Kime küstü İsmail Kartal? Oyunculara mı küstü? Var mı bu sorunun cevabı bizde? Bilmiyorum abi, ben gerçekten anlamakta zorum. Mesela kime? Bana dersen bu atanı, derim ki bak kaç bin kişi var o statta? 40 bin kişi var. 40 binde bir kişi kişi attıysa ne yapacağız? O zaman oyuncu tarafından bakalım, oyuncu tarafından. İrfan Can Kahveci ne yapsın? Ne yapsın şimdi? İrfan Can'ı da derbide bütün stadyum uladı. Ne yapsın çocuk mesela? O da istifa etsin futbolculuktan. Olur mu öyle? O da bıraksın. Ben küstüm desin abi. Ya böyle ya, Allah aşkına bir şey söylerken, yani bir konu hakkında, ben İsmail Kartal üzerinde söylüyorum, bir şey yaparken altını doldur. İstifa ettim çünkü bunlar nasıl Fenerbahçelisiniz siz? Şimdi bu Fenerbahçelilik mi yani? Fenerbahçe'nin en büyük düşmanı sizsiniz şu an. Eğer Fenerbahçe şampiyon olmasa, siz şu an bütün var olan her şeyi yıktınız. Kime küstünüz? Nereye gidiyorsunuz? Kadro planlaması yaptınız. Siz antren ettiniz. Yeni gelen teknik direktörün %90'ı diyecek ki arkadaş iyi hazırlanmamış. Bu benimle ilgili sorun değil. Zamana ihtiyacım var. Böyle olmaz olmaz. Kalırsın. Aziz Yıldırım yollar ayırır. Ona bir şey demem. Ben halledebileceğimi düşünüyordum. Yönetim beni gönder dersin. Nereye gidiyorsun? Kime küsüyorsun? Senin öyle bir hakkın yok. Profesyonelsin. Sana gelmiyor mu mesela? Sen modere ediyorsun, yorum yapıyorsun değil mi? Sana hakaret etmiyorlar mı? Bir sürü şeyler söylüyorlar değil mi o mesajları? Yani. Sen diyor musun ya, kimsiniz ya siz, bana bunları yazmaya hakkınız yok, ben bırakıyorum gidiyorum diyebiliyor musun? Yapabiliyor musun? Niye profesyonelsin
0: ya, ya susarsın
1: sen?
0: Ya da cevap verirsin. Çok
1: bu işin bir parçası. Cevap da vermiyoruz değil mi mesela? Neler yazıyorlar bize? Cevap da veremeyiz biz. Bence bizim öyle bir hakkımız da olmaması lazım. Bak dünden beri Twitter'da ya, öyle mesajlar atıyorlar.
0: Cevap vermişsin ama bu arada İbrahim Yavuz.
1: Bak yüzlerce
0: tamam,
1: mesaj aldım.
0: Cevap vermişsin ama mesela bak onu da hatırlatayım yani.
1: Dün hiçbirine Twitter'da vermedim. Ben de kime verdim?
0: Verdim kime abi. Verdim? Sana orada,
1: kimseye vermedim.
0: Sana orada Mert Müldür'ün orta sahada oynadığına ilişkin bir şey
1: Mert
0: yazan.
1: Mert Müldür, Levent Mercan'la ilgili bir tane arkadaş demiş ki bak hemen
0: tamam söyleyeyim. Verdin mi vermedin mi şimdi? Bak
1: hayır,
0: geldik
1: vermedim.
0: Oraya.
1: Söyleyeceğim. Hayır vereceğim ama. Evet, cevap tamam. Vermek var. Cevap vermek. Bana yazdığı mesaj şu arkadaşımızın. Levent Mercan'ın orta saha oyun olduğunu bilmeyecek kadar futbol cahilisin demiş. Ben de hiç şey yapmadan önce transfer marketten, çünkü bir şey söyleyeceksen belgeli konuşmasın. Öyle evet. Şeyden atamazsın, anladın mı? Gittim transfer marketten, Karagümrük'ten ve Fenerbahçe'de. Karagümrük'te 90 maçın 62'sini sol bek oynamış. Fenerbahçe'de 47 maçın işte 27'sini falan sol bek oynamış. Oraya koydum. Sonra oraya da bir teknik bir yorum yaptım. Hiç ona bir şey değil. Yani bir şey söylerken ben sana belgeleriyle konuşuyorum. Sen anlatırsın sana göre. Ona bakarsan Harry Kivill'da Galatasaray'da stoper oynadı. Bülent Korkmaz onu Avrupa maçında stoper oynattı. Çocukluğunda oynamış. O zaman Harry Kivill stoper. Ya böyle anlatırsan o yüzden hani bu şekilde cevap da böyle verilir yani. Ben yoksa başka bir şey yazmasını da bilirim değil mi yani?
0: Tabii.
1: Yok olmaz, onu biz yapamayız yani. Öyle bir şey yok. O artık hani birbirine sözlü dalaşa girerse çıkamazsın işinden.

Yani ben nasıl içimde fırtınalar koparken sessiz kalıyorsam, kalmak zorundaysam, işin bir parçası buysa, sen de teknik direktör olarak kıyamet kopsa sakin kalmak zorundasın. Ama olmuyor. Böyle teknik direktörlük olmaz. Böyle liderlik olmaz. İsmail Kartal aslında lider olmadığını da ispat etti. Lider olmadığını ispat etti. Lider böyle mi davranır sence? Ya bu Fenerbahçe takımından bahsediyorsun. Bak milli

0: bahsedersin, oraya bir girersin.
1: Beşiktaş benim bu sene kadro kalitesinden ziyade teknik direktör olarak en beğendiğim teknik direktörün takımı. Onun davranışları konu. Lider, evet, lider diye söylerim. İtalyano bu anlamda şahane bir teknik direktör, davranış sergiliyor bugüne kadar. Umarım böyle devam eder. Erzurum'da bu anlamda içeride çok rahat o problemi halledebileceği takım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum ben bu akşam.
0: Peki. Teşekkür edeceğim. Bu arada ben gittin ederim. Ama Sarıyer maçını da, Bandırma maçını da konuşalım biraz.
1: Vallahi şöyle, ben tabii çok bilmiyorum. Alt ligleri uzun zamandır takip etmiyorum. O yüzden geldim, biraz da stadyumda takip edeyim. İçinde bulundukları durumu çok iyi bilmiyorum. Sadece bildiğim Sarıyer şampiyonluğa kadro kurdu. Ciddi anlamda da iyi oyuncuları bir araya getirdi. Bandırma onlara göre biraz daha problemli ekonomik anlamda. Onlar biraz daha gençlerle oynuyor. Ya şöyle, şimdi Sarıyer'in ben hayatımda bir kere antrenörlük yaptım. Yani lisansımı bir kulüpte kullandım. O da Sarıyer'di. Yardımcı antrenörlük yaptım burada 10 sene önce falan. Çok seviyorum burayı. Geçmişte Süper Lig deneyimi de olan bir yer. İlçe şahane bir ilçe. Yani Sarıyer'de zaman geçirenler bunu çok daha iyi anlayacak. Hala benim çocukluğumda, futbolculuğumda geldiğim gibi hala her şey durur. Yani sen de biliyorsun, biz de yakın yerlerde oturuyoruz değil mi? Çocukluğumuza dair hiçbir şey bırakmadılar yani. Her şey yenilendi ama Sarıyer'e geldiğimizde...
0: Mesela bir Luna Park'ımız vardı oturduğumuz yerde, Bayrampaşa'da, ya Yıldırım'da.
1: Yani Luna Park'ı kaldırdılar.
0: Oradan başka bir meydan oldu şimdi. Daha güzel oldu hiçbir belki şey. Ama yine kalktı oradaki hiçbir anılar gitti yani.
1: Daha güzel olabilir, onda sınır yok ama gitti senin bütün anılarınla.
0: Gitti mesela tabii.
1: Orayla beraber. O yüzden burada yaşıyor her şey. Sarıyer 80'lerde 90'larda burada Süper Lig'teydi. Hala aynı şey duruyor. O yüzden bu değerlidir. Bütün anıları içinde barındırıyor. Stadyum yenilendi ve hala öyle çok ciddi değişime uğramadan da yenilendi. O bölge sonuçta aynı bölge. O yüzden Sarıyer'i ciddi destekliyorum. Çok da böyle ilçe takımlarında Süper Lig'de olmasını diliyorum. Onlar başka bir içinde hikayeyi de barındırır diye düşünüyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Çok Sarıyer üzerinden anlattım.
0: Bak, dinleyicilerimiz hemen yakalamış. İbrahim Yavuz'a ne zaman Luna Park'a gidiyoruz yazmış. Hemen cıvıtıyorlar. Ben sana
1: çok selamlar
0: ediyorum.
1: Herkese.
0: Sana teşekkür
1: çok
0: ediyorum.
1: Selamlar.
0: Sağ ol, var ol.
1: Teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Bir İbrahim Yavuz'a Luna Park yorumu gelmediği kalmıştı. Hakikaten bazen böyle gevezeliğimiz tutsun istiyorsunuz ama bugün o gün değil. Bugün gündemi şöyle doyasıya konuştuğumuz günlerden ve konuşmamız gereken günlerden birindeyiz. Hızlıca gelen mesajlarınızın her birine esprili esprisiz böyle ciddi olan ciddi olmayan, işte orada gelen mesela ciddi yorumlarınız da var, eleştirileriniz de var. Hem İsmail Kartal tarafında yönetime, hem İsmail Kartal tarafında hocaya, hem bizim yaptığımız yorumlara, bize kadar geliyor iş. Tüm bunları konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
2: Sevgili Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: İlk defa saati tutturdum abi galiba seni ararken.
2: Nasıl?
0: İlk defa saati tutturdum galiba seni ararken.
2: Müthişsin, müthiş. Yani bugün çok yayınlar vardı. Evet. 3-6 yayınım vardı. Şimdi 8-10 bir daha yayınım var. Yani arada da sana giriyorum. Senin yayınına giriyorum. Seni hiçbir zaman kırmak istemiyorum, biliyorsun. Ama aşırı derecede bir yorgunluk var.
0: Evet.
2: O yorgunluğu da inşallah Beşiktaş'ın galibiyetiyle normal bir dinlenmeye doğru geçeceğiz diye düşünüyorum. Kadroyu da beğendim. Muhtemeller gelmişti öğlenliğin. Ya bu kadar rotasyona gerek yok demiştim ama teknik direktör Vincenzo Italiano çok rotasyon yapmadan Trossard, Poku ile Salih, Orkun, Olaytan'la ve ileride Oh'la, ki Vlahovic biliyorsun cezalı. İyi bir kadro. Bence iyi bir sinerji var. Geçen hafta kazanılan bir derbi var. Derbinin meyvelerini yiyebilmek için bugün mutlak sürede 3 puana ihtiyacı olan takımın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş 9 puanda, Erzurum 4 puanda. Ya Erzurum takımına baktığımız zaman biraz yaşlı bir takım. Ama Beşiktaş ön alan baskısıyla oyuna başlayacaktır. Çok net bir sonuca gidecektir diye umut ediyorum yani. Böyle düşünüyorum yani maçı. Çünkü Beşiktaş camiası oyuncularına bugün çok ciddi bir şekilde destek verecek Marsilya maçı öncesi. Bu da büyük bir moral olacağını düşünüyorum sevgili Berk.
0: Tabii Beşiktaş'la başladık. Haliyle oradaki 11'le başladık. Ama ben an itibariyle senin ulaştığın 11'e muhtemel özelinde konuştun ilk etapta ama ulaşamadım. Bekliyoruz 11 Beşiktaş tarafında.
2: Muhtemelen, ben şöyle
0: muhtemel üzerinden ilerledin değil mi?
2: Benim son aldığım duyum.
0: Duyum şu, peki.
2: Poku, Trossard. Ön tarafta Genyu, Oh. Olaytan, Orkun, Salih. Sağda Mourinho, solda Ouattara. Jalo, Emirhan. Kalede de Nübel diye düşünüyorum ben. Böyle bir kadro bekliyorum yani.
0: 11 belli olduğu anda onu da yorumlayacağız seninle. Senin aldığın bilgi, senden gelen bilgi çok değerli, çok kıymetli. Dediğin gibi çok

0: yoğun yayınlardaydın bugün. Birçok yerde Libero'yu biliyorum, Aspor'u biliyorum. Onun haricinde yine saydın. Az önce toplantıdaydın ama hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş gündemini seninle konuşmak isterim Emre'ren. Değerlendirmek isterim. Kaldı ki ben orada Beşiktaş gündeminde 11 belli olduğunda biraz daha içine girelim isterim ama Fenerbahçe tarafında İsmail Kartal gündemi için neler söylersin, neler aktarırsın?
1: Valla çok enteresan bir ayrılık. Yani hiç kimsenin beklemediği bir anda İsmail Kartal'ın istifa etmesi tabii Fenerbahçe camiasında çok ciddi yorumlara neden açtı. Şu anda da herhalde yönetim kurulu toplantı halindeymiş. Yani hiç Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da beklemediği bir karardı. Hiç beklemediği bir durumda. Hatta dün akşam şunu söylemişti Sayın Başkan. Demişti ki ya İsmail bizim evladımız, kardeşimiz ama onu da yıpratmayın demişti. Ama biz yolumuza devam edeceğiz. Biz onu getirdik, onunla birlikte geldik. Biz onunla birlikte gideriz demişti ama bu evdeki hesap çarşıya uymadı. Çünkü İsmail Kartal dün akşam şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bugün itibariyle istifa ediyorum, bir daha geri dönmemek üzere istifa ediyorum dedi. Burada da çok dik duruşunu da gösterdi Sayın Hocam. Tabii içeride ne problemler yaşandı onu çok net bilmiyoruz. Ama gün yüzüne yakında çıkacaktır. Tabii takımı tanıyan bir İsmail Kartal'ın takımdan istifa etmesi, yeni gelen teknik adamın nasıl bir potansiyel oyunu oynayacağı, hatta dikkatle devam edilecek mi edilmeyecek mi bunun kararını da tabii Sayın Başkan Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu karar verecek. Ama zor bir süreçten geçtiği de aşikar Fenerbahçe'nin. Yani Roma'ya karşı kazanılan bir puan vardı. Önemli bir puandı bence. İyi de performans ortaya koydu tüm oyuncular. Ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve puanı çıkarttılar oradan. Ama İsmail Kartal'ın tabii bu açıklaması da tüm Fenerbahçe camiasını ciddi bir şekilde sıkıntıya uğrattı. Onu söylemek lazım.
0: Fenerbahçe'de tabii teknik direktör gündemi de merak ediliyor. Bir toplantı halindeydi yönetim. Stadyumdan gelecek herhangi bir haber olduğunda sizlerle paylaşacağımızı hatırlatmıştık. Emre Eren'le konuşuyoruz. Beşiktaş Erzurum maçını beklerken diğer tarafta 11'in belli olmasını da bekliyoruz ama bir saati var tam olarak maçı. Ve geldi, gelecek artık 11. Onu aktaralım, onu sizlerle paylaşalım. Emre Eren, gündeme ilişkin, Beşiktaş tarafına ilişkin eklemek, Fenerbahçe tarafına ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben.
1: Valla tabii ben şöyle bir şey düşünüyordum. Yani sezon başında bir Fatih Tekkeli Trabzonspor'un şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu, İsmail Kartallı Fenerbahçe'nin şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu, Vincenzo Italiano'lu Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu, 4 sene üstte şampiyon olmuş Okan Buruk'un da Galatasaray'la birlikte şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu söylüyorduk. Fakat ligin ikinci haftasında Fatih Tekke, 4. haftasında da İsmail Kartal'ın bu şok istifaları iki tane camiayı çok ciddi bir şekilde sıkıntıya sokmadı dersek yalan söylemiş oluruz. Tabi burada kurmaylar ve profesyoneller çok doğru kararlar verdikleri takdirde iki takımın da kadro kalitesine baktığımız zaman önemli oyunculara sahip iki tane takım var. Ama bunu da tabii nasıl değerlendirecek yönetim kurulları bilemiyorum. Enteresan bir karar, yani hiç kimsenin beklemediği, özellikle İsmail Kartal istifasını kimsenin beklemediği anda istifayı son dakika söyleyip masadan kalkması da enteresan bir görüntü oldu. Bugün Oğuz Çetin kendi evine kadar gitti ki telefonlara kapalıydı İsmail Kartal'ın. Onunla ciddi bir konuşma yapıldı ve ondan sonra da karar açıklandı. Tabii Fenerbahçe camiasına da hayırlı olmasını diliyorum. Yani ama Türk futbolu adına iki tane Türk teknik adamın 4 hafta içinde, yani ilk bir ay içerisinde istifa etmesi de çok enteresandı bence.
0: Evet. Emre Eren, seni daha fazla yormayayım ve özellikle 11'de bekledik ama 11'in gelmesine biraz daha var gibi duruyor. Çok yoğun bir gündemden çıktın sen de, çok yoğun yayından.
1: Hangi
0: 11 geldi. Çıkarsın? 11 geldi dediğin gibi. Böldüm, özür dilerim. Nübelkale'de Murillo, Akbodu, Emirhan, Attara dörtlüsü savunmada. Salih, Orkun, Olaytan orta alanı varken Çerni, Trossard kanatları var. Oh, ileri uçta Beşiktaş'ta.
1: Sadece Poku'da yanılmışım. Evet. Ben Poku'nun oynayacağını düşünüyordum ama Poku'da yanılmışım. Ama ilerleyen dakikalarda mutlaka Poku takıma ciddi bir şekilde katkı verecektir. Şöyle söylemek istiyorum. Hı hı. Ya Beşiktaş hangi kadroyla çıkarsa çıksın bugün ağır favoridir. Yani Erzurumspor karşısında ağır favoridir. Ama tabii ki böyle maçlarda çok da dikkatli olmak lazım. Hani çok saldırırken bir tane kontrayla ters bir gol yerseniz orada biraz sinerjiniz bozulur mu bozulur. Ama ben bu teknik adam ve bu oyuncu grubuna kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum. Yani bugün Erzurumspor'a karşı çok ciddi bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Hatta en az iki farklı bir galibiyet bekliyorum Beşiktaş'tan sevgili Berk.
0: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Emre'den.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Sağ ol, var ol. Selamlar. Sağ ol. Beşiktaş'ı iyice abarttınız demiş bir dinleyicimiz. Bugün Fenerbahçelisi Beşiktaşlısı memnun edemediğimiz günlerden birindeyiz ama memnun etmeye göre mi yapılır yayın? Tabii ki hayır. Ayrı konu ama sizlerden gelen mesajlar kıymetli. Yayın akışını değiştirmeyeceğini söyleyelim ama ona rağmen okumaya da devam edelim tabii. Örneğin niye Beşiktaş'ı konuşmuyorsunuz denildiği bir 16 yayınında Fenerbahçe gündeme ağır basıyorken. Şu anda da Beşiktaş'ı iyice abarttınız. Erzurum çok rahat bir şekilde kazanacaktır demiş. Çok abarttınız Beşiktaş'ı demiş. Peki Guardiola getirilebilir diye tahmin ediyorum Fenerbahçe'ye. Boşta diyebiliyorum demiş. Okan Buruk 4 şampiyonluk var. Medya için neler söylüyorlar? Herkes o zaman o da bıraksın gitsin. Siz kendiniz değil, sizi gönderirlerse gidersiniz. O zaman bırakıp her zaman bırakmak lazım demiş dinleyicimiz Hakan Güneş. Peki. Bu arada bir Galatasaraylı olarak bu sene Beşiktaş şampiyon olsun istiyorum. Süleyman Sönmez ben. Bir ay önce 70 maç oynayacağız deyip 8 maçta bırakıp gitmek hiçbir hocaya yakışmaz. İsmail Hoca'ya yakışmadı demiş bu da. Ve Süleyman Sönmez şöyle bitirmiş mesajını. Muazzam sohbetiniz için teşekkürler. Zevkle dinliyorum sizi her zaman demiş. Sağ olsun. Selamlar, ben Antalya'dan İsa. İsmail Kartal sorumluluğu psikolojisi kaldırmadı. Bu göreve gelirken Fenerbahçe taraftarı baskısını bilmiyor muydu? Fenerbahçe'yi hiç tanımayan bir teknik direktör bile olsa bu davranışı sergileyemez. Kaldı ki 4. kez geldi ve Fenerbahçe'yi rezil edip gitti demiş dinleyicimiz. Ağır konuşmuş, ağır yorumlamış. Merhabalar, İbrahim Yavuz Fenerbahçelilerin yüzüne gerçekleri vuruyor. Helal olsun demiş. İbrahim Yavuz'un yorumları için gelen mesaj buymuş. Tabi bazı yorumcularımıza yaptığımız bağlantılarda çok kısıtlı şartlarda bağlantılar yapıyoruz. Yani yoğun gündem tamam ama son dakikada ayarladığımız bağlantılarda yoğun gündemi kaçırmamak, yorumlamak adına kısıtlı. 10 dakika 15 dakika yaptığımız bağlantılarda İbrahim Yavuz da örneğin orada çok da uzun konuşamadığımız bölümlerde mesajlarınız gelmiş. Okumaya çalıştık. Şimdi okuyalım en azından birçoğunu. Galatasaraylılar Okan Buruk'un 2 yıldır içinden ne geliyorsa söylemesine sebep oldular demiş. Avrupa'da yoksun diye çok eleştirdiler demiş. Gazeteciler bırak git diye bağırdılar demiş. Okan Buruk umursamıyor demiş. İsmail Kartal'a ne Fenerbahçe'den? Sen Galatasaray'ın dertleriyle uğraşmayı dene demiş. Onu tavsiye ediyorum demiş. O kadar karışık yazıyorsunuz ki bazı mesajları. Yani okurken yaptığımız hata, inanın hani bir dinleyici olsam ben mesela rahatsız olurum dinlerken. O yüzden bunu düşünerek, buradaki empatiyi düşünerek lütfen biraz daha dikkatli yazalım mesajları ki böyle akıcı, hızlı şekilde geçirelim yayını. Ben de hata yapıyorum. Daha dikkat edelim hep beraber. Dikkat edelim karşılıklı bu yayının mesaj bölümünde. Belki demiş çünkü sesli yazıyor dinleyicimiz. Belki ne mesela Osman Erdem selamlar. Lütfen dikkat. İbrahim abi Beşiktaş Erzurum maçı ile ilgili bir şeyler söyledi mi demiş. Konuştuk çok kısa. Ertuğrul ben iyi yayınlar demiş. Sergen Yalçın iddiaları başladı. Doğru mu demiş. Sergen Yalçın ihtimali benim kulağıma gelmedi. Öyle bir ihtimal vermiyorum. Diyeyim en azından kendim orada onu aktarayım. İsmail Kartal istifa etti. Bu kadar oldu geri gelseydi ayrı bir eleştiri olurdu tabi demiş. Üstad öncelikle iyi yayınlar, ben çok koyu Fenerbahçeliyim, çok da üzgünüm bu yaşananlardan dolayı üzgünüm. İbrahim Bey'in söyledikleri hiç hoşuma gitmiyor ama maalesef haklı, bu dönemde yapılacak iş mi bu demiş. İsmail Kartal'a böyle yaklaşıyorlar. Peki çekilmez İstanbul trafiğinde stresimizi azaltıyor yayınınız. Bu arada güneş batımına doğru trafik adamı bitiriyor demiş. O güneş bir de böyle aradan yöreden kaçar. Güneşlik engelleyemez. Başınızı yukarı kaldırsanız 5 dakika sonra güneş biraz daha batar. Oradaki aradan yine kaçıp sizin yüzünüzü bulur ya. O çok zordur şu an değil mi? Yani nereye doğru gidenler anlar size. Bakırköy'den örneğin Beylikdüzü'ne doğru gidenler. Kartal'dan örneğin Kadıköy'e doğru gidenler. Güzergah olarak şu an sizi ve bu dediklerimi anlar. Tam da öyleyim demiş. Tam da şu an öyle söylediğin gibiyim demiş mesela dinleyicimiz. Bak ek yapmış Mertkan Bey. Mertkan Bey Allah kolaylık versin trafikte. Tek derdiniz de bu olsun ama ya değil mi? Ne güzel bak, çok güzel bir temenni dua etmiş oldum size. Merhaba Berk abi, İstanbul'dan Osman ben. Zor günde Fenerbahçe'yi bırakanı asla unutmayız biz demiş. Herkes arabada giderken yazıyor demiş. Hatalara biraz anlayış göster demiş. Araba kullanırken yazmasın kimse tabii. Ben de onu diyorum işte Altuğ Bey. Araba kullanırken yazmayın. Trafikte durdunuz mesela, o sırada yazın. Kontrol edin, atın mesela. kendinize de zora sokuyorsunuz. O ayrı bir konu. Bak mesela ne kadar güzel yazmış trafikte giden bir dinleyicimiz. Çünkü trafik durduğu anda yazmış. Trafikte durmasın tabii İstanbul'da. Sizlerin yolu hep açık.

olsun ama efendim yani çekilmez İstanbul trafiğinde stresimizi atıyoruz yayınımızda demiş. Bu arada güneş batımına doğru trafik adamı bitiriyor demiş. İsteyince oluyor. Dikkat edince oluyor. Çünkü iş bir yerden sonra bugün belki değil ama yarın öbür gün milli bir davaya dönecek. Türkçe konuşabilen kalmayacak. 80'lerde konuşan insanların röportajlarını dinleyin ya. İnsanların röportajlarını dinlediğin dediğim noktada televizyon röportajlarından, televizyonda yapılan yorumculuk ya da işte bugünün siyasi programlarında konuşulan konulardan bahsetmiyorum. Sokakta rast geldiğimiz bir insanın benden, sizden, hepimizden çok çok daha dikkatli konuşuyorlar. Yavaş yavaş bitiriyoruz Türkçemizi ve bu hiç bizim dikkatimizi çekmiyor. Ben de mesela I yerine İ kullanıyorum. Neden düzeltmiyorum o klavyeyi diye geçen gün kendi kendimi sorguladım. Eleştirdim. Çok zor değil kendi kendinizi eleştirip sorgulayıp bir şeyleri düzeltmek. Çünkü inanın hani bu belki benim söylediğim bir tabir bugün ve kulağa da böyle komik geliyor ama yarın öbür gün acı gelen bir tarafı olacak bu tabirin. Türkçeyi Türkçe'ye çevirdiğimiz bir devirde yaşıyoruz. Maalesef. Yani bu başka bir yerde duymadığım bir tabirdi ama Türkçeyi Türkçe'ye çeviriyoruz. Ne demek istemiş burada? Ne yazmış burada? Hani önceden acaba ne anlatmaya çalıştığı sorguluyorduk ya. Şimdi ne yazmaya çalıştığı sorguluyoruz. Biraz dikkat burada hani bu günde belki 1000 mesajla haşır neşir olan, günde belki 500 mesajla haşır neşir olan bir radyocu olarak naçizane benim dikkatimi çeken bir şey bu ya. Berksayar bir vatandaş, Berksayar burada radyo programı yapıyor, ara ara spikerlik yapıyor, geliyor sonra gidiyor işine, işinden çıkıyor evine gidiyor ama orada dikkatini çekiyor mesela bu. O yüzden hani benim başlatacağım bir şey belki bir kıvılcım, belki bir şey bir yerlere götürür bize. En azından bir iki kişiye dikkat ederiz, dikkat ettiririz. Ben dikkat ederim mesela, bazı şeyleri böyle böyle düzeltiriz. 1905'te bağladın Emre kardeşimi demiş, 1905'te peki. İyi akşamlar, İstanbul'dan Müslüm ben. Beşiktaş Erzurum'da kadrolar belli oldu mu demiş. Oldu. Beşiktaş'ta 11'i açıkladık. 11'i aktardık. Sizlerle paylaştık hemen hızlıca. 11'i tekrardan paylaşayım. Nübel kalede Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Nübel'in kalede olduğu bu kadroda tabii esasında Poku tarafını Emre Eren oynar diye düşünüyordu ama Poku yok. Poku yedeklerde. Hızlıca aktarayım. Murillo sağ bekte. Ohtara sol bekte. Emirhan Akbadu ikilisi stoper tandemindeyken Salih Olaytan Orkun orta alanı var. Trossard solda. Çerni sağda. Oh ileri uçta. Beşiktaş'ta. Dedim ve araya gideceğim. Bu arada Instagram Sayerberg'ten de beni takip edebilir. Buradan erişemediğiniz, buradan ulaştıramadığınız yorumlarınızı, burada arada kaynadığını düşündüğünüz yorumlarınızı Instagram Sayerberg hesabından da bana gönderebilirsiniz. Çünkü orada da mesaj bildirimlerini gördüm. Dinleyicilerimizden birçok mesaj aldığımızı yayın esnasında gördüm. Örneğin Şahin Kavaktepe iyi yayınlar dilemiş. Kolay gelsin kardeşim demiş Instagram'dan. Emre Karataş oradan da yazıyor, buradan da yazıyor zaman zaman. Titan gibiyiz, evlatlarımızı yiyoruz. Ne yazık ki ama biz Zeus gelir bunu da bitirir demiş Emre Karataş bir oraya bir gönderme yaparak. Sevgili Berk kardeşim herhalde bu ertelenmeyen cezalar sadece Fenerbahçe'ye çalışıyor demiş öncesinde. Birçok mesajı var. Fatih Kaya sesle bir problem yaşıyorduk, ona oradan hatırlatmış. Instagram'dan yazmayı hatırlatmış, yazarak hatırlatmada bulunmuş. Delfin Yunus seni oradan da yazıyor, buradan da yazıyor. Selamlar diyelim. Instagram Sayerberg'ten de beni takip edebilirsiniz diyelim. Bu hafta özelinde bir kitap çekilişi de yakın zamanda olacak, onu da hatırlatalım. Instagram Sayerberg'ten de takip edin lütfen diye eklemeyi yapmış olayım. Dedik Fatih Demirkol'a döneceğiz dakikalar sonra ama önce aranın ardından burada olacağım.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında

0: %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berçay'la Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle birlikte ve Fatih Demirkol'la konuşacağız. Onunla değerlendireceğiz. Fatih Demirkol hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Fenerbahçe'deki gündemi bir de sana soralım isterim ama yorum kısmını belki biraz daha ilerleyen dakikalara saklayarak ne oluyor ne bitiyor kısmını merak ediyoruz. En son kulüp binasında toplantı vardı. Senin kaynakların ne diyor? Fenerbahçe'de mevcut süreç nasıl yönetiliyor?
1: İki yol görünüyor şu an için. Hı hı. Bir tanesi kayıtla bir süre devam etmek ve bu arada kayıtın takım içindeki alacağı geri bildirimleri görmek. Yani işte Asensio antrenmanlara çıkacak, zaten dönüyor artık. Diğer futbolcuların vücut dilleri ve antrenman halleri diyelim. Ona bir bakılacak, artı Gaziantep ve Eyüp maçlarına bakılacak. Buralardan eğer olumlu geri dönüşler alınırsa, tabii ki futbolcularla da konuşulacak, kaptan başta olmak üzere. Buralardan olumlu geri dönüşler alınırsa kaytın altı doldurularak, İşte özellikle de belki Hollanda'dan, belki yine Premier Lig'den yardımcılarla bir şekilde ekip kurularak kayıtla devam edilebilir. Böyle olacak demiyorum. Edilebilir. Bu yollardan bir tanesi. Ve takımı da bildiği için, ligi bildiği için, Fenerbahçe'yi bildiği için orada bu süreci iyi yönetebilir ve takımla birlikte hareket edebilir diye bir düşünce var. Diğer tarafta da şu anda çok büyük bir sürpriz, beklenmedik bir süreç yaşanıyor. Yani şimdi sezon başında Fenerbahçe'de teknik direktörün Şampiyonlar Ligi ilk maçının ardından ligin 5. haftasında istifa edeceği birine söylense kimse inanmazdı. Ama olabilen en kötü senaryo, akıllara gelmeyen bir senaryo yaşanıyor. Öyle ya da böyle yaşandı. Dolayısıyla buradaki bu büyük depremi, camiadaki bu mutsuzluğu ortadan kaldırabilmek adına çok büyük bir teknik direktöre gitmeyi de düşünebilir yönetim. Bunu nasıl yapar? İşte benim ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Senin aklına gelenler de olursa lütfen ekle. Hı hı. Efendim Conte gibi, Jesus gibi, Jesus Portekiz milli takımı ama bir yolu bulunabilir mi? Bir isim. Belki Montella, A milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmayı düşünürse onunla, Türkiye'yi de bilen bir isim ve sonuçta takımdaki oyuncuların da saygı duyacağı bir kariyere sahip, onun gibi bir isim ve böyle bir isimle bu süreci bir sakinleştirmek, fırtınayı dindirmek, bir yangını söndürmek ve sonra bundan sonrası için de daha emin adımlarla yola devam etmek gibi bir yola gidebilir yönetim. Bu iki ihtimal önde görünüyor. Bunlarla ilgili sorunlar yaşanırsa o zaman belki Türk alternatiflere geçilebilir. Ama orada da kim olabilir? Yine kafalarda soru işareti. Dolayısıyla yönetimin işi gerçekten de zor. Karar aşamasındalar.
0: Bu karar aşamasında olunan süreçte toplantı hala Kadıköy'de yönetim binasında devam ediyor. Fenerbahçe'de binada, yönetimde devam eden bu toplantı ilişkin henüz bir net bir durum yok. Senin dediğin gibi iki olasılıktan bahsediliyor hala, Fatih Demirkol.
1: Evet, evet. Yani tabii bu toplantı esnasında değil de toplantıdan önceki aldığımız izlenimler bunlar. Toplantıda ne konuşuluyor, yeni bir fikir ortaya atıldı mı, onu bilmiyorum tabii. Ama sonuç itibarıyla bu iki yol ilk akla gelen yollar olarak görülüyor. Bunlardan sonuç alınamazsa işte o zaman alternatiflere bakılacak gibi görünüyor.
0: Peki Fenerbahçe'de sence ne olacak Fatih Demirkol? Sence ne buraya getirdi bu süreci, İsmail Kartal sürecini?
1: Ben burada tek taraflı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani çok çok fazla detay var, çok fazla nokta var. Bu noktaları tek tek ele almak lazım. Öncelikle İsmail Kartal tarafından bakmak lazım olaya. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin çok değerli bir ismi ve yıllarca Fenerbahçe forması giymiş. Yıllarca Fenerbahçe altyapılarında ve A takımda yardımcı antrenör olarak çalışmış. Sonra Fenerbahçe teknik direktörü olarak da yıllarca çalışmış ve çok önemli kritik anlarda teknik direktörlük yapmış bir isim. Şimdi bunları biliyoruz. Niye tekrarlıyorsun Fatih Demirkol? Şunun için tekrarlıyorum. Üçüncü kez gittiğinde de İsmail Hoca'nın kapısı tekrar tekrar çalındı. hocam sen gelir misin? Gerek Mourinho döneminde gerek Jesus döneminde çalındı. Acaba olabilir mi? Ve hatta bu konularla alakalı çeşitli spekülasyonlar da yapıldı. Ve bu spekülasyonlarda, söylentilerde İsmail Hoca'nın göreve hazır olduğu haberini hep aldık biz. Fakat İsmail Hoca bu kadar süreçte bence yapması gereken temel konuları yapmadı. Yani artık dükkanı kapatmamıştı, artık teknik direktörlük yapmayacağım dememişti. Bence kesinlikle iletişimle ilgili kendisini geliştirmeye yönelik yatırım yapmalıydı. Usta bir iletişimciden, belki bir akademisyenden ders almalıydı. Çünkü İsmail Hoca'nın en büyük zaafı iletişimdi. Kendisini anlatmakla ilgili çok ciddi sorunları var İsmail Hoca'nın. Biliyor, anlıyor, anlatmaya gelince burada sıkıntılar yaşıyor ve her seferinde buradan vuruldu İsmail Hoca. Ya bir yabancı dil konusu ve bir iletişim konusu İsmail Hoca'nın bu süreçte, boş geçen bu süreçte kesinlikle çok rahat halledebileceği konulardı. Yani bunun için, yani onlar için çok küçük paralar bunlar. Bir yatırım yapsaydı, bununla ilgili hocalarla anlaşsaydı ve dördüncü kez Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü'ne geldiğinde çatır çatır İngilizce konuşan, konuşurken çok dikkat eden, iletişimin kurallarına çok riayet eden ve yine kulübe girerken yanında usta bir iletişimciyle girip onunla hareket eden bir İsmail Kartal bunları yaşamazdı bence. Hadi bunları yapmadı, Mustafa Sapmaz var orada, çok değerli bir iletişimci. Onunla hareket etmeye karar verseydi ve bu ifadeyi tırnak içinde söylüyorum, teslim olsaydı. Yani teknik taktik tamam, teknik direktörlük konusunda kimse eline su dökemez, bir şey demiyorum. Ama iletişim konusunda İsmail Hoca bir üstad değil ve bu konuda çok ciddi sorunları var. O zaman işi bilen birisi de orada, işi de çok iyi bilen birisi, hem konuşmayı hem anlatımı hem iletişimi, nerede ne söylenecek çok iyi bilen birisi Mustafa Sapmaz orada. Ya Mustafa'cığım bir gelsene, biz beraber yürüyeceğiz. Bak burada sen ne dersen ben onu yapacağım. Ben şunu anlatmak istiyorum, nasıl anlatayım demeliydi. Şimdi İsmail Hoca bunları hiç yapmadı. Öyle olunca her seferinde duvara çarpıyor ve duvara çarptıkça üzülüyor. Beni niye eleştiriyorlar? Ben öyle demek istemedim. Niye şimdi insanlar bu kadar tepki gösteriyor? Ortalık yangın yeri. Ne yaptım ben bu insanlara? Niye bu kadar ağır eleştiriliyorum? Mesela şimdi bunu dinliyorsa veya bu bizim radyo kaydımız İsmail Hoca'ya götürülürse muhtemelen şöyle götürecekler. Bu da ikinci konu. Senin Fatih Demirkol var ya, yıllarca birlikte çalıştığın, omuz omuza çalıştığın, yanındaki medya sorumlun Fatih Demirkol, Fenerbahçe TV'de yıllarca birlikte program yaptığın Fatih Demirkol, bak seni nasıl yerden yere vuruyor. Hocam sen bunları dost bildin, seni arkandan vurdu, bunlar koynuna soktuğun yılanlar falan diye götürüyorlar. Bu da ikinci konu. İsmail Hoca bence iletişim konusunda tam anlamıyla rezalet. Eğer bu oğluysa Emre ise Emre, başkasıysa başkası. Çok rezil bir ekiple çalışıyor. İsmail Hoca'ya sadece eleştirileri götürdüler. İsmail Hoca'ya övgüleri götürmediler. Ve söylenen şeyleri İsmail Hoca hep kendisine saldırı olarak algıladı. Ama kimse ona demedi ki çevresindekiler. Ya hocam bu Fatih bir şeyler söylüyor ya. Evet, senin kötülüğüne söylemiyor. Ya hocam bir iletişimciyle mi çalışsan? Onu diyor adam. Ya bir yabancı dil konusunu mu bir şey yapsak, masa yatırsak? Böylece futbolcularla diyalogların kolay olacak. Skriniar'la birebir sen konuşacaksın. Ake'yle sen konuşacaksın, dertleşeceksin. Bunlarla aranda uçurum olmayacak. Arşi'yle şakalaşacaksın. Buna ihtiyacın var senin. Sen artık Fenerbahçe teknik direktörüsün. Şampiyonlar Ligi'nde oy gösteriyorsun. Ya sürekli İngilizce konuşan bir tane arkadaşı yanına versek, olabildiği kadar falan filan demek yerine İsmail Hoca'ya hep şu söylendi. Maalesef futbol dünyası böyle dönüyor. Ya bu Berk var ya, Berk Sayar, Radyo Gol'de. Hocam sana söylemediğini bırakmadı. Var ya bir kaşık suda boğmak lazım. O adam değil falan, böyle gitti. İsmail Hoca da bunları yedi. Hepsine kandı. Sonra kim besledi? Dengesi bozuldu. Uykuları kaçtı. İlaç kullanmaya başladı. Bunu Başkan Aziz Yıldırım da teyit ediyor. Sonra bunlara kafayı taktı. Lyon maçı sonrası dedi ki kimlerin gerçek Fenerbahçeli olduğunu, kimlerin Fenerbahçe düşmanı olduğunu medyadakileri ben tek tek söyleyeceğim dedi. Bu işlere girdi. Hocam bu işler senin işin değil. Sen teknik direktörsün. Fenerbahçelilerin başının tacısın. Canımız ciğerimiz İsmail Kartal'sın. Ama insanların işi de bu. Kamuoyu adına kendi bilgi birikimleriyle, kendi eğitimleriyle gördükleri iyi şeyleri alkışlayıp gördükleri hataları dile getirmek medyanın işi. Ve İsmail Kartal Hoca da bir dönem medya işi yaptı. Fenerbahçe TV'de yorumculuk yaptı. Ve o dönem o da gördüğü hataları anlattı. Teknik direktörleri eleştirdi, futbolcuları eleştirdi, federasyon yönetimlerini eleştirdi, hakemleri eleştirdi. Bunu kötü niyetle yapmadı ki. Oradaki kişinin rolü budur. Yani birine mikrofon veriliyorsa iyi gördüklerini o kişi gerekçeleriyle kamuoyuyla paylaşır ve kamuoyuna anlatır, aktarır, anlatır. Kötü gördüklerini eleştirir. Şimdi burada İsmail Hoca'nın bu süreçteki bence en büyük handikapı bu oldu. Çevresinde tamamen iletişime kapalı. Bence bu level'larda çalışmaya çok uzak. Eğitim olarak çok yetersiz. Bir güruhla, bir kalabalıkla yürüyor. Sadece yanındaki yardımcılarından bahsetmiyorum. Sosyal hayatta konuştuğu insanlar da anladığım kadarıyla böyle ki doğru yönlendiremediler hocayı. Hocayı sürekli doldurdular. Bir de şöyle bir şey vardır futbol dünyasında. Futbolculara da, teknik direktörlere de bunu çok yaparlar. Şöyledir, ben daha önce de defalarca sizinle paylaşmıştım bunu. Futbolcuya da giderler yanındaki tipler, yancılar. Ya kardeş, bu Fatih Demirkol falan var ya, ben bunlar çok çok tehlikeli adamlar. Ama merak etme, ben buradayım. Ben seni bunlardan koruyacağım. Bu Fatih sana ne söyledi biliyor musun? E söylediyse de söylemediyse de bine bin katıp adamı gaza getirirler. O da kafayı kaldırıp gerçekten öyle mi oldu? Gerçekten bu radyoda böyle mi denmiş? Niye denmiş? Ya bir arayayım şu Fatih Demirkol'u, ne demek istiyor? Bu Berksay'ı bir arayayım bakayım. Ne anlatmak istiyor? Niye beni eleştirmiş demez de. Vay benim düşmanlarım, vay ben size sorarım. Ben size bunun hesabını sormaz mıyım deyip dolarlar. Kim beslerler? Etrafındakiler de sürekli der ki ben buradayım korkma, ben seni koruyacağım. Sen şimdi oradan bana bir araba al. Ya benim bir ev borcu vardı, şunu bir kapatsak. Ya benim kredi kartını bir öder misin? Ben senin yanındayım, merak etme Fatih Demirkol'dan, ben koruyacağım seni. Maalesef.
0: Yani sen bu düzenin kirli tarafını anlatıyorsun şu an Fatih Demirkol.
1: Bu düzenin kirli sanki, tarafı çok etkilidir.
0: Sanki böyle bu dönemi değil de, bugünün gündemini değil de, böyle detaylı bir şekilde bu düzenin üstü kapalı, isimlerden uzak şekliyle denk geldiğin ya da şahit olduğun, şahit olmaktan da yaşadığın aynı zamanda kirli tarafını anlatıyorsun. Çok ilginç noktalar. Yani ilginç bir şekilde dinliyorum seni. Şaşırarak dinliyorum. Duyduğumuz şeyleri de daha önce tabii az çok bazılarıyla, ama seninle beraber içinde olduğun bu konuları dinlemekle beraber daha da şaşırdığımı söylemeliyim.
1: İsmail Hoca da bence bu tuzağa düştü. Etrafında dostum diyen insanların onu ondan nemalanabilmek adına ona hep yanlış yönlendirdiğini göremedi. Sürekli düşmanlar üretildi. Sürekli İsmail Hoca'ya birilerinin onun kötülüğünü istediği, ona saldırdığı, o birilerinin adamı olduğu falan empoze edildi ve İsmail Hoca hep bunlara bakarak dikkatini dağıttı. Halbuki doğru insanlarla yürüse ona şunu diyeceklerdi. Hocam, bu insanlar seni çok seviyor. Bak, 4 defa Fenerbahçe'ye teknik direktör olan tarihte adam yok. Yani burası 120 yıllık camia. Burası koskoca Fenerbahçe. Dünya çapında bir takım, kulüp. Dünyanın en büyük spor kulübü. Branşlarıyla, şunuyla, bunuyla. Buraya 4. defa alkışlarla geliyorsun. İnsanlar seni inanılmaz seviyorlar. Hocam bu yeter sana ya. Ne kadar sevildiğini anlamak istiyorsan bu yeter. Gerisini boş ver. Beni eleştiriyorlar. Ya eleştirecek tabii hocam. Bu işin bir parçası bu. Bırak eleştirsin. Yarın kazanınca alkışlayacak. Ben sen Roma karşısında güzel futbol oynat. Derbi sonrası eleştirenlerin hepsi seni tebrik edecek diye birinin anlatması lazımdı. Birilerinin. Ama genellikle başkanlar başta olmak üzere, ısrarla söylüyorum, altını çiziyorum, kulüp başkanları başta olmak üzere yöneticilerin ve futbolcuların etraflarında hep yancılar vardır böyle. Nemalanmak için sürekli düşmanlar üretirler, hayali düşmanlar. Gerçekte öyle bir şey yoktur. O üretir, bulduğu ismi yapıştırır. Oralardan nemalanmak istemeyen, oralarla ilgili sadece işini yapmak isteyen, başka hiçbir beklentisi olmayan tipleri bulurlar. Berk Sayar, Fenerbahçe'den ne beklentisi olabilir? Hiç. Haberini yapar, yorumunu yapar, çeker evine gider. Hah, tam av bu işte. O zaman gider yöneticiye, başkana, futbolcuya der ki bu Berk Sayar var ya, çok tehlikeli adam. Radyoda bak senin için neler söyledi biliyor musun? Ben var ya, ben bu adamı bulsam kafasını gözünü yararım. Ama merak etme abicim, ben senin yanındayım. Sen beni sakın bırakma. Ben seni bunlardan koruyorum. Evet. Ben uyandıracağım seni. Senin haberin olmaz. Ama sen bu arada benim kredi kartı borcunu bir ödesen abicim ya. Bir yemeğe gitsek. Bir arabanı versen bana falanla. İşler yürür. Ve bu odak noktasındaki isimler kaç yaşında olursa olsun başkanlar, altını çiziyorum, futbolcular ve yöneticiler her seferinde bu zokayı yutarlar. Her seferinde etrafına böyle yancılar, padişahım sen çok yaşacıları toplarlar ve hep zehirlenirler. Kulaklarından zehirlenirler ve hep hatalar yaparlar. Bu sürecin en önemli noktalarından biri budur. Diğer konu yönetim tarafına da bakmak lazım. İsmail Hoca'yı biliyoruz, hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? Yani İsmail Hoca'nın özelliklerini, duygusallığını, İsmail Hoca'nın çok çabuk parlayabildiğini, çok çabuk kırılabildiğini falan biliyoruz. Yönetimin bu anlamda belki İsmail Hoca'nın bu noktaya gelinceye kadar ne yaşadığını daha önce tespit etmesi, istifa ettiği anda duyup şaşırmaması, daha önceden bunun geldiğini öğrenmesi, bilmesi gerekiyordu. İsmail Hoca bir anda sabah kalkıp tamam ben istifa ediyorum, rüyamda gördüm demedi. İsmail Hoca bunu çevresindeki insanlara söyledi. Peki o insanlar, o profesyoneller yönetime niye hiçbir şey söylemediler? Yönetim niye İsmail Hoca istifa edince haberdar oldu? Bu çok kritik bir soru. Bunun cevabını da Fenerbahçe yönetimi bulur. Mutlaka bulurlar. Sormalılar. Yani İsmail Hoca durduk yerde maç çok iyi bitti, ne yapayım, ne yapayım, istifa edeyim ya falan demedi. İsmail Hoca bunu Allah bilir ne zamandır söylüyor. Ama kimse başkan yani, başta olmak üzere, yönetim başta olmak üzere hiç çıt çıkmamış. Bak,
0: çok az konuşulan bir konu var. Çok az konuşulan bir konu var. Hem yönetime yakın gazeteciler tarafında hem İsmail Kartal'a yakın. Yakından kastım da oralardan haber alan gazeteciler demek istiyorum. Bu tarafta böyle çok fazla dillendirilmedi bu süreçte ama ben şu duyumu almıştım geçen hafta. Doğrulatamadığım bir bilgiydi diğer tarafta da. Fenerbahçe yönetiminin bir süredir yabancı bir hoca arayışında olduğu bilgisi. Bu İsmail Hoca'nın kulağına mı gidiyor? Sendeki detaylar neler? Sendeki bilgiler neler Fatih Demirkol?
1: Şimdi bu konuyla alakalı bir dedikodu ortalıklarda dönmeye başladı. Evet.
0: Sana da gelmiş miydi?
1: Herkese gitti. Peki. Fakat burada yönetimin hemen tavır alması gerekiyordu bence. Bunlar çünkü yönetimde kulağına gitmiştir mutlaka. Yani gitmiyorsa gene bir sorun var.
0: Aklın yani yolu bir diyorsun mesela. Var. Sen bu konuda aklın yolu bir diyorsun. Yani evet, burada bu iletişim anlamında Fenerbahçe'de bu konuşulur konuşulmaz bir açıklama yapılmalıydı diyen bir Alper Yemenicileri dinledik mesela. Saat 16'daki parantez yayınında onunla bağlantı yaptık. O da Fenerbahçe'de yakın dönemde iletişimciydi, iletişim görevindeydi. Mesela burada Fenerbahçe'nin geçmişinde izi olan isimlere baktığımda ki sen orada çok farklı bir konumdasın. Haliyle 16 yılını verdiğin bir noktadasın Fenerbahçe'de. Birçok başkanla çalıştık, birçok teknik direktörle çalıştın. Bunları biliyoruz. Burada ikinizin de bunu demesi mesela bana Fenerbahçe'de bir şeyleri gösteriyor. Fenerbahçe'de evet. Teknik direktör konusunda yönetimin iletişim problemini de aslında açık ediyor. Ben ikinizin yorumunu da alayım, buraya bir yere koyayım. Bu şekilde dinleyicilerimize aktarmış olayım onu da. Sen ne dersin?
1: Şöyle, yönetimin İsmail Kartal'ın istifa ettiğini televizyondan öğrenmiş olması çok ciddi bir sorun. İki, yönetimin bu dedikodular var ve haberi yoksa yine çok büyük bir sorun. Ama var ve bir şey yapmadılarsa bu da bir sorun. Yani tamam biz şimdi bununla ilgili açıklama mı yapacağız? Her dedikoduya açıklama mı yapacağız? Kabul. Ama dünyanın bütün kulüplerinde Real Madrid'in, Barcelona'nın, Manchester City'nin, Manchester United'ın özellikle kendi şeyleri vardır. Güvendikleri haber kanalları vardır. Bu insanlara siz transfer haberini uçurun, içeride ne oluyorsa anlatın, efendim futbolcular tekme tokat kavga edince bunları anlatın, haber yapsınlar demiyorum. Ama doğru haberi doğru zamanda habercilerle paylaşabilirsiniz. Off the record sohbet toplantıları vardır. Bunu herkes bilir, dünyanın her yerinde yapılır, siyasetçiler de yapar. Oturursunuz gazetecilerle, bir kahve içersiniz, onlar soru sorar, siz cevap verirsiniz. Ne bileyim bir akşam yemekte buluşursunuz. Onlar soru sorar, siz cevap verirsiniz. Bunu yöneticiler yapar. İstiyorsa başkan yapar. Bazen hocayı gazetecilerle oturtursunuz falan. Burada ne olur biliyor musunuz? Gazeteci rahat rahat sorar. Off the record'tür çünkü orası. Der ki ya Sayın yöneticim, sayın başkan, yabancı bir teknik direktörle görüştüğünüze dair dedikodular var, ne oluyor? O da der ki yok, kesinlikle yalan, böyle bir şey yok, haberiniz olsun. Bunu lütfen siz de bilin, bunu değerlendirin yorumlarınızda lütfen. Birinci ağızdan söylüyorum, böyle bir şey yok. Şimdi bu söylendiği andan itibaren etrafta yorumcular, gazeteciler, sonuçta bu insanlara vahiy inmiyor. Haberleri birileri onlara söylüyor. Onlar da diyecekler ki, desinler ki böyle şeyler var, dedikodular çıktı ama bu kesinlikle yok, böyle bir şey yalan, yanlış bilgi falan desinler ki İsmail Hoca'nın kulağına gitmesin. Gidecekse de böyle gitsin, yokmuş. Her şey bittikten sonra, İsmail Hoca istifa ettikten sonra, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe teknik direktörsüz kaldıktan sonra, ya kardeşim bu nereden çıktı, öyle bir şey yoktu, yalan bunlar demenin alemi yok. Artık ip koptu. Orada önlem alamazsın. Koruyucu hekimlik dediğimiz şey, hastalanmadan önce hastalığı engellemektir. Hastalandıktan sonra, ya sen de soğuk su içmeseydin kardeşim demek değildir. Dolayısıyla iletişimde, bu çok kritik ve iletişim genellikle kulüpler tarafından, maalesef Türkiye'deki bütün kulüpler tarafından çok hafife alınır. Ama gelinen sonuçlara bak, yaşanan sürece bak. Ne kadar pahalıya patlar, faturası ne kadar ağır olur. Buralarda iletişim anlamında yönetimin hamleleri olması gerektiğini düşünüyorum. Ha, yönetim şunu diyebilir. Mesela şimdi yöneticilerimizden biri beni arayıp, ya Fatih Demirkol sen konuşuyorsun da bizim haberimiz yoktu ondan diyebilir. Bu çok daha büyük bir problemdir. Ya bu kadar yaygara kopuyor ve sizin profesyonelleriniz bundan sizi haberdar etmiyorsa bu çok ciddi bir sorundur. Hayır, haberiniz var ve hamle yapmıyorsanız bu da bir sorundur. Dolayısıyla burada gördüğümüz kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla İsmail Hoca bireysel anlamda iletişimle ilgili çok ciddi hatalar yapmıştır. İş buraya gelmiştir. Yönetim bile iletişimle ilgili ciddi hatalar yapmıştır. İş buraya gelmiştir.
0: Peki. Fatih Demirkol'a yavaş yavaş teşekkür edeceğim. Ama bir de maç önündeyiz. Fenerbahçe maç önünde. Düzeltiyorum. Beşiktaş maç önünde. Fenerbahçe gündemini o kadar konuştuk ki. Beşiktaş Erzurum maçı önündeyiz. Orada Beşiktaş özelinde, maç özelinde söyleyeceğin bir şey olur mu diye son olarak onu sorayım.
1: Şöyle, Beşiktaş çok moralli. Ve her şeyden önce ne yaptığını çok iyi bilen bir teknik direktörle çalışıyor. Bunu söylememiz lazım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bundan sonra eğer çok büyük bir aksilik olmazsa gideceği yol çok belli. Ve çağdaş futbola çok yatkın ve transferleriyle de bunu harmanlayan bir yapısı var. Futbolcuların

0: Ya oradaki ifadeyi doğru kullanmak istiyorum. Biraz sıkıntılı bir şey ama şöyle diyeyim. Ego dengesi birbirine çok yakın. Bu
1: Evet.
0: çok önemlidir. Yani sizin takımınızda bir tane süperstar, bir tane altyapıdan yeni çıkmış çocuk varsa sorun yaşarsınız. Ama Beşiktaş'ta ego dengesi yakın. Aşağı yukarı aynı oyuncular. Dolayısıyla bu da çok büyük bir avantaj. Ve Beşiktaş var olan kadro yapısıyla yoluna devam edecek gibi görünüyor. Çok büyük bir aksilik yaşamazsa.
1: Peki. Ağzına sağlık diyeceğim Fatih Demirkol. Son
0: Ben
1: bölümde
0: teşekkür ederim.
1: teşekkür
0: İyi
1: edeceğim.
0: akşamlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Fatih Demirkol'la sadece Fenerbahçe gündemini konuşmadık. Fenerbahçe'nin orada esasında sadece Fenerbahçe tarafında da değil, teknik direktörler, başkanlar tarafındaki o yorumcu, teknik direktör, işte taraftar, camia arasındaki o bağı, köprüyü oluşturan iletişimde nasıl problemler yaşandığına şahitlik ettiğini de dinlemiş olduk. Esasında bu da önemli bir kısım oldu ki onu yani biraz daha konuşsak herhalde günü tamamlar, yayını tamamlar, ek saat de alabilirdik ilerleyen dakikalarda, dakika skor programı özelinde Can Genç'ten diyelim. Ve Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'a da ayrıca sizlerin nezdinde de teşekkür etmiş olayım son kısımda. Dedik ve diğer tarafta reklama gideceğim. Reklama gittikten sonra dönüşte tekrardan Beşiktaş gündeminde şöyle mesajlarınızı eriterek 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Hem de orada 11'leri de yeniden hatırlayarak devam eder, yavaş yavaş toparlarız. Reklamdan sonra buradayım.
2: Berksay'la haber masası devam edecek.
3: Reklam

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

0: Reklam bitti.
1: Bir gol de siz atın. Radyo Gol'de kalın.
0: Reklam.
2: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
3: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
0: Reklam bitti. Reklam.
4: Radyo Gol.
0: Reklam.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
8: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
8: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Berksayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve günün fikstürünü aktararak sizlere veda edeceğim. Yavaş yavaş son kısma yaklaştığımız bölümde Beşiktaş Erzurum'la karşılaşacak. Böyle açacağız ligin bu haftasını demiştik. Nübelkale'de Beşiktaş'ta Emirhan Akbadu ikilisi stoper tandemindeyken Ottara solda, Murillo sağ bekte. Salih Olaytan Orkun orta alanı var. Trossard solda, Çerni sağ kanattayken Oh ileri uçta Beşiktaş'ta. Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Yalo Ümit Ak'ta, Yasin Özcan, Ndidi, Kartal Yılmaz, Poku, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy gibi isimlerin yedeklerde olduğunu hatırlatalım. Erzurum'a döndüğümde. Erzurum'da kalede Ertuğrul var. Beşli savunmada Mujakić, Mustafa ve hemen yanında da Amar'ı görüyoruz. Tabii onları gördüğümüz burada Orhan'ın sağ kanatta, o sağ bekte olduğunu hatırlatalım. Hemen onun yanında sol tarafta da Guram. Guram Gorbelidze görev alacak. Orta alanda Obusu ve Baye'yi görüyorum. Brandon Baye. Solda Rodriguez, sağda Cardoza, ileri uçta Eren var Erzurum'da 11'de. Yedeklere baktığımda Orban İç, Fetsi, Yakup Kırtay, Cengiz Anbayrak, Sefa Akgün, Levrans Agyekum, Neriman, Aksunzade, Mustafa Fettaoğlu, Kerk, İbrahim Yalatif, Diabate gibi isimler var Erzurum spor tarafında da. Kadro böyle. 4 haftada 4 puanı olan Erzurum ve 2. sırada 4 haftada 3 galibiyetle yer alan bir Beşiktaş karşılaşıyor. Beşiktaş Erzurum maçı özelinde de dakika skorda Can Genç devre arasında dakika skorda ve maç sonunda sizlerle olacak. Sadece o konuda değil, diğer tarafta Can Genç Fenerbahçe'de hali hazırda süren yönetim kurulu toplantısı özelinde de sizlere tüm detayları aktarıyor olacak. Onu da hatırlatalım. Orada yönetim kurulu toplantısının bitmesi halinde, yönetim kurulu toplantısı özelinde gelen detayları sizlere aktarıyor olacak. Ne oluyor, ne bitiyor'yu konuşuyor olacak. Sizlerle paylaşıyor olacak diyeyim ve hızlıca. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde Eyüp Rize, Samsun Çorum maçlarını izleyeceğiz. Yarın yine 20 seansında ise Alanya Göztepe maçı, Konya Trabzon maçı bizi karşılayacak. Pazar gününe dönüyorum. Pazar günü Gençler Birliği Kasımpaşa karşılaşması 17'de başlayacakken saatler 13'ü gösterdiğinde Ahmet Başakşehir karşılaşmasını göreceğiz ki saatler 20'yi gösterdiğinde ayın 13'ünde Ahmet Başakşehir karşılaşmasını göreceğiz ki yine 20'de başlayacak bir diğer maç Galatasaray Kocaeli maçı olacak. Pazartesi günü haftanın kapanışı, Beşiktaş'ta açılan haftanın açılışının ardından haftanın kapanışı pazartesi 20'de Gaziantep Fenerbahçe maçıyla oynanacak ki tüm maçları da sizlere Radyo Gol frekanslarında aktarmaya, maçlara ilişkin detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ben Berksayar, pazar günü saatler 12-14 arasını gösterinceye dek ve aynı zamanda oraya yetişemeyenler için 16-18 arasını gösterinceye dek diyeyim. Orada buluşuncaya dek hoşçakalın diyeceğim. Instagram Sayarberk'ten bana ulaşabilirsiniz. Oradan hem programlarıma hem yine aynı şekilde programlarımın detaylarına ulaşabilirsiniz. Programlarıma ilişkin düşüncelerinizi aktardığınız gibi burada konuşamadıklarımızı, burada denk gelemeyen yorumlarınızı oradan da aktaracağınız gibi onun yanında diğer tarafta kitap çekilişi ve programların detayları gibi birçok kısmı da oradan takip edebileceğinizi hatırlatayım. Sayarberk Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Az sonra Can Genç sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Sporting neydi önce? Yani nasıl takımdı ki, Galatasaray nasıl oynadı, ona bir bakalım. Hareketli takım, dikin oynayan takım, yer değiştiren takım. O zaman alanı ve koşu atanları savunabilmek çok önemli böyle rakibe karşı, değil mi? Ofansif geçiş yakalamasınlar diye de yapacağım baskılar çok önemli. Mesela hemen örnek, sırf bu cümleye, bu son cümleye. Torreira harika oynamadı mı? Oynadı. Kafasına bastı rakibin. İşte oradaki plan iyi demek. Rakibin zaten fiziksel olarak birebirlerde zorlandığını yazıp çizdi herkes. Orta sahayı neredeyse komple alarak burada da üstünü planlamış Okan Buruk. Burası da muazzam. Sıfır sıkıntı. Ve Sporting'de duran top takımı, Galatasaray'da öyle. İki takım da buradan gol buldu zaten. İkisinin de planları dahilinde. Şimdi bu planı yapmışsın. Osimhen'siz nasıl baskı ayarlanabilir diye herkesin kafasında istifhamlar dolaşırken gayet de güzel şekilde baskılarını ayarlamışsın. Sané'yi, Yunus'u koridora çekmişsin, beklerle genişlemişsin. Merkezi komple almışsın demin dediğim gibi. Torreira'yla ağzını ağzına vurmuşsun, Saray'ı güzel kullanmışsın ve fırsat da yaratmışsın. Takım boyunu da mecburen öne çıkarmak zorundasın. Çünkü kalene yaklaşırlarsa tehlike, bunu biliyorsun. Niye? Çünkü eksiksin. Çünkü savunmacıların ne kadar savunmacı? Galatasaray'ın dörtlü savunmasında sadece bir tane stoper var. Yani Galatasaray'ın kadrosunda direkt olarak stoper oynatabileceği oyuncu sayısı 4. Bir de Lemina var, 5. İşte Bişabu, Singo, Abdülkerim, Davinson, Lemina. Lemina, Singo sakat, kabul. Geriye kalıyor iki tane sol ayaklı sol stoper. Apo, Bişabu. Bu iki oyuncu oynamıyor. Onun yerine sol çizgi, sol bek oynuyor. Ve bu dakikaya kadar bu oyuncuyu en fazla burada bir iki kere denemişsidir. Onlar da majör maçlar değil zaten. Öyle olunca ne oluyor? Her şey iyi gidiyor dedik. Yani az önce plan dedik, program dedik. Adamlar Davinson'la Jakobs'un arasında orayı bir değerlendirdiler. Tabii orada penaltı kepazeliği var. O ayrı. Saçma sapan bir karar. Yani aldı maçın bütün momentumuyla, oynadı hakem. Götürdü orayı. Ama ilk

yani son bölümde. E bir de senin enerjin düşecek. Ne kadar daha baskı, ne kadar daha o iştah sürekliliği, o tempo mümkün değil. Kulübeye başvuracaksın mecbur. Ama orası da çok yetersiz. O yüzden skoru ikili farklara çıkarmak çok önemliydi. Sane falan atsaydı orada mis gibi olurdu ama o saçma penaltıyla daha erken momentum yakaladı Sporting. Sonra zaten dedik ya makyajın iyice dökülüyor. Yani millet kızıyor ediyor da oyunun sonrasında ne oluyor bu takıma diye. Yani şimdi Okan Buruk imkansızlıklarla bir şekilde o kırık parçaları yapıştırıyor ediyor. Ama ikinci bir darbe gelirse artık o yapışkan tutmaz. Tutmuyor, dağılması da bir o kadar kolay oluyor, öyle oluyor. Davinson'un birebirlerdeki kusurları dökülüyor işte. Şalay'ın aslında bir bek olmadığını hatırlıyorsun bu tip durumlarda. Eren'le olan daha ne kadar gideriz acaba falan diye düşünüyorsun ekran başında. Öyle bir sıkıntı yaratıyor yani. Başka bir yerden devam edeyim anlatmaya. Mesela geriden topla çıkma konusunda Galatasaray maçın ilk 25 dakikasında bazı şeyler denedi. Örnek bazı anlarda Sara iki stoper önünde durdu. Torreira ve Batrakov'un önünde konumlandı. Mantıklı hareket. Ama Galatasaray bekleri geriden oyun kurucularına kendini gösteremedi. İleride Osimhen gibi bir futbolcun da yok. Vurduğunuz toplar da sizde kalmadı. Zaten bu takım hani Osimhen'i çıkarınca sadece gol değil pek çok şey gidiyor. Orası apayrı bir sorun. Şimdi siz Jakobs gibi ayağı kötü bir oyuncuyla sol stoper oynuyorsunuz. Eren Elmalı'nın zaten hani ayak durumu kötü. Davinson geriye kalıyor ki onun da formu düşük. Sağ bekte de Şalay var sorunlu. Galatasaray'ın Mertens sonrası o 10 numara boşluğunu doldurmak adına almış olduğunuz oyuncunun da oyun kurma konusunda büyük aksaklıklar hani var mı yok mu bilemiyorum aslında öyle demek lazım. Çünkü oraya gelmiyor. Barış'ın yanında konumlandı. 4-4-2 karşılaması yaptı Galatasaray. Yani kısacası geriden topla çıkmak adına geçen sezonun sonundaki hiçbir eksikliğini gideremedi. Öyle diyelim, rahat edelim. Sara var, bir şeyler denemek istiyor. Ama pek çok şeyi yapmaya çalışacak dinamizm eksik. Yunus belki bu konuda takıma destek olabilecek birisi ama o da buralara hiç gelmedi. Sonuç özellikle ilk 30 dakika sonrasında Sporting Galatasaray'ı iyice darlamaya başladı. İkinci yarıda da top oynatmadı zaten Galatasaray'a. Sebebi diyorum işte uzun uzun onu anlatıyorum, profil eksikliği. Net profil eksikliği. Bakın Osimhen o kadar iyi bir pres oyuncusu ki o varken Yunus da bu oyuna çok iyi katkı sağlıyor. Torreira da çok iyi katkı sağlıyor. Bazen Sara bile iyi katkı sağlıyor. Okan Buruk da şunu düşünüyor haliyle. Ben Barış'ı en öne koyayım. O yok, ne yapacağız? Dinamizmi var en azından. Güçlü bir oyuncu diyor ki Barış Alper'in gücünün ne kadar azaldığını girdiği ikili mücadelelerde görmüşsünüzdür. Hele bir omuz yedi, sekerek geriye geldi ondan sonra. Deniyor ne yapsın Okan Buruk ama öyle olmuyor işte. Oyunda sürekliliği bu adamlarla sağlayamıyorsun. Santraforsuz ne yapabilirsin ki mesela? Barış'ın yani tüm denemeleri sıkıntı ya. Bayağı geriye gitmiş zaten. Dönüyorsun set oynasak seti konuşmaya gerek yok yani. Kaç senedir yapabildiği bir şey değil zaten Galatasaray'ın. Allah'tan işte taçlar iyi de yapıştırıcısı oldu. O Okan Buruk'un demineceği söylemeye çalıştı. O gol geldi. Taç meselesine de Galatasaray gerçekten kafa yoruyor. Artık bir olay bu bir vaka. Geçen sezon Fenerbahçe derbisinde de taç sayesinde gol bulmuştu. Bu sayede çok fazla tehlike yarattı. Jakobs da bunları çok iyi yapıyor. Bunu şimdi Brighton yapsa övecektik abi. Şimdi de övüyoruz. Onu söyleyelim. Yani Galatasaray'ın öne geçmesi, öne geçtikten sonra oynadığı 20 dakikalık oyun zaten iyiydi. Ve bu maç adına yani ya alıyoruz galiba ya rakibi çıkartmıyoruz falan gibi bir serap uyandırdı. Ama rakip de rakip, o da oyunu dakikalara bölmüş. Belli ki Galatasaray'ın oyundan düşeceğini tahmin etmişler. Onlar da ne yaptılar? İkinci yarıda oyunu da değiştirdiler, oyuncu da değiştirdiler. Ve rakibin savunmaya çalıştığı, savunma yaptığı dakikalarda özellikle Galatasaray 1-0 öndeyken ikiyi bir şekilde atacak nefesi vermediler. Ya da sen buldun işte onu atamayınca rakip direnç kazandı. Onu da eklemek lazım. Çünkü deplasman orası. İşte Sané dedik ya, Galatasaray taraftarı ikiye bölünmüştür. Kimileri işte çok iyi futbolcu ki hani zaten senin kalitenden kimse şüphe duymaz. Kimisi Galatasaray'ı geriye götürdüğünü söylüyor olabilir. Herkes bir argüman koyabilir. Kimileri der ki adam topu getiriyor ama atan yok. Kimi der ki oyuncu iyi kullanılmıyor. Başka bir taraf çıkar der ki çok fazla top kaybediyor, çok fazla top eziyor. Ben vallahi o pozisyonu izleyince, o golü kaçırınca yalan söylemeyeyim. Ben de bağırdım. Ya dedim ya sen Sanesin dedim ya. Sen Sanesin dedim. Ama bence oyunda daha fazla kalabilirdi. Yani bu kadar eksikliği konuşuyorken. Çok top kaybetti evet ama topla da çok denediğini düşünüyorum. Zorladı etti yani. Ben en azından biraz daha tutardım. Hani kulübe ve profil yetersizliğinden. Çünkü mesela maç 1-1 olduğunda geçiş oynayacak bir kurgu göstermedi Galatasaray. Bana kalırsa Leao da bu maçın santraforu

0: olabilirmiş. Maçtan sonra söyleyebiliyorum onu. Çünkü orası biraz daha teknik gerektiriyordu. Teknikten biraz yoksun kaldı Galatasaray santrafor mevkisi. Böyle olunca da o bölge oynanan bütün toplar hızlıca kaybedilip Galatasaray orta sahası birebir de baskı yapmak zorunda kaldı. Ve burada çok kolay dağıldı takım. Ki bu normal. Çünkü abi rakibiniz geçen sezon çeyrek final yapmış. Buraları oynayabilen, buraları bilen bir takım. Merkezde sizden daha dirençli olabilir. Evet, çok oyuncusu gitti ama olabilir yani. O demince izlediğim penaltı hadisesi de makyajı iyice döktü yani. Serbest vuruş golü ekstra bir goldü. Çok söylenecek bir şey yok. İlk yenilen golde bariz bir takım savunmasının karşılama sorunuyla alakalı. O futbolcu o şutun attırılmaması lazım. En azından blok gerçekleşmesi gerekiyordu o kadar kalabalıkken savunmada. Bir planı vardı Galatasaray'ın. Yok değildi. Ama bu takımın bir bağımlılık sorunu var. Bu takım bağımlı. Osimhen'e bağımlı, Davinson'a bağımlı, Torreira'ya bağımlı. Bu bağımlılıktan kurtaracak olan hamleler de yapılmadı. Sorun bu aslında. Tamam, Osimhen'i getirdiniz. Bu bir fırsat transferiydi. Icardi bir fırsat transferiydi. Çoğu zaman iki kere aynı şekilde fırsat yakalayamaz. Ama Galatasaray onu da yakaladı. Yani Uğurcan falan. Sonra hep böyle gidecek zannetti. Ve bu fırsatları da fırsat hikayesi olmaktan çıkarttı, yönetimi planlama hikayesine dönüştürdü. Genel sekreteri falan konuşmalarını hatırlıyorsunuz. Ya burada bir başarı yakalandı diye fırsattan doğan bir başarıyı planlamadan doğan bir başarı gibi de anlatmaya, kakalamaya çalıştılar. Af buyurun yani. Ama Galatasaray futbol sorumluları planlamayı sadece sözcükler arasında kullanılacak bir geçiştirici ifade olarak düşündüler. Takıma 8 numara lazım. Bariz belli. Alınmadı. Alın sizi işaret. Stopere yedek değil oynayacak oyuncu lazımken bu hamlenin gerçekleşmemesi, o Bişabu hamlesi, son saatlerde olması o hamlenin buna işaret. Galatasaray'ın en kötü dönemlerinden birinde Mertens gibi bir 10 numara alıp 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takıma 10 numara alarak, ki oyuncu 10 numara mı o da tartışılır. Bence daha da net anlaşılmıştır. Tercih edilmesi bence işaret. Tamam. Hani konuşmaya Akif'le başladık. Atıflarla başladık. Galatasaray'ın sorunlarını da atıflarla bitirelim. Bilen bilir, bilmeyen de izlesin. Şeytanın Avukatı filmi, Al Pacino'nun şeytan oynamak için makyaja ihtiyaç duymadığı, Keanu Reeves'in ise döktürdüğü bir filmdir. Senaryosu, içindeki konuşmalar, metaforlar falan bayağı iyi bir film. Orada güzel bir replik geçer. Ve der ki, kibir en sevdiğim günah. Çünkü filmde karakterimizin başına gelen her şey kibri yüzünden gelir. Filmin en sonunda Al Pacino da, yani şeytan, bu repliği kullanır. Kibrin süreçle alakası var. Galatasaray Kongresi'nde yaz döneminde gerçekleşen eleştiri sesleri yükselmeye başladığı, hani kulübün kültürü gereği, ya bu transferler nerede, bakın rakip takımım şunu aldı bunu aldı gibi sözler, o anları hatırlayın. Dursun Özbek böyle tavrından emin, işte bakın biz Eylül'de bunu getirdik, şunu getirdik, yine getiririz, biz başkasına göre mi transfer yapacağız şeklinde bir savunma. Şimdi elbette Galatasaray kimseye göre transfer yapmayacak. Galatasaray ihtiyaçlarına göre transfer yapacak. Ama öyle mi oldu? Veya olması gerektiği zamanda mı oldu? İhtiyacı yönelik yaptık diyebileceğiniz transferler mevkisel olarak karşılasa da niteliksel olarak ihtiyacınızı karşılıyor mu? Cevabı hani bence siz de şu an söylüyorsunuz. Hayır. Galatasaray'ın savunma eksikliği vardı. Avrupa listesinin yazılmasına saatler kala bir Şabu hamlesi gerçekleşti. Tabii bu kadar geç bir transferden dolayı da Sporting maçında da onu izleyemedik. Abdülkerim de başlamadı çünkü artık Abdülkerim'in eksikliği de kabul ediliyor yani. Ama ancak ne ön oldu ne cam kenar oldu. Tamam? Yani lastiğin üstünde koridor kanadında yolculuk yapıyor Galatasaray.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Beşiktaş Erzurum Futbol Kulübü karşılaşmasında sizlere eşlik edeceğim. Ben Can Genç. Tabii ki bu arada maç da başladı. İkinci dakikanın içerisindeyiz. Beşiktaş'ın etkili başladığını söyleyebiliriz ki şu anda oyun durdu. Erzurum'da endirekt serbest vuruşlu oyuna başladı. Dakikalar 3 olduğunu şu anda bir kez daha hatırlatalım. İlk 11'leri sizlere aktarmak istiyorum. Beşiktaş'ın kalesini Nübel koruyor. Savunmada Murillo, Emirhan Akbado, Ouattara dörtlüsünü görüyoruz. Orta alanda Salih, Olaitan ve Orkun üçlüsü. Kanatlarda Vaslav Černý, bir kanatta Trossard, ileride Yang Yoh görev yapıyor. Erzurum 5-4-1 şeklinde sahada konumlanıyor şu anda. En azından ilk etapta bunu görüyoruz ki kağıt üzerindeki görselde birazcık bizlere bunu anlatıyor. Ertuğrul kaleyi koruyor. Savunmada Orhan, Giralyu, Mustafa Mujakić ve Gyor Belic. Orta alanda Owusu Bahia ikilisine, kanatlarda Cardozo ve Rodriguez eşlik ediyor. İleride ise Eren Tozlu görev yaptığını söyleyelim. Dakikalarda 4'ü gösteriyor. Şu anda bile Vincenzo Italiano'nun kenarda yerinde durmadığını da söyleyebiliriz. Hakikaten yani sahanın kenarında sanki, yani farazi konuşacağım birazcık, ancak yaklaşık bir 7-8 kilometre koşuyormuş gibi yani hoca. Gerçekten çok istekli ve Beşiktaş taraftarını da hep yukarı çıkaran, oyuncu grubunu da motive eden bir isim olarak Vincenzo Italiano Türkiye kariyerine çok çok iyi başladığını söyleyelim. 0212-273-10'unu da hatırlatmak istiyorum ki şöyle bakalım, birçok mesajımız da gelmiş. Abi sen neredesin abi? Abim hoş geldin. Beşiktaş 4-0 kazanır. Trossard bir gol. Oh, iki tane atar. Diğer gol Černý'den gelir diye düşünüyorum. Belki Semih oyuna girip atabilir. Şahsi fikrim bu, abim yazmış Ayhan Bey. İlk mesaj da benden gelsin hadi demiş. Şöyle bakıyorum. Yedeklere de bakalım. Bu arada Beşiktaş'ta Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Thiago Calo, Ümit Aktağ, Yasin Özcan, Endidi, Kartal Kayra Yılmaz, Poku, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy var. Bugün tabii şöyle bakılınca kadroda çok da büyük bir sürpriz yok. Aslında beklenen 11'i görüyoruz ki Rıdvan Yılmaz'ın yedekler arasında olmadığını da hatırlatalım. Hani kimi belki dinleyicilerimiz yeni açmıştır. Ouattara neden oynuyor? Rıdvan bu kadar formdaydı vesaire vesaire, ama Rıdvan'ın bugün kadroda olmadığını söyleyelim. Beşiktaş'ın da topa hakim bir şekilde başladığını ve yani tipik Tüpraş Stadyumu'nda İnönü'de oynanan oyuna benzer bir tabloyla maça girdiğini söylemek mümkün. Tabii ki Erzurum ligin ilk başında birazcık kırılgan bir yapı olarak gözüktü. Bu arada Černý ile çok tehlikeli bir pozisyon olabilirdi, ancak üstten alta gidiyor. Yedeklerde bu şekilde olduğunu hatırlatalım. Hatta Erzurum'da yedeklerini okuyalım. Orbaniç, Ebosele, Yakup, Cengizhan, Sefa, Lawrence, Neriman, Mustafa, Kerk ve İbrahim Diabate. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Şöyle bakıyorum. Tanju Bey biraz yüksek perdeden girmiş. Şampiyon Beşiktaş'a başarılar şeklinde bir mesaj var. Valla bu hafta da ilan etmemek lazım bence ya. Evet, yani sezonun başlangıcına göre kim güzel oynuyor derseniz ya da hangi maçı izlemekten keyif alıyorsun derseniz bana şahsi olarak hakikaten Beşiktaş'ı söylerim. O bambaşka bir konu ama bugünden ilan etmek bence çok da doğru değil. Daha çok sular akar diye düşünüyorum. Bu arada aynı zamanda haberleri de takip etmeye çalışıyorum ki Berk Sayar'la beraber, tabii ki Berk de acayip güzel sizlere aktardı. Ben de son dakika haberleri oldukça Fenerbahçe cephesinden sizlere aktarmaya çalışacağım. Yani bir gözümde aynı zamanda sosyal medyada, şu anda aynı zamanda haber kanallarında, onu da vurgulamış olalım. Yani tabii ki Beşiktaş Erzurum endeksine gideceğiz ama yani yayın sırasında bir anda olağanüstü bir gelişme olursa da rotamızı Kadıköy'e, daha doğrusu Fenerbahçe tarafına da kırabiliriz. Bu tip noktalarda biz de buna göre şekil almaya çalışıyoruz. Olabildiğince sizlere son dakika gelişmelerini özellikle aniden vermeye çalışıyoruz ki sizler de en azından yolda giderken veyahut da iş yerlerinizde dinliyorken geri kalmayın herhangi bir bilgiden diye vurgulamış olayım. Şöyle bakıyorum. Can sesi Nurlu geldi ve maç berabere kalsın şeklinde. Valla hangi maçta Nurlu geldi Eyüp Bey, onu söyleyin. Ben de hatırlamış olayım. Ya o kadar fazla maç oluyor ki ister istemez tabii ki ben de hatırlayamıyorum. Şimdi sizlerle sohbet ediyoruz ama nerede Nurlu geldiğimi bilmiyorum. İkincisi de ne olur birisi yani ya onu demeyelim Eyüp Bey ya. Bu Okan Hoca'ya işte bu su muhabbeti, İsmail Kartal hikayesi. Yani konu olursa konuşuruz. Ya hiç tasvip etmediğimiz bu olay. Yani yani olayın şey tarafını geçiyorum, bir kenara bırakıyorum işte. Yani İsmail Kartal'ı beğenirsiniz beğenmezsiniz, Okan Buruk'u beğenirsiniz beğenmezsiniz, işte Vincenzo Italiano'yu beğenirsiniz beğenmezsiniz, onu kenara bırakıyorum. Yani ne gerek var yani? Yani takımına destek olması gereken orada taraftarın neden su attığını ben bilmiyorum. Benim kafam almıyor. Benim kafam almıyor yani, mantıklı da gelmiyor iş. Doğru da bulmuyorum diyeyim en azından. Evet, bir dinleyicimiz yazmış. Valla ismini göremedik ama Aras'la beraber dinleyen dinleyicimize söyleyelim. Çocuğunun ismi Aras olduğunu biliyoruz da kendisinin ismini şu anda hatırlayamadım. Hoş geldin kral, iyi yayınlar demişsiniz. Teşekkür ederiz. Her zaman mesajlarınızı bekleriz. 0212 273 10'dan bizlere mesajlarınızı aktarabilir. Bu arada Beşiktaş'ta bir serbest vuruş kazandı. Yaklaşık 28-29 metreler sağ yarım daireden, dakika 9 Beşiktaş serbest vuruş kullanacak ki yani Orkun'un çok çok iyi vurabileceği bir bölge olduğunu söyleyelim. Gerçekten iyi bir vuruş gelebilir Orkun'dan. Onu da vurgulamış olalım. Aynı zamanda Amir Murillo ve Vaslav Černý'i de topun başında görüyorum. O noktada Salih Özcan da oralarda. Ya muhtemelen onu Orkun vuracaktır ama onu da vurgulamış olalım. Kısa bir jenerik geliyorum.

0: Evet, şu anda duran topta Beşiktaş, topun başında 3 kişi var. Amir Mourinho'yu görüyorum, Orkun'u görüyorum. Aynı zamanda Černi'yi görüyorum ki muhtemelen Mourinho vuracak gibi gözüküyor. Orkun'un şu anda durduğu açı vurmayacakmış gibi ki Orkun da topun başından çekildi. Mourinho ve Černi var. 28 metre, 27 metreler. Sağ yarım daire. 5 kişilik baraj var Erzurum'da. Baraj altı yatan birisi yok. Kalesinde Ertuğrul dikkatli. Mourinho gerildi. Mourinho vurdu ancak. İstediği gibi vuruş yapamadı Amir Mourinho. O da sezona iyi giren isimlerden bir tanesi hakikaten. Bu sezonda özellikle Vincenzo Italiano ile beraber onun yönetiminde gerçekten damga vurabilecek bir isim olarak dikkat çekiyor ki çok fazla ceza sahası içerisinde görüyoruz oyuncuyu. Yani bir sağ bek olmasına rağmen hakikaten oyuncunun kullanımı oldukça pozitif gözüküyor İtalyano nezdinde. Yani İtalyano yönetiminde diyelim daha doğru bir Türkçeyle. Bu sezon adına da gerçekten ki geçtiğimiz sezonda yani ileriye çıktığı zaman uzaktan vurduğu şutlarla veyahut da işte servisleriyle dikkat çeken bir oyuncuydu ama bu sezon gerçekten çok daha fazla ceza sahası içinde görüyoruz. Tabii ki belki Beşiktaş'ın oyunuyla kaynaklı böyle bir durumu görebiliyoruz ama yani Sergen Yalçın yönetiminde de hücum varyasyonlarında olan bir oyuncuydu. İtalyano yönetiminde belki çok daha iyi kullanılan bir rolde olduğunu vurgulayalım. Bu arada Erzurum sağ kanattan gelmeye çalıştı Cardozo'yla. Bir itiraz var ama pozisyon sürüyor Erzurum adına. Cardozo çevirmeye çalıştı. Orada Salih'e takıldı ki o attı arada uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir top kaybı geldi. Tekrardan atak tazeleyecek Erzurum. Bu arada Erzurumlu oyuncuların hakeme çok ciddi itirazı var. Formadan çekilmeyle alakalı. Gürcan Hasova'ya çok ciddi itirazlar var ki taç atışı Erzurum lehine olarak söylendi. Emirhan'ın yapmış olduğu müdahalenin Erzurumlu oyuncular faul olduğunu ifade ediyor ki Eren Tozlu da Ottara ile mücadelesi sonrasında hakeme yoğun isyanlığını iletti. Erzurum adına tekrardan oyun başlamış oldu. Dakikalar 12, durum 0-0, hatırlatalım. Şöyle bakıyorum. Abi dün Fenerbahçe maçına gittin ya, onu kastediyorlar galiba. Evet, basın tribününden takip ettim karşılaşmayı ki yani şöyle söyleyeyim. Yani yerinde tabii ki takip etmek enteresandı. Yani o su şişesi hikayesini görünce inanamadık. Yani bir tık daha hani basın tribününün tam işte yedek kulübesinin orada oluyor hikaye. Yani sonuçta oradaki gördüğümüz açıdan ben pozisyonu bu arada yani daha doğrusu su şişesinin atıldığı esnada görmedim. Maçı takip ediyordum o sırada ama gerçekten sonradan görüntüleri görünce kötü yani. Yani hiç tasvip etmediğimiz şeyler. Dün de stadyumda takip ettik müsabakayı ki Avrupa maçları olduğu zaman iç sahada temsilcilerimizin gitmeye çalışıyorum oldukça. Yani her temsilcinin maçına gitmeyi bayağı da seviyorum. Yani sonuçta şöyle de bir şey var. Ya biz ekrandan takip ediyoruz şu anda burada. Ya ekranda izlerken, takip ederken bu arada Vlahovic ile Rıdvan da görüntüye geliyor. Bunu da vurgulayalım. Ya ekranda takip ederken ister istemez topu takip etmek durumundayız ama hani stadyumda izlediğimiz zaman biraz daha büyük resme daha iyi anlayabiliyorum ben de en azından. Yani kimin daha iyi neyi yaptığını neyi yapamadığını biraz daha geniş açıdan izlediğimiz için orada farklı avantajları oluyor. Ama tabii ki yani televizyonu izlemenin de zevki bambaşka. Yani sonuçta çok rahat bir şekilde pozisyon tekrarını görebiliyorsunuz. 3-4 açıdan görebiliyorsunuz. Yani onda öyle bir artısı oluyor. Stadyumda o anda eğer gözünüzden kaçırdıysanız birazcık sorun olabiliyor. Evet, onu demiş olalım. Şöyle bakıyorum, merhabalar iyi yayınlar demiş bir dinleyicimiz. Beşiktaş bu sene o kadar bence yukarıda böyle şişiriliyor şeklinde bir mesajı var ki bence Kasım değil Aralık Ocak'ta bence Beşiktaş patlayacak demiş. Valla ben çok şişirildiğini de düşünmüyorum ya Ramazan Bey. Yani doğrusunu söylemek gerekirse ya Beşiktaş adına şunu söyleyebiliriz. Ya sezon başında hakikaten iyi oynayan bir takımdan bahsedebiliriz. Ya iyi oynuyor takım. Ön alanda baskı yapıyor. Ve yani en iyi kadro olmadığının bence birçok kişi de farkında. Yani şu anda ya Beşiktaş kadrosu böyle yıldızlardan kurulmuş böyle acayip bir kadro mu? Çok tartışılır. Evet, bence fena bir kadro değil. Ama burada teknik direktörün işte öne çıktığı bir kadro olarak görüyoruz. Bilmiyorum ya, ben izlerken keyif alıyorum. Umarım bu şekilde devam eder bu oyun. Yani bir futbol sever olarak her şeyden önce ya bu takımı böyle izlemek keyifli. Yani kim iyi oynarsa onu izlemekten keyif alırım. Şu anda yani şu ana kadar geride kalan 5. haftaya girdik gerçi Süper Lig'de. Yani şu ana kadar haftalarda en çok Beşiktaş izlemekten keyif alıyorum. Bilmiyorum. Ya bir futbol sever olarak, ama ya birçok dinleyicimiz de aksini de iddia edebilir. Belki kendi takımını izlemekten, taraftarı olduğu takımı izlemekten daha çok keyif alıyordur. Saygı duyarım. Yani benim açımdan şu anda hani şişirilme şeklinde değil, sadece hani şöyle bir cevabım olsun. Yani televizyonda Beşiktaş maçı izlemek bana daha cazip geliyor. Daha eğlenceli buluyorum yani izlediğim içeriği. Ya da burada yayını yaparken ya bu maçta daha fazla heyecan olabileceğini seziyorum kendi adıma. Ama tabii ki tartışılabilecek bir konu. Yani kimisi futbolda farklı şeylerden de keyif alıyor. Ya da saha içinde sadece tuttuğu takımdan keyif alıyor izlemekten. Çok da saygı duyuyorum. Herkesin kendine göre zevki var. Ya ben de biraz daha hani böyle ön alan presini gerçekten iyi yapan takımlar. Mesela Galatasaray da bu konuda bence zaman zaman çok çok iyi performanslar gösteriyor. Yani bu ilk takımı izlemek nispeten daha keyifli gibi yorumlayabilirim şu etapta. Bu arada yani Fenerbahçe'yi de ben kutlarım. Ama şunu gözlemledim. Yani mesela ya birçok, esasen Roma'yı izleyen birçok kişi şunu söyledi. Yani stadyumda ve hatta basın tribününde, nerede işte sağımdaki solumdaki insanlardan bahsediyorum. Yani bir puanın iyi olduğunu söyledi ki nitekim ben de böyle düşünen taraftayım, ama ya Kadıköy'deki taraftar bir puanı kabul etmiyor. Yani Roma karşısında bir puan alındığından dolayı mutlu olacak bir taraftar grubu gibi gelmedi bana Kadıköy'deki taraftar. Özellikle yani çıkınca basın tribününden, bu arada bir serbest vuruş kullandı Erzurum uzaklardan, ama iyi bir vuruş olmadığını da hatırlatalım. Dakika 16:00 tam işte stattaki atmosferden bahsediyorum. Yani atmosfer işte bitti, maç dağıldı. Yani sokakta insanlarla tabii ki sohbet etme şansım oldu ve ya orada gördüğüm ve deneyimlediğim durum şuydu. Ya yani insanlar tamam çok mutsuz ya da karalar bağlamış vaziyette değildi, ama yani basın tribününün aksine bir tık daha suratların düşük olduğunu gördüm ben. Yani tabii ki takıma destek olundu vesaire vesaire. Sonrasında İsmail Kartal hikayesi, zaten dışarıda bütün sokak bir anda herkes birbirine baktı. Yani enteresan bir maç sonuydu. Onu da vurgulamış olalım. Sonra işte Aziz Bey'in açıklamaları, Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından istifa kararından dönüldüğü söylendi en azından ilk etapta. İşte bugün de birçok gelişme oldu, ama nihai bir karar veya bir son dakika gelişmesi olduğu zaman zaten aktaracağız yayın içerisinde. Yani dünle bağlantılı sorular gelince ister istemez biraz da dünkü karşılaşmaya da değinmek durumunda kaldım. Abi su şişesi gerçekten ayrılık sebebi olsaydı İsmail Kartal yönetime rahatlık sağlamak için istifa ediyorum demezdi, demiş bir dinleyicimiz. Muhtemelen başka bir hoca muhabbeti var denmiş ki, ya bu yalanlandı Ferhat Bey. Yani Sayın Aziz Yıldırım tarafından bu aslında açıklamayla yalanlandı, ama ya tabii ki olabilir. Yani sonuçta ben kesin yoktur işte böyle söylendi diyemem kimse hakkında. Yani şu, sonuçta şöyle bir şey var ya, Fenerbahçe bütün yalanladığı oyuncuları neredeyse transfer etti yani. O yüzden yani bu noktada kulüpler kendi işine geldiği gibi hareket etmekte bence gayet de yani bu şekilde yapılıyor. Yani sadece bu Fenerbahçe'de değil. Yani kulüpler kendi işine geldiği şekilde süreçleri yönetebiliyor. Ya bakalım, yani herkes için hayırlısı olsun. İsmail Kartal'ın yani nezdinde benim tabii ki çok eleştirdiğim bir teknik adam yani şu ana kadar. Ama yani Roma maçı konusunda da yani bana sorarsanız bence kusursuz bir teknik direktörlük vardı. Yani bayağı ben iyi bir şekilde Roma'ya analiz edildiğini düşünüyorum. Ya bunu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin ilk yarı topu bu kadar arkasına geçip bu kadar çekingen oynama fikriyle maça başlaması mesela bence bayağı rakibi ters köşeye etti. Yani Roma'nın oynayacağı varsa da gerçekten tam olarak istediğini sahaya yapamadı. Yani süremedi ve yani enteresan bir karşılaşma izledik dün nezdinde. Hakikaten ya ben stada giderken doğrusunu söylemek gerekirse hiç böyle bir tablo beklemiyordum. Yani çok daha farklı, işte Fenerbahçe'nin kendi klasik oyununa yakın bir şey bekliyordum. İşte Roma'nın da bunu cezalandırabileceği bir karşılaşma olarak maç önünde öngörüyordum, ama yani hoca beni de çok şaşırttı. Ben böyle bir zihniyetle Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağını hiç beklemiyordum. Valla bence başarılı buldum yani, sonuç olarak herkesi şaşırttı, Roma'yı da şaşırttı ve net bir şekilde karşılaşmaya bakılacak olursa yani pozisyonları, net pozisyonları kaçıran taraf da Fenerbahçe oldu. Yani net daha fazla pozisyona giren takım Fenerbahçe oldu. Yani iç sahada esasında rakibinizden daha fazla pozisyona girmeniz lazım. O anda top sizi severse ya da usta ayaklarınızla bitirebilirsiniz. Konu gelir. Konu bir yere kadar geldi ama maçta tam olarak dönmedi. Tam o geri dönüş olmadı. Yani nitekim Fenerbahçe taraftarı bence buruk ayrıldı ama yani yine de kötü skor değil bana sorarsanız. Bu arada Erzurumspor geliyor. Bir vuruş geldi yanağlardı. Erzurum'da da Eren Tozlu orada. Arkadaşına neden bana pası vermiyorsun dercesine bir surat ifadesi Martin Rodriguez'e. Ki Rodriguez'in de ilk haftalarda Erzurum adına sorumluluk alan oyunculardan bir tanesi olduğunu söyleyelim. Yani sağ içinde genelde Rodriguez'in çok fazla sorumluluk almaya çalıştığını gördük ki Erzurum'da Konya karşısında kazanarak aslında bu maça geliyor. Biraz olsun ferahladılar. İlk 3 maçta bir puan. Tabii yani ilk maç Ahmet Erzurum maçında çok çok bence hakem hataları varmış. Yani sonradan gördüm. Maçı o sırada izlemiyordum ama aşırı fazla hakem hatası varmış da yani yine de 3-0 yani sonuçta skor. Onu da söyleyelim. Galatasaray karşısında bence çok basit hatalarla goller yendi ki maç tamamen erkenden koptu. Gençler Birliği maçını izlemedim. 1-1 deplasmanda belki de olumsuz bir skor diyemeyiz ki Erzurum Konya karşısında da kazandı. Bakalım bugün Beşiktaş deplasmanında tablo nasıl olacak onu da göreceğiz. Bizler adına da tabii ki yeni bir takım olduğunu söyleyelim. Yani ben çok fazla Türkiye yani TFF 1. Ligi izleyen birisi değilim. Bu arada Trossard vurdu. Son bir temas var. Mustafa Yumlu'nun itirazları var. Out şeklinde ama anladığım kadarıyla köşe vuruşu. Evet. Temas var. Göğüse. Orada Erzurumlu önce de yok. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Orkun topun başında olduğunu söyleyelim. Dakikalar 21'i gösteriyor. Vaslav Çerni biraz yaklaştı Orkun'a doğru. Orkun içeriye doğru doldurdu. Emirhan yükseldi, gol! Emirhan Topçu, Beşiktaş 1-0 önde. Tüpraş Stadyumunda en önünde Emirhan'ın golüyle dakika 21 Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Orkun tabela yapmaya devam ediyor. Beşiktaş golle başlamaya devam ediyor. Erzurum adına ilk 20 dakikada çok çok iyi bir oyun oynadıklarını söylemek mümkün değildi. Orkun'un ortasında Emirhan yükseldi. Çok iyi bir kafa vuruşu, tam yanağlar, skor 1-0. Öcal Bey'den de gol ve mesajı gelmiş. Öcal Bey de tabii ki Beşiktaş'ını çok seven bir dinleyicimiz. Bu arada Ayhan Bey'den de bir mesaj geldi. İlk 25 dakikada Beşiktaş atar. Ohun golü gelir. Beşiktaş derin bir oh çeker şeklinde. Valla ilk 25 dakikada gol geldi ama oh da çekildi ama golün ismi Emirhan oldu diyelim. Tabii ki Ohun da bugün gole yakın bir isim olacağını ben de düşünüyorum. Kalan sürede de hele hele Vlahovic'in olmadığı bu ortamda Yang Yohun gol bulabileceğini düşünüyorum. Bunu da vurgulamış olayım. Ki yani yedek forvet olarak da değil ama yedek hücum alternatifi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum ben birazcık. Ohun bu ne demek? Yani zaman zaman skoru aradığınız noktada çizgide belki geçen seneki El Bilal Toure gibi kullanımını da görebiliriz İtalyan yönetiminde. O yüzden de böyle bir durum olduğunu söyleyelim. Yani kendi açımdan en azından Yang Yohun gerçekten değerli bir parça olduğuna inanıyorum. Ya Beşiktaş taraftarı bir türlü böyle tabii ki daha net bir forvet istiyorlardı ki Beşiktaş taraftarı orada Vlahovic'i kavuştu. Zaten hat-trick yaptı geçen. Bugün de oh onun motivasyonuyla belki gol bulabilir. Nitekim mantıklı buluyorum. Yani hatta yayının başında bir dinleyicimiz de buna benzer, evet Ayhan Bey demiş zaten. Oh golü demiş. İki tane demiş hatta yayının başında. Trossard 1, Çerni 1 demiş. Vallahi Emirhan oldu. Peki o zaman Ayhan Bey ben size sorayım. Trossard 1 dediniz, oh 2 dediniz, Çerni 1 dediniz. Yani hangisini siliyoruz yoksa skoru 5-0'a mı taşıyoruz? Nasıl yapıyoruz Ayhan Bey? Tahmini nasıl güncelliyoruz diye ben sorayım bu sefer de. Dakikalar 24'ü gösteriyor bu arada. Beşiktaş'ın bir geçiş yakaladığını söyleyelim. Trossard şimdi topla buluştu çaprazda. Sol çaprazda Trossard. İyi bir şekilde topu da kontrol etti. Sol ayağıyla bir deneme. Orkun'a kadar geldi top. Ceza sahası yayında Salih buluştu. Kaleyi şöyle bir baktı. Orada Olaytan'a aktardı. Olaytan'dan sonra da pası Murillo'ya gitmedi. Onu da vurgulayalım. Dakikalar 25'e geldi. Orkun tam ceza sahası yayında topla bir kez daha buluştu. Oha aktarmaya çalıştı ama Erzurum savunmasından dönüyor. Tekrardan sol kanattan atak tazeleyecek Beşiktaş. Ottara şöyle baktı. Karşısında Mustafa var. Tekrardan Trossard'a dönüyor. Trossard'dan da Salih. Salih'ten sol kanada Ottara'ya. Dakikalar 26'ya doğru uzanıyor. Derken Beşiktaş bir köşe vuruşu daha kazandı. Köşe vuruşu sonrasında da ilk 25 dakikanın 26 dakikanın istatistiklerini sizlere paylaşacağız. Olabildiğince yani şu ana kadar genelde 12. 13. dakikalarda paylaşıyorduk istatistikleri ama çok yanıltıcı olabiliyor. O yüzden bir en azından bir 20 dakika beklemeyi artık daha sağlıklı buluyorum. Zaman zaman maçın mottosunu anlayabilmeniz açısından istatistik de bence iyi bir değerlendirme verisi olduğunu söyleyelim. En azından şut sayıları, topa sahip olma oranları, XG verileri bunlar son derece kıymetli bu oyunda. En azından izleyemeyenler için şöyle bir fikir üretebilmesi açısından o tarz dinleyicilerimiz açısından önemli ki yani toplu oynama verilerinde çok dramatik bir fark var. Dakikalar 27'yi gösteriyor. Toplu oynama verilerinde 75-25 durum Beşiktaş lehine diyelim ya da yani lehine de demeyelim ama Beşiktaş daha fazla diyelim. Toplu oynamanın size puan kazandırmadığı açık. Kimseye kazandırmadığı da açık. Ama çoğu zaman topa hükmeden takımların özellikle kendi evlerinde topa hükmeden takımların daha fazla şut bulduğu senaryolar görüyoruz bu oyunda. 75-25 diyelim. 0-70'e 0-13 XG verileri ki Beşiktaş'ın şu anda bir gol bulduğunu söyleyelim. 0-70 beklentiden 0-13 beklentisi var Erzurum Futbol Kulübü'nün de. Şöyle bakılınca Beşiktaş'ın 8 şutunun ikisi isabetli biri gol. Erzurum'da 3 şutta isabet olmadığını vurgulayalım. Şu ana kadar kaçan net bir pozisyon sadece Beşiktaş'tan var. Bir pozisyon olarak önümdeki veri tabanında görebiliyorum. Akıllı ekranıma baktığım zaman şöyle bakılınca korner sayılarına bakılınca da Beşiktaş'ın 4 köşe vuruşu Erzurum'un henüz köşe vuruşu kullanmadığını vurgulamak isterim. Onun haricinde maçta da tek bir sarı kart var, o da demin oldu. Tek bir sarı kart var, o da Orkun Kökçü'ye çıkmıştı. Dakikalar 15'te. Demin bir sarı kart oluyor gibi anladım ama önümdeki ekrana yansımadı. Bir Erzurumlu oyuncu sarı kart görüyor gibiydi. Nitekim herhalde yanlış görmüşüm. Eğer önümdeki ekran bunu doğrularsa ona göre sizlere tabii ki böyle bir durumda aktarırız. Bu arada Trossard sola doğru oha aktardı. Oh içeriye çevirdi. Trossard! Beşiktaş dakika 27 2-0'a getirdi skoru. Sol kanatta çok büyük tehlike yaratabilir diyorduk. Yang Yuoh Trossard'a servisi skor 2-0. Kenarda Rıdvan da mutlu. Bugün ikinci kez görüntüye geliyor Rıdvan Yılmaz. 2 oldu bile yazmış. 5 olur demiş. 5 olur demiş Öcal Bey. 5 olur demiş. Nitekim görüntü biraz onu gösteriyor. Bu arada offside var mı yok mu diye bakıyorum. Gözüm asla yok diyor ama sıfır çizgisinde tabii ki daha net görebiliyoruz. Ekrandan baktığımız zaman ilk etapta biraz yanıltıcı olabilen bir açıda görüyoruz pozisyonu ama muhtemelen offside yok gibi görüyorum. Çok temiz gibi görüyorum ama dediğimiz gibi teknoloji ve çizgilere güvenmek durumundayız. O yüzden de bakalım durum nasıl olacak. Skor 2-0'a geldi. Beşiktaş erkenden işi çözdü dersek yanlış olmayacaktır. Fişi çekti demiyorum ama işi bence erkenden çözdü demek burada bu etapta en azından dakika 28 skor 2-0 iken daha doğru bir yorum olacaktır. Bakalım Erzurum nasıl karşılık verecek ki yani kenarda Kerk gibi bir isim var. Yani Erzurum formasıyla henüz çok etkili şeyler görmedik ama yani oyuncunun vaat ettiği potansiyel ve yani geçmişte tanıdığım da bir oyuncu o yüzden yani şöyle İkinci yarıda eğer skor 2-0 giderse, yani 3-0 4-0 gibi çok kötü noktalara gitmezse Erzurumspor adına, o zaman Kerk'i görebiliriz oyunda. Orada bir kupon da gelmiş. Kuponlarınızı da gönderebilirsiniz bu arada. Bütün dinleyicilerimize söyleyelim. 0212-273-1010'dan kuponlarınızı da gönderebilirsiniz. Onları da yorumlarız. Yani dakika skor, evet biraz daha maçın endeksine gidiyoruz ama iddia olarak da sohbet ederiz. Seve seve. Soracak olursanız oynamadım bugün. Birçok dinleyicimiz zaman zaman hani işte sen oynuyor musun ya da bakıyor musun ediyor musun diyor ama işte iki haftada bir belki çok nadiren ben de yapabilirim. O yüzden tabii ki seve seve kuponlarınızı da gönderebilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızı da mesajlarınızı da atabilirsiniz. Dakikalar 29'u gösteriyor. Skor 2-0 olduğunu hatırlatalım bir kez daha yolda giden bütün dinleyicilerimizi. Beşiktaş'ın 2-0 aslında oyunu rahat bir şekilde kontrol ettiği, Beşiktaşlı taraftar açısından keyifli geçen, aslında tek taraflı bir maç oluyor dersek de yanlış olmayacak bir müsabakayı şu anda takip ediyoruz. Ben de sizlere eşlik etmeye çalışıyorum. Saygıdeğer meslektaşım Berk Sayar'a da sevgilerimi iletiyorum. Kendisine de buradan, kendisi de kaşıyla gözüyle şu anda 3 olur şeklinde bir mesaj veriyor gibi hissediyorum bana. Söz hakkı geldi galiba. Söz hakkı geldi. Evet Berk Sayar, sen neysin?
1: Tam da böyle stüdyoya girmişken Can'dan bu sözleri duymak böyle maça daha da bir konsantre olmamı sağladı. 3 olur mu olur, Beşiktaş çok iyi başladı. Hakikaten geçen haftadan sonra rüzgarı da arkasını aldı gibi. Gün boyunca zaten 4 saat 5 saat gevezeliğim tuttu. Bir posta daha dinlemesini
0: tutamadım.
1: Evet, tutamadım kendimi.
0: İyi görüşürüz. Yayınlar. Görüşürüz. Evet Berk Sayar'ın da çok kısa flash bir yorumunu aldık. Kısa bir flash açıklamasını aldık. Oyuncu röportajlarına gider gibi oldu birazcık. Berk Sayar da çok değerli bir dostumuz. Her şeyden önce çok değerli bir dostum. Ondan sonra da tabii ki meslektaşım, görev arkadaşım, ekip arkadaşım. Ona da sevgilerimi bir kez daha ileteyim. Öcal Bey'den kupon gelmişti. Kupon Nürnberg Hannover 3.5 üst, Beşiktaş Erzurum 3.5 üst. Vallahi çok iyi gidiyor kupon. Nazar değmesin diyelim. Keyifli duruyor yani. İddia olarak da şunu söylüyordum en son. Yani söyledim mi bilmiyorum. O sırada Berk gelince bir anda öyle bir cümleye geçtik ama şey, iki haftada bir böyle keyfe keder arada oynuyorum. Yani bu maçı oynamadım soranlar olacaksa. Onu da vurgulayalım. Güzel kuponmuş ama ya. Gerçekten 6-16 orandan iki tane 3.5 üstü çok güzel kombinlemişsiniz. Ha, ev 3.5 üstü oynamışsınız. Beşiktaş'ın 4 gol atarını oynamışsınız. Ben de diyorum 3-11 oran, Beşiktaş Erzurum 3.5 üst. Yani herhalde yani bir hatam var diye düşünmüştüm. Bir anda daha doğru bir şekilde aktarmış olayım en azından tabloyu. Mehmet Bey de yazmış, Can Selam iyi yayınlar diye. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Her zaman mesajlarınızı da bekleriz. Benim Galatasaraylı olduğumu biliyorsun. Beşiktaş'ı çok abartıyorsunuz diyen arkadaşlar nerede şimdi demiş. Yani iyi oynuyorlar. Yani evet hakikaten... Ya şunu da anlıyorum. Yani sonuçta 4 senedir Ekim'de Kasım'da havlu atan bir model var ve ya kadro belki isim olarak böyle hani yemek böyle göze hoş gelir ama böyle gözünüz doymaz ya böyle az olunca. Belki kadrodaki isim olarak öyle yorumlandığı için Beşiktaş'ın belli isimleri. O yüzden belki öyle bir yorum gelmiştir ama ya çok net bir hoca var ve bir şeyler oynatmaya çalışan bir hoca var ve biz ne oynatmaya çalıştığını bizden anlayabiliyoruz. Yani taraftar net bir şekilde ne oynatmaya çalıştığını anlayabilen bildiğimiz bir ismi daha çok sever. İzlemekten daha çok keyif alır. Ya ben gerçekten bunu tekrar edeceğim. Çok net bir şekilde izlediğim şeyden keyif alıyorum ve ne oynandığını anlayabiliyorum. Çünkü bir plan var. Yani rastgele doğaçlama bir oyun yok ortada. O yüzden bir planın dahilinde bir sistem takımı gibi de yorumlayabiliriz Beşiktaş'ı. Bunun paralelinde de buna göre oyuncular alınmış ki ya şunu da söyleyelim. 2-0 öne geçti Beşiktaş şu anda. Ya ikinci yarı Trossard'la atıyorum Vaslav Černý'i oyundan aldığınız zaman İlhan gibi aynı zamanda Poku gibi iki tane çok süratli oyuncu da alabiliyorsunuz. Yani maçları ilk yarıda kapatıp ikinci yarıda kontradan geçişten iki tane üç tane daha bulabilecek bir kurgu var. Yani çok iyi kurulmuş bir kadro olduğunu düşünüyorum. Evet belki eksikleri vardır, işte Salih'in alternatifi yok vesaire vesaire ama yani o, hocanın ne istediğini çok güzel anlattığını, buradaki futbolda transferlere karar vericiler diyelim ki Sayın Önder Özen, işte Sayın Adalı'yı da burada sayabiliriz. Yani bu kişilerle çok doğru bir diyalog olduğunu görüyoruz. Bu diyalogların ışığında da buna göre yani iletişimin ne kadar önemli olduğunu belki de kadro kurulurken bu kadroyla yorumlayabiliriz. Ya yani ben bu etapta ya şunu demiyorum, Beşiktaş kesin şampiyon olur vesaire vesaire, işte diğer takımlar yetişemez gibi bir cümle kurmuyorum ama ya şu günler şu ana kadar ligde en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Ya bana göre sorarsanız. Mehmet Bey de katılıyormuş bana anladığım kadarıyla. Şöyle bakayım, 35-40 oh olsun demiş. Olabilir. 34. dakikaya da girdik Ayhan Bey. Bakalım oh oluyor mu? Ya Beşiktaş o zaman hani hakikaten ohu çeker yani. Hani 3-0 fiş çekmek demek olur bence ilk yarıdan. Hani 2-0 yine belki bir tehlike barındırabilir. Bu arada evet, bir son dakika gelişmesi var. Fenerbahçe'de İsmail Kartal görevinin başında şeklinde bir son dakika gelişmesi var. Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına İsmail Kartal ile devam edilecek diye spor kanallarında şu anda son dakika gelişmesi var. Onu aktaralım. Sayın İsmail Kartal görevine devam edecek. Hatta şöyle bakıyorum son haberlere. Şu anda en azından önümüze gelen spor kanallarındaki bilgi bu şekilde. Tabii ki herhangi bir farklı bir durum olursa o durumu da sizlere yayın sırasında, canlı yayında aktarmış oluruz. Ki bugün Oğuz Çetin ile İsmail Kartal bir görüşme gerçekleştirmişti ki evet, şu anda şöyle bir haber önüme geldi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası kabul edilmedi. Şöyle bakıyorum. Fenerbahçe Roma maçı sonrasında görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini duyurdu şeklinde bir açıklama var. Ki Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına da şu sahnede bakmak istiyorum. Birçok spor kanalı son dakika haberi olarak girdi ancak en azından evet, kamuoyuna bilgilendirme başlığıyla Fenerbahçe'nin resmi kurumundan, resmi sosyal medya hesabından şu anda okuyorum. Kamuoyuna bilgilendirme: teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız şeklinde bir açıklama var. Öcal Bey demiş ki Beşiktaş daha test maçına çıkmadı. Ki ya bence biraz ya şöyle diyelim, şöyle toparlayayım. Dediğiniz cümleyi burada Fenerbahçelileri kızdırmaya hiç gerek yok ekstra. Şunu söyleyelim. Fenerbahçe Beşiktaş'ı birazcık küçümsedi. Roma'yı küçümsemedi ve haddine göre oynadı. O yüzden istediği skoru belki de aldı. Ya da tartışılabilir ama kötü bir sonuçla ayrılmadı diyelim. Beşiktaş'ı birazcık daha cılız gördü diyelim, Roma'ya göre daha zayıf gördü ve bir tık daha aldır uldur hücum eden bir tarzda bir Fenerbahçe görmüştük. Yani test maçına aslında çıktı, hatta bence Fenerbahçe'de Beşiktaş'la birbirini çok güzel test edebildi bu karşılaşmada. Fenerbahçe'de ders aldı Beşiktaş sayesinde. Belki de böyle yorumlarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. İsmail Kartal sözünü yedi şeklinde yazmış Hocal Bey. Yani ya o noktada ya Fatih Tekke de İsmail Kartal da yani biraz orada duygularla hareket edildi o aşamada. İster istemez tabii ki yani müsabakalardan sonra tansiyon yüksek oluyor. Birazcık sosyal medyanın gerçekten hani bazen çok fazla terbiyesizliğe varan benzetmeleri, editleri vesaire vesaire. Yani kötü şeyler de var. Bence hocanın tabii ki herkes eleştirilmeli bu arada ama yani eleştirilirken artık hocayı da yıldıran yani o psikolojisini tamamen alt üst edebilecek şeyler artık çok fazla gündeme gelmişti ki yani müsabakayı yerinden takip eden birisi olarak şöyle söyleyeyim, yani stat içinden bahsetmiyorum, yani Kadıköy tarafına doğru gidiyordum işte dün, birkaç tane arkadaşımı, dostumu görmeye gittim, onlarla sohbet etmeye gittim, o Fenerli bir grubun yanına gittim yani. Çocukların yanına gidince şeyi sordum, yani İsmail Kartal hakkında ne düşünüyorsunuz dedim. İşte sokaktaki insanlara sordum, birazcık istişarelerde bulunduk. Ya yani hiç kimsenin İsmail Hoca'ya dair çok böyle bir sahiplenici bir tavrını görmemiştim. Zaten ya sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler, işte editler vesaire vesaire taraftarı da etkiliyor. Yani bir kişi bile, yani vardır, mutlaka vardır, benim konuştuğum bir kişiye denk gelmemiştir ama gerçekten hani normal şartlarda Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkacak bir teknik direktörünüz var ve yani o noktada birçok şeyi bence kenarda bırakıp hocaya destek, hep destek, tam destek belki gidilebilirdi taraftar nezdinde. Ama taraftarın da gerçekten derbiden dolu, dolu olduğu da çok açıktı. Bilmiyorum yani, tabii ki göreceğiz süreçte neler olacak. Yani mesela Fatih Tekke de sonrasında devam etmişti ama istifa etmişti. Bakalım İsmail Kartal'da böyle bir durum olacak mı ki Sayın Aziz Yıldırım aslında çok net bir açıklamada bulundu. Yani 2002'den beridir Aziz Yıldırım bir teknik direktörle başlayıp sezonu bitirmediği olmadığını ifade etmiştim. Nitekim de doğru. Şu ana kadar bu konuda tutarlı bir tablo gördük en azından Fenerbahçe'de 2002'den bu yana diyelim. Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde olan dilimden bahsediyorum. Hani geri dönmeyecekti, ne oldu yazmış Sabri Bey. Vallahi bilemiyoruz yani, orada kulübün içindeki çok net yani diyaloglar da zaten hani direkt zaten başkan kabul etmemişti. Ya duygusal alınmış bir karar olarak yorumlayalım. Yani arkasında çok fazla şey aramaya bence şu etapta gerek yok. Ha tabii ki aramak isteyen arasın ama yani şu etapta bizim bildiğimiz bilgi nedir? Sayın İsmail Kartal bunlardan çok fazla olumsuz etkilendiğini anlıyoruz. Yani çok olumsuz etkilenmiş bu tip yaşanan durumlardan. Psikoloji, yani su şişesi hikayesi tabii ki var bu işin içinde ama sadece onun olmadığı belli olduğunu söyleyelim. Yani başka bir isimle görüşülüyor gibi bir spekülasyona da hiç konuşmaya da gerek yok. Öyle bir durum olmadığını düşünüyorum en azından. Yani benim kulağıma gelmedi en azından, öyle söyleyeyim. Ama ya bu tabloda birazcık oradaki psikolojik savaşta hocanın yıprandığını anlamak mümkün. Burada en taze bir şekilde yorumlarsak onun haricinde de süreçte göreceğiz bakalım. Yani İsmail Kartal kesin görevine devam eder mi, onu da göreceğiz. Yani milli araya kadar bakacaklardır bence mutlaka. Ya olası bir olumsuz bir sonuç olduğu koşulda bu sefer bence taraftarla da bence arasında bir gerginlik olabilir. Ya bilemiyorum. Ya gerçekten bilemiyorum. O yüzden ya bugünü, ya futbol öyle bir oyun ki bugünle yarın gerçekten ya bir olmayabiliyor ve ya bugün çok doğru dediğimiz bir şeye yarın çok yanlış da diyebiliyoruz. Oyun da değişiyor. Zaten enteresan da bir tablo var. Ülkemizdeki futbol iklimi de hakikaten çok fazla değişime açık olduğunu söyleyelim. Evet, Can Koca Fenerbahçe'yi çocuk oyuncağına çevirdiler demiş Mehmet Bey. Ya tam olarak öyle değil ya. İşte oradaki duygusal yani orada işte yüksek nabızla maçtan çıkıyorsunuz. Bir anda tabii yani herkesin bazı konuları ele alışı farklı yani. O yüzden yani duygularla alınmış bir karar olduğunu anlıyorum ben. En azından benim konuya bakışım böyle. Ama mutlaka farklı düşünenler de vardır. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Bence herkes eleştirebilir. Eleştiriye de açık bir konu bu arada. Yani burada İşte sürekli toz pembe konuşmayacağız. Yani eleştiri de açık bir durum. Ben Fenerbahçe taraftarı adına mesela şöyle bir tepki verse bir Fenerbahçe taraftarı çok da normal karşılarım. Ya kardeşim, sen bizim başımızdasın, sen bizim kumandanımızsın, sen iki tane psikolojik şeyden neden etkileniyorsunuz hocam şeklinde bir yorum yapsa bir Fenerbahçe taraftarı, burada da haklı yani. Hocaya da kızabilir yani, siz niye gidiyorsunuz şeklinde. Olabilir. Yani herkes farklı bir şekilde yorumlayabilir abi yani. Konu birazcık şey bir konu yani, tek bir doğrunun olmadığı bir konu. Öyle söyleyelim. Yani, ama tabii ki burada bence yani en başkan Sayın Aziz Yıldırım şunu demeye çalışıyor. Yani spekülasyon yaratacak yalan haber yapmayın, işte alın doğrusu budur şeklinde konuşuyor. Ki bence doğru da bir cümle kullanıyor o noktada. Yani tabii ki bütün açıklamaların hepsini Sayın Aziz Yıldırım'ın işte mükemmeldir, kusursuzdur demiyorum ama bu konuda ya bunu da çok net bir şekilde ifade eden bir başkan var. Onu da vurgulayalım. Evet, bakalım. ya Ayhan Bey, espritüelsiniz. Bu arada kupon yapmışsınız. Çok iyi gelmiş ha. Bayern Bodo maçına yok demişsiniz. Bu arada var ya, ben kesin var olur diye düşünüyordum. 2-0-2 çok iyi oran. Böyle 5-1, 5-2, 6-1 falan bekliyordum. 5-0 bitti maç. Çok iyi tahminmiş. Como Leipzig maçı 1 demişsiniz ki Selim Payalı'nın sesi uğurlu gelmiş. Selim abi anlattı maçı. Bugün de devre arasında birazdan Selim abiye döneceğiz. Vallahi Selim abiye Ayhan Bey teşekkürünüzü iletirim. Manchester United sabah maçına gol yok demişsiniz. Ya ben burada da gol var yok oynamazdım. Yani herhalde yoka yakındım ama sabahta bir tane atabilir mi diye kafamın içinden geçiriyordum. Slavia Lens maçı 2 çok iyi bahis. Yani hakikaten çok iyi tutturmuşsunuz bence. Harika kupon oynamışsınız. Bu hafta dokunulmazlığı kazanan yarışmacımız İsmail Kartal demiş. Yani inanılmaz bir yorum ya. Gerçekten inanılmaz bir yorum. Ya burada millet, yani tabii ki herkes sinirlenebilir ama şey, yorum yaratıcı yani, o yüzden güldüm. Ayhan Bey hakikaten bazen yaratıcı bir yorumları var. Hoşuma gidiyor. Şöyle bakıyorum kim yazmış. Birçok mesajımız var. Nurullah Bey yazmış. Mesajları şöyle bir potada almaya çalışacağım. Sonra ikinci yarıda konuşuruz zaten. Yani ilk yarıda biraz sonra ben de bir soluklanırım, bir suyumu içerim. Dakikalar 44'ü gösteriyor. 2-0 Beşiktaş önünde, bunu da hatırlatalım. Beşiktaş için rahat bir karşılaşma oluyor. O yüzden de biraz daha şu anda son dakika gelişmesi olan İsmail Kartal üzerinden sohbet edebiliriz. Eğer birazcık daha gerginlik dozajı yüksek veyahut da çok daha kafa kafaya gitseydi, o noktada birazcık daha Beşiktaş Erzurumspor endeksine daha uzun konuşurduk ama hazır sıcak gündem var. Hazır mesajlarımız da bu. Bunun paraleliyle devam ediyor. O yüzden de şu anda en azından devre sonuna kadar kritik bir pozisyon olsa bölerim lafımı ama onun dışında biraz dinleyicilerle ilerleyeyim. Nurullah Bey demiş ki, "Abi ben Beşiktaş taraftarıyım. Bunu gerçekten inanarak söylüyorum. Bu arada Olayitan vurdu ayağıyla, çıkarıyor Ertuğrul. Eğer Sayın Aziz Yıldırım 8-10 sene önce gitmiş olmasaydı şampiyonluk olarak bilmem ama tesisleşme olarak Fenerbahçe gerçekten Avrupa kulüpleriyle yarışırdı." demiş. Hakikaten yani Nurullah abi haklısınız. Yani Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu konuda gerçekten Türkiye'de sporun öncülerinden, sporun en önemli karakterlerinden bir tanesi olduğunu hep vurgularım. Gerçekten çok değerli bir iş yapıyor. Abi İsmail Kartal devam mı yoksa Volkan Demirel mi geliyor? Ya bir hoca adayı konuşulmuyor. Açıkçası herkes bir şey söylüyor ama hoca ile devam kararı alınmış. Ya ben sadece şunu iddia edebilirim. Yani bu iki maçta puan kaybı olursa tekrardan böyle bir şey gündeme gelebilir. Ama onun dışında ya 2'de 2'de gidilirse devre arasına kadar, devre arası diyelim milli araya kadar, o zaman bence bu gündem maddesi birazcık daha değişecektir. Yani ben tabloyu biraz böyle okuyorum ve Sayın Aziz Yıldırım'ın hocayla beraber devam etmek istediğini ve Sayın Kamer'in, işte Sayın Uslu'nun devam etmek istediğini anlıyorum. Öyle yorumlayabilirim ama ya tabii ki bu işler bugünle yarın belli olmuyor yani. Türkiye burası. Hakikaten bir günde kural bile değişebiliyor diyelim. Evet, ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin 2026-2027 sezonu için yol haritası, sağ sol geri sağ sol geri, bilmem yeterince anlatabildim mi diye. Vallahi bilmiyorum. Yani çok pesimist bir açıdan bakmışsınız. Yani çok optimistik bir tablo var mı Fenerbahçe adına? Yani olduğunu söylemem ama yani asla da bence karaların bağlanacağı bir tablo da yok şu anda. Yani iki tane mağlubiyet var. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde toplanılmış şu anda ilk maçta bir puan var. Ama yani sezonun daha çok başındayız. Daha çok sular akar. Abi bakacağız yani, göreceğiz ama işte sağ sol geri sağ sol geri şeklinde yazdığınız mesajı da anlıyorum. Haklılık payınız da var bence. Ama göreceğiz. Uzun vadede göreceğiz. Biraz daha izleyelim. Şu milli aradan sonra biraz daha ciddiye alacağım. Yani hep ciddiye alıyoruz işimizi ama oynanan oyunda bir pozitif taraf olduğu zaman çok daha fazla övüp, bir negatif taraf olduğu zaman çok daha fazla yereceğim. Milli araya kadar takımların böyle tam olarak oturacağı o milli ara sonrasına kadar bir tık daha frenli yorumlar yapmaya çalışıyorum. Sonrasına bakacağız. İlhami Bey alırız, telefon da alırız. Bugün yani akışımız hazır. Başka bir zaman alırız diyelim İlhami Bey. Sevgilerimizi iletelim. Sivas'a da, Bakırköy'de sevgilerimizi iletelim. Bakıyorum bir dinleyicimiz yazmış. Ah be, çok kötü yatmışsınız ya. Toplam şutlar güzel gelmiş. Como maçı ve Slavia Prag maçı ama Bayern maçında bir golden yatmak acıtmıştır ya. Çok üzmüş yani. Tatsız olmuş. Üzüldüm hakikaten ya. Kötü kaçmış kupon. Bu da bugün demiş bir dinleyicimiz, Ayhan Bey yapmış. Ren Marsilya 1, Venezia Fiorentina 2, Sevilla Valencia 1. Ya Sevilla Valencia bence var olur bu arada. Daha bankobayız gibi geliyor. Yani gazeteye var yazdım Sevilla Valencia maçına. Ama kupona koymadım cuma maçı diye. Orada 3 maçlık bir kupon paylaşmıştım Fanatik gazetesinde. Ama şey yani Sevilla Valencia'yı ya birden ziyade var oynardım. Ya muhtemelen Sevilla biraz daha galibiyete yakın taraf ama İşte bilemiyorum. Valencia'da 5 yedi diye hatırlıyorum son maçta. O yüzden var sanki daha mantıklı tercih. Ama tabii ki her zaman söylediğim bir şey var. İnandığınıza, kalbinizin inandığı kupona oynayın. Ya kimseyi bahisle teşvik etmeyelim buradan ama yani ne bileyim, ben de tabii ki bir yorum yaparım. Benim dediğimi dinlemeyin. Yani kendi dediğinizi dinleyin. Her zaman öyle yapmak daha zevkli ya. Gerçekten öyle. Keyif alın. Keyif için oynayın. Oynayacaksanız. Gürbüz Bey yazmış o mesajı, bana da böyle bir thumbs up yollamış, böyle bir okey işareti yollamış. Türkçesini bilmiyorum bu hareketin, ne denir ki, işte onaylıyor mu gerçekten, onu yollamış. Sevgilerimizi iletelim. Gene gitti şampiyonluk, gene hüsran oldu, çocukların hayalleri demiş Fenerbahçe adına Sabri Bey. Ya bilmiyorum, bakacağız, belli olmaz, belli olmaz bu işler, gerçekten belli olmaz. Şöyle bakıyorum, artık ilk yarıda bitti zaten. 2-0 Beşiktaş önde. Bir araya gidiyorum. Aranın ardından Selim Payalan'la devam edeceğiz. Sonra ikinci yarı maç içinde sohbet ederiz zaten.

0: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
1: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
2: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksen'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
1: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.

0: Pensioners, Chelsea. Ne alaka?
1: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı gaziler anlamına gelen Pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü Pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'la çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers, yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabı.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlı lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmaktadır.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le dakika skor devam ediyor.
2: Evet, dakika skor kaldığı yerden devam ediyor. Bir kez daha son dakika gelişmemizi önce söyleyelim. Sonra da Selim Payalan'a döneceğiz ama Fenerbahçe İsmail Kartal ile devam edileceğini açıkladığını bir kez daha vurgulamış olalım. Selim abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Çok çok teşekkür ediyorum ki tabii ki biraz genelden özele gideceğiz. Devre arasında birçok yayın yaptık Selim abi seninle beraber şu ana kadar ama ilk 45 dakikada Beşiktaş neleri iyi yaptı da böyle bir oyun, böyle bir skor ortaya çıktı diye sormak isterim. Biraz genelden başlayalım, sonrasında tabii ki çeşitli sorularım olacak abi.
3: Evet, tabii tam Beşiktaş maçıyla ilgili konuşmaya hazırlanırken yine Fenerbahçe gündemi bir anda son dakika oldu. Evet. Fenerbahçe açısından, İsmail Hoca açısından çok zorlu bir süreç başlayacak bence. Okundan da böyle bir kısa bir yorum geçmek gerekirse.
2: Olur.
3: Çünkü öğle saatlerinde kesinlikle İsmail Hoca ile artık devam edilmiyor, istifasını geri çekmiyor İsmail Hoca yorumları çıktığında hocanın kendisi adına, kendi kariyeri adına dün akşam yaptığı açıklamadan sonra olumlu olarak ifade etmiştim. Her teknik direktörün tabii ki hayali büyük takımlarda çalışmaktır ama büyük takımları çalıştırmanın özelinde çok daha önemli olan kişinin kendisine saygısı çok önemlidir. İsmail Hoca ya dün o açıklamayı yapmayacaktı. Çünkü özellikle basa basa bir daha geri dönmemek üzere demişti. Evet. Ben de öğle saatlerinde İsmail Hoca ile artık tekrar devam edilmiyor haberi çıkınca İsmail Hoca'yı övmüştüm. Kendisi adına, kişiliği adına, karakteri, duruşu adına.
2: Tutarlı bulmuşsun çok, Selim abi. Doğruyum değil mi? Tutarlı bulmuşsun.
3: Evet. Çok olumluydu. Gereken buydu. İstifasının arkasında

0: durması gerekiyordu diye düşündüm. Hatta eleştirenlere karşı İsmail Hoca'nın yanında bir tavır sergilemiştim ama ne oldu ne bitti? Özellikle Aziz Yıldırım'ın güçlü başkanlık figürünü de bir tarafa bırakmayalım, yani o çok önemli. Demek o kadar baskın geldi ki Sayın Aziz Yıldırım, İsmail Hoca görevine devam ediyor ama o kadar bıçak sırtı bir durum ki şimdi yakın zamanda Fenerbahçe'nin alacağı olumsuz bir sonuçta hem Fenerbahçe taraftarı İsmail Hoca'ya aşırı bir tepki gösterecek.
1: Doğru.
0: Hem de o istifayı kabul etmeyen Fenerbahçe yönetimine, Sayın Aziz Yıldırım'a tepkiler daha çok yoğunlaşacak. Yani keşke İsmail Hoca belki duygularına biraz daha hakim olamadı. O kendisine şişe atılması, o duygusal tavırlar. İsmail Hoca duygularını da çok fazla medyaya yansıtan bir isim. İçinde yaşamayan bir isim. Bence işte nasıl ki derler futbolcular maç sonunda açıklama yaparken çok dikkatli olmalılar. Çünkü henüz nabız normale dönmüyor.
1: Evet.
0: Ve o nabız normale dönmeden bazen talihsiz açıklamalar, geriye dönüp baktığında pişman olunacak açıklamalar yapılır. İfadeler hep kullanılır. İsmail Hoca keşke o zaman, ben kendisini severim ama hani o zaman istifa açıklamasını yapmasaydı. Katılır. Dün Roma ile de bir berabere kalmış Fenerbahçe. İyi de oyun oynamış. Bir kaos ortaya çıktı ama bu kaos bugün bence tam anlamıyla bitmedi. Yine bir kaosun bugün tohumu attı.
1: Yani şöyle mi demeliyiz Selim abi? Şimdi bu iki hafta içerisinde herhangi bir puan kaybı olduğu durumda tekrardan istifa sesleri yükselir mi camiada? Böyle mi anlamalıyız?
0: Tabii, çünkü ligin başlarında henüz Fenerbahçe iki mağlubiyet aldı. Olası bir tekrar mağlubiyet veya beraberlik daha ligin ilk haftalarında Fenerbahçe'nin cepten aşırı fazla puan tüketmesi demek olacak. Ve bir çoğunluk var Fenerbahçe taraftarlarının içerisinde olsun, camianın içerisinde olsun, İsmail Hoca'nın tavır ve hareketlerinden, oyun anlayışından memnun olmayanlar var. Özellikle oyuncu tercihlerinde Türk oyunculara aşırı fazla şans vermesi tartışılıyor. İsmail Hoca birden sonra istifa ettikten hemen sonra bu istifasına devam ettirseydi bence çok güçlü bir figür olarak kalacaktı. Ama şu anda biraz kendi kişisel kararını kendisi ezdi gibi. Ama bir kez daha söyleyelim, Aziz Yıldırım'la, Aziz Başkan'la çalışmak çok kolay değildir. Aziz Başkan'ın öyle bir hani karizması vardır
1: çekim
0: ki.
1: Çekim etkisi diyelim.
0: Evet evet, öyle bir hani göz göze geldiğinde İsmail Hoca tabii ki Aziz Yıldırım'ı Sayın Başkan'ı demek ki kıramadı. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş tabii ki Vincenzo Italiano'nun o baskın oyunu, keyifli oyunu. Özellikle iç sahada rakibe tahakküm gösteriyor. Tahakküm altına alıyorlar rakibi. Baskıyla adeta hani kara bulut gibi rakibin üzerine çöküyorlar. Bir futbol taraftarının, özellikle iç sahaya gelen taraftarların isteyeceği oyun tarzı bu. Bazen takımlar skor aldıktan sonra geriye yaslanır. Oyunun ritmini düşürür. Bunu çok önemli Avrupa'daki teknik direktörler de böyle yapar. Ama hiç şüphesiz taraftarın seveceği teknik direktör profili Vincenzo Italiano ve benzerlerinin oynattığı bu oyundur. Çünkü her dakika hücumu düşünüyorlar. Her dakika hücum, her dakika gol pozisyona girme içgüdüsü Beşiktaş'ın bu sezon en renkli yanlarından bir tanesi. Yine şunu söylemek lazım. Vincenzo Italiano Beşiktaş'a geldiğinde geçtiğimiz sezonlara bakılarak Italiano'nun aşırı bir rotasyon düşkünü olduğu söylenerek Türkiye'de bunun zarar oluşturacağı konuşuldu. Haklı
1: Doğru.
0: yorumlar da vardı. Ama şunu görüyoruz, hem belki İtalya'daki Fiorentina olsun, diğer takımlarda olsun, elinde bence biraz daha kullanışlı, daha fazla oyuncu vardı. Şimdi Beşiktaş'ta kısıtlı imkanlar var. Yani
1: 15-16 oyuncuyla devam eden bir takım 14, mıdır Beşiktaş?
0: 15-16 ile devam eden bir düzen ki bu bence Türkiye'de şampiyonluk için en kritik, olumlu tarafta bu. Türk takımlarında bizim teknik direktörlerde özellikle geniş kadroyu kullanmakta çok büyük problemler olabiliyor. Şayet elinizde zaten 14-15 oyuncu varsa bütün bu ana 11'deki oyuncuların biraz daha disipline edilmesi, daha disiplinli olmaları sağlanıyor. Çünkü kendilerine çok iyi bakmaları lazım. Ana 11'in parçaları ve Galatasaray'ın şampiyonluklarına baktığımızda hep son 4 sezondur bunu görebiliriz. Hatta diğer Beşiktaş'ın son şampiyonluğuna bakalım. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Sergen Hoca ile nasıl bir şampiyonluk geldi? Yine aynı şekilde çok geniş bir kadro değil de sürekli 11 oynayan oyuncuların oyun ezberini tutturup o ritimle birlikte sezon sonunu getirmeleriyle.
1: Ki son 5 maç ne kadar aslında zorlanmıştı Sergen Hoca, ki açıklamaları da bu yöndeydi kadrodaki
0: varlıktan dolayı. Kesinlikle. Şimdi Vincenzo Italiano da İdeal 11'ini tespit etti. Hı hı. Bunu çok takdir ediyorum. Özellikle Beşiktaş'ın oyun kurgusunda şu andaki iyi görüntü sergilemesinin en temel faktörü hiç şüphesiz orta saha merkezi. O kadar güzel bir kimya tuttu ki orada Salih, Orkun ve Olaytan'la. Bu merkez Beşiktaş'ın adeta güç merkezi.
1: Peki yeri Selim geliyor. Abi şöyle bir soru sorayım. Çok fazla tutmak istemiyorum. Maçın ikinci yarısı başladı ama yani sezon öncesinde kağıt üzerinde ben en azından bir futbol sever olarak Salih, Orkun, Olaytan orta sahasının bu kadar çalışacağını düşünmezdim. Selim abi sen nasıl düşünürdün? Yani gerçekten bunu öngörebilir miydin? Merak ediyorum. Hakikaten şahsi bir soru sormak istedim.
0: Tabii kimya tuttu dedim, dikkat edersen bana da sezon başı söylesen Salih, Orkun, Olaytan çok böyle taraftarı heyecanlandıran bir üçlü merkezi değil. Ama Italiano'nun oyuna gösterdiği ve refleksler, Beşiktaş takımına kattığı değerler bireysel yeteneklerin çok daha üzerinde. Avrupa'da özellikle gıpta ettiğimiz takımların zaten en önemli özelliği olarak neyi ifade ediyoruz? O takımlar bir bütün olarak, 11 olarak bir değer addediyorlar.
1: Kesin, bir ahenk var.
0: Ziyadasında tabii daha çok takım oyunu. Vincenzo Italiano takım oyununu oturttuğu için Salih, Olaytan ve Orkun'la mükemmel bir düzen işliyor. Ama şu var, buraya parantez açalım.
1: Lütfen.
0: Beşiktaş kulübü yöneticilerinin Vincenzo Italiano'nun devre arasında yapmak istediği takviyeleri de yapması gerekiyor. Çünkü lig uzun bir maraton, Beşiktaş Avrupa kupalarında da oynuyor. Şurası var, oyunculardan iki tanesi form düşüklüğü gösterdiğinde onların yerine oynayacak aynı kalitede oyunculara, biraz daha yakın oyunculara ihtiyacımız var.
1: Peki nereye gerekir Selim abi? Yani orta sahaya bir, arkaya stoper hattına bir gibi mi, yoksa bir sol bek mi? Neresidir yani takviyesi gereken yer Beşiktaş'ta diyelim?
0: Türkiye Ligi için düşünürsek, Türkiye Ligi'nde savunmanın şu anda Beşiktaş konusunda baktığımızda aşırı bir ligi kaldıramayacak bir durumu yok.
1: Kesin.
0: Beşiktaş'ın şu andaki dinamosu Olaytan'ın yerine Beşiktaş'ın şayet transfer planında Olaytan'ı dahi yedek bırakabilecek bir transfer gerçekleştirebilirse, ben buradan çok net söyleyeyim, Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak daha güçlü bir mesaj verir.
1: Jetson gibi birisi midir peki, yani Olaytan'ı kesecek oyuncu?
0: Jetson tarzı, Olaytan gibi hem ileri gol pozisyonlarına girebilen, hem pas isabet oranı yüksek, hem de rakip size hücuma geldiğinde orada dinamosuyla, gücüyle, enerjisiyle topu kapan ve takımını atağa kaldıran, ki aynen ifade ettin, Jetson Fernandez bu profile uygun. Ve ne diyorum, Olaytan'ın arkasında yedek kalacak değil de öyle bir oyuncu bulursunuz ki Olaytan'ı dahi yedeğe çekebilecek bir kalitede oyuncu bulursa Beşiktaş, Orkun'u, Salih'i ve aynı zamanda kenar oyuncularını dahi rahatlatabilecek bir düzene kavuşur. Santrafor'da müthiş bir oyun var yine. Zaten Vlahovic ve Yengi o Türkiye Ligi için çok idealler, uzun süre götürürler. Tabii yapılırsa da savunmaya bir takviye, ama dediğim gibi en önemli yer Olaytan'ın, yani merkeze yapılacak takviye Beşiktaş adına sezonun kırılma kararı olacak.
1: Bu arada Selim abi son bir cümle kuracağım, sonra teşekkürümü edeceğim. Koma maçında şahane bir anlatım vardı abi, gerçekten ağzına sağlık diyorum. Bir dinleyicimiz de gerçekten senin sayende bir kazanç elde etmiş diye yorumlamıştı. teşekkür evet, ederiz abi.
0: Çok çok teşekkür ederim. Eksik olmayasın sen de Can. Tabii benim için de çok keyifli bir karşılaşmaydı. Belki keşke zaman olsa da Como'da Cesc Fabregas'ın oyununda inşallah belki seninle konuşabiliriz.
1: Gerçekten öyle. Seve seve konuşmak isterim. Böyle bir programımız olduğu vakitte bazen böyle yani maç harici zamanlarda yayın yapıyoruz. O zaman Selim abi seve seve sohbet etmek isterim yani.
0: Her daim. Çok,
1: çok sağ ol. Çok sağ ol Selim abi. Görüşürüz.
0: İyi yayınlar.
1: Selim Payalan bizlerle beraberdi. Selim abi de benim çok sevdiğim bir insan. Her şeyden önce çok çok sevdiğim bir insan. Yani kendisi de hakikaten yani yüz yüze çok fazla sohbet etme şansımız olmadı ama bayağı bir istişare ettik. Ben de bir kere rica etmiştim. Sonrasında artık devre aralarında Selim abiyle sohbet etmek çok güzel. Ya futbol adına sohbet etmek çok güzel. Çünkü gerçekten

Yani çok şey öğrendiğim de birisi yani sohbet edince ufkumun açıldığı bir kişi olduğunu söyleyeyim ki zaten konunun uzmanı birinden bahsediyoruz. Ya genelde tabii ki yani zaman zaman gergin maçlarda her zaman hakem konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani ben de Selim abi hakem sorduğum zaman hani orada kısıtlı bir 8-9 dakikamız var. Yani gerçekten yani sohbet ederken orada hakem değil biraz daha futbola dair şeyler her zaman öğrenmek isterim derken Václav Černý ile Beşiktaş geldi. Gol mü geldi? Evet. Trossard atıyor ki dinleyicimize de şöyle bir dönmek istiyorum. Çok güzel bir mesajı vardı Aydın Bey'in. Selamlar Aydın ben. Trossard gibi bir oyuncu uzun yıllar gelmez ülkeye. İş ahlakı, oyuna katkısı mükemmel. İmzayı atana kadar hep hayaldi benim için. İlk başta nasıl bir oyuncu aldığımızın farkına varamadı bazı insanlar. Demiş ki skorda 3-0'a geldi. Aydın Bey şöyle söyleyeyim. Çok koyu bir Arsenal taraftarı olarak Trossard'ı Türkiye'de izlemekten gerçekten heyecan duyuyorum. Ya son sezon Arsenal'in şampiyonluğa gittiği o dilimde, ya son 2 ay Saka'nın olmadığı dilimde takımın hakikaten gol yükünü çeken kişiydi. Havertz tam olarak formda değildi ki bu sezon inanılmaz oynuyor. Gyökeres tam oturmamıştı. Gerçekten Leandro Trossard diyelim tam ismiyle. Yani hem gol yükünü çekiyordu hem atak organizasyonlarında vardı hem şans yaratıyordu. Yani gerçekten müthiş bir oyuncuydu. Arsenal nasıl çıktı oyuncudan? Gerçekten anlayamıyorum ama ya o noktada da biraz daha farklı bir profile gitmek istedi Arsenal. Biraz daha hareketli bir profile gitmek istedi. Yani Zolis de esasına geldiğinden beridir fena oynamıyor Arsenal'de ama biz Trossard tarafından bakalım. Bence bizim adımıza edinim diyelim. Bu arada golde bir kontrol olacak. Dakikalar 52. Beşiktaş 3-0 öne geçti. Evet, bir VAR monitörüne gidiliyor. Bakalım bir ihlal mi var? Onu da anlayacağız. Skor şu anda 3-0'a geldi ama bir VAR kontrolü olacak. Orada elle oynamaya dair bir şüphe var. Agbadu'nun eline çarptığı iddia edilen bir top var. Ki bakalım pozisyona. Gerçekten şöyle bakıyorum. Yani göğüs gibi görüyorum da el de olabilir. Açı çok kör bir açı olduğu için. Yani karşılaşmanın hakeminin izlediği açı zor bir açı. Bence bu açıdan sadece izlerse golü verir. Bir diğer açıdan da görmek lazım pozisyonu diye en azından yorumlayayım. Bu açı yine aynı açıdan izleniyor. Bu açıya göre temas yok gibi gözüküyor. Ama görüntüde var gibi gözüküyordu. Yani fotoğraf karesi olarak var gibi de gözüküyordu. Yani VAR'ın muhtemelen farklı bir açıdan daha vermesi çok daha hayırlı olur diye düşünüyorum pozisyonu ki ben görmüyorum teması ama. Evet, gol iptal geldi. Eline çarpan top olarak değerlendiriyor karşılaşmanın hakemi. Gürcan Hasova. Şu açıdan bakalım. Ya bu açıdan da el gibi gözüküyor. Orada Agbadu da göğsünü işaret ediyor pozisyonla alakalı. Birçok mesajımıza döneceğiz. Aydın Bey mesajını okumuştu en son Trossard hakkında. Evet, gol iptal. Skor 2-0. Beşiktaş yine geliyor sol kanattan. Bu sefer Trossard vurdu, az farklı out'a gidiyor. Şöyle söyleyeyim yani hakikaten Beşiktaş adına çok büyük bir şans. Biz futbol severler adına söyleyeyim, ben kendi adıma konuşmak isterim burada. Ya bir taraf olmadığım için en azından yani şöyle söyleyeyim, her şeyden önce bir futbol sever olduğum için tabii ki benim de tuttuğum bir takım var ama o çok önemli, çok mühim bir konu değil. Yani futbol izlemekten keyif alan birisiyim, futbol konuşmaktan keyif alan birisiyim. Hakikaten hakem konuşmaktan da bir o kadar keyif almayan birisiyim ama ister istemez iklim buna gerektiriyor. Onu da gerektiği zaman konuşmak durumundayız. Yani çok şanslıyız ki Trossard gibi bir karakter izleyeceğiz. Umarım sakatlıksız bir sezon geçirir. Yani bütün futbolculara hemen bunu temenni edelim. Hakikaten bu işin en kötü tarafı sakatlık. Beşiktaş'ı da izlemek her zaman çok büyük bir keyif. En azından İtalyan yönetiminde diyelim. Aydın Bey bir mesaj daha yazıyor. Çok fazla mesajımız var. En azından konu bütünlüğünü sağlayalım diye Aydın Bey'in yazdığı mesajı bekleyeceğim ki bir kez daha okuyayım. Ondan sonra yaklaşık 6-7 tane farklı mesaj yazan kişi var. Aydın Bey bir tık çabuk yazar mısınız? Ya biraz böyle oldu ama. Neyse, birazcık daha Aydın Bey süre verelim. En azından bir 20 saniye süre verelim. Sonra Aydın Bey mesajıyla devam edeceğiz. Beşiktaş bu arada 5 kişiyle hücuma çıktı. Orada Mustafa Yumlu Černý eşleşmesi var. Černý sıyrıldı. Černý vurdu 3-0. Faul itirazı var Mustafa Yumlu'nun. Muyak için düzeltiyorum orada. Černý bir şey yok diyor. Gürcan Asova faul diyor.
Ki göreceğiz pozisyon.

bununla alakalı ama naçizane benim fikrim devam kararı olması gerektiğinden yana. Yani böyle faulleri ucuz buluyorum. Muyakiç'le mücadele sırasında. Ya omuz omuza bir mücadele hafif tabii ki itiyor ama ya bunlara da çalmayın abi. Hakikaten oyunu kesmeyin yani. Yani bilerek atmış kendini Muyakiç ve devam. Yani çok kötü karar. Ya gerçekten çok kötü karar. Skor böyle olmasa herkesin mutlaka yani yorum daha fazla yapacağı bir pozisyon olur ama ya şunlara da faul çalınınca o zaman neden oyun daha yavaşlıyor? Çünkü oyuncu kendini yere atmaya alışık diyoruz yani. Ya çalmayın abi. Hakikaten çalmayın yani. Kötü. Şöyle bakıyorum. Aydın Bey galiba hala yazıyor. Neyse. Artık geçiyorum. Çok bekledik. Tekrardan insanların mesajını okuduktan sonra Gürbüz Bey ile devam edelim. İsmail Kartal arkasından oyunlar çevrildiğini ifade etmiş. Ve bunu anladığı gün demiş. Ki anlıyordur bence kesin bu arada hoca da. Bu arada Cardozo ile Diabate değişti. Yer yerinden oynayacak bence o zaman demiş Gürbüz Bey. Ya bence yer yerinden şöyle olur. Eğer Fenerbahçe galibiyet giderse hiçbir şey yerinden oynamaz. Fenerbahçe puan kaybettiği anda o zaman gündem tekrardan oluşur. Biz de gündemin oluştuğu noktada ortadan dalıp bir şekilde yorumlar yapmaya çalışırız diyelim. Ya bugünün konusu şudur. İsmail Kartal görevine devam edecek. Yarın da 11.30'da Fenerbahçe antrenman yapacak. Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesinde diye gelişmemizi aktarmıştık. Derken Yang Yu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Ancak evet arka direğe doğru top bir şekilde süzüldü. Beşiktaş tekrardan rakip sahada oyunu yiyeceğe benziyor. Salih Özcan'la atak tazeliyor Beşiktaş. Oradan Orkun'a, Orkun Murillo'ya açılması şeklinde eliyle bir işaret yapmıştı ancak yerde kaldı Orkun orada. Faul kararı geldi Gürcan Asova'dan. İlhami Bey konuştuk, şöyle yapalım. Yani İlhami Bey tabii ki maç anlarında çok fazla yapamıyoruz. Yani size de mesaj attım özelden bu arada ama bir öğlen programı da denk gelirsek ki demin de Selim abiyle sohbet ediyorduk. Hakikaten böyle komoyu momoyu da konuştuğumuz, biraz Avrupa'ya da konuştuğumuz detaylı böyle bu sezon nezdinde gözümüze çarpan iyi futbol oynayan takımları da sohbet ettiğimiz bir program planlıyoruz. O program gibi mesela başka bir yerinde de Süper Lig konuştuğumuz bir yerde İlhan Bey sizde tabii ki konuk alırız. Hatta önceden haber veririm. Numaranızı da ben bir şekilde kaydederim ki ona göre akışa hazırlarken size de haberi göndeririz. Ki söz verdim, hatırlıyorum ben de. Ama maç içinde yapamıyorum. Yani bizim formatımız gereği yapamıyoruz. O birazcık saçma kalıyor diyelim. Yani dinleyicim her zaman her şeyden çok değerli. Dinleyiciyle sohbet etmek, dinleyici mesajı okuyarak interaktif gitmek her zaman çok keyifli zaten dakika skor programlarında. İşte kritik anlarını anlattığımız böyle aslında daha dostane bir program sizler için tasarlamaya çalışıyorum ve bunu sürdürmeye çalışıyorum en azından birçok maçta. Ama ya bir telefon bağlantısı yapmak ya biraz daha hedef odaklı yapmamız gerekiyor. Yani biraz daha keyif aldığımız alanlarda İlhami Bey'i alırız. Siz de öyle daha güzel boyuna konuşuruz ama buralarda en azından bu şekilde yapmam gerektiğini söyleyeyim. Tekrardan herkesin için de söylemiş olayım İlhami Bey. Nevzat Bey demiş, Amerika'dan yazmış bize. Demiş ki bir soğuk su içiremediler adama demiş. Yani anlıyorum bunu yazma mesajınızdaki şeyi de. Şöyle yorumlamak istiyorum Nevzat Bey. Yani belki Fenerbahçe taraftarısınız diyelim. İsmail Kartal'ı görmek istemiyorsunuz. Hani gitti diye, aslında ayrılacak diye bir soğuk su içmeyi o şekilde orasından anlamaya çalışayım mesajınızın. Ya çünkü tasvip etmiyoruz yani. Yani niye ya tribünde bir tane adamın, bir tane kendini bilmezin yani ne hakkı var ki yani birini yaralamaya çalışması ki yaklaşık 30 metreden 20 metre uzaktan sert bir şekilde o su şişesinin size isabet ettiğini şöyle bir hayal edin. Ya canınız acır yani. Ya acır yani, keser hatta onun kapağının köşesi. Keser yani. Ya ben hatırlıyorum bir gün işte ufaktım, tuttuğum takımın bir müsabakasına gittim. O zamanlar tabii yani şu anki gibi futbol severden çok o takımın taraftarı birisiydim diyeyim. Ve tribünde böyle alt tribünde en öne doğru gitmiştim, işte bir kendimce bir uğurum vardı çocukken. Kafamıza bozuk para yağmıştı.
Yani geldiği mesafe böyle 20-30 metre değil, 10 metreden geliyor aslında düşününce. Yani sonuçta benim farazi olarak konuşacağım, 15 sıra arkamdan birisinin attığı bozuk para benim tam kafama gelmişti ve ya, o kadar canım acımıştı küçükken, hatırlıyorum kafam kanamıştı falan yani. Hakikaten 20 metreden bir de daha böyle bir hacimli bir şeyin gelmesi acıtır abi. Yani tasvip edebileceğimiz bir durum değil bu, onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum, Bülent Bey yazmış. Bülent Bey, siz de sürekli bak arka planınızı değiştiriyorsunuz. Ben de hep resminize tıklamak durumunda kalıyorum. Valla sık değiştiriyorsunuz yani profil fotoğrafınızı, onu dikkat ediyorum. Aslında hoşuma gidiyor bu durum ama öteki türlü böyle direkt fotoğrafınızdan tanıyorum artık sizi. Bence Fenerbahçe çoklu bir denklem. Birkaç grup var. İşte şucu, bucu, birbirlerinin başarısını çekemeyen, başarısızlık olsun diye bir an evvel biz gelelim, bir gruplaşma var demiş Fenerbahçe'de. Ya bunun önüne geçilirse bence başarı daha rahat gelir. Bu olduğu sürece sıkıntı olur demişsiniz. Valla dışarıdan bakıldığı zaman hakikaten öyle gözüküyor yani. Ama yani bunu çok net bir şekilde doğrulamadan onu söyleyemem. Yani her camiada işte belli başlı tabii ki gruplaşmalar var. Ama ya Fenerbahçe'nin birazcık daha şöyle diyelim, haberi medyada daha fazla yankı uyandırıyor diyelim yani Fenerbahçe'nin. Bu konularda özellikle. Biraz daha magazinsel de demeyelim ama Fenerbahçe'nin saha dışı konuları daha fazla ilgi çekiyor diğer kulüplerin saha dışı olaylarına göre. Ve bu yani hakikaten hep böyleydi. Yani şu ana kadar ben kendimi bildim bileli bu durum böyle yani. Ya biraz daha hani tabii ki belli başlı camialarında farklı şeylere dikkat çeker. Yani belki bazısında farklı bir şey ama saha dışındaki olan aksiyonlar konusunda Fenerbahçe'nin bir tık daha dikkat çeken bir yapısı olduğunu söyleyeyim genel olarak. İşte şucular bucuları çok daha net bir şekilde aslında daha fazla dikkat çektiği için daha fazla zikrediyoruz diyelim. Ama yani bir altını doldurmadan, bir şey kanıtlamadan da hiçbir şey iddia etmem. Yani bir şey iddia ediyorsam da demek ki biliyorumdur ya da hakikaten çok güvendiğim birinden bir şey duymuşumdur. Onu da vurgulamış olayım. Şöyle bakıyorum, Ayhan Bey yazmış adam diye. Vallahi Selim abiyle bir sohbet etmek istiyorum ya Ayhan Bey. Yani şöyle söyleyeyim. Ya hakikaten lebider ya bir adam. Yani çok iyi biliyor ve ya ben de hasbelkader fena bilmem Avrupa futbolunu ama yani günceli benden daha iyi bildiğine kesin eminim. Ki zaten benden daha iyi bildiğini söyleyebilirim. Belli başlı tabii ya, o kadar fazla müsabakada Selim abinin sesini duyuyoruz ki. Ve Avrupa'da hakikaten böyle başaltı ya da böyle hakikaten kafaya oynayan bazen majör maçlar. Çok iyi maçlara şey yapıyor ve bence inanılmaz bir spiker bu arada. Yani dinlemesi de aşırı keyifli bir ses tonu zaten olağanüstü. Yani çok keyif alıyorum maçlarını takip ederken Selim abinin anlattığı maçları. Göksel'in de şahane bu arada. Buradan kendisine de sevgilerimi ileteyim. Göksel'in Çağrı Saraç'ta özel bir sestir. Hakikaten keyif alırız kendisinin maçlarını takip ettiğimiz zaman. Bu arada Beşiktaş tribünleri inanılmaz. Yani birçok şeyi konuşuyoruz, ediyoruz. İşte gündemimiz hakkında konuşuyoruz. Maç hakkında konuşuyoruz. Ama dakika 64 durum 2-0 Beşiktaş lehine. 2 golü de sayılmadı Beşiktaş'ın, onu da söyleyelim. Ama yani, tribünler inanılmaz ya. Hakikaten işte İnönü'de Tüpraş Stadyumu'nda her zaman işte Beşiktaş'ın da taraftarı çok fazla konuşulur mesela normale göre, diğer taraftar gruplarına göre özellikle iç sahada Beşiktaş'ın taraftarı konuşulur. Ya bu noktada da hakikaten acayip bir şey görüyoruz. Müthiş atmosfer var. Bu arada sessiz izliyorum. Sadece işte taraftarların oradaki vurgularına bakmaya çalışıyorum ki yani şu anda kameranın çektiği açı yanlış bilmiyorsam numaralı alt olması lazım. Yani kapalı alt değil, numaralı altı çekiyor kamera ve yani numaralı altta da acayip bir atmosfer var. Yani gerçekten çok acayip. Hakikaten kutlamak lazım. Yani iyi futbol oynarsanız taraftarda bu şekilde olur abi. Ve yani bariz bir şekilde ligde en iyi topu oynayan takım da şu anda Beşiktaş. En kaliteli kadro da Galatasaray kadrosu, onu da söyleyelim. Yani kağıt üzerinde isim olarak tartışılıyor işte transfer yok vesaire, o çok uzun konu, onu konuşuruz başka bir günde, pazar konuşuruz onu daha çok. Ama yani şu futbola da hakikaten yani şu taraftar yakışıyor. İşte böyle bir ahenkle de biz de keyifle Beşiktaş maçı anlatıyoruz, Beşiktaş maçını sunuyoruz diyelim, anlatmıyoruz ama kritik anları söylüyoruz derken, bu arada Orkun'dan akıl dolu bir deneme ama çerçeveyi bulmadı diyelim. Yani çok iyi vurdu ayak içi, çok enteresan bir plase vuruşu, bu arada offside var pozisyonda ama böyle kalecinin üzerinden, Ertuğrul'un üzerinden böyle sakin bir plaseyle
hafif aşırtarak böyle çok şık bir deneme ama offside var. Evet, demiş ki Aydın Bey,

pozisyon karar verdikten sonra geldi gösterdi var demiş. İtalyan o hakem konuşmuyor, doğru olanı yapıyor hoca demiş. Vallahi bence İtalyan o hakem konuşsa ben onu da dinlerim ya. Açıkçası bu kadar güzel futbol oynatan adamı. Yani zaten bu arada şöyle de bir şey söyleyeceğim. Avrupa maçlarında ki yayıncı kuruluştaki maç sonunda flash röportaj yapan kimselerle konuştuğu diyaloglar aşırı hoşuma gitti hocanın. Yani futbola dair birazcık futbolun derinliklerine dair adama sorular sorulduğu zaman Vincenzo Italiano'ya çok güzel de anlatıyor ve detaylı da anlatıyor. Bizler de öğreniyoruz yani doğal olarak. O yüzden ya bu kadar değerli bir teknik adam olduğu için ve bu adamı da izleyebildiğimiz için bu kadar yakından gerçekten keyif alıyorum. Şahsen onu da bir kez daha vurgulayayım. Bu arada Salih sarı kart gördü. Bu arada bayağı da tepkili sarı kart gördüğü için sakinleştirmeye çalışıyor oyuncu grubu. Salih Özcan'ın. Öcalay demiş ki Beşiktaş'ın tek rakibi hakemler ve federasyon demiş. Valla bütün takımların galiba tek rakibi hakemlerle federasyon. Genelde hani öyle bir algı oluyor yani. Yani şöyle diyelim. Tek mesela diyelim ki tek düze yaşayalım. Sadece Beşiktaş'ın açıklamalarını dinleyelim. Bak hiç Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor dinlemiyorum. Sadece Beşiktaş açıklamalarını dinlersek bunu deriz. Sadece Fenerbahçe açıklamalarını dinlersek bunu deriz. Sadece Galatasaray açıklamaları dersek bunu deriz. Sadece Trabzonspor açıklamalarını dinlersek yine bu yorumu yaparız. O yüzden Öcal Bey sizin tabii ki anlıyorum. Bütün taraftar istediği şekilde düşünmekte çok haklı ama yani her takım da bunu işine geldiği şekilde yönetiyor. Çok da saygı duyuyorum. Her yayında aslında aynı cümleyi de kuruyorum. Böyle yani bizim iklimimiz böyle. Evet devam edelim. Nezat Bey demiş ki hesabı Fenerbahçe'den kesilmemeliydi demiş. Kameralar var ve onların işi Galatasaray'ım demiş. Nevzat Bey Okan Buruk'un da sakinleşmesi gerektiğini düşünüyorum demiş. Selamlar. Evet ya Okan Hoca'nın da gerçekten bir tık yani gerginliğinin yüksek olduğu, tansiyonun yüksek olduğu bir karşılaşmaydı. Hiç konuşmadık Galatasaray'ı, onu da söyleyelim bu arada. Yani ilk 45 dakikada hakikaten biz sizden daha iyiyiz. Yani siz hani Sporting Lisbon'sunuz ama biz de işte öyle ve böyle dolu dolu kadrosuyla Galatasaray'ız. Biz sizin o Portekiz Ligi'nde oynadığınız 20-25 dakikada maçı bitirmeye çalışacaksınız. Futbolu size oynatmayız. Biz geleceğiz çat çat oynayacağız kafasıyla. Biraz zihniyetiyle gelmiş Okan Buruk. Ki nitekim hakem kararları biraz sıkıntılıydı. Çok sıkıntılı bir akşamdı bu arada. Onu da söyleyeyim yani böyle penaltı Süper Lig'de çalınır. Avrupa futbolunda yeri olmayan bir penaltı. Onu söyleyelim. Ya korkunç bir karardı yani o penaltı bana sorarsanız. İşte bugünkü faulün iptali işte gol atıldı. Faul verildi mesela o pozisyona. Yani bunun da mesela devam ettirilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın bir tane daha golünün yazılması gerekiyordu %100. Onu da söyleyelim. Ya ama o karar da korkunç bir karardı. Kırmızı kararı konusunda yani ben de kırmızı verirdim ama hakemin neden sarı verdiğini anlıyorum. Avrupa'daki futbol maçlarını birazcık daha fazla izlediğim için anlayabiliyorum. Emsallerinde çok fazla sarı kartı var pozisyonun ama benim nezdimde kırmızı karttır. Yani Avrupa'daki hakemlerin de %50'si kırmızı verirdi diyeyim. Kırmızı kart olduğunu düşünüyorum pozisyonu. Zaten Süper Lig'de kırmızı verilir. Yani herhangi böyle bir hareket olduğu zaman onların verilmediği bir denklem zaten günlerce gündem olur. O yüzden de biraz konuya öyle bakıyorum. Okan Hoca'nın da sinirlenmesini son derece net anlayabiliyorum. Hoca kazanmak istiyordu. Hocanın elinden aslında maç kayıp gitti gibi oldu birazcık. İlk yarı çok iyi bir Galatasaray. İkinci yarı da korkunç bir Galatasaray. Yani 78-77'den sonra Galatasaray yine bence fena değildi ama 45-77 korkunç bir Galatasaray diyelim. Sporting birazcık yani sinsice bir şekilde istediğini aldı. Temsilcimiz Galatasaray karşısında demek isterim. Gürbüz Bey demiş ki Şampiyonlar Ligi ilk maçlar sonrası sizi şaşırtan kulüp kim oldu olumlu veya olumsuz yönde? Vallahi ben böyle bir sonuçlara bakacağım. Yani güzel bir soru aslında bu. Ya çok fazla Fenerbahçe'de şaşırtmadı, Galatasaray'da şaşırtmadı. Ya oyun anlamında Fenerbahçe'nin çekinik oynatması şaşırttı beni. Ya çekinik dediğim yani haldır uldur hücum eden bir Fenerbahçe izlemedik ya ilk yarı. O birazcık şaşırttı beni yani en azından oyun manasında. Onun dışında Como'nun Leipzig'i 4-1 yenmesi ki Selim Payalan'ın ağzına sağlık bir kere daha bence şok skor. Yani ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım ilk maçında Como'da 4 tane atıyor. Acayip bir durum ve ya şey de çok güzel. Ya Como 1950 doğumlu ve onun üzerindeki bütün taraftarlarını bütün o protokol yerinde yer ayarlamış. Çok değerli bir jest yani gerçekten kulübün
eski taraftarları.

Ama o vefalı taraftarlarına güzel bir ayrıcalık tanınmıştı Como'da. O benim çok hoşuma gitti. Shakhtar'a şaşırdım. Arda Turan'a da başarılar dileyelim bir kez daha. Hep Galatasaray Fenerbahçe konuşuyoruz ama ya Arda Turan'ın da açıklamalar falan şahane. Bence tüm teknik adamların ya bunu belki de futbolculuk döneminde diyeceğimi hiç bilmezdim. Yani sonuç olarak gerçekten bazen iletişim konusunda sıkıntılar yaşayan bir oyunculuk dönemim vardı, futbolculuk dönemim vardı ama teknik direktör iletişimini, ya bir teknik direktör ne kadar kusursuz konuşuyorsa o kadar kusursuz konuşuyor. Arda Turan'ı dinlemekten çok keyif alıyorum. Sosyal medyada bir içeriğe geldiği zaman kesinlikle kaydıramıyorum. Ya kesinlikle sonuna kadar dinliyorum. Hatta ikinci bir tur daha dinliyorum. O kadar da keyif alıyorum dinlemekten. Oynattığı oyun ortada. Ortam ortada ki yani savaşı hiçbirimiz istemiyoruz ki Arda Turan öyle şartlarda, o kadar zorlu şartlarda bir deplasmana gidiyor ki Polonya üzerinden uçmak zorunda kalıyor. Mesela Polonya üzerinden Eindhoven'a gittiler. Şimdi iç saha için Polonya üzerinden işte Lviv'den çıkıp oradan Polonya üzerinden Stamford Bridge'e gidecekler ki bence Shakhtar'ın deplasmanda puan alması çok büyük sürpriz PSV önünde. Ben bayağı sürpriz olarak yorumladım bunu. Onun dışında bakıyorum. Valla çok büyük bir sürpriz yok yani. Arsenal kazandı, Stuttgart kazandı, Barça kazandı, PSG kazandı zaten. Ya bizim maç olabilirdi işte Sporting Galatasaray. Yani Liverpool Atletico maçına sıfır derdim ama yani geçen o muhabbeti yapmıştık, bir arkadaşımla sohbet etmiştik. Yani 1 mi 2 mi kafamıza gerçekten hani kafadan bir şey söylemek gerekirse 1 mi 2 mi dersin diye sorulduğunda 1 derim demiştim Atletico taraftarı olarak. Nitekim 1 oldu maç. Slavia Lens maçı, şimdi Lens deplasmanda kazandı. Yani belki beraberliğe bir tık daha yakın olmakla beraber aşırı şaşırmadım. United zaten kazanacağı belliydi. Bayern belliydi. Como farkı bence işte burada. Como'nun fark atması, Shakhtar'ın puan alması beni şaşırttı. Onun dışında yok. Yani çok büyük sürpriz yok bence ya ilk hafta itibariyle. Gürbüz Bey. Evet, bakıyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Mestan Bey yazmış. Futbolun katili. Türk hakemleri iki golde temizdi. Ohun pozisyonunda penaltı. Bu kadar yetersiz adamların ne işi var? Sinirden kapadım demiş. Ya valla korkunç yönetiyor bence Sayın Hasova diyelim. Gürhan mıydı? Gürkan mıydı? Bir kez daha kontrol edeceğim. Gürcan Hasova. Ya, korkunç bir yönetim. Ya rezalet iki tane karar var. Ama diyecek bir şey yok yani. Zaten hepsi çok kötü yani. Yerine gelse de. Yerine gelen de kötü. Kötü yani. Kötü. Ya Avrupa'daki de kötü işte, gördük yani. Galatasaray maçındaki hakem de çok kötüydü yani. Gerçekten kötüydü. Ya ben mesela şunlara birazcık ya bunun tersi olsa, sallıyorum. Oynattı ama faulü vermedi. Bir tık daha korumacı olacağım hakemler karşısında. Yani ne kadar az düdük o kadar benden övgü olacak. Bir futbol sever olarak her şeyden önce ama gerçekten şu golün nasıl verilmediğine dair. Ya Mustafa yok, Mujakić'le Çerne'nin pozisyonu. Ya kırmızıyı vesaire geçtim. Bak hakikaten geçtim yani. Ya Mestan Bey, o golün verilmemesini ben anlamak istemiyorum yani. Bir futbolcu anlamak istemiyorum yani. Onu da söyleyelim. Ben de katılıyorum. Tedesco, Italiano sayesinde futbola döndük. İki teknik adam futboldan başka bir şeyle ilgilenmiyor. Bu ligimiz açısından çok iyi. Birilerine de örnek olsun demiş Bülent Bey. Ya hakikaten öyle yani. Ya, gerçekten adamların oynattığı oyunu, futbolu konuşuyorduk. Yani ya sağ dışına sağ dışı hakkında yorum yapmak ister istemez tabii ki benim bir işimin parçası ama ne kadar sağ içinde güzel şey görürsek o kadar sağ içinde güzel güzel konuşuruz, uzun uzun konuşuruz yani. Biraz hikaye öyle. Bilmiyorum, konuya öyle bakmak istiyorum yani. Ya her hafta da hakem konuşmaya başladım ya. Vallahi kendimden de hani bu konuda rahatsız oluyorum yani. Yani konuşmak zorunda kalıyorum bu iklimde, kabul, ama ne diyeceğim ki yani. İşte hakem konuşmuyorum desem de olmaz yani. Nasıl konuşmayayım ki bu hakem mesela? Ya tamamen orada şahane bir şekilde akıyor. Orada Çerni ne güzel plasayla bıraktı. 3 oldu maç. Hatta bir tane daha iptal olan gol var. Yani tartışılabilir işte el pozisyonu vesaireydi. Geçtik o pozisyonu ama yani buz gibi golü kesmeyin abi. Kesmeyin. Şöyle bakıyorum. Abi yayınlar, kız arkadaşımla yoldayız, dinliyoruz. Beşiktaş'ın oyununu nasıl buldun demiş. Şöyle bakayım. Mehmet Emin Bey selam olsun öncelikle. Sevgilerimizi iletelim. Kız arkadaşınıza da sevgiler, selamlar. Yani Beşiktaş'ı çok beğendim. Yani çok rahat oynuyor Beşiktaş. Zaten yani Erzurum'un herhangi bir işte ben de buradayım, İşte benim de bir cebimde plan var ya da bir şey gösterebildiği bir durum görmedik şu ana kadar ama ya futbol bu.
Belli de olmaz ya. Bir anda bir tane atar Erzurum, sonra başka bir maç senaryosuna da döner. Ya Beşiktaş maçı koparabilecek çok fazla fırsat da yakaladı. Yani bir iki tanesi de hakemden döndü diyelim. 2-0 Beşiktaş önde. Ama bence güven veriyor ya Beşiktaş. Yani ya şey hissindeyim. Diyelim ki maç 0-0, 15 dakikası var Beşiktaş'ın. Yüklenecek, atar gibi geliyor yani öyle bir senaryo olsa da. Ya fena değil Beşiktaş. Fena değil demeyelim, hatta çok iyi Beşiktaş yani. Erzurum'un da iyi bir takım olduğunu özellikle büyükler karşısında düşünmüyorum. Ama dediğim gibi şeyi izlemedim Erzurum konusunda. Yani Erzurum kendi seviyesi ya da kendi seviyesinden bir tık daha yukarıda bir takıma karşı Erzurum'u izlemedim. Yani sonuç olarak iki tane büyük takım karşısında deneyimledim şu ana kadar Erzurumspor. O yüzden çok da tanıdığım bir ekip değil doğrusunu söylemek gerekirse. Ya birçok Avrupa maçı izliyorum. Yani ne bileyim, NBA izleyen birisiyim daha çok ama ya TFF 1. Ligi çok fazla izleyen bir futbol sever değilim. Gerçekten çok az maç izledim. Yani bilmiyorum konuyu. O yüzden de Erzurum hakkında çok net yorumlar yapmaktan kaçınırım. Biraz daha izlemem lazım. Bir tane şöyle bir kendi skalasında maçını 90 dakika izlemem lazım ki en azından daha iyi bir fikrim olsun. Ama ya Galatasaray maçındaki görüntüde, bugünkü görüntüde ya bu takım düşer dedirtiyor ama dediğim gibi önden bir yorum yapmamak lazım. Sadece büyük maçı izleyerek Anadolu takımını yorumlamak bence yanlış olur diye yorumlayayım. Bu arada risk yönetimin şeyine çok şaşırdım. Uzun vadeli bahislerde küme düşme adayı, en net küme düşme adayını Konyaspor olarak göstermiş risk yönetimi. Bayağı şaşırdım buna. Ya bana sorsanız herhalde Eyüp derdim. Eyüp ikinci favori bu arada düşme konusunda ama bayağı şaşırmıştım bu Konya ile alakalı duruma. Onu da söyleyeyim. Ya tabii yani birazcık da lig fikstürü ve şu anda işte puan durumunda Konyaspor'un yani puanı kaynaklı olarak bunu söylüyoruz. Ki evet yani Konyaspor 0 puandaki tek takım, o yüzden belki biraz öyle ama bayağı şaşırdım yani, onu da vurgulamış olayım. Beşiktaş'a 3.5 üst oynamışsınız. Hakem yakacak galiba biz demiş Ayhan Bey. Evet yani hakem hakikaten ya gol bahisi alan dinleyicilerimizi yaktı yani. Ya çok ayıp yani. Hakikaten çok ayıp yani. Hadi tamam, hiçbir şey değiştirmez. Ya Beşiktaş bir tane daha atsa, bir tane eksik atsa hakikaten hiçbir şey değiştirmez. Zaten takım oynuyor ama yapmayın ya. Harbi yapmayın yani. Şöyle bakıyorum, bir dinleyicimiz galiba beni eleştirmiş ama okuyalım. Güzel. Kral demiş. Kupa bardak istiyorum demiş. 5 yıldır Radyo Gol dinliyorum. 2 Nizami gol, bir penaltı verilmedi. Salih'e ve Orkun'a ikinci sarılar verilmesi gerekiyordu. Hakeme saygısızlık yapmasınlar. Bu yayın maç yayını değil sanırım. Maç dışında birçok konu hakkında konuşuldu demiş. Ya şöyle, maç yayını yapıyoruz bu arada, onu söyleyelim. Ya kritik anlardaki pozisyonları sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Hakemi eleştiriyoruz zaman zaman. Zaman zaman farklı konuları konuşuyoruz. Sohbet havasında geçirdiğimiz dakika skorlar oluyor. Genelde bu şekilde bir tutumumuz oluyor. Yani birazcık daha isterseniz tabii ki maç endeksi de konuşabiliriz. Ya bu arada isminizi de rica edebilir miyim? Yani yorum yazan dinleyicimizin, şöyle bakalım. Bizi eleştirmiş. Seve seve de, bu arada çok açız eleştirileri. Seve seve de birazcık daha fazla maçın içine de girebiliriz. Şöyle bakıyorum, art niyetli talimatlı iş yapılıyor demiş. Ya bilmiyorum ya. Vallahi bilmediğim konu hakkında yorum yapmıyorum ama berbatlar yani. Abi az önce faul diye verilmeyen gol için bir yorum yapabilir miyim? Bizim ligimizde averajla şampiyon olunan sezonlar var. Gel sezon sonu bir gol farkla Beşiktaş şampiyonluktan oldu. Ne olacak demiş. Haklısınız. Haklısınız yani, diyecek bir şeyim yok o konu hakkında. Ama yani herkes o matematiğe girdiği zaman taraftarlar artık birbirine girer herhalde yani. Yani en istemeyeceğimiz şey ama. Herkesin ajandası var. Herkes bütün pozisyonları hakikaten tutuyor, taraftarlar. Vallahi haklı ya taraftarlar. Hakikaten haklılar yani. Ben burada sırf Beşiktaş taraftarı için söylemiyorum. Fenerbahçe taraftarı da haklı. Galatasaray taraftarı da haklı. Trabzonspor taraftarı da haklı. Anadolu taraftarları daha da haklı. Bilmiyorum. Oyunu en iyi oynayana en çok öveceğim. Oyunu en iyi oynayan Beşiktaş. Şu anda en çok övgü hak eden de Beşiktaş. Yani kalben bunu söyleyebilirim. Bülent Bey demiş ki hakikaten uzun zamandır dinliyoruz. Dört kulak dinliyoruz kardeşim. Bir fincandır, bir kupadır, bir şey verin, onurlandırın bu milleti demiş. Vallahi haklısınız ya. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım bence de ya. Vallahi yani bu...
Ben biraz daha maçtan maça geliyorum. O yüzden çok fazla düzenin bir parçası mıyım bu konuda bilmiyorum. Bir organizasyon.

Yapabilir miyim bilmiyorum ama haklısınız yani. %100 haklısınız. Yani Bülent Bey siz de haklısınız. Hatta bardak istiyorum. Bardağı neden okumuyorsunuz demiş. Bardak istiyorum. Bardak bardak demiş. Ya isminizi yazın. Öyle isminizle hitap edeyim. Öyle yazınca olmuyor. Hoş olmuyor. Tam mesajı okudun sanırım internet kesildi demiş. Şu an iyi mi? Bu arada internet yayını kesildiyse internetten dinleyen dinleyicilerimiz lütfen yazsınlar. Öyle bir durum varsa teknik ekibe mutlaka bildirelim. Dakika 81 Beşiktaş 2-0 önde. Bunu da vurgulayalım bir kez daha. 20 şut çekti Beşiktaş, 6'sı isabetli. Erzurum Futbol Kulübü'nün 6 şutunun biri isabetli. Bunu da vurgulamış olalım o sırada. Yazarsanız isminizi, bir de internetle ilgili bir durum varsa onu da yazarsanız çok seviniriz. Hitap açısından önemli. Bu arada Beşiktaş ceza sahası yayında bir kez daha zorlayacak gibi duruyor. Arka direğe doğru bir orta. Murillo çevirdi. Orada bir son vuruş ve gol! Beşiktaş İlhan Fakılı'yla 3-0 öne geçiyor. İlhan, İlhan, İlhan. Bu sene seni çok anlatmak istiyorum İlhan. Daha çok oynamanı istiyorum İlhan. Hakikaten özel sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Her takımda vardır böyle bir iki tane prensim. Beşiktaş'ta da İlhan Fakılı'yı gördüğüm anda hayran olmuştum. Şahane bir adamsın. Hakikaten keyif alıyorum seninle gol attığın zaman. Çok mutlu oldum. Bu arada hakikaten mutluluğumu da gizleyemedim İlhan Fakılı adına. Evet, Murat Bey yazmış. Gülmüş bu arada. Ya vallahi bu bardak için çözelim ya. Yok, net geliyor yayın demiş Mehmet Bey. Bu arada Mehmet Bey de uzun uzun mesajlar yazmış. Birazcık da Mehmet Bey'e vakit ayıralım. Erzurum Gençler Birliği Eyüp düşer. Senin 3 aday kim demiş. Daha tam izlemedim hepsini. O yüzden çok net yorum yapamam. Ama Eyüp'e en yakınım yani. Düşecek takım Eyüp gibi gözüküyor. Yani sezon başında Eyüp diyordum. Ama biraz daha fazla izlemem lazım. Yani o kadar fazla fikrim yok. Yani 3 maç 2 maç yeterli değil. Şöyle bir 5-6 maç en azından izleyeyim. Bir genel tabloyu bir göreyim. Ondan sonra bu sorunun cevabını çok daha net cevaplarım. Türkiye'deki bütün hakemler gelse Erzurum Beşiktaş'a falan gol atamaz demiş. Beşiktaş 2 tane daha atar bence demiş. Valla Erzurum'un yani şu günkü görüntüyle herhangi bir Süper Lig takımına gol atacak mecali yok gibi gözüküyor ama işte Erzurum dediğim gibi sadece Galatasaray'la Beşiktaş karşısında izledim. O yüzden kendi skalasındaki bir takıma karşı izlemek istiyorum takımı. Biz de istiyoruz bardak demiş ya. Bu bardağa ne kadar talep var ya. Öcal Bey de yazmış. Biz de istiyoruz demiş. Peki. Ya bakalım yani, bilmiyorum. Bir anda... neden değişmez abi? 2021'de bir golle şampiyonluk gidiyor. Yani bir golle şampiyon oldu Beşiktaş. Ne olacak abi o durumda demiş Mestan. Belki buna benzer bir mesaj daha birisi daha yazmıştı, okumuştum. Haklısınız demiştim yani. De herkesin işte ajandası var işte. Benim de şurada şu golüm vermedi. Hakem benim de şurada şu faulüm vermedi. Her taraftar her şeye hazır cevap abi. Yani sana, size şöyle söyleyeyim. Evet, futbola dair fena da yorumlarım yoktur yani ama yani hakemlere dair bence bütün bizi dinleyen herkes benden daha fazla fikri vardır ve daha iyi biliyordur. Yani işte şu maçta şu benim aleyhime oldu ya da şu maçta şu benim aleyhime oldu şeklinde bence her takım taraftarı benden daha iyi biliyordur. Yani ben onun reçetesini çok fazla tutmadığım için, biraz daha oyuna baktığım için genel olarak ya bir taraftardan çok futbolla ilgilenen bir insan olduğum için ister istemez de bu konularda benden çok daha iyi biliyorsunuzdur. Bir şey diyemem yani. Bana da hatırlatırsanız, beni de aydınlatırsanız bu konularda, işte şu oldu bu oldu diye benim açımdan da iyi olur. Yani hafızam tazeleri, mutlaka pozisyonu hatırlıyorumdur ama işte hafızamda onu öyle kodlamıyorum. Yani bir anda aklıma o gelmiyor, o pozisyonda işte burada buna bu verdiler ama burada bunu vermediler gibi değil. Yani gördüğüm anlık olarak bu olmaz bu olur gibi yorumlayabiliyorum biraz daha hakem işini. Hakemden bir maçın içine nasıl edilir resitalini izliyoruz. Beşiktaşlı futbolcuların yerinde olsam topu hakeme veririm. Hadi siz de benim kadar oynayın demiş. Çok güzel mesaj. Çok çok güzel mesaj yazmışsınız. Kenan Bey selam olsun. Hollanda'dan mesajımız var. Muhammed Bey yazmış. Hakemler berbat diyorsun ama bu hakem hatalarını bir zaman, hiçbir zaman GS aleyhine olmuyor demiş. Yani işte ya şu işe girmeyelim. Yani şu işe şöyle girmeyelim. Tabii ki taraftar girsin. Tabii ki bunu konuşabiliriz. İşte Galatasaray'ın işte şöyle lehine bir şey çalınıyor. Fener'in şöyle lehine bir şey çalınıyor. Beşiktaş'ın şöyle lehine bir şey çalınıyor. Ya işin içinden çıkamayız. Ya burada işin içinden çıkamayız. Sırf hakem programı olur. Onu da zaten o zaman en niteliksiz yayıncı olurum yani. Beceriksizim, başarısızım o konuda. Hakem yorumcusu değilim.
gördüğümü sadece o anda söylüyorum. Genelde konuklarımıza söylemeye çalışıyorum.

düşünüyorum. İşte o yüzden yani şey olmuyor. Ya bu kadar güzel Beşiktaş var. Tıkır tıkır oynuyor Beşiktaş. Hala yani belki hakem olmasa 5 olurdu. O da başka bir konu olsun. Ama yani yine de ya iki satır İtalyano konuşalım ya. İki satır şu adamı övelim yani. Gerçekten onu söylemiş olayım. İlhan Ağa milli takıma hayırlı olsun. Yetenekli oyuncu demiş Tanju Bey. Kesin. Yani Vincenzo Montella konusunda ben birçok kişiye göre bir tık daha olumlu ve pozitif tarafta kalan birisiyim. Ama yani böyle milli takımda oyuncu tercihleri ve seçimleri konusunda işte şunu almadı, şunu aldı ya vardır hocanın bildiği falan diyen bir tipim. Ama İlhan Fakılı'yı almazsa hakikaten ilk tepkiyi benden yer. Yani şu anda bu milli takımda İlhan Fakılı'nın olmaması gibi bir senaryonun hayal dahi etmek istemiyorum. 4 tane maç oynayacağız. Ve gerçekten İlhan Fakılı'ya ihtiyaç duyacağımız maçlar oynayacağız. Yüksek profil takımlara karşı oynayacağız. Biraz daha derin blokta oynamak durumunda kalıp İlhan'ı savunma arkasına boş koşularla kullanabileceğimiz maçlar olacak. İlhan şart. Bence mutlaka hoca alacaktır. Yani öyle bir hata beklemiyorum. Onu da forma istemiyorum, bardak istiyorum demiş. Radyo golü uzun zamandır dinliyorum. Sizden bir şey olsun istedim. Ücreti mukabilinde bile alabilirim demiş. Valla ben bunu bir üst yönetimle falan konuşayım. Çünkü sonuç olarak ben biraz daha maçtan maça geliyorum. Biraz daha gündüz yayıncılarına bunu söylerseniz çok daha verimli olur. Yani organizasyonla alakalı biraz daha böyle yarı zamanlı gibi gelen birisi olduğum için konunun çok içinde birisi değilim Murat Bey. Yoksa şey bardak içi ne demiş? Cam bardak işi boşlama lafı. Değiştirme yöntemini. Doğrudur, bilmiyorum. Yani jargonun muhabbeti yakalayamadım. Ben de okuyorum işte dinleyicilerin mesajlarını. Herkesin gönlü olsun, kimse kırılmasın bizi. Öcal Bey demiş ki o işe girmeyelim de sadece bize oluyor bunlar demiş. Ya Öcal Bey ya. Yani. Peki yani kırmayalım. Öyle olsun Öcal Bey yani. Ayhan Bey demiş ki darılırım. Sen olmazsan birçok kişi dinlemez abi. Sen bizim kırmızı çizgimizsin demiş. Seviliyorsunuz Ayhan Bey. Kaldı bir abi. Bu arada bardak muhabbeti iyi olur demiş. Bir taraftan çayımızı yudumlarız. Dostane şekilde. Vallahi güzel olur ya, ben ona bir konuşayım. Bu kadar hakikaten bir teveccüh varsa bu konu hakkında. O konuyu bir şey yapalım. Bu arada Beşiktaş 10 korner oldu. Ya yanlış görmediysem ilk yarı Beşiktaş 9 korner attı. Rekor falan olabilir bu arada ama bir kez daha kontrol etmek istiyorum. Tam olarak bilmiyorum çünkü yanlış görmüş olabilirim ki 8 korner atmış Beşiktaş ilk yarıda. Bu arada Erzurum golü buluyordu, direkten döndü. Bir an için Erzurum golü buluyordu, direkten döndü. Öcal Bey, ben otorite değilim. Yani işte Skriniar o yapmış, Vlahovic bu yapmış, işte efendim Osimhen şunu yapmış, işte Mustafa Yumlu böyle yapmış, Hüseyin Çimşir öyle demiş. Bu değil benim işim. Ben futbolu anlatmak durumundayım. Sizlerle sohbet etmek, mesajları biraz daha okumak durumundayım. Onun haricinde de hakem konularında gerçekten çok büyük skandallar olduğu zamanlarda, ki bence bugün tatsız bir hakem yönetimi var, bunu da vurgulayabilirim. O zaman konuklarım olacak. Zaten maç sonundaki yaklaşık 7-8 dakika sonra Alper abiyle zaten gireceğiz yayına. Yani Alper Üstündağ ile başlarız. Emre Eren'le devam ederiz. Yani maç sonu yayınımızda hakemler mutlaka konuşulacak. Ama maçın içinde yani şey bir şey olmak istemiyorum. Ya mutlaka gördüğüm işte bu hatalı, bu hatalı diyorum ama bunu uzun vadede full hakem programı yapmak istemiyorum. Doğru bulmuyorum. En azından zaten her programda hakem konuşuluyor. Bari şurada sohbet ederken biraz daha top konuşalım yani. Ya biraz daha öyle bakıyorum. Zaten maç sonu programında hakem konuşacağız. Gözünüzü seveyim Öcal Bey. Ya siz de yapmayın. sen tarafsız gazetecisin galiba demişsiniz. Dur söyleyemedim. Sen tarafsız gazetecisin ama demiş. Ya evet, yani tarafsızım da tarafsız olmam hakem konusunda işte söylediğimin doğru kabul edilmesi şeyini taşımıyor. Yani bir taraf olarak tabii ki yorumlamıyorum ama hakem yorumcusu değilim işte. Herkes çünkü taraftar abi. Taraftar, anlatamazsın yani. Ya sana göre bana göre pozisyon var. Kaç tane gri pozisyon var? Anlatamazsın ki taraftara. Nasıl anlatacaksın yani? Ne diyeyim ki yani mesela atıyorum? Ne demeliyim ki? Anlatamazsın abi. O yüzden bunu çok daha iyi yapabilecek kişiler var. O konuda da biraz moderatör olayım, sorayım.
topu konuşacağımız zaman bülbül şakır konuşuruz. Ya da makara yapacaksak bülbül şakır yaparız yani. Ya tabii ya bu arada işin mayasında tabii ki yani ben moderatörüm ve yorumcularımız var. Yorumcularımız olduğu zaman onlara sormak daha keyifli. Zaten yorumcularımızın işi bu aynı zamanda. Yani o hakemi de yorumlamak. O yüzden biraz daha beni futbolun içinde biraz daha bir dost olarak bakarsanız maçlarda, ki zaten full anlatım da yapmıyoruz. Gol anlarında bağırıyoruz. İşte kritik pozisyon olduğunda anlatıyoruz. O yüzden ya buraya biraz daha dostane bir ortam olarak bakarsanız bence daha mutlu olursunuz diyeyim. Şöyle bakıyorum. Biz de istemiyoruz, ne yapalım, içimiz şişiyor demiş. Haklısınız Hocal Bey, yani diyecek bir şey yok. Birçok mesaj var. Bu arada 3 dakika geldi uzatma. 90+1'e giriyoruz. Beşiktaş 3-0 önde. Rahat bir maç. Zaten Erzurumspor bir kere geldi. O da direkten döndü. Çok bir şey görmedik yani. Tek taraflı bir müsabaka izledik. Abi 3 tane körün eline dedik ki ver inan demiş. Türkiye Ligi'ndeki hakemlerden çok daha iyi yönetir. Vallahi yani gerçekten çok sıkıntı. 4 olacak demiş Ayhan Bey. Olabilir ya. Vallahi olabilir. Soldan geliyor bu arada Beşiktaş. Yang Yooh da şu anda karşısına aldı Mustafa'yı ama Ebosale müdahale ediyor. Bakalım Beşiktaş çok zorlayacak mı acaba, yoksa biraz daha rölantide 3-3 yaptı zaten. Biraz daha top çevirecek şekilde mi olacak bilmiyorum. Çünkü çok kısıtlı süre var yani, artı 3 verildi, artı 2'ye de girdik. Şu anda vücut dili biraz daha top çevirelim, Erzurum'da bitse de gitsek şeklinde bir surat ifadesi var Erzurum tarafında da. Yani 4 olur mu? Tabii ki ihtimal dahilinde ama biraz artık böyle bir rehavet çöktü gibi maça. Şöyle bakıyorum. Ne demişsiniz? Evet, kaç zamandır ligin ilk sırası bugün değişiyor. Beşiktaş tabelada şu an lider demiş Bülent Bey. Şu an lider konumunda olmayı o kadar isterdi ki Fenerbahçe demiş. Açıkçası ben de bu hafta her hafta liderin değiştiği bir senaryoda ligin çok daha heyecanlı olacağını düşünüyorum demiş. Ya kesin. Ya bu haftalarda, ilk haftalarda böyle birazcık daha heyecanlar olur. Sonra belki yani bir iki takım yukarı doğru kendini atar ama bakalım neler olacak, göreceğiz yani sezonda. Ben de merak ediyorum doğrusu. Mehmet Bey yazmış ki Öcal Bey sana bir sorum var demiş. İkili muhabbetler güzel ama çok az vakit var. O yüzden okumayayım bilerek Mehmet Bey. Maç sonu yayınına geçeriz artık. Maç sonu yayınında biraz daha daha formaliz. Sohbet havasından ziyade. Yani iki kişi sohbet ediyoruz. Biraz daha Alper Üstündağ ve Emre Eren'e sorularınız varsa ona göre soruları alırım. Onun dışında sohbetlerimiz birazcık daha maç sonu tadında, işte yeni bir yayına giriyormuş tadında oluyor. Her zaman buna özen gösteriyoruz. Maç içi bizim hepimizin sohbet etme alanımız. Oku demiş, ben cevap vermeyeyim demiş. Öcal Bey oku demiş Mehmet Bey'in mesajını. Peki okuyorum. Müsaaden varsa Serdal Adıl'dan memnun musun demiş Öcal Bey'e Mehmet Bey. Her şeyi Önder Özen mi yaptı diyorsun yoksa demiş. 3 attınız Öcal Bey, ne hakemi, etme Beşiktaş iyi yolda. Galatasaraylı olarak bundan çok memnunum demiş. Böyle bir mesaj gelmiş. Öcal Bey size de iletmiş olayım. Kimseyi de kırmamış olalım. Murat Bey yazmış ki maçla birlikte radyo güzel gidiyor demiş aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Ya zaten biraz onu da yapmaya çalışıyoruz. Yani yolda giden dinleyicilerimiz açısından çok fazla skoru hatırlatıyoruz ama iş yerlerinden ya da evde tek başına izleyen birçok dinleyicimiz var. İş yerlerinde böyle ekranı koyup böyle kulağında belki hani farklı bir şey duymak isteyenler olabiliyor. Biraz daha sohbet havasına gidelim diyenler oluyor. Onlar için de güzel bir içerik yani, hakikaten tavsiye edersiniz, gelirsiniz, dinlersiniz, mesaj atarsanız her zaman çok seviniriz. Gördüğünüz gibi okumaya çalışıyorum. Olabildiğince dost tane ortamlarda yani futbolun güzel taraflarını konuşmaya çalıştığımız maç içi yayınlarımız oluyor ki birazdan artık bir es vereceğim. Maç sonu yayınına geçeceğiz. Alper Üstündağ ile beraber güzel güzel sohbet ederiz. Alper abiyle de sohbet etmek çok büyük keyif. Aynı zamanda tabii ki yani Alper abinin de yanında özellikle Emre Eren'le de sohbet etmek aşırı büyük keyif olduğunu söyleyelim. Her ikisine de sevgilerimi iletiyorum yayına girmeden önce onu da vurgulamış olayım.
Şöyle bakayım, bakıyorum. Yarım saat önce 4 olmuştu ama hakem sildi demiş. Haklısınız Kenan Bey, hakikaten hakem sildi. Konuşacağız, hepsini konuşacağız bu arada. Cevap hakkım saklı kalsın demiş Öcal Bey. Peki bir sonraki o zaman yayınımızda Öcal Bey'in mesajıyla başlarız. Yarın gerçi yarın maç

0: Yapacağız bir saat. Orada biraz daha konuklar olur da maç içi biraz daha sohbet havasına gideriz. İlk maç içinde Öcal Bey'in mesajıyla Trabzonspor maçına başlarız. Oradan da öyle sohbeti döndürürüz mutlaka. Onu da vurgulamış olalım. Peki hadi biraz soluklanayım. Bir 5 dakikaya geliyorum. Maç sonu yayını saat 22'de başlıyor.
1: Can Genç'le

0: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
1: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Hücumun solunda ve merkezinde görev alabilen Belçikalı oyuncu dar alan becerisi, iki ayağıyla bitiriciliği ve ceza sahasına yaptığı zamanlamalı koşularla öne çıkıyor. Peki Leandro Trossard kimdir? Trossard'ı inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Trossard 4 Aralık 1994'te Belçika'nın Marshmallen kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Trossard'ın kariyerindeki en önemli duraklardan biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard, 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebir de adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Spor dünyasının ilginç figürleri. Peter Crouch. Futbol dünyasının eşsiz figürlerinden olan Peter Crouch, pek çok insan tarafından sevilen bir futbolcuydu. Onu diğerlerinden ayıran özelliği ise uzun boyuydu. 2 metre 1 santimlik boyuyla sıra dışı bir fiziğe sahip olan Crouch, o dönem kısa oyuncular daha çok tercih edilse de futbol dünyasında kendine yer buldu. Hava toplarına olan hakimiyeti, top kontrolü ve pas yetenekleri onu uzun yıllar hem İngiltere milli takımında hem de Premier Lig'in dev kulüplerinde tuttu. Premier Lig'in ikonik isimlerinden olan Peter Crouch, robot dansıyla da futbolun renkli yüzlerinden birisi olmayı başarmıştı. Earl Boykins. Kısa boylu basketbolcu mu olur? Adınız Earl Boykins ise evet olur. NBA tarihinin en kısa boylu oyuncularından biri olan Earl Boykins, fiziksel dezavantajlarına rağmen hızıyla ve skorer kimliğiyle kendini kanıtlamayı başarmıştı. 14 sezon boyunca NBA'de mücadele eden Boykins, özellikle Denver Nuggets formasıyla harikalar yarattı. Kısa boyuna rağmen büyük işler başaran Earl

0: Boykins NBA'in unutulmazları arasında yerini alıyor. Nick Kyrgios. Nick Kyrgios tenis dünyasının aykırı figürü olarak dikkat çekiyor. Güçlü servisleri, etkileyici vuruşları ve yeteneği onun alameti farikaları olsa da kendisini diğerlerinden ayıran bir özellik var. Kyrgios agresif davranışlarının yanı sıra tenisin doğasına aykırı olarak alaycı hatta rakibe saygısızlığa varan davranışlarıyla da dikkat çekiyor. İstikrarsız performansı ve ciddi olmayan tavırları yüzünden ağır eleştirilere maruz kalan Nick Kyrgios, tenis dünyasının asi çocuğu olarak adlandırılıyor. Antoine Griezmann. Fransız futbolunun son zamanlarda çok sayıda yetenek çıkarttığını biliyoruz. Bunlardan birisi de Antoine Griezmann. Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerin de formasını giyen Griezmann, futbol yetenekleriyle ön plana çıkmayı her zaman başardı. Ama onu diğer Fransız yeteneklerden ayıran bir özelliği vardı. Antoine Griezmann, yaptığı gol sevinçleriyle çok sayıda futbol severin, hatta futbolla alakası olmayan insanların bile sevgisini kazandı. Popüler video oyunu Fortnite'tan esinlenerek yaptığı gol sevinçleri tüm dünyanın dikkatini çekiyordu. Take the L dansıyla birçok kez gündem olan Antoine Griezmann bununla sınırlı kalmayıp her geçen gün repertuarına bir yenisini ekledi. Hala insanlar acaba bu kez nasıl sevinecek merakıyla Griezmann'ın maçlarını izleyip gol atmasını temenni ediyor.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
2: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm, kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi, tabii ki bir anonsumu yapayım, sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünden alacağız ama Alper abi hoş geldin.
3: Merhabalar sevgili Can, ya sen de beni güldürdün vallahi.
2: Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
3: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum.
2: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığımı olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
3: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir Kore jobasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildin mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar harika bir durum yoktur. Yani Beşiktaş taraftarıyla futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi inanılmaz bir bütünlük sağladı. Şimdi Berk Sayar günlerdir programa bağlamak istiyor. Bir türlü bağlanamıyorum sevgili Can. Senin programına bağlanmışken bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
2: Lütfen.
3: Beşiktaş yönetimi, sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece doğru. Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim. Doğru. Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
2: Doğru abi, doğru.
3: Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Adalı'yı... Şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süre içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can geriye hızlı dönüyor.
2: Değil mi abi?
3: Çok iyi kaplıyor. boş alanları

0: anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
1: Doğru.
0: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da pike golü.
1: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında pike atardı öyle abi.
0: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahovic yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o Attar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci yarı başlıyor. Ya Trossard'ın golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Wagner neyi gördü? Çok merak ediyorum.
1: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim, yani bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var, farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya yayıncı, sen söyle abi.
0: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
1: Evet.
0: Yani pozisyonu, bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler. İkinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum.
1: Hı hı.
0: Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
1: Evet abi.
0: Ya Macar hakem Thomas Wagner'ı ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan Hoca'ya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı net. Trossard'ın golü gümbürtüye gidiyor.
1: Kesin.
0: Kendinin golü. Bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
1: Evet, izlerim abi.
0: Ya Kerni'nin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
1: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
0: değil,
1: yani.
0: Hakaret değil, ihanet.
1: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
0: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
1: İnanılmaz hakikaten ya.
0: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi. 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyana Hoca. Orkun'u Salih Çerni oyundan aldı. Endidi İlhan Kartal oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti. Bu sefer Murillo ile Trossard oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyan Hoca bu arada, bilgin var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta 4 galibiyet
1: abi
0: aldı. Serie A'da böyle bir performans yoktu İtalyan Hoca'nın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
1: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
0: Alanya Spor maçında Beşiktaş'ı yediler. Biçtiler. Ortadan 2'ye ayırdılar.
1: Korkunç ya, bir karar vardı.
0: Günahtır. Ya Beşiktaş vites artırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya çalışıyorlar ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
1: Peki şunu diyebiliyor muyuz? Yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de, yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
0: Net.
1: Değil mi? Net. Çok net yani.
0: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı.
1: Hı hı.
0: Ki sonu bence Trabzonspor'daki gibi olacaktır. Dönerek yanlış yaptı İsmail Hoca.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da bir yorgunluk var. Okan Buruk Hoca'nın kafası karışık 5. sene. En sakin, en rahat ve gerçekten oynamak, yani futbol oynayıp insanlara seyir zevki kazandırmak isteyen tek kulüp Beşiktaş şu an.
1: Kesin. Ya yani izlemesi en keyifli takım bana göre bu arada. %100.
0: Ve bugün Erzurumspor karşısında şunu gördük ki Beşiktaş yine 5 gollü bir galibiyet aldı İnönü Stadyumunda. Hakem olmasa, 2 gol engellenmese 5-0.
1: Tabii.
0: Yani her maç farklı bir oyun. Her maç bir kere kesinlikle İtalyan hocayı hakikaten tebrik ediyorum. Korkusuzca, cesaret

0: ile her maç mutlaka 5 oyuncusunu değiştiriyor.
1: Ne? Doğru.
0: Mutlaka. En doğru. Dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Oyuncuların hepsine şans vermeye çalışıyor. İyi bir kurgusu var. İyi bir dizilişi var. İyi bir taktiği sistemi var. A planı, B planı, C planı dolu İtalyan hocada. Yani Beşiktaş eğer bu şekilde giderse ki bak çok önemli noktalardan bir tanesini daha seninle paylaşayım.
1: Lütfen Alper abi.
0: Maçı anlatırken belki görmemiş olabilirsin. Ya Vlahović cezalı.
1: Doğru.
0: Loja'da oturuyor. Taraftarlar Vlahović'e forma atıyor. Ve Vlahović sabırla kızmadan her formayı imzalayıp geri gönderiyor.
1: İnanılmazmış. İnanılmaz.
0: Ya bu nasıl bir şey yani? Beşiktaş'taki bu hava hakikaten İtalyan hocanın eseri.
1: Şeyi de sorayım abi. Yani tabii ki ben ister istemez maçı aktarırken sessiz izlemek durumundayım ama yani görüntüler inanılmaz güzeldi. Tribün nasıldı Alper abi genel olarak? Nasıl gözlemledin?
0: Tribün inanılmaz, mükemmel ötesi. Siyah beyazlar güzel havanın verdiği o coşkuyu hafta içi olmasına rağmen tribünlere yansıtmayı başardı. Gerçekten takımla beraber uyum içerisinde böyle bir Beşiktaş futbol takımını orkestra şefi olarak düşünüp etrafındaki orkestrayı düşündüğünde ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Futbol severler de bunu anlar. Beşiktaş taraftarı hem mutlu hem heyecanlı hem de öylesine bir futbolcu topluluğu var ki şampiyon mu olur? Avrupa'da başarı mı sağlar? Türkiye Kupası'nda kaldırır mı? Yani Beşiktaş da artık hem İtalyan hocaya hem de tüm takıma fazlasıyla güveniyor.
1: Valla gerçekten de öyle Alper abi. Şöyle istersen bir şeyi yapalım. Klasik abi bir 10 üzerinden puan vermek istiyorum. Beşiktaş taraftarları tabii ki evlerine dönerken bunu abi özellikle senden ve Emre abiden ikinizden de duymaktan bayağı keyif alıyorlar. Bugün Nübel'e bir puan verir miyiz? Kaç veririz? Onu sorayım. İlk başta.
0: Nübel'e top gelmedi ki puan verelim. Ya. Nübel...
1: Soru işareti verelim mi abi bu seferlik?
0: Yani Nübel formasını terletiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yani öylesine bir Beşiktaş var ki orta sahada güçlü, ön libero'da güçlü, savunmada güçlü. Yani top geldiğinde de Nübel sadece pas vermekle yetiniyor. Sadece bir pozisyonda tehlikeli bir an yakaladı. Orada da sakatlanıyordu Allah muhafaza.
1: Allah muhafaza.
0: Yani yine de Nübel'in kalitesine bir 9 yakışır.
1: Peki 9 yakışır. O da tabii ki veremiyoruz. Yani. Bu arada aynı soruyu Alper abi sen bana sormuş olsaydın. Yani muhtemelen benzer bir yorum yapardım. Yani çünkü yani gerçekten değerlendirebileceğimiz bir veri yok. O yüzden de devam ediyorum. Murillo diyeceğim abi.
0: Murillo futbolun oynasın ama serbest vuruş ve frikiklerden uzak dursun.
1: Güzel. Güzel. Doğru abi.
0: Yani oraya karıştığı için Murillo'ya belki yine bir 8-9 verebilirdim ama böyle frikiklere serbest vuruşlara karışınca hoş olmuyor. Murillo da bugün iyiydi sahada. 8 verelim.
1: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek?
0: Valla Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
1: Tamam. Ottara ile devam edelim ki biraz yorum almak istiyorum. Alper üstünden nasıl gördü o Ottara'yı merak ediyorum yorumların doğrusu abi.
0: Valla Ottara Rıdvan'ın sakatlığında forma şansını buldu. Ottara iyi futbolcu. Yani ciddi bir sakatlık geçirmişti. 4 aydır da futbol oynamıyordu. Yavaş yavaş adapte olduğunu görüyorum. Yani eğer ki performansını artırır, takıma adapte olursa Rıdvan'dan o formayı alır ve değişmez sol bek olur Beşiktaş'ta. Yani bugün çok iyiydi. Yani bugün gerçekten 8-8.5'luk performans gösterdi o Ottara.
1: Peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
0: Ya süpürücü Salih ile Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili. Yani siyah beyaz mı diyeyim, gece gündüz mü diyeyim, Zeki Metin mi diyeyim. Yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için ama inanılmaz bir ikili. Hakikaten ikisi de 9'luk oynadı.
1: Güzel oynadılar, hakikaten katılırım. Olaytan'la devam edecek olursak abi.
0: Olaytan çok genç ama Beşiktaş'a geçen sene geldiğinden sonra belki bundan olmaz dediğim anlar olmuştu. Beşiktaş taraftarlar da aslında çok belki tepki göstermişti Olaytan ama bu sene bambaşka oynuyor. Yani oyunun kurgusu, oyunu sağa sola yayma, ileriye gitme, geriden top alma. Hakikaten Olaytan alkışlanacak bir futbol oynuyor. Bugün de 90 dakika sahadaydı. O yüzden Olaytan gerçekten o da 9 puanı hak ediyor.
1: Peki kanatlara gelecek olursak Cerny diyeyim abi. Cerny'e ne deriz?
0: Geçen seneden çok farklı bir Cerny var. küskünleri oynamayan,

0: devamlı taraftarıyla beraber heyecan içerisinde olan, taraftarın alkışladığı, devamlı gol arayan, gol pozisyonu yaratan bir Kerni. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
1: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Kerni'ye. Trossard diyeceğim abi.
0: Bak Trossard'a başka bir noktadan bakıyorum. Attığı gol. Attığı bir gol daha sayılmayan bir gol.
1: Tamam.
0: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor. Daha vites artırmadı biliyor musun sevgili Can Trossard? Yani daha ikinci, üçüncü vitese gidiyor. Ya bunun dördü var, beşi var, altısı var. Yeni arabalarda yedi var biliyorsun.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: Bu vitesi artırmaya devam ederse ya Trossard'ı artıracak. Kalitesini ortaya koydum da ya bambaşka bir Trossard'ı seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten Türk futbol severler bu anlamda çok şanslı. 9. Kesin.
1: Peki Yangyuo'yu da sorayım abi.
0: Ya o Vlahovic için gölgesi altında kaldı. Onun biraz böyle bir yani sanki böyle bir ezikliğini yaşıyor o. Hani eski havasından uzak. Ama yine de canla başla mücadele eden, savaşan, gol attıran, yani girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan iyi bir santrafor yediği o. Ya bugün o da elinden gelen her şeyi yaptı. O da bir 8.5 hak etti açıkçası.
1: Peki Alper abi şöyle bakıyorum. Yedekleri soracağım aslında. Yani 71. dakikada girenleri soracağım. Yani Poku ile Taylan'ı sormayacağım. 83 bence çok değerlendirebileceğimiz bir dakika yok diye düşünüyorum. Endidi, Kartal, İlhan olarak sorayım abi. Yani genel tek potada sorayım. Oyuna sonradan giren oyunculardan nasıl bir performans gördün? Puan olarak ne verirsin genel olarak diye sorayım.
0: Yani tabii 9-10 bandında onlara veremeyiz. 20-25 dakika oynadılar ama sevgili Can. Yani şunu söyleyebilirim onlarla alakalı. Atılan 3. golde Kartal ortalıyor, ceza sahası içinde Agbudu ya da Endidi indiriyor, İlhan golü atıyor. Yani Beşiktaş'ta öyle bir hava var ki oyuna sonradan giren oyuncular da gol için mücadele ediyor, savaşıyor, en iyisini vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ta küskünlük yok.
1: Gerçekten öyle yani Alper abi, bilmiyorum. Bak birçok, bak çok güzel bir mesaj var. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Öcal Bey sormuş, çok da iyi Beşiktaşlıdır Alper abi. Birçok yayınımızda da mesaj atar. Poku neden az süre alıyor diye bir soru gelmiş. Ne der Alper üstünde? Ben de merak ettim cevabını doğrusu abi.
0: Vallahi ben de bunu çok merak ediyorum. İtalyan hocaya bunu sormak lazım. Yani bu nokta aslında beni çok üzüyor. Yani olmaması gereken bir şey. Aslında Poku'yu daha fazla seyretmek istiyoruz. Ama Beşiktaş takımında öyle oyuncular var ki sevgili Can. Yani hangisini keseceksin?
1: Kim çok Kendi formda da oyuncular yani. Çok formda
0: yani
1: da oyuncular.
0: Kendini mi keseceksin? Trossard'ı mı keseceksin? Oyuna giren İlhan'ı mı almayacaksın? Poku'yu alacaksın? Yani gerçekten her oyuncu oyuna girdikten sonra fazlasını katmaya çalışıyor.
1: %100.
0: Burası çok önemli.
1: %100.
0: Fazlasını vermeye çalışıyor. Ve fazlasını vermeye çalışırken de en iyisini veriyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla Beşiktaş'ın bu işte İtalyan hoca olduğu müddetçe de ligden kopacağını düşünmüyorum. Yeni oyunculardan mutlaka faydalanacaktır. Faydalanacağını düşünüyorum İtalyan hocanın. Ama hep şunu söylüyoruz ya, 3 kulvarda mücadele etmek kolay değildir.
1: Evet.
0: Yani hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda kadronun geniş olması ve oyuncuların gerçekten hep hazır olup iyi olması Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Kimse panik yapmasın. Her oyuncu belli maçlarda sahneye çıkıp yıldız olacaktır.
1: Beşiktaş. Alper abi bir tane de olumsuz taraftan bir tane aslında bir yorum okumak istiyorum. İki kişinin çok benzer yorumu var. İki kişinin de ismine değineceğim. O ikisinin mesajını tek potada aslında sana yorumlatmak için aslında önüne sunacağım Alper abi. Timur Bey yazmış, bir de Zafer Bey yazmış. Aslında demek istedikleri şu. İşte rakip Erzurum 4 attık. Yani birisi de demiş ki ne kadar aslında büyütüyorsunuz Beşiktaş'ı. Yani gerçekten o kadar mı iyi Beşiktaş demiş. Yani bu ikisi. Yani birazcık daha şöyle bakmış Zafer Bey ile Timur Bey. Yani birazcık fazla mı büyütüyoruz diye düşünüyor ki, ben katılmıyorum ama Alper abi sana da sorayım.
0: Hayır ya, niye fazla büyüteceksin ya? 5 maç geçmiş. 5 maç sonunda Alanyaspor maçı dahil harika futbol oynamış. Galibiyetler alan bir Beşiktaş var. Bırak
1: kesin
0: da Beşiktaş'ı biraz abartsın. Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş'ı biraz mutlu olsun. Yıllardır Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var.
1: Doğru.
0: Yani hoca modelinden uzak, oyuncu modelinden uzak. Devam.

0: rakipleri karşısında ezilen Anadolu kulübü bir takımı geldiği zaman bile acaba bu maçı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız diye düşünülen bir ortamda böylesine galibiyetler alınıp böylesine bir hava yakalandığında eğer Beşiktaş takımı da övülmeyecekse biz herkes bu işi bıraksın.
1: %100. Ya ben açıkça söylüyorum, bilmiyorum Alper abi, yani gerçekten yani konuya çok tarafsız bakan birisi olduğumu hani birçok kişi en azından doğrular ve yani buraya gelip herhangi bir müsabaka, her hafta işte dört büyüklerin herhangi bir müsabakası denk geliyor ve ya Beşiktaş'ı izlerken ben buraya çok daha fazla keyifle geliyorum bir futbol sever olarak. Yani çok ayrışıyor gözümde Beşiktaş oyunla, oyunuyla. Belki en iyi kadro mu tartışılabilir ama en iyi oyun mu kesinlikle Beşiktaş derim.
0: Valla rahmetli Vedat Okyar vardı. Çok sevdiğim abimdi. Herkesin tanıması gereken bir isimdi. Spor yazarıydı. Eski Beşiktaş'ın kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isimdi Vedat Okyar. Ya Vedat abi hep şey derdi ya. Yani işte hakemi de yeneceksin. Rakibi de yeneceksin. Gerekirse iki değil üç atacaksın. Ama yani bakıyorum. Ya Beşiktaş atıyor el var diyorlar. Beşiktaş atıyor ittin diyorlar. Ya atıyor saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
2: Gerçekten öyle yani.
0: Ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam hakemi de yeneceksin. Bir fazlasını atacaksın, rakibi de yeneceksin deyip göçtü gitti Vedat Okyar ama yani arkada da yani inanılmaz mentor bıraktı kendine. Yani kalk uyan Vedat abi, şunların haline bak diyesim geliyor. Yani ya.
1: Gerçekten öyle. Allah gani yani beni rahmet eylesin.
0: Yani skandal kararlara imza atıyorlar. Yani hakemler hakikaten düzelsin istiyoruz.
1: Ve komik duruma düşüyorlar Alper abi. İşin de komik tarafı da bu. Ya komik duruma düşüyorlar bu durumda.
0: Ya ben böyle bir şey görmedim. Yani 12 metreye baraj kurduruyor. Ondan sonra kaptan Orkun'a sarı kart veriyor. İnanılır gibi değil ya. Yani Gürcan Hasova hakikaten takdir ettiğim iyi de bir hakemdir. Ama yani var hakemi o Thomas Bognar ne yapıyor orada, ben çok merak ediyorum ya.
1: Gerçekten ne yapıyor bilmiyorum ama
0: bir
1: abi.
0: Bir de Macarların FIFA kokartlı hakemi ya bu. Thomas Doğru. Bognar.
1: Doğru.
0: Ya
1: doğru.
0: İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya?
1: %100.
0: Bak bugün Beşiktaş maçında Gürcan Hoca'yı konuşuyoruz. Yarın başkasını konuşacağız. Öbür gün başkasını konuşacağız.
1: %100. %100 öyle, kesin. Kesin
0: yok katılır. Böyle bunun sonu gelmesi lazım artık.
1: Alper abi sabaha kadar muhabbet edebilirim seninle ama teşekkür edeyim. Hatta Hakan Bey de çok selamlarını sevgilerini iletmiş, Hakan Atakol. Onun dışında Ercan Bey de bize katılıyormuş. Hatta Beşiktaş izlerken keyif alıyorum bir Galatasaraylı olarak diye mesajını iletmiş. Alper abi son cümlelerini alalım, sonra bir kez daha teşekkürümü edeyim.
0: Telefonumu kapatıyorum. Alper Üstündağ TV YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
1: O halde abi kolay gelsin. Şimdiden ağzına sağlık diyorum.
0: Herkese sevgiler, iyi geceler.
1: Sevgiler Alper abi.
0: Sağ ol.
1: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Ya gerçi çok fazla terlemedi. Onu da puanladık ama bugün. Çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
3: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumunu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu. O duygularını biraz daha alabilir miyiz? Bizimle paylaştı ama belki izleyenlerimiz de duymak ister.
4: Yes, the location of the stadium is amazing, next to the Bosporus. With this atmosphere, with these fans, it's always a pleasure to play here. And yeah, we have to keep going like this, also with the fans, and then we will have a good time here.
5: Stadımızın konumu gerçekten harika. Boğaz'a nazır bir yerde. Konumu gerçekten çok güzel. Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
3: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3'te 3 ile yoluna devam ediyor ve iyi oyunla devam ediyor yoluna. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama bugün alınan 3 puan. Kilit noktalar nelerdi Nübel için?
4: Yeah, to play serious after last week. This game is very important. Even harder than last week, I would say. We need to have to play serious, and we did it. I'm very happy about the performance today. We played serious from the first minute, 3-0. and clean sheet

0: also good feeling for the whole team. So I'm very happy of the performance today.
1: Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra bugün ciddi oynamamız çok önemliydi. Daha bile zor olabilirdi hatta. Çok daha bile zordu. Ciddi oyun diyebilirim o anlamda bugünün kilit noktası için. İlk dakikadan itibaren bu ciddiyeti elden bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yemedik. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Ben performansımızdan dolayı çok mutluyum.
2: Saha içerisinde Emirhan Agbadu ile çok fazla iletişim kuruyorlar da şu anda Emirhan röportaj alanımızda. O anons etse Emirhan nasıl anons ederdi? Röportaj alanımıza davet edelim onu.
0: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But now I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think he would say, yeah, we do a great job at the moment.
1: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak tabii ki mümkün olmuyor ama şaka bir yana iletişimimiz gerçekten aramızda çok iyi. Sahada konuşmak bazen gerçekten zor oluyor ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz beraber.
2: Çok teşekkür ediyorum. Emirhan Topçu'yu davet edelim.
3: Evet, biraz sonra Emirhan Topçu'yu da dinleyeceğiz ama ondan önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
4: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamında bir şey. O yüzden söylemek istemiyorum.
3: Peki, girmeyelim. Emre abi hoş geldin tekrardan o zaman.
4: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama bu 5 sene sonunda gerçekten öyle bir teknik adam geldi ki bize. Öyle bir dokunuşlar var ki oyuncu performanslarımız yukarıya çıkıyor. Ya Erzurumspor maçında 43 bin taraftarımız var. Taraftar zaten büyüledi. Oyuncular ortaya format koyuyorlar. Yani her hafta kazanan ve iç sahada Beşiktaş taraftarı unutmasın bunu. İç sahada Beşiktaş'ı her maç böyle görecek Beşiktaşlılar. Onu net söyleyeyim. Artık taraftar maça giderken şunu düşünüyor. Ya bugün acaba ne olur kelimesini artık yavaş yavaş kaldırıp bugün de kazanacağız. Bugün de fark atacağız naralarıyla geliyorlar. Bu da tabii Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor bizi. Gerçekten sevgili canım.
3: Gerçekten öyle abi. Bu arada yani ben de şevk dolu geliyorum. Beşiktaş maçı olduğu zaman ister istemez tabii ki bence şu anda Süper Lig'in kesinlikle en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş ve izlediğim şeyden çok keyif alıyorum. Şöyle soru sormak istiyorum Emre abi. Yani Beşiktaş'ı farklı yapan şey nedir? Yani nasıl biz bu yorumu kuruyoruz? Ya da bence taraflı tarafsız herkes bu yorumu kuruyordur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
4: Ya bunu tek taraflı konuşamayız. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sene gerçekten ortaya bir nokta koyduğu bir oyuncu transferleri, Önder Özen birlikteliği, Vincenzo Italiano'nun çok kaliteli bir şekilde takıma dokunuşu, taraftarın camiaya çok ciddi bir şekilde sarılışı, oyuncuların saha içerisinde vermiş olduğu performans, bunların hepsi şampiyonluk alametleri. Sevgili Can, yani 5. hafta sonunda bugün itibariyle Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.
3: Peki Emre abi, biraz da aslında çok tartışıldı. Tabii ki maçın skorunun önüne geçmesini hiçbir zaman istemem yayınlarımda ama hakemi de biraz konuşmak istiyorum abi. Yani daha doğrusu
4: ya,
3: sormak istiyorum.
4: Konuşmadığımız maç yok ya.
3: Maalesef yok ama abi ne diyeceksin merak ediyorum.
4: Canımız yanıyor. Burada attığımız gol iptal ediliyor. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Yani artık lütfen ya. Şu Beşiktaş'tan elinizi ayağınızı çekin lütfen ya. Lütfen. Ya itiraz ediyorum bu konuya lütfen ya. Ya biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın ya lütfen ya. Yapmayın ya lütfen. Ha bu maç mesela ola ki 0-0 devam ederken böyle bir pozisyon hatası yapılsaydı inan bana ortalık karışmış olurdu.
3: %100.
4: İnan bana ortalık karışmış olurdu.
3: Ya futbola yani hakikaten ihanet ediyor gibiler abi. Yani ben şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama iddiası var demek istiyorum. Yani nasıl yorumluyorsun Emre abi bilmiyorum. Sen sahanın içinden gelen birisin ve yani ben tabii ki senin kadar deneyimli değilim o konuda ama abi lütfen.
4: Benim fikrim şöyleydi. Bu pozisyonun kesinlikle faul olmadığını söylüyordum. Hı-hı. Sayın Ahmet Çakar hocamla birlikteydik. Ben Libero'da, A Spor'un biliyorsun Libero kanalında yayın yapıyordum. Ve benden sonra da Ahmet Hoca çıktı. Ahmet Hoca'ya sordum. Hocam ben böyle düşünüyorum. Ne Hı-hı. düşünüyorsun dedim. Hı-hı. Net dedi gol. Net.
3: Net. Değil mi? Çok ya net abi yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir.

0: Buradan kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var. Kendilerini hepsini çok çok seviyoruz. Hakikaten çok çok değerli isimler. Onların görüşleri de bizler adına her zaman çok önemli. Peki abi, puanlamaya geçmek istiyorum. Nübel'e bugün puan verebiliyor muyuz abi?
1: Valla veremiyoruz. Çünkü Nübel'e bir pozisyon gelmedi. O yüzden puan nasıl verelim yani Nübel'e?
0: Nasıl verelim? Bence de soru işareti olarak geçiyorum. Mourinho diyorum abi.
1: Valla Mourinho her zaman performans anlamında Beşiktaş'ı ön tarafa taşımaya çalışan önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Yani Mourinho yani her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Gene 8 diyorum.
0: Gene 8 verdik. Agbadu diyeceğim abi.
1: Agbadu yani bugün aslında bak Can şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurumspor takımı gerçekten önemli bir şey yapamadı. Yani Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir pozisyon üretemedi. Bu pozisyonun devamında oyunculara bir sıkıntı verecek bir pozisyon yaratamadı. Anlatabilir miyim?
0: Tabii.
1: O yüzden ben şimdi oyuncuları tek tek yorumlarsam ben ama oyunda öne çıkan bir oyuncuyu söylemek istiyorum.
0: Lütfen abi.
1: Trossard'ın öne çıkan bir performansı var. Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Erzurumspor maçıyla da devam eden bir performansı var. Ona parantez açmak istiyorum. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birini aldı Beşiktaş takımı. Ve bunun sayesinde de çok ciddi, çok ciddi performanslar görebiliyor kendisinden. Onu kutluyorum. Onu kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koydu. Salih oyunda kaldığı sürece Beşiktaş'ın her zaman dinamosuydu. İçerliğe baktığın zaman bir gol atıyor. Hakem tarafından verilmiyor. Bu da çok enteresan.
0: Gerçekten
1: yani,
0: öyle.
1: O hatta ara bile bugün kötü oynamadı. Beklentilerin üzerinde oynadı yani. Evet.
0: Kesin.
1: Sol taraftan çok atak yaptı. Tabii golle sonuçlandıramadı ama baktığımız zaman Beşiktaş camiası bugün futbol oynayarak, güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir potansiyel oyununu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bir prova maçı yaptı. O provadan da yüzünün akıyla çıktı. Bugün itibariyle de lider pozisyona geçti. Tabii yarın Galatasaray maçı ne olur ne olmaz bilemem. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaşlar da bu konuda çok mutlular.
0: %100 katılırım abi. Hakikaten Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlı çok mutlu. Takımından çok mutlu, takımıyla çok gururlu derim. Şöyle bakılınca şunu sorayım abi aslında. Yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım. Emre abi bence sen çok enteresan bir gözle maçı her maçı zaten çok güzel takip ediyorsun da beni de aydınlatabilir misin bütün dinleyicilerimizle beraber?
1: Trossard öne çıktı.
0: Tamam.
1: Onun zaten o liderliğini ortaya koydu. Kendinin performansı çok değerliydi ama bir tane oyuncuyu bugün madem öne çıkartacaksak Emirhan diyelim. Çünkü atmış olduğu gol gerçekten takdire şayendi.
0: Çok güzel gol. Çok çok güzel.
1: Ceza alanının üzerinde 6 pasa 2 metre kala sol taraftan vurdu ve kesinlikle şeye taktı. Nedir o?
0: Yan ağlar.
1: Topala doğru vurdu. Ya bu gol de bence çok değerli ve önemliydi. Bugün bu golün önemli olması savunmada da çok fazla hata yapmadı. Zaten Erzurumspor takımı gelemedi. Hani bugün o potanın içine Emirhan'ı koyabiliriz.
0: Peki son bir tane daha soru sormak istiyorum. Bugünü birazcık geride bırakıyorum Emre abi. Marsilya maçında Beşiktaş taraftarı ne beklemeli? Ne bekliyor Emre Eren diye sormak istiyorum
1: abi. Şöyle söyleyeyim. Marsilya maçı böyle bir maç olmaz. Onu söyleyeyim. Rakip bugün çok zayıftı. Hatta Süper Lig kalitesinde olmayan bir görüntü de ortaya koyduğunu söylemek lazım.
0: Katılırım.
1: Bu tarz maçlar çok zordur. Fransız takımlarına karşı her takımımız zorlanmıştır. Bu bir gerçektir. Tarihte bunları yazıyordur her zaman. Yani Marsilya maçına biraz ayaklarımızın yere basması, tabii Vlahovic'in geri dönmesiyle birlikte çok önemli işler yapabilecek bir Beşiktaş kadrosu olacaktır. Tabii o gün taraftarımız da sonuna kadar takımı her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde desteklerse neden olmasın diyoruz. Ama çok kolay bir maç olacak mı diye soracak olursan çok da kolay bir maç olmaz onu söyleyeyim.
0: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
1: Sevgili Can ben de teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara bu akşam için liderlik koltuğuna oturmalarından dolayı biraz mutlu olsunlar. Ama ayaklarımız yere bassın çünkü 5 gün sonra çok değerli bir maça çıkacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş bu yol, bu doğru yolda ilerleyen haftalarda da mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılırım. Peki Emre abi çok çok teşekkürler tekrardan.
1: Görüşmek
0: sağlıcakla
1: iyi,
0: abi.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağlıcakla abi. Evet, Emre Eren bizlerle beraberdi. Emre abiyle biraz sohbet ettik. Hakikaten hem Alper abi hem Emre abiye de çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Hakikaten maç sonu sohbet etmek her biriyle çok büyük bir keyif. Yani benim adıma da çok büyük bir keyif. Onlarla sohbet etmek, onlarla aslında maç hakkında bütün detaylara değinmek. Çok da keyif aldığım sohbet eden insanlar olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Güzel insanlar hakikaten. Her şeyden önce çok çok iyi iki tane insan olduğunu da vurgulamak isterim. Yani insani açıdan, yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarını da sevgilerini de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu, Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörlerini dinleyelim. Bakalım Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubu neler söylüyor diye aslında topu biraz Beşiktaşlı oyunculara doğru gönderelim.

0: Emirhan hoş geldin. Tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Derbi sonralarında oynanan karşılaşmalar her zaman zordur. Konsantrasyon anlamında ama Beşiktaş bugün o konsantrasyonu sahaya yansıttı. 3-0'lık bir galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirirsin?
1: Öncelikle dediğin gibi abi bu derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Çünkü bu herhangi bir konsantrasyon eksikliği sana puan kaybettirebilir. Ama biz bugün o konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. Çünkü bunu biliyorduk. Çünkü senelerde Türkiye'de oynuyoruz yani. Ve herkes bunun farkında. Herkes büyük liglerden gelen var. Büyük oyuncular var. Diğer oyuncular zaten Türkiye'yi biliyor. Yeni gelenlere de öğretiyoruz bunu. Ama herkes bugün iyi adapte oldu. İyi hazırlandı. İyi çalıştık. Güzel oldu bizim için. Şu an üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
0: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum. Gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendireceksin ve golün içinde ne söylersin?
1: Savunma için şunu söyleyeyim. Geldiğinden beri ben zaten ilk röportajlarımda da söylemiştim. Hoca savunma diye buraya geldi diye. O savunmaya çok iyi önem veriyor. En önemli şey savunmadır zaten. Gol yememek en önemlisi. Bizim için 3-0 hani golden farklı gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak. Bugün onu başardık. Attığım gole gelirsek birkaç gündür zaten Orkun'la bunu çalışıyoruz. Oraya keseceğini biliyordu. Çünkü bana el işareti yaptı. Hani el göz işareti yaptı. Oraya kesti. Güzel de bir gol oldu benim için bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar. Karşılaşma sonrasında Alexander Nübel ve Emirhan Topçu dinledik. Teşekkürler. Leandro Trossard bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3-0'lık net bir galibiyet. Derbi sonrasında oynanan karşılaşmalar zordur konsantrasyon anlamında ama bugün Beşiktaş sahaya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor, net bir oyun var. Trossard oyunu nasıl değerlendirir? 90 dakika için neler söyler?
2: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double because last week was a tough away win and today we had to capitalize on that and I think we did that in a very good way. We created a lot of chances again, we scored 3 goals, kept a clean sheet, so it's a perfect win for us.
3: Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir müsabakaydı. İki kat daha önemliydi derbi galibiyetinden sonra. Geçen haftanın üzerine koyduk diyebilirim bu anlamda. Ve bunu da yaparken iyi şekilde yaptık. Çok fazla gol fırsatı bulduk. 3-0 kazandık. Gol de yemedik. Bugün harika bir maç oldu bizim adımızda.
0: Bugün savunma anlamında da hücum anlamında da Beşiktaş etkileyici bir performans sergiledi ama kendisinin performansını sormak istiyorum. Bugün ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullanan bir Beşiktaş vardı. Atakların başlangıcında ve sonuçlandırılmasında Trossard önemli bir rol oynadı ki bugün de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkonikleşen gol sevincini de yaptı Tüpraş Stadyumunda. Hem kendi fizik kalitesinden çünkü hazır olduğunu hissettiriyor bizlere bahsedebilir mi? Hem de ilk golü attığında tribündeki atmosferde hissettikleri nelerdi?
2: Yeah, I always try to help the team in any way possible. If it's not with goals or assists, I try to do my best in terms of creating chances and also defensively, but it's

0: always nice as an attacker to score or assist as well. So I'm happy with that goal today, obviously. And I think I'm getting better and better by the week. Obviously, you need to learn the way your team plays and your teammates. And I think I'm adapting very well now. And I think it can only can get better. And I'm feeling good. I think we're performing well as a whole, as a team. And I'm looking forward to the next matches.
1: Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Sadece gol ya da asist anlamında değil, takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif anlamda da takıma katkı vermek istiyorum. Gol ya da asist katkısında bulunmak tabii ki de güzel. Hatta bugün gol atmış olmak çok güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım. Çünkü aynı zamanda takımın nasıl oynadığını, takım arkadaşlarımın nasıl oynadığını da öğrenmem gerekiyor. Buna adapte oluyorum. Daha da iyi olacağım. Onu söyleyebilirim. Bugün içinde iyi hissediyoruz. Takımımız iyi. Sonraki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar diliyorum.
3: Bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
4: Hocam, takım savunmasında Beşiktaş iyi geldi.
3: Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocam bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
4: Başka soru var mı?
3: Teşekkürler. İyi akşamlar.

0: Teşekkürler Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş var. Derbi sonrasında hoca da maç önünde değinmişti. Bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu vermemiz gerekiyor dedi. 3-0'lık galibiyette bütün o konsantrasyon ve motivasyon sahaya yansıdığını bizler gördük. Ama hoca bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İlk 45 dakika çok etkili bir Beşiktaş. İkinci 45 dakikada belki Marsilya maçını düşünerek biraz daha rolantide olan bir Beşiktaş vardı ama hoca neler düşünüyor?
1: Marsilya, abbiamo rallentato il gioco in più, quindi cosa vorresti dire?
2: No, non ho niente, nulla da dire ragazzi, era una partita pericolosissima. Per il fatto che arrivi dopo una vittoria di un derby e diventa difficile avere quella motivazione, quella voglia e quella grande euforia che avevi in quella partita. Invece siamo stati bravi, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo i ritmi si sono un po' abbassati, ci siamo adeguati un po' alla partita, però importante era vincere. Arrivare dove siamo perché la classifica è bella e dobbiamo continuare così.
3: Evet, söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda o motivasyonu tekrar yakalamak kolay olmuyor. O açlığı tekrar hissetmek kolay olmuyor. Çünkü geçen hafta yaşadığımız şey bir delilikti, bir çılgıncaydı, bunu söyleyebilirim. Ama bence maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. Bu yüzden mutluyum. Özellikle ilk yarıda iyi başladığımızı, iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda evet birazcık daha yavaş oldu oyun. Daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada sonuç önemli olan kazanmak. Bunu da bugün başardık ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
0: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanyaspor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanyaspor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntılar çekti. Bugün baktığımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti bu hücum anlamındaki varyasyonlarda. Bugün Beşiktaş 3 gol buldu. Artık skor anlamında da sıkıntı çekmiyor. Hocanın istediği seviyeye artık gelmeye başladı mı takımı?
2: Ma diciamo la differenza tra la partita di stasera e quella di Alania è il fatto che qui siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, ad aprire un po' la difesa avversaria, a fargli cambiare un po' strategia, mentre ad Alania nel primo tempo avevamo avuto diverse occasioni, la partita è rimasta in equilibrio e non siamo riusciti a poi a portarla a casa. Quello è davvero un peccato perché è l'unica partita dove non abbiamo ottenuto punti e aver aggiunto qualcosa in termini di punti da quella partita sarebbe stato importante, però stiamo crescendo, stiamo iniziando anche a lavorare bene contro difese molto, molto chiuse, contro blocchi bassi e di questo ne sono davvero contento.
3: Evet, Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduğumuzu düşünüyorum. Savunmayı daha erken açabildik, rakip savunmayı. Bu önemli oldu. Aynı zamanda Alanya'nın da farklı bir stratejisi vardı o maçta. Ve Alanya maçı daha dengeli götürebildi. Ben farklılıkların bunlar olduğunu düşünüyorum. Ama o maç içinde üzgünüm çünkü orada bir puan kazansaydık daha farklı işlerden şu anda bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığını söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz. Bunu görüyoruz. Özellikle farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz, gelişiyoruz ve rakip savunma çok düşükte beklediği zaman ilk başlarda birazcık sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda onu da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.
0: İtalyan hocamız için de önemli bir istatistik oldu bugün. Serie A kariyerinde ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet alamamıştı ama Beşiktaş kariyerinde ilk 5 karşılaşmada ligde 4 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler hem de hafta içinde artık Avrupa Ligi lig aşaması başlıyor. Marsilya maçı içinde ufak bir düşüncelerini alabiliriz.
2: È chiaro che ci si prepara per cercare di ottenere risultati, di portare sempre a casa la vittoria e in questo momento Noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato, perché quelle due sconfitte ci hanno dato modo di reagire, di far vedere qualcosa di diverso, di avere anche carattere, perché non era semplice. E sono contento per quello che stiamo facendo, per la classifica, per i miglioramenti che stiamo facendo vedere. Giovedì inizia l'Europa, iniziano le partite ravvicinate, anche se poi ci sarà la sosta, però è una competizione a cui teniamo, dobbiamo cercare di onorarla per bene. Abbiamo voluto a tutti i costi entrare dentro la fase gironi, adesso, anche se è un girone tosto, squadre tutte difficili, però cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo voglia di metterci in mostra e cercheremo di ben figurare.
3: Tabii ki de her maça hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz ama kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda 2 tane maç üstüne kaybettik. Bence oradan çok şey çıkarttığımızı, öğrendiğimizi düşünüyorum. Bize nasıl reaksiyon vermemizi gösterdi, öğretti. Daha farklı bir karakterle oynamamız gerektiğini gösterdi. Ve daha farklı şekillerde de oynamamız gerektiğini, hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini gösterdi. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve buradan bu çıkarttığımız derslerden dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra da milli araya giriyoruz. Milli araya da tabii de güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa hakkında ise gruplara girmeyi çok istedik. Bunun için çok uğraştık ve sonunda başardık. Ama gerçekten grubumuz zor. Bunu söyleyebilirim. Rakiplerimiz gerçekten zorlu ekipler olacak. Burada da biz kendimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok istekliyiz. Kendimizi çok iyi bir şekilde göstermek istiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var. Bugün savunma ve hücum anlamında istediğini yapamayan Erzurum Spor Futbol Kulübü vardı. Sebepleri nelerdi?
4: Önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya 3 puan aldıklarına göre tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış.

0: coşkulu bir takım. Kendi saha ve seyircisinin önünde oynuyor. Çok moralli bir takım. Taraftarıyla zaten coşkulu oynayan bir takım, kaliteli. Gerçekten onları yürekten tebrik etmek istiyorum. Özellikle de hafta içi oynayacakları Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum. Biz gerçekten yeni toplanmış bir takımız. Mütevazi bir kadromuz var. Kendi arkadaşlarım da yani yüreğine sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi. Tabii bunlar bizim için, Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil, açık bir net söylemek gerekiyorsa. Bizim tabii ne kadar puan alabilirsek bizim için çok önemli. Ligi rahat bir konumda çıkmamız lazım. Sıralarda, orta sıralarda olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzü zaten biz biliyoruz. Bunu bir an önce unutuyoruz. Allah nasip ederse önümüzde Milli Araya girmeden bir Samsun Spor maçımız var. O bizim için daha kıymetli, daha değerli. Allah nasip ederse oradan 3 puan kazanıp taraftarlarımızın, Allah nasip ederse onlar da bize çok büyük destek veriyor. Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp Milli Araya mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz yani bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. İnşallah hafta içi çok iyi çalışacağız. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetli Samsun maçına, Milli Araya.
1: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımıza ara vermiyoruz. Kerk yanımızda. Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu. 3-0'lık bir mağlubiyet var deplasmanda. Formda bir rakibe karşı oynadılar. Beşiktaş derbi sonrasında moralli bir şekilde geldi ama Erzurum Spor Futbol Kulübü de ilk galibiyetini alıp gelmişti. Bugün olmayan nelerdi sahada?
2: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurumspor win their first win from last week against Konyaspor. What is the thing you missed today?
3: Yeah, if you stay a little bit longer in the game, I think it would be more difficult for them because they play home, then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then in their form it will be difficult.
2: Tabii uzun bir hafta geçirdik. İlk golü buldular. Bu ilk golle beraber üzerimizdeki baskıyı atamadık. İlk golle beraber Beşiktaş maçı kazandı.
1: Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, 3-0'lık bir mağlubiyet var. Bugün sahaya baktığımızda belki savunma ve hücum anlamında istenilen performansı sahaya sergileyemediniz ve bu sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün eksik olan şeyler nelerdi? Hem hücum anlamında hem savunma anlamında.
4: Evet, aslında tabii maçtan önce de söylediğimiz gibi atmosfer çok farklı olacaktı. Beşiktaş takımı oyunculara çok iştahlı olacaktı. Özellikle 9 puan ama bir de geçen haftaki derbi kazanıp geldi. Bunun bilincindeydik zaten, bunu maçtan önce de söyledik. Biz savunmada daha iyi kalabilmeliydik, daha sıkı kalabilmeliydik. Adam takiplerini doğru yapabilmeliydik. Ceza sahasına zaten gollerden önce 2 ya da 3 tane çok ciddi denemesi oldu Beşiktaş'ın. Kaleci Ertuğrul'un kurtardılar. Birkaç tane defansımızın uzaklaştırdığı, karambol olduğu, kaos olduğu toplar var. O toplara gelmeden önce ceza sahasını, tabii ki ceza sahasının üzerine gelebilir Beşiktaş takımı ama ceza sahasında o taşıyıcı topları attırmamamız gerekiyordu. O da koşu yapan oyuncuların, ki bunu 2 gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuların devirleri konusunda daha iyi iş çıkaracağımızı düşünmüştüm maçtan önce, ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki zaaf gösterdik. Yani savunma bloğunda o zaafı gösterdik. Ama bu tabii ki sadece savunmadaki dörtlü beşli blokla ya da kaleciden oluşan bir şey değil kesinlikle. Takım savunması anlamında biraz zafiyet gösterdik. Tabii ki yediğimiz goller tabii bu seviyede de yakışmıyor ama bugün de yakıştıramadım. Çünkü şöyle tabii maçın nasıl geçeceğini planlayamıyorsunuz. Ama evvelini planlamaya çalışıyorsunuz. Öngörmeye çalışıyorsunuz. Rakibin nerelerden gelebileceğini, neler yapabileceklerini çalışıyorsunuz. Aslında tam da bunlara çalıştık ama dediğim gibi biraz yer kaybımız oldu. Alan parselasyonunda sıkıntılar yaşadık. Ve de defans arkasına koşu yapacak oyunculara, tespit ettiğimiz oyuncuları

Dediğim gibi o ceza sahasına girmeden önceki koşularını engellemeliydik. O topları engellemeliydik. Orada biraz duruş hatalarımız oldu. Bu da tabii ki bu atmosferde ilk golü yedikten sonra rakip seyirci coşkusu da biraz daha geliyor. Demoral özüyordu ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok çok daha zorlaşıyor bu zeminde, bu statta. Tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani mücadele gücümüzü ortaya koymaya çalıştık, topu almaya çalıştık. Tabii ki çok zor ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın

0: önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyirci taraftarda biraz daha sabırsızlık başlayacak. Bunu biliyorduk. Ama tabii ki o işin gerçek kısmı o yollarda da, yani hücum yollarında da çok başarılı olamadık. Neticede Beşiktaş'ın bir fazla pozisyonu var. 3-0 ama tabii bu işin bahanesi yok. Biz lige yeni çıktık ama ilk 5 haftada işte ikinci hafta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ta oynadık. İlk maç Ahmet'e gittik. Geçen hafta Konya. Güzel de bir fikstürümüz var. Ama fark etmez. Maç maçtır yani. Hani geçen hafta Konya spor maçına nasıl çıkıp oynadıysak. Şimdi 2 gün izni var çocukların. Tatil yapacaklar aileleriyle. Hemen pazartesiden tezi yok. Sıkı çalışmaya başlayıp önümüzdeki Samsun müsabakasına hazırlanacağız. İnşallah takım umut veriyor. Umut veriyor ama tabii ki eksiklerimiz, toparlamamız gereken yönler var. İnşallah onlarla beraber bakalım, kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Samsun spor müsabakası bizim için önemli. İnşallah o maça iyi hazırlanacağız.
1: Evet, maç sonu programında hem iki tane çok değerli konuğumuzla sohbet ettik, hem de tabii ki her zaman olduğu gibi flash röportajlara, oyunculara öncelikle bir gitmiştik. Birçok oyuncudan flash röportaj olarak o Midson alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görünceye dek, görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
2: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Meretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde sabah kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Meretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacak.

0: Oynayacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
1: Tabii aktif dinlenmen lazım.
0: Bazen düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanların takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyan'ın takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyan'ın takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. Bir bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar. Beşiktaş o istikrarı yakalamış vaziyette. İyi de gidiyor. Uzun maratonu ne yapacağını biz de merak ediyoruz ama şu anki görüntü Beşiktaş'ın asla ve asla şampiyonluk konusunda pes etmeyeceği yönde.
1: İlk 5 hafta 4 galibiyet Sercan, 1 mağlubiyet aldı siyah beyazlar. Yani bundan 2-3 ay önce böyle bir başlangıç teklif edilse Beşiktaş'lara, zannediyorum ki herkes imza atardı altına.
2: 5 lig artı 6'da Avrupa
1: maçı var.
2: Toplam
1: tabii.
2: 11. resmi maçtı. 11. resmi maçında 9. galibiyetini aldı. Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil maçı kalesinden uzak oynatıyor. Bugün Nüveli gördüğüm anda çok çok kaliteli bir kaleci, 11 resmi maç oynanmış. Nübel'in kaç tane maça doğrudan etki ettiği maç sayabilirsin? 11. resmi maç Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. Bir maça etki etti.
1: Deplasmanlı bir Avrupa maçı.
2: Evet. Bir maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil. Rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma dörtlü ve gerideki beşli. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa burada da hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top, korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
1: evet,
2: de
1: ohum
2: vardı, ikinci korner golü açtı. Sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu. Anadolu maçlarında, iç saha maçlarında yüreğiyle, coşkusuyla oynuyor. Zaman zaman belki Beşiktaş'a geldiği günden bu yana birkaç maçta konsantrasyon eksiklikleri yaşadı ama bütün maçların neredeyse tamamında %100'üyle oynadı. Bu tarz futbolcuları, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları Beşiktaş'ta görmekten dolayı çok mutluyum. Futbolcu özelinde de açarız ama bu şekilde Emirhan vurgusu yaparak başlamak istedim. Attığı golden de bağımsız şekilde.
1: Üstelik yerli bir oyuncu. Yani bu kuralda varken çok daha önemli hale geliyor.
2: Takımımızın da geniş havuzunda bulunan
1: bir oyuncu. Burak abi, Sercan'ın bıraktığı yerden sorayım. Yani savunma yaparak da savunma yapmıyor aslında Beşiktaş. Hani katı bir anlayışla kendi yarı sahasında bekleyerek de pozisyon vermiyor gibi bir durum söz konusu değil. Tam aksine kaleden en uzakta topla oynamaya çalışarak savunma yapıyor. Yani top kendisinde kalarak savunma yapıyor. Zannediyorum ki daha değerli olan kısmı da bu.
3: %100 öyle. Yani özellikle rakibin 3. bölgesinde, 2. bölgesinde oyunu oraya sıkıştırıp hatta kendi 1. bölgesine hiç getirtmemeye çalışan bir Beşiktaş var. Sezonun başından beri böyle. Bunun da sebebi Beşiktaş'ın oyuncu profildir. Özellikle savunma oyuncularındaki profilleri, orta saha profilinden dolayı da hoca bu oyun tarzını benimsiyor. Zaten kendi oyun anlayışı da bu yönde. O yüzden de Fenerbahçe maçında aynı şekilde bunu da yaptı. Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Kolay değil. Bu böyle kağıt üzerinde çok kolaymış gibi gözüküyor. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırmayan takım. Bu çok güzeldir söylem olarak. Ama bunu sahada uygulamak ve istikrarlı bir şekilde uygulamak da bir o kadar zordur. Bugün Beşiktaş bunu çok rahat uygulayabileceği bir rakiple oynadı. Erzurumspor çünkü bir tehdit gücü olmadığını zaten maçın daha birinci dakikasını, ikinci dakikasını anlamaya başladık hemen. Peş peşe gelen ataklardan dolayı. Ama benim yani hiç sonraya bekleyemeyeceğim. Benim ilk girmek istediğim olay yani bu kadar rahat bir şekilde giden maçta Beşiktaş'ın hiç canının sıkılmadığı, izleyenlerin keyif aldığı, taraftarların, televizyon başındaki insanların keyif aldığı bir maçta yani bu hakem yönetimi insanların sinirini bozmaktan başka hiçbir şey yaramıyor, çözmüyor. Şimdi biz televizyon başında bazı pozisyonları anlamıyoruz belki de saha içerisinde yaşananları ama mesela sahada çok fazla itiraz eden, çıldıran Beşiktaş'ta oyuncu vardı. Bence oyuncu grubunu saha içinde daha iyi çözüyor. Hakemin niyetini, yapılmak istenenleri gibi söyleyeyim. Çok büyük tepkiler vardı şeyde. Özellikle o iptal edilen golde.
1: Agbodun'un
3: pozisyonu. Yani bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış bir açı.
3: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabi.
1: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
3: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
3: en
1: yabancı.
3: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Ama o da diyor ki ya beni şimdi VAR'dan çağırırlar. Bunu şimdi iptal etmezsem ne olur? Başıma ne gelir? Bence o şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü VAR'dan.
3: Yani kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendi kararını verdi. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Özellikle bu maçta niye yapıyorsunuz yani? Ve bunların tüm hepsinin sorumlusu Ferhat Gündoğdu görevine devam ediyor. Hiçbir şey olmamış gibi.
1: Edecek.
3: Her hafta başka statlarda bir sürü problemler yaşanıyor. Şu maçta bile ya şu 3-0'lık maçta ya hakemlik ne olabilir dersin ya. Ya Beşiktaş Erzurum maçın istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der. Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak'tı bu, iyi hatırlattı.
3: Evet. Evet.
1: Asen Albayrak.
3: Ya. Korkunç bir şey ya.
0: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşların kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı bence verilmeyen bir penaltı, ohun pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MHK'ya ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'ı da demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkese

0: kim diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programında da
1: kameralardan bahsetmiştik.
0: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
0: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya var hakemleri, çekme var. O çekiyor adam. Ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz, ağlamayın. Evet. Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
1: Ya normal.
0: Ağlama. Ağlayacak bir şey yok. Beşiktaş kazandı. Ağlayacak bir şey yok ama bir haksızlık var. Ve bu haksızlıkta da artık bir insanların futbol keyfi hakikaten can sıkmaya başladı. Bu iş yani... Bu iş yönetilemeyecek noktaya doğru gidiyor.
1: Abi 3 yıldır gidiyor, yönetiliyor ama.
0: Kimse ama
1: yani şu, devam ediyor yani.
0: Yönetilmiyor noktası ne söyleyeyim mi? İzlenmeme, umursanmama, daha çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap. İnsanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler. Doğru.
0: Ne olacak?
1: Ama.
0: Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
0: 4. hakim hepsi yabancı olmalı diye.
1: Öyle olmalı canım.
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak. Dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak,
1: Kuzey Kore gibi olsun
2: gibi, hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da, böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir ama her hafta maç izliyoruz, onlarca maalesef, maç izliyoruz
0: keşke
2: maalesef yani, hakem yönetimlerini görüyoruz ya, bu adamlar da hata yapıyor yurt dışındaki maçlarda. Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi
2: çok,
1: şeyi de
2: çok
1: görüyorum.
2: Başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar yani. Buna tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor. Maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi. İkinci hafta getirilmedi. Üçüncü dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten. Dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya ligindeki bir pozisyonu yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim bak, biz istediniz. Yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o hafta kimin sesi fazla çıktıysa tamam onun

0: maçına, varına yabancı hakemi verelim. Verdik mi yabancı hakem? İstediniz verdik mi?
1: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
1: Verdik. Amaç kalıcı çözüm üretmek değil. Amaç dostlar alışverişte görsün. Yapmak için yapıyorlar. Kalıcı çözüm için olsa bu böyle olmaz ki. Abi bir hakemin teknik direktör içinde, futbolcu içinde. Benim baktığım pencereden öyle. İyisi veya kötüsü vardır. Bir işi yapanın iyisi kötüsü evet. vardır.
2: Pasaportu yoktur
1: yani. Pasaportu yoktur yani. Bir malın iyisi vardır, kötüsü vardır. Bir ürünün iyisi vardır, kötüsü vardır. Benim için yerlisi yabancısı yoktur. Teknik direktör içinde, hakem içinde. Ya bugün geldiğimiz noktada 3-0'lık maçta halen hakem konuşuyor durumdayız. Ya İnönü'de maç oynanıyor. Tık 5. dakika Beşiktaş'ın takım kaptanına ilk itirazdan sarı kart gösteriyorsun. Gösterebiliyor musun diğer takımlara karşı? Takım kaptanlarına 5. dakikada itirazdan tık diye gösteremiyorsun. Beşiktaş'ınkine gösteriyorsun. Daha maçın başında yapıyorsun bunu. 1. dakika Orhan Ovacıklı yoğun şekilde itirazda bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözlü bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Tam buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Evet. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
2: Tamaş mıydı? Tamaştı evet.
1: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen 2 gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye sarıyı Salih'e gösterebiliyorsun. Bu şu an itibariyle Beşiktaş iyi gidiyor diye hakem konusu bir tık geride kalmış olabilir. Ancak son yıllarda hakem hatalarından en fazla maruz kalan, en fazla hakem hatasına maruz bırakılan takım Beşiktaş olduğu için ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı, dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
2: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce, Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyonun elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
3: Berkay, şöyle olmuyor mu? Herkes içinden konuşuyor kardeşim. İçinden konuşuyor herkes. Ben hiçbir dönem dört büyük kulübün dördününde şunu görmedim. Bağıra çağıra biz yabancı hakem istiyoruz değil. Hep adaletsizliklere vurgu var.
2: Kenardan dönmeler.
3: Tabii canım, hakem yönetimlerine vurgu var. Ama hiçbirinde çözüm için bir öneri yok. Hiçbir kulüp başkanından ben bunu net bir şekilde görmedim. Söyleyenler arada tabii ki var.
2: Hakkını yemem. Ali Koç'u burada hakkını vermem lazım.
3: Bunu
2: yani
3: düzenli
2: bu
3: yapman gerekiyor ve herkes olur. Şimdi adaletsizlik varsa herkese adaletsizlik olması lazım. Ve bunda herkesin hemfikir olması lazım. Bizdeki sıkıntı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı, buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım, herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Yani bugünkü hakemi, bak bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
2: Değil tabii canım.
3: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray'ın maçında hata olmadı mı Şampiyonlar
2: Ligi'nde? Dün Manzano yapmadı mı?
3: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
2: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
3: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
2: Performans
3: en
2: kötüydü.
3: En fazla bunu söyleyebilirsin. Yani. Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
2: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
3: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
2: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermezler
3: parayı. Hangi yayıncı kuruluş verir ki?
2: Verir misiniz? 500 milyon.
3: Deli olması lazım yani.
2: Bu hakemleri yönetti bir lige yani. Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçtim. O adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
1: beğenim
2: aklımdan o geçti. Bu kadar üstün bir maç. Yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma, 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var. Topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz. Kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbodu. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için? Ben orada bir alışkanlık işte. Başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantıdan evet. kamera kondu.
1: Doğru.
2: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi.
1: Her şeyden,
2: 6-7
1: her
2: saniye
1: yerden.
2: Sürüyor VAR.
1: Hop geçiyor.
2: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii İtalya, İspanya'da da var.
2: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu. Karar. Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
2: Yani bunu da bilmiyoruz. Yani biz sır halindeyiz. Yani bir sır hali var. Yani hakem mesela o desin abi, hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbod'un eline çarptığını gördük. O yüzden
1: kararımızı
2: değiştirmemiz lazım bizim evet. yani. Biz bunu veya o çekiyor. İşte oyuncu o çekti ama o oyuncu çekmiş falan. Yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi. Adam
1: kafasına onu da göster öyle, bize o zaman
2: kafasına
1: yani.
2: Öyle takılıyorlar ya. Hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar. Bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün hakem yönetimini olmadıktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
1: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Hı. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var, işini severek yapan arkadaşlarımız var, hem kamera önünde hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan, burada arkadaşlarımızın suçu yok.
2: Onların ne suçu var?
1: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o zaman?
2: Evet.
1: Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim.

0: kameramanı bile tanırdım abi ben.
1: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
0: 2010, 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
2: Öyle tabii.
0: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbodu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
2: bunu
0: değmedi mi
2: diye. Konuşmuyor olmamız lazım. Yani.
0: Görüyor olmamız lazım. Evet. En azından bir, hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
2: İstanbul'da oynanıyor.
0: Türkiye'nin evet. Dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç Anadolu'sundan tabii, Karadeniz'ine. Tabii. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera yerleştirilemiyor. Doğru. Olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
2: Ya 40 kamerayla çekersin yani.
0: İstediğin yere istediği kamerayı koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbodu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşları tabii. Kendisine eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
1: Hakemle ilgili son öyle. Şeyi tabii söyleyeyim. Abi. Ben bir tek Beşiktaş'ın bence Agbodu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
2: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu yapması lazım. Çünkü ben hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani o siz kendi işinize bakın. Evet. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesindeki kilit oyuncu kim olur demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Emel'le maçının kilit oyuncusu oldu. Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
3: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da öyleydi. Evet. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çerni diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama.
2: İki hareketini çok anlamadım. Bir topukla bir.
3: Evet, bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performansı, genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çerni'nin. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor. Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahović olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahović alan açmayı biliyor. Vlahović oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahović oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahović olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıpratan, rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahović. Tabii. O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
2: Attığı belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu an.
1: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasını kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın

0: varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti orada.
1: Yetişti topa.
0: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşullardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun'u da çok rahatlatacak bir olay. Çünkü tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
2: Bir şüphe yok herhalde.
3: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu kafa topla buluşan, rakip yarı alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir Trossard konusunu kapattıysak
2: kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard.
3: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
0: Evet,
1: çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
0: Ki geçen sene
3: tesadüfü
1: değil, değil aslında. Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezona yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı 1 gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma üçlü çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabı ile beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'la başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçı ile beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
2: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
2: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var. 4
2: milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
2: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece Avrupa.
2: Ha, şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak bir fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ya, ayrı durumda da yazılmış olabilir her zaman oyuncuya.
2: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek.
2: Belki bunları. Ümit Aktağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
2: Bir tane sakat mesela Salih sakatlandı zaman ne yapacağını bilmiyorsun şu anda veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun Miretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
2: doğru.
1: Sert.
2: Ama şu da var, ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
3: 6.
1: 6.
2: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
3: 2.
2: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris de var. Evet.
2: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamam der. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini evet, çok iyi geçirdiğini evet, düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
2: Onlar yani, da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a, Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse tabii, o maç belki öyle olmayacaktı.
0: İptal eden yumruk var.
2: Aynen, o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
2: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meretlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis hepsinin devreye girmesi evet, lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Sport Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
7: Beşiktaş santrafor transferini Dušan Vlahović ile tamamladı. Siyah beyazlar Juventus'ta sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Sırp golcüyü kadrosuna kattı. Vlahović için bu transfer tanıdık bir isimle yeniden buluşma anlamını da taşıyor. Fiorentina'da kariyerinin en üretken dönemlerinden birini Vincenzo Italiano yönetiminde yaşayan Vlahović şimdi Beşiktaş hücumunun merkezinde yer alacak. Peki Dušan Vlahović kimdir? Vlahović'i inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Dušan Vlahović 28 Ocak 2000'de Belgrad'da dünyaya geldi. Çocukluğu Zemun'da geçen Vlahović futbolun yanı sıra basketbol ve tenisle de ilgilendi. İlk futbol antrenmanına 7 yaşına giden Dušan'ı Atina Zemun'a götüren kişi annesiydi. Buradan Beograd'a geçen Vlahović Kızıl Yıldız formasıyla da bir karşılaşmaya çıktı. Vlahović'in kariyerindeki ilk kırılma 14 yaşında Partizan'a katılmasıyla yaşandı. 15 yaşındayken profesyonel sözleşme imzaladı ve 1 yıl sonra A takımı yükseldi. Partizan'ın en genç profesyonel futbolcusu, en genç derbi oyuncusu ve en genç golcüsü olarak tarihe geçti. Partizan formasıyla 27 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üreten Vlahović, 1 lig ve 2 Sırbistan kupası kazandı. 2018 yılında Fiorentina'ya transfer olan Vlahović, önce Primavera takımında süre aldı. Gençler İtalya kupasını gol kralı olarak tamamladı ve takımının şampiyonunda rol oynadı. Vlahović'in asıl çıkışı 2020-21 sezonunda geldi. Serie A'da 37 karşılaşmada 21 gol ve 2 asist üreten genç golcü, sezonun en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Bir sonraki sezon Vincenzo Italiano yönetiminde 24 resmi karşılaşmada 20 gol kaydetti. Ayrıca 2021 sezonunu 33 Serie A golüyle tamamlayan Vlahović, Cristiano Ronaldo'nun gol sayısını yakaladı. Bu performansın ardından Juventus, Ocak 2022'de Vlahović için 70 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İlk maçında Hellas Verona ağlarını havalandıran Sırp oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında Villarreal'e yalnızca 33 saniyede gol attı. Sakatlıklar ve Juventus'ta yaşanan değişimler Vlahović'in aynı seviyede kalmasını zorlaştırdı. Buna rağmen 2023-24 sezonunda 38 resmi maçta 18 gol ve 3 asist üretti. Serie A'nın en iyi santroforu seçildi ve Atalanta karşısındaki İtalya Kupası finalinde şampiyonluğu getiren gol attı. Juventus formasıyla 168 karşılaşmada 68 gol ve 16 asist üreten Vlahović, yeni sözleşmenin ekonomik şartlarında anlaşma sağlayamayınca 2026 yazında serbest kaldı. Sırbistan milli takımında ise 41 maçta 16 gol attı. Peki Vlahović nasıl bir oyuncu? 1.90 boyuna rağmen hareketli ve atletik bir santrafor. Güçlü fiziği de stoperlere karşı ayakta kalabiliyor, savunma arkasına koşu yapabiliyor ve sırtı dönük aldığı toplarla takımını hücuma taşıyabiliyor. En büyük silah ise sol ayağı. Ceza sahasında fazla dokunuşa ihtiyaç duymadan vuruşunu yapabiliyor. Uzak mesafeden ve duran toplardan da kaleyi tehdit edebiliyor. Ancak sağ ayağının yeterli

0: etkili olmaması, pas alamadığı karşılaşmada oyundan kopması ve sakatlık geçmişi soru işareti yaratıyor. Geçtiğimiz sezon farklı fiziksel problemler nedeniyle 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 25 karşılaşmaya kaçırdı. Beşiktaş açısından en dikkat çekici bölüm ise Vincenzo Italiano bağlantısı. Vlahović İstanbul'da yeniden ritim yakalarsa siyah beyazların en büyük gol silahlarından birine dönüşebilir. Dušan Vlahović, Partizan'da rekorlar kıran, Fiorentina'da yıldızlaşan, Juventus'ta İtalya Kupası'nı kazanan ve şimdi kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelen dünya çapında bir santrofor. Peki sizce Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yeniden buluştuğu Beşiktaş'ta Fiorentina dönemindeki seviyesine dönebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi, tabii ki bir anonsumu yapayım sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünden alacağız ama Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can, sen de beni güldürdün valla.
4: Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
5: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum.
4: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığımı olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
5: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir Kore jobasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildin mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar harika bir durum yoktur. Yani taraftarıyla futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi inanılmaz bir bütünlük sağladı. Şimdi Berk Sayar günlerdir programa bağlamak istiyor. Bir türlü bağlanamıyorum sevgili Can. Senin programına bağlanmışken bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
4: Lütfen.
5: Beşiktaş yönetimi sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece doğru. Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim. Doğru. Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
4: Doğru abi, doğru.
5: Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Adalı'yı şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süre içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can geriye hızlı dönüyor.
4: Aslında
5: çok iyi kaplıyor. Boş alanları anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
4: Doğru.
5: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da Pique golü.
4: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında Pique atardı öyle abi.
5: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahović yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o Attar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci

0: başlıyor. Ya Kroos'un golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Bagnar neyi gördü? Çok merak ediyorum.
1: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim, yani bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var, farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya yayıncı, sen söyle abi.
0: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
1: Evet.
0: Yani pozisyonu, bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler, ikinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum. Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
1: Evet abi.
0: Ya Macar hakem Thomas Bognar ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan hocaya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı met, Trossard'ın golü gümbürteye gidiyor.
1: Kesin.
0: Kendinin golü. Bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
1: Evet izlerim abi.
0: Ya Kerni'nin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
1: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
0: değil,
1: yani.
0: Hakaret değil, ihanet.
1: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
0: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
1: İnanılmaz hakikaten ya.
0: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
1: İnanılır gibi değil.
0: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi, 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyano Hoca. Orkun'u Salih Çerni'yi oyundan aldı, Endidi İlhan Kartal'ı oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti, bu sefer Murillo ile Trossard'ı oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyano Hoca bu arada, bilgim var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta 4 galibiyet aldı. Serie A'da böyle bir performansı yoktu İtalyan hocanın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
1: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
0: Alanya spor maçında Beşiktaş'ı yediler. İçtiler. Ortadan ikiye ayırdılar.
1: Korkunç yani, bir karar vardı.
0: Günahtır. Ya Beşiktaş vites artırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya çalışıyorlar. Ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
1: Peki şunu diyebiliyor muyuz, yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de, yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
0: Net.
1: Değil mi? Net. Çok net yani.
0: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal.

0: Sağda 8 verelim.
1: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek.
0: Valla Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
1: Tamam. Ottar, peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
0: Ya süpürücü Salih ile Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili. Gol pozisyonu yaratan bir Kerni. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
1: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Kerni. Tamam.
0: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor.

0: gördün, puan olarak ne verirsin genel olarak diye soruyorum.
1: Yani tabii 9-10 bandında onlara veremeyiz. 20-25 dakika oynadılar ama sevgili Can. Yani şunu söyleyebilirim onlarla alakalı. Atılan 3. golde Kartal ortalıyor. Ceza sahası için en iyisini veriyor. Ben kesinlikle ve kesinlikle Beşiktaş'ın Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş atıyor, el var diyorlar. Beşiktaş atıyor, ittin diyorlar. Ya atıyor, atıyor. Saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
2: Gerçekten öyle ya.
1: Ya böyle bir şey.
3: Dakika ve skor devam ediyor.
1: Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı. Alper Üstündağ TV, YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
2: O halde abi, kolay gelsin, şimdiden ağzına sağlık diyorum.
1: Herkese sevgiler, iyi geceler.
2: Sevgiler Alper abi.
1: Sağ ol.
2: Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Ya gerçi çok fazla terlemedi. Onu da puanladık ama bugün. Çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
4: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumu'nu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu. O duyguları...
5: Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
4: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3-3 ile yoluna devam ediyor ve iyi oyunla devam ediyor yoluna. Avrupa'da yoluna devam ediyor.
6: This game is very important. Even harder than last week, I would say. Because we need to have to play serious and we did it. I'm very happy.
4: Röportaj alanımıza davet edelim onu.
6: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But no, I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think he would say, yeah, we do a great job at the moment.
5: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak.
2: Önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
1: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamını da bilemek istemiyorum.
2: Peki, girmeyelim. Emre abi hoş geldin tekrardan o zaman.
1: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama...
2: Dediğim şey odur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
1: Ya bunu tek taraflı konuşamayın ya. Yani biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın.
2: Şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama değil mi? Çok ya net abi şey yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir. Buradan kendisine sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var.
1: Her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Bugün aslında bak, Can şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurum Beyazı bugün futbol oynayarak, güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir... Onların daha sayı maçı ne olur ne olmaz bilemem. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu.
2: Bunu sorayım abi aslında, yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım.
1: Beşiktaşlıları bu akşam için...

0: liderlik olacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş
1: açıdan. Yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarında sevgilerini de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu. Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörleri.
2: Üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
3: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum. Gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendiriyorsun? Daha ya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor. Net.
4: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double because last week was a tough away win and all today obviously. And yeah, I think I'm getting better and better by the week. Obviously you need to learn and your teammates, and I think I'm adapting very well now, and I think it can only can get better, and I'm feeling good. I think we're performing well as a whole.

0: è là e dobbiamo continuare così.
1: Evet, söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda başardık. Ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
2: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanya Spor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanya Spor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı. Ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti. Bu hücum anlamındaki varyasyon.
1: Maçı daha dengeli götürebilirdik, bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığımı söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz.
2: Bu şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler hem de hafta için.
0: Portare sempre a casa la vittoria in questo momento... Noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato perché
1: quelle da dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra
2: teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var.
3: Taşkı ve büyük bir camiaya 3 puan aldıklarına göre tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış. Coşkulu bir takım. Kendi sağ ve seyircisini Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp Millere'ye mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetle Samsun maçına, Millere'ye.
2: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımız ara verdi sahada.
4: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurumspor win.

0: first win from...
1: Yeah, more difficult for them because they play home, then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then you know, in their form it will be difficult.
2: İki gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncularını düşünmüştüm maçtan önce ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki seyirci coşkusu da biraz daha geliyor. Demoralizeydi ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok çok daha zorlaşıyor bu zeminde, bu statta. Tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Tabii ki çok zor ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyir
3: son alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görünceye dek, görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşçakalın.
4: Can Genç'le dakika skor sona erdi.

0: Radyo Gol'de kısa...
1: Beşiktaş, hücum hattı için büyük bir Premier Lig hamlesi yaptı. Siyah beyazlar Arsenal forması giyen Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Ardından biri Genk oldu. Genk altyapısından A takıma yükselen Belçikalı oyuncu gelişim sürecinde Lommel United, Westerlo ve Ohleven gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Bu dönemler ona düzenli maç temposu kazandırırken Genk'e döndüğünde daha hazır ve daha üretken bir oyuncuya dönüşmesini sağladı. Brighton'a gitmeden önce Genk çatısı altında 120 maça çıkan Trossard 39 gol ve 21 asistlik skor katkısı yaptı. Bu performans da onun Belçika dışına çıkıp Premier Lig'e adım atmasının önünü açmıştı. 2019 yazında Brighton'a transfer olan Trossard, İngiltere'de ilk döneminden itibaren farklı rollere uyum sağlayabilen yapısıyla dikkat çekti. Premier Lig temposuna alıştıkça oyun içindeki etkisi de arttı ve Brighton formasıyla 121 maçta 25 gol, 15 asist üretti. Ancak Brighton kariyerinin sonu sakin geçmedi. De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası kadro dışı kalan Trossard için ayrılık süreci başladı ve bu süreç Arsenal'in devreye girmesiyle yeni bir hikayeye dönüştü. Ocak 2023'te Arsenal'e transfer olan Trossard ilk bakışta rotasyonun güçlendirecek bir hamle gibi görünüyordu. Fakat Londra ekibinde kısa sürede sadece alternatif bir oyuncu olmadığını gösterdi. Arsenal kariyerinin en dikkat çeken maçlarından biri Fulham deplasmanında geldi. Trossard o maçın ilk yarısında 3 asist yaparak Premier Lig tarihine geçti ve yeni takımına ne kadar hızlı uyum sağladığını göstermişti. Arsenal formasıyla 174 maçta 36 gol ve 38 asistlik katkı veren Belçikalı oyuncu özellikle sıkışan maçlarda oyuna girip oyunun skor yönünü değiştirebilen isimlerden biri oldu. Her zaman ilk 11'in değişmez parçası olmadı ama Arteta'nın elinde güvenilir bir hücum silahına dönüştü. Milli takım tarafında da uzun süredir Belçika forması giyiyor. 56 maçta 16 gol bulan Trossard 26 Dünya Kupası'nda da özellikle ürettiği gol fırsatlarıyla dikkat çekti. Trossard'ın oyununu anlatırken ilk söylenecek şey klasik bir çizgi oyuncusu olmadığı. Saf hızıyla rakip bekleri geçmekten çok dar alanda doğru açıyı buluyor ve ceza sahasına zamanında giriyor ve iki ayağıyla tehdit yaratabiliyor. Bu yüzden savunmacılar onu tek bir yöne kapatmakta zorlanıyor. Ama bu profilin sınırları da net. Trossard'dan açık alanda patlayıcılık, sürekli birebirde adam eksiltme ya da fiziksel üstünlük beklemek doğru olmaz. Bazı maçlarda oyunun içinde kaybolduğu bölümlerde Beşiktaş'ın dikkat etmesi gereken noktalardan biri. Trossard, Genk'ten çıkıp Brighton'da Premier Lig'e alışan, Arsenal'de üst seviye rekabetin parçası olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen önemli bir hücum oyuncusu. Peki Trossard, Beşiktaş hücumuna seviye atlatabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
0: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: Can Dikme, Fırat Güner ve Berkay Tokyoz maçı değerlendirdi.
1: Attığı 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
2: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak istedim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi, hakem konuşuyor olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken şey de bu. Yensen de yenilsen de ortada bir haksızlık varsa rakibin aleyhine de haksızlık olduğu zaman da konuşmak lazım. Türkiye henüz Türk futbolu henüz o çağdaş medeniyet sınıfına giremedi ama aslında o da lazım, ama Beşiktaş da burada 3-0 yendi. O yüzden de yapılan hataları görmezden gelmemesi lazım. Çok kötü bir hakem yönetimi vardı bence. Onu da ayrı konuşuruz ama genel manzaraya bakıldığında iyi bir görüntü var. Beşiktaş kendi rakipler arasında belki de en oturmuş organize takım. Yani Galatasaray'ın da problemleri var. Saha içerisinde görüyoruz. Fenerbahçe'nin de var. Trabzonspor'un da var. Beşiktaş belki de kulübesinde o kadar çok derinlik olmasa da yine de henüz yer alınamadığı Poku ve Miretti gibi isimler var. Onlar da devreye girecektir. Ama genel görüntüye baktığımızda organizasyon anlamında iyi. Kondisyon anlamında iyi. İştah anlamında iyi. O yüzden de şu anda Beşiktaş'ın ilk 5 hafta itibariyle bence çok başarılı bir 5 hafta geçirdiğini, Avrupa Ligi'nde hesaba kattığımızda son yılların belki de en güçlü sezon başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki umut verici bir görüntü. Daha fazlası ihtiyaç var mı? Tabii ki var. Daha da eksikleri tamamlayacak ve daha da o Miretti'nin, Poku'nun devreye gireceği senaryo da tabii Beşiktaş için keyifli olacaktır. Ama genel manzaraya bakıldığında ben Beşiktaş'ın çok iyi başlangıç yaptığını düşünüyorum ve bu maçta da maçın başından sonuna kadar hep kazanacakmış gibi oynadı. Hiç Erzurumspor gelecek eyvah falan demedi. Tempoyu zaman zaman düşürdü. Tempoyu bazen arttırdı. Performans anlamında Marsilya maçı da var. Bu da önemli. Tempoyu ayarlamak.
1: Tabii aktif
2: bazen
1: lazım.
2: Düşürmek, bazen top sendeyken topu dolaştırmak. Bunların hepsi çok önemli. Beşiktaş bunları da iyi yaptı. İtalyanların takımı 5. lig maçı topa hep sahip oluyor. İtalyanların takımı 5. lig maçı hep rakip ceza sahasında 30'lar 40'lar. İtalyanların takımı rakibe hep 0-8-0-9 en fazla gol beklentisi veriyor. 1 bile vermiyor. Bunların hepsi istikrar. Yani 5 maçta da aynı şeyleri yapıyorsa takım, istatistikler bunu gösteriyorsa, bunların hepsi istikrar.
3: Mağlup olduğu Zalgiris'le deplasmandaki Alanya maçı. O maçlar dahil, mağlup olduğu maçlar dahil rakibini kalesine yaklaştırmayan 11 maç izledik. Kaybettiği Alanya, kaybettiği Zalgiris maçları dahil Beşiktaş tarihinin en önemli kalecilerinden birini transfer etmiş. Bir maça etki etti.
1: Deplasmanda bir Avrupa maçı.
3: Evet. Bir maç. Bu şunu gösteriyor. Beşiktaş sadece hücumda etkili değil, rakibini kaleye getirmeme noktasında da etkili. Ve bu şansa olabilecek bir şey değil. Takım savunmasının çok iyi olduğunu gösterir. O yüzden ben bugün itibariyle alınan galibiyetten önce bu şekilde Beşiktaş rakiplerini kaleye getirmemesiyle övgü dolu sözlerle girmek istedim. Bu bir tesadüf değil. Bunu bir kaleci transferi, Murillo geçen yıldan, 3 stoperinin 3'ü geçen yıldan, sol bek Oattara 1-2 kere oynadı, Rıdvan geçen yıldan. Savunma 4'lü ve gerideki 5'ti. Bir tane değişmiş. Bir değişikliğe rağmen takım savunmasıyla alakalı bu kadar gelişim gösteren bir takım varsa Burada da

0: hakkı Vincenzo Italiano'ya teslim etmek gerekiyor. Hoca geldiği günden beri oyuncu performanslarına doğrudan etki ettiği gibi takım savunması anlamında da fark yarattığını söylemem gerekiyor. Hem de büyük köklü değişiklikler olmadan. Bugünkü galibiyet hiç küçümsenmesin. Fenerbahçe gibi sert, agresif ve yüksek tempolu bir maçın ardından bu tür maçlar hep zordur. Hemen bir duran topla kilidi açtı. Bir büyük takım, şampiyonluk hedefi olan bir büyük takım nasıl içeride maç çözerse hemen bir duran top. Korner ikinci gol bu arada ligdeki. Bir
1: evet,
0: de
1: evet.
0: Ohum vardı ikinci korner golü. Açtı sonra vitesi maçın içerisinde kendisi istediği gibi zaman zaman yükseltti, zaman zaman düşürdü. Emirhan'ın performansına parantez açmak istiyorum. Geldiği, transfer edildiği günden bu yana büyük maçların neredeyse tamamında etkili oldu.
2: Mesela o bir test maçıydı. Zor bir deplasmanda, evet. Zor bir rakibe karşı ama hiçbir şekilde bundan geri adım atmıyor. Bence en değerlisi bu. Şimdi çok kolaymış gibi gözüküyor. Evet. Biz hep bunu söyleriz. Önde basan takım, işte rakibine nefes aldırma. Ne bilmem mümkün değil. Yani en az 5 defa bakıyorum. Diyorum ki pozisyon temiz. Göğsünden geliyor. Ben bunu okuyayım yani. Çünkü Bein Sports bunu açıları bize gösteriyor. Daha sonra hakem VAR'a çağır. Dedim ki herhalde başka bir şey var. Yani çünkü bu pozisyon olamaz. Ya dedim arkada bir kırmızı kart pozisyonu var ya da öncesinde başka bir şey var. Bunu bekliyorum ben. O pozisyon geldi. İlk gösterilen pozisyon bir tane fotoğraf. Normalde de Bein'in vermediği bir açı.
1: Diğer zoomlanmış açıları, bir
2: zoomlanmış
1: açı.
2: Zoomlanmış ve o pozisyona bakarsan o hakem de ona el der tabii.
1: Ondan sonra 5 kere oynattılar.
2: Oynatmaya başladıkça o açıda bile pozisyonun göğsüne çarptığı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani Türk futbol tarihinin en kötü hakem kadrosuna sahibiz ya.
1: Vardaki
2: en
1: yabancı.
2: Kötü hakem organizasyonu. Ama bak bu bir şeydir. Bunu çözersin. Bence ortak hakem de bunu izlediği zaman çözebilirdi. Şeyle psikolojiyle gidiyor. Yoksa geçen sene miydi bir kadın hakemimiz vardı.
1: Döndü vardan.
2: Pozisyonu kararı izledi, uymadı yani. Kararına, evet. VAR'ın kararına uymadı. Döndü. Kendisi Erzurum maçının istatistiklerini gör. Şu rakamları gör. Sonra dersin birisi sana desin ki ya hakem şunları yaptı bunları yaptı. Bu hakem deli mi der? Niye böyle bir şey yaptı der.
1: Asen Albayrak'tı. İyi hatırlattı.
2: Evet. Evet.
1: Asen Albayrak.
2: Ya, korkunç bir şey yani.
3: Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiası 3-0 rahat kazandığı bir maçtan sonra galibiyeti sevinmek yerine hala hakem konuşuyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Çünkü normalde insanlar bu galibiyeti sevinmek ister, mutlu olmak ister. Ama Beşiktaşlı'nın kafasında maçtan sonra sordukları soru şu: biz bu hakemlere ne yapacağız? Bu hakemler bizim önümüzü mü kesmeye çalışıyor? Soruları var. Herkes bunu konuşuyor. Yani kimse galibiyetle mutlu olamıyor, galibiyeti kutlayamıyor. Haksızlar mı? Haklılar. Şimdi çok rahat bir maç aslında. Oyun anlamında gerginliği olmayan bir maç. Saçma sapan iptal edilen bir gol. Çok tartışmalı bir penaltı kararı, penaltı verilmeme kararı, bence verilmeyen bir penaltı, Ohum pozisyonu. Barajı 12 metreye kurduruyorsun. Sarı kart tercihlerin falan. Yani 3-0 kazandığı maçta bile saçma sapan kararların maça damga vurduğu bir hakem yönetimini izliyoruz. Ve artık bizi buradan salın ya artık. Yani buradan hakikaten MKS ya salın artık bu Beşiktaş'ı bu işlerden, taraftarı veya futbol severi, Beşiktaş'a da demiyorum. Ya futbol severleri salın abi artık. Yani artık bunları, bu insanlar bunları konuşmak zorunda değil ya. Şimdi 3-0 olmuş, rahat kazanmış. Abi herkes hakem diyor. Herkes hakem diyor. Yani galibiyeti konuşamıyorsun, Trossard konuşamıyorsun, işte Beşiktaş'ın savunmasını konuşamıyorsun, İtalyan'ı konuşamıyorsun. Adam o kadar saçma sapan bir hakem yönetimi var ki, ve bunu kötü bir hakem yönetimi ve yayıncı kuruluşunda saçma sapan görüntü seçmelerini izliyoruz bir de. Yani pozisyonu 15 kez aynı yerden pozisyonu gösteriyor. Abi öbür açı var ya, öbür açı. Sen niye öbür açıyı vermiyorsun? Bu arada bak, içimize doğmuş gibi programın başında da maçın programında da
1: kameralardan bahsetmiş.
3: Ya kamera seçiminde problem var. Kamera teknolojisinde problem var. Düzgün görüntüyü seçemiyorlar. Görüntüler doğru düzgün yavaşlatılamıyor. Bir gariplik var yani. Ben maç izleyen biri olarak, buna para harcayan biri olarak, para veriyorum, kutu alıyorum ya.
1: Her şeyi görmem lazım.
3: Ben yani net bir şekilde tartışmalı pozisyonu görmek istiyorum. Beni ikna etmeniz lazım. Ya VAR hakemleri...

0: Çekme var. O çekiyor adam ohu. Devam diyorsun. Neye göre devam diyorsun? Öbür tarafta el pozisyonu 50 kez bakıyoruz. Göğüs yani. Göğüs, göğüs, göğüs, göğsüne iniyor. Neye göre sen iptal ediyorsun? Veya işte ne bileyim, bu çok basit hatalar. Ve belki de aslında böyle maçlardan sonra konuşmak lazım. Çünkü öbür türlü şey oluyor. Yenildiniz,
1: Tabii.
0: ağlamayın.
1: Evet.
0: Bir de o var biliyorsun. Rakip bütün taraftarlar birbirine söylüyor.
2: Ya normal
0: O ağlamayın.

0: çok Premier Lig izlenme, daha çok Bundesliga izlenme, bu ligin daha kalitesinin azalması, istediğin kadar transfer yap, bütçe yap, insanların lige güveni azalırsa
1: izlemezler. Doğru
0: ne olacak?
1: Ama.
0: Niye izlesin ki? Bir sürü genç jenerasyon izlemiyor zaten. Benim çok fanatik Lojan arkadaşlarım maçı izlemiyor mesela. 5 sene önce Lojan adamlar. Bu sadece takım başarısızlık falan filan değil. İnsanların inancı kalmıyor böyle yapa yapa. O yüzden de bu hakim, artık şu hakim işinin çözülmesi lazım Türkiye'de ya. Benim 2 sene önceki bir tweetim var. Gözlemcisinden
1: her şey yabancı.
0: 4. hakim hepsi yabancı olmalı diye.
1: Öyle olmalı canım.
0: Evet ya, bu çünkü başka türlü çözülecek bir şey değil hakikaten.
2: Pardon, şunu da ektim Sercan, kusura bakma. Estağfurullah. Yani abi biz teknolojiden çok uzak, dünyaya kapalı bir ülke olsak, yani İspanya'yı, İngiltere'yi, Şampiyonlar Ligi'ni, Dünya Kupası'nı izleyemiyor olsak.
1: Kuzey Kore gibi olsun.
2: Gibi. Hani bilmiyorum onları izleyebiliyor mu da. Böyle bir ülke olsak şu anki hakemler belki bize bir yerde normal gelebilir, bir yerde anlayışla karşılanabilir. Ama her hafta maç izliyoruz. Onlarca maç izliyoruz.
1: Keşke izlemesek.
2: Yani hakem yönetimlerini görüyoruz. Ya bu adamlar da hata yapıyor. Yurt dışındaki maçlarda, Şampiyonlar Ligi'nde veya üst düzey liglerde ki oynanan maçlarda da hakemler hata yapıyor, ama adamlar hata yapıyor. Bizdeki artık olay başka bir boyuta geçti. Bizde olanı bozma var. Olanı kaybetme var. Olanı göstermeme var.
1: Ya şimdi şeyi de görüyorum.
2: Çok başka şeylere gidiyoruz yani.
1: Fırat abinin bahsettiği açıya zoom yaparak tekrar, yani bunu tamamen sosyal medyadaki taraftarların uğraştığı bir durum. Yani yayıncı kuruluş bu kadar uğraşmıyor maalesef. Top Agbadu'ya geldiğinde zaten Agbadu'nun formasının şurası topun çarpmasıyla beraber yani şu şekilde şöyle oynuyor. Yani topun çarptığı belli oluyor. Buraya çarptığı belli oluyor. Hani bunu da göremiyorsunuz. Yani şeye geleceğim. Şimdi yabancı var, getiriliyor. İlk hafta getirildi, ikinci hafta getirilmedi. Üçüncü, dört gelmeye devam ediyor şu anda. Orta hakem bizden, yerli. Bazıları aralarında iletişim kuramıyor zaten, dil bilmedikleri için. Yabancı hakemi de şöyle getiriyorsunuz. Yabancı hakemin yönettiği, atıyorum, İtalya Ligi'ndeki bir pozisyonun yorumlamasıyla İngiliz bir hakemin, İspanyol bir hakemin yorumlaması da farklı oluyor. Yani yabancı varı da neye göre getiriyorsunuz? Bir de niye sadece yabancı varı buraya getiriyorsunuz? Yani şey mi demek istiyorsunuz? Alın kardeşim, bak biz istediniz, yabancıyı getirdik, yabancı varı. Bak gene kavga çıkıyor. Demek ki sorun yabancıda, yerli değilmiş mi demek istiyorsunuz? Ama siz orta hakemi getirmeniz lazım yabancı. Buna nedense yanaşmıyorlar. Bir tane derbi maçı seyrettik. Bence hakemlik hiçbir şey olmayan bir derbi maçı seyrettik. Vinç için buraya gelip yönettiği derbide. Tabii ki Galatasaray şikayetçi oldu o karşılaşmada hakemle ilgili. Ne olduğunu da çok anlamamakla beraber, düzenli bir biçimde buraya yabancı hakem getirdiğinizde gerçekten bu sorunların en az %70'ini halletmiş olacaksınız. Bunu da biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz.
3: Amaç burada şey değil ki, Türk futbolunda hakem tartışmalarını önlemek değil ki. Amaç o haftaki...
4: Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.

0: Kim ne dedi?
1: Bulundu hakeme. Gösterebildin mi? Gösteremedin. Arıyorsun resmen maçta. Arıyorsun. Bu video yardım var. Net bir kanıt olması durumunda çağırmıyor mu? Hı hı. Abi sen Agbadu'nun pozisyonuna başka bir şey diyorsun, el pozisyonuna. Bora abi başka bir şey diyor. Fırat abi diyor, ben başka bir şey diyorum. Net bir kanıt yok ki orada. Galatasaraylı, Fenerli, Trabzonlu arkadaşlar el var diyebilir Agbadu'ya. Birçok Beşiktaşlı Agbadu pozisyonunda gözle bakıyoruz. Net bir kanıt yok. Bir kamera açısı kenardan gösteriyorlar. Şuradan çeken buraya çarpıyor gibi. Bir kamera açısı var, buraya çarpıyor, düşüyor. Buraya.
2: Ben gördüm ya, direkt oraya.
1: Buraya. Evet. Agbadu da zaten burasını işaret ediyor. Şimdi abi bunu gözle baktığımız zaman bile kamera açılarından anlamıyorken video var neden çağırıyor? Neye göre çağırıyorsun hocam?
2: Tamaş mıydı? Tamaştı, evet.
1: Neye göre çağırdığı belli değil. Artı maçın içerisinde sürekli oyunu durduran bir hakem. Çerni'nin pozisyonunda yan yana devam ediyorlar. Tık diye çalıyorsun. İptal edilen iki gol var. Bugün Beşiktaş 3-0 kazandığı için çok fazla konuşulmayacağı falan düşünülüyor ama öyle değil ki bu iş. Tık diye ilerleyen safhada daha tehlikeli. Türkiye Futbol Federasyonu'na, Merkez Hakem Komitesi'ne,

0: Çok büyük iş düşüyor. Daha ligin başı. Dikkatli olunması gerekiyor. Daha ligin başında ses tonlar biraz düşük olabilir. İleride canı yanan bağıracak.
1: İşte keşke bu büyük takımlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, şikayet eden her kim varsa beraber hareket edip bu konuda sezon başında gidip biz bu hakemlerle oynamak istemiyoruz diyebilseler. Şimdi orada da bu geliyor aklına. Bunu demesi lazım dört büyüklerinde. Çünkü dört büyüklerin istemediği hiçbir şey kolay kolay bu ters olmaz bu mutlaka, ülke futbolunda. Yani gidip dese ki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, biz yabancı istiyoruz. Bütçesi de buysa ortak da karşılayabiliriz. Karşılayabilir bu kulüpler bu yabancı hakemlerin bütçelerini. Biz bu hakemlerle bu ligi oynamak istemiyoruz deseler. Sezondan önce Haziran ayında bunu söyleseler. Bu sefer de federasyonun elini tamamen elini kolunu bağlarsın ve yapmak zorunda kalır gibi geliyor bana.
2: Berkay şöyle olmadı zaten bu. Kimse adalet istemiyor ki. Herkes kendime göre nasıl çeviririm olayı. Buradaki sistemi kendime doğru nasıl yontarım. Herkes bunun peşinde. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu. Ya yani bugünkü hakemi, bak bugünkü hakemi olayı değil sadece zaten.
1: Değil tabii canım.
2: Gidecek mesela bu hafta içi başka bir maçta başka bir şey yaşanacak. Ve artık bu çok fazla olmaya başladı. Yani bu bir hakemin hakkını yiyoruz şeyinde değiliz artık biz. Başka bir evreye çıktık. Yani bak ne diyorum ya, her hafta Şampiyonlar Ligi'nde maç izliyoruz ya. Her hafta. Ya bu hafta mesela Galatasaray maçında hata olmadı mı Şampiyonlar?
1: Dün Manzano yapmadı mı?
2: Oldu. Evet. Dün de oldu. Hata ama o. Evet. Buradakiler artık başka bir seviye.
1: Yani niyetiyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun. Manzano'nun maç yönetme şekliyle alakalı bir şey sorgulamıyorsun.
2: Diyorsun ki adam bugün kötüydü evet. diyebilirsin.
1: Performansı
2: en fazla
1: kötüydü.
2: Bunu söyleyebilirsin. Yani Türkiye Ligi'nde bunu söyleyemiyorsun ya.
1: Söyleyemiyorsun. Ve sonunda da oyun gelişsin diye bekliyoruz günün sonunda. Yani hakikaten.
2: Ve yayıncı kuruluş içinde ihale olacak. En az 5 katı para bekliyoruz.
1: Nasıl olacak bilmiyorum. Bu hakemle nasıl olacak? Yani, hakemleri görüp zaten vermez.
2: Hangi yayıncı yani. Kuruluş verir ki?
1: Verir misiniz? 500
2: milyon. Deli olması lazım yani.
1: Bu hakemleri yönettiği bir lige yani.
3: Ya o kaliteyi zaten o kaliteyi ve o kaliteden öte yayın kalitesini geçim o adaleti sağlayamadığın anda herkesin kafasında aynı sorular. Yani burada dediğim az önce istatistiklere bakarken de
1: benim aklımdan
3: o geçti. Bu kadar üstün bir maç yani resmen futbol anlamında bir tarafı çok bariz. 2-33 gol beklentisi, 44 topla buluşma, 6-7 katı. Korner biri 10-60, biri 1-60. Yani her konuda çok ezici bir üstünlük var topla oynamadan şuta kadar, kornere kadar. Ve biz hala hakem konuşuyoruz, kamera açıları konuşuyoruz. Hakemin iptal edilen Agbo'du. Ben mesela niye abi ben X'e girmek zorunda kalıyorum pozisyonu daha iyi izlemek için?
1: Ben orada
3: bir alışkanlık
1: işte.
3: Başladı. Yani gol oluyor, offside oluyor, bir şey oluyor. Bakalım X'te ne nasıl paylaşmışlar. Yani biz niye X'ten izliyoruz abi? Ben orada net görmek istiyorum. VAR sistemi bir sürü kamera takıldı. VAR sistemi yüzünden statların sağına soluna, tepeye, evet. çatıya, oraya buraya. Onlar devreye girmiyor. Mesela onlar niye devreye girmez? Onlar niye yayına entegre edilmez? Onları da niye sadece hakemler görmek zorunda? Ben de görmek istiyorum. Ben de hakemin gördüğü açıdan görmek istiyorum. Ben de para veriyorum ve ben de futbol izleyicisiyim. Ekstra bir sürü yere yayıncı kuruluş haricinde VAR'la sadece direkt bağlantıdan evet. kamera kondu.
1: Doğru.
3: Bu kameraları mesela yayıncı kuruluş vermiyor. Neden vermiyor abi? Ben de bunları görmek benim de hakkım. O yüzden de bu standartı sağlayamadıktan sonra hiçbir şans yok. Hepimiz izliyoruz Premier Ligi. 6-7 saniye
1: yerde.
3: Sürüyor var.
1: Hop geçiyor.
3: Ve itiraz da yok. Niye itiraz yok? İnanıyor çünkü herkes. İspatı da var. Bir de orada anlatma da başladı biliyorsun.
1: Tabii İtalya, İspanya'da da var.
3: Yani adam diyor ki şu pozisyonda şu oldu, bu pozisyonda bu oldu.
1: Bu karar.
3: Biz bunu da bilmiyoruz ha.
1: Yok, nerede?
3: Yani bunu da bilmiyoruz yani bir sır halindeyiz yani bir sır hali var yani hakem mesela o desin abi hakem diyecek ki stat hoparlöründen İngiltere'deki gibi Agbo'nun eline çarptığını gördük o yüzden
1: kararımızı
3: değiştirmemiz lazım bizim evet. yani biz bunu veya o çekiyor işte oyuncu o çekti ama o oyuncu çekmiş falan yani niye iptal ettiğini de bilmiyoruz abi adam
1: onu da göster öyle, bize o zaman
3: kafası
1: yani.
3: Öyle takılıyorlar ya hiç kimseye bir hesap da vermiyorlar bu çok can sıkıcı bir durum. O yüzden de insanlar hakem konuşalım, hakem konuşalım, hakem konuşmak zorundayız. Kulüp açıklama yapsın istiyorlar. Bu kaostan çıkmak lazım artık. Evet, yani düzgün hakem yönetimi olmadıktan sonra çok çok zor çıkılır. Yapacak da bir şey yok. Beşiktaş'ın buna tepkisini koyması lazım tabii ki. Hiç unutmadan.
4: Fırat abi önceden gitti. Sen yıllarca içeride dışarıda maçlara gittin. Ben 3 yıldır gitmiyorum. 10 yıl gittim içeride dışarıda deplasmanda. Sen çalıştın. Hı. Yayıncı kuruluşta tanıdığımız arkadaşlarımız var, işini severek yapan arkadaşlarımız var. Hem kamera önünde

0: hem kamera arkasında. Ancak her geçen yıl yayıncı kuruluşta çalışan burada arkadaşlarımızın suçu yok.
1: Onların ne suçu var?
0: Yöneticilik koltuğunda oturan kişilerin burada bir sorumluluğu var. Her geçen yıl kalifiye çalışan o kalite düştükçe yayıncılık kalitesi de otomatik olarak düşüyor. Biraz bizim yaptığımız işte tecrübe çok önemli. Şimdi Bora abilerin çalıştığı yıllarda Lig TV değil mi abi o
2: Hı
0: zaman?
2: hı hı.
0: Evet. Kamera önünde ve kamera arkasında. Maça giderdim, kameramanı bile tanırdım abi ben.
2: En az 15 yıllıktır, 10 yıllıktır.
0: 2013'te başladım ben. 2013'te giderdim. 2013'te gittiğim kameramanı da, sesçisini de, mikrofon takanını da tanırdım. Şimdi bundan çok uzak bir durum. Bunda belki ekonomik anlamda belli bir noktaya çekelim, bundan bir kar edelim düşüncesi de hakim olmuş olabilir. Ama bu direkt izleyene yansıyor.
1: Öyle tabii.
0: Kaliteyi düşürüyor. Bugün abi 2026 yılında Agbadu'nun pozisyonuna eline değdi mi,
1: Bunu
0: değmedi mi
1: konuşmuyor
0: diye
1: olmamız lazım yani.
0: görüyor olmamız lazım.
1: Evet.
0: En azından bir hem de nerede bu deplasmanda falan değil ha bu maç.
1: İstanbul'da
0: Bir,
1: oynanıyor.
0: Türkiye'nin
1: Evet.
0: dört bir yanında stadyumlara gittim ben. İç
1: Tabii
0: Anadolu'sundan
1: tabii tabii.
0: Karadeniz'ine. Bazı stadyumlardaki tribün açılarından dolayı kamera
1: Doğru.
0: yerleştirilemiyor olabilir. Çok defa denk geldik. Küçük stadyumlarda kamerayı koyacak yer yoktur. Türkiye'nin en akıllı stadyumu.
1: 40 kamerayla çekersin yani.
0: İstediğin
1: İstersen.
0: yere istediği
1: Tabii
0: kamerayı
1: canım.
0: koyar, istediğin açıyı alabilirsin. Agbadu'nun el pozisyonunu göremiyorsak doğru kamera açısıyla burada birazcık yayıncı kuruluşta da
1: Tabii.
0: kendisini eleştirmesi gereken, öz eleştiri yapması gereken bir süreç.
2: Hakemle ilgili
1: Kesinlikle
2: son
1: öyle.
2: şeyi
1: Tabii abi.
2: söyleyeyim ben. Bir tek Beşiktaş'ın bence Agbadu'nun topun değdiği yere o iki açıdan çok net görüyoruz. Bence bunu paylaşması lazım. Yani bunu herkesin görmesi lazım.
1: Bunu bence de yani orada bir hak arama durumu söz konusu. Kulübün bunu
2: Yüzde
1: yapması
2: yüz.
1: lazım. Çünkü ben
2: Bırakmaması lazım.
1: hocayı o konuda takdir ediyorum. Çünkü hoca orayı tamamen yönetime bırakmış durumda. Yani Alanya maçından sonra dahi hakemle alakalı bir konuşma içerisine girmedi. Çünkü hoca girerse, hoca da bu işin içine girerse, o görev dağılımında bir problem olursa bu sefer bence bu takıma da olumlu yansımaz. Yani hatta olumsuz yansır. Daha da gerer Beşiktaş takımını. Bence hoca o işi çok iyi götürüyor. Yani siz kendi işinize
2: Evet.
1: bakın. Yönetim o işe baksın. Yol ayrımını, pozisyon dağılımını yapmış durumda İtalyano. Peki maç öncesinde kilit oyuncu kim olur
3: Evet.
1: demiştik. Adayımız Trossard'tı. Trossard bizi yanıltmadı. Bugün Migros Omen'le maçının kilit oyuncusu olduğu Leandro Trossard attığı bir gol vardı. Bugün oldukça da etkili bir performans ortaya koydu. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı gerçekten fizik gücünü de yavaş yavaş arttırdığını görüyoruz ve artık skor da geldi. İlk skor katkısını da böylelikle yapmış oldu.
3: Oradan Beşiktaş oradan yürüyor. Geçen maç da
1: Evet.
3: öyleydi. Soldan gidiyor Beşiktaş. Bütün oyun kurulumu da sol üzerinden gidiyor. Sağ kanatta Çağrı diğer maçlara göre bugün hareketliydi bence. Normal ortalamasının daha üzerindeydi. Hala daha iyisini yapmak zorunda ama
1: İki hareketini çok anlamadım. Bir
3: evet bir iki tane garip hareket yaptı ama genel performansı, genel son 4-5 ayına göre biraz daha hareketli olduğunu söyleyebiliriz Çağrı'nın. Ama oyun kurulumu belli ki Trossard üzerinden olacak. Bütün o atakları, o çözme işini, yani rakibi çözme işini Trossard yapıyor. O yüzden maçın kilit oyuncusu olması normal. Beşiktaş'ın neredeyse tamamında atakların %90'ında diyelim. Hep Trossard'ın başlangıç noktasında Trossard'ı gördük. Gerek asist olarak, gerek şut denemesi olarak, gerek orta olarak. O yüzden de tabii çok önemli bir oyuncu kattı Beşiktaş kadrosuna. Bu Trossard'ın performansı tabii etrafında oynayan, şimdi Otara'yla çok sık oynamıyor.
1: Doğru.
3: Otara'yla yeni bir birliktelik halinde. O yüzden de onunla da alışması gerekecek. Mesela Vlahovic olsa daha farklı bir Trossard izliyoruz. Çünkü Vlahovic alan açmayı biliyor. Vlahovic oha göre daha tecrübeli ve daha lider bir oyuncu. Nereye gitmesi gerektiğini, topla nereye koşması gerektiğini biliyor. Geçen Fenerbahçe maçında Skriniar'ı o sürükledi peşinde. Skriniar'ı onu tutacağım diye Orkun'u boş bıraktılar. Yani o tip boş koşuları Vlahovic oyun zekası olarak şeyden daha üstün bir oyuncu. Oh'tan çok daha üstün bir oyuncu. O yüzden onun mesela Vlahovic olsa bugün daha farklı maç olurdu. Skor olarak da söylüyorum. Hem skor olarak hem Trossard'ın performansı olarak. O kötü anlamına değil bu. Ama Oh'un forvet bitiricilik anlamında ve hücum etkinliği anlamında Oh çok etkin bir oyuncu değil. Oh daha çok rakip stoperleri yıprat.

0: rakibi yoran, önde pres yapan, sürpriz şutlar çeken bir oyuncu. O yüzden de bu tip Trossard tarzı oyuncuların oyununu da güçlendirir Vlahovic.
1: Tabii.
0: O yüzden onun olmamasının da Beşiktaş'ın önemli bir eksi olduğunu düşünüyorum. Ama kilit oyuncu mudur? Kilit oyuncudur. Bu, yani Trossard çözdü.
1: Atlayı belki de sezonun kilit oyuncusu diyebiliriz Trossard için şu anda.
2: Yani şu an Beşiktaş'ta herkesin kafasına kaldırıp saha içerisinde güvenli liman olarak gördüğü bir oyuncu var. Bu sadece Orkun'du geçen sene. Şimdi Trossard'ın varlığıyla birlikte bu çok büyük bir rahatlık demek. Özellikle oyun kurulumunda. Attığı golde de pası verdikten sonra oha yaptığı koşu da çok değerli. Hatta Sercan da ya nasıl bir anda bitti.
1: Yetişti orada. Topa.
2: Evet yetişti. Hakikaten de oradaki o koşuları zaten hep alışık olduğumuz koşulardı. Premier League Arsenal'de de bunu çok yapıyordu. Ama Beşiktaş'ın şu an ikinci bir oyun aklı oluştu Orkun'la beraber. Bu Orkun da çok rahatlatacak bir olay. Şimdi tek başına bir oyuncuya mahkum kaldığınız zaman oradaki önlem çok daha rahat oluyor. Ve saha içerisinde şunu çok net görüyoruz. Orkun'la Trossard'ın ikili oyunları Vlahovic geldiği zaman bu üçgene dönmeye başlıyor zaten. Özellikle Fenerbahçe maçında bu üçgenleri çok sık kurdular. O yüzden de bugünkü maçın adamın olması çok doğal yani.
1: Bir şüphe yok herhalde.
3: Trossard'la ilgili oyun zekası konusuna parmak bastık maçın önceki yayında. Her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Takım içerisinde takım kaptanı olması sebebiyle tabii ki lider Orkun. Ancak hücum noktasındaki yönlendirici oyuncu pozisyonunda Trossard var. Orta alanı geçtikten sonra her futbolcu topla buluşan, rakip yer alana geçip topla buluşan her futbolcu kafasını kaldırdığında ilk sol köşeye baktığını ben televizyondan izlerken görüyorum. İlk gözler Trossard'ı arıyor. Bu da takım arkadaşlarına verdiği güveni gösterir. Bir istatistik Trossard konusunu kapattıysak.
1: Kapattı. Ne maçın kilit oyuncusu oldu Leandro Trossard.
3: Programın başında hani Nübel'i az görüyoruz. Bu da takım savunması. Bunu uzun uzun konuştuk. Bu Opta'nın istatistiği bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en az 5 maça çıkan 73 takım arasında kalesine en az şut çekilen takımlar. Benfica 8, Beşiktaş 9.
1: Evet, çok kıymetli istatistik 5 yaşında. Yani gerçekten öyle.
2: Ki geçen sene
3: tesadüfü değil aslında.
1: Mentalite yani bunu tabii sürdürebilmek, sezonu yaymak çok mühim ama şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardı Beşiktaş. Leandro Trossard'ın 83 dakikalık performansı bir gol kaydetti. Trossard 12 kez rakip ceza sahasında topla buluşma 3'te 3 çalım denemesinde başarılı oldu. 72'de 64 pas isabeti, 2'de 2 uzun pas, 9'da 4 ikili mücadele. Leandro Trossard'ın verileri bu akşam ortaya koyduğu performans. Fırat abi katılır mısın? Bence yani sezonu normalde ikiye böleriz. Devre arası, öncesi ve sonrası diye ama aslında öyle değil. Bence sezonun Beşiktaş adına ikinci dönemi başlıyor Avrupa Ligi ile beraber. Avrupa Ligi etabıyla beraber. Çünkü artık Perşembe pazarlar Beşiktaş'ta başlayacak. Çoğu zaman Perşembe pazar ya da Perşembe pazartesi maçları oynanacak. Marsilya maçıyla beraber artık zannediyorum ki hani hocaya da hani sorulur mu basın toplantısında bilmiyorum ama Beşiktaş'ın kadrosundaki yani kullanacağı oyuncu sayılarını sanki arttırması gerekiyor.
0: Ya da milli maç sonrası diyebiliriz belki.
1: Tabii onu da söyleyebiliriz. Yani, milli maç sonrasında söyleyebiliriz.
0: Çünkü 3 haftalık bir ara gelecek.
1: 3 hafta gelecek. 4 maç var.
0: Milli maç arasında 3 haftalık ara var. O yüzden de 15 Ekim'den sonra
1: 15 Ekim diyebiliriz evet.
0: Çok şey bir fikstür var. İddialı bir sert bir fikstür var. Orada hem bu sadece şey veriyor değil mi? Şu anda Avrupa.
1: Bu sadece Avrupa.
0: Şimdi 15 Ekim'den sonraki fikstür zorlayıcı fikstür. Bu 15 Ekim'deki o fikstür bize şunu gösteriyor. Buradan Miretti Poku'suz olma şansı yok Beşiktaş'ın. O zenginlik lazım. Yani Miretti'nin de Poku'nun da artık devreye girmiş olması lazım. Bugün ayın 11'i 15 Ekim'e daha 35 gün var. 35 gün güzel süre. 35 günde Beşiktaş'ın mutlaka Miretti, Poku ve hatta yapabiliyorsa işte Endidi'yi de biraz daha yukarı çekip 3 tane oyuncuyu çok net ana rotasyona sokabilecek, hatta Poku'yu 11'e sokabilecek hale gelmesi lazım. Çünkü bu fikstür daha kolay kolay kaldırılacak bir fikstür değil. O yüzden de mutlaka ama mutlaka ki olacaktır bu arada. Poku bugün 8-9 dakika oynadı. İlhan'dan çok faydalanıyor hoca. İlhan'ı çok beğeniyor ve bugün de oyuncu yine girer girmez ortalığı karıştırdı. Yine golde etkiliydi. Golü ona mı yazıldı bilmiyorum ama.
1: Ayrı durumda da yazılmış olabilir her zaman oyuncuya.
0: O yüzden de Beşiktaş'ın şu an senin bahsettiğin ikinci döneminde etkili olabilmesi için %100 iki tane daha oyuncusunun, üç tane daha oyuncusunun devreye girmesi lazım. Şu an onlar devrede değiller.
1: Ümit Aktağ belki eklenecek.
0: Belki Ümit Aktağ. Yani orada bir boşluk olursa belki bir Ümit Aktağ. Ama 11 tane oyuncuyla 12 tane oyuncuyla bu işi sürdürmek zor.
1: Tabii.
0: Bir tane sakat, mesela Salih sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyoruz şu anda. Veya Olaytan sakatlandığı zaman ne yapacağını bilmiyorsun müretti olmadığı için. Onları da Beşiktaş içeri ittiği zaman çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ha yeterli mi? Tabii ki değil. Tabii ki daha fazla ihtiyaç var. Daha derin bir kadroya ihtiyaç var ama o derin kadro da hemen kurulamıyor. Yani hemen yapılabilecek bir şey değil. Zor bir fikstür geliyor.
1: Çok
0: doğru.
1: Sert.
0: Ama şu da var. Ne olursa olsun Mayıs ayında oturup konuştuğumuzda kaç Avrupa maçı oldu? 6 mı?
3: 6.
1: 6.
0: Şimdi Mayıs ayında 6 Avrupa maçı, 5 tane lig maçı, 11 maç, bir mağlubiyet dese Mayıs ayında, Haziran ayında herkes tamam der.
3: 2.
0: 2 mağlubiyet değil mi?
1: Jelgiris'te var evet.
0: Ha, 2 mağlubiyet dese herkes tamamdır. O yüzden de Beşiktaş'ın ben iyi, çok iyi bir başlangıç. Yani ilk dönemini evet. Çok çok iyi geçirdiğini evet, düşünüyorum. Hiç kimse bu kadar yoğun bir yükseliş beklemiyordu. Bu tabii ki hocaya çok yazar. Hoca bir şeyleri değiştirebildiğini, hızlı bir şekilde değiştirebileceğini gösterdi. Oyuncularla ilişkisinin çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Oyun organizasyonunda çok cesur olduğunu biliyoruz. Korkusuzca oynattığını biliyoruz. Bunların hepsi Beşiktaş'a yaradı ve dönüp baktığımızda bana göre muhteşem geçen Alanya Spor kazası olmasa bambaşka bir şey olacak tabii. Orada bir kaza yaşadı Beşiktaş.
1: Onlar da olacak bence.
0: Onlar da olacak. Orada kırmızıyı verse belki öyle maç oynanmayacak. Trossard'ın kırmızıyı verse Trossard'a. Trossard'ın pozisyonu rakibe kırmızı verse. Tabii. O maç belki öyle olmayacaktı.
2: İptal yumruk var.
0: Aynen o yumruktan bahsediyorum. Ama genel olarak ben Beşiktaş'ın başlangıcından çok çok memnunum. Yani iyi bir başlangıç yaptı. İkinci dönem bence milli maçtan sonra başlıyor.
1: Evet.
0: Milli aradan sonra ikinci dönem başlıyor. O kısım çok önemli. O kısımda da işte Meritlisi, Pokusu, Ümit'i, Endidis'i hepsinin devreye girmesi lazım.
4: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
6: Galatasaray hücum rotasyonuna genç ve yerli bir dokunuş yaptı. Sarı Kırmızılar Porto forması giyen 22 yaşındaki Deniz Gül'ü kadrosuna kattı. Bu transfer ilk bakışta soru işareti yaratabilir. Zira Deniz Porto'da yıldız statüsüyle ya da arkasında büyük bir gol sayısı bırakarak gelmiyor. Ancak bu hamleye yalnızca bugünkü haliyle değil, doldurduğu boşluk ve yarın oluşturabileceği değerle birlikte okumak gerekiyor. Peki Deniz Gül kimdir? Nasıl bir santrafordur? Ve Galatasaray'da neler yapabilir? Deniz Gül'ü inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. Stockholm'da doğan Deniz, İsveç'in önemli akademilerinden Bromo Poikarna ve Aiko'dan geçtikten sonra Hammarby'de profesyonel oldu. Asıl çıkışını ise kulübün pilot takımında yaptı. Henüz 18 yaşındayken A takım seviyesinde 23 maçta 14 gol ve 2 asist üretti. Hammarby'de A takımdaki kısa sürenin ardından 2004 yazında Porto'ya transfer oldu. Portekiz'de çoğunlukla rotasyon oyuncusuydu. Maç sayısı yüksek olsa da düzenli bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi. Buna rağmen Avrupa kupalarında süre aldı. Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı ve A milli takımda Dünya Kupası gördü. Yani Galatasaray yolu tamamen açılmamış ama zorlu virajlardan geçmiş bir santrafor aldı. Geçtiğimiz sezon ligde 29 maça çıkmasına rağmen yalnızca 12 kez ilk 11 başladı. 1171 dakikada 5 gol ve 1 asist üretti. Attığı 5 gole karşılık 5.7 gol beklentisi yakalaması önemli bir ayrıntı. Sorun yakaladığı fırsatları harcamasından ziyade yeterince sık pozisyona girememesiydi. Galatasaray'ın daha baskın oyunu önünde değişebilecek nokta da tam olarak burası. Deniz yalnızca 1.92'lik boyuyla tanımlamak eksik kalır. O ceza sahasında bekleyen sabit bir uzun forvet değil. Teması seven, stoperlerle boğuşan, ön alan presine katılan ve uzun adımlarıyla açık alana çıkabilen hareketli bir santrafor. Sırtı dönük oyunda topu saklayabiliyor. Yakınındaki oyuncuya duvar olup hücumun devamını sağlayabiliyor. Sağ ayağı baskın olsa da sol ayağını kullanmaktan kaçınmıyor. Ceza sahasında ön direğe yaptığı koşular ve seken toplara gösterdiği reaksiyon da dikkat çekiyor. Bu özellikler Galatasaray'ın hızlı kanatları için kıymetli. Sané ya da Leao iç koridora koştuğunda Deniz'in tek pasla onları yüzü kaleye dönük topla buluşturması hücumu hızlandırabilir. Batrakov'un ikinci dalga koşularına da stoperi üzerine çekerek alan

0: Okan Buruk açısından asıl mesele Osimhen dinlendiğinde oyunun karakterini tamamen değiştirmemek. Deniz, Osimhen seviyesinde bir bitirici değil. Fakat pres isteği, fiziksel teması ve savunma arkasında koşma arzusu sayesinde benzer hücum prensiplerini sürdürebilir. Özellikle kupa maçlarında yoğun fikstürde ve kapanan rakiplere karşı ilk 11'de değerli dakikalar bulabilir. Bir başka ihtimal de çift forvet. Deniz topa yaklaşarak stoperi peşinden çıkardığında Osimhen onun boşalttığı alana koşabilir. Maçın son bölümünde ceza sahasına yerleşmek gerektiğinde bu ikili Okan Buruk'a ezber bozan bir B planı sunabilir. Daha uzun vadede ise Deniz, Icardi sonrası kurulacak forvet rotasyonunun genç ve yerli halkası olabilir. Elbette Icardi'nin ceza sahası sezgisini hemen ondan beklemek haksızlık olur. Ancak doğru gelişimle daha büyük bir role hazırlanabilir. Deniz'in elbette geliştirmesi gereken yerler var. Deniz boyuna rağmen hava toplarında henüz beklendiği kadar dominant değil. Bitiriciliği kısıtlı, dar alandaki ilk kontrolü ve kararları da gelişime açık. Porto'da forma bulduğu dönemlerde dahi skor yükünü sırtlayamadı. Dolayısıyla Galatasaray hazır bir golcü değil, işlenmesi gereken bir profil transfer etti. Fakat Osimhen'in arkasında her hafta gol baskısını taşımadan gelişebilmesi Deniz için önemli bir fırsat. Üstelik A milli takım oyuncusu olması yabancı kontenjanının daraldığı kadro planında Okan Buruk'un elini rahatlatıyor. Bu transferin doğruluğunu bugün ödenen bedel değil, 2 yıl sonra Deniz'in geldiği seviye gösterecek. Garanti bir yıldız değil ama yaşı, profili ve yerli statüsünde düşünüldüğünde Galatasaray'ın neden bu riski aldığı anlaşılabilir. Bazen doğru transfer en çok heyecan yaratan değil, kadrodaki eksik parçayı sessizce tamamlayandır. Sizce Deniz Gül Galatasaray'da kendisinden beklenenden fazlasını verebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.

0: kim ne dedi?
1: Biz tuzağa düştük. Tuzağa düştük. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Paris Saint-Germain o gün için olağanüstü bir takım. Beşili torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek. Çek çek bitmiyor yani. Aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafama vurması kafiden hareketle. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Paris Saint Germain'e bu olabilir mi olmuştu. Ve ona fair play ödülü verdiler. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim. Bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir... Nereye geldik?
2: Hocam 1996'ya geri dönüyoruz.
1: Dönelim.
2: Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinizin ilk sezonu.
1: Evet.
2: İlk büyük Avrupa eşleşmesi diyebiliriz. Daha önce Konstruktorul'la eşleşiyoruz. Kupa Galipleri Kupası'nda 1-0 ve 4-0 yeniyoruz. Onları eliyoruz, Moldova temsilcisini. Daha sonra Paris Saint-Germain'le Samiyan'da oynadığımız maç.
1: Evet. Paris Saint-Germain'le oynadığımız maçın bir gün öncesi biz kamptayız Florya'da. Moldova takımı. Orada 1-0 zor yendik. Burada da eledik. Ama oynadığımız futbol, alınan sonuç, ortaya konan anlayış pek beğenilmiyor açıkçası. Ben de beğenmiyorum. Ekip arkadaşlarım da beğenmiyor ama yeni gelmişiz tabii. 40'a yakın futbolcudan 20'lere düşürmüşüz. 20 ile 30 arasına. Yeni bir oyun anlayışı. O günkü kamuoyunun ve özellikle bazı basın mensuplarının Türk teknik adamına bakış açısı. Bunların hepsini bir araya koyduğumuzda tatsız bir dönem yaşıyoruz diyebiliriz. Vicdansızca saldırılar da oluyor. Neyse, yönetim toplantısını Florya'ya aldı. O zaman da aynı katta benim ofisim bir berisinde yani benim oradan geçmek zorundalar. Misafirimiz vardı. Galatasaraylıların unutmayacağı, İngiliz futbolunun önemli futbolcularından ve önemli hocalarından biri. Sağ olsun bizi de ziyaret etti. Graham Souness ve bu toplantıda Graham Souness de var. Konu Van Gobel, 24 saat önce maçtan. Akşamüstü toplantı veya 30 saat önce. Ben de ofisimdeyim. Devam etti falan derken kapım çalındı. Allah rahmet eylesin. İkinci başkan Atilla abiydi. Hocam müsait misiniz? Müsaitim, buyurun rica ederim dedim. Bir şey konuşabilir miyim? Tabii kapattık kapıyı.

0: Atilla abi dedi ki hocam biz size danıştık. Van Gobel'de gitmek istiyor. Biz de sonrasa verebileceğimizi söyledik. Çünkü ondan bir teklif geldi demişti. Ha iyi, hayırlısı olsun dedim. Kolay bir şey değildi arkadaşlar. Deminki gidişatı size özetlemiştim. Yani durum sıkıntılı. Ama aklı gönlü bizden çıkmış bir oyuncuyu her zaman biliyorsunuz söylüyorum. Oynamak bizde istemeyen oyuncunun benim kafamı vurması kafiden hareketle. Ben de teknik olarak izin vermiştim zaten. Atilla abi dedi ki yalnız bir pürüz var hoca dedi. Hayırdır Atilla abi dedim. Sonuç diyor ki ben bugün alır giderim. Ya dedim ki ben de yarın alsın gitsin yani 24 saat. Sonuçta Galatasaray'a hizmet etmiş bir hoca yani bu kadar anlayışlı olacaktır herhalde. Hocam imkan yok dedi. Nasıl dedim ya? Artı 50 bin dolar verdik dedi geriye. Yani
1: sigorta gibi.
0: Sigorta gibi. Onu bile kabul etmiyor. Ya bugün verirsiniz ya yok. E şimdi o günkü kulübün mali durumları, o günkü kulübün gidişatı, Van Gobel'in gidişatı derken ben de dedim ki verin Atilla abi dedim. Yarın ben verdim. Yönetimimiz vermedi. Hatta biz böyle olursa bizim için maç daha önemlidir dedi ama ben böyle bir beyanat maçtan sonraki basın toplantısında veririm. Hiç sorun değil dedim. Çünkü o anki ben herkesin aşağı yukarı düşüncesini, mali tablonun durumunu, mali tabloya getireceği ferahı, refahı hepsini hesap edilecek bir Galatasaraylıyım ben. Gitti Atilla abi. Kolay bir risk değildi. Ben ne kadar dersem deyim, başkan için, Faruk Süren için, yönetim için hiç kolay bir şey değildi. Sonuçta ya hoca böyle diyebilir ama siz de vermeseydiniz kardeşim denilebilirdi. Onlar da bu riski aldı ve biz saat 19.20 o aralar verdik Van Gobel'e. Öpüştük, ayrıldık, teşekkür ettik verdikleri hizmetlere. Böyle bir anekdot var.
1: İlk 11'de planladığınız bir oyuncu.
0: Elbette sağ bek. İyi oynadığı zaman da iyi oyuncuydu.
1: Hocam zaten beşini sağında denemeye başlamış. Eyvallah.
0: Tabii.
1: O dönem. Tabii, daha sonra Ümit Davala'yı ama daha çok kullanmaya başladınız orada. Onun gelişinden sonra daha
0: evet,
1: doğrusu.
0: Evet. Öyle icap etti.
1: Paris Saint-Germain maçında Ümit Davala'yı
0: İyi oyuncuydu Allah için. İyi de bir çocuktu. Ama işte bazen böyle kopuyor insanlar.
1: Maça olağanüstü bir başlangıç var hocam. 5. dakika, 10. dakika.
0: Gelelim maça şimdi tabii. Bir de maçın üstüne bir sürü adamlar hangisine ne yapacağımız diye düşünürken bir de bu transfer eklendi bizim hesabını vereceğimiz. Maça çok iyi başladık. Ve nitekim olağanüstü gibi bir baskıyla başladık.
1: Hocam o gegenpress dediğimiz...
0: O zaman gegenpress yoktu. Biz hani topu kaybettiğin andaki direkt reaksiyon diye. Zaten açılımı da o da ifade ediyorduk. Aynı anda baskı ama bütün blokların da aynı anda yürümesi öne doğru.
1: Hocam kapalı tribünde sanki takımla birlikte giderdi orada.
0: Evet.
1: O baskıya evet, hep birlikte. Evet.
0: Zaten belirli bir süre sonra baskı yapmadığımız zaman ıslık başlardı. Yani o futbola öyle bir alışıldı ki. Tabii o zaman bunun ismi gegenpress değildi. Ağıtlar yakılmıyordu ama iyi başladık diyelim. Ve golü bulduk. İkinci golü de bulduk. Fakat... Hissettim ben bir şey yani arkam dönük sahaya. Bir döndüm biz santra oluyor dedim acaba ya tekrar mı oluyor yanlış mı yaptılar santrayı diye. Meğersem biz gol yemişiz o kadar çabuk.
1: 18-19 iki gol yiyoruz hocam. 2-1.
0: Öyle de kalmadı ikinciyi yedik bir buçuk dakikada ikinciyi yedik. Neyse sonra ikinci yarı toparlandık. 4-2 bitirdik maçı mesela. O gün belki karşılığını bulamayan bu sonuç Avrupa'da çok önemli bir sonuç olarak lanse edildi ki çok doğrudur. Paris Saint-Germain o gün için olağanüstü bir takımdı. İkinci maçı da maalesef 4-0 kaybettik ve bence dramatik şekilde elendik. Yani benim üzüldüğüm maçlardan bir tanesidir. Ama
1: çünkü skorunun hakkı olmayan çok daha farklı kazanmamız gereken
0: evet,
1: bir maçtı hocam.
0: Evet. O gün burada biz turu garanti altına alabilirdik. Lütfen herkes açsın o maçı baksın. Kaçırılan goller atılan gollerden daha kolaydır. Yani Paris Saint-Germain'e bu olabilir mi? Olmuştu.
1: Hocam bir de tabii o dönem futbol haritasında düşünürsek Avrupa'daki zaten kırılgan bir ülkeyiz. 2-0 öndeyiz. 1 dakikada 2 gol yiyoruz. Ondan sonra tekrar reaksiyon vermesi takımın.
0: Çok zor. Yani en ufak bir şeyde kırılıyoruz zaten. Onlar bizi yener veya onlar bizden iyiydi düşüncesi gelişiyor oyuncuda herhalde o günkü oyuncularda. Esasında Oynayan da biziz, pozisyonu bulan da biziz, oyunu domine eden de biziz. Yani son topları, şiddetini, isabetini doğru bulabilsek, son pasları doğru yapabilsek, son vuruşları, daha kolay olan vuruşları, tarihi bir fark olurdu.
1: Ki ikinci yarının başında
0: 4-2 oldu. Siz bunları atamayıp, ya ne oluyor, biz hem 2-0 galibiz, 2-2 oldu ama yine pozisyon buluyoruz. 3'ü attık, 4'ü attık, 5'e gidiyoruz. İnanın bana 5. 6. daha kolay. Şimdi oraya iki farklı çıkmak başka. Sonuçta Avrupa'nın göbeğinde Paris Saint Germain'le oynuyorsunuz.
1: Deplasmanda atılan gol çok önemli hocam o dönem. Evet. 2 golün avantajı var.
0: Evet.
1: Belki o maçta çok erken 2-0 oldu ilk yarıda.
0: Evet.
1: Belki hani 3 farklı kazanmak zorunda olsa Paris Saint Germain, biz de farklı oynayacağız.
0: Biz de farklı oynayacağız tabii ki. Biz de hücum oynamaya başladık, yani bunu eğleniyoruz. Şimdi sonuç olarak hep hücuma düşündük zaten de. Ama o günkü takımın belki daha da ihtiyacı vardı biraz zamana.
1: İlk sezonunuz.
0: İlk sezondu.
1: Ligde de yeni yeni. Çünkü hocam o iki maç arası çok ünlü 6-8-6'lık bir koşusu vardır Galatasaray'ın.
0: 3 maçta 20 gol attığımız bir dönem var.
1: 6-8 o iki maç arasında.
0: Evet. Yani dolayısıyla bir inşa dönemindeyiz. Deneme yanılma metodu içerisindeyiz. Tanıdım dediklerinizi daha tanıma esası başka türlüymüş deme dönemindeyiz. Nitekim bunların hepsi bize sonunda Avrupa şampiyonluğu olarak döndü. Yani bunlardan aldığımız, alacağımız örnekler, bunlardan alacağımız nasihatler, bunlardan öğrendiklerimiz. Çünkü bakın büyük zaferlere, altında mağlubiyet yatar. Bakın büyük zaferlere, muhakkak altında mağlubiyet yatar.
1: Kariyerinize çok fazla böyle kelebek etkisi.
0: Demek ki oradan kalkmasını becerebilmişiz.
1: Evet.
0: UEFA şampiyonu tabii Paris'te.
1: Hem UEFA şampiyonu hem kadroyu biraz söyleyecektim hocam size.
0: Evet.
1: Bir saniye.
0: Cemile'ye soralım kadroyu. 1996 Paris Saint Germain Galatasaray maçının kadrosunu sevgili Cemile. 1996 Paris Saint Germain Galatasaray maçının Paris'teki Paris Saint Germain'in kadrosunu rica ediyorum senden lütfen. Lama kaleci bir defa Bernard çok Lama. Meşhur. Algerino, Roche, Le Guin, Engotti, sonra Milan'da oynadı bu galiba. Vincent Guerin, Rai, 10 numara değil miydi Rai? Leonardo, Deli Valdez, Loco. Bakar mısın Allah aşkına? Loco, Valdez, Leonardo, Rai oynuyor. Dörtlü.
1: Hocam ilk maç 4-2 bittikten sonra ikinci maç öncesi ne düşünüyordunuz? Evet. Tur için çok büyük bir avantaj kazandık mı? Yoksa daha farklı olmalıydı mı?
0: Maçtan sonra, ilk maçtan sonra bas toplantısını bekliyoruz. Sonradan ben geldim bas toplantısına. Bayağı zaman sürdü bu dilim. Dışarı çıktım, Atilla abi beni bekliyor. Allah rahmet eylesin. Sarıldık birbirimize. Aldığımız riskin büyüklüğünü o an daha çok anlamış olduk. Faruk Süren ve ekibinin de ayrıca aldığı risk de büyük bir risk. Ama çok şükür sessiz sedasız bunların bir bildiği vara geldi iş.
1: 1999-2000 sezonu, 2000 UEFA Kupası finalinde hep söylediğiniz bir şey var. Ben ileride 3 forvetle başladım. Çünkü oyuncular savunma yapmak istediğimizi anlayabilir eğer bir oyuncu çıkarırsam dediniz. 2012-2013 sezonu Real Madrid eşleşmesinde Wesley, Drogba ve Burak'la oynadık Real Madrid deplasmanında yine aynı mantaliteyle. Paris Saint-Germain maçında üçlü savunmanın önünde Mert Korkmaz'la başladınız. Devrede çıkardınız. Sonra Okan Buruk oyuna girdi. Yine eski oyun sistemine döndünüz. Yani bu kararlar aslında 96'daki bu tecrübenizden yola çıkan bir sonuç mu?
0: Elbette tabii ki. Yani yaşanmışlık var. Aldığın karşıdan ders var. Zaten mesele nedir? Düşmek değil mesele. Nasıl kalktığındır. Yoksa herkes düşer ama nasıl kalktığın önemli. Yani tekrardan bir daha güzel şeyler yapmaya kalktıysan oradan bir şey almışsın demektir. Bizim de bu 96'daki tecrübelerimiz 2000'e kadar taşındı. Çünkü teorik olarak bazı düşünceleriniz pratikte de yansıyınca onu sağlaması gibi oluyor. O yüzden o gün orada bir görev vermiştim ben Mert'e. Baktık ki tutmuyor. Olmadı. Normal düzenimize değiştik ikinci yarı.
1: Orada da hocam biz Paris Saint Germain'i elesek çeyrek finale çıkacaktık. Kupa Galibiyeti Kupası, evet. Ki o zaman ikinci kupa.
0: Evet evet.
1: Ve şimdiki gibi hani 4-5 takımın gittiği bir Şampiyonlar Ligi yok bir yok. Ülkeden. En iyi ikinci, üçüncü takımlar, kendi liglerindekiler kupa galiplerine zaten, evet. Ya da UEFA Kupası'na geçiyorlar. Evet. Paris Saint Germain Ajax'ı çeyrek finalde eliyor. Yarı finale yükseliyor. Yarı finalde Liverpool'u eliyor. Finalde Barcelona Paris Saint Germain'i Ronaldo'nun, Brezilyalı Ronaldo'nun golüyle 1-0 yeniyor. Yani biz de alternatif tarihte belki çok daha önce bir çeyrek final, yarı final yakalayabilirmişiz. 1996 Paris Saint Germain eşleşmesi tabii hocam, bu kamera arkasındaki insanlar için de içimizde ukde kalan maçlardan biri. Evet. Haliyle biraz dertlendik.
0: Şimdi 96 haliyle. Bir defa 96'nın öyküsü şöyle. Kazanamamış bir takımız, gol atamamış bir takımız, puan alamamış bir takımız. Ancak 90'larda başlayan Türkiye Futbol Federasyonu yapılanma programı hakikaten Türkiye'de veya dünyada da benzeri çok fazla olmayan bir şey. Bazı ülkelerde tabii ki elbette var. Arkadaşlarımla beraber biz Türkiye'nin her tarafını taradık. Önüne gelen, ben bunu rica etmiştim televizyon canlı yayınında, Türkiye'deki herkes bana bir şekilde ulaşır. Faksla ulaşır, telefonla ulaşır. Ulaşsın, bize yetenekli oyuncuları bildirsin, bizi beklemesin diye başlayan bir programın bence sonuca varmasıdır o.
1: Euro 96.
0: Tabii ki. Ben birçok kurada bulundum. Avrupa'da. Dünya Kupası, Avrupa Kupası, birçok kurada bulundum kulüplerde. İlk defa görüyorum, beşinci torbadan gidiyoruz kura çekimine. Türkiye heyeti olarak İngiltere Birmingham'da çekildi bildiğim kadarıyla. Ve bizim grubumuz belirlendikten sonra tarihimizde ilk defa beşinci torbadan, bu gruptan Avrupa Şampiyonası'na hak kazanan bir takım olduk. Ve bizim grubumuza Hırvatistan düştü. Her zamanki gibi. Hırvatlardan o günden beri zaten ilişkimiz çok iyi, birbirimizi çok seviyoruz. Bu iki seven ülkede, takımda hep düştü birbiri. Ondan sonra iki defa daha beraber olduk galiba.
1: 2008'de
0: 2008 ve
1: 2016'da.
0: 16. O günün en popüler takımı Hırvatistan takımıydı. Avrupa'da oynayan çok ünlü oyuncuları, müthiş bir takım, hatta turnuvanın favorisi olarak gösteriliyordu. Diğer takımlardan bir tanesi Danimarka'ydı. Bir diğeri de Portekiz'di.
1: Danimarka'da son şampiyon hocam. 92'nin
0: Danimarka'da 92'nin son şampiyonu. Portekiz'de zaten Rui Costa'lı, Nuno Gomez'li.
1: Figolar.
0: Figolar öyle bir takımdı. Şimdi maça şöyle bakacak olursak, oyunun her bölümünde daha çok topa hakim olan, oyunun kontrolünün elinde bulunduran, ki yağmurlu da bir havaydı hafif, biziz. Ancak orada son bölümde, ön bölümde, ön alanda sıkıntılarımız oldu pozisyon adına, ama oraya kadar...
1: Yine risk alarak oynuyorsunuz hocam. Yine risk alarak ve bedel ödeyebileceğiniz bir şekilde oynuyorsunuz.
0: Evet evet.
1: Hücum oynuyorsunuz.
0: Stoperlerden biri Vedat. Evet. Karabük Spor ikincilikten almıştım. O zaman ikincilikti. PTT 1. Lig. Diğeri Alpay. Düşünsenize. Önce müthiş bir pozisyon hatamız var. Kornere biz atıyoruz. Dakika 85. Mesela burada keşke, acaba, çok sorulacak bir soru var. Turnuvanın en şöhretli oyuncularından bir tanesi Boksic. Yani İtalya'da oynayan. Vedat'ın karşısındaki oyuncu. Vedat o ana kadar dokundurmadı. Ve bir pozisyonda ikisi de kafa sarılı olarak olaydan ayrıldılar. Boksic 30 tane gol kaçırsa çıkma imkanı olmayan Boksic, Vedat öyle bir yaptı ki onu. Vedat kafası sarılı devam etti, o devam edemedi. Yerine Vlahovic girdi. Boksic daha hızlı, Vlahovic o kadar değil. Ama buna rağmen düşünün nasıl durmuşuz. Alpay gerisinde dokunsa Alpay kırmızı yer. Dakika 85-86 zaten
1: milyonlarca 0-0
0: kişide... biter. Ve o maçın bütün güzel tarafı Türkiye'ye kalır. Çünkü inanın bana, lütfen o güne baksın herkes. Hatta Cemina'ya bile sorabiliriz. Muhakkak ki favori, turnuvanın favorisi. Bizim maçın zaten. Ya Prosoneçki, Boban, Şüker, aklınıza kim gelir? Bu takıma 0-0 geliyorsunuz. Korner atıyorsunuz. Kornere biz neredeyse hep beraber gitmişiz. Demek ki bazen de aşırı güven, bas bas bağırıyorum. Bakın, duyuramıyorsunuz. Tabii uzak kalede bas bas bağırıyorum. Yani gerideki durumumuz, birinin gelmesi lazım. Öyle durulmaz ama bütün kulübe bağırıyoruz.
1: Normalde bekler kalır değil mi hocam?
0: Ya bütün kulübe bağırıyoruz. Hayır, bekin iyi kafaya çıkar gider.
1: Yani, hani, hızlı
0: oyuncudur. Duruşta herkesin yazıldığı yer var.
1: Tabii. Ama nasıl bir kazanmış?
0: O kadar inanılmış ki atacağız golü diye. Böyle bir yanlış yaptık. Orada yine bir doğru var. Alpay yapmadı. Saygı duyarım. Ve ona fair play ödülü verdiler o sene. O ödülü de benim vermemi istediler. Ben de müsaade ederseniz bari bunu ben vermeyeyim dedim.
1: Hocam Euro 96'nın değerini bugünün insanlarına anlatmak çok zor olabilir. Bugünün gençlerine anlatmak çok kolay olmayabilir. Ama zaten en başta 16 takım var. Zaten oraya giderek sonra 16'ya kalıyorsunuz. Türkiye'nin de en büyük başarılarından biri en azından milli takım bazında.
0: Çok güzel bir soru. Gençlere, o günü yaşamayanlara şunu anlatabiliriz. Düşünebiliyor musunuz? Koca şampiyonada 16 takım var. Bir tanesi Türkiye. Kura çekiminden sonra gruplardan hocaları basın toplantısına çağırıyorlar. Fakat gittiğiniz yerde 16 bayrak var. Biri de bizim ay yıldızımız. O gün benim söylediğim, elimizden gelen en iyisini yapacağız ama bu bizim için burada olmak kadar önemli bir şey yok şu anda. Alışacağız. Bu bizim alışmamız. Artık buralarda olmak istiyoruz. Tarihimizde olmamışız ya.
1: Kura çekimi bir hatıranız var hocam. Euro 96 mıydı? Sizi biraz daha uzak bir yere koyuyorlar. 96 evet. Kura çekimi için.
0: Daha evvel.
1: 94.
0: 5. torbadan olunca bir gün önce yapılan yemekte, UEFA'nın verdiği yemekte, tabii her masa 10'ar kişi en az falan. Ben dış kapıdan girdim, hemen bizimki orada.
1: Sahneye biraz uzak.
0: Sahneye de ortaya da. Biraz üzüldüm. Heyetimize dedim ki Allah nasip ederse en önde oturacak zamanlarımız da gelecek. Daha bu turnuvaya 5. torbadan çekildiğimiz günün gecesi söyledim. Yalnız Lennart Johansson müthiş bir insan. Şenez Bey bunu söylemiş. Hocamız böyle bir serzenişte bunu. 16 takımın kaldığı kura çekiminde bir gün önceki resepsiyonda bizi havuzun başındaki en güzel masaya oturtmuştu. Çünkü konumuz yine buydu. İstikrarlı giden bir federasyon vardı. Tam yemeğin ortasında Mr. Johansson geldi. Bana dedi ki, Mr. beğendin mi? Mr. Terim, masanızı. Çok teşekkür ederim dedi. Şenez Bey de yanındaydı. Şenez bana söylemişti. Sözümüzü tuttuk. Sen de sözünü tuttun dedi. 16'ya kalarak. Bunlar işin çok güzel taraflarıydı. Biz bu taraflara o gün bakmamız lazımdı. Buna rağmen o gün orayı berabere bitirsek
1: ne olurdu hocam?
0: Olaylar çok başka yere gelirdi. Biz
1: Portekiz maçı
0: kolaydan sonra zora giden bir kura çekmedik. En zordan başladık. Kırılganlığın çok çabuk olduğu bir ortamda bir nefes alabilirdik 3 gün sonraya. Ya biz turnuvanın şampiyon favorisini yendi, berabere kaldık. Bundan sonrakilere nasıl
1: İyi oynayarak.
0: Başa çıkamayız? İyi oynayarak bir de. Oyunun kontrolünün elinde bulundu. Bize çok faydası olabilirdi. Ama bu diyorum ya, nasıl düştüğünüz önemli değil, nasıl kalktığınız önemli. O kalkarken nasıl kalktınız? O çok önemli. Örnek alarak kalkıyorsanız, oradan bir şeyler almış olarak pozitif kalkıyorsanız, ben bunu bu duruma bir daha düşmeyeceğim diye kalkıyorsanız, büyük başarı o, kazanmışsınızdır o mağlubiyette.
1: Finlandiya'dan İngiltere'ye gidiyorsunuz sanırım milli takım.
0: Hatta evet, son kampımızı Finlandiya'da yaptık.
1: Fatih Terim uçağı galiba.
0: Uçağın ismi Fatih Terim'di sağ olsun. O günkü uçak şirketi ve sahipleri daha doğrusu böyle bir isim koymuştu. Fatih Terim
1: uçağı. Giderken şöyle diyorsunuz hocam. Ben şimdi az önce onu vurgulamaya çalıştım aslında. Oraya giderek zaten Türkiye görevini yapmış addediliyordu.
0: Evet.
1: Ama siz tam uçağa binerken TRT mikrofonlarına, İnşallah biz 30 Haziran'a kalan takımlardan biri olmak için her şeyi yapacağız dediniz. Aslında evet. Bu
0: dileğim bu.
1: İçin de söylüyorum. Çok cüretkar bir
0: evet.
1: Açıklama.
0: Yani ben bunu şöyle de söyleyebilirdim. Ya biz buraya ilk defa katılıyoruz. Bir defa bu büyük başarı. Eyvallah ama temkinli olalım. Biz işte filan. Hayır, ben dedim ki inşallah sonuna kadar kalan takımlardan olur. Dileğim bu, isteğim de bu. Kimse peşinden malum olmak ister mi? Etmez. İstemez. Orada kampımızın son dönemi Finlandiya'daydı. Muhteşem bir tabiat, harikası bir yerde. Aynı zamanda çok güzel de bir fitness ile çok güzel bir sağlık merkezinde antrenman yaptık. Herkesin ufak tefek sakatlıkları, yanlış bildiği doğruları, doğru bildiği yanlışları orada fizyoterapistler, profesörler, doktorlar çocuklara tamamen izah ettiler. Çok sakin, dingin bir son günler geçirdik ve son hazırlık maçımızı da Finlandiya'da oynadık. Sene kaç?
1: 96.
0: Bir tane galibiyetimiz yok.
1: Finlandiya'ya maç.
0: Finlandiya'ya. hazırlık veya resmi. Ki bunların benim oynadığım da var içinde. Herkesin iyi anlamasını istiyorum nereden nerelere geliniyor. Türk milli takımının 17 maç mağlup olmadan devam ettiği periyotta da varım ben.
1: Hocam 5. torbadan kura çekimine katılan 2024'ü söylüyorum.
0: Evet.
1: Hani bugüne gelelim. O gün yaptığımız işi ne kadar anlamlı olduğunu.
0: Evet.
1: Euro 2024'ün kura
0: çekimi. 5. torba demek size bir türlü sıra gelmiyor demek.
1: Mal
0: çek çek bitmiyor yani.
1: 5. torbadan katılan 2024'e
0: evet.
1: Takımlar Malta, Moldova, Letonya, Estonya, Cebeli Tarık, Litvanya yani
0: evet.
1: işte Kuzey İrlanda gibi
0: Eyvallah.
1: Takımlar. Evet. Yani bu evet. takımlardan birinin 16 takım arasında kaldığını düşünmek 16. lazım.
0: 38, 42, 36 değil. 48 değil.
1: Zaten Avrupa'da da 55 tane takım evet. var.
0: O zaman hepsi. Da 48 veya daha az.
1: Evet.
0: Daha az. 48 sonradan oldu federasyon.
1: Kasım 2005, 2006 FIFA Dünya Kupası playoff revanş maçı.
0: Evet.
1: Türkiye-İsviçre. Yine farklı bir format o dönem bugüne bakılınca. Deplasman golü. O gün bugünkü kurallar olsa maç uzuyor 4-2 ile. Ama bir önceki maça gitmek gerekiyor herhalde bu maçın hikayesini anlatmak için.
0: Şimdi tabii birinci maça orada gitmek evet. lazım. Hiç istemediğim çıktı benim. Ben kurallarda hayırlısı neyse olsun derim. İsviçre'yi özellikle istemedim çünkü FIFA da orada, UEFA da orada maalesef. Hani bir şey olacağından değil belki ama insana bir psikolojik etki ediyor açıkçası. Nitekim sonunda da gördük. Orada son dakika bir gol yedik biz. Gereksiz, lüzumsuz. İkili maçlarda yapılmayacak hatalardan, büyük hatalardan biri. Ve maçtan sonra koridorda elindeki topu ayağa alan bizim oyunculara şut atarak bir sürü bir şey söyleyerek gelen bir oyuncunun tahrikiyle de hadiseler başladı. Sonuç itibariyle burada ben sabaha kadar uyumadım. 4 forvete yakın bir şekilde çıktık sahaya fakat 17. saniyede yerden top sekti. Alpay'ın eline geldi. Yani ele gitme falan yok ama penaltıyla başladık. Yani 3-0'a geçtik. Ama şimdi tabii o kadar profesyonellerdi ki tahrik önemli bir konudur. Bunu da çok iyi yaptılar. Nitekim maçtan sonraki olayların o seviyeye gelmesinde sanki sadece Türkiye'nin hatası varmış gibi bir ortamda yaratıldı açıkça.
1: Hocam o İsviçre 2-0'lık maçın İlk maçtan önce havaalanında başlayan bir gerginlik, bir...
0: Şimdi havaalanında başlayan bir gerginlik var. Ülke olarak gereğini yaptılar.
1: Yani iyi hazırlanmışlar yani.
0: Kenara geç, üstünü yokladı, soyun. Bir sürü şey. Normal olarak literatürde veyahut da alışkanlıklarda veyahut karşılıklı davranışlarda bunlar olmaması lazım. Gelen... Teklif elbisesiyle isim olarak verilen pasaportu belli kimler olduğu açık.
1: Siz aslında yaptığınız da aranışın karşılığını görmek istiyorsunuz. Çünkü Türkiye evet. öyle karşılıyor evet. yabancıları.
0: Evet. Ve 3 gün önce gitmiştik biz. Bu 3 gün boyunca bulvar gazeteleri hakikaten hakaretvari başlıklar attılar. Yani tahrik için her unsuru kullandılar. Milli marşımızın yuhlanması var, top toplayıcıdan tut, yandaki ne kadar her şey var.
1: Bekliyor muydunuz hocam böyle bir...
0: Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani İsviçre'den de beklemiyorsunuz. Ama önce basınla başlıyorlar. Televizyon ve gazete vasıtasıyla. Hepsi bizim önümüze geliyor. Ve oyuncular da bunu görüyor zaten. Veya söylüyorlar. İsviçre'de yaşayan Türkler var. Nitekim benim basın toplantımda tahrik eden birçok soru sordular. Çok güzel hazırlanmışlardı dedim ben. Ez cümle.
1: Dünya Kupası'nı çok istemişler belli ki.
0: İki maç arası... FIFA Başkanı...
1: Blatter.
0: Beyanatlar filan hep aleyhimize bizim yani.
1: Maçtan sonra da aynı şekilde.
0: Maçtan sonra da tabii ki.
1: En yüksek şekilde cezalandırılacak Türkiye.
0: Gibi. Demişti. Evet. Buradan şeye çağrılanlar ifadeye. Bana geldi ya ben dedim ki ben hiçbir yere ifade vermeye gelmem. Beni siz neye çağıracak? Hayır bilginize başvurmaya. Ha okey. Soyunarak girdiğimiz İsviçre uçaktan iner inmez bizi bir Mercedes aldı. Pasaport falan da sormadık. Direkt kalacağımız yere oradan da bilmem ne. Mesela Belçikalı bir hakem verdi. Black'e bir şey.
1: Fan Black değil mi hocam öyle bir şeydi.
0: Ben bu Dünya Kupası'na gidecek dedim. O sezonun sonunda Dünya Kupası'na açıklanan 16 hakemden biriydi. Eray.
1: Evet.
0: Bunu yani Orada benim oyuncularıma, bana, benim staffıma, Türk Futbol Federasyonu'na, Türk seyircisine, Türk taraftarına söylenen veya atfedilen hiçbir şey doğru
1: tuzağa
0: değil.
1: Tuzağa düştük mü hocam?
0: Tuzağa düştük. Hepsinin görüntüleri bizde de var. Ama orayı iyi oynadılar. Onlar içeriği de dışarıyı da bizden iyi oynadılar.
1: Birinci maçta...
0: Buna rağmen 3-1'e geldik.
1: Evet. Yine hocam dediğim gibi işte deplasman golü olsa o anda uzuyor maç.
0: Yine buna rağmen 3-1'e geldik, daha var. Evet. Yani biz yapabiliriz 4-1'de 5-1'de. O ara ben Fatih'i de soktum. Birini daha Tümer'i de soktum. Yani veya Fatih'i soktum tabii. Fatih'e orada bir pozisyon var. Varlık şimdiki hani penaltı var mı diye son dakika. 4-1 olsa eledik. 3-1 eleyemiyoruz.
1: Hocam,
0: deplasman golü olduğu için.
1: Evet, ikinci maçta olağanüstü bir forvet hücum mantalitesi.
0: Evet.
1: Ne tetikledi sizi orada ilk maçtaki savunma daha kontrollü
0: bir
1: oyundan
0: sonra? Şimdi
1: bir
0: defa bizim burada baskı yapacağımızı biliyor onlar. Merkezi de çok önemli oyuncular olmasına rağmen biraz daha ağırdı. Bir de 2-0'sın. 2-0 kolay dönülecek bir skor değil. 2-0 kolay alt edilecek bir skor değil. 2 atacağım, berabere kalacaksın hale. 3.de eleyeceksin hiç gol yemeden. Biz de yiyoruz. Nitekim daha 17. saniyedeydik. Ama bunun üstesinden geldik, 3 attık. 3-1 oldu. O 60 dakika. O aralar. Emin değilim. Düşün. Daha var 37-38 dakika. Ve halk sende. Moral sende. Efendime söyleyeyim. Oyun sende. Baskı sende. Hepsi sende. Kim ne derse desin. Ya biz çok büyük seyircilerin altında oynadık. Çok büyük statlarda oynadık. Çok ateşli seyircileri iyi biliriz. Bizim Türk seyircisi her zaman ürkülen seyirci olmuştur. Tezahüratlarıyla. Başka bir şeyleri yok.
1: Hocam hiçbir şey yokken ortada.
0: Evet.
1: Taca giden bir top. Tolga Seyhan'dı sanırım. Bir ters bir
0: Iska.
1: Top. Ve 3-2 oldu. 84-85'te.
0: 4-2 yaptık.
1: Hocam 4-2'den sonra da hala zaman olmasına rağmen
0: evet.
1: Sanki ya kaybetmişiz gibi bir hal var.
0: 5-2 vardı. Yaparsak yine eliyoruz.
1: Ki bir frikik pozisyonu oldu.
0: Bu da çok adaletsiz. Mesela 4-2'sin, eşit değilsin fakat
1: daha az gol atan geçiyor hocam.
0: Hayır,
1: elinde.
0: 2 benim farz et. Rakip 5'i atıyor, beni eliyorsun gibi şimdi daha doğru olan
1: daha doğru
0: bir
1: oldu.
0: Kurala geçti. Ve orada yine biz 1-2 tane ahlar vahlar arasında.
1: Frikik oldu hocam 4-2 iken Tümer Metin.
0: Evet.
1: Ki o son 3 maçta siz göreve gelmiştiniz. 3 maçta da gol attı. Tümer Metin de o döneme
0: şimdi
1: kadar
0: tabii,
1: hiç milli olmayan, yani çok az milli olan evet. bir oyuncuydu.
0: Geldikten sonra ilk maçımız Danimarka. Son saniye yedik 2-2. Tümer'i ilk orada oynattım evet. ben.
1: Çok arkasından, güzel bir frikik golü atmıştı.
0: Arkasından namalip Ukrayna'ya gittik.
1: Kazandık.
0: Biz onları orada yendik. Sonra döndük geldik Arnavutluk. Onu 1-0 yendik. Ve playoff hakkı kazandık.
1: Ki 4 takım yarışıyordu hocam. Tabii, Yunanistan'da tabii.

0: bu da çok üzüldüm. Hatta ya biz bu oyuna nasıl geldik? Niye böyle oldu diye kendimi yediğim, bırak keşkeleri, bırak acabaların çok ilerisindeki bir kelime bulmak lazım, bir cümle bulmak lazım. Yani günlerce tesirinden çıkamadığım bir maç olmuştur, bir playoff olmuştur. Ben, o bana öğretti ki, mesela ben o kadar tecrübeliyim diyebilirim. Yalanları söylemeye devam ederken sonunda inandırabilirsem bir kısımları, bir kısım insanları o kadar çok yalan ve rahat söylendiği zaman sonunda birileri inanıyor bu yalanı. Bizim başımıza o iş geldi. Biz hiçbir şey yapmamamıza rağmen orada olağanüstü bir kaos. Aa, zaten bunlar işte öyleydi böyleydi. Burada ne olacağını bildikleri için bazı oyuncuları kulübeden bile bizim oyuncularımıza bazı hareketlerde bulundular. Onun için diyorum ben, içeride de dışarıda da iyi oynadılar.
1: Maç biter bitmez zaten çok büyük bir kaos yeniden çıktı. Orada da bir, orayı nasıl anlatırsınız hocam?
0: Ya orada şimdi herkes koşuyor kulüp içeri doğru. Biz de koştuk. Bir şey yaptığımız yok ki. Biz ne yapacağız? Oyuncularımız ceza yemesin, bir şey olmasın diye gidiyoruz. Ha orada sinirleniyorsun, kapılara vurursun bilmem. Orada artık koşarak bir kaçma var. Şimdi
1: kaçan ya, kovalanır tabii hocam.
0: Biz maç içerisinde ne olduysa oldu. Maç bittikten sonra her şeye rağmen birbirini tebrik eden veyahut öpüşen oyuncular var. Birdenbire maçın hakem düdüğünü bekler halde böyle bir koşuya başlarsan bu tahrik eder. Bu zaten bilerek yapılmış bir şeydir. Bu bilmeyerek değil. Kime ne olmuş sahada? Peki biz bir tane daha cezalı maç oynadık. Yine Juventus'la.
1: Evet.
0: Dortmund'da.
1: Almanya'da.
0: Maçtan önce iki tarafta çıktı. Sahaya bakıyor. Çok iyi bir dostum olduğu için söylüyorum. Marcello Lippi. Dünyanın en büyük antrenörlerinden biridir ama dünyanın en büyük beyefendilerinden de biridir. Çok severim. Çok da sevişiriz. Yanındaki yöneticilerle beraber ona da sahaya bakıyor. Ben de geliyorum. Ya terim mi dedi bana? Keşke İstanbul'da oynayaydık. E ben size demedim mi dedim.
1: 70 bin taraftarı görünce.
0: Yo, o gün daha maça 1,5 saat var. 40 bin kişi vardı bizde. 1,5 saat kala. Düşün sonradan kaç oldu. Ben size söyledim mi dedim. Biz seçmiştik Dortmund.
1: En azından o hakkı vermişlerdi.
0: Ha, UEFA sağ olsun. Büyük şey bahşetti bize. Şeyi siz seçin dedi.
1: Sahi.
0: Şehri. Niyedir? Terör var bizde değil mi? Yine o değil miydi? Kendi ülkemizdeki olan bir şey oraya başka türlü geçti. Peki şimdi soruyorum. Madem öyle. Torino'da patladı. Bomba. Biz de şikayette bulunduk. O günü söylüyorum UEFA'ya. Alır mıydı Dortmund maçı? Hangi güç alabilirdi? Büyük balık, küçük balık yavaş yavaş değişiyor buralarda artık. Çünkü sosyal medyalar, gençlerin dinamizmi, gençlerin küçük yaşta her şeye müdahale eden zekaları olayları değiştiriyor. Sordum. Tersi olsaydı biz giderdik. Asla. Gider Torino'da oynamazsak Milano'da oynardık. Yani yine İtalya'da oynardık. Veya yine Almanya'da. Neyse. Ama bunların ceremesini de hep biz çektik.
1: Göğüs bize göğüse de çarpışıldı yani. Hocam.
0: Göğüs göğüse çarpışıldı aslanlar gibi. İşte ödediğim bedel budur.
1: Bu İki çok maç kolay bir şey değil. Hocam 3 gün var. İsviçre maçı mesela. Son konuştuğumuz
0: evet.
1: Maç. Yani burada insanın tekrar yenilenmesi bile çok zorken.
0: Ya o ara neler yazıyorlar. Anlatmıyorum ben burada oradan. Bulvar gazeteleri. İşte bilmem nereye gidiyoruz. Savaşa gidiyoruz. Yok işte şalvarlı bilmem neli resimler. Yok efendim şeyli. Efendim?
1: Döner.
0: Döner bıçağıyla onları keseceğiz, edeceğiz falan. Yani söylemiyorum hiçbir şey bunları ben. Biz de bunlara uymasaydık. Diyorum belki de. Ama insanoğlunun ben bir beyanat verdim o zaman. Oradaki Türklerden Türkçe kelimeler öğrenmişler arkadaşlar. Yani bunların hepsini tespit ettik biz. Güzel hazırlanmışlar dediğim, sonunda takdir ettiğim, tebrik ettiğim konu bu. İçeriyle dışarıyla benim sözlerimde zaten çok net, açık. Tebrik ederim.

0: Hocam bazı maçları kazanıyorsunuz, bazı maçları kaybediyorsunuz ama kaybederken kazanmak da herhalde...
1: Demin söyledim. Bakın büyük kazançlara muhakkak bir kayıpla başlamıştır.
0: Bunlarla alakalı da hocam konuşalım.
1: Konuşalım.
0: Bir sonraki programımızda.
1: Olur.
0: Öyle mağlubiyetler de var. Sonunda hayırlı gördüğümüz. Eskiden İyi ki öyle olmuş dediğimiz.
1: Hayırlı mağlubiyetler dediğimiz buydu.
0: İyi ki öyle olmuş dediğimiz.
1: Onu söylüyorum işte. Yani bakın diyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın büyük zaferlere. Beresinde bir muhakkak bir mağlubiyet vardır.
0: Önemli olan nasıl ayağa kalktınız hocam?
1: Nasıl ayağa kalktınız? Ne şekilde? Bu çok önemli.
0: Hocam sizin söylediğiniz bir söz. Yani her zaman. Keşkeler, acabalar... Eğer onları çıkarırsanız o hayat sizinle olmaz ama bununla da zenginleşiyor aslında.
1: Eyvallah.
0: Kariyer.
1: Size yani...
0: Bunlarla da anlam kazanır.
1: Sebep olarak bunları süremezsiniz öne. Ama siz kendinize, içinize bunlarla savaşmayı, bunlarsız çok güzel neticeler almayı, efendime söyleyeyim, bunları dışarı değil de içeri doğru söyleyip, çarpışmayı öğrenirseniz buradan doğru kalkarsanız, sağlıklı kalkarsanız inanın bana muhakkak bir gün zafere ulaşacaksınız. Çünkü mağlubiyetin analizini en iyi siz yaparsınız. Herkes kendi yapar. Ya bir dakika, şurada bir şey vardı, ben bunu yapmadım. Keşke böyle olsaydı kendi içinizde. Acaba ya ben bunu koyacağım ha bunu koysaydım veyahut böyle oynayacağım ha böyle oynasaydım var. Bunlar var. Çünkü sana zaten bunları yazıyorlar da soruyorlar da.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki bölümümüzde de kelebek etkisini konuşalım. Mağlubiyetler.
1: Kelebek etkisi.
0: Neler yaşadık.
1: Evet.
0: Nasıl doğru yolu
1: bulduk.
0: Bulduk.
1: Nasıl kalktık ayağa?
0: Ayağa kalktık. Onları konuşalım.
1: Olur.
0: Teşekkürler.
1: Rica
0: ederim. Ayağınıza sağlık. Elinize sağlık.
1: İyi günler diliyorum.
0: Ağzınıza sağlık.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu yayında hepiniz hoş geldiniz. Alper abiyle sohbet ediyorduk, bir güldüm, kusura bakmayın yayına girerken ama. Alper abi tabii ki bir anonsumu yapayım, sonra sözü vereceğim. Beşiktaş 3-0 kazanmayı başardı. Belki çok daha fazla olabilirdi. Detaylar Alper üstünden alacağız ama Alper abi hoş geldin.
5: Merhabalar sevgili Can, ya sen de beni güldürdün valla.
4: Abi her zaman seninle sohbet etmek çok büyük keyif, öncelikle onu söyleyelim. Bu arada Beşiktaş taraftarları da yavaş yavaş şu anda staddan çıkıyorlar, arabalarına doğru yol alıyorlar. Bizleri de açtıklarını görebiliyorum. Alper abi hoş geldin öncelikle.
5: Çok teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşları bu harika galibiyetten dolayı kutluyorum. Bana göre skor 3-0 değil, bir kere 5-0. Bunu söyleyerek başlamak istiyorum.
4: %100 yani. Alper abi şöyle bir genel bir 90 dakikayla başlayalım. Hakem konusuna daha gelmeyelim. İkinci soru başlığım olacak ama ilk başta genel 90 dakikada Beşiktaş'ı diğer takımlardan farklı kılan özelliğinin ne olduğunu gördüğümüz bir akşam mı oldu diye sorarak başlamak istiyorum abi.
5: Ya bir kere İtalyan hoca gerçekten kapalı bir kutuydu. Ama bambaşka bir hoca çıktı. Yani Gordon Milne döneminden sonra böylesine bir Kore şovasını oluşturan çok ender teknik adamlar hatırlıyorum Beşiktaş'ta. Lucescu'yu hatırlıyorum arada yabancı olarak Gordon Milne'den sonra. Yani İtalyan hoca bunu başardı. Yani maç sonrasındaki tabloyu görebildin mi? Maçı konuşacağız ama maç sonrasındaki o harika tablo, bütün futbolcuların, teknik direktör dahil, yani tribünün önüne gidip yere oturup sonra taraftarla birlikte Pınarbaşı çekmesi kadar harika bir durum yoktur. Yani Beşiktaş taraftarıyla futbolcusu, teknik heyeti, yönetimi inanılmaz bir bütünlük sağladı. Şimdi Berk Sayar günlerdir programa bağlamak istiyor. Bir türlü bağlanamıyorum sevgili Can. Senin programına bağlanmışken bu konuyla da ilgili yorum mu yapayım?
4: Lütfen.
5: Beşiktaş yönetimi sana da çünkü söylediğim için hatırlayacaksın. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı. Ama Başkan Serdal Adalı'nın asla Beşiktaşlılığından şüphe etmiyorum. Yönetici tarzından da şüphe etmiyorum. Sadece
4: doğru.
5: Serdal Başkan'a yazık olmasını istemiyorum demiştim.
4: Doğru.
5: Acil Beşiktaş'ı kongreye götürmeli, yönetimini yenileyip güçlenmeli demiştim hatırlarsan.
4: Doğru abi, doğru.
5: İşte Şimdi Beşiktaş taraftarları bana hak veriyordur. O zaman bana kızan Beşiktaş taraftarları. Şimdi Serdal Atalı'yı şimdi seyretsin Süper Lig ve Beşiktaşlılar. Yani 6 aylık süre içerisinde güçsüz bir Beşiktaş yönetimi vardı. Bu kabul edilebilirdi. Ama sonrasındaki 3 senede o güçsüz Beşiktaş yönetimi kabul edilemezdi. Şimdi müthiş bir karar aldı. 4 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim olacak. Aday çıkıp çıkmayacağı konusunda net şekilde söyleyebilirim ki Serdal Adalı Başkan'ın karşısına kimsenin çıkacağını sanmıyorum. Çok güçlü bir kadro oluşturacaktır Serdal Adalı. Onun planlarını yapmış. Dediğime geldi. Tebrik ediyorum Serdal Adalı Başkan'ı. Böylesine bir süreçte daha zamanı olmasına rağmen cesur bir karar almasından dolayı. Beşiktaş'ın farklı kılan noktasını sordun. Bir kere Beşiktaş sevgili Can geriye hızlı dönüyor.
6: Değil mi abi?
5: Çok iyi kaplıyor. Boş alanları anında daraltıyor. Yani sahada bambaşka bir Beşiktaş seyrederken ilk yarıda da Beşiktaş fişi çekiyor.
6: Doğru.
5: Yani 5. hafta mücadelesinde Erzurumspor maçı dendiğinde hiç kimse yanlış anlamasın, hiçbir rakip küçümsenmez ama ya Beşiktaş öyle bir futbol oynuyor ki, yani Emirhan'ın atmış olduğu gol bildiğin Barcelona'da pike golü.
6: Tam öyle abi bu arada. Gerçekten yani, zamanında pike atardı öyle abi.
5: İnanılmaz. Trossard'ın attığı gol ilk yarı 2-0. Yani Vlahovic yok, o oynuyor. Rıdvan yok, o Attar oynuyor. Ondan sonrasında ikinci yarı başlıyor. Ya Trossard'ın golünde Akbud'un eline çarptı deniliyor. Alakası yok. Gürcan Hasova ve Macar hakem Thomas Wagner neyi gördü? Çok merak ediyorum.
4: Ben hiç anlayamadım. Hatta şöyle arayı bölmek istiyorum. Alper abi, ya hakeme de soracağım çok detaylı ama öyle bir açıdan, hakemin izlediği açıdan sonuçta biz de görebiliyoruz ekrandan ve hakemin gördüğü açıda ben eli görmedim. Herhalde şey dedim, yani bu kadar net bir şekilde VAR çağırıyor, el var. Farklı açıdan da bir görelim istedim ama hiç anlayamadık abi. Hakemi biraz konuşalım. Alper abi ne diyorsun yani? Bu olacak iş değil diye düşünüyorum ama ya sen söyle abi.
5: Yayıncı kuruluşu anlamak mümkün değil sevgili Can.
4: Evet.
5: Yani pozisyonu bir pozisyon veriyor. O pozisyon üzerinden hepimizin yorumlamasını bekliyor. Hakem hocasına da muhtemelen tek pozisyon verdiler. İkinci pozisyonu verdiler mi bilmiyorum. Yani Gürcan Hasova'yı suçlamak yerine, yani hep yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı sevdasından bahsediyorlar ya.
4: Evet abi.
5: Ya Macar hakem Thomas Wagner'ı ne yapacağız biz ya? Yani orada, yani Gürcan Hoca'ya hiç mi demedi ya burada el yok falan diye? Ya göğsünü aldığı met, Trossard'ın golü gümbürteye gidiyor.
4: Kesin.
5: Kendinin golü, bak İngiltere Premier Ligi'yi mutlaka izliyorsundur.
4: Evet, izlerim abi.
5: Ya Kendinin attığı goldeki ikili pozisyondan bir sürü var İngiltere Premier Ligi'nde.
4: Abi o pozisyon, ya bilmiyorum, ben bir futbol sever olarak abi her şeyden önce o pozisyon iptal olması bence futbola hakaret abi. Hakaret abi
5: değil,
4: yani.
5: Hakaret değil, ihanet.
4: İhanet hatta, doğru, çok güzel söyledin abi.
5: Ya mesela hakem Gürcan Hasova bir baraj kurduruyor. Ya barajın uzak olduğunu ben bile, yani biz futbol severler görüyoruz. Yani 12-13 metrelik bir baraj kurduruyor. Kaptan Orkun Kökçü itiraz etti diye sarı kart görüyor.
4: İnanılmaz hakikaten ya.
5: Yani biz bu hakemleri ne yapacağız bilmiyorum. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sessiz kalmaya devam ediyor. Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu her şey yolundaymış gibi koltuğunda oturmaya devam ediyor.
4: İnanılır gibi değil.
5: Yani Beşiktaş'a dönecek olursak, iki gol iptal edildi. 4-0'ın önüne geçildi. Sonrasında tabii Perşembe günü oynanacak Marsilya maçını düşündü İtalyan Hoca. Orkun'u Salih Çerni'yi oyundan aldı. Endidi İlhan Kartal'ı oyuna soktu. Sonra bir 10 dakika daha geçti. Bu sefer Murillo ile Trossard oyundan çıkarıp Taylan'la Poku'yu aldı. İtalyan Hoca bu arada, bilgin var mı bilmiyorum, kariyerinde de ilk defa 5 maçta 4 galibiyet aldı ki. Bak 5 maçta 4
4: bilmiyordum galibiyet abi aldı.
5: Serie A'da böyle bir performans yoktu İtalyan Hoca'nın. Bana göre Beşiktaş bu sene 5'te 5 yapmıştır.
4: Ki Alanya maçı tabii canım %100. Orada da
5: Alanya Spor maçında Beşiktaş'ı yediler. İçtiler. Ortadan 2'ye ayırdılar.
4: Korkunç bir karar vardı.
5: Günahtır. Ya Beşiktaş vites artırdıkça Beşiktaş'ı durdurmaya çalışıyorlar ama şunu net söyleyeyim ki bu oyunla, bu kolej havasıyla devam ederse Beşiktaş'ı kimse durduramaz sevgili Can.
4: Peki şunu diyebiliyor muyuz, yani ilk 5 maç sonrasında Süper Lig'de, yani birçok takımı artık az buçuk izledik Alper abi. Şu anda net en iyi futbolu oynayan takım Beşiktaş mıdır? Onu sorayım.
5: Net.
4: Değil mi? Net. Çok net yani.
5: Yani bir kere Trabzonspor'da biliyorsun bir Fatih Tekke krizi yaşandı.
6: Evet.

0: Fenerbahçe'de bir İsmail Kartal krizi yaşandı. Hı-hı. Ki sonu bence Trabzonspor'daki gibi olacaktır. Dönerek yanlış yaptı İsmail Hoca.
1: Katılırım.
0: Galatasaray'da bir yorgunluk var. Okan Buruk Hoca'nın kafası karışık 5. sene. En sakin, en rahat ve gerçekten oynamak, yani futbol oynayıp insanlara seyir zevki kazandırmak isteyen tek kulüp Beşiktaş şu an.
1: Kesin. Yani izlemesi en keyifli takım bana göre bu arada. %100.
0: Ve bugün Erzurumspor karşısında şunu gördük ki Beşiktaş yine 5 golü bir galibiyet aldı İnönü stadyumunda. Hakem olmasa, 2 gol engellenmese 1-0.
1: Tabii.
0: Yani her maç farklı bir oyun. Her maç bir kere kesinlikle İtalyan hocayı hakikaten tebrik ediyorum. Korkusuzca, cesaretle her maç mutlaka 5 oyuncusunu değiştiriyor.
1: Ne?
0: Mutlaka. Doğru. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Oyuncuların hepsine şans vermeye çalışıyor. İyi bir kurgusu var. İyi bir dizilişi var. İyi bir taktiği sistemi var. A planı, B planı, C planı dolu İtalyan hocada. Yani Beşiktaş eğer bu şekilde giderse ki bak çok önemli noktalardan bir tanesini daha seninle paylaşayım.
1: Lütfen Alper abi.
0: Maçı anlatırken belki görmemiş olabilirsin. Ya Vlahović cezalı.
1: Doğru.
0: Lojada oturuyor. Taraftarlar Vlahović'e forma atıyor. Ve Vlahović sabırla kızmadan her formayı imzalayıp geri gönderiyor.
1: İnanılmazmış. İnanılmaz.
0: Bu nasıl bir şey yani? Beşiktaş'taki bu hava hakikaten İtalyan hocanın eseri.
1: Şeyi de sorayım abi. Yani tabii ki ben ister istemez maçı aktarırken sessiz izlemek durumundayım ama yani görüntüler inanılmaz güzeldi. Tribün nasıldı Alper abi genel olarak? Nasıl gözlemledin?
0: Tribün inanılmaz, mükemmel ötesi. Siyah beyazlar güzel havanın verdiği o coşkuyu hafta içi olmasına rağmen tribünlere yansıtmayı başardı. Gerçekten takımla beraber uyum içerisinde böyle bir Beşiktaş futbol takımını orkestra şefi olarak düşünüp etrafındaki orkestrayı düşündüğünde ne demek istediğimi çok iyi anlarsın. Futbol severler de bunu anlar. Beşiktaş taraftarı hem mutlu hem heyecanlı hem de öylesine bir futbolcu topluluğu var ki şampiyon mu olur? Avrupa'da başarı mı sağlar? Türkiye Kupası'nda kaldırır mı? Yani Beşiktaş da artık hem İtalyan hocaya hem de tüm takıma fazlasıyla güveniyor.
1: Valla gerçekten de öyle Alper abi. Şöyle istersen bir şeyi yapalım. Klasik abi bir 10 üzerinden puan vermek istiyorum. Beşiktaş taraftarları tabii ki evlerine dönerken bunu abi özellikle senden ve Emre abiden ikinizden de duymaktan bayağı keyif alıyorlar. Bugün Nübel'e bir puan verir miyiz? Kaç veririz? Onu sorayım. İlk başta.
0: Nübel'e top gelmedi ki puan verelim.
1: Yani soru işareti verelim mi abi bu seferlik?
0: Yani Nübel formasını terletiyor mu? Onu çok merak ediyorum. Yani öylesine bir Beşiktaş var ki orta sahada güçlü, ön libero'da güçlü, savunmada güçlü. Yani top geldiğinde de Nübel sadece pas vermekle yetiniyor. Sadece bir pozisyonda tehlikeli bir an yakaladı. Orada da sakatlanıyordu Allah muhafaza.
1: Allah muhafaza.
0: Yani yine de Nübel'in kalitesine bir 9 yakışır.
1: Peki 9 yakışır. O da tabii ki veremiyoruz. Yani bu arada aynı soruyu Alper abi sen bana sormuş olsaydın yani muhtemelen benzer bir yorum yapardım. Yani çünkü yani gerçekten değerlendirebileceğimiz bir veri yok. O yüzden de devam ediyorum. Mourinho diyeceğim abi.
0: Mourinho futbolunu oynasın ama serbest duruş ve frikiklerden uzak dursun.
1: Güzel. Güzel. Doğru abi.
0: Yani oraya karıştığı için Mourinho'ya belki yine bir 8-9 verebilirdim ama böyle frikiklere serbest duruşlara karışınca hoş olmuyor. Mourinho da bugün iyiydi sahada. 8 verelim.
1: Olur. Emirhan Agbadu olarak devam edersek?
0: Valla Emirhan Can oynamalı hep diyordum. Ama Emirhan Agbadu da çok sırıtmadı. O yüzden bu ikili de 8 performansı almayı hak etti ama Emirhan gol attığı için 8.5 diyelim.
1: Tamam. Ottara ile devam edelim ki biraz yorum almak istiyorum. Alper üstünden nasıl gördü Ottara'yı merak ediyorum yorumların doğrusu abi.
0: Valla Ottara Rızvan'ın sakatlığında forma şansını buldu. Ottara iyi futbolcu. Yani ciddi bir sakatlık geçirmişti. 4 aydır da futbol oynamıyordu. Yavaş yavaş adapte olduğunu görüyorum. Yani eğer ki performansını artırır, takıma adapte olursa Rıdvan'dan o formayı alır ve değişmez sol bek olur Beşiktaş'ta. Yani bugün çok iyiydi. Yani bugün gerçekten 8-8.5'luk performans gösterdi o hatta.
1: Peki orta alana geçecek olursak Salih dersem ne der Alper üstünden?
0: Ya süpürücü Salih ile Kaptan Orkun'un hakikaten inanılmaz bir ikili.

0: Siyah beyaz mı diyeyim, gece gündüz mü diyeyim, Zeki Metin mi diyeyim, yani ne diyeyim bilemiyorum onlar için ama inanılmaz bir ikili. Hakikaten ikisi de dokuzluk oynadı.
1: Güzel oynadılar, hakikaten katılırım. Olaitan'la devam edecek olursak abi.
0: Olaitan çok genç ama Beşiktaş'a geçen sene geldiğinden sonra belki bundan olmaz dediğim anlar olmuştu. Beşiktaş taraftarlar da aslında çok belki tepki göstermişti Olaitan ama bu sene bambaşka oynuyor. Yani oyunun kurgusu, oyunu sağa sola yayma, ileriye gitme, geriye al, geriden top alma. Hakikaten Olaitan alkışlanacak bir futbol oynuyor. Bugün de 90 dakika sahadaydı. O yüzden Olaitan gerçekten o da 9 puanı hak ediyor.
1: Peki kanatlara gelecek olursak Černi diyeyim abi. Černi'ye ne deriz?
0: Geçen seneden çok farklı bir Černi var. Küskünleri oynamayan, devamlı taraftarıyla beraber heyecan içerisinde olan, taraftarın alkışladığı, devamlı gol arayan, gol pozisyonu yaratan bir Černi. O da gerçekten yani kanat anlamında Beşiktaş'a çok büyük güç katıyor. O da 9.
1: Peki şöyle bakıyorum, 9 geldi Černi'ye. Trossard diyeceğim abi.
0: Bak Trossard'a başka bir noktadan bakıyorum. Attığı gol. Attığı bir gol daha, sayılmayan bir gol.
1: Tamam.
0: Onun haricinde kanadı çok iyi kullanıyor. Daha vites artırmadı biliyor musun sevgili Can Trossard? Yani daha ikinci üçüncü vitese gidiyor. Ya bunun 4'ü var, 5'i var, 6'sı var. Yeni arabalarda 7 var biliyorsun.
1: Doğru
0: yani
1: doğru.
0: Bu vitesi artırmaya devam ederse ya Trossard'ı artıracak. Kalitesini ortaya koydum da ya bambaşka bir Trossard'ı seyretmeye devam edeceğiz. Gerçekten Türk futbol severler bu anlamda çok şanslı. 9.
1: Kesin. Peki Yang Yuo'yu da sorayım abi.
0: Ya o Vlahovic için gölgesi altında kaldı. Onun biraz böyle bir yani sanki böyle bir ezikliğini yaşıyor o. Hani eski havasından uzak ama yine de canla başla mücadele eden, savaşan, gol attıran, yani girdiği pozisyonları değerlendirmeye çalışan iyi bir santrafor yediği o. Ya bugün o da elinden gelen her şeyi yaptı. O da bir 8.5 hak etti açıkçası.
1: Peki Alper abi şöyle bakıyorum yedekleri soracağım aslında, yani 71. dakikada girenleri soracağım, yani Poku ile Taylan'ı sormayacağım. 83 bence çok değerlendirebileceğimiz bir dakika yok diye düşünüyorum. Endidi, Kartal, İlhan olarak sorayım abi, yani genel tek potada sorayım, oyuna sonradan giren oyunculardan nasıl bir performans gördün, puan olarak ne verirsin genel olarak diye sorayım.
0: Yani tabii 9-10 bandında onlara veremeyiz, 20-25 dakika oynadılar ama sevgili Can yani şunu söyleyebilirim onlarla alakalı. Atılan 3. golde Kartal ortalıyor, ceza sahası içinde Agbodu ya da Endidi indiriyor, İlhan golü atıyor. Yani Beşiktaş'ta öyle bir hava var ki oyuna sonradan giren oyuncular da gol için mücadele ediyor, savaşıyor, en iyisini vermeye çalışıyor. Beşiktaş'ta küskünlük yok.
1: Gerçekten öyle yani Alper abi, bilmiyorum, bak birçok, bak çok güzel bir mesaj var. Bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Öcal Bey sormuş, çok da iyi Beşiktaşlıdır Alper abi. Birçok yayınımızda da mesaj atar. Poku neden az süre alıyor diye bir soru gelmiş. Neden Alper üstünde? Ben de merak ettim cevabını doğrusu abi.
0: Vallahi ben de bunu çok merak ediyorum. İtalyan hocaya bunu sormak lazım. Yani bu nokta aslında beni çok üzüyor. Yani olmaması gereken bir şey. Aslında Poku'yu daha fazla seyretmek istiyoruz. Ama Beşiktaş takımında öyle oyuncular var ki sevgili Can. Yani hangisini keseceksin?
1: Kim çok formda da oyuncular yani. Çok formda
0: yani
1: da.
0: Yani Černi mi keseceksin? Trossard'ı mı keseceksin? Oyuna giren İlhan'ı mı almayacaksın? Poku'yu alacaksın? Yani gerçekten her oyuncu oyuna girdikten sonra fazlasını katmaya çalışıyor.
1: %100.
0: Bu çok önemli.
1: %100.
0: Fazlasını vermeye çalışıyor ve fazlasını vermeye çalışırken de en iyisini veriyor. Ben kesinlikle Beşiktaş'ın iyi olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla Beşiktaş'ın bu işte İtalyan hoca olduğu müddetçe de ligden kopacağını düşünmüyorum. Yeni oyunculardan mutlaka faydalanacaktır. Faydalanacağını düşünüyorum İtalyan hocanın. Ama hep şunu söylüyoruz ya, 3 kulvarda mücadele etmek kolay değildir.
1: Evet.
0: Yani hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem ligde hem Türkiye Kupası'nda kadronun geniş olması ve oyuncuların gerçekten hep hazır olup iyi olması Beşiktaş için çok büyük bir avantaj. Kimse panik yapmasın. Her oyuncu belli maçlarda sahneye çıkıp yıldız olacaktır.
1: Beşiktaş. Alper abi, bir tane de olumsuz taraftan bir tane aslında bir yorum okumak istiyorum. İki kişinin çok benzer yorumu var. İki kişinin de ismine değineceğim. O ikisinin mesajını tek potada aslında sana yorumlatmak için aslında önüne sunacağım Alper abi. Timur Bey yazmış, bir de Zafer Bey yazmış. Aslında demek istedikleri şu. İşte rakip Erzurum, 4 attık. Yani birisi de demiş ki ne kadar aslında büyütüyorsunuz Beşiktaş'ı. Yani gerçekten o kadar mı iyi Beşiktaş demiş. Yani bu ikisi. Yani birazcık daha şöyle bakmış Zafer Bey ile Timur Bey. Yani birazcık fazla mı büyütüyoruz diye düşünüyor ki, ben katılmıyorum ama Alper abi sana da sorayım.
0: Hayır ya, niye fazla büyüteceksin ya? 5 maç geçmiş. 5 maç sonunda Alanyaspor maçı dahil harika futbol oynamış. Galibiyetler alan bir Beşiktaş var. Bırak kesin da Beşiktaş'ı biraz abartsın. Beşiktaş'ı biraz sevinsin. Beşiktaş'ı biraz gülsün. Beşiktaş'ı biraz mutlu olsun. Yıllardır Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da havlu atan bir Beşiktaş modeli var.
1: Doğru.
0: Yani hoca modelinden uzak, oyuncu modelinden uzak, devamlı rakipleri karşısında ezilen, Anadolu kulübü bir takımı geldiği zaman bile acaba bu maçı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız diye düşünülen bir ortamda böylesine galibiyetler alınıp böylesine bir hava yakalandığında eğer Beşiktaş takımı da övülmeyecekse biz, herkes bu işi bıraksın.
1: %100. Ya ben açıkça söylüyorum, bilmiyorum Alper abi, yani gerçekten hani konuya çok tarafsız bakan birisi olduğumu hani birçok kişi en azından doğrular ve yani buraya gelip herhangi bir müsabaka, her hafta işte dört büyüklerin herhangi bir müsabakası denk geliyor ve ya Beşiktaş'ı izlerken ben buraya çok daha fazla keyifle geliyorum bir futbol sever olarak. Yani çok ayrışıyor gözümde Beşiktaş oyunla, oyunuyla. Belki en iyi kadro mu tartışılabilir ama en iyi oyun mu kesinlikle Beşiktaş derim.
0: Valla rahmetli Vedat Okyar vardı. Çok sevdiğim abimdi. Herkesin tanıması gereken bir isimdi. Spor yazarıydı. Eski Beşiktaş'ın kaptanıydı. Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir isimdi Vedat Okyar. Ya Vedat abi hep şey derdi ya. Yani işte hakemi de yeneceksin. Rakibi de yeneceksin. Gerekirse iki değil üç atacaksın. Ama yani bakıyorum. Ya Beşiktaş atıyor el var diyorlar. Beşiktaş atıyor ittin diyorlar. Ya atıyor saymamak için hakemler elinden geleni yapıyor.
1: Gerçekten öyle yani.
0: Ya böyle bir şey olamaz. Yani tamam hakemi de yeneceksin. Bir fazlasını atacaksın, rakibi de yeneceksin deyip göçtü gitti Vedat Okyar ama yani arkada da yani inanılmaz mesler bıraktı kendine. Yani kalk uyan Vedat abi, şunların haline bak diyesim geliyor. Yani.
1: Gerçekten öyle. Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Yani standart kararlara imza atıyorlar. Yani hakemler hakikaten düzelsin istiyoruz. Adalet
1: ve komik duruma düşüyorlar Alper abi. İşin de komik tarafı da bu. Ya komik duruma düşüyorlar bu durumda.

0: Yo sou.
1: Dakika ve skor devam ediyor.
2: Ya ben böyle bir şey görmedim yani. 12 metreye baraj kurduruyor. Ondan sonra Kaptan Orkun'a sarı kart veriyor. İnanılır gibi değil ya. Yani Gürcan Hasova hakikaten takdir ettiğim iyi de bir hakemdir. Ama yani VAR hakemi o Thomas Bognar ne yapıyor orada, ben çok merak ediyorum ya.
3: Gerçekten ne yapıyor bilmiyorum ama abi.
2: Bir de Macarların FIFA kokartlı hakemi ya bu. Thomas Doğru. Bognar.
3: Doğru.
2: Ya
3: Doğru.
2: İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Gerçekten artık Merkez Hakem Komitesi Başkanı istifa mı ediyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu devreye giremiyor tüzük gereği, anlıyorum. Ama artık yani hakemlere bir dur demenin zamanı gelmedi mi ya?
3: %100.
2: Bak bugün Beşiktaş maçında Gürcan Hoca'yı konuşuyoruz. Yarın başkasını konuşacağız. Öbür gün başkasını konuşacağız.
3: %100 öyle, kesin. Kesin katılıyorum.
2: Böyle bunun sonu gelmesi lazım
3: artık. Alper abi sabaha kadar muhabbet edebilirim seninle ama teşekkür edeyim. Hatta Hakan Bey de çok selamlarını, sevgilerini iletmiş, Hakan Atakol. Onun dışında Ercan Bey de bize katılıyormuş. Hatta Beşiktaş izlerken keyif alıyorum bir Galatasaraylı olarak diye mesajını iletmiş. Alper abi son cümlelerini alalım, sonra bir kez daha teşekkürümü edeyim.
2: Telefonumu kapatıyorum. Alper Üstündağ TV YouTube, Alper Üstündağ ile Instagram, Kazan Kaynıyor Instagram için hemen videomu çekmeye başlıyorum.
3: O halde abi kolay gelsin, şimdiden ağzına sağlık diyorum.
2: Herkese sevgiler, iyi geceler.
3: Sevgiler Alper abi.
2: Sağ
3: ol. Evet, Alper Üstündağ bizlerle beraberdi. Arada bir flash röportaja gidelim. Yani bir tane bir flash röportaj dinleyelim. Bir Nübel'i önce bir dinleyelim. Gerçi çok fazla terlemedi, onu da puanladık ama bugün çok fazla terlemeyen Nübel'i bir dinleyelim. Sonrasında Emre Eren'le devam edeceğiz.
4: ...90 dakika sonrasında Alexander Nübel bizimle birlikte. Öncelikle jenerikte Tüpraş Stadyumu'nu, Dolmabahçe'yi, Saat Kulesi'ni gördü. Dünyanın en güzel lokasyonlarından bir tanesinde Tüpraş Stadyumu.

0: o duygularını biraz daha alabilir miyiz? Bizimle paylaştı ama belki izleyenlerimiz de duymak ister.
1: Yes. The location of the stadium is amazing, next to the Bosporus. With this atmosphere, with these fans, it's always a pleasure to play here. And yeah, we have to keep going like this, also with the fans, and then we will have a good time here.
2: Stadımızın konumu gerçekten harika. Boğaza nazır bir yerde. Konumu gerçekten çok güzel. Ama bu taraftarla bu atmosferde oynamak da büyük bir zevk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımızla da iyi zaman geçireceğiz.
0: Atmosferden bahsetti kendisi. Takım içerisindeki atmosfere değinmek istiyorum. 3-0'lık bir galibiyet var. Beşiktaş 3-3 ile yoluna devam ediyor ve iyi oyunla devam ediyor yoluna. Avrupa'da yoluna devam ediyor. Ama bugün alınan 3 puan kilit noktalar nelerdi Nübel için?
1: We have to play serious after last week. This game is very important. Even harder than last week, I would say, because we need to have to play serious, and we did it. I'm very happy about the performance today. We played serious from the first minute, 3-0, and clean sheet. Also, good feeling for the whole team. So I'm very happy of the performance today.
2: Ciddi oynadık. Geçen haftadan sonra bugün ciddi oynamamız çok önemliydi. Daha bile zor olabilirdi hatta. Çok daha bile zordu. Ciddi oyun diyebilirim o anlamda bugünün kilit noktası için. İlk dakikadan itibaren bu ciddiyeti elden bırakmadık. 3-0 kazandık. Gol yemedik. Gol yememek de güzel hissettiriyor. Ben performansımızdan dolayı çok mutluyum.
0: Saha içerisinde Emirhan Agbadu ile çok fazla iletişim kuruyorlar da. Şu anda Emirhan röportaj alanımızda. O anons etse Emirhan nasıl anons ederdi? Röportaj alanımıza davet edelim onu.
1: Yeah, I try to speak with him, but sometimes he's focused on the game and don't want to listen. But no, I'm joking. We have a good communication, I would say. It's very important, especially here. It's not easy to speak with the guys in front of me, but I try my best, and I think he would say, yeah, we do a great job at the moment.
2: Konuşmaya çalışıyoruz ama bazen maça o kadar odaklanıyor ki konuşmak tabii ki mümkün olmuyor ama şaka bir yana iletişimimiz gerçekten aramızda çok iyi. Sahada konuşmak bazen gerçekten zor oluyor ama biz elimizden geleni yapıyoruz, iyi işler yapıyoruz beraber.
0: Çok teşekkür ediyorum. Emirhan Topçu'yu davet edelim.
3: Evet, biraz sonra Emirhan Topçu'yu da dinleyeceğiz ama ondan önce biraz Emre Eren'le sohbet edelim. Emre abi, sloganla girelim abi istersen.
4: Ya şimdi o sloganı söylersek onun devamında o yüzden söylemek istemiyorum.
3: Peki, girmeyelim. Emre abi hoş geldin tekrardan o zaman.
4: Hoş bulduk sevgili Can. Ya Beşiktaş bize keyif veriyor. Yani 5 senedir biz çok yorulduk, çok üzüldük, çok sıkıldık ama bu 5 sene sonunda gerçekten öyle bir teknik adam geldi ki bize. Öyle bir dokunuşlar var ki oyuncu performanslarımız yukarıya çıkıyor. Ya Erzurumspor maçında 43 bin taraftarımız var. Ya taraftar zaten büyüledi. Ya oyuncular ortaya format koyuyorlar. Yani her hafta kazanan ve iç sahada Beşiktaş taraftarı unutmasın bunu. İç sahada Beşiktaş'ı her maç böyle görecek Beşiktaşlılar. Onu net söyleyeyim. Artık taraftar maça giderken şunu düşünüyor. Ya bugün acaba ne olur kelimesini artık yavaş yavaş kaldırıp bugün de kazanacağız. Bugün de fark atacağız naralarıyla geliyorlar. Bu da tabii Beşiktaşlıları çok mutlu ediyor. Çok sevindiriyor bizi. Gerçekten sevgili.
3: Gerçekten öyle abi. Bu arada yani ben de şevk dolu geliyorum. Beşiktaş maçı olduğu zaman ister istemez tabii ki bence şu anda Süper Lig'in kesinlikle en iyi futbol oynayan takım Beşiktaş. Ve izlediğim şeyden çok keyif alıyorum. Şöyle soru sormak istiyorum Emre abi. Yani Beşiktaş'ı farklı yapan şey nedir? Yani nasıl biz bu yorumu kuruyoruz? Ya da bence taraflı tarafsız herkes bu yorumu kuruyordur ama neden bu farkını görebiliyoruz ortada?
4: Ya bunu tek taraflı konuşamayız. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bu sene gerçekten ortaya bir nokta koyduğu bir oyuncu transferleri, Önder Özen birlikteliği, Vincenzo Italiano'nun çok kaliteli bir şekilde takıma dokunuşu, taraftarın camiaya çok ciddi bir şekilde sarılışı, oyuncuların saha içerisinde vermiş olduğu performans, bunların hepsi şampiyonluk alametleri. Sevgili Can, yani 5. hafta sonunda bugün itibariyle Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaş camiasına, tüm Beşiktaşlılara hayırlı uğurlu olması dileklerimi iletmek istiyorum. Onu söylemek istiyorum.
3: Peki Emre abi, biraz da aslında çok tartışıldı. Tabii ki maçın skorunun önüne geçmesini hiçbir zaman istemem yayınlarımda ama hakemi de biraz konuşmak istiyorum abi. Yani daha doğrusu
4: ya,
3: sormak istiyorum.
4: Konuşmadığımız maç yok ya.
3: Maalesef yok ama abi ne diyeceksin merak ediyorum.
4: Canımız yanıyor. burada attığımız gol iptal ediliyor. Verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Yani artık lütfen ya. Şu Beşiktaş'tan elinizi ayağınızı çekin lütfen ya. Lütfen. Ya itiraz ediyorum bu konuya lütfen ya. Ya biraz da Beşiktaş yani artık bir derin nefes alsın ya lütfen ya. Yapmayın yani lütfen. Ha, bu maç mesela ola ki 0-0 devam ederken böyle bir pozisyon hatası yapılsaydı inan bana ortalık karışmış olurdu.
3: %100.
4: İnan bana ortalık karışmış olurdu.
3: Ya futbola yani hakikaten ihanet ediyor gibiler abi. Yani ben şeye inanamadım bir futbol sever olarak. Her şeyden önce futbol sever olarak. Yani Černi'nin attığı golden önce bir faul iddiası var demek istiyorum. Çünkü hakem faul verdi ama iddiası var demek istiyorum. Yani nasıl yorumluyorsun Emre abi bilmiyorum. Sen sahanın içinden gelen birisin ve yani ben tabii ki senin kadar deneyimli değilim o konuda ama abi lütfen.
4: Benim fikrim şöyleydi. Bu pozisyonun kesinlikle faul olmadığını söylüyordum. Hı-hı. Sayın Ahmet Çakar hocamla birlikteydik. Ben Libero'da A Spor'un biliyorsun Libero kanalında yayın yapıyordum. Ve benden sonra da Ahmet Hoca çıktı. Ahmet Hoca'ya sordum hocam ben böyle düşünüyorum. Ne Hı-hı. düşünüyorsun dedim. Hı-hı. Net dedi gol. Net.
3: Net. Değil mi çok ya net abi yani. Yani Ahmet Çakar da hakikaten ya çok değerlidir. Buradan kendisine sevgilerimiz, selamlarımızı iletelim. Hakeza Fırat Hoca, hakeza birçok hakem yorumcularımız var. Kendilerinin hepsini çok çok seviyoruz. Hakikaten çok çok değerli isimler. Onların görüşleri de bizler adına her zaman çok önemli. Peki abi puanlamaya geçmek istiyorum. Nübel'e bugün puan verebiliyor muyuz abi?
4: Valla veremiyoruz. Çünkü Nübel'e bir pozisyon gelmedi. O yüzden puan nasıl verelim yani Nübel'e?
3: Nasıl verelim? Bence de soru işareti olarak geçiyorum. Mourinho diyorum abi.
4: Valla Mourinho her zaman performans anlamında Beşiktaş'ı ön tarafa taşımaya çalışan önemli bir oyuncu. Yani Mourinho yani her zaman 8'in üzerinde bir futbol oynuyor. Ben kendisini kutluyorum. Gene 8 diyorum.
3: Gene 8 verdik. Agbodu diyeceğim abi.
4: Agbodu yani bugün aslında bak şöyle konuşmak lazım. Yani bugünkü performanslara baktığımız zaman ya Erzurumspor takımı gerçekten önemli bir şey yapamadı. Yani Beşiktaş'a karşı çok ciddi bir pozisyon üretemedi. Bu pozisyonun devamında oyunculara bir sıkıntı verecek bir pozisyon yaratamadı. Anlatabiliyor muyum?
3: Tabii.
4: O yüzden ben şimdi oyuncuları tek tek yorumlarsam ben ama oyunda öne çıkan bir oyuncuyu söylemek istiyorum.
3: Lütfen abi.
4: Trossard'ın öne çıkan bir performansı var. Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Erzurumspor maçıyla da devam eden bir performansı var. Ona parantez açmak istiyorum. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birini aldı Beşiktaş takımı. Ve bunun sayesinde de çok ciddi performanslar görebiliyor kendisinden. Onu kutluyorum. Onu kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koydu. Salih oyunda kaldığı sürece Beşiktaş'ın her zaman dinamosuydu. Çerli'ye baktığın zaman bir gol atıyor. Hakem tarafından verilmiyor. Bu da çok enteresan.
3: Gerçekten.
4: Yani, Ohtar bile bugün kötü oynamadı. Beklentilerin üzerinde oynadı yani. Evet.
3: Kesin.
4: Sol taraftan çok atak yaptı. Tabii golle sonuçlandıramadı ama baktığımız zaman Beşiktaş camiası bugün güzel futbol oynayarak taraftarını da çok mutlu etti. Marsilya maçıyla alakalı da çok ciddi bir potansiyel oyununu ortaya koyduğunu düşünüyorum. Yani bir prova maçı yaptı. O provadan da yüzünün akıyla çıktı. Bugün itibariyle de lider pozisyona geçti. Tabii yarın Galatasaray maçı ne olur ne olmaz bilemem. Hı hı. Ama Beşiktaş uzun zaman sonra ligin 5. haftasının ilk maçında liderlik koltuğuna oturdu. Tüm Beşiktaşlar da bu konuda çok mutlular.
3: %100 katılırım abi. Hakikaten Beşiktaş taraftarı, Beşiktaşlı çok mutlu. Takımından çok mutlu, takımıyla çok gururlu derim. Şöyle bakılınca şunu sorayım abi aslında. Yani puanlamayı tabii ki bence de geçebiliriz ama maçın oyuncusu kim sorusunu sormak istiyorum. Yani ben çok yani tam bir kişi bulamadım. Emre abi bence sen çok enteresan bir gözle maçı her maçı zaten çok güzel takip ediyorsun da beni de aydınlatabilir misin bütün dinleyicilerimizle beraber?
4: Trossard öne çıktı.
3: Tamam.
4: Onun zaten o liderliğini ortaya koydu. Kendinin performansı çok değerliydi ama bir tane oyuncuyu bugün madem öne çıkartacaksak Emirhan diyelim. Çünkü atmış olduğu gol gerçekten takdire şayendi.
3: Çok güzel gol. Çok çok güzel.
4: Ceza alanının üzerinde 6 pasa 2 metre kala sol taraftan vurdu ve kesinlikle şeye taktı. Nedir o?
3: Yan ağlar.
4: Topala doğru vurdu. Ya bu gol de bence çok değerli ve önemliydi. Bugün bu golün önemli olması savunmada da çok fazla hata yapmadı. Zaten Erzurumspor takımı gelemedi. Hani bugün o potanın içine Emirhan'ı koyabiliriz.
3: Peki son bir tane daha soru sormak istiyorum. Bugünü birazcık geride bırakıyorum Emre abi. Marsilya maçında Beşiktaş taraftarı ne beklemeli? Ne bekliyor Emre Eren diye sormak istiyorum
4: abi.
3: Tabii
4: şöyle söyleyeyim. Marsilya maçı böyle bir maç olmaz. Onu söyleyeyim. Rakip bugün

0: çok zayıftı. Hatta Süper Lig kalitesinde olmayan bir görüntü de ortaya koyduğunu söylemek lazım.
1: Katılırım.
0: Bu tarz maçlar çok zordu. Fransız takımlarına karşı her takımımız zorlanmıştır. Bu bir gerçektir. Tarihte bunları yazıyordur her zaman. Yani Marsilya maçına biraz ayaklarımızın yere basması, tabii Vlahovic'in geri dönmesiyle birlikte çok önemli işler yapabilecek bir Beşiktaş kadrosu olacaktır. Tabii o gün taraftarımız da sonuna kadar takımı her zaman olduğu gibi çok ciddi bir şekilde desteklerse neden olmasın diyoruz. Ama çok kolay bir maç olacak mı diye soracak olursan çok da kolay bir maç olmaz, onu söyleyeyim.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Sevgili Can, ben de teşekkür ediyorum. Tüm Beşiktaşlılara bu akşam için liderlik koltuğuna oturmalarından dolayı biraz mutlu olsunlar. Ama ayaklarımız yere bassın, çünkü 5 gün sonra çok değerli bir maça çıkacağız. Onun için dikkatli olmaları lazım. Oyuncularımız da son derece iyi bir şekilde dinlenirler. Teknik direktörümüz de gerekeni yapar. Beşiktaş bu yol, bu doğru yolda, ilerleyen haftalarda da mutlaka devam edecektir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılırım. Peki Emre abi, çok çok teşekkürler tekrardan. Sağlıcakla abi.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağlıcakla abi. Evet, Emre Eren bizlerle beraber de Emre abiyle biraz sohbet ettik. Hakikaten hem Alper abi hem Emre abiye de çok çok teşekkürlerimi iletmek isterim. Hakikaten maç sonu sohbet etmek her biriyle çok büyük bir keyif. Yani benim adıma da çok büyük bir keyif. Onlarla sohbet etmek, onlarla aslında maç hakkında bütün detaylara değinmek. Çok da keyif aldım sohbet eden insanlar olduğunu bir kez daha vurgulayayım. Güzel insanlar hakikaten. Her şeyden önce çok çok iyi iki tane insan olduğunu da vurgulamak isterim. Yani insani açıdan, yoksa çok çok iyi zaten spor yorumcuları ama gerçekten çok çok iyi insan olduklarını da sevgilerini de bir kez daha ileteyim. Nübel konuşuyordu, Emirhan'ı anons etti. Emirhan'a şöyle bir dönmek istiyorum. Biraz flash röportajlar, biraz sahanın aktörlerini dinleyelim. Bakalım Beşiktaş tarafındaki oyuncu grubu neler söylüyor diye aslında topu biraz Beşiktaşlı oyunculara doğru gönderelim.

0: Emirhan, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet. Derbi sonralarında oynanan karşılaşmalar her zaman zordur. Konsantrasyon anlamında, ama Beşiktaş bugün o konsantrasyonu sahaya yansıttı. 3-0'lık bir galibiyet var. Oyunu nasıl değerlendirirsin?
1: Öncelikle dediğin gibi abi, bu derbilerden sonra oynanan oyunlar her zaman zordur. Çünkü bu, herhangi bir konsantrasyon eksikliği sana puan kaybettirebilir. Ama biz bugün o konsantrasyon eksikliğini yaşamadık. Çünkü bunu biliyorduk. Çünkü senelerde Türkiye'de oynuyoruz yani. Ve herkes bunun farkında. Herkes, büyük liglerden gelen var. Büyük oyuncular var. Diğer oyuncular zaten Türkiye'yi biliyor. Yeni gelenlere de öğretiyoruz bunu. Ama herkes bugün iyi adapte oldu. İyi hazırlandı. İyi çalıştık. Güzel oldu bizim için. Şu an üstlerdeyiz yani. Buralarda devam etmek istiyoruz. Yani 3 puan aldık. 3 puan almaya devam etmek istiyoruz.
0: Bu sezonun ilk golünü attın. Vincenzo Italiano ile birlikte savunma oyuncularının da performansı, skor ve asist anlamında bahsediyorum, gerçekten artmaya başladı. Bugün de savunmada senden geldi gol, ama bakıldığında Vincenzo Hoca ile birlikte savunmadaki o başarılı performans da var. Sen bugünkü oyunu nasıl değerlendiriyorsun? O savunma anlamında kimyayı nasıl değerlendireceksin ve golün içinde ne söylersin?
1: Savunma için şunu söyleyeyim. Geldiğinden beri ben zaten ilk röportajlarımda da söylemiştim. Hoca savunma diye buraya geldi diye. O savunmaya çok iyi önem veriyor. En önemli şey savunmadır zaten. Gol yememek en önemlisi. Bizim için 3-0 hani golden farklı, gol yememek bizim için daha önemli savunma oyuncuları olarak. Bugün onu başardık. Attığım gole gelirsek, birkaç gündür zaten Orkun'la bunu çalışıyoruz. Oraya keseceğini biliyordu. Çünkü bana el işareti yaptı. Hani el göz işareti yaptı. Oraya kesti. Güzel de bir gol oldu benim için. Bu sene ilk golüm. İnşallah devamı gelir.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar. Karşılaşma sonrasında Alexander Nübel ve Emirhan Topçu dinledik. Teşekkürler. Leandro Trossard bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3-0'lık net bir galibiyet. Derbi sonrasında oynanan karşılaşmalar zordur konsantrasyon anlamında, ama bugün Beşiktaş sahaya o konsantrasyonu yansıttı. 3-0'lık net bir skor, net bir oyun var. Trossard oyunu nasıl değerlendirir? 90 dakika için neler söyler?
2: Yeah, again, we had to respond after last week. We wanted to make that count double, because last week was a tough away win and today we had to capitalize on that, and I think we did that in a very good way. We created a lot of chances again. We

0: our 3 goals, kept a clean sheet, so it's a perfect one for us.
1: Son galibiyetimizden sonra tekrardan cevap vermemiz gereken bir müsabakaydı. İki kat daha önemliydi derbi galibiyetinden sonra. Geçen haftanın üzerine koyduk diyebilirim bu anlamda. Ve bunu da yaparken iyi şekilde yaptık. Çok fazla gol fırsatı bulduk. 3-0 kazandık. Gol de yemedik. Bugün harika bir maç oldu bizim adımızda.
2: Bugün savunma anlamında da hücum anlamında da Beşiktaş etkileyici bir performans sergiledi. Ama kendisinin performansını sormak istiyorum. Bugün ilk yarıda sol kanadı çok etkili kullanan bir Beşiktaş vardı. Atakların başlangıcında ve sonuçlandırılmasında Trossard önemli bir rol oynadı ki bugün de Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. İkonikleşen gol sevincini de yaptı Tüpraş Stadyumunda. Hem kendi fizik kalitesinden çünkü hazır olduğunu hissettiriyor bizlere bahsedebilir mi? Hem de ilk golü attığında tribündeki atmosferde hissettikleri nelerdi?
0: Yeah, I always try to help the team in any way possible. If it's not with goals or assists, I try to do my best in terms of creating chances and also defensively. But it's always nice as an attacker to score or assist as well. So I'm happy with that goal today, obviously. And I think I'm getting better and better by the week. Obviously, you need to learn the way your team plays and your teammates. And I think I'm adapting very well now. And I think it can only get better, and I'm feeling good. I think we're performing well as a whole, as a team, and I'm looking forward to the next matches.
1: Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Sadece gol ya da asist anlamında değil, takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum. Defansif anlamda da takıma katkı vermek istiyorum. Gol ya da asist katkısında bulunmak tabii ki de güzel. Hatta bugün gol atmış olmak çok güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım. Çünkü aynı zamanda takımın nasıl oynadığını, takım arkadaşlarımın nasıl oynadığını da öğrenmem gerekiyor. Buna adapte oluyorum. Daha da iyi olacağım. Onu söyleyebilirim. Bugün içinde iyi hissediyoruz. Takımımız iyi. Sonraki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Tebrik ederiz. Başarılar diliyorum.
3: Bugün 3 puan almamız bizim için çok değerliydi. Bu maçın öneminin de farkındaydık. İyi de hazırlanmıştık. Aslında biraz da zor olacağını biliyorduk ama maçın özellikle ilk yarısında, maçın genelinde bakıldığında öyle ama özellikle ilk yarısında çok istekli bir Beşiktaş vardı. Bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum.
4: Hocam, takım savunması da iyiler.
3: Yani tabii ki şimdi burada bunların hepsini açıklamayayım ama tabii ki biz de hem antrenmanlarda hem soyunma odasında gerekli şeyleri hocam bize söylüyor. Biz de sahada elimizden gelen en iyisini yapıyoruz.
4: Farklı soru var mı?
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.

0: Teşekkürler Vincenzo Italiano bizimle birlikte. Öncelikle tebrik ederim. 3 maç üst üste kazanan bir Beşiktaş var. Derbi sonrasında hoca da maç önünde değinmişti. Bütün konsantrasyonumuzu, bütün motivasyonumuzu vermemiz gerekiyor dedi. 3-0'lık galibiyette bütün o konsantrasyon ve motivasyon sahaya yansıdığını bizler gördük. Ama hoca bugünkü 90 dakikayı nasıl değerlendirir? İlk 45 dakika çok etkili bir Beşiktaş. İkinci 45 dakikada belki Marsilya maçını düşünerek biraz daha rolantide olan bir Beşiktaş vardı ama hoca neler düşünüyor?
1: Marsilya, abbiamo rallentato il gioco in più, quindi cosa vorresti dire?
2: No, non ho niente, nulla da dire ragazzi, era una partita pericolosissima. Per il fatto che arrivi dopo una vittoria di un derby e diventa difficile avere quella motivazione, quella voglia e quella grande euforia che avevi in quella partita. Invece siamo stati bravi, siamo ripartiti bene, abbiamo fatto un grande primo tempo. Poi nel secondo i ritmi si sono un po' abbassati, ci siamo adeguati un po' alla partita, però importante era vincere, arrivare dove siamo perché la classifica è bella e dobbiamo continuare così.
3: Evet, söyleyecek aslında çok bir şey yok bu maç hakkında. Çok tehlikeli bir maçtı. Çünkü derbi sonrası bu maçlarda o motivasyonu tekrar yakalamak kolay olmuyor. O açlığı tekrar hissetmek kolay olmuyor. Çünkü geçen hafta yaşadığımız şey bir delilikti, bir çılgıncaydı, bunu söyleyebilirim. Ama bence maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. Bu yüzden mutluyum. Özellikle ilk yarıda iyi başladığımızı, iyi gösterdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda evet birazcık daha yavaş oldu oyun. Daha sakin geçtiğini söyleyebilirim. Ama tabii ki de burada sonuç önemli olan kazanmak. Bunu da bugün başardık ve bizim de böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün bence güzel bir iş çıkarttık.
0: Hocaya şunu sormak istiyorum. Alanya Spor maçında da benzer bir savunma dizilişi vardı. Bugün de beşli bir savunma dizilişi gördük rakip Beşiktaş'ı savunurken. Ama Alanya Spor maçında o organizasyonda Beşiktaş sıkıntılar çekti. Bugün baktığımızda Beşiktaş o organize olmada hiç sıkıntı yaşamadı ve hoca da biz adım adım gelişeceğiz demişti. Bu hücum anlamındaki varyasyonlarda bugün Beşiktaş 3 gol buldu. Artık skor anlamında da sıkıntı çekmiyor. Hocanın istediği seviyeye artık gelmeye başladı mı takımı?
2: Ma diciamo la differenza tra la partita di stasera e quella di Alanya è il fatto che qui siamo riusciti subito a sbloccare il risultato, ad aprire un po' la difesa avversaria, a fargli cambiare un po' strategia, mentre ad Alanya nel primo tempo avevamo avuto diverse occasioni, la partita è rimasta in equilibrio e non siamo riusciti a portarla a casa. Quello è davvero un peccato perché è l'unica partita dove non abbiamo ottenuto punti e aver aggiunto qualcosa in termini di punti da quella partita sarebbe stato importante, però stiamo crescendo, stiamo iniziando anche a lavorare bene contro difese molto, molto chiuse, contro blocchi bassi e di questo ne sono davvero contento.
3: Evet, Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduğumuzu düşünüyorum, savunmayı daha erken açabildik, rakip savunmayı bu önemli oldu. Aynı zamanda Alanya'nın da farklı bir stratejisi vardı o maçta ve Alanya maçı daha dengeli götürebildi. Ben farklılıkların bunlar olduğunu düşünüyorum ama o maç içinde üzgünüm çünkü orada bir puan kazansaydık daha farklı işlerden şu anda bahsedebilirdik. O benim içimde kaldığını söyleyebilirim birazcık. Her geçen gün daha da iyileşiyoruz. Hem savunma hem de ofansif anlamda gelişiyoruz. Bunu görüyoruz. Özellikle farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz, gelişiyoruz ve rakip savunma çok düşükte beklediği zaman ilk başlarda birazcık sıkıntı yaşıyorduk. Şu anda onu da geliştirdiğimizi düşünüyorum. Ama daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.
0: İtalyan hocamız için de önemli bir istatistik oldu bugün. Serie A kariyerinde ilk 5 karşılaşmada 4 galibiyet alamamıştı ama Beşiktaş kariyerinde ilk 5 karşılaşmada ligde 4 galibiyet aldı. Moralli bir şekilde ligde de emin adımlarla yoluna devam ediyor. Hem bu istatistik için hem ne söyler hem de hafta içinde artık Avrupa Ligi lig aşaması başlıyor. Marsilya maçı için de ufak bir düşüncelerini alabiliriz.
2: È chiaro che ci si prepara per cercare di ottenere risultati, di portare sempre a casa la vittoria e in questo momento Noi dopo le due sconfitte qualcosina abbiamo imparato, perché quelle due sconfitte ci hanno dato modo di reagire, di far vedere qualcosa di diverso, di avere anche carattere, perché non era semplice. E sono contento per quello che stiamo facendo, per la classifica, per i miglioramenti che stiamo facendo vedere. Giovedì inizia l'Europa, iniziano le partite ravvicinate, anche se poi ci sarà la sosta, però è una competizione a cui teniamo, dobbiamo cercare di onorarla per bene. Abbiamo voluto a tutti i costi entrare dentro la fase gironi, adesso, anche se è un girone tosto, squadre tutte difficili, però cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo voglia di metterci in mostra e cercheremo di ben figurare.
3: Tabii ki de her maça hazırlanmanız gerekiyor. Çünkü 3 puan almak istiyoruz, o zaman kazanmak istiyoruz. Bundan önceki maçlarda 2 tane maç üstüne kaybettik.

0: Bence oradan çok şey çıkarttığımızı, öğrendiğimizi düşünüyorum. Bize nasıl reaksiyon vermemizi gösterdi, öğretti. Daha farklı bir karakterle oynamamız gerektiğini gösterdi. Ve daha farklı şekillerde oynamamız gerektiğini, hatalarımızı düzeltmemiz gerektiğini gösterdi. O iki galibiyetten, mağlubiyetten sonra bunları öğrendiğimizi düşünüyorum. Ve buradan bu çıkarttığımız derslerden dolayı çok mutluyum. Aynı zamanda şu andaki ligdeki olduğumuz yerden de çok mutluyum. Şu anda gayet güzel gidiyor. Perşembe günü çok önemli maçımız var. Sonra da lig var. Ondan sonra da milli araya giriyoruz. Milli araya da tabii de güzel bir şekilde girmek istiyoruz. Avrupa hakkında ise gruplarda gruplara girmeyi çok istedik. Bunun için çok uğraştık ve sonunda başardık. Ama gerçekten grubumuz zor. Bunu söyleyebilirim. Rakiplerimiz gerçekten zorlu ekipler olacak. Burada da biz kendimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En iyi şekilde kendimizi göstermek istiyoruz. Çünkü gerçekten çok istekliyiz. Kendimizi çok iyi bir şekilde göstermek istiyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Başarılar diliyorum. Sonrasında Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu Mustafa Yumlu bizimle birlikte. 3-0'lık mağlubiyet var. Bugün savunma ve hücum anlamında istediğini yapamayan Erzurum Spor Futbol Kulübü vardı. Sebepleri nelerdi?
2: Önce Beşiktaş gibi büyük bir camiaya 3 puan aldıklarına göre tebrik ediyorum. Geçen hafta zaten derbi kazanmış. Coşkulu bir takım. Kendi saha ve seyircisinin önünde oynuyor. Çok moralli bir takım. Taraftarıyla zaten coşkulu oynayan bir takım, kaliteli. Gerçekten onları yürekten tebrik etmek istiyorum. Özellikle de hafta içi oynayacakları Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum. Biz gerçekten yeni toplanmış bir takımız. Mütevazi bir kadromuz var. Kendi arkadaşlarım da yani yüreğine sağlık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama gücümüz etmedi. Tabii bunlar bizim için, Beşiktaş maçı bizim için bir ölçü değil, açık bir net söylemek gerekiyorsa. Ne kadar puan alabilirsek bizim için çok önemli. Ligi rahat bir konumuna çıkmamız lazım. Sıralarda, orta sıralarda olmamız gerekiyor. Kendi gücümüzü zaten biz biliyoruz. Bunu bir an önce unutuyoruz. Allah nasip ederse önümüzde milli araya girmeden bir Samsun Spor maçımız var. O bizim için daha kıymetli, daha değerli. Allah nasip ederse oradan 3 puan kazanıp taraftarlarımızın, Allah nasip ederse onlar da bize çok büyük destek veriyor. Samsun maçında da gene desteklerini bekliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Hepsi evlerine inşallah sağlıklı bir şekilde dönerler. Haftaya inşallah taraftarlarımıza birlikte Samsun maçını kazanıp millereye mutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bizim asıl hedefimiz bu bize denk olan takımlar, açıkça söylemek gerekiyor. Çünkü kadro kalitesi bizden çok çok üstün bir takım. Bugün elimizden geleni yapmaya çalıştık. Maalesef gücümüz bu kadar, açık ve net. İnşallah hafta içi çok iyi çalışacağız. Samsun maçına çok güzel hazırlanacağız. Ve mutlu bir şekilde girmek istiyoruz galibiyetli Samsun maçına, millereye.
1: Çok teşekkürler. Başarılar diliyoruz bizler de. Röportajlarımıza ara vermiyoruz. Kerk yanımızda. Erzurum Spor Futbol Kulübü oyuncusu. 3-0'lık bir mağlubiyet var deplasmanda. Formda bir rakibe karşı oynadılar. Beşiktaş derbi sonrasında moralli bir şekilde geldi ama Erzurum Spor Futbol Kulübü de ilk galibiyetini alıp gelmişti. Bugün olmayan nelerdi sahada?
3: So the result is 3-0. The Beşiktaş wins. They got a very good form. They win derby last week and Erzurum Spor win. Their first win from last week against Konyaspor. What is the thing you missed today?
4: Yeah, if you stay a little bit longer in the game, I think it would be more difficult for them because they play home, then maybe they get a little bit pressure. But I think we get the first goal too quick against, and then, in their form, it will be difficult.
3: Tabii uzun bir hafta geçirdik. İlk golü buldular. Bu ilk golle beraber üzerimizdeki baskıyı atamadık. İlk golle beraber Beşiktaş maçı kazandı.
1: Teşekkürler. Karşılaşma sonrasında Serkan Özbalta bizimle birlikte. Hocam, 3-0'lık bir mağlubiyet var. Bugün sahaya baktığımızda belki savunma ve hücum anlamında istenilen performansı sahaya sergileyemediniz ve bu sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bugün eksik olan şeyler nelerdi, hem hücum anlamında hem savunma anlamında?
5: Evet, aslında tabii maçtan önce de söylediğimiz gibi atmosfer çok farklı olacaktı. Beşiktaş'ta

takımı oyuncuları çok iştahlı olacaktı. Özellikle 9 puan ama bir de geçen haftaki derbi kazanıp geldi. Bunun bilincindeydik zaten, bunu maçtan önce de söyledik. Biz savunmada daha iyi kalabilmeliydik. Daha sıkı kalabilmeliydik. Adam takiplerini doğru yapabilmeliydik. Ceza sahasına zaten gollerden önce 2 ya da 3 tane çok ciddi denemesi oldu Beşiktaş'ın. Kaleci Ertuğrul'un kurtardılar. Birkaç tane defansımızın uzaklaştırdığı karambol oldu.

0: Ki bunu 2 gün boyunca gerçekten çok ciddi bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde çalışmıştık. Arkaya koşu yapan oyuncuların devirleri konusunda daha iyi iş çıkaracağımızı düşünmüştüm maçtan önce, ki buna yakın şeyler de söylemiştim. Oralarda biraz tabii ki zaaf gösterdik, yani savunma bloğunda o zaafı gösterdik. Ama bu tabii ki sadece savunmadaki dörtlü beşli blokla ya da kaleciden oluşan bir şey değil kesinlikle. Takım savunması anlamında biraz zafiyet gösterdik. Tabii ki yediğimiz goller tabii bu seviyede de yakışmıyor, ama bugün de yakıştıramadım. Çünkü şöyle tabii maçın nasıl geçeceğini planlayamıyorsunuz. Ama evvelini planlamaya çalışıyorsunuz, öngörmeye çalışıyorsunuz. Rakibin nerelerden gelebileceğini, neler yapabileceklerini çalışıyorsunuz. Aslında tam da bunlara çalıştık, ama dediğim gibi biraz yer kaybımız oldu. Alan parselasyonunda sıkıntılar yaşadık ve de defans arkasına koşu yapacak oyunculara tespit ettiğimiz oyuncuların dediğim gibi o ceza sahasına girmeden önceki koşularını engellemeliydik. O topları engellemeliydik. Orada biraz duruş hatalarımız oldu. Bu da tabii ki bu atmosferde ilk golü yedikten sonra rakip seyirci coşkusu da biraz daha geliyor. Demoralize oluyordu, ama ikinci gol tabii hepten sıkıntılı bir gol oldu. Oradan sonra işler çok çok daha zorlaşıyor bu zeminde, bu statta. Tutunmaya çalıştık. Farkın açılmaması lazımdı. Yine bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani mücadele gücümüzü ortaya koymaya çalıştık. Topu almaya çalıştık. Tabii ki çok zor, ama şu teknik adamın hiç gönlünden şu geçiyor. Belki bir tane gol Beşiktaş'ın önceki yıllarda yaşadığı travmalar var. Çünkü belki seyirci taraftarda biraz daha sabırsızlık başlayacak. Bunu biliyorduk. Ama tabii ki o işin gerçek kısmı o yollarda da, yani hücum yollarında da çok başarılı olamadık. Neticede Beşiktaş'ın bir fazla pozisyonu var. 3-0 ama tabii bu işin bahanesi yok. Biz ligye yeni çıktık, ama ilk 5 haftada işte ikinci hafta Galatasaray, bugün Beşiktaş'ta oynadık. İlk maç Ahmet'e gittik. Geçen hafta Konya. Güzel de bir fikstürümüz var. Ama fark etmez. Maç maçtır yani. Hani geçen hafta Konya spor maçına nasıl çıkıp oynadıysak, şimdi 2 gün izni var çocukların. Tatil yapacaklar aileleriyle. Hemen pazartesiden tezi yok. Sıkı çalışmaya başlayıp önümüzdeki Samsun müsabakasına hazırlanacağız. İnşallah takım umut veriyor. Umut veriyor, ama tabii ki eksiklerimiz, toparlamamız gereken yönler var. İnşallah onlarla beraber bakalım, kademe kademe gitmeye çalışıyoruz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Samsun spor müsabakası bizim için önemli. İnşallah o maça iyi hazırlanacağız.
1: Evet, maç sonu programında hem iki tane çok değerli konuğumuzla sohbet ettik, hem de tabii ki her zaman olduğu gibi flash röportajlara, oyunculara öncelikle bir gitmiştik. Birçok oyuncudan flash röportaj olarak o Midson alanından yorumları dinledik. Ardından da teknik direktörlere esasına değindik. Kendilerinin açıklamalarını sizlere dinlettik. O halde bir sonraki maç sonu yayınında görünceye dek, görüşünceye dek hatta diyelim. Şimdilik hoşça kalın.
2: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi? Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Spor Dijital YouTube kanalında Bora Beyzade, Sercan Dikme, Fırat Güneyer ve Berkay Tokgöz maçı değerlendirdi.
4: Aslında 5 gol bulduğu bir karşılaşma oynadı. Siyah beyazlar kalesine yine az pozisyon veren bir Beşiktaş izledik. Fırat abi, maç önce canlı yayında İtalyano'nun da dediği gibi, bizim de ondan önce konuştuğumuz gibi, Fenerbahçe maçının daha da anlam kazanabilmesi adına bu karşılaşmanın önemi çok büyüktü Beşiktaş adına. Ve psikolojik olarak da bence bir rahatlıktır. Maç fazlasıyla da olsa lider olmak.
5: Lider olmak önemli. Maçla ilgili konuşulacak aslında birçok nokta var. Trossard'ı bir ayrı bir konuşmamız gerek. Oyun istikrarını konuşmamız gerek. Beşiktaş ciddi bir oyun istikrarı yakalamış vaziyette. Salih'i konuşmak gerek. İtalyano'yu konuşmak gerek. Ve Beşiktaş'ın galip geldiği maçta ne yazık ki hakemi de konuşmak gerek. Çünkü hakem de bugünkü performansını yine maçta başrolü almaya çalışan isim oldu. Biz ısrarla saha içini konuşalım, teknik taktik konuşalım desek de hakemler ne yazık ki bunun önüne çıkmaya devam ediyor. Özellikle hakem en başta konuşmak isterim. Çünkü şey değil bu. Beşiktaş yenildi hakem konuşuyorlar olmasın diye. Yani zaten takımların yapması gereken